0: zarar veriyor mu? Ekonomik anlamda veriyor. Ama aynı zamanda jeopolitik olarak bir kazanç sağlıyor mu? Sağlıyor. Nasıl sağlıyor? Hürmüz Boğazı'ndan evet Çin petrol alamıyor. Ama Çin'in alternatifleri var. Rusya gibi, başka yerler gibi. Ama birileri daha alamıyor. Kim? Japonya ve Güney Kore. Çin'in bölgedeki rakipleri. Yani Japonya şu anda bütün petrolünü oradan alıyor. Enerjisini oradan alıyor ve şu anda bunu tedarik edemediği için o silahlanma süreci akamete uğradı. Peki buradan kazançlı çıkan kim? Çin. Çin diyor ki Hürmüz Boğazı'nı geçtiğin zaman sırada Tayvan Boğazı var. Tayvan Boğazı'nı bloke edersem Japonya'nın bütün can damarını keserim diyor. İşte geçmiş Amerikan yönetimleri bunun böyle olmaması için bu Tayvan'ı hep belirsiz bıraktı. Fakat ben Trump'ın bu kadar stratejik düşünebileceğini düşünmüyorum. Yani Trump sadece Çin'den acaba daha karlı bir şeyler alabilir miyiz? Veya Çin'i bir süre erteleyip biz acaba Çin gibi teknolojide ileri bir safhaya geçebilir miyiz? Daha basit bir denklemden bakıyor. Ama önceki Amerikan yönetimleri Tayvan adasından çok ya da oradaki yönetimden çok Tayvan'ı stratejik konum yani boğazı kontrol eden bir tarafıyla kontrol eder. Yani Amerika şunu istemiyor. Tayvan Boğazı'nın her iki yakası da Çin'in kontrolüne girmesini istemiyor. Şimdi bu Hürmüz Boğazı'ndan çok büyük dersler öğrendi Amerika. Ve bundan sonra Tayvan üzerinde baskı daha da artacak. Yani bir şekilde Tayvan'ın Çin'in kontrolüne girmemesi için daha fazla Amerika Birleşik Devletleri hamleler yapabilir. Bu sadece Trump'ın meselesi değil. Trump'tan sonraki başkan da bu mirası devralıp gidecek. İşte Xi Jinping ilk defa bu konuda uyardı. Daha önceki yönetimler şunu derdi Çin yönetimlere. Yapmayın uluslararası belgeler var. Üç belge imzaladık. Hukuka aykırı. Bu verilen sözlere aykırı falan gibi böyle biraz daha ılımlı giderdi. Ama Xi Jinping ilk defa şunu söyledi. Böyle devam ederseniz bu bir çatışmaya dönüşür. Bakın bugün biz neyi gördük biliyor musunuz? Dünyada yeni bir büyük gücün doğuşunu gördük. Çin büyük bir özgüvenle bugün inanılmaz bir hamle yaptı. Yani artık dünyada ben varım dedi. ABD'de mecbur ekonomik problemlerden dolayı bunu kabul etmek zorunda kaldı. Onun için Tayvan meselesinde ben ABD'nin Japonya'yı bir piyon olarak öne sürebileceğini düşünüyorum. Japonya da bu konuda çok hevesli. Özellikle Takay için.
1: Peki. Mehmet Yalçın Yılmaz,
0: Ben
1: peki. Ha, buyurun.
0: özür dileyerek ayrılmak
1: Tabii hocam,
0: durumunda
1: tabii sizin
0: şu
1: orada
0: anda bulunduğum
2: 6 saat zaman
0: mekanda
2: farkı var
0: bir şey
2: Aşe'de.
0: olacak.
1: Tabii sizi
0: saygılar, selamlar sunuyorum.
1: sabahlatmayalım. Sizi sabahlatmayalım,
0: Valla
1: biraz dinlenin.
0: dün de sabahladık.
1: Evet.
0: Önemli değil ki internette problemimiz oluyor. Onun dışında bir problem yok. Saygılar, selamlar
1: Katkılarınız
0: sunuyorum.
1: için
0: İyi
1: çok
0: akşamlar
1: teşekkürler. Çok
0: diliyorum.
1: çok sağ olun. O zaman şöyle meselenin şu kısmına bakalım mı? Hem Çetin Er hem Mehmet Yalçın Yılmaz. O da şu. Tamam savaş ihtimallerini falan konuşuyoruz ama sanki alttan alta her iki tarafın birbirine teklifi biraz şöyle. Ya biz gerilimi falan bir yana bırakalım da iki koca gücüz. Gelin şu dünyayı bölüşelim beraber payımıza ne düşüyorsa alalım şeklinde ortaklıktan kasıt o mu acaba? Yani dünyayı birlikte pay edebilirler mi? Öyle bir ortaklık işbirliği çıkar mı?
3: Ben biraz daha erteleme olarak görüyorum.
1: Erteleme.
3: Bir erteleme var. Çünkü Trump'ın bugüne kadarki birinci dönemi, ikinci dönemi baktığımız zaman bir Amerikan nizamının çıkarlarını ister istemez dikkate alan bir başkan. Ama bir de kendi gündemleri olan bir başkan. Kendi gündemleri bağlamında 6 ay sonra yaşanacak bir iç seçim var. Ve Hürmüz'deki sıkışmayı Trump aşmak istiyor. Ve zaten ertelemişti bu toplantıyı da. Yaklaşık bir ay geciktirdi. Bu görüşmeye gelirken İran'ı teslim almış bir başkan olarak gelmek istiyordu. Dolayısıyla Çin'le masaya oturduğu zaman Venezuela'dan sonra İran'ı da ve dolayısıyla Körfez Havzası'ndaki bütün enerji depolarını da adeta kontrol altına almış bir başkan olarak yola çıkacaktı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Yani Hürmüz'deki abluka beklenmedik bir sonuçla karşılaştı. Trump ve İran'ın direncini gördü. Bu direncin arkasında hangi aktörlerin olduğu da belli. Bu artık Çin'de de Rusya'da da konuşulan, tartışılan bir mesele. Dolayısıyla Çin'e daha zayıf kartlarla gitti Trump. Ve bu gidişte ister istemez o Atina-Sparta gerilim

0: iliminde zayıf olanın ister istemez yeni güçlenerek, yani güçlenme hikayesinde ister istemez egemen olanı, hakim olanı tehdit etme süreci var. Şimdi burada Trump'ın ABD'si artık 2007'den beri aslında Çin'i takibe alıyor ve Çin'in bir tehdit olarak tanımlanmasını biz think tank raporlarında görüyorduk. Niye? 2001 Dünya Ticaret Örgütü'ne katılımı. Aradan geçmiş 6 yıl sonra Çin'in üretim hacmi, ucuz iş gücü ve sevkiyat kanallarına baktığınız zaman istatistikte raporlar ortada. Yani bir büyüme oranına ulaşabiliyorsunuz. Şimdi bakın 25 yıl önce Çin Dünya Ticaret Örgütü'ne katıldı. Ve tonajlar ortada. Dünyadaki gemi taşımacılığında ne kadar ürün sevk ediyor ve ne kadar bu gemiler dolu geliyor, o da ortada. Eskiden boş giden, boş dönen gemiler artık dolu ham maddeyle dönüyor. Yani madde topluyor. Ve Çin nadir elementler meselesinde de artık dünyada hiç kimseyi yatırım yapmaya sevk etmeyecek kadar donanımlı bir sistem kurmuş durumda. Böyle bir alanda Trump'ın elindeki kartlar zayıf açıkçası. Bir, gününü kurtaracak. İki, Hürmüz Boğazı krizini aşıp Çin'le yeni bir denklem kurmaya çalışacak. Ama bunun geçici olduğunu ben özellikle söyleyebilirim. Böyle bir hegemon gücün Çin'e teslim olması veya Çin'le yeni bir anlaşmaya oturması son derece zor bir iş ve teknik detayları da olan bir iş. Bu tarz bir kısa ziyaret ve toplantıyla da bir sonuç alması çok mümkün değil. Ama Çin de neticede sert güçten uzak duruyor. Ticaret güzergahlarını çalıştırmak istiyor. Bu ticaret rotalarının işler hale gelmesi en çok Çin'e yarıyor. Şimdi tabii Tayvan Boğazı Barış Hoca vurguladı. Bir kere Japonya'nın, Güney Kore'nin yani müttefik, Pasifik'teki müttefiklerin ticaret güzergahları Tayvan'dan geçecekler. Daha sonra Singapur'dan Malaga Boğazı'ndan geçecekler. Ve daha sonra Hürmüz'den ya da Kızıldeniz'den dünyaya çıkacaklar. Batıya intikal edecekler. Şimdi bu rotalar tarihi rotalar ve denizcilerin çok da değiştirmek istemediği rotalar. Hani harita üzerinde açık denizlerden niye gidilmiyor diyebilir ama denizcilikte alışkanlıklar, rüzgar, fırtınalar, liman uğrama mesafeleri ve belirli alışkanlıklar var. Bu yolların güvenli olması gerekiyor. Şimdi taraflar ister istemez Hürmüz'de büyük bir riski gördü. Bu Çin'i de ister istemez sarstı. Çin'deki istatistikler geçtiğimiz hafta dünyaya da yayıldı. Vurgulamıştık. Hürmüz Boğazı'ndan çıkan ürünlerin %93'ü Çin'e gidiyor. Yani savaşanlar da, kavga edenler de Çin'e mal veriyor. Baye dahil, Kuveyt dahil, Bahreyn, Umman, bütün bunların ürüne gidiyor. Dolayısıyla Çin, İran'ı dizginlemek, yatıştırmak, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ticari hayatın canlanması noktasında Trump'la uzlaşacaktır. Ama her dosyada, her meselede uzlaşması mümkün görünmüyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Trump'tan ibaret değil. Trump'ın bir anlatısı var, bir zafer elde etme üslubu var. Belki de ilk kez bugün diplomatik bir dille konuştu. Yani o konuşmayı ekrandan izlemiştik. İlk kez bir yazılı metinle ciddi bir şekilde konuştu. O Beyaz Saray'da günlük açıklamalarındaki o sıra dışı...
1: Çin'e yapamadı bunu.
0: Çin'e yapamadı. Çünkü karşısındaki gücün ne kadar hızlı büyüdüğünü gördüğü zaman herhalde gözleri fal taşı gibi açılıyor. Çünkü Trump matematik bilen, hesap kitap bilen bir adam. Yani o büyüme oranları, evet Çin'in büyüme kapasitesi, batıdaki ortakları, İngiltere dahil, Avrupalı ortaklar dahil, kaldı ki Amerika'nın batı yakası özellikle, Kaliforniya'nın Çin'le olan ticareti ortada ki o 580

0: rakamının büyük bir kısmı Batı yakasındandır. Yani Trump'tan da çok haz etmeyen öteki Amerika diyelim. Silikon Vadisi'nin yatırımları ve ticaret işbirlikleri Çin'le yürüyor. Dolayısıyla burada Tayvan kartı çok gerçekçi de değil açıkçası. Ve Rusya'nın Ukrayna'sına benzetilebilir mi? Çok zor açıkçası. Çünkü Ukrayna tarihsel olarak savaşa müsait, daha önce anlatıları olan bir geçmişi var. Tayvan aslında esas Çin. Yani Çinlileri Çinlilerden koruyan bir Trump olmak lazım. Bu da biraz çok mümkün görünmüyor.
1: Peki. Araya gitmeden biliyorum çok az bir süre kaldı ama mutlaka ama Çetiner'e bir söz vereceğim. Yarım kalırsa yine Çetiner'le devam ederiz. Ev sahibi olmanın...
2: Kötü tarafı. Dayanılmaz tarafı.
1: Evet. Evet Çetiner, sen aslında tam bir itirazla giriyor gibiydin.
2: Şöyle ben aslında böyle hani bir Çin-Amerika ortaklığı gibi o büyük bir felsefi bakış açısının doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü ortaklık dediğiniz şey...
1: Ama Şii demiş, gel ortak olalım demiş.
2: Bu talep Şii'den geliyor ama böyle bir talep Amerika'dan gelmiyor. Şimdi öncelikle tarafların konumuna iyi bakmak lazım. Evet, Çin yükselen bir güç. Hatırlarsan ben de yakın bir tarihte gittim. 55 günde Çin'de kaldım ve Çin'in neredeyse bütün eyaletlerini dolaştık. İnanılmaz bir büyüme var. İnanılmaz bir teknoloji var. Ülkedeki gelişim, ülkenin içinde bulunduğu koşullar ama sadece teknoloji değil, bankacılık sektöründeki, finans sektöründeki durumları ve hatta şöyle özetlemek gerekirse ülkenin 1,5 milyarlık nüfusunun neredeyse 450 milyondan fazlası gayri safi milli hasılanın üzerinde gelir sahibi. Yani biz Çin dediğimiz zaman aklımıza işte fabrikalarda çalışanlar, yoğun bir iş gücü ama benim karşılaştığım Çin kendi vatandaşına hormonlu meyve yedirmeyen, bütün sebze meyve dahil olmak üzere tarım sektörünü, sanayi sektörünü eyaletlere bölmüş ve eyaletleri kendi içerisinde neyi kimin nasıl üreteceğine varıncaya kadar yasal bir düzenlemeyle garanti altına almış ve daha da önemlisi bütün bunların hepsini de finansal destekte ve uzun vadeli faizsiz sistemlerle bir şekilde ayakta tutan bir Çin var karşımızda. Ve Çin ekonomisini en fazla ayakta tutan şeylerden biri de Çin'in bütün dünyaya süpanse edilmiş bir şekilde mal pazarlayabiliyor olmasıdır. Yani devlet kasasında çok fazla miktarda, ki şunu çok net söyleyebiliriz, şu andaki Çin Merkez Bankası'nın rezervleri Amerika'daki Merkez Bankası'nın rezervlerinden daha fazla. Tahvili. Ve böyle bir fazlalıktan kaynaklı da bu ithalat ve ihracat dengesinde istediği gibi oynayabiliyor.
1: Burada bir es verelim. Araya gidelim. Aranın ardından Çetiner Çetin'le devam edelim. Ve konuyu da derinleştirelim. Çünkü niye derinleştirelim? Ortaklık. Çetiner olamaz öyle bir ortaklık dedi. Yani hem ortaklık hem rakip olunabilir mi? Mesela İran ve Hürmüz krizinde bunu başarabildiler mi? Rakip ve ortak olmayı başarabildiler mi? Ve ardından diğer başlıklarımızla konuşacağız kısa bir ara.

0: sunumuyla devam edecek.
1: Şehrin ritmini yakalayanlar, sanatın izini sürenler. Perdede ne var? Sahnede ne konuşuluyor? Ne okunur? Bu hafta ne kaçmaz? Bize ilham veren insan hikayelerini hayatın içinden buluyoruz. Hayatın içinden. Cumartesi 15.15'te Habertürk'te.
0: Bankmark'ın sunumuyla devam ediyor.
2: Evet, devam ediyoruz. Çetin Erçetin'le konuşurken ara gitmek zorunda kaldık. Evet Çetiner.
3: Şimdi tabii kaldığım yerden devam edeyim. Çin için buradaki konuklarımız da akademik çevredeki bütün kesimlerde yükselen güç tabirini kullanıyor. Bu bir doğru kavram bence. Çünkü kendi ekonomisi ve teknolojisi açısından bakıldığı zaman...

0: müthiş bir büyüme, ivme kazandığı açık. Yani işte bir dönem master copy çalışan bir ülke. Bugün artık kendi icatlarıyla, kendi ürettikleriyle, kendi marka değerleriyle ortaya çıkabiliyor. Ama şunu da unutmayalım. Bugün siz Şanzelize'de gezdiğiniz zaman gördüğünüz o afilli markaların hepsini Pekin'de dolaştığınız zaman önünde Çinlilerin kuyrukta olduğunu görebilirsiniz. Hatta Paris'te Louis Vuitton mağazasının önüne gittiğiniz zaman en fazla alıcısında Çinliler olduğunu görürsünüz. Yani bir imitasyondan ziyade alıcının ve paranın sahibi olduklarını da gösteren bir toplumsal düzenlikleri var. Bir taraftan da dünyanın en lüks markalarını, arabalarını, teknolojisine sahip olan ve harcama kültürünü, tüketim kültürünü aslında zannettiğimiz gibi Mao'cu bir ekonomi zihniyetiyle değil, tam tersine dünyaya açılmış bir ekonomik mantık içerisinde gören bir Çin var artık karşımızda. Öyle bir Çin var ki artık bütün Amerikan otel zincirlerine gittiğiniz zaman saunaları, otel odaları, uçaklarıyla, her şeyle siz dünya markalarını orada görebiliyorsunuz. Şimdi böyle bir Çin artık bizim 20 yıl öncesinde tanımladığımız işte Mao'nun çalışan Çin halkı tanımlamasından ya da o günün şartlarıyla, koşullarıyla değerlendirilen bir Çin değil. Tek bir komünist ya da sosyal sistemi andıran bir şey var. Orada bir parti devletinin olması. Ama onun dışındaki bütün ekonomik veriler, ekonomik ayrıntılar artık Çin'in dünya ekonomisinin bir parçası olduğunu gösteriyor. Peki böyle bir ekonomik güç geldiği nokta itibariyle bize hangi parametreleri ortaya koyuyor? Bir, artık dünyaya şunu gösterebiliyor. Enerji alımı konusunda diyor ki ben mal üreten bir ülkeyim. Bugün İran'a gittiğiniz zaman bunu en net şekliyle görüyorsunuz. Ben mal üretiyorum. Sen ambargolu bir ülkesin. Gel ben senden petrol alayım. Buna karşılık da ben sana mal vereyim. Araba vereyim, inşaat malzemesi vereyim, tekstil ürünü vereyim. Senin 5G sisteminden GSM operatörlerine, telsiz sistemlerine varıncaya kadar her türlü imkanı ben sana açayım. Şimdi bu İran çok son dönemde tartıştığımız bir ülke olduğu için örnek veriyorum. Ve aynı şekilde dünya Brent petrol fiyatlarının altında. Şimdi demin değerli konuklarımız söylediler. Körfez'deki bütün ülkeler Çin'e mal satıyor. Yani sadece petrol satmıyorlar. 140 kalem petrol, kimya ürünü, gübre, azot dahil olmak üzere mal satıyorlar Çin'e.
1: Yani Çin iyi bir müşteri. Bu anlamıyla da herkes onu seviyor. Öyle
0: i̇yi
1: mi?
0: Bir müşteri. Ama tabii Çin'in de şimdi şöyle bir durum var. Bakın Çin evet çok üreten bir ülke. Aynı zamanda dünya ham madde tüketimi konusunda marjı en yüksek olan ülke. Maliyetler açısından baktığınız zaman artık dünyada...
1: O zaman soruyu şöyle sorayım. Çin iyi bir müşteri. Orada para var. Birçok şeyi de almaya ihtiyacı var. Biz ona bir şey satabiliriz. O anlamda Çin iyi bir partner olur. Bu sebeple Çin'e yaklaşmak lazım mı? Evet. Yoksa zaten ABD yüzyılı bitiyor ve gelmekte olan Çin, yükselen bir Çin var. Bir Çin yüzyılına doğru gidiyoruz. Çin'e yaklaşmak lazım mı? Yoksa Çin'e hiç yaklaşmamak lazım. Mesela Türkiye açısından bakalım. Ne dersin? Şimdi
0: ikinciyi söylemek için biraz daha erken. Yani Çin'in daha önündeki teknolojik gelişim safhasını dünyanın nerelerine götürebileceğine biz henüz çok net vakıf değiliz. Bunu engelleyen birçok temel nokta var. Bunlardan biri de telekomünikasyon sektörü. Yani bugün Çin'in en büyük telekomünikasyon şirketi Huawei. Ben bu fabrikasının her adımına gittim, gezdim, dolaştım ama siz Huawei'nin bir telefonunu aldığınız zaman Amerika'da ya da dünyanın birkaç ülkesinde kullanamıyorsunuz. Google'a giremiyorsunuz, işte Gmail'inizi açamıyorsunuz. Amerikan menşeili hiçbir şey göremiyorsunuz. Aynı şekilde bahsettiğimiz firmanın altyapı, telekomünikasyon altyapısına dair dünyanın birçok ülkesine işte 5G teknolojisi, fiber optik sistemlerin ulaştırılması gibi birçok aslında sunduğu hizmet var. Ve çok avantajlı da bunu sağlıyor. Yani örnek veriyorum, size sattığı zaman diyor ki ben 2 yıl sizden bunun ödemesini almayacağım. 2 yıl sonra da 5 yıla bölerek sizi işte dünyanın en büyük Çin bankalarından kredi sağlayarak size yuan üzerinden bunu satabileyim. Şimdi aslında Çin çok yeni bir ekonomik zırh mimarisi oluşturuyor. Yeni bir düzen oluşturmaya çalışıyor. İşte BRICS'te bunu görüyorsunuz. Bunu işte enerjiyi yuanla alma teklifinde görüyorsunuz. Bir taraftan da dolarizasyon, yani dünyanın değerleme sistemini

0: de aslında çok ciddi bir şekilde bir yerlere itmeye çalışıyor. Bugün biz işte altını değerlemesini yaptığımız zaman dolar üzerinden yapıyoruz. Petrol, petrokimya ürünleri, hatta Türkiye'de buna en temel örneklerden biri konut alırken bile işte 5 yıl önce evimin değeri 500 bin dolardı. 5 yıl sonra 500 bin dolar mıdır değil midir? Bunun üzerinden değerleme yapıyoruz. Dolayısıyla dünya artık o değerlemeden çıkabilecek mi, çıkamayacak mı? Çin bunu zorlamaya çalışıyor. Şimdi böyle bir...
1: Tam da bu koşullarda örneğin Türkiye, ABD-Çin rekabetinde çubuğu bir yere doğru bükmeli mi mesela?
0: Türkiye aslında hem avantajlı bir ülke ama aynı zamanda da dezavantajları da olan bir ülke konumunda. Çünkü bir, Çin'in böylesine ciddi bir büyüme hedefinin olduğu bir ortamda Çin örneğin Pakistan'da, Guada'da çok büyük bir limanı işletiyor. Aynı şekilde Afrika'da 17 tane çok büyük limanı işletiyor. Ve Yunanistan'da çok ciddi bir liman işletmeciliği var. Yine aklıma geldiği kadarıyla söyleyeyim, Singapur'da şu anda bir görüşme yapıyorlar. İsrail'le bir anlaşma yapmışlardı. İsrail sonradan bunu iptal etti.
2: Hayfa'da.
0: Hayfa Limanı'nı işletecekler. Son anda Amerika baskı
2: Bozdu onu.
0: kurunca iptal etti. Aslında
3: Hindistan'a
0: bu Gazze Savaşı'nın...
3: Hindistan'a
2: verdi.
3: Hindistan'a
2: geçirildi
0: o. Şöyle, Hindistan'da ayrıca var ama Hayfa Limanı'nı çok istiyorlardı. Hayfa Limanı Akdeniz'deki hem debi itibariyle hem Orta Doğu'daki hatların geçiş güzergahı olması nedeniyle çok tercih edilen bir nokta
1: O
0: ama
1: Gazze'den dolayı şey olmadı mı? Gazze'de İsrail katliamı başlayınca kesilmedi mi o ayağı?
0: Anlaşması bile yapıldı.
3: Çin, liman havzalarında varlık göstermeye başlayınca Amerikalılar baskı yaptı.
1: Bu Amerikan baskısıyla oldu.
0: Amerikalılar net bir şekilde.
3: Şangay Port'tan Hindistan Port'a geçti.
0: Şöyle söyleyeyim, katı teminatları bile yatırıldı. Yani katı teminatlar, sözleşmeler, anlaşmaların hepsi yapıldı. Ve bir anda Netanyahu çıktı, hayır dedi, biz yapmayacağız, itiraz etti. Ve Çin'in aslında İsrail'e mesafe koymasının temel nedenlerinden biri de bir anda İsrail'in Çin'le ilgili anlaşmaları, sadece liman anlaşması değil, toplamda 11 tane anlaşmayı ötelemesi oldu. Yok hükmü haline getirmiş olmasından kaynaklı bir durumdu. Ve Çin hızlı bir şekilde şunu yaptı. Hiç Filistinli gruplar bir araya gelmezken, Amerika bile bunu başaramazken bir anda Pekin'de büyük bir Çin zirvesi yapıldı ve bütün tarafları bir araya topladı. Şimdi böyle
1: İran'la Suudi Arabistan'ı buluşturdu.
0: Nasıl? Evet.
1: İran'la Suudi Arabistan'ı buluşturdu.
0: Çok tabii yani öyle bir pozisyon da var ama şimdi bir taraftan da o jeopolitik ağın içerisinde çok büyük bir başka atılım yaptı. Asya Altyapı Bankası'nı kurdu. Şimdi Altyapı Bankası demek sizin artık Türkiye'deki karşılığıyla İller Bankası olarak tanımlayalım biz bunu. Şimdi İller Bankası ne yapar Türkiye'de? Bütün belediyelerin altyapı hizmetlerine finansal destek sağlar ve onun devlet bütçesindeki gelirine karşılık bir teminat olarak borç verir. Şimdi biz bugüne kadar işte Türkiye'deki belediyeleri nereden biliyoruz? İşte Avrupa'daki bankalardan, işte finans kurumlarından kredi çekerken görüyorduk. Şimdi Çin daha düşük maliyetli kredilerle yerel yönetimlere el uzatmaya başladı. Şimdi yerel yönetimlere el uzatmak, biz bunu Türkiye özelinde değil, Afrika özelinde düşünelim. Orta Doğu özelinde düşünelim, Orta Asya özelinde düşünelim. Kazakistan'ın herhangi bir belediyesinin altyapısı için finans sağlayan bir Çin. Ya da Türkmenistan'ın herhangi bir ilinin altyapı hizmetlerine finans sağlayan bir Çin. Şimdi böyle bir Çin'le, valla ben şunu çok açık söyleyeyim, Amerika illaki bir gün karşı karşıya gelecek. Ama karşı karşıya gelme nedenleri bence Tayvan olmayacak. Ama Tayvan her zaman savaşmak için bir bahane, bir zemin olacak. Yani şu anda taraflar, yani mesela şimdi biz bütün konuklarımız da Tayvan'la ilgili yorum yaptılar. Şimdi sonuç olarak Amerika Tayvan'dan vazgeçmeyeceğini söyledi. Çin de Çin milliyetçiliğinin ve kendi bulundukları pozisyon itibariyle onlar da Tayvan'dan vazgeçmeyeceklerini söyledi. Peki savaşacaklar mı? Hayır. Her iki taraf da bu krizi rafa kaldırmış durumda. Difrizde bekletecekler. Ama bir taraftan Asya'dan ta Avrupa'ya kadar uzanan kuşak yol projeleri, bir taraftan bütün yerel yönetimlere dahi el uzatmaya hazırlanan bir Çin, Bir taraftan Afrika

0: Kadan ta Pakistan'a, Hindistan'a, Yunanistan'a kadar uzanan limanlar listesi. Limanlar diyorum, şunun için limanlar önemli. Dünyada zaten konteyner ve gemi ticaretini 3 tane çok önemli firma yönetir. Bunlar istedikleri zaman navlon fiyatlarını yükseltebilirler. Örnek veriyorum, Çin'den bir malı ben Türkiye'ye 7500 dolara getiriyorum diyebilirler. Bunu engelleyebilecek hiçbir şey yok. Ben Mersin Limanı'na malı 45 günde değil, 30 günde de getirebilirim. O malı Mersin Limanı'na ya da İzmir Limanı'na ya da Körfez Limanları'na aktarmalı gönderebilirim. Dolayısıyla bugüne kadar bu gemi nakliye şirketleri 3 dünyada firmanın elindeydi. Bunlar da istedikleri gibi bu yönetebiliyorlardı. Ama Çin bunun önüne geçti. Dedi ki, siz bunları yönetiyorsunuz ama ben daha iyi bir şey yapacağım. Direkt limanları ben yöneteceğim. Direkt limanları ben alacağım. Ben yöneteceğim. Dolayısıyla liman işletmeciliği de bambaşka bir şey. Buna bir örnek de şuradan vereyim.
1: Şu limana dalmayalım da şeyden gelelim.
0: Akıllarda
1: Yani
0: net otursun
1: yani
0: diye söylüyorum.
1: Trump-Şi görüşmesinin aslında dünyaya etkisi
0: Çok
1: kısmının...
0: net bir ifade kullanayım. Usta kumarbazlar, usta kumarbazlar sanal ortamda kumar oynamazlar. Usta kumarbazlar yüz yüze poker masasına oturur, karşısındakinin jestlerine, mimiklerine bakarlar. Yani sanal ortamda oturup para
1: Bu da
0: yatırıp...
1: kim usta kumarbaz? Her ikisi de mi?
0: Trump.
1: Trump.
0: Yani şu
2: Mekan
0: anda
2: sahibi.
0: gitti, karşısındakine gitti, baktı jestleri, mimikleri nasıl, ne yapabilir? Yoksa istihbarat anlamında baktığınız zaman Çin'de ne olduğunu, ne bittiğini, hangi teknolojiye sahip olduklarını zaten istihbari olarak alıyorlar ki CIA'nin zaten sırf teknoloji istihbaratı üzerine özel bir birim var. Fakat önemli olan da şu, yanında 30 tane iş adamını götürdü. Bu iş adamlarını zaten 17 tanesi Çin'de faaliyetleri olan, üretimlerini Çin'de yapan şirketlerdi. Ve bunların tamamını zorbalıkla, baskıyla Amerika'ya çekti. Ama bu gezinin ilginç bir tarafı daha var. Michael Rubio'nun aslında Çin'e girişi yasaktı. Yani Çin'e girişi yasak olan bir adam ve hakkında girişi engelleneceği açıklanan bir isim. İşte soft power da burada devreye giriyor. Michael Rubio'nun isminin Çince'deki karşılığı harfler değiştirilerek ülkeye girişine izin verildi. Bu da aslında Çin'in nerede esneklik gösterebileceğini ya da nereye kadar esnek davranabileceğini gösteren bir durum. Ama son bir cümle daha kurayım, ondan sonra sözü sana bırakayım. Biz bugüne kadar dünyanın birçok ülkesinde başarılı ya da başarısız Amerika'nın askeri faaliyetlerinin birçoğunu gördük. Zaten küresel güç olmak da gidip başka bir coğrafyada, başka bir alanda askeri faaliyet gösterip gösteremeyeceğinizle ilgili bir durumdur. Ama biz Çin'in, burada askeri uzmanlarımız da vardır. Onlar da değerli hocam da yorum yapabilir. Biz bugüne kadar Çin'in askeri kapasitesini dünyanın herhangi bir ülkesinde nasıl olabileceğine dair bir fikir sahibi değiliz.
3: Tek güç gösterisi yapıyor, özür dilerim hocam. Tayvan konusu oldu mu devasa bir güç gösterisi yapıyor.
0: Onun dışında başka mesela işte Hürmüz konuşuldu, birçok mevzu tartışıldı. Çin ne İran için ne Rusya için kendisini feda etmez.
1: Feda etmez.
0: Öyle bir kumara girmez. Evet. Ama hani masada onların doğru bir şekilde oturup rol alabilmesine destek olur. Ama Çin şu anda yükselen bir güç konumundayken Amerika'ya bir meydan okumaya kalkışmayacaktır.
1: Kalkışmayacak.
0: Ha, Amerika da Çin'e savaş açmak gibi bir lükse giremez. Çünkü bu saatten sonra karşınıza sınayamadığınız, gücünü göremediğiniz, elindeki kartların neler, şimdi ne kadar usta bir poker ustası olsa bile Trump karşısındaki gücün de neler yapabileceğine tam hakim değil. Yani Şangay zirvesinden, BRICS zirvesinden, yeni bir dünya düzeninden bahseden Çin'in karşısında neler yapabileceğine dair tam bir tablo yok. O yüzden belirsizlik içerisinde niyet okumak.
4: Bir darbe meseleleri oldu.
1: Yani, evet, orayı çözemedik. Bir şey oldu orada yani. Orada bir şey oldu.
4: Çin'de bir şeyler oldu. Yolsuzluk soruşturmaları oldu. Böyle bir yozlaşmış politikacı, yozlaşmış asker imajıyla Çin bir tasfiye yaptı. Ve bu nereye
0: gidiyor? Bir yıl önce de gerçekleştirmişti, evet. Hatırlarsanız. Bir yıl önce de Lisan'ın bakanı ve Dışişleri Bakanı ortadan kayboldu.
2: Evet.
0: Dışişleri Bakanı halen haber alınamıyor. Adam durumu ne, nerede?
2: İstirahatte. Ben de bir şey diyebilir miyim?
1: Buyurun.
2: Ya bu Çetin Erbey'in söylediği bir söz bence çok önemli. Uzun vade meselesi. Yani Çinliler o masa, poker masasına çok da oturma niyetinde değiller. Yani bizim gibi bu kadar kısa vadede bir şeyleri çözmeye çalışmıyorlar. Uzun vade meselesi bence çok önemli. Bir de sessizlik. Yani kimse bizim çok büyüdüğümüzü çok fazla fark etmesin. Amaçlarımıza ulaşana kadar sessiz kalalım. Yani çok büyük bir güç. Biz bugün işte uluslararası sistemde üç büyük güç mü var, iki büyük güç mü var diye konuşurken Çin daha başka bir şey yapıyor. Yani biraz önce Çetin Erbey de üstünde durdu. 1X üzerinden diyor ki biz küresel güneyle birlikte gelişelim. Şimdi sen büyük güç müsün yani yoksa işte bir yükselen güç müsün? Hani nereye koyduğumuz da çok belli olmuyor. Diyor ki burada ciddi sorunlar var. İşte bu kapitalist sistemde ezilen topluluklar var. Ben onlarla birlikte gelişeceğim. Şimdi gelişeceğim derken de 2013'te bugün üzerinde durduğumuz kuşak yol politikası var. Bu proje çok büyük bir proje. Şimdi 150 tane ülke buna imza atmış. İşte limanlardan bahsediyoruz, demir yollarından, karayollarından, hem denizde bir üstünlük. Yani aslında hani hegemonyaya belki ulaşacak ama ulaştığı zaman o ana kadar kimse çok da fark etmeyecek. Zannedeceğiz ki işte limanların işletimini Çinliler yapıyor. Ne güzel buralarda yatırım yapıyorlar. Hani boş tuzağı oluyor. Belki bu şu fabrikayı onlara devredebiliriz. Ama mesele çok daha büyük. Yani bugün biz orta koridordan bahsediyoruz. Orta koridor bile bu kuşak yolun bir parçası. İşte bu Trump yolundan bahsettik. İşte Zengezur koridoru. İşte çok üzerinde durduk. Dedi ki 99 yıl nasıl Amerika Birleşik Devletleri orayı işletecek? İyi hoş da koskoca Çin 2013'ten beri her yerde limanlar, projeler, yollar yapıyor. Yani bu çok daha büyük bir plan. Bunun içinde çok ciddi çalışıyorlar ve büyüyorlar. Nedir? Elimde çok fazla malım var. Bir an önce benim bunları satmam gerekiyor. Bir de bu arada ben ne yapayım? Altyapınızı halledeyim. Ona da kalmayayım. Biraz önce Çetin Erbey dedi 5G teknolojimden de faydalanın. Tabii bu şunu da getiriyor.
0: Paket hani programla geliyor. Yani size geldiği zaman diyor ki benim elimde şunlar, şunlar, şunlar var. Ve ben sunuyorum. Mesela ben bir örnek vereyim. İspanya'da geçen sene şeye katıldım ben. Teknoloji fuarına katıldım. Çinliler o fuarı resmen işgal etmişti. Yani bütün işte bir tarafta Ericsson var ama öbür tarafta Huawei. Huawei'nin standına girdiğiniz zaman karşınıza devasa bir stand. Standın içerisinde bir stand. Ve şöyle bir şey olmuştu. İşte bizim Türk firmaları da dahil olmak üzere 5G sistemine geçecekler. İşte rolelerin alınması lazım. Dünyadaki birçok şirket bunu size verebilecek konumda. Hatta Türkiye'de de yine ULAK diye bir firmamız var, milli şirketimiz. O da belli bir kapasitede sağlayabilecek durumda. Ama Huawei diyor ki ben bunu size bir seferde, bir yıl içerisinde tamamını temin ederim. İşte bir maliyet hesabı çıkartıyor. Ya şimdi bakıyorsunuz adam 5 yıl size vadeli mal satıyor. Bir de ticaret dedi. Böyle esaslar vardır.
2: Ama tüm altyapıya sahip oluyor aslında. Tüm sisteminize sahip oluyor. İşte Amerikalılar da diyorlar ki casusluk yapıyorlar. Tersine mühendislik yapıyorlar. Çalıyorlar, çırpıyorlar. Ama süreç biraz daha değişti. Yani bu 5G teknolojisi, işte nadir toprak elementleri meselesiyle güçlenme. Yani sessiz sedasız çok büyük bir güç ve bence bu işler bittiği zaman çok daha önemli olacak. Mesela bu İran meselesini konuşuyoruz.
0: Sessiz sedasız büyümeye bir örnek vereyim ben hocam. Şu anda Çin'in yeni bir stratejisi. Türkiye'de dahil olmak üzere, tabii burada firmaların isimlerini vermeyeceğim. Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkede şirketlerin %51 hisselerini alıyor. O şirketler faaliyetlerine devam ediyorlar. Özellikle teknoloji alanında çalışan şirketler. Ve hani ola ki Çin'deki herhangi bir firmayla ilgili bir yasak ya da bir ambargo söz konusu olursa o malı size Ukrayna'dan üretebilecek konumda. Bulgaristan'dan, Romanya'dan, Türkiye'den. Bizim mesela yine aynı şekilde İspanya fuarında çok köklü bir firmamızı gördüm. Telekomünikasyon alanında. Çok sevindim yani orada bir köklü firmamız orada ama bir baktım Çinliler zaten %51 hisseyi almış.
1: Dünyanın düzenini konuşurken fuarlardaki dengemize geliyoruz. Bazen ne derler mikro olan en cazip hale geliyor. En
0: Eren bir şey daha söyleyeyim Tayvan'la ilgili bu çok önemli.
3: Geçmeden ben
1: şöyle yapalım. Tayvan'ın bence süreyi bir dağıtalım biraz.
2: Evet,
1: bir
2: cümle. Dağıtalım.
1: Tamam.
0: Bir cümle. Şu anda dünyanın en büyük çip üreticisi Tayvan. Yani evet. TSMC firması dünya çip üretiminin %82'sini sağlıyor. Yani siz Tayvan'da bir savaşa zemin hazırlarsanız, ki Tayvan zorlu bir coğrafyadır.

0: Çiple de ilgili bir savaş.
1: Arabadan uçağa kadar dünya tedarik zinciri çok büyük zarar görür.
2: Peki. Ben tamamlayayım, sonra hocalara verebilir
0: hemen
2: miyim? Şunu söyleyeceğim, yani bu kuşak yol meselesi, özellikle limanlar meselesi. Hani şu an diyoruz ya, İran petrolünü çıkartamıyor, işte Çin alamıyor meselesinde. Çok daha ötesinde bir şey var ki, Çin Körfez'de, Körfez Çin için çok daha önemli. Orada çok daha önemli bir pazar var. Yani o mal hizmetlerin dağıtım meselesini Körfez'in çok daha önemli olduğunu söyleyeyim. Bir de şunu söyleyeyim. Hani uluslararası sistemde eğer güçler yer değiştirecekse Çin yeni bir sistem mi getirmeye çalışıyor? Bir revizyonist güç olarak nitelendirebilir miyiz? Hayır, bugün söylediği şey şu. Batı'nın kurmuş olduğu bu sistem ne kadar güzel. Biz de Dünya Ticaret Örgütü'nün üyesi olduk. Daha iyi mallarımızı ihraç edebiliyoruz. Ve şunu söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri bu kuralları koydu. Bu kuruluşları, kurumları getirdi ama kendileri kurallarına uymuyorlar. Ve kurumların getirmiş olduğu bu düzene karşı çıkıyorlar. Ama biz bunu takip etmek istiyoruz. Yani bu anlamda Çin'in aslında Batı'nın şu anda özellikle Gazze Savaşı sonrasında uymadığı kural temelli düzeni yeniden gündeme getirebilir miyiz diyor. Ama bir farkla yanımıza küresel güney ülkelerini de alacağız. Böylelikle kalkınmalarını da sağlayacağız. Ve günün birinde aslında daha güçlenecek çünkü yatırım yapıyor. Bir tek farklı konu var. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiklerine nasıl davrandığı meselesini tartışıyoruz. Dedik ki Körfez'de müttefiklerini koruyamadı. Yine Asya'ya baktığımız zaman Japonya ve Güney Kore'de de aslında bu anlamda bir güvenlik sağlayamıyor. NATO'ya kızıyor. Bu anlamda şunu sorabiliriz belki. Gelecekte Çin'in müttefikleri kim? Çin kiminle birlikte hareket edecek? Bu noktada evet, Kuzey Kore'li bir gerçek anlamda savunma işbirliği var. Ama diğer ülkelerle farklı işbirlikleri var. Bu noktada da işte lojistik ve ulaşımın önemli olduğunu görüyoruz. İran'la da bir anlaşması var, 2021'de imzaladı. Rusya'yla da bir ortaklığı var. Pakistan'la çok önemli, yani her zaman, her durumda dostluk diye bir anlayışları var. Ancak bizim gördüğümüz bu hani Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikliği ve ittifak sistemi gibi bir sistemin olmadığını, daha çok ticaret, lojistik, ulaşım meselesiyle bu anlamda birlikte hareket edeceklerini görüyoruz. Sadece bunda işte Kuzey Kore'nin, peki, farklı olduğunu düşünüyorum.
0: Bu konuda söyleyeceklerinizi alayım. Evet. Konuşmadığınız kısımlarda yapacağınız eklemeleri alayım. Sonra konu değiştireceğim.
1: Evet.
0: Furkan Bey'le başlayalım. Mehmet Asım Yılmaz ve Çağlar Bey'e devam edelim. Şimdi bu arada yani ben böyle bir sıralama yapıyorum ama aralara girip o katkıları yapabilirsiniz. Herkes bir konuşma sırası beklemek zorunda değil. Buyurun.
3: Aslında çok güzel bir aslında grand strateji dediğimiz o büyük tabloyu ortaya koyuyoruz. Mesele bu güçler arasında, hani yeni soğuk savaş diyoruz ya, bununla ilgili ben bir küçük bir yazı yazmıştım. Yani soğuk barış dönemine giriyoruz bence. Soğuk savaştan ziyade soğuk barış. Yani savaş kelimesini çok sahada göremeyeceğimiz ama barışın da tam olarak gelemeyeceği bir süreç. Bir ara faz dönemi gibi bir şey bu. Soğuk barış dönemi. Şimdi biraz evvel işte hocamlar ifade ederken, yani Çin kendini ne olarak görüyor? Çin, ben sessiz bir stratejik gücüm. Efendim ben müdahil olmam. Ben gerektiği zaman devreye girerim. Ama onların bir söylemleri var. Ben bir medeniyetim diyor Çin. Dolayısıyla medeniyetler cephede yer almaz. Medeniyetler yayılır. Ve öyle bir yayılır ki bunu istemeden siz kabul edersiniz. Şimdi Afrika'daki liman projeleri, mesela Cibuti Limanı'nda. Ama öyle bir şey, öyle bir giriyorlar ki önce bir borçlandırma, daha sonra borcu ödeyememeleri ve o borcu ödeyememeleri sebebiyle limana el koymak, orayı ticari liman olarak kullanırken askeri liman haline getirebilmek. Şimdi bu limanlar zinciri projesi aslında Cibuti'den başladığımız zaman, efendim işte Arap Yarımadası'ndan, işte Gwadar Limanı'ndan, Malaka'dan, Tayvan'dan ta Pekin'e kadar ciddi bir limanlar zinciri projesi var. Ve bunları yekpare bir şekilde yönetmek isteyen karşımızda bir Çin var. Bir de şöyle düşünmemiz lazım. Büyük Avrasya Bloğu dediğimiz, yani o Büyük Avrasya Adası'nın bugün Rusya ile Çin'in her konuda anlaşmıyorlar. Ama coğrafyaların getirmiş olduğu bir zorunlu birliktelikleri var. Şimdi Çin ile Rusya'nın şöyle sahil şeridini düşünelim toplamda. Kaç kilometre eder tahminen? Aşağı yukarı 57 bin kilometre. Şimdi 57 bin kilometre Pasifik'ten Hint Pasifik'e kadar uzanan bir hatta bir birliktelik oluştuğu zaman ki liman birlikteliği, yani daha doğrusu sahil şeridiyle beraber oluşan ittifakların bence daha zorlu, daha çetin ve kırılması daha güç bir jeopolitik mihver oluşturduğunu ben düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin çok da yapacak bir şey kalmıyor karşısında. Yani Amerika'nın şu anda yapması gereken Rusya ile Çin'in arasında bir mesafe

koydurabilmek. Ha, Trump bu anlamda bir kumar oynuyor mu? Bir strateji güdüyor mu? Bunu bilemem. Rusya Amerika mı, Çin Amerika mı? Ona karar verecek. Bir de siz dediniz ya, Çin'in Ukrayna'sı mı Tayvan? Hı-hı. Ona ben de şöyle bir manşet atayım. Aslında Ukrayna Savaşı, Tayvan Savaşı'nın kostümlü provasıydı. Şimdi herkes şunu gördü. Kim ne yapıyor veya yapamıyor. Ukrayna Savaşı'nda Avrupa'dan destek geldi. Öyle destek, böyle destek, bir destek geldi. Peki Tayvan'a olacak bir amfibik harekat

0: Ama ihtimal muhakkak başka seçenek vardır ama böldüm kusura bakma. Yani Tayvan'a kim gelecek, niçin gelecek?
1: Yo, zaten hani Çin'in Tayvan'a müdahale etme ihtimali müdahale etmesinden daha kıymetli. O kartı elinde tutması daha kıymetli. Çünkü zaten benim diyor. Şimdi bir de şu var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'de oluşturmuş olduğu hayal kırıklığı Güneydoğu Asya ülkelerindeki müttefik ülkelerini de etkileyecek. Çünkü onlar şunu görecek. Körfez'de bu yaşanıyorsa yarın bu benim de başıma gelebilir. Ve bizim uluslararası ilişkilerde bandwagonik dediğimiz yani daha büyük bir küresel güce eklemlenme olayı Güney Asya'da gerçekleşebilir. Japonya, Güney Kore bunları sorgulayabilir. Filipinler, Endonezya bunu sorgulayabilir. Yanı başındaki komşusu Çin. Ben Çin'de niye kötü olayım?
2: Yani şöyle, Batı İran ve Körfez'i birbirine bölmüş ve rakipleştirmişti. Şimdi Körfez bunu sorguluyor.
1: Tabii
2: Biz
1: ki.
2: akıllı bir şey mi yaptık? Çünkü güvenliğimizi de sağlamadı Batı falan. Benzeri de orada olabilir diyorsun.
1: Tabii o bandwagonik zaten ya uluslararası ilişkilerde olan bir şey bu. Dolayısıyla Amerika'nın oluşturmuş olduğu bir hayal kırıklığı var. Yani gücü maksimize etmeniz demek sizin müttefiklerinize güven sağlıyorsunuz anlamına gelmiyor. Bir de şunu söyleyeyim Eren Bey. Hayır, o donanma gücünden de bahsedeyim. Bu 57 bin kilometrelik sahil şeridi ittifakıyla beraber bugün Çin'in 3 uçak gemisine karşılık 370 savaş gemisi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin de 11 uçak gemisine karşı 290 savaş gemisi var ve bugün Çin limanlarında tersanelerde üretilen savaş gemisi sayısı Amerika Birleşik Devletleri'nin son 20 yani önümüzdeki 20 yıl içerisinde ikiye katlayacağı ifade ediyor. Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz tersaneleri kapattı. O kapatırken Çin tersane açtı. Şimdi denizlerdeki hakim güç kim olacak? Bu soru işareti. Bir de şunu söyleyeyim. Bu bence önemli etkisi olduğunu düşünüyorum. Kral Charles'la Trump'ın görüşmesi. Şimdi bu görüşmelerin hiyerarşi olarak tarihsel olarak baktığımız zaman birbiriyle aslında bağlantılı olduğunu görüyoruz. Şimdi 3 tane mesaj verdi. Küresel güç dengesi, finansal sistem ve jeopolitik kriz yönetimi. Sembolik olarak bir monarşi yönetiminin Trump'la görüşmesinden biz sembolik mesajlar bekleriz. Ama burada sembolik mesajlar verilmedi. 1694'te kurulan Bank of England, bu aslında çok tarihi bir mesele, bunu anlatmak lazım zaman olsa da, Nazilere bile, Nazi partisine bile, Nazilerin savaşına bile destek vermiş, finansörlük yapmış bir bankadan bahsediyoruz. Bank of England. Ve Bank of England, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Federal Reserve'ün de sermayedarları. Şimdi o zaman İngiltere yazar, Amerika oynar diyorsak tarih olarak, bugün Kral Charles'ın Trump'a vermiş olduğu öğütlerin, Trump'ın bundan sonraki siyasetini yönlendireceğini düşünüyorum. Hangi başlıklarda? Kağıtçılar ve madenciler savaşında. Kağıtçılar kim, madenciler kim? Kağıtçılar Amerika ve İngiltere'nin kurmuş olduğu Bank of England ve Federal Reserve. Madenciler de İran, Rusya ve Çin bloğu. Enerji, altın ve reel varlık üzerinden. Peki kağıtçı bloğun bir koordinasyon toplantısı ise
2: kağıtçılar
1: eğer...
2: kastınız nedir?
3: Finansçılar.
2: Para yani. Finans,
1: tabii tabii IMF, Dünya Bankası, parayı basanlar
2: para,
1: yani.
2: Para, banka, finans.
1: Karşılıksız para, finans kapitali yönetenler. Yani bugünkü o karşılıksız parayı yönetenler. Şimdi dolayısıyla Kral Charles'la Trump buluşması bir nezaket ziyareti değilse o zaman bu küresel finansal sistemin kalbinin yeniden biçimlenmesi toplantısı. O zaman kağıtçılar sahaya indiyse ve madenciler oyunu sertleştiriyorsa o madencilerin reisi diyelim başkanı Çin mi olacak, Rusya mı olacak? Bu kağıtçılar ve madenciler savaşında bir ring sahası oluşacak mı? Bu ring sahası neresi olacak? Şimdi dolayısıyla bu işin büyük resmine baktığımız zaman bence Kral Charles'la Trump'ın görüşmesinin arkasından böyle bir görüşmenin gerçekleşmesinin ben bu açıdan çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.
2: Evet Yalçınmaz, böyle bir...
3: Ben ne ilave edeceğim? Tabii aslında neoliberal sistemin yaşadığı büyük sarsıntıyla karşı karşıyayız. ABD'deki istihdam verileri, Avrupa'daki üretim kapasitesi ancak bir savaş ekonomisiyle canlanabilir inancı yüksek. Belki Trump'ı da aşan bir süreçle karşılaşacağız biz. Savaş lobisi Çin'i geçtiğimiz dönemde çeşitli politikalarla sıkıştırmaya çalıştılar. Burada ne vardı? Çevreleme politikası. Güney Asya'daki AUKUS hattını unutmayalım. Bölgedeki ada ülkeler ama kocaman kocaman adalar, binlerce mile ulaşan mesafede. Bunun yanı sıra boğazlar kontrolü devreye girecek. Uluslararası boğaz kavramını Amerikalılar dayatacaklar. Ve bunun için özellikle Malaga, Tayvan Boğazı, Hürmüz, Kızıldeniz

0: Babülmendeb. Buralar çok daha öne çıkacak. İkincisi İran'ın baskılanması bu süreçte. İran, Pakistan, Çin güzergahında karayolu ve tünel alternatiflerini de ortaya çıkardı. Afganistan aynı şekilde hocanın vurguladığı gibi o kalkınma yardımlarıyla önemli altyapı işleri yaptı. Burada Çin tabii bir altyapı götüren, hizmet götüren ve uzun vadeli hesaplı kredi veren bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Yani Kızıl Tekne'nin o Çin mitolojisindeki dünyaya açılımı aslında bir felsefi arka plan da taşıyor. Karşılığında ne isteyecek sorusuna henüz verili bir cevabımız yok. Yani evet, limanları alma ve burada çok daha kalıcı bağımlılıklar oluşturma politikası yürüttüğünü biliyoruz ama Amerikan emperyalizmi gibi, işte Irak'ın işgali senaryoları gibi, Grönland'ın ele geçirilmesi planları gibi doğrudan bir ele geçirme ve el koyma süreci olacak mı bunu bilmiyoruz. Ben şuna vurgu yapayım, son cümlem olsun. Güç kavramını biz zaman zaman işte askeri verilerle ya da ekonomik verilerle yapıyoruz ama bir de kültürel hegemonluk var. Yani kültürel olarak dünyada Çin'in var olması mümkün mü? Çok iyi teknolojilerle şu anda film üretiyor Çinliler. Yani bir Hollywood'dan daha iyi sahneler görebiliyorsunuz. Ama o anlatı, yani dünyanın o 200 yıllık, son 300 yıllık hikayesinde Batı Avrupa'nın ve Amerika'nın verdiği o hikayeler Çin'den çıkacak mı? Biraz da bu var. Yani kaç kişi Çinli yazarları okuyor, Çinli düşünürleri, Çinli çağdaş şairleri takip ediyor. Bu da bence önemli. Dolayısıyla Çin'in hala öteki olması meselesi hem Batı nezdinde bir oryantalist bakışla incelendiğinde devam ediyor. Bize göre de Çin, unutmayalım, biz daha batıdayız yani, ön Asya'dayız. Dolayısıyla bize de göre Çin daha doğuda kalıyor. Çin ne vaat ediyor, ne söyleyecek, bunu belki önümüzdeki yıllarda göreceğiz.
1: Ama Çin de kendince bir hikaye yaratmaya çalışıyor. Yani o kamu diplomasisi, public diplomasi dediğimiz şeyde de farklı kulvarlarda iyiler. Örneğin Eren, hepimizin mutlaka gittiği bir Çin restoranı vardır. Örneğin Çin'den getirdiği ürünlere uçaklar nakliye parası almıyor. Ya da Çin restoranlarına çok ciddi destek sağlıyor. Yemek kültürünü Çin dünyaya bir şekilde yaymaya çalışıyor.
2: Yani gastro diplomasi var ya.
1: Tabii gastro diplomasi, o işte public diplomasinin içerisinde onun bir şekilde servisini
3: yapıyor. 80'lerde de vardı yani, Çin Çin değilken de vardı şöyle gümüş.
0: Dünyanın her yerinde Çin mahallesi var. Dünyanın her yerinde Çin mahallesi var ama kaç tane Çinli şarkıcı biliniyor, dinleniyor?
3: Bir de yani Çin mahallelerindeki
0: yani kültür endüstrisi
3: Çinliler,
0: de bu işin içerisinde.
3: Çin'den çıkmış Çinliler. Hani
0: Çin'den gelme.
3: Çin'den gelme. Çin'den gelme ama muhalif ve diasporadaki Çinliler gibi olduğu için belki de o bir yayılma şeyi olmuyor yani. Hegemonya şeyi olmuyor. Bir de yani bunu şöyle belki bağlayabiliriz. Yani İngiltere'de bir Britanya'da, Britanya olmazdan evvel dünyanın her yerinde böyle bir kültürel hegemonyası var mıydı? Tartışılır herhalde. Önce bir yerleşmen gerekiyor. Ordunla, askerinle, her şeyinle. Ve mecbur bırakman gerekiyor. Sonra sanki böyle güzellikle olmuş gibi.
0: Evet, bir cazibe havzası yaratması da gerekiyor.
4: Şöyle bir şey yaratıyor mu? Özellikle bu Türkistan coğrafyası için. Ne yapıyor? Oradaki öğrencileri kendi ülkesine davet ediyor. Özellikle meslek yüksekokulları, üniversiteler bazında. Bu da şu demek. Yani daha sonra bir smart city, akıllı şehir, işte bir gözetleme sistemi koyacaksınız. Buna göre bir elemanınızın olması gerekiyor. Çin bunu sağlıyor. Böyle bir projesi var.
1: Türkiye'den
4: mesela Özbekistan'dan Çin'e gidip orada yetiştirme, sonra ülkesine geri dönecek.
3: Hocam,
4: neyi biliyorsunuz?
3: Çin kendi sınırlarından çıktığında... Hı hı. Çince konuşuyorsa tamam ama o da İngilizce konuşmaya başlıyorsa...
4: Yo, bunlar Çince öğreniyorlar. Bu dediğim ekip Çince öğreniyorlar. Çin üniversitesinde yaşıyorlar.
1: Şu anda Türkiye'den de çok ciddi sayıda...
4: Yani üniversiteleri bir cazibe merkezi
0: peki,
4: olabilir.
0: Çin evet. Çok büyük burslar verdi. Evet, şimdi Orta Doğu'dan mesela bize gelen öğrenci oranında da düşüş var. Özellikle Mısır, Libya, Cezayir havzası sahra altından... Çok ciddi burslar veriyor, öğrencileri
3: peki,
0: alıyor.
3: Çin konusunu kapatmadan ekleyeceğiniz varsa.
5: Evet, ben çok değerli katılımcılar.

şeyler görüşlerine böyle madde satır başı olarak tamam. Birkaç katkıda bunu çok zamanımızı almamak adına. Şimdi Çin'in ne yapmak istediğine baktığımızda aslında bugün bu şeyde basın toplantısında Xi Jinping'in ortaya koymuş olduğu bu Tukidides tuzağı. Oraya o kadar bilinçli bir cümle kullandı ki bakın yükselen güç veya hegemon güç. Çin'in bir yükselen güç olduğunu bütün dünyaya deklare etti açık ve net bir şekilde. Ancak bu gidişatın bir savaş ortamına ya da bir sert gücün kullanılma riskine gitmemesi gerektiği konusunda da ABD başkanına bir takım ne diyelim şey uzattı. Çiçek uzattı hani barış şeyinde. Şimdi şöyle bir şey yatırayım, analiz edelim. Bakın birincisi eğer iş askeri güçse Eylül 2025'te bunun gövde gösterisini yaptı Çin. Çin'de 80 yıl boyunca gördüğümüz en muhteşem askeri, yani muhteşem derken devasa imkan kabiliyetlerini kullandı ve lütfen dikkat ediniz. Orada yanında kimler vardı? Putin ve Kuzey Kore lideri. Yani verilen mesaj karşıya blok. İttifak budur dedi adam. Açık ve net. Eğer gerekirse askeri güç kullanılabilme adına. Sayın Hocam da ifade ettiler. Evet stratejik ortaklık anlaşmaları var. Efendim İran'la ve diğer ülkelerle, Rusya'yla. Bunlar yenilendi ama güç kullanımını kapsamıyor. Güçse kendi kendine. Yani eğer olay tuzağa düşmek, akabinde bir fiili çatışmaysa benim ordum hazır mesajı verildi. Ama Çin'in genel stratejisini biliyoruz ki yumuşak güçlerinden ABD'ye karşı bir meydan okuma projesidir. Kuşak yol projesi. Bakalım bakın Çin'in hani çok biraz abarttık ama Çin 1.4 milyarlık nüfusuyla Eren Bey çok da ciddi enerji ihtiyacı da ters orantılı olarak çok artan bir ülkedir. Enerji fakiri bir ülkedir. Bakın bunu söyleyeyim. Çin bunu giderebilmek adına Orta Asya'ya, Hazar'a, Türkmenistan'a, Kazakistan'a, Orta Doğu'yla çok ciddi anlaşmalar yaparak bu enerji ihtiyacını giderebilme adına da değişik hamleler yapıyor. Kuşak yol dedi hocam. Bakın kuşak yolla ilgili bir takım bilgiler vereyim size. Dünya nüfusunun %64'ünü Çin'in organize ettiği, yani Çin'in efendim koordinatörü olduğu, dünyaya yaymaya çalıştığı politikada dünya gayri saf milli hasılasının %42 nüfusun %64 ve enerjinin %75'ine hakim olan bu proje. Siz bunu silahlı güçte yapamazsınız. Şimdi bu grand stratejisiyle çok önemli adımlar atıyor ve gidişatı da işte bu Tukidides tuzağına düşmeyelim ama ekonomik anlamda da ABD'ye son derece ciddi anlamda mesajlar veren ilerlemesi var. Tabii ki bir de şu var, Türkiye ile ilgili konuyu söyleyeyim. Bu üç koridoru hepimiz biliyoruz ki Türkiye'mizin üzerinden geçen de orta koridor var. Orta koridorun bölgeye getirecekleri noktasında Türkiye bu kuşak yol projesi içerisinde rol aldığı müddetçe kazanımlar olacağını biliyor. Hatta bu orta koridor efendim Güney Kafkasya'da daha üzerinden geçtiği ülkelerde de stratejik tutum ve tavır değişikliğine sebep evet. olmuştur. Bugün Ermenistan'ın tutum ve tavır değişikliğinin altında yatan Paşinyan'ın sık sık işte soykırım yoktur. O topraklar zaten Azerbaycan'ındır deyişinin arkasında her ne kadar Türkiye'mizin reddedilmeyecek şekilde muazzam bir dış politik anlayış olmakla birlikte orta koridorun getireceği ekonomik gelişmeleri de göz ardı etmemeleri de yatıyor. Çin bunları yaparak işte bölge ülkelerini koruyamadı ABD dediğim zaman şu çıkıyor ortaya. Aslında verilen mesajlardan biri de şu. Bakın sizi kimse koruyamadı ama benimle işbirliği içerisindesiniz. Çin'i böyle son dönemlerde güvenilir bir stratejik ortak boyutuna çıkarıyor. Şu anki resim itibariyle. Bu yapmış olduğum son tahlilde bugün son olarak da Xi Jinping'in söylemiş olduğu cümlelerin altını çizmek lazım. Bir kez daha vurgulamak gerekiyor. Diyor ki Xi Jinping, değişen ve çalkantılı bir durum var şu anda dünyada. Çok önemli bir şey söylüyor. Eğer bunun için diyor ABD ve Çin ilişkilerinde yeniden olumlu bir rota çizelim ABD ile birlikte. Yani tuzağa düşmeyelim derken bunu kastediyor ama geri adım atış var mı? Hayır. Tam tersine ABD'yi kuşatıcı, ABD'yi o ekonomik bir ahtapotun kolları gibi onun içerisinde eritmeye çalışan bir ifade var. Yine sabrınız için teşekkür ediyorum. Son olarak da şunu söylüyor. Diyor ki Trump'a Tayvan konusunda yapılması gereken bir hatada çatışmaya getirir. Ez cümle şu hocam. Çin'in beklentisi şu. Ben bütün dünyaya kuzey, orta güneyden değişik ekonomik koridorlarla efendim petrol boru hattı, doğalgaz, enerji, lojistik, işte dijital teknolojilerle vesaireyle bütün dünyada yükselen ama bir adım sonrasında da egemen güç olmaya doğru giden bir ülkeyim. Çatışmayalım, tuzağa düşmeyelim. Fakat benim Tayvan konusuna dokunmayın. Şimdi Çin'le ilgili Çetin Hocam çok güzel bir şey söyledi yapısal olarak. İdari olarak komünizm tarzı bir yapısı var fakat uygulama bir liberal ekonomi.

0: Hatta neoliberal bir ekonomi. Çin'in şu anda evet çok kısa vadede ABD ile birdenbire sarılıp 70'lerde 72'de başlayan o süreci birdenbire efendim çok samimi olalım noktasına getireceğini göremeyeceğiz.
1: Ama zaman, mesela şöyle bir adım olabilir mi? İran gibi bir sorunu bugün bu buluşmada nasıl konuştular ve anlaştılar mı?
0: Bakınız,
1: İran'ı halledebiliyorlar mı? Halledemiyorlar mı?
0: Etmek
1: mesela?
0: Zorundalar.
1: Yani bu siyah ne diyeyim? Trump Çin'den döndükten sonra İran meselesi aynen devam edebilir mi?
0: Bakın İran'la ilgili bir hemen parantez açayım. Hürmüz Boğazı'nın açılması bütün ülkelere kazan kazan yapacak bir şey olur. Yani işte hepimizin bildiği şey. İran'ın %80 petrolü Boğaz'dan geçiyor. Çin, Çin'e yarar, bu iş Çin'e yarar, İran'a yarar, ABD'ye yarar. Ben orada ortak bir karar alma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Yani her ne kadar Trump benim ihtiyacım yok ya oradaki Hürmüz Boğazı'nın açılması için benim Çin'in desteğine ihtiyacım yok diyerek gitti ama şu anlaşmanın bakın hiç net olarak...
1: Sizce Trump bunu istedi mi?
0: Muhakkak konuşulmuş olduğunu değerlendir.
1: İstedi.
0: İstemiş olabilir diyorum.
1: Bakın. Sizce verdi mi
0: Çin tarafı? Göreceğiz. Bakın kilitlendi o şey. İran'ın ortaya koyduğu, ABD'nin İran'a sunduğu 14 madde, karşı tarafın reddettim demesi, Trump'ın çok komik bunlar kabul etmiyorum demesi, artık askeri seçeneğe doğru giden bir ABD-İran çatışması, yani şeyini görüyoruz, tablosunu görüyoruz.
1: Vermiş midir, tahmininiz nedir?
0: Bakınız,
1: Çin, Amerikan istediğini Hürmüz'de.
0: Çin, İran'la bunu, bir hafta sonra da Putin'le görüşecek, Çin biliyorsunuz, bu hemen şeyle birlikte. Ben İran'a Çin'den gelecek bir talep doğrultusunda, hatta bir Hürmüz Boğazı'nın ortak bir komisyonla hayata geçirilebilmesi noktasında Çin'in de bir destek verebileceğini değerlendiriyorum. Çünkü Hürmüz Boğazı hepimiz biliyoruz ki Sayın Eğilmez yani ne kadar kapalı olduğu müddetçe bundan etkilenecek ülkeler Çin, ABD ve diğer bütün ülkeler. Dolayısıyla Çin de bu açılabilme senaryosu içerisinde aktif bir rol alacak.
1: Ozan Çağlar Özel şöyle diyor. Trump Çin'den, Şi'den Hürmüz'ü istemiştir. Vermiş midir Çin kısmında? Evet, hayır.
0: Ben vermiştir diye düşünüyorum.
1: Vermiştir.
0: Çünkü kendi yararına.
1: Herkesin fikir mi bu konuda?
2: Bence orada uluslararası bir boğaz komisyonu kurulacak. Yani bir rejim.
0: Komisyon dedi.
2: Aynen. Yani mesela...
0: Söyledi zaten onu.
3: Uluslararası boğaz kavramı.
2: Uluslararası evet, boğaz çıkacak. Kavramında bir böyle komisyon bir şey orada da herkesin kendince bir hakkı, kendince bir söz veya maddi çıkarı da olabilir.
0: Yani bir çözüm yolu bulunması...
1: Yani ilk ABD-Çin işbirliği... Hürmüz'ün açılması konusunda mı olur?
2: Tabii ama iki taraf da rahat, yani iki taraf da kazan.
0: Furkan'cığım yani yanlış anlama. O şeyde İran için de çok önemli.
4: Kapalı olmasının Amerika'ya ne zarar var?
3: Amerika'ya ne zarar ekonomi.
4: Yani ne zarar? Amerika mesela o işten zarar ediyor mu?
3: Yani şöyle zarar ediyor.
5: Bireyler ediyor
3: Amerika'daki. Dünyanın
4: egemen gücüsünüz. 140 dolara spot pazarda petrol satıyor şu anda.
3: Ama
4: yani Amerika 60 dolara sattığı petrolü
3: mesele sadece petrol fiyatıyla
4: Amerika ve Rusya bu işten en karlı çıkan ülkeler.
3: Hakim
4: Rusya.
3: Değilsiniz. Hakim değilsiniz dünyaya.
4: Eskiden de orada Amerika'nın askerleri yoktu ki.
5: Ben bu meseleyi
3: şu anda üstler vardı ya, üstleri koruyamadı şu anda.
4: Hayır, üstleri halen duruyor orada. Amerika bir taşta iki kuş vurdu. Bir, şu andan itibaren Körfez ülkelerin hepsi daha fazla silah alacak. Daha fazla koruma isteyecek. Ve daha fazla üstlenme hakkı verecek ve daha da önemlisi Körfez ülkelerinin hepsi bu saatten sonra İsrail ile Amerika'nın baskısıyla bir şekilde İbrahim Anlaşmaları'nın daha da ötesine gidecekler. Nitekim birazdan konuşacağız. Şey, Birleşik Arap Emirlikleri'nin istihbarat paylaşımı meselesinin yani. Ötesinde.
1: Hemen, bunlar çiçek konular, hemen geçebilirsiniz.
3: Bu kavga
1: yani.
3: Devam ediyor.
1: İki tarafta kabul etmiyor.
4: Soru şu anda bu enerjiye ihtiyacı olan Amerika'nın bu enerjiye ihtiyacı var mı? Bu enerji ihtiyacı zaten... Eskiden de oradan almıyordu bu enerjiyi. Şu anda Amerika Brent petrol fiyatlarından bir mal satmıyor. Dünyada zaten kimse Brent petrol fiyatlarından mal satmıyor.
3: Bugün sadece Katar'dan Pakistan'a bir LNG gemisi geçti.
2: Bir tane.
3: Yani İran'ın izin verdiği, vize verdiği gemiler geçiyor. Buradan bir Amerikan hegemonyasının sarsıldığı sonucu çıkar. Bunu kabul edelim.
4: Şöyle Mehmet Hocam.
3: İki ayı geçti yani.
4: Şöyle Mehmet Hocam.
3: İki günlük operasyon.
4: Ben dünyanın bu petrol taşımacılığında hani ilk 20'de olan şirketlerden birinin sahibiyle dün gece oturdum. Hani
1: yani
4: para veriyorsa...
1: ABD Hürmüz konusunda aslında biraz böyle ikili mi oynuyor? Mutsuz gibi davranıyor ama çıkarı var. Kapalı kalsın istiyor.
4: Gemiler zaten orada isterse Amerika şu anda uçak gemilerinden 3 tane nokta var. Bakın çok çok net bir ifade. 3 tane nokta var. Bu 3 tane

0: noktayı vursa zaten orada...
1: ABD Hürmüz'ü bilerek açmıyor. Çıkarına.
0: O riske girmek istemiyor. Yani şöyle o riske girmek istemiyor. Bakın ben onu da size söyleyeyim. Bir.
2: Ama bir dakika ya.
1: Buna bir kere bu teze okey diyor musun? Yani bu ya, tezimi savunuyorsun.
0: Tek başına
1: ABD isterse açar mı? Kaçmak istemiyor.
0: Ben, isterse açar mı? Bence ben
1: çünkü şunu çok... tartışmanın başlığını koyalım ki üstüne
0: elbette
1: fikir şey yapalım.
0: Bence savaşın çok ciddi bir maliyeti var. Ve bu savaşa girdikleri zaman sahadaki partnerlerle çok ciddi bir sıkıntıya girdiler. Çünkü ben Dubai'deydim. Dubai'de benim kaldığım otelde 3 tane oda doluydu. Yani düşünün Dubai boşalmıştı. Şimdi Dubai, Katar gibi devletler, yani Katar'ın nüfusu zaten 250 bin. 2,5 milyon insan yaşıyor. Bunlar Hintler, Pakistanlıları çıkardığın zaman, stafları çıkardığın zaman...
1: Başlıktan kaçmıyor. Yok, yok. Başlık net olsun.
0: Hemen yani, başlığı söyleyeyim.
1: ABD Hürmüz'ü bilerek açmıyor çünkü kazanıyor.
0: Amerika,
1: önemli bu mu?
0: Amerika şu anda çok büyük bir psikolojik baskıyı Körfez ülkelerine yapıyor. En büyük psikolojik baskıyı da Suudi Arabistan'a yapıyor ve Katar'a yapıyor. Katar ve Suudi Arabistan İbrahim Anlaşmalarından uzak duruyorlar. Özellikle de bakın bunu söylerken de jeopolitik pozisyonu da dikkate alarak söylüyorum. Bakın Birleşik Arap Emirlikleri yani şu anda Körfez İşbirliği Teşkilatı üyeleri birbirine düştüler.
1: Tamam.
0: Yani
1: sadece bundan Amerika düşünmeyi, kazanıyor diyorsun.
0: Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar kavgalı şu anda. Birleşik
2: Arap Emirlikleri ile Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından kazançlı çıkıyor diye sordun.
0: Evet kazançlı çıkıyor. Ne zararı?
3: Farklı düşün. Hayır,
1: o zaman çıkıyor mu?
4: Mümkün değil.
0: Ben farklı düşün.
1: Şimdi bir dakika o zaman bir tartışmaya geldik. Ama araya gideceğiz. O yüzden bölünecek bu tartışma. Gidebiliyorsam şimdi gideyim.
4: Karşıt görüşler çıksın.
1: Evet. Gidebiliyorsak şimdi gideyim. Tartışmayı bölmektense dönüşte tartışmayla başlayalım.

0: Aşkın sunumuyla devam edecek.
1: Sadece sevmek yetmez. Emek vermek de gerek. Tohumu ekmek, onu toprağa savurmak değildir sadece. Bakmak gerek. Uzaktan bakmak olur mu hiç? Gözünden bile sakınmak gerek. Tohumun çağrısını, rüzgarın şarkısını, güneşin selamını, suyun niyetini duymak gerek. Duymak da değil sadece, hissetmek gerek. Bakmak, görmek, duymak, hissetmek de yetmez. Hakkını vermek gerek. Zordur. Nohudun yeşermesi, fasulyenin büyümesi, mercimeğin hasadı. Tanede saklı sırrı bilmek gerek. Biz sırrını bilir, hakkını veririz. Sofralarımızdan bakliyatı eksik etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
0: Balmark'ın sunumuyla devam ediyor.
2: Tam bir tartışmanın eşiğinde araya gittik. O tartışmada neydi? Çetin Erçetin dedi ki Amerika aslında Hürmüz'ün kapalı olmasından gayet memnun. Bu sayede çeşitli kazançları var. Fakat buna itiraz eden konuklarımız oldu. Çağlar'ın mesela söz almak istedi, alamadı. Şimdi mücadeleye girmeden sözü veriyorum.
3: Tamam.
2: Katılmıyor musunuz Çetin'lere?
3: Şuna katılmıyorum. Çetin Er bir söylediği o kısma katılıyorum. Şöyle, Amerika Birleşik Devletleri üretim yapan bir ülke olduğu için oradaki şirketler yükselen fiyatlardan olumlu yönde etkilenmişlerdir. Bu kısmına katılıyorum ama meseleyi şöyle okuduğumuz için bir benim itirazım var. Hürmüz kapatıldı meselesi bizim elimizdeki bir sonuç. Yani bunu şöyle ifade edebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırdı. Amacı Hürmüz'ü kapatmaktı ve bundan da kar elde etmekteydi. Amacı diye bir sonuca varamayız. Yani bu
4: yok hocam,
3: elimizdeki benim okumam.
4: Ben böyle bir iddiada bulunmuyorum. Benim iddiam şu. Böyle bir savaşta Hürmüz'ün kapanıp kapanmayacağını hesaba katmadı. Belli ki İsrail'in baskısıyla böyle bir şeye girişti ama yani kapalı olmasından hedefin, da hani Amerika'nın dış politikası kum saati gibidir. Kapalı olmasından da çok fazla da şey değil. Yani sonuç itibariyle 3 tane nokta var. Bakın ben buradan televizyondan ilan ediyorum. 3 tane nokta var. Amerikalılar oraya vurduğu an devrim muhafızlarının deniz

0: Kuvvetleri Komutanlığı orada hareket bile edemez. Dolayısıyla o bölgelerden de çekilmek durumunda kalırlar. Ama Amerika bunu yapmıyor. Niye? Çünkü bu savaşın şu ana kadar ortaya çıkardığı 30 milyar dolarlık bir fatura var. Suudi Arabistan bunu ödeyecek.
1: ABD Hürmüz'ü bilerek mi açmıyor?
2: Ya ben şöyle düşünüyorum. Yani şimdi Hürmüz'ün kapatılması bu savaşın ana hedefi değildi. Bu savaşın ana hedefi İsrail tarafından bakarsak İran'daki rejimi değiştirmekti. Ama Amerika Birleşik Devletleri tarafından bakarsak nükleer programın sonlandırılması.
1: Tamam. Hikaye böyle başladı.
2: Ama ve sonuçta şu noktaya geldik. Savaşın nedeni evet şu olabilir. 2009'da da 2011'de de İran ne dedi? Ben Hürmüz'ü kapatacağım. Yani bu hiç kimsenin bilmediği, olmayacak bir senaryo değildi. Yani Amerika Birleşik Devletleri de kısa vadeli düşünmüyor. İran'da Körfez'de yani bunun olabileceğini görüyorlardı. Bunun evet olumlu tarafları olabilir, olumsuz tarafları olabilir. Ben sadece şu noktada karşıyım. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a saldırdı. Amaçları petrol fiyatlarının yükselmesiydi. Böyle bir sonuca
1: tamam,
2: gidemem.
1: Ama şimdi gördük ama ya bu da güzelmiş.
0: Çağla hocam,
2: ikinci bir şey.
0: Eren,
2: bir
0: Çağla hocama bir soru sorayım. İkinci, biz LNG'yi nereden alıyoruz şu an?
2: Ya ikinci konu da şu. Şimdi Xi ile Trump'ın yapmış olduğu görüşmede ana hedef de Hürmüz'ün açılması, kapatılması meselesi değil. Yani onların daha ana, temel bir takım konuları var. Bunların içerisinde de biliyorsunuz Trump başa geldikten itibaren mal hizmetlerin nasıl satılacağı, yani nadir toprak elementleriyle ilgili 2025'in Eylül'ünde bir karar çıktı Çin'den. Öbür tarafta da dediler ki biz bu yarı iletkenleri, üst teknoloji çipleri satmayacağız. Yani iki taraf böyle bir dengeleme içerisinde. Asıl meseleleri ticaret savaşları.
1: İran'ı konuşmadılar mı?
2: Ya, İran'ı konuşmuşlardır
1: bu
2: mutlaka. Ama Hürmüz meselesi bu iki gücün ana meselesi değil. Bu konulardan ikincil konulardan bir tanesi. Ben şuna katılıyorum. Bu Hürmüz'ün kapalı olması üretici ülkeler açısından petrol fiyatları ve enerji fiyatları yükseldiği için bir artıdır. Üretici ülke konumundaysanız bundan faydalanırsınız. Bizim gibi tüketici ülkeler ise elbette ki zarar görürler yükselen bu değerden. Bu şu da demek değil. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin şirketleri bundan kazanıyor. Bir savaşın olması Amerika Birleşik Devletleri'nin silah sanayisini güçlendiriyor. Ama şunu da unutmayalım. Yarın bir gün seçim geliyor. Bireyler, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde hani seçime gidecek olanlar var ya, onlar artık arabalarını daha yüksek fiyata dolduruyorlar. Dolar. Ve bizim gibi aslında bu Hürmüz'lü başka şeyle ilgilenmiyorlar bizim kadar. Ama mesele ceplerinden ne kadar para çıktı. O yüzden bizim elimizde bir sonuç var. Sonuçtan hareketle bence nedenleri ortaya koyamayız. Sadece bu yönden bir benim çekincem var.
1: ABD'de bir savaş rantı olduğunu gördü ve bu ranttan kaynaklı yolun yarısında bu iş iyi bir işmiş deyip Hürmüz'ü diyor ki 3 noktalar vurmuyor işte. Vurmuyor. Bu anlamıyla ABD Hürmüz'ü açmıyor mu? Açamıyor mu?
3: Açamıyor. Yani şöyle bir gerçeklik var. Oradaki coğrafya belli. Askeri stratejiye göre buraya bir müdahale etmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki müdahalenin lojistik teminini sağlaması imkansız. Zaten İran Mehmet bir hocam, strateji içerisinde de bunu yaptı.
0: Mehmet hocam ben size bir şey söyleyeyim. Bakın ben İran'da kaldım kaç gündür. Ben İran'a çok iyi bilirim.
3: İran'da buna katılıyorum da üstadım.
0: Amerika
3: neticede somut
0: askeri bölgeleri, askeri noktaları, ondan sonra bütün stratejik noktaların tamamını vurdu. İki tane noktaya dokunmamış. Biri Tahran'ın içerisinde itlaat. İtlaatın binasına hiç dokunulmamış bile. Yani itlaat İran'ın istihbaratı. Dünyada istihbaratın bakanlık olduğu tek ülke İran.
3: Ama İran'ın
0: etrafında dolaştığı binanın
3: İran'ın şu anda yerel savunmaya geçtiğini, artık tek komuta merkezinden sürecin yürütülmediğini biliyoruz.
0: Yok yok. O
3: Körfez'de. Şey. Körfez'de.
0: Ben ona katılmıyorum.
3: Körfez'de
0: ona katılmıyorum.
3: Çok basit tek bir noktadan, çok basit teçhizatlarla neticede bakın.
0: Bakın bir devlet
3: Amerikan gemilerini
0: Mehmet
3: vurdular.
0: Hocam, bir devlet elindeki füzeleri paramiliter güçlerin eline tek başına teslim etmez. Bu İran gibi köklü bir devletse eğer o asla. Bu bizim Türkiye'de bir kesimin böyle yok işte ordular kuruldu, yapılar kuruldu. Hayır, İran zaten bir istihbarat devleti. İstihbaratın dünyada bakanlık olduğu tek devlet. Vuracağı hedefleri Dubai'den tutun, Orta Doğu'daki her noktayı zaten paramiliter güçleriyle yapılan

0: ile içinde bulunduğu sistemlerle
1: tamam, zaten asimetrik işte. Bakın, ama İran, asimetrik bir savaş yürüttü. İran, ve nihayete burada Hürmüz düğüm oldu.
0: Bakın, vurmadı iki tane daha nokta var. Bender Abbas ve Bender İmam limanları. Bender Abbas ve Bender İmam limanları, bakın, İran'ın Körfez'de 8 tane limanı var. Bu 8 limanın 6 tanesi devletin limanlarıdır. Bu arada devrim muhafızları dediğimiz yapı da aslında devlet içerisinde bir paralel yapı bizden bakıldığı zaman. Yani bizde hani şey vardır, bir tane ordu olur. Ama İran'da devrim muhafızları dediğimiz yapı sadece bir askeri yapı değildir. Aynı zamanda 1120 tane şirketi olan İran ekonomisinin %40'ına hükmeden bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi Bender Abbas ve Bender İmam limanlarına bir şey olmuş mu? Yok. Hiçbir şey hem de. Ben kendim gittim.
2: Bu bir tercih mi? Amerika'nın lazım olacak.
0: Amerika her iki limanı da sona bıraktı. Yani sona bıraktı derken bu filmin bir sonunu görmek istedi. Çünkü Orta Doğu'daki partnerleri Dubai, Katar şu anda çok öfkeliler. Biz sana o kadar para verdik. Her sene milyarlarca dolar parayı eline alıyorsun, küreye geliyorsun, buraya bizden paraları topluyorsun. Tamam.
2: Terbiye ama
1: buradaki işte bölgedeki temel sıkışmanın sebebi o. Bakın, bana birçok partner ülke var, müttefik hukuku olan ve üstlerinin olduğu ülke var.
2: Diyor ki terbiye ediyor diyor. Burada, bu şartlarda eziliyor Körfez ve terbiye oluyor.
1: Bunlar ama duygusal şeyler olur.
2: Mesela İbrahim Anlaşmaları'nın diyor, değil mi? Kabul etmediğiniz ayak sürüyorsunuz.
1: Ama İbrahim Anlaşmaları'ndan neyi kastediyor Amerika Birleşik Devletleri? Hint-İbrahim Anlaşmaları'nı kastediyor. Yani Çin'in değil, Hindistan'ın ana üretici olacağı bir aks istiyor.
0: Sadece Hindistan üzerinden düşünmeyin. Bakın, ben size bir aks daha söyleyeyim. Mesela Suriye'de, bakın, Suriye'de çok yakında çok başka bir savaş göreceğiz. Bunu geçen yayında da söyledim. Niye? Çünkü Suudi Arabistan bir anda Birleşik Arap Emirlikleri'nin tuzağına düştü. Nedir o tuzak? Daha iki ay öncesinde bağıra bağıra Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan başladılar birbirlerine sen terörist ilkesin diye birbirlerine iş yapmaya başladılar. Niye? Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ile beraber çok kirli bir oyuna girdiler.
1: Evet.
0: Ve o kirli oyunun bir parçası olarak Sudan, Somali, o ülkelere artık yavaş yavaş sirayet, bakın Libya'ya girmeye çalışıyorlar. Mısır'a girmeye çalışıyorlar. Sudan'a girmeye çalışıyorlar. Ve Yemen. Yemen'e girmeye çalışırlarken Suudi Arabistan önlemini aldı. Ne yaptı? Hemen gitti Husilerle anlaşma yaptı. Onlara para verdi.
1: Bu aksın üretim havzası neresi? Bu aksın.
0: Şimdi bakın şeye geleceğim. Suudi Arabistan ikinci aksı nerede açtı? Suriye'den. Ahmet el-Şari'ye en büyük desteği Suudi Arabistan veriyor. Birleşik Arap Emirlikleri desteği çekti. Peki Ahmet el-Şari'ye bu desteği veren Suudi Arabistan yarın, ki işte şu anda bekliyoruz ne olacağına dair, beklediğimiz şey şu: Lübnan'da Hizbullah gitmeyecek. Hizbullah gitmediği için AUN Cumhurbaşkanı talepte bulunacak ve Suriye Lübnan'a müdahale etme durumunda kalabilir. Amerika Hizbullah'ı karşısında İsrail'i savaştırmak istemiyor, geri çekmeye çalışıyor. Biz yeni senaryolarla karşılaşacağız.
1: Tamam, cephelerin genişlediğini göreceğiz.
0: Tabii, ama böyle bir tabloda da Amerika diyor ki valla diyor, siz silahları alacaksınız. Paşa paşa benden bu mühimmatı alacaksınız.
1: Ama bu bölgedeki
0: bir şikayeti var.
1: Tamam,
0: sana
1: ama
0: bu kadar para veriyoruz.
1: Bunu satacak. Ona katılıyorum size. Bakın, satacak.
0: Sadece ama silah satmayacak.
1: Ama bu güvenlik mimarisinin sorgulandığı bir dönemi gösteriyor bize. Üstadım, yani neyi sorguluyor insanlar bölgede? Afganistan'dan çekilen bir ABD vardı. Bu sorgulandı. Bunun sonrasında bakın Riyad-Tahran görüşmesi oldu. Yani bölgede otonomi arayışı başladı. Herkes dedi ki ya bu Amerikalılara güvenilmez. Yarın bir gün çekip giderler. Biz ne yapabiliriz dediler. Suudi Arabistan-Rusya görüşmesini hatırlayın. Putin'in karşılanma hikayesi. Çin'le olan Aramco'nun yatırım işleri. Yani herkes özellik arayışında ve güvenliğini çok çeperli bir alana taşımak istiyor.
0: İşte bakın,
1: burada sarsılan ve kaybeden
0: Amerika
1: Washington cephesinden budur. Ben onu söylüyorum.
2: Çağlar Bey'in görüşlerine
1: hemen onları kazanacak. O başka bir dost.
0: Amerika da tam burada devreye giriyor. Diyor ki sen gittin Rusya'ya, gittin İran'a, gittin oraya. Hadi bakalım senin güvenliğini kim sağlayacak? Bundan sonra sadece silah satmayacak. Bildiğiniz Amerika devleti bundan sonra ne yapacak biliyor musunuz? Diyecek ki ben size bir güvenlik şirketi gibi, ben sizin güvenliğinizi sağlayacağım, ama bir güvenlik şirketi gibi. Sadece benim Katar'daki askeri üslerimin masraflarını karşılayarak, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki askeri üslerimin masraflarını karşılayarak olmaz. Siz Bundan sonra sizi koruyacak.

0: korumam için bana para vereceksiniz. Açık ve net, şu anda bunun çalışmasını yapıyor Trump.
1: Bu Beyaz Saray'ın zaten hakim görüşü. Bu yeni bir şey değil. Evet. Biz de diyoruz ki ya bölgede başka arayışlar var ve olacak.
2: Şimdi
1: daha çok
2: ana başlık şu. Şimdi bir tez diyor ki bu ABD'nin gayet kontrolünde giden bir süreç. Bunu bilerek yapıyor. Bu planın bir parçası. Ama Mehmet Alçılmaz diyor ki hayır, tam tersine ABD'nin kontrolünde gitmiyor. İşler ABD'nin kontrolünden çıktı gitti.
0: Evet.
2: ABD'nin yönetemediği bir iş bu. Yönetebiliyor, yönetemiyor.
1: Stratejik körlükle karşı
2: hemen
1: karşıyayız.
2: Hemen Furkan Bey ve Çağlar Bey de. Çağlar Bey, evet. Şimdi, ABD yönettiği için mi böyle oluyor, yoksa yönetemediği için mi?
0: Sevgili Çetin Er bize ekonomik rakı biraz önce arada da özellikle şeyde enerji dünyası ile ilgili çok kıymetli bilgiler verdi. Şimdi ABD Hürmüz Boğazı'nı kapatmak için bu harekatı başlatmadı.
2: Tamam.
0: Ne oldu? ABD o dört tane savruk strateji dediğimiz ana stratejisini ortaya koyamadığı için savruldu hareket tarzları, oturtamadı. İstifa eden Joe Kent'in bu bizim savaşımız değil demesi. Ben, bana göre daha doğru İsrail'in kışkırtmasıyla girilen bir savaştır. İsrail'in şeyleri doğrultusunda, stratejik hedefleri doğrultusunda İsrail'in ABD'yi buraya çektiği bir savaştır. Bunun için ABD gelip Hürmüz Boğazı'nı kapatarak burada bir şey elde etmedi. İran 2024'te 25'te bombalandı. İstihbarat devleti dedi ama Çetiner, ben de o zaman şunu sorarım. Madem bir istihbarat devletiyse 2024-25'te bu kadar nasıl bombalandı? Nasıl göremedi? İstihbarat böyle olmaz. Devletlerde çift başlılık olmaz orduda. O bir ayrı bir faciadır.
3: Yok, şimdi orada ben bunu doğrulamıyorum. Yanlış anlamayın.
0: Hayır, hayır.
3: Bu doğru bir şeydir demiyorum. Bana doğru göre de demiyorum, devletin bir tane sistemi olur.
0: Tabii.
3: Ama devlet içinde iki tane sistem yaratırsanız, evet, paralel bir devlet yaratırsanız şimdi, o zaman ne casuslukla başa çıkabilirsiniz,
0: hayır,
3: ne ispiyonajla başa çıkabilirsiniz, ne de devleti yönetebilirsiniz.
0: İran'ın kendi içinde çok zaten, ben söyleyince İranlılar bana kızıyorlar ama hocam yani başarılı olmak istiyorsanız bu kadar enerji zengini bir ülkeyseniz devrim muhafızları gibi garip bir yapı 79'dan sonra uydurup kurup onun üzerinden ekonomik desteklerle farklı bir boyuta gitmiş. O askeri boyutunun dışına çıkmış bir yapı. Konumuz o değil. Ben şunu söyleyeyim. İran 24-25 hatta 26'daki baştaki o saldırılara maruz kaldıktan sonra evet asimetrik harekatı gerçekten iyi uyguladı. Ya, vurulmayacak yerleri vurdu. Efendime söyleyeyim ve çok stratejik bir hamle yaptı üstad. Ne yaptı? Çat Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Yani harekatın devam seyrini durum üstünlüğünü elde etti. Zafer diye nitelendiriyor bazıları. Zafer daha bitmedi ki zafer olsun. Durum üstünlüğünü elde etti. ABD sarsıldı. Çünkü işte kara harekatı mı yapayım? Nükleeri gidip oradan çıkarayım mı? Oraya mı harekat yapayım? Hark Adası'na mı vurayım? Keşm Adası'na mı derken İran muhteşem bir hamle yaptı bana göre ve tuttu. Sarsıldı. Gidemiyor da. İşte özgürlük projeksiyonu diyor. Uzattım diyor. Yani kararsız bıraktı ABD'yi. ABD işte ne yapıyor şimdi efendim? İran'ın beyin takımına. Onlar işte farklı insanlar. Daha doğrusu
2: bir şey yapıyor. Bir nükleer gemi. Arkadaşa onu verirse buyurun.
0: Hepsi bana göre benim bu görüşüm bu. Hani yanılırız yanılmayız ama benim bu analizde okuduğum şu. Maksimum bir bot baskı. Şey oldu. Klasik bir cümle oldu yani. Azami baskıyla İran'ı müzakere masasına oturtup hem İsrail'in arka planında hem de kendi beklentilerini İran'a kabul ettirmek. Şimdi zaten kilitlendi durum.
2: Şu USS Alaska bu sabah Cebel Tarık'tan ayrıldı. Bu denizaltı 7500 kilometre menzilde. Yani istediği zaman İran'a nükleer balistik füze gönderebilecek durumda.
0: Evet.
2: 10 Mayıs 2026'da ABD Deniz Kuvvetleri OHIA sınıfı balistik füze denizaltılarından birinin Gibraltar'a ulaştığını resmi olarak duyurduk. Kaynaklar denizaltının USS Alaska olduğunu belirtiyor. Bu tür stratejik nükleer varlıklarının liman ziyaretleri son 25 yılda çok nadir kamuoyuna açıklanmıştır. ABD neden normalde gizli tuttuğu stratejik nükleer denizaltıyı gösterdi?
0: Sayın Eğilmez, stratejik kuvvet veyahut da silahlarını kaydırarak daha çok oraya baskı yapmaya çalışıyor.
2: Bu bir nükleer tehdit mi İran'a?
0: Gayet tabii. Nükleer bir denizaltı, nükleer at başlıklar içerisinde olabilen atma imkan kabiliyetine sahip.
2: Bu sizin tezinizi mi destekliyor? Ben Hürmüz'de sıkıştım. Evet. Bu silahımı da çıkartıyorum.
0: Ben şimdi benim Hürmüz Boğazı'nı ABD kapatarak ne kaybediyor ki noktasına geldik. Ben soruyu doğru mu anladım acaba?
2: Evet. ABD ne kaybediyor?
0: Sevgili Çetin'in ifadesi ABD'nin bir kaybı yok. ABD kıpırdayamaz hale geldi. Bakınız ben Çin ziyaretini bile ekonomiye, Tayvan vesaire diyorum ama.
3: Komutan ben size şöyle bir soru sorayım o zaman. Örnek veriyorum. Amerika dese ki ya bari hani canınız cehenneme, kendiniz gidin bu Hürmüz Boğazı'nı açın dese.
4: Dedi
3: hangi
4: zaten
3: devlet gidip o boğazı açacak?
4: Dedi ama kimse
0: Çin
4: gitmedi.
0: İstiyor bunu.
2: Dedi ama kimse gitmedi.
0: Yani Çin istiyor burada. En çok zarar gören Çin. Hürmüz

0: Boğazının açılmasını bakmayın siz. Yani bu en çok mağdur olan ülke Çin, en çok kazanan da Rusya. Hayır,
1: çok net bir soru. Amerika'ya karışım, bana ne, benim işim gücüm var, bununla mı uğraşacağım? Tamam, ben yapacağımı yaptım. İran'daki bütün sistemi alt üst ettim. Alacağımı aldım, çıktı ki Trump'tan böyle bir şey almadı, bekleyebiliriz.
0: Almadı.
2: Ama bir de inandırıcı bakın, almadı. Değil. Bakın, yani şimdi, o zafer anlatısı kimse inandırıcı
0: kim, hangi
2: gelmedi.
0: Hangi başarıya geri dönecek? Yani kendilerine göre bir hikaye ihtiyacı var diyoruz ya, sürekli oldu bu. ABD o zaman bu kadar harekat, 30 milyar dolar dedik değil mi Çetin
1: Hacım? 30 milyar dolar.
0: 30 milyar dolar harcama yapıldı. Geçen hafta Savaş Bakanı Pete Hegseth meclisten, değil mi, senatodan 1,5 trilyon dolarlık bir ek bütçe istedi. Olay büyüyor, gittikçe büyüyor. O zaman niye geldin, niye gidiyorsun derler. Değil mi?
1: Doğal olarak bir şey... 1950'den sonra bir tane savaş başarı hikayesi var mı?
0: Savaş yani, başarı hikayesi.
1: Bir tane hadi ki burada ya, başarı oldu.
0: Vietnam, Afganistan vesaire bunlara girmiyor.
3: Ya, burada bu konuda burada Hürmüz... ABD, İran'ı özür diliyorum komutanım.
0: Son cümle bir bağlayabilir miyim? Çok özür dilerim. Yani Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, açılması. Hürmüz Boğazı'nı kapatan İran, ablukayı uygulayan ABD. Amerika. Aradaki fark var. Yani açar mı açmaz mı? Açamıyor, açtıramıyor. Eli kolu bağlandı. Harekatla mı açtırayım?
1: Burada size katıldığım nokta şu. İran çok büyük bir başarı hikayesi ki 3000 yıllık siyasi kültürünü oynadık. Evet. Dökebilmiş bir millet. Damas, Santranç,
0: Tavla. Biliyor, biliyor.
1: Savaşı İran topraklarından çıkardı. Körfez'e hapsetti. Şu o anda Abu Dhabi'de savaş var. Katar'da savaş var. Aramco'da savaş var.
0: Ama şunu ifade edeyim.
1: Kuveyt'te savaş var.
0: İşin askeri boyutuyla ilgili bir şey söylemek
4: istiyorum. Onu söylemem yani Fukan Bey'e geçmiyor.
0: Trump'ın hani bu paniklediği, daha doğrusu öngöremediği harbin uzatılması konusu var ya. Eğer işi sadece sert güçlerin mukayesesine getirdiğimizde, yani ABD'nin üstünlüğü tartışmak bile istemem. Yani. Bu bilmiyorum katılır mısınız? Bu böyle. Yani eğer Trump, tamam arkadaş nereden isteyse oradan kopsun, uzatıyorum bu savaşı. Seçimlerde bana ne, işte ne bileyim kaybedeceğim itibar da bana ne vesaire. İş eğer tamamen askeri güç kullanımına gelirse, çok ciddi bir hazırlığı var. Geçen hafta Pentagon ya da CIA'nın raporunda İran füzelerinin %70'inin hala imha edilmediği var. Yani askeri gücün mukayesesinde eğer geri dönüş yok, buradan İran'a zarar vermeden dönmeyeceğiz derse verir o zararı. Evet.
1: İşte ben bahsettiğim şey de bu.
0: Verir. Yani onu isterse... verir.
4: Furkan Bey'e dönüyorum izninizle.
2: Sonra ben de...
4: süre çünkü hızlı da akıyor. Furkan Bey'e söz vermedim, buyurun. Yani mesela... ya bu tartışmada Furkan Bey nerede?
5: İlk başta da sizin biz de program yapar ortadayız hocam.
1: Furkan Bey bir sürü not tutmuşuz konuşurken ya.
5: Aslında mesele sizle yine program yaparken bunu kullanmıştım. Savaş kazanmak mı, zaman kazanmak mı hadisesi? Yani İran açısından savaşı kaybetmeyince kazanmak mı? Amerika açısından savaşı kazanamıyorsa kaybetmek mi? Şimdi burada çok ince bir çizgi var ve kimin nerede olduğunu tahmin etmek çok zor.
1: Yok, aslında ince bir çizgi değil. İran'ın zaten temel diplomasi ve savaş stratejisi şunun üzerine: zamana ve şartlara oynamak. İşte zamana ve şartlara oynayan İran kazanır.
5: Ya zaten...
1: Ama Trump'ın da öyle bir durum yok. Hem zamanı yok hem de şartları
0: zaman,
1: yok.
0: Bravo, zamanı
5: şunu,
0: yok.
5: Biz şunu olmayacağını biliyorduk. Amerika, İran Pearl Harbor'ı mı vurdu? Şeyin hava aydalarından birini mi vurdu? Efendim herhangi bir Amerikan üssünü mü vurdu da savaş başladı? Savaş niye başladı? Yine siz de burada konuşmuştunuz. Yani neden Amerika saldırdı? Görüşmeler devam ediyordu. Erakçı dedi ki anlaşacaktık, bazı yolda kat ettik, bir şey, her bir şeyler olabilir dedi. Niye saldırdınız demeye getirdi. 8. defa Netanyahu gitti Beyaz Saray'da 3 saat Trump'a baskı kurdu. Sen saldırmazsan biz saldırırız dedi. Yani Amerika Birleşik Devletleri saldırdı mı, saldırtıldı mı sorusu da bence önemli. Şimdi şöyle bakıyorum ben olayı aslında. Hürmüz açıktı. Erakçı da buna benzer bir şey söyleyebiliyorsunuz. Kapandı ve şimdi açılmaya çalışılıyor. Sıfır toplanma oyun gibi. O zaman neydi amaç? Rejim devrilmedi. Hamaney öldürüldü. Larijani öldürüldü. Zaten daha önce büyük komutanlar öldürüldü. Oğul Şah Pehlevi açıklamalar yaptı. Geliyorum dedi. Babamın tahtını alacağım. Hı-hı. Özgürlük getirecek. Bu da tutmadı.
1: Ama o zaten Amerikalılar desteklemiyordu Şah'ı. Yani Şah'ın geleceğine dair Amerikalıların da öyle bir derdi yok.
4: Geçmişe
1: yani.
4: Dönmeyelim. Yok, yani Trump İran nükleerle mi vuracak? Yani bu kadar bir sıkışmışlık durumu var mı?
5: Hayır hayır.
4: Bakın, yok,
5: şöyle düşünüyorum ben. Şimdi bu meselede aslında yine işin ekonomik ve enerji boyutu bence ön planda. Hürmüz kapandı. Hürmüz'ün kapanmasının yararı nereye oldu? Yani nereye olacak? Şimdi şu soruyu sorayım mesela. Ben bunu düşünüyorum. Birleşik Arap Emirlikleri Ürdün'den Akabe Limanı'nı neden kiraladı 30 yılını? Akabe Limanı'nın önemi nedir? Akabe Körfezi'nin önemi nedir? Gazze katliamından önce Indian Times'te bir makale çıktı. Ve o makalede Ben Gurion Kanal Projesi'nin fizibilite çalışmalarının stratejik öneminden bahsedildiğini okumuştum. Evet, daha sonra bunu...
3: İsrail'i güvenli liman haline getirebilme
5: aynen
3: projesi.
5: Aynen öyle hocam. Şimdi Akabe Limanı'na, Hayfa Limanı'na yarı kara bağlan suretle bağlamaya çalışacaklar. O zaman Baye İsrail'le, Ürdün'le beraber nasıl...

0: Neden bu işbirliğine girdiler? Yani Suudi Arabistan'ın efendim Yabgu limanını ben kullanacağım demesi,
1: Bunların hepsi Hürmüz'ü bypass etmeye
2: İki taraf da
1: gelmiyor mu hocam?
2: inkar etti. Sizce görüştü mü İsrail Bey'e gizlice?
0: Ben arka kapıda görüşmüş olabileceğini
2: İki taraf da inkar etti. Görüştü
0: yani,
2: mü?
0: Görüştük demezler ki şimdi.
2: Şu dört numaralı grafiği verir misiniz? Yani, mesela çünkü bu tansiyon arttıran bir şey.
0: Tabii
2: yani,
0: ki.
2: Yani İsrail Bey'e görüşmesi bu tansiyonu benzin arttırıyor.
0: Ateşe benzin dökmektir bu.
2: Evet.
0: Ateşe benzin dökmektir
2: Peki.
0: bu.
2: Şimdi şöyle diyor ki Arakçı. Büyük İran halkına düşmanlık etmek aptalca bir kumardır. Bunu yaparken İsrail'le gizli işbirliği yapmaksa affedilemez. İsrail'le işbirliği yaparak ayrılık tohumları ekmeye çalışanlar hesap verecek.
0: Evet.
2: Bunu Bayye söylüyor.
3: Ya zaten yapmıyorlar mıydı işbirliği? Yani bana çok garip geliyor.
2: Bayye de diyor ki gizli ziyaretlere ilişkin iddialar Bayye'deki ilgili makamlar tarafından resmi olarak duyurulmadıkça tamamen asılsızdır. Yapmıyorum diyor.
0: Yani mesele... Hani
2: yapmıyorum dur dediniz de Bayye diyor ki gizli ziyaretlere ilişkin iddialar Bayye'deki ilgili makamlar tarafından resmi olarak duyurulmadıkça tamamen asılsızdır. Bayye İsrail ile ilişkilerinin kamuya açık olduğunu ve iyi bilinen evet, resmi olarak ilan edilmiş İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde yürütüldüğünü şeffaf olmayan ya da gayri resmi düzenlemelere dayanmadığını teyit eder.
4: Bu açıklama aslında görüşmelerin olduğunu ama görüşmelerin düzeyinin Dışişleri Bakanları düzeyinde değil
3: evet.
4: ya da bakanlık düzeyinde değil.
3: İstihbaratlar düzeyinde
2: yapmıştır.
3: Zaten işleri o. Yani bu bence bunun bir anlamı da yok. Yani zaten görüşmüyorlar mı? İbrahim Anlaşmalarını imzalamadılar mı? Bütün sistemi, istihbaratı Bayi'nin içerisinde değil mi? Yani bu haberin çok bence
2: ama Netanyahu'nun gizlice gittiği,
3: Netanyahu o şekilde gidilmemiştir ama istihbarat servisleri sürekli bu işleri yapıyor
4: Netanyahu
3: zaten.
4: Netanyahu da gitmeye cesaret edemez. Yani şu aşamada değil. Gitmeye cesaret edemez. Netanyahu'nun oraya gidebilmesi için özel uçakla gitmesi gerekiyor. VIP person dediğimiz sistem dahilinde gitmesi gerekiyor. Mesela bakın Netanyahu veya Herzog Azerbaycan'a gidecekti, Kazakistan'a gidecekti. Hı hı. Türkiye hava sahasını kullandırmadığı için 8 saatlik evet. bir mesafeyi kat ederek gittiler.
2: Şöyle,
4: burada aynı durum Suudi Arabistan hava sahasını kullandırtmaz. Hı hı. Ürdün hava sahasını
2: Bunun
4: kullandırtmaz.
2: Için önemli. Bu şunun için önemli. Siz diyorsunuz ya saldırtıldı. ABD saldırtıldı. İsrail bunu yaptı diye Joe Kent söyledi. ABD'nin içinde söylediler.
0: Evet. Şimdi bakın şey ne dedi? Tom Barak şu notlarında vardı. Şöyle ben bir dakika neredeydi? 2000 kaçtı? Kasım 2025'te Bartolomeo ile görüşmüştü Tom Barak. Hı hı. Orada çok önemli bir açıklama yaptı Tom Barak. Bakın onu şöyle eksik söylemek istemiyorum ama notlarımı almıştım. Neyse özetle söyleyeyim. Dedi ki 1919'dan beri bizim önümüzdeki en büyük engel ulus devletlerdi.
2: Evet.
0: Ve ayrı hükümetler bizim burayı bir havza olarak yönetmemize mani oldu dedi. Dolayısıyla bundan sonra burayı bir bütün şeklinde, bir havza şeklinde, bir blok şeklinde yönetmek istiyoruz. Nereyi? Hazar, Karadeniz, Akdeniz ve Umman Denizi. O beş denizi, dört deniz söylüyor ama beş deniz ve işin ortasında Anadolu menteşesi ve bu havza içerisindeki enerji yollarıyla beraber ticareti yönetmek meselesi. Ona dedi ki hiçbir sağlıklı vücutta apse olmaz dedi. O apseyi de tedavi etmek zorundayız dedi. Apse neresi? Evet. Kıbrıs. Hı hı. Şimdi Tom Barak bu açıklamayı yaptıktan sonra Bartolomeo ile görüştükten sonra ve şu anda biz Hürmüz kapandı nasıl açılacak diye cambaza bak oyununda olduğu gibi cambaza bakarken işte benim dediğim Hürmüz'ün kapanma hadisesinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından gerçekleştirilmesiyle beraber Doğu Akdeniz limanlar zincirinin Laskiye, Banyas, Tripoli, Hayfa hatta Gazze'yi de hesaplarına göre bir liman bölgesi haline getirmek ve port sayına kadar olan bölge bir demir
1: Beyrut liman zaten zincirini... Beyrut zaten patlatıldı.
0: Aynen hocam. O limanlar zincirinin İsrail tarafından kontrolü bir de karşı kıyıda kim var Eren Bey? Güney Kıbrıs Rum yönetiminin limanı.
1: Larnaka'da.
0: Larnaka ve Limassol. Ve Limassol limanını bugün İsrail'i bir şirket yönetiyor. Yani benim jeopolitik okumam şu. Hürmüz'ün kapatılmasıyla buradaki enerji akışının yani Basra petrolünün ve Kerkük petrolünün bir şekilde İsrail'in yönettiği ve tuttuğu vanalar üzerinden Doğu Akdeniz'e aktarılması ve Limassol üzerinden petrol ticaretinin buradan gerçekleştirilmesi. Şimdi burada biz de bir kartlaştık. Dedik ki madem Basra artık riskli, yeni Basra İskenderun olabilir. Yani yeni Basra Körfezi, İskenderun Körfezi olabilir. Gelin Kerkük, Ceyhan'ın kapasitesini arttıralım ve buradan bir sevkiyatı gerçekleştirelim. Sonra Tom Barak ve onun avanesi de dedi.

0: ki hayır gerek yok. 1948'de bizim inşa ettiğimiz Hayfa, Kerkük petrol boru hattı var. Ovana'yı açarız. Banyas 2003 Irak'sa orayı da açarız. Ve burası üzerinden İsrail kontrollü bir enerji sevkiyatı gerçekleştiririz. Yani benim okumam şu, gerçekten Amerika Hürmüz'ün kapanacağını biliyordu. Zaten İran nükleerden en daha kullanışlı kartı Hürmüz kartıydı ve daha Babülmendep var. Hürmüz sarsar, Babülmendep yıkar. Babülmendep'i de kapattırabilirler. İki ana aort damarını Arap
1: Ama
0: Yarımadası'nda
1: bunu yapan İsrail mi
0: İsrail
1: asıl?
0: yaptırıyor. Ya İsrail yaptı. Zaten benim hani biraz da işin komplo teorisine kaçıyor ama bence İsrail İran'ın nükleer bir devlet olmasını da istiyor. İran'ın nükleer silah üretmesini de istiyor. Hatta İran'ın nükleer silahla İsrail'e saldırmasını bile hayal edebilirler. Çünkü bu teostratejik beyinler, bunların o sapkın beyinleri şunu söylüyor. İsrail bize verilen küçük bir parçaydı ve biz 75 yıldır bununla idare ediyoruz. Artık Netanyahu diyor ya, şey gelecek, Armageddon Savaşı, Mesih gelecek. Biz artık parçanın tamamını istiyoruz. Neresi? Mezopotamya. Biz tamamını istiyoruz. İsrail'de, hatırlarsanız hocam, Henry Kissinger'ın yazdığı bir makale var New York Times'ta. 2035'te İsrail'de bir devlet kalmayacak diyordu. Henry Kissinger Polonyalı bir Yahudi. İsrail'i sevmediğinden söylemiyor bunu.
1: Peki,
0: Yani İsrail'in...
1: ABD'yi savaşa iten, savaşa zorlayan,
0: Evet,
1: sizin deyiminize
0: evet.
1: soktan İsrail.
0: İsrail.
2: Evet.
1: Türkiye'yi de bu savaşa sokmak için provokasyon yaptı mı?
0: Evet. Bakın
2: o
0: onu da
2: atılan
0: ben burada...
2: şeyler, dört tane roket.
1: Peki o Irak'taki çıkan gizli üs mü?
2: İşte onu
3: sahte bayrak,
2: işte
3: sahte bayrak.
2: Bu sahte bayrak olan... Bakın orada hemen bir cümle söyleyeyim. Çok özür diliyorum sevgili Furkan. Milli Savunma Bakanlığımızın açıklaması bizim için esastır. Bakınız Milli Savunma Bakanlığımızın kıymetli amiralarımızın açıklamasını hatırlayalım. İran'dan atıldığı tespit edilen, bakın bu çok önemli. İran'dan atıldığı tespit edilen, yani İran'da olduğu değerlendirilen vesaire falan değildi o açıklama. İran'dan atıldığı ve mermi yolunun da işte Türkiye olduğu tespit edilen diyor.
1: Ama Cumhurbaşkanı'nda şey yok muydu orada? İsrail'in ne yapmaya çalıştığını Siyonistlerin biliyoruz
2: biraz daha,
1: gibi.
2: Bakın Eren Bey şöyle, şimdi bu sahte üs olayı ortaya çıkınca, Furkan tekrar özür diliyorum. Sahte üs olayı ortaya çıkınca Pezeşkan'ın ifadelerini hatırlayalım. Biz atmadık diyordu.
1: Biz atmadık.
2: Şimdi işte evet. O zaman biraz aç ama İran coğrafyasına atılmış olması evet. sahte üsse bilahare geliyor.
4: Şöyle ama bakın ben onunla ilgili şöyle bir şey yapayım. İran'da...
1: Şurası.
2: Necef Çölü civarı.
4: İran'da...
1: Tam yerini gösterir misiniz bize?
2: Hocam,
1: Necef Çölü denilen yer. Çetine,
2: aşağıda Suudi Arabistan sınırına yakın olan bölgede.
1: Gösterir misiniz? Bu üs. Bu üsle ilgili bilgi var mı?
4: Ben yani istiyorsan açıklama
0: tam
4: yapayım.
0: Ortada.
4: Şurada hemen. Şurada.
0: Evet tam ortada.
2: Şu civarda.
0: Evet.
2: Şuralarda.
1: Şuralarda.
2: Evet. Ha. Ama şimdi burada tartışılması
1: yani bu
2: tartışılması gereken konu özür diliyorum. Yani bir de egemen bir devletin içerisine başka bir devletin girip üs inşa etmesi bile ayrıca tartışılması.
1: Bu seyyar bir üs değil mi? Seyyar üs yani, diye yok. Bir kavram var galiba.
2: Evet modüler diye ifade ediliyor. Şimdi ilk daha yeni ortaya çıktı. Bir çoban tarafından vuruldu. Bir sonraki konuya Hı-hı. geliyoruz ama Bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Hı-hı. Yani işte hani Türkiye'yi de savaşa sokar mı sorusu sordunuz Furkan Bey'e. İsrail'in İran'a yaptırdığının karşılığında da o dört tane roketin amacı neydi? Türkiye topraklarına bu şey düştüğü andan itibaren efendim Türkiye'nin de buna meşru müdafaa çerçevesinde 51. madde çerçevesinde karşılık vermesi. Aynı anda da kuzeyde bakınız bizim 15 Haziran 2021 Şuşa beyannamemiz var ya Azerbaycan'la Hı-hı. imzalamış olduğumuz.
1: Ya zoomlandığında üstten kalan izleri
3: bir vadi.
0: O tuzluk şeymiş galiba. Tuz gibi.
4: Ben bu konuyla
2: yani
4: ilgili...
2: şimdi şöyle hani ben sadece bir cümle söyleyeyim bilgi babından çekileyim. Şimdi bakın bize atıldı olmadı.
1: Sabit olan her şeye geçelim.
2: Şeye Nahçıvan'a atıldı. Orada Türk dış politikası sakin ol şeyle. Eğer Şuşa beyannamesi protokolü uygulamaya geçseydi İran'ın kuzeyinden ve kuzey batısından da bir cephe açılacaktı. O zaman da İsrail bu savaşa Türkiye'yi de İsrail'e hatta ve hatta NATO'yu da sokmayı becerebilecekti bir şekilde. Bu senaryo tutmadı.
1: Peki.
3: Ben bir konuda... şey söyleyebilir miyim? Evet. Sevgili Eren. İsrail neticede hangi gerekçeyle olursa olsun bu savaşta şunu istiyor. İran'la Arap ülkelerini karşılaştırmak. Ve savaşı çok daha genel
1: bir... Fars-Arap savaşı istiyor.
3: Daha evet. ötesini de istiyor. Bir Şii-Sünni savaşı istiyor.
1: Hem mezhep savaşı istiyor.
3: Evet.
1: Hem... Arap
3: Fars. Çünkü Körfez'de İran'ın etkisi altında olan halklar da var. Bahreyn, Hassas, Suudi Arabistan'ın bazı şehirlerinde böyle bir realite var. Burada Türkiye'yi Irak'ı, Suriye'yi,

0: bu sürece dahil etmek zaten İsrail'in işine gelecek.
1: O zaman buradaki amaç hani Amerika'yı savaşa soktuk.
0: İstikrarsızlık.
1: Türkiye'yi de sokalım. İran yenilsin ve iş bitsin değil. Aksine sürebildiği kadar
0: etrafında,
1: sürsün.
0: Etrafında istikrarsızlık
2: halkası olur. ABD burada kalsın kalabildiği kadar.
1: Bir saniye Furkan Bey'in de söz ona parantez açtı.
3: Bir omurga var. Bir omurga. Omurga kırılırsa hiçbir şey gerek yok bence. İran'da Türkiye savaşırsa bu Türk'ün Türk'le savaşı olur. Bak, o zaman da size hep söylemiştim. Yani mezhep savaşı hocama katılıyorum. İslam iç savaşı. Onların medeniyetler savaşı dediği hadise Hans Samuel Huntington'ın yazmış olduğu makale aslında buna atıf ediyor. Tek tek söyleyeceğim. Büyük Orta Doğu Projesi'nin son sayfası İran-Türkiye savaşı. Ve bunun içerisinde ben okumam öyle yanlışı doğrusu bilmiyorum ama devrim muhafızları ordusunun kimlerden oluştuğunu, gerçek İran'ın ordusunun kimlerden oluştuğunu çok iyi biliyoruz. Ve eğer Türk'ün Türk'le savaşı gerçekleşirse zaten İslam'ın beli kırılmış olacak. İslam iç savaşıyla beraber İsrail istediği zaten o nasıl dinler arası savaş diyor ya, yani Armagedon. O Armagedon dediğim bir parçası da bu. Dolayısıyla biz oyuna düşmedik. Ya, omurga kırılmadı. Oynadılar.
2: Hocam pardon bir şey atlamak istemiyorum da devrim muhafızları ordusu kimden oluşuyor?
3: Farslardan oluşuyor.
2: Ya ben şey anladım, başka bir şey anladım o yüzden.
3: Yok. Yani... Çoğunlukla Farslardan oluşuyor. Şimdi hani dedi ya Netanyahu'nun da...
2: Siz Türk'ün Türk'le savaşı olur dediniz. O yüzden yani devrim muhafızların tanımını yaparken hani devrim muhafızları İran-Azerbaycan'dan mı oluşuyor gibi bir şey...
3: Hayır. Hani ben şöyle okumam da var.
2: Yok,
3: hani,
2: ben düzeltme...
3: Anladım, tabii bir yanlışım varsa düzeltin lütfen. Hani şöyle de bir tuzak kuruldu. Türkler işte Güney Azerbaycan sizi bağımsız edeceğiz, kuzeyle birleştireceğiz. Öyle bir tuzak da kuruldu. Ama oradaki Azerbaycanlıların okumam şu, hani ben cımbızla aldığım zaman biz kuzeyle birleşmek değil, zaten Türkistan'ın devamıdır İran, Pakistan'a kadar. Onun için bizi bölme gibi hayallerinizi düşünmeyin. Kürtlere de aynısını uyguladılar, onlar da tuzağa düşmediler. Hı hı. Yani dolayısıyla oranın bir bütün şeklinde mesajı verildi benim okumam. Dolayısıyla o İran'ın işte Perslere özgürlük vaat ediyoruz, işte Yüce Kiros'a selam olsun diyen Netanyahu, hatta işte İran'ın ismi Persia olsun, İran Körfezi, Persia Körfezi olsun şeklinde denemeler de yaptılar. Ama oyuna gelinmedi. Hani ben bunu Bernard Lewis'ten, Claude Lévi-Strauss'tan ve Lévi-Strauss gibi üç tane önemli teorisyenlerin okumalarını yaptığımız için onların Büyük Ortadoğu Projesi'nin son safhasının Türkiye ve İran'ın savaştırılmasından geçtiğini ben kendimce düşünüyorum o anlamda.
0: Strauss zaten neokonların babası.
2: Eren, müsaade edersen ben Irak'la ilgili tecrübemden yola çıkarak bir yorum yapmak istiyorum. Birincisi... İran topraklarından atılan füzelerin ben İsrail tarafından falan atıldığını düşünmüyorum. Çünkü eğer İran coğrafyası, toprak bütünlüğü, toprak işleyişiyle İran toprak işleyişi birbirinden farklıdır. İran'da bizim sınır hatlarımızda dağlık bölgeler vardır ama bizim sınır hatlarımızda çöl yoktur. O yüzden bize yakın noktalardan atılan füzelerden bahsediyoruz. Yani bir füzenin sadece işte İran devrim muhafızları ya da şundan bundan değil, menşeine de bakılır. Yani şimdi bize düşen füzelere... Genelkurmay adresinin nereden geldiğini söylediği gibi bunun menşeinin ne olduğu da, yani sonuçta değerli komutan da orada görev yaptığı için bilir. Bunlar çok kolay tespiti yapılan şeylerdir. Yani
1: peki füzenin, o Öğüs ne yaptı orada? Füzenin, ne yapıyor? Füzenin, ve çoban görünce niye yok oldular?
2: Ona geleceğim. Onu ben detaylı olarak hem haberini yaptım Habertürk'te, hem de ayrıca Irak Genelkurmay 2. Başkanı'yla da telefon görüşmesi yaptım. Yarım saat onu konuştum kendisiyle. Bir, İran'da atılan füzelerin ben devrim muhafızları tarafından doğrudan Türkiye'ye hedef aldığını düşünmüyorum. Ama Türk hava sahasını kullanmaya kalkıştıklarını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'yi de savaşa çekmek İran işine gelmez.
1: O yüzden de şey vurdu onları, düşürdü.
2: Evet, ama bizim sahamızda vuruldu.
1: Peki o yaptığın
2: ama
1: görüşme ne?
2: İsrail'in gidip İran içerisinde İran içerisinde. Hı. Önce ona gireyim. İran içerisinde füzeleri kullanıyorsa zaten o da devlet kilit vursun gitsin yani.
4: Evet.
2: Devlet kapıyı kapatsın.
4: Hayır,
2: yani.
4: Üssü zaten... bile kurmuş olması bile...
2: Yok, İran içerisinde kuramaz.
1: İran içerisinde. İran içerisinde kuramaz.
2: Ama ben buradan haritadan anlatayım isterseniz. Bakın.
1: Evet.
2: Ben ilk Irak'a gittiğimde 2003 yılında Green Zone'da 4 tane otel bize tahsis edilmişti. Filistin Otel, Sheraton Otel... Filistin Sheraton, El Reşit Otel ve Bağdat Otel. Bunlar her dördü de 5 yıldızlı oteldi. Tamamen yabancı gazetecilere tahsis edilmiş otellerdi. Biz Filistin Oteli, Sheraton Oteli ve El Reşit Oteli'ni kullandık. Ama Bağdat Otel her zaman gizemli bir oteldi. Şimdi Green Zone içerisine girdiğiniz zaman zaten parmak iziniz alınıyor, araçlarınız köpeklerle inceleniyor. 3 arama noktasından geçiyorsunuz. Yani tek bir noktadan geçmiyorsunuz. Fakat Bağdat Oteli'ne gitmek için ekstradan 2 arama noktasına daha geçiyorsunuz. İçeriden ancak talimat gelirse kullanabiliyorsunuz.

0: bağlıyorsunuz.
1: Gizli üste nasıl bağlıyorsun?
0: Şunun için. İsrail'in Irak'taki tarihi bugünle başlayan bir tarih değildir. Dolayısıyla Bağdat Oteli'nde zaten adamlar vardı eskiden beri. Bu arada bir şey daha. Irak'taki Yahudilerin tarihi de eskidir. Irak'taki Bağdat Yahudileri Abdülhamit döneminde Kudüs'ten Bağdat'a gelen tamam. Yahudiler. Dolayısıyla İran içerisinde zaten az da olsa İsrail Devleti

0: nasıl sağladığını tespit etme durumunda değiliz. Çünkü İran şu anki istihbarat kurumu bunu sağlayacak pozisyonda değil.
1: Askeri Irak Genelkurmay da... ikinci başkanı sana bu İsrail'in gizli üssüyle ilgili dedi.
0: Onu da şöyle açıkladı. Bir, bize de Saddam düştüğünden beri hava koridorumuzu ya da hava evasion izinlerimizi ya da hava hareketliliğini sağlayan evasion izinlerimizi Amerikalılar veriyor. Dolayısıyla Haziran ayındaki savaşta da son savaşta da bakın İsrail'den kalkan uçaklar hangi rotayı kullandılar? Suriye'yi Suudi Arabistan değil. Suudi Arabistan'ı Amerikalılar kullandılar. Ürdün'ü Amerikalılar kullandılar. Birleşik Arap Emirlikleri'ni Amerikalılar kullandılar. İsrail uçakları Ürdün hava sahasından Irak'a girdiler. Irak'tan da İran'ın...
1: Uçak mı getirmişler buraya?
0: Yok. Ben mantığını önce anlatayım sonra. Yani bugüne kadar Haziran'dan beri İsrail Ürdün ve Irak hava sahasını kullanarak İran hava sahasına girip saldırılar gerçekleştirdi. Son olayda da aslında tespit edilen tek bir yer değil. İki tane nokta var. Bunlardan biri şu an şu gösterdiğim nokta. Bakın bu nokta. Suudi Arabistan sınırına yakın bir bölge. Bir diğeri ise bu bölge. Bu bölgenin de bir temel özelliği var. Bahsettiğimiz yer adı Necef çölü olarak geçse de aslında Necef'e yakın bir bölge değil. Çünkü Necef Haçlı Şahabi yani İran'ın paramiliter güçlerinin yoğun olduğu bir bölge. Dolayısıyla Necef'e yakın bir bölge değil. Felluce El Anbar bölgesine yakın bir bölgede bu üs kurulmuş. El Anbar ve Felluce bölgesi yani şu bahsettiğimiz şu bölge yani bakın İran şu bölgesi Musul'dan başlar ta şuraya kadar Sünni nüfus vardır. Kerbela burada dışarıda kalır. Bir daha tekrar edeyim. Şuradan başlar. Musul, Tikrit, El Anbar, Felluce ve buraya kadar olan bölge tamamen Sünni bölgesidir. Şimdi bu bölgedeki Sünni aşiretler de genel itibariyle Ürdün'le, Suudi Arabistan'la, Suriye'yle çok içli dışlıdırlar. Ama daha farklı bir durum var. Ülkede Şiiler ve Sünniler kendi aralarında problemli oldukları için...
1: Çok az vaktimiz var. Bir dakika.
2: Ben bir soru sorabilir miyim?
1: Bu üs niye kurulmuş?
0: Ha, iki tane üs kurulmuş. Bir tane de
1: değil. İki üs niye kurulmuş?
0: İki tane üsün kurulma amacı şu. Biri geri cephede duran yani Ürdün sınırına yakın bölgede kurulan üs diyor tamamen... dinleme cihazlarının olduğu
1: istihbarat
0: amaçlı bizim diyor öngörümüz çünkü kendisi de Şii olduğu için şunu ifade etti bana bizim öngörümüz burada Haçlı Şahabi güçlerinin herhangi bir hareketliliğinin olup olmadığını çünkü diyor, iki tane bizim diyor şu ana kadar tespit ettiğimiz iki tane telsiz kestirme cihazının olduğu çünkü telsiz kestirmelerle zaman zaman sinyallere girildiğini tespit ettik. Buradaki üstlenmesi yani Necef'le Felluce El Anbar hattının üçgeninde bulunan noktada ise burada kurulan eğer İran'a yönelik saldırılar sonucunda eğer uçaklar düşerse burada acil müdahale etmek için. Arama kurtarma faaliyetleri çünkü iki tane helikopter var.
1: Yani Türkiye karşı bir faaliyet söz konusu değil mi bu işlerde?
0: Buradan Türkiye karşı
2: bir şey yapamazlar. Çetin Erbey.
0: Peki, ama bir şey daha söyleyeyim ondan sonra önemli. Buradaki üstlenmeler... şundan dolayı fark edilemeyebilir. Burası bir çöl iklimi. Tamamen çöl. Çölün bir özelliği vardır. Bizde de kışın kar şartlarında siz fazla beyaza baktığınız zaman bir yerden geçici sonra dikkatiniz olur. Geçici körlük evet. Başlar. Çölün de böyle bir özelliği vardır. Çölde de çünkü bunlar oraya bina dikmemişler. Tamamen sahra çadırlarıyla üstlenme yapmışlar. Ve o sahra çadırlarıyla da belli bir süre siz çölde kaldığınız zaman onu görmeyebilirsiniz. Takribi olarak diyor ki bu 45 gün önce falan kurulmuştur. Fakat diyor bölge insansız bir bölge olduğu için, çöl bölgesi olduğu için kimse farkına varmamış. Ta ki bir helikopter o bölgeye iniş kalkış yapınca bir çobanın fark etmesiyle ortaya çıkıyor.
2: Ama bu çok garip geliyor bana. Ben özür dilerim şöyle bir girme yapacağım. Yani bir Irak devletine de küçümsemiş oluyoruz. Yani Irak'ın hudut güvenliği, hava savunma kontrolü, hava sahası kontrolü... İçeri giren unsurların oraya inmesi, yerleşmesini Irak nasıl anlamaz?
0: Oradaki
2: sorum şuydu Çetin Hocam, özür dilerim bak. Bu üslerin kurulması Amerika'nın bilgisi dahilinde mi oluyor?
0: Bilgisi dahilindedir.
2: Ben soru
0: bilgisi dahilinde neden? Bilgisi dahilinde olması yani nedeni bu... şu. Çünkü o bölgede hatırlayacaksınız Felluce'de Amerikalılar üsleri kapatmadılar. Evet. Yani ola ki Haçlı Şahabi grupları yani Necef'ten ya da Kerbela'dan Haçlı Şahabi grupları gelip onlara müdahale ederse hemen yakında Amerikan üssü var. Yani Amerikalılar gidip ona müdahale edip peki mesela bunlar geri çekilmişler. Nereye çekildiler? Helikopter bir anda Ürdün'e girip İsrail'e gidemez. Onlar Amerikan üslerine çekildiler. Amerikalıların bilgisi dahil olmadan orada evasion izni alamadılar.
3: Giriş belki yapamadı. Önümüzdeki zamanda daha çok Irak ilgimizi çekecek. Çünkü çatışmanın

0: karşı karşıya gelecek gruplar itibariyle bir yandan İsrail'in müdahale edebileceği bir alan bizi de doğrudan ilgilendiriyor. Yani İran'la az önce bağladığımız o sıcak ilişki ve temas bir anlamda yanlış anlamaya müsaade edecek ya da yanlış bayrak operasyonlarına karşı bir temas var ama Irak sahası da çok kırılgan. Ben önümüzdeki zamanda daha çok bu tür haber akışları ve Irak'ın istikrarına dönük belki Türkiye'nin de tutumunda ilginç şeyler olabilir, çıkışlar olabilir diye düşünüyorum.
1: Var mı ekleyeceğiniz bir şey hocam?
2: Bu konuyla ilgili yok. Tamam. Şöyle söyleyebilirim yalnızca. Biraz önceki konuyla ilgili var. Bu İran meselesine geldiğimiz zaman hani kim nerede şu anda bir hani zafer anlatısından bahsediyoruz İran'la ilgili ama ben orada bir soru işareti koymak istiyorum. Çünkü daha uzun sürerse biz tabii ki daha mağdur, büyük bir güçle savaşan, mazlum bir devlet olarak görüyoruz İran'ı ama bu işin uzaması İran devleti için hayırlı sonuçlar getirmeyecektir. Çünkü her ne kadar biraz önce söylense de Körfez'de vuruldu dense de İran içerisine çok fazla vuruldu. Bir de bu savaşın neden sonuç meselesine şunu eklemek isterim. Yani İran'ın amacı neydi bu meselede derken İran'ın da bölgede bazı amaçları vardı. Bunun bir tanesi rejimi ihraç etmekti. İsrail'i yok etmekti. En önemlisi bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin bu üslerden çekilmesiydi. Şimdi bunlardan hangisi gerçekleşti dersek özellikle üsler meselesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmeyeceği biraz önce ifade ettiğiniz gibi daha da güçlenerek orada olacağı bir de çok ciddi bir silah satışının olduğunu görüyoruz. Bu silah satışından da kazanacak yani petrol birinci kademe ise daha büyük bir kademe var. Amerika Birleşik Devletleri'nin kazanacağı silah satışı olacaktır. Yani mesele daha da uzarsa yani evet şimdi diyoruz ki Hürmüz'ü bir kart olarak kullanıyor ve işte kapalı tutuyor. Bundan zarar görenler de var ama bunda en büyük zararı İran'ın gördüğünü ifade etmemiz lazım. Biraz önce dediniz ki hani nükleer silah meselesi. Ben devletlerin rasyonel olmadıklarını çok net olarak ifade etmek isterim. Bu şu demek değil, İran'a karşı bir nükleer silah kullanılacak. Bu en son çare olabilir ama kullanılmaz, kesinlikle kullanmaz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri
3: buna rasyonel bir hareketli, yani, aktör biz diyemeyiz. Biz o gemiyi niye gördük? Gösterilmeyen, yani gösterilmez o, denilen bir gemiyi niye gördük?
2: O bir caydırıcılık. Yani öncelikle zaten gemilerinizi buraya koyarsınız. Yani tamam Hürmüz'den geçemeyenler oldu. İşte mutfağı yananlar oldu. Tuvaleti bozulanlar oldu. Bir kere orada böyle çok ciddi komik işler oldu. Ama buraya getiriyorsunuz. Benim silahım var ve şunu hiç unutmayalım. Yani bir tarafımızda çok büyük bir güç var. Müthiş bir askeri güç ve teknolojik yapı var. Evet yapamadıkları da oldu. Ama bundan sonra bir adım daha Çağlar Hoca çok net ifade etti. Bundan sonra bir adım daha atıp hani çok daha büyük bir zarar verebilir. İran'ın bulunduğu pozisyon bu kurulu düzenin dışında hareket etmek. Yani bir yaramaz çocuk olmak. Bunun dışında hareket ettiği için de cezalandırılması da çok net olabilecektir. Ben ondan korkarım.
3: Son cümle.
2: Ben ondan korkarım. O yüzden eğer Çin'le yapılacak görüşmenin sonucunda Çin'in bir arabuluculuğu neticesinde biliyorsunuz Pakistan'la birlikte bunu yaptı. Bir önüne gelecek olan mantıklı bir anlaşma varsa bunu imzalaması gerekiyor bence kesinlikle.
4: Bir cümle İsrail'e bir cümle söylemek istiyorum. Yani bu Gazze şeyi başladığından beri hep İsrail. Megalo diyor özür dilerim. Vaat edilmiş topraklar vesaire falan filan. Ya İsrail'i de çok abartmayalım. Bakınız. 9,5-10 milyon nüfuslu bir ülke. Evet silah gücü, dünyada en gelişmiş silahlar ABD oraya veriyor da. Yani 135 bin kara kuvvet, 135 bin kara kuvvetleri personeline İsrail çıkacak da, Lübnan'ı geçecek de, Suriye'ye gelecek de, benim coğrafyama gelecek de, Güneydoğu Anadolu'daki vaat edilmiş topraklar alacak. Ya bunu da biraz...
3: Son bir dakikadayız. Ya, Furkan bir şey. Bunu... Hocanın var mı bir cümlesi, bir final cümlesi? Mehmet Yalçın Hoca'nın var mı final cümlesi? Öyle bitireceğim.
5: Yani şöyle aslında her şeyi konuştuk ama hani İran konusunda bir barış olacak mı? Ben mutlak bir barış beklemiyorum. Soğuk barış dönemi belki olarak adlandırabiliriz bunu. Hani şu soruyu bitireyim. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı işgal etse ne olur? Tahran'a bayrak dikse ne olur? Siz halkını fethedemediğiniz sürece. Hiçbir şey elde edemez. Bunun direkt parapolitikayla alakalı olduğunu düşünüyorum bir şekilde.
0: Benim bugünün son şeyi söyleyeyim. Çin artık dünya sistemine entegre olmak değil, sistemin merkezinde olmak istiyorum dedi. Trump da dedi ki ya bir bu işi biz krizi bir çözelim.

0: Ondan sonra önümüze bakarız.
1: Bir nevi milat aslında.
0: Evet. Önemli bir tarih bugün.
1: Peki. Evet. Doktor Çağla Özer, teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Profesör Doktor Çağla Gülesevi, teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz, teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Doçent Doktor Furkan Kaya, teşekkür ediyorum. Çetin Erçetin, teşekkür ediyorum. Şimdi bir araya gideceğiz. Konuklarıma teşekkür ederim ama araya gitmeden evvel yazarı buradayken göstermek isterim. Cephedeki değil, Ukrayna'da kimlik, egemenlik ve güvenlik. Mehmet Yalçın Yılmaz'ın hangi ara vakit buldu da yazdı dediğim
0: savaş kitabı. Başladığı zaman.
1: Savaş başladığı
0: Ukrayna
1: zaman.
0: Ukrayna savaşı başladığı zaman.
1: O da kitaba başlamış ve bitirmiş. Cephedeki dil, Ukrayna'da kimlik, egemenlik ve güvenlik. Hakikaten buradaki dil gerçek anlamda dil.
0: Evet.
1: Dil üzerinden gidiyor.
0: Söylem.
1: Söylem değil. Üzerinden gidiyor. Şimdi kısa bir ara, aranlardan tekrar görüşeceğiz.

0: sunumuyla devam edecek.
1: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
2: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
1: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.
0: Bankın sunumuyla devam ediyor.
3: Size izlediğiniz için tüm ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma da emekleri için teşekkür ediyorum. Biz bir sonraki gerçeklikte de görüşürüz. İyi akşamlar.

Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 22, Bursa 21 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 24, Muğla yer yer yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 24, Isparta güneşli 20 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 17, Trabzon yağmurlu 16 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Kayseri yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 21, Şanlıurfa yağmurlu 21 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 15 Mayıs Cuma sabahında günün, dünün öne çıkan gelişmelerini saatlerimiz yaklaşık 5'e gelirken sizlere aktaracağız. Evet, Türkiye-Kazakistan Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere hastaneye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü. İki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalanmasının ardından basın toplantısına katılan Erdoğan, Kazakistan'ın petrolünü dünyaya ulaştırmak istiyoruz dedi. Orta koridorun stratejik önemini de vurguladı.
1: Kazakistan petrolünü dünyaya ulaştırmak istiyoruz dedi. Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridorunun önemine dikkat çekti.
2: Daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan

0: Hazar geçişli Doğu Batı Orta Koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere Kazakistan'a gitti. Astana'da görkemli bir törenle karşılanan Erdoğan, konsey toplantısında yaptığı konuşmada önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız dedi.
0: Hayırlar getirmesini gönülden diliyorum.
1: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le de görüşen Erdoğan, iki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalanmasının ardından ortak basın toplantısına katıldı.
0: Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan-Türkiye İş Forumu kapanış toplantısında yaptığı konuşmada ise savunma sanayi alanındaki işbirliğini ilerletmek istediklerini söyledi.
0: Önemli atılım gösterdiğimiz savunma sanayi alanında Kazakistan'la geçmişe dayalı çok iyi bir işbirliğimiz var. Ortak üretim dahil yeni projelerle bu alandaki işbirliğimizi daha da ilerletme noktasında irademizi teyit ettik.
1: Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı'nın Astana ve Almatı'da okul açacağını da söyledi. Kazakistan'ın Gaziantep'te inşa ettiği Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nun açılışından memnuniyetini dile getirdi.
0: Siz değerli kardeşime teşekkür ediyorum.
1: Tokayev ise Türkiye'nin önemli bir stratejik ortak olduğunu söyledi. Türkiye siyasi etkisi güçlü, ekonomisi sağlam, uluslararası etkisi yüksek bir ülkedir. Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde gerçekleşmiştir diyen Tokayev, Erdoğan'a devlet nişanı takdim etti. Erdoğan ve Tokayev daha sonra Alem AI Yapay Zeka Merkezi'ne ziyarette bulundu. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de temsil edileceği Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine de katılacak.
2: İsrail'li bir bakanın beraberindeki bir grup yerleşimciyle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına Ankara'dan peş peşe tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında provokatif eylemlerin bölgede gerilimi derinleştirebileceğini işaret edildi. Bakanlık açıklamasında Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden bu provokatif eylemler bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır ifadesi kullanıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yayımladığı mesajda Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa'ya hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Camiler ve kiliseler bu barbarca uygulamalarla hedef alınıyor. Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi. Mescid-i Aksa'ya hedef alan bu provokatif girişimler kutsal değerleri, bölgesel huzura ve insanlık vicdanına yönelmiş açık bir saldırıdır ifadesini kullandı. Duran, uluslararası toplum süregelen ihlaller karşısında sessiz kalmamalı, etkili ve kararlı bir tutum sergilemedir çağrısında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Mavi Vatan Yasası olarak da bilinen deniz yetki alanları düzenlemesine ilişkin açıklama geldi. Kanun çalışmalarının sürdüğü hatırlatılarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir denildi.
3: Deniz yetki alanları düzenlemesine ilişkin bilgi paylaşıldı. Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerin korunması konusunda kararlılık mesajı verildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı.
4: Deniz yetki alanları kanunu çalışması, denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksiklikleri giderecek çerçeve bir yasa niteliğindedir. Söz konusu kanun çalışmalarına bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir. Kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir.
3: Toplantıda Belçika'dan Türkiye'ye yapılan kapsamlı ziyaret de değerlendirildi.
4: Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı ile Sayın Bakanımızın gerçekleştirdiği görüşmede ikili ve bölgesel güvenlik konuları görüşülmüş, savunma sanayi alanındaki işbirliği imkanları ele alınmış.

0: Görüşmelerin ardından imzalanan niyet mektubuyla iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı irade teyit edilmiştir.
1: ABD Başkanı Donald Trump Çin ziyareti hakkında sosyal medya paylaşımında bulundu. Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü olacak dedi. Trump paylaşımında Çin Devlet Başkanı Xi'nin kendisini elde ettiği başarılar sebebiyle tebrik ettiğini belirtti. 2 yıl önce aslında gerileyen bir ülkeydik ama şimdi dünyanın en gözde ülkesiyiz ifadelerini kullandı. Umarım Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve daha iyi olacak dedi. Trump ikinci başkanlık döneminden bu yana ABD'nin yükselişte olduğunu da dile getirdi. Bu yükseliş İran'ın askeri olarak yok edilmesini de içeriyor ifadelerini kullandı. İran'ın yok edilmesinden devam edeceği mesajını da iletti. ABD Başkanı Trump ve heyetinin Çin ziyaretinde gündemde İran'da var. Çin Devlet Başkanı Xi ile görüştükten sonra Amerikan basınına konuşan Trump, Xi'nin Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istediğini iddia etti. Dışişleri Bakanı Rubio ise Çin'in Hürmüz'de geçiş ücreti sisteminden yana olmadığını belirtti.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Çin ziyaretinde İran da gündemde. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşmesinin ardından Amerikan basınına konuştu.
3: Başkan Xi bir anlaşma yapıldığını görmek istiyor.
2: Trump, Fox News'a verdiği mülakatta Çin'in İran'a askeri teçhizat vermeyeceğini söyledi. Xi'nin Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istediğini iddia etti.
3: Bu kadar çok petrol alan herkesin elbette onlarla bir tür ilişkisi var. Ama o, eğer bir şekilde yardımcı olabileceksem yardımcı olmak isterim dedi. Hürmüz Boğazı'nın açıldığını görmek istiyor.
2: ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise Trump-Xi görüşmesini NBC News'a değerlendirdi. Görüşmede İran'ın gündeme gelmesinin önemli olduğunu söyledi. Rubio, Çin'in İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağı konusunda ABD ile hemfikir olduğunu dile getirdi.
4: Çin tarafı Hürmüz Boğazı'nın askerileştirilmesinden yana olmadıklarını söyledi. Ayrıca bir geçiş ücreti sisteminden yana da değiller.
2: Rubio, Tayvan sorununun da görüşmelerde masaya yatırıldığını kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan konusundaki politikasının değişmediğini belirtti.
1: ABD Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi'nin uzun süre tokalaşması, yine Dışişleri Bakanı Rubio'nun toplantı salonunun tavanını hayranlıkla izlemesi, Elon Musk'ın oğluyla ziyarete katılması ve Tukidides tuzağı kavramı. Gelişimde de ABD heyetinin Çin ziyaretinde dikkat çeken anlarına hep birlikte bakalım.
5: İran, Tayvan, ticaret. Xi-Trump zirvesinde gündem hayli yoğundu. Bazı anlarsa görüşmeye damga vurdu. O anlardan biri Çin Devlet Başkanı Xi'nin Trump'a Yunan tarihine referansla Tukidides tuzağını hatırlatması oldu.
6: Dünya yeni bir yol ayrımına gelmiştir. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri Tukidides tuzağını aşarak büyük güç ilişkilerinde yeni bir paradigma oluşturabilir mi? Küresel sınamaların üstesinden birlikte gelip dünya için daha fazla istikrar sağlayabilir miyiz?
5: Xi'nin atıfta bulunduğu Tukidides tuzağı kavramı antik Yunan tarihçi Tukidides'e dayanıyor. Tukidides'e göre yükselen bir güç mevcut küresel hegemonu tehdit etmeye başladığında savaş riski dramatik biçimde artıyor. Son yıllarda bu kavram Amerika Birleşik Devletleri Çin rekabeti için kullanılıyor. İki ülke arasındaki rekabet liderlerin tokalaşmasına da yansıdı. Görüşmelerde muhatabının elini kendisine çekerek üstünlük kurmaya çalışmasıyla bilinen Trump'a Xi'nin buna müsaade etmediği şeklinde yorumları yapıldı. İki lider kadar heyetteki isimlerin tavırları da dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio'nun görüşme başlamadan önce Pekin'deki büyük halk salonunun tavanını hayranlıkla incelemesi Beyaz Sarayı da böyle dekore etmek istiyor yorumlarına yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Çin'e girişi de sıra dışı yöntemlerle oldu. Rubio'ya Çin karşıtı ifadeleri nedeniyle yaptırım uygulanıyordu. Bu sorun isim değişikliği formülüyle aşıldı. Marco Rubio'nun ismi Çin kayıtlarına Marco Lu olarak geçti. Amerikalı bakanın ülkeye girişine bu şekilde izin verildi. Milyarder Elon Musk'ın genellikle seyahatlerinde yanından ayırmadığı oğlu X de kameralara yansıdı.

0: yaparsın bunu?
1: İsrail'le gizli temas iddialarıyla gündeme gelen Birleşik Arap Emirlikleri sessizliğini bozdu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ülkeye gizli ziyaret gerçekleştirdiği iddiası Abu Dhabi yönetimi tarafından yalanlandı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise İsrail'le işbirliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek ifadesini kullandı.
2: İsrail'le Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki gizli temas iddiaları krize neden oldu. İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret düzenlediğini açıkladı. Açıklamada ziyaret, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinde tarihi dönüm noktası olarak tanımlandı. Açıklamanın ardından Reuters'a konuşan bir kaynak, Netanyahu ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ın Umman sınırına yakın El Ayn kentinde bir araya geldiğini iddia etti. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri haberleri yalanladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ilişkilerin İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde şeffaf şekilde yürütüldüğü savunuldu. Doğrudan medya kuruluşlarına yönelik yapılan yalanlamada da doğrulanmamış bilgilerin ve yanıltıcı siyasi anlatıların yayılmaması çağrısı yapıldı.
3: They betrayed diplomacy for a second time.
2: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Netanyahu'nun açıklamasıyla İran güvenlik birimlerinin daha önce tespit ettiği işbirliğinin ortaya çıktığını savundu. Arakçı, İsrail'le gizli işbirliğinin affedilemez olduğunu belirtti. Bölünme tohumları ekenler hesap verecek dedi. Arakçı, Yeni Delhi'deki BRICS toplantısı sırasında da Birleşik Arap Emirlikleri'ni ülkesine karşı askeri operasyonlara doğrudan müdahil olmakla suçladı. Arakçı Telegram paylaşımında da İsrail'le ittifakınız sizi korumadı, İran'a yönelik politikanızı yeniden gözden geçirin ifadelerini kullandı. Axios'un iddiasına göre savaşın ilk günlerinde gerçekleşen görüşmenin ardından Netanyahu Birleşik Arap Emirlikleri'ne demir kubbe hava savunma sistemi ve bu sistemi işletecek askerler gönderme talimatı vermişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de bu iddiaları doğrulamış, askeri işbirliğinin İbrahim Anlaşmaları kapsamında yürütüldüğünü savunmuştu.
1: Evet, turda döndüğümüzde AK Parti yeni anayasa hazırlıklarını sürdürüyor. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yasacı yakın zamanda yol haritasının oluşacağını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecini de değerlendiren Yasacı, hassasiyetlerimizi zedeleyecek hiçbir faaliyette olmayız dedi.
4: Daha etkin, daha dinamik bir anayasa yapmak zaruri hale gelmiştir. Türkiye artık bu çağda, bu zamanda yeni bir anayasa yapıp yürüyüşünü öyle devam ettirmesi gerekir diye düşünüyoruz.
2: Yeni anayasayla ilgili bu mesajları verdi. Yakın zamanda yol haritasının oluşacağını söyledi.
4: Cumhurbaşkanımızın görevlendirdiği bir komisyon var. Bir toplantı daha yaptıktan sonra bir Cumhurbaşkanımızı bilgilendireceğiz, arz edeceğiz yapılan çalışmaları. Ondan sonra da bizim yol haritamızı belirleyip yürüyüşümüzü ona göre sürdüreceğiz.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yasacı, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği hukuk ve siyaset buluşmalarına katıldı. Terörsüz Türkiye süreci de gündemindeydi.
4: Şehitlerimizin aziz ruhunu muazzem edecek, gazilerimizi incitecek, asya şehitlerimizi zedeleyecek hiçbir faaliyetin faili ve aktörü asla olmayız. Bu sorunu Türkiye'nin gündeminden, bölgenin gündeminden çıkartma konusunda kararlıyız. Milletimizin yüzüne baktığımız zaman yüzümüz kızaracak bir işte asla yapmayız. Cumhurbaşkanımız da asla, çok hassas bu konuda.
1: Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 11 tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada savcı mütalasını açıkladı. Aziz İhsan Aktaş 280 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a ise 242 yıl ceza talep edildi. Mahkeme mütala doğrultusunda 4 sanığı da tahliye etti.
5: Örgütün yapısı tanımlandı, ihale sistemi anlatıldı. Kamu kurumlarından ve belediyelerden ihale alındığı söylendi. Aziz İhsan Aktaş davasında savcı mütalasını sundu. Beşiktaş Belediye Başkanı'na 234 yıla kadar, diğer belediye başkanlarına 12 yıla kadar hapis cezası talep etti.

0: 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada savcı mütalasında örgütün tanımını yaptı. Örgüt elebaşı Aktaş'ın kurduğu ihale sistemiyle kamu kurumları ve belediyelerden çok sayıda ihale aldığı, hukuki yaptırımlardan kaçırmak adına kardeşleri ve akrabaları üzerine kurduğu belirtildi. Aziz İhsan Aktaş'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, rüşvet suçlarından toplam 103 yıldan 280 yıla kadar hapsi talep edildi. Aktaş hakkında verdiği bilgiler nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması istendi. Mütalada görevden uzaklaştırılan tutuklu sanık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ise yine birçok suçtan 86 yıldan 234 yıla kadar hapiste cezalandırılması istendi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutler'e görevlerinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'le eşi tutuklu sanık Celal Tekin'in rüşvet suçundan 12'şer yıla kadar hapiste cezalandırılması talep edildi. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç, Rabil Artan'ın ise tahliyesi talep edildi. Mahkeme 4 sanığın tahliyesine hükmederken karar duruşması ise 15 Haziran'a bırakıldı.
1: Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliden 23'ü yakalandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, kara para aklama ve görevi kötüye kullanma suçları ile ilgili soruşturma başlattı. MASAK raporu, vergi denetim raporları ve Sayıştay bilirkişi raporu dosyaya eklendi. Bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 33'ü belediye görevlisi ve şirket çalışanı olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye binasına ve bazı adreslere operasyon düzenlendi. 23 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelere yönelik soruşturmaları ve parti içinde bazı isimlere dair iddiaları değerlendirdi. Nihai amaç benim belimi kırmak dedi. Özel, muhalefet partilerine de çağrıda bulundu. Muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz dedi.
2: CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaları ve isimler üzerinden yürütülen iddiaları değerlendirdi. Nihai amaçları benim gözleri dönmüş dedi.
3: Ferdi Zeyre'ye iftira atmak istediler, beceremediler. Okları bir diğer en yakınım Veli Ağbaba'ya çevirdiler. Sadıcım, çocukluk arkadaşım Demirhan'ı aldılar. En yakınlarıma saldırıyorlar. Büyük bir gözü dönmüşlük içinde hareket ediyorlar. Nihai amaç benim belimi kırmak. Bir kadın, CHP'nin kadın milletvekillerine, özel kalem müdürümüze akıl almaz iftiralar atıyor. Ben genel başkan olduktan sonra sıkı korunuyorum. Korumalar şahitlik etmek istediler. Devlet memurusunuz, gerek yok dedim. Bir otele gitsem kapıya iki tane polis koyuyorlar. Kaldığım yerin önünde kapıda iki polis duruyor. Olacak iş değil.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir gün gazetesine konuştu. Son dönemde yaşanılanları CHP'nin kurumsal kimliğine saldırı olarak nitelendirdi.
3: Biz de demokratik sistemi savunmak zorundayız. Ben artık kendimi şahsi mücadeleden ayırdım. Sandığa ulaşıp bu iktidarı gönderme sorumluluğundayız. Bizi de bertaraf ederlerse ne olacak? Onun endişesini taşıyorum. Muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz. O konuda da kimsenin hakkını yemek istemem. Liderler turunda da herkesin desteğini hissediyoruz. Ama CHP'deki gibi genel bir seferberlik halinin bilhassa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilerden bekliyoruz.
1: MHP'de teşkilatlarla ilgili adımlar atılmaya devam ediyor. Malatya İl Teşkilatı da feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın kararı sosyal medya hesabından açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Teşkilat Organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir dedi. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde il başkanlığı görevini Turgay Şengönül'ün atandığını duyurdu. MHP'de 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesiyle teşkilatlarla ilgili süreç başlamıştı. Kütahya, Eskişehir, Kars, Bilecik, Çanakkale, Muğla, Ardahan, Bolu, Bingöl ve Gaziantep İl Teşkilatları da feshedilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve uyuşturucu bataklığını tamamen kurutmak istediklerini söyledi. Başsavcılara dosyaların operasyona dönüştürülmesini

0: düşmesini söyledim dedi. Soruşturmalar kapsamında ele geçirilen paraların da kamu kaynaklarına aktarıldığını söyledi.
1: Yasa dışı bahis, uyuşturucu, sanal kumar konusuna kararlılıkla mücadelemiz devam ediyor. Tamamen bunu bataklığı kurutmak istiyoruz.
2: Yasa dışı bahis soruşturmalarına ilişkin konuştu. Gerekli adımların atıldığını vurguladı.
1: Tüm Türkiye'deki bahsedicilerimize yasa dışı bahis konusunda gerekli işlemleri yapmasını, hazırlanan dosyaları operasyona dönüşmesini söyledik. Sağ olsun bahsedicilerimiz de gerekli işlemleri yapıyorlar.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, mecliste Düzce ve Adana merkezli yasa dışı bahis soruşturmalarına yönelik soruyu yanıtladı. Ele geçirilen paraların kamu kaynaklarına aktarıldığını belirtti.
1: Bu konuda arkadaşlarımızla masa raporları, emniyet, jandarma, kolluk görevlileriyle birlikte güzel çalışmalar yapıyorlar. Söz konusu bahisi de bitirip kamu kaynaklarına aktarıyorlar paraları.
2: Gürlek, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik de mesaj verdi.
1: Uyuşturucuyla mücadele konusundaki tavrımızı biliyorsunuz. İlk geldiğimiz günden beri de bu konuda kararlı bir mücadelemiz var. Gençlerimizin uyuşturucudan uzak tutmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Devletimiz gençlerimizin geleceğini korumakla mükellef. Biz de bu sorumluluk çerçevesinde çalışmamıza devam ediyoruz.
0: Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Rasim Ozan Kütahya alanında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
2: Panel sistemleri kurdular. Yasa dışı bahisten kazanılan kara parayı aklamak için çok katmanlı finansal sistemlere başvurdular. O suç organizasyonuna operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik soruşturma başlattı. MASAK raporlarının ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takiple delil topladı. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespit edildi. Adana merkezli 21 ilde 200 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suç örgütü yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle elde edilen parayı aklamak için farklı yöntemlere başvuruyordu. Elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular ve paravan şirketler üzerinden kara para dolaşıma sokuluyordu. Bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin de suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yardımcı olduğu belirlendi. Ayrıca bazı polislerin şüpheli şahıslara rüşvet karşılığı operasyonel süreçlere ilişkin bilgi temin ettiği ortaya çıktı. Şüpheliler arasında 3 banka yöneticisi, 8 polis ve 4 avukat var. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcuyla 1 döviz bürosuna kayyum atandı. 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Ayrıca 8500 yasa dışı bahis ve kumar sitesine erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyada paylaştığı mesajında milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir ifadelerini kullandı.
0: İstanbul Altın Rafinerisi'ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede rafineri sahibi Özcan Halaç'ın hayali ihracat yaparak devleti 12,5 milyon lira zarara uğrattığı öne sürüldü. 839 yıla kadar da hapis cezası istendi.
2: Altın rafinerisi üzerinden hayali ihracat iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede İstanbul Altın Rafinerisi'nin sahibi Özcan Halaç'ın suç örgütü lideri olduğu öne sürüldü. Özcan Halaç ve eşi Zeynep Başak Halaç'ın tanıdıkları üzerine kurulan şirketler aracılığıyla hayali ihracat yaptığı iddianamede yer aldı. Savcılık bu şirketlerin gerçek ticari faaliyet yürütmediğini ve devlet desteği almak amacıyla kurulduğunu değerlendirdi. İddianameye göre şüpheliler yurt dışından ithal edilen altınları Türkiye'deki altın ocaklarında eritti. Asit solüsyonlarla işleyerek işlenmiş altın gibi gösterdi. Bu şekilde elde edilen kıymetli madenler ihraç edildi ve devletin %3'lük döviz desteğinden yararlanıldığı belirtildi. Toplamda 543 milyon dolarlık ihracat yapıldığı, 12,5 milyon dolarlık devlet desteği alındığı tespit edildi.

0: Mali inceleme raporunda da Özcan Halaç'ın para transferlerinde 2024'ten sonra dikkat çekici artış olduğu belirtildi. Savcılık satışlar düşerken transfer hacmindeki artışın da izaha muhtaç olduğunu kaydetti. Özcan Halaç hakkında örgüt kurma, kamu kurumlarının zararına dolandırıcılık ve mal varlığını aklama suçlamalarıyla 839 yıla kadar hapis cezası istendi.
1: Ve ekonomiyle devam edelim. Dün tabii ki beklenen karar açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıkladı yılın ikinci enflasyon raporunu. Raporda enflasyon ara hedefinde %8'lik bir artış yapıldı ve %24'e yükseltildi. Yıl sonu enflasyon tahmini ise %26 oldu.
2: Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
0: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti. Fatih Karahan savaşı ve belirsizliği işaret etti.
2: Orta Doğu'daki gelişmeler enflasyon görünümü üzerinde belirsizliğe yol açtı. Buna istinaden enflasyon beklentilerinde bozulma izledik.
0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Karahan ara hedeflerde güncellemeye gitmek durumunda kaldık dedi.
2: Bu doğrultuda 2006 yılı ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik.
0: Fatih Karahan sıkı para politikası vurgusunu yineledi.
2: Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul. Bu bağlamda ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim.
1: Sıfır konut satışları Nisan ayında yükseldi. İkinci el konut satışında ise azalma var. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre en fazla artış yine tabii ki İstanbul'da kaydedildi.
0: Sıfır konut satışları arttı. İkinci el konut satışları azaldı. En fazla konut satışı yine İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Geçen ay sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %9,6 oranında arttı. Ülke genelinde 40.306 konut satıldı. Nisan ayında ikinci el konut satışlarında %0,3 azalış yaşandı. 86.502 konut satıldı. Konut satışında İstanbul zirvede yer aldı. Mega kenti Ankara ve İzmir takip etti. En az konut satışının yapıldığı il Ardahan oldu. Ardahan'da bir ayda sadece 51 konut satıldı. Nisan ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre %1,1 oranında azaldı. Yabancılara 1516 konut satışı yapıldı. İstatistiklerde iş yeri satışlarına ait rakamlar da yer aldı. Nisan'da sıfır iş yerlerinin satışı %14,3 oranında arttı. İkinci el iş yeri satışlarında da %8,7 oranında artış görüldü.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Tarımın stratejik önemine dikkat çeken Yılmaz, ana kavramımız planlı tarımda süreç başladı dedi.
3: Özellikle son dönemlerde yaşanan pandemi, savaşlar, iklim değişikliği tartışmaları gibi konularla tarım sektörünün stratejik önemi daha da artmış durumda.
0: Tarımın önemini anlattı. Sektöre dair sorunlara vurgu yaptı. Yol haritasını anlattı.
3: Tarım Bakanlığımızın şu anda ana kavram planlı tarım. Bu konuda da bir süreç başlamış durumda. Tarım sayımı ve buradaki rakamların şekillenmesiyle birlikte planlı tarımın çok daha güçlü bir zemine kavuşacağını da söylemek isterim.
0: Ankara'da Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı.
4: Geçen sene zirai don ve kuraklıkla birlikte düşen üretimimiz bu sene toparlanacak inşallah. Hatta bazı ürünlerde rekorlar kılacağımızı da söyleyebilirim. Toprak Mahsulleri Ofisimiz de yeni hasat dönemine 20 milyon

0: milyon tonluk depolama kapasitesiyle hazır durumda. Birilerinin tarım bitti diyerek çiftçilerimizin moralini bozmaya, tüketicimizi tedirgin etmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu algı operasyonlarının hiçbir şekilde çiftçilerimizin, üreticilerimizin moralini bozmasına izin vermeyeceğiz.
1: Evet, bayram öncesi tabii ki pazarlarda da hareketlilik sürüyor. Sadece tabii ki kurbanlık pazarlarında değil, meyve sebze hallerinde de denetim arttırıldı değerli izleyiciler. İstanbul'da Bayrampaşa halinde de fahiş fiyat ve ürün denetimi yapıldı.
2: Sebze ve meyveleri tek tek incelediler. Belgeleri kontrol ettiler. Fiyatlarına baktılar. Fahiş fiyatlara ceza kestiler.
3: Künye bilgilerini kontrol ediyoruz. Ürünün nereden geldiğine, kaça geldiğine ve gittiği yere kaç paraya gittiğine, fiyatını da kontrol ediyoruz. Bu noktada da idari işlemler gerçekleştiriyoruz.
2: İstanbul Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali Türkiye'nin en hareketli hallerinden biri. Günde 20-25 bin esnaf hale geliyor. 10 bin civarında araç giriş çıkışı yaşanıyor. Halde yıllık 3 milyon ton ürün ticareti gerçekleşiyor.
3: Parasal karşılığı yaklaşık 90 milyar civarındadır.
2: Bayram öncesi halde denetim vardı. İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri ürünleri tek tek kontrol etti.
3: Piyasaya dağılan ürünlerin kanunumuza, mevzuatımıza uygun olmadığı noktasında kontroller gerçekleştiriyoruz.
2: Denetimlerde kanuna uygun davranmayan hal esnafına ceza uygulandı.
3: 12 ekip, 30 arkadaşımızla bayrama kadar denetimlerimizi devam ettireceğiz.
1: Türkiye'nin ilk güdümlü füzesi Cirit atış testinde hava hedefini tam isabetle vurdu. O görüntüler Roketsan tarafından paylaşıldı.
2: Hazırlıklar yapıldı. Silah sistemi üzerinden ateşlendi. Cirit anti-İHA füzesi hedefi tam isabet vurdu. Roketsan tarafından geliştirilen Cirit füzesinin test aşaması devam ediyor. Yeni atış testine ilişkin görüntüler Roketsan tarafından paylaşıldı. Füze, pusu silah sistemi üzerinden yapılan testte hava hedefini başarıyla imha etti. Cirit anti-İHA sistemi mevcut Cirit lazer güdümlü füze altyapısının yeni bir versiyonu olarak geliştirildi. Sistem, insansız hava araçlarına karşı kullanılan yüksek maliyetli hava savunma füzelerine alternatif sunmayı hedefliyor. Yaklaşma sensörü ve özel anti-İHA harp başlığıyla donatılan füze, uygun angajman koşullarında hedeflerin etkili şekilde imha edilmesini mümkün kılıyor. Daha pahalı sistemlerin devreye alınmadan önce tehditlerin bertaraf edilmesine imkan tanıyor.
1: Küresel somut filosu Marmaris'teki molasını tamamladı. Teknik bakım ve eksikliklerin giderilmesinin ardından filo 54 tekneyle birlikte yeniden yola çıktı. Tabii ki son durak Gazze.
4: Hazırlıklarını tamamladılar, yeniden yola çıktılar. Hedef Gazze.
5: Yaşasın Filistin, kahrolsun İsrail.
6: Abluka öyle ya da böyle kırılacak.
7: Üç tane amacımız var. Bir, ablukayı kırmak. İki, yardımlarımızı ulaştırmak. Üçüncü amacımız ise Gazze'deki soykırımı tüm dünyaya duyurmak.
4: Küresel somut filosu Marmaris'ten Gazze'ye doğru yola çıkmadan önce günlerce hazırlık yaptı.
8: Hazırlıklar hala devam ediyor. Somut filosu yola çıkmadan önce son ihtiyaçlar da teknelere alınıyor. Somut filosunu uğurlamaya gelenler de var. Kaptan Niyazi Deniz yolculuğa çıkacak. Onu da ailesi uğurlayacak. Çocukları da yanında. Şimdiden iyi yolculuklar diliyoruz. Çocuklarınız da yanınızda. Neler söyleyeceksiniz? Ne hissediyorsunuz?
9: Heyecan var. Son gün bugün. Yola çıkacağız öğleden sonra. Uğurlamaya geldiler. Sevindik. Bir aydır buradaydık tekne hazırlamak için. Yoğun uğraş oldu.
10: Hüzün var içimde. Yani geri dönmeme ihtimali var ama inşallah geri döner.
11: Babamın Sumut'ta katıldığı için çok mutluyum. Babamın böyle bir şey yapması benim için çok heyecan verici ve beni gururlandırdı.
8: Sumut filosunda yer alan teknelerden biri de Family. Family'nin aslında çok ayrı bir özelliği var. Hem tıbbi yardım götürüyor hem de Ebu Safiye'nin burada sembolik duruşunu da temsil ediyor. Ebu Safiye kim? İsrail tank hastanesine girdiği zaman başhekim ve hastalarıma dokunmayın diyor ve o günden bu yana da hala tutuklu bulunuyor.
4: Veda vakti geldiğinde hüzünlü anlar da yaşandı, keyifli görüntüler de.

0: Somut yolcular arasında iki çocuğunu geride bırakan kalp ve damar cerrahı Doktor Şeyma Yalvaç da var.
1: Korkuyor musun diyorlar. Evet, yani endişelerimiz var. Ben en azından kendi adıma konuşayım. Ama ben insanlığımı kaybetmekten, yani bu soykırıma kayıtsız kalmaktan daha çok korkuyorum. Küresel Sumut filosunun gideceği rota Gazze, insani yardımı götürmek için ve Gazze'lilerin sesi olmak için harekete geçtiler. Gemilerin motorları çalıştı ve varacakları nokta Gazze olacak.
0: Filo 54 tekneyle birlikte Marmaris'ten Akdeniz'e açıldı.
2: Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarına elindeki Filistin bayrağıyla Lamine Yamal damga vurmuştu. Genç yıldızın o görüntüleri dünyada büyük yankı uyandırırken Filistinli sanatçılar tarafından Gazze'de yıkılmış evlerin duvarına çizildi.
0: Gazze bu sefer saldırılarla değil, bir resimle gündeme geldi. Filistinli sanatçılar Gazze sokaklarına Lamine Yamal portresi çizdi. Yıldız oyuncu Barcelona'nın İspanya Lig şampiyonu olmasının ardından şampiyonluk kutlamalarında takım otobüsünden Filistin bayrağı dalgalandırmıştı. Fas asıllı İspanyol oyuncunun bu tavrı İsrail saldırıları altındaki Gazze'de takdirle karşılanmış, o anlar dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı. Gazze'li sanatçılardan Ahmed El Halebi ve Ubeyde El Kırşelli, Gazze'nin batısında bulunan Şati kampındaki yıkılmış bir evin duvarını Yamal görseliyle renklendirdi. Ayrıca iki sanatçı bu eserin bölge halkı için önemli bir moral kaynağı olduğunu belirtti.
3: Dünya çapında tanınan, milyonlarca takipçisi olan bir kişinin Filistin bayrağını kaldırması, Filistin davasının hala yaşadığını ve dünyada hala bu davaya bakan, onu gören insanların olduğunu gösteriyor.
0: Zorlu şartlar altında tamamlanan portre kısa sürede sosyal medyada paylaşılarak küresel boyutta Filistin direnişinin yeni sembollerinden biri haline geldi. Gazze'li sanatçılar genç futbolcuya teşekkürlerini böyle iletti. İsrail tarafı ise duruma sessiz kalmadı. Savunma Bakanı Katz, sosyal medya hesabından Barcelona'nın yıldızı Yamal'ı hedef aldı. Katz, yaptığı İspanyolca paylaşımda Yamal'ın Filistin bayrağı taşıyarak İsrail'e karşı nefreti kışkırttığını iddia etti. İsrail Bakan, Barcelona kulübüne de çağrıda bulunarak bu tür kışkırtıcı mesajların kulüpte yeri olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmasını beklediklerini belirtti.
2: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Bükreş'te basın toplantısı düzenledi. Rusya'nın ittifak için doğrudan tehdit olmayı sürdürdüğünü söyleyen Rutte, daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa istiyoruz dedi.
4: NATO Genel Sekreteri Rutte, daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa istediklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı ittifaktaki savunma harcamaları hedefini yükseltme çabalarından dolayı övdü. Rutte, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Bükreş Dokuzlusu Zirvesi sonrasında konuştu. Gündeminde Rusya tehdidi, Avrupa'nın savunma yükü ve yeni NATO stratejisi vardı. Hedefimiz NATO 3.0 diyerek ittifakın yeni yol haritasını açıkladı. Bu modelin daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa anlamına geldiğini belirtti. Rutte, Avrupa'nın kendi konvansiyonel savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini de vurguladı. Savunma harcamalarının artırılması ve Avrupa'nın konvansiyonel gücünü büyütmesi çağrısı yaptı. NATO ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılalarının %5'ini savunmaya ayırması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı müttefiklerin İran konusunda tepkilerinden ötürü de hayal kırıklığı yaşadığını savundu.
5: ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş ve İran konusuna dair bazı müttefiklerin gösterdiği tepkiler hususunda ABD tarafından bir hayal kırıklığı yaşandığını biliyoruz. Ancak şunu söyleyebilirim ki müttefikler bu mesajı net bir şekilde aldı.
4: Rutte, Rusya'nın ittifak için en önemli ve doğrudan tehdit olmayı sürdürdüğünü de söyledi. NATO topraklarının her bir santimini savunacaklarını belirtti. Genel Sekreter bu yılki NATO zirvesinde Ukrayna'ya destek ve yeni askeri kabiliyetlerin masaya yatırılacağını ifade etti. NATO zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek.
2: Kanada 2019'da yaptırım uyguladığı Türk İHA'ları konusunda geri adım atabilir. İngiliz basınında yer alan habere göre Kanada Türkiye'den İHA satın almayı değerlendiriyor.
0: Kanada Türk Savunma Sanayi ile işbirliğine yöneliyor. Türkiye

0: Neden insansız hava aracı satın almayı değerlendiriyor? İddia İngiltere basınından. Kanada, 2019 yılında düzenlenen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye 2024 yılına kadar silah ambargosu uygulamıştı. Türk İHA'larında kullanılan kameraların ihracatını da engellemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditleri ve silah satışındaki kısıtlamalar nedeniyle Kanada'nın Türkiye'ye yöneldiği öne sürüldü. Middle East Eye'ın haberine göre Kanada Türk İHA'ları satın almayı değerlendiriyor. Konuyla ilgili Kanadalı bir yetkili, Kanada gözetleme amaçlı orta irtifa uzun havada kalışlı İHA satın almakla ilgileniyor dedi. Görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu ve somut sonuca ulaşmayabileceğini belirtti. Kanada'nın Türk İHA'larına ilgisi Başbakan Carney'nin Ekim ayında Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde geldi. Kanada Savunma Tedariğinden sorumlu Devlet Bakanı Stephen Furr, geçtiğimiz hafta İstanbul'da katıldığı bir panelde ülkesinin Türkiye ile savunma sanayinde daha yakın çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Furr, ayrı bir röportajda mühimmat üretimi, İHA ve İHA karşıtı sistemlerin potansiyel işbirliği alanları olduğunu belirtti.
1: Yurttan haberlerle devam edelim bu saat itibariyle. İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki bir çocuk akranlarının bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti. Cinayet anının görüntüleri de ortaya çıktı. Detayları aktaralım. Olay 10 Mayıs'ta Murat Çeşme Mahallesi'ndeki bir parkta yaşandı. İki grup arasında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözle başlayan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel ve arkadaşı bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı iki çocuğu hastaneye sevk etti. Ağır yaralanan Demirel doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polisler şüphelileri tespit ederek yakaladı. Saldırgan çocuklardan birinin 16, diğerinin ise 17 yaşında olduğu öğrenildi. İki çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetle son bulan kavganın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde iki çocuğun 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'i bıçakla yaraladığı anlarda yer aldı. Kırıkkale'de 2 yıl önce kreşte yaşanan şiddet olayında mahkeme kararını verdi. 2,5 yaşındaki çocuğu savurarak yaralanmasına neden olan eğitmen bakın ne ceza aldı.
2: Bizim çocuğumuz düşürülmüş. Ondan sonra kafasından darbe almış.
3: 2 yıl önce kaydedilen bu görüntüler mahkemeye taşındı. Küçük çocuğu kolundan çekerek savuran ve yaralanmasına neden olan eğitmen ceza aldı.
2: 2 yıl sürdü. Allah'a şükür ki adalet yerini buldu Kırıkkale'de.
3: 22 Mart 2024 yılında 2,5 yaşında olan Hasan Efe Kırıkkale'de özel bir kreşe gidiyordu. Eğitmen AK Hasan Efe'yi kolundan tutarak odaya savurdu. Küçük çocuk başını önce masaya sonra yere çarptı ve yaralandı. Görevliler ne sağlık ekiplerine ne de aileye haber verdi. Evine giden Hasan Efe'yi ailesi hastaneye götürdü.
2: Çocuğumuz hastanede kafasına dikiş atıldı. 24 saat uyutulmayacaktı. Tomografiler çekildi, röntgenler çekildi. Çok kötü bir süreç geçirdik.
3: Aile okul yönetiminden ve eğitmenden davacı oldu. 2 yıl sonra o davada karar açıklandı. Eğitmen AK kasten yaralama suçundan 2 yıl hapis cezası aldı. Mağdurun çocuk olması ve yüzünde kalıcı iz meydana gelmesi nedeniyle cezası 6 yıla çıkarıldı. Mahkeme cezada iyi hal indirimi uygulayarak sanığa 5 yıl ceza verdi. Kreş sahibine suçu bildirmemesi nedeniyle 5 ay ceza aldı.
4: Adalet yerini buldu, gönlümüz rahat.
1: İstanbul Beyoğlu'nda banka oturan kişi dehşeti yaşadı. Muharrem Ç'ye yanına oturan kişi tarafından yan baktın denilerek karnından bıçaklandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.
5: Durup dururken ya dik bakma olayı ne demek dik bakma?
3: Bankta yanına oturdu. Henüz bir dakika geçmeden yan baktın dedi, bıçakladı.
5: Birisi yanına gelmiş oturmuş. O da gayri ihtiyar olarak yanına kim oturdu diye bakınca şöyle. O da sormuş niye dik dik bakıyorsun bana demiş. Çocuk da ne bak dik dik bakacağım abi seni hayatımda ilk defa görüyorum. Niye bakayım ki demiş. O da bıçaklamış tam bu şurasından.
3: Olay pazartesi günü İstanbul Beyoğlu Dereboyu Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerindeki bankta oturan Muharrem Ç. bir anda dehşeti.

0: yaşadı.
1: Muharrem Ç. bu bankta oturuyordu. Yanına oturan saldırgan tarafından karnından bıçaklandı. Olayın ardından saldırgan Batuhan A. da bu yönde kaçarak olay yerinden uzaklaştı.
2: Aralarında hiçbir husumet yok, hiçbir şey yok. Tanışıklığı yok.
0: Olay yerinden kaçan saldırgan kullandığı bıçakla yakalandı. Saldırganın 3 suç kaydının olduğu öğrenildi. Batuhan A. adliyeye sevk edilirken Muharrem Ç. ile tedavisinin ardından taburcu edildi.
3: Manisa ve İzmir'de kışı aratmayan görüntüler vardı. Manisa'da sağanak bir fırtına

0: İzmir'de dev hortum oluştu.
1: Manisa'yı sağanak, dolu ve fırtına vurdu.
2: İlk defa böyle bir şey görüyorum ha.
1: İzmir'de dev hortum korkuttu. İki kentte kışı aratmayan görüntüler vardı. Meteorolojinin sağanak uyarısı yaptığı kentler arasında Manisa da vardı. Öğle saatlerinde hem yağmur bastırdı hem şiddetli lodos etkili oldu. Pazar yerinde fırtına ve sağanak yağmura yakalananlar ne yapacağını şaşırdı. Kimi tentelerin altına, kimi kahvehaneye sığındı. Fırtına nedeniyle çatılar uçtu. Kentte dolu da etkili oldu. İzmir'de de dev hortum ortaya çıktı.
2: İlk defa böyle bir şey görüyorum ha.
1: Denizde oluşan hortum karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.
0: Van'ın Erciş ilçesinde bir köyde öğrencilerin kullandığı tahta köprü her sene aynı aylarda yıkılıyor. Bölge halkı artık derenin üzerinde betondan bir köprü yapılmasını istiyor.
3: Biz kendi imkanlarla bu tahta köprüyü yapıyoruz. Her sene biz köprü yapıyoruz. Köprü yıkılıp gidiyor. Biz yani şu an perişanız.
1: Köylüler her sene kendi imkanlarıyla yapıyor. Ama o köprü her defasında yükselen suyla birlikte yıkılıyor. Öğrenciler okula gidecek yol bulamıyor.
3: Bunu biz öğrenci için yapıyoruz. Çünkü öğrenciler bu köprüyü sürekli kullanıyor. Bu köprü olmasa öğrenci yani derse gitmiyor.
1: Van'ın Erciş ilçesindeki Hasan Abdal köyünde yaşayanlar her sene aynı sorunu yaşıyor. Karların erimesiyle ve yağmurla yükselen derenin suyu üstündeki tahta köprüyü yıkıyor.
3: Biz her sene bu köprüyü kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Yaptığın zaman aynı bu aydan yine su alıp götürüyor.
1: En çok sıkıntı çekenlerse çocuklar. Çünkü öğrencilerin okula gidebilmesi için tek yol bu.
3: 3-4 sene önce bir tane öğrenci bu köprüde düştü. Vefat etti. Önemli olan öğrencidir. Öğrenci olmasa biz nasıl olsa da yine yan yana biz gidip geleceğiz ama öğrenciler çok sıkıntılı.
1: Bölge halkının isteği derenin üzerine betondan bir köprü yapılması.
0: Bayram ve yaz tatili derken dolandırıcıların hedefinde bu kez tatilciler var. Çok bilinen bazı rezervasyon sitelerinin arayüzlerini kopyalayan dolandırıcılar gönderdikleri tek bir linkle tatilcileri dolandırıyor. Peki yöntem nasıl işliyor? Tuzağa düşmemek için ne yapmalı? Yanıtlar haberimizde.
4: Sahte site arayüzleri oluşturuluyor. Doğrulama linki adı altında bir tıkla tatilcileri tuzağa düşürüyorlar.
5: Kötü niyetli insanlar tarafınızdan önünüze farklı fake siteler gönderiliyor.
4: 9 günlük Kurban Bayramı tatili yaklaştı. Bir yandan da yaz sezonu için uygun fiyatlı otel arayışı var. Dolandırıcılar da işte bu artan talebi fırsata çevirdi. Nasıl mı?
6: Dolandırıcılar çok bilinen otel rezervasyon sitelerinin arayüzlerini kopyaladılar. Üstelik bununla da kalmadılar. Müşterilerinin otel rezervasyon bilgilerini ele geçirip doğrulama linki adı altında WhatsApp üzerinden link göndermeye başladılar.
4: O link ve tıkladığınızda karşınıza çıkan ödeme ekranı en başta masum gibi görünse de aslında bu bir dolandırıcılık sisteminin parçası.
6: Bu linke tıkladığımızda karşımıza otel rezervasyon sitesinin bir arayüzü geldi. Aslında bu arayüz bilinen bir rezervasyon sitesinin birebir kopyalanmış hali. Yani sahte. Buraya kredi kartı bilgilerinizi girip onaya bastığınızda dolandırıcıların ağına düşmüş oluyorsunuz.
4: Peki bu tuzağa düşmemek ve binlerce liradan olmamak için neye dikkat etmeli? Gönderilen link ve sitenin sahte olup olmadığını nasıl anlarız?
5: Uluslararası bazı portallara girerken gerçekten o portala girdiğimizden emin olmalı. Yukarıdaki adres satırında güvenli ibaresini görmeli. Aynı zamanda girdiğimiz sitenin kendisine yani şirketin ana sitesi olduğunu teyit etmeliyiz.
4: Bunu anlamanın çok kolay bir yöntemi de var. O da sitenin altındaki TurSap logosunu kontrol etmek.
7: İnternet sitelerinde turizm şirketlerinin bir belge numarası yazması zorunluluğu var. Ve bu numarayı TurSap'ın sitesinden kontrol edebiliyorsunuz.
5: TurSap doğrulama sayfasına gidip orada sitenin güvenli olarak işaretlendiğinin teyidini almamız çok önemli.
4: Ve dolandırıcıların tuzağına düşmemek için bir başka püf nokta. Bölge rayicinin çok altındaki fiyatlara da dikkat etmeli.
7: Rakamlara bakıyorsunuz, hiç olmayacak rakamlara, olmayacak şeyleri sattıklarını görüyorsunuz.
5: Bir seyahat sitesi üzerinde bir otelin fiyatını başka seyahat sitelerinden çok daha ucuz görüyorsanız zaten öncelikle şüphelenmeniz gerekiyor.
0: Sıfır atık.

0: projesi Kazakistan'a taşındı. Emin Erdoğan Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını yaptı. Emin Erdoğan laboratuvarın önemli çalışmalara ev sahipliği yapacağını belirtti.
1: Türk-Kazak bayraklarını taşıyan öğrenciler tarafından karşılandı. Öğrencilerle yakından ilgilendi. Kazakistan'daki resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emin Erdoğan, Kazakistan'ın önde gelen üniversitelerinden olan Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti. Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını yaptı. Emin Erdoğan açılışın ardından laboratuvarı gezdi. Rektör Tireyov, Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın çalışmaları ve Sıfır Atık Programı kapsamında Türkiye ile işbirliklerine ilişkin bilgi verdi. Emin Erdoğan ve beraberindekilere Kazak çalgıları eşliğinde Türkçe ve Kazakça müzik dinletisi sunuldu. Dinletide yer alan Domra şarkısına Emin Erdoğan alkışlarıyla eşlik etti. Sosyal medyadan açıklama yapan Emin Erdoğan, laboratuvarın sıfır atık, sürdürülebilir tarım, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanında önemli çalışmalara ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyorum dedi.
0: Bir zamanlar kalabalık aile sofralarından bahsederken şimdi Türkiye'de tek başına yaşayanların sayısında ciddi bir artış var. TÜİK'e göre tek kişilik yaşama ve sessiz geçen akşamlara giderek alışıyoruz diyebiliriz. Peki kim neden yalnız yaşıyor? En çok yalnızın yaşadığı şehir hangisi? Yanıtlar haberimizde.
2: Şu anda yalnızım. İnşallah işimle uğraşıyorum. İnşallah ileride evlenince yalnız yaşamam.
3: Maddi geçim kaynağı olarak da yalnızlık insana daha rahat geliyor.
4: Kimine göre mecburiyetten, kimine göre ekonomik koşullardan dört duvar arasında yalnız yaşarım diyenlerin sayısı artıyor.
5: İnsanların birbirine karşı güven duygusu pek kalmadı. Çünkü yani yalnız yaşamak artık bir tercihten ziyade zorunluluk haline geldi.
4: Türkiye İstatistik Kurumu verileri gösterdi ki 2014 yılında %13,9 olan yalnız yaşayanların sayısı 2025'te %20,5'a yükseldi. Aradaki fark binlerce yeni yalnız yaşayan demek.
6: Kalabalıklar artıyor, insanlar yalnızlaşıyor. Kimi ekonomik şartlar, kimi zorunluluk, kimi ise daha konforlu bir yaşam için yalnız kalmayı tercih ediyor.
7: Ben daha öncesinde ailemle birlikte yaşıyordum. Daha sonra İstanbul'a geldim. Burada kardeşimle birlikte kalıyordum. Şimdi onun ataması oldu, o yüzden tek kaldım.
4: Çoğu kişiye göre yalnız yaşayanların sayısının bu denli fazla olmasındaki asıl sebep hem evlilik yaşının hem de boşanma oranlarının artışı.
2: Evlenmek zor olabilir artık, insanları seçebilmek zor olabilir. O kadar fazla yanlış insanla tanışıyorsunuz ki bazen doğru insanı bulduğunuzda da emin olamayabiliyorsunuz. O yüzden yalnız yaşamak durumunda kalabiliyoruz.
4: Peki en çok yalnızın yaşadığı şehir hangisi? Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Gümüşhane %32,7 ile listenin başında. Onu %30,8 ile Tunceli takip ediyor. Tek kişilik hane halklarının oranının en düşük olduğu il ise Batman.
0: Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle A Milli Futbol takımı için özel hazırlanan ve sanatçı Sinan Akçıl imzası taşıyan 2026 FIFA Dünya Kupası taraftar marşı Türkler Geliyor yayına girdi. Siz bu özel klibi izlerken biz de bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
8: Ladies and gentlemen,

Perdede ne var? Sahnede ne konuşuluyor? Ne okunur? Bu hafta ne kaçmaz? Bize ilham veren insan hikayelerini hayatın içinden buluyoruz. Hayatın içinden. Cumartesi 15.15'te Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 22, Bursa 21 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 24, Muğla yer yer yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 24, Isparta güneşli 20 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 17, Trabzon yağmurlu 16 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Kayseri yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 21, Şanlıurfa yağmurlu 21 derece.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Gökyüzü rehberiniz Airport, dünyanın kapılarını aralamaya devam ediyor. Airport'ta bu hafta dünya havacılığının geleceğine yönelik ACI World'ün 2030 ajandası yer alıyor. Önümüzdeki 20 yılda havacılığı neler bekliyor? İstanbul bu büyük dönüşümün neresinde olacak? Airport'un Japonya'nın Kansai bölgesindeki yolculuğu sürüyor. Osaka'nın modern yüzünden geleneksel sokaklarına uzanacak, dünyaca ünlü Sakai bıçaklarının yapım hikayesine tanıklık edeceğiz. Güntay Şimşek'in konuğu, TEİ Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Öztürk. Airport, Pazar saat 12.15'te, Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 15 Mayıs Cuma sabahında dünden güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız yaklaşık bir saat boyunca. ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile yaptığı görüşmelere dair Amerikan basınında açıklamalarda bulundu. Çin liderinin İran'ı etkileme yeteneğinin olduğunu söyledi. Evet, Trump paylaşımında Çin Devlet Başkanı Xi'nin kendisini elde ettiği başarılar sebebiyle tebrik ettiğini belirtti. 2 yıl önce aslında gerileyen bir ülkeydik ama şimdi dünyanın en gözde ülkesiyiz ifadelerini kullandı. Umarım Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve daha iyi olacak dedi. Trump ikinci başkanlık döneminden bu yana ABD'nin yükselişte olduğunu dile getirdi. Bu yükseliş İran'ın askeri olarak yok edilmesini de içeriyor ifadelerini kullandı. İran'ın yok edilmesinin devam edeceği mesajını da verdi. ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşmesinin ardından Pekin'de devlet yemeğine katıldı. Hem Xi hem de Trump yemek sırasında yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çekti.
1: Xi Jinping ve Donald Trump Pekin'deki kritik zirvenin ardından devlet yemeğinde bir araya geldi. 2 saatlik görüşmeyi değerlendiren liderler pozitif mesajlar verdi. Sözü ilk önce Çin lideri Xi aldı.
2: Trump'la birlikte Çin-ABD ilişkisi.

0: ilişkilerinin dünyadaki en önemli ikili ilişki olduğuna inanıyoruz. Çin ve ABD ortak olmalı, rakip değil. İstikrarlı Çin-ABD ilişkilerinin anahtarı karşılıklı saygı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Xi'den dostum diyerek bahsetti. 24 Eylül'de Xi'yi Beyaz Saray'a davet etti.
2: ABD'liler ve Çinlilerin birçok ortak yönü var. Çok çalışmaya ve cesarete saygı duyuyoruz. Ailelerimizi ve ülkelerimizi seviyoruz. Birlikte daha büyük bir işbirliği ve refah sunan bir gelecek yaratma fırsatımız var.
1: Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan da açıklama geldi. Açıklamaya göre görüşmede Trump ve Xi, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması konusunda mutabık kaldı. Ayrıca Amerikan şirketlerinin Çin pazarına erişimiyle Çin'in yatırımlarının artırılması konusunda da anlaşma sağlandı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Xi, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı muhafaza etmenin iki ülke arasındaki en büyük ortak payda olduğunu ifade etti. Tayvan'dan da görüşmeye ilişkin açıklama geldi. Açıklamada zirveden sürpriz bir açıklama gelmediği, bölgedeki mevcut duruma en büyük tehdidin Çin'in yaptığı askeri gözdağı olduğu belirtildi.
3: ABD ile İran arasında kırılgan ateş sürerken ABD Başkan Yardımcısı Vance, İslamabad'daki görüşmelerin ardından temaslarını sürdüğünü söyledi. İran görüşmelerinde ilerleme kaydediyoruz diyen Vance, ABD'nin kırmızı çizgilerine de dikkat çekti.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki geçici ateşkes sürerken gözler kalıcı barış anlaşmasına çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, İran görüşmelerinde ilerleme kaydediyoruz dedi. Vance'in açıklaması, Başkan Trump'ın İran'dan gelen son öneriyi reddetmesinin ardından geldi. Vance, İslamabad'daki görüşmelerde belirli ilerleme sağlandığını, sonraki süreçte de temasların sürdüğünü söyledi. İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını garanti altına alan bir anlaşmanın Washington'ın temel kırmızı çizgisi olduğunu belirtti.
0: Görüşmeler çok hassas. Jared Kushner, Steve Witkoff ve Arap dünyasındaki dostlarımızla telefon görüşmeleri yaptım. Bence ilerleme kaydediyoruz. Asıl soru, başkanın kırmızı çizgilerini tatmin edecek şekilde yeterince ilerleme kaydettik mi?
1: Trump'ın dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek istediğini savunan Vance, nükleer silahların yayılmasının Amerika Birleşik Devletleri ulusal güvenliği için en büyük tehdit olduğunu dile getirdi.
0: Eğer İran nükleer silah edinirse, Körfez'deki birçok Arap ülkesi de nükleer silah almak isteyecek. Onlardan sonra birçok başka ülke de nükleer silah isteyecek. Nükleer silahların yayılmasını önlemek yapabileceğimiz en önemli şey.
1: Donald Trump, İran'ın müzakerelerde sunduğu tasarıyı incelediğini ve kabul edilemez bulduğunu söylemiş. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise Amerika Birleşik Devletleri mantık dışı taleplerinde ısrar ediyor demişti. İran basınında yer alan iddiaya göre Tahran yönetimi müzakerelere devam edebilmek için savaş tazminatı ödenmesini, Hürmüz'deki Amerikan ablukasının kaldırılmasını ve Lübnan dahil olmak üzere tüm çatışmaların durmasını talep ediyor.
3: Öte yandan İsrail'den İran'daki görevimiz sona ermedi açıklaması geldi. Savunma Bakanı Katz İran'a yeniden saldırabileceklerini söyledi. İsrail basınında çıkan habere göre Katz bir etkinlikte yaptığı konuşmada son bir yıl içinde İran'ın darbeler aldığını savundu. İran'a yeniden saldırabilecekleri imasında bulundu. İran'daki görevimiz sona ermedi. Yakında harekete geçmemizin gerekebileceği ihtimaline karşı hazırlıklıyız ifadelerini kullandı. Katz, İsrail'in Lübnan'daki işgaliyle ilgili olarak da konuştu. Lübnan'ın güneyindeki köylerdeki evlerin yok edildiğini öne sürdü. Hizbullah'ın İHA tehdidinin farkında olduklarını vurguladı. Bu konuya odaklandıklarını kaydetti. İsrail Savunma Bakanı Katz, Nisan ayında yaptığı açıklamada da İsrail'e yönelik tehditleri ortadan kaldırmak bahanesiyle yakında İran'a yeniden saldırabileceklerini belirtmişti. Lübnan-İsrail görüşmelerinin 3. turu başladı değerli izleyiciler. Görüşmelerden saatler önce ise Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen hedefler vuruldu. Evet, 2 gün sürecek görüşmeler ABD Dışişleri Bakanlığı'nda başladı. Görüşmelere Lübnan'ın Washington Büyükelçisi

0: Büyükelçisi Nada Hamadehle İsrail'in Büyükelçisi Yeşol Leiter katılıyor. Taraflar daha önce 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda bir araya gelmişti, hatırlayacaksınız. Öte yandan İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Müzakereler öncesinde Lübnan'ın güneyine düzenlenen saldırılarda can kaybı yaşandı. Hizbullah ise İsrail'in kuzeyinde İHA saldırıları düzenledi, yaralananlar oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın köklü haber ajanslarından Kazinform için Avrasya'da Barış'ın Anahtarı, Türk Dünyası isimli bir makale kaleme aldı. Bölgesel çalışmaları ve çatışmaları ve krizleri değerlendiren Erdoğan, küresel sistem ciddi bir stres testiyle karşı karşıyadır dedi. Türkiye'nin küresel ve bölgesel krizler karşısında yürüttüğü politikayı da anlattı.
1: Bölgesel çatışmaları ve krizleri değerlendirdi. Küresel sistem ciddi bir stres testiyle karşı karşıyadır dedi.
2: Bölgesel çatışmalar ve krizler bugün küresel ölçekte ortak güvenliğimize, ekonomik refahımıza ve istikrarımıza yönelik kapsamlı birer meydan okuma niteliğindedir. Küresel sistem, çatışmacı jeopolitik rekabetin getirdiği yeni asimetrik riskler, enerji arz güvenliğinde yaşanan kırılmalar ve buna bağlı finansal dalgalanmalar karşısında ciddi bir stres testiyle karşı karşıyadır. İşte tüm bu sınamalar uzun zamandır vurguladığımız üzere mevcut uluslararası sistemin ve küresel yönetişim mekanizmalarının yetersizliğini ve reform ihtiyacını apaçık ortaya koymaktadır.
1: Kazakistan temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın köklü haber ajanslarından Kazinform için Avrasya'da Barış'ın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir makale kaleme aldı. Küresel ve bölgesel krizler karşısında Türkiye'nin yürüttüğü politikayı anlattı.
2: Türkiye olarak küresel ve bölgesel krizlerin üstesinden ancak uygulanabilir kurallara dayalı bir düzen inşa ederek gelinebileceğini savunuyoruz. Bu kapsamda bölgemizde ve küresel düzeyde kriz ve çatışmaların sona erdirilmesi adına hem çok taraflı örgütler nezdinde hem de müstakilen sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz. Barış diplomasisi ve arabuluculuk girişimlerimizde tüm taraflarla güven temelinde diyalog kuruyor, meselelerin diplomasi masasında çözülmesi için somut adımlar atılmasını sağlıyoruz. Bölgesel sahiplenme anlayışımız doğrultusunda, başta Türk Devletler Teşkilatı olmak üzere üyesi olduğumuz örgütlerle ve komşularımızla ortak girişimlere her zaman açık olduğumuzun altını çizmek istiyorum.
1: Erdoğan makalesinde İsrail'in saldırgan tutumuna bir kez daha tepki gösterdi.
2: Küresel sistemin daha adil ve kapsayıcı bir niteliğe kavuşması adına anlamlı bir ilerleme kaydedilemedi. Tam tersine, kurallara dayalı uluslararası düzen daha fazla erozyona uğradı. Bunun en açık ve acı örneği Gazze'de yaşananlardır. İsrail, işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır.
0: İsrail'li bir bakanın beraberindeki bir grup yerleşimciyle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında provokatif eylemlerin bölgede gerilimi derinleştirebileceğine işaret edildi. Evet, bakanlık açıklamasında Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden bu provokatif eylemler bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır ifadesi kullanıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yayınladığı mesajda Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Camiler ve kiliseler bu barbarca uygulamalarla hedef alınıyor. Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi. Mescid-i Aksa'ya hedef alan bu provokatif girişimler kutsal değerlere, bölgesel huzura ve insanlık vicdanına yönelmiş açık bir saldırıdır ifadesini kullandı. Duran, uluslararası toplum süregelen ihlaller karşısında sessiz kalmamalı, etkili ve kararlı bir tutum sergilemelidir çağrısında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Mavi Vatan Yasası olarak da bilinen deniz yetki alanları düzenlemesine ilişkin açıklama geldi. Kanun çalışmalarının sürdüğü hatırlatılarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir denildi.
3: deniz yetki alanları düzenlemesine ilişkin bilgi paylaşıldı. Mavi Vatan'daki hak ve

0: menfaatlerin korunması konusunda kararlılık mesajı verildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı.
1: Deniz yetki alanları kanunu çalışması, denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksiklikleri giderecek çerçeve bir yasa niteliğindedir. Söz konusu kanun çalışmalarına bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir. Kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir.
0: Toplantıda Belçika'dan Türkiye'ye yapılan kapsamlı ziyaretle değerlendirildi.
1: Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı ile Sayın Bakanımızın gerçekleştirdiği görüşmede ikili ve bölgesel güvenlik konuları görüşülmüş, savunma sanayi alanındaki işbirliği imkanları ele alınmıştır. Görüşmelerin ardından imzalanan niyet mektubuyla iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı irade teyit edilmiştir.
2: Küresel Sumut filosu Marmaris'teki molasını tamamladı. Teknik bakım ve eksikliklerin giderilmesinin ardından filo 54 tekneyle birlikte yeniden yola çıktı. Son durak tabii ki Gazi.
3: Hazırlıklarını tamamladılar, yeniden yola çıktılar. Hedef Gazze.
4: Yaşasın Filistin, kahrolsun İsrail.
5: Abluka öyle ya da böyle kırılacak.
6: Üç tane amacımız var. Bir, ablukayı kırmak. İki, yardımlarımızı ulaştırmak. Üçüncü amacımız ise Gazze'deki soykırımı tüm dünyaya duyurmak.
3: Küresel Sumut filosu Marmaris'ten Gazze'ye doğru yola çıkmadan önce günlerce hazırlık yaptı.
7: Hazırlıklar hala devam ediyor. Sumut filosu yola çıkmadan önce son ihtiyaçlar da teknelere alınıyor. Sumut filosunu uğurlamaya gelenler de var. Kaptan Niyazi Deniz yolculuğa çıkacak. Onu da ailesi uğurlayacak. Çocukları da yanında. Şimdiden iyi yolculuklar diliyoruz. Çocuklarınız da yanınızda. Neler söyleyeceksiniz? Ne hissediyorsunuz?
8: Heyecan var. Son gün bugün. Yola çıkacağız öğleden sonra. Uğurlamaya geldiler. Sevindik. Bir aydır buradaydık tekneleri hazırlamak için. Yoğun uğraş oldu.
9: Hüzün var içimde. Yani geri dönememe ihtimali var ama inşallah geri döner.
10: Babamın Sumut'ta katıldığı için çok mutluyum. Babamın böyle bir şey yapması benim için çok heyecan verici ve beni gururlandırdı.
7: Sumut filosunda yer alan teknelerden biri de Family. Family'nin aslında çok ayrı bir özelliği var. Hem tıbbi yardım götürüyor hem de Ebu Safiye'nin burada sembolik duruşunu da temsil ediyor. Ebu Safiye kim? İsrail tank hastanesine girdiği zaman başhekim ve hastalarıma dokunmayın diyor ve o günden bu yana da hala tutuklu bulunuyor.
3: Veda vakti geldiğinde hüzünlü anlar da yaşandı, keyifli görüntüler de.
11: Neredesiniz hanım?
3: Sumut yolcuları arasında iki çocuğunu geride bırakan kalp ve damar cerrahı Doktor Şeyma Yalvaç da var.
12: Korkuyor musun diyorlar. Evet, yani endişelerimiz var. Ben en azından kendi adıma konuşayım. Ama ben insanlığımı kaybetmekten, yani bu soykırıma kayıtsız kalmaktan daha çok korkuyorum.
7: Küresel Sumut filosunun gideceği rota Gazze, insani yardımı götürmek için ve Gazze'lilerin sesi olmak için harekete geçtiler. Gemilerin motorları çalıştı ve varacakları nokta Gazze olacak.
3: Filo 54 tekneyle birlikte Marmaris'ten Akdeniz'e açıldı.
2: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Suriye'de ziyaretlerde bulundu. Halep Valiliğini ziyaret eden Bilal Erdoğan ortak akıl buluşması programında konuştu.
13: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Suriye'yi ziyaret etti. Halep'te düzenlenen ortak akıl buluşması programına katıldı. Erdoğan Suriye'nin güçlenmesinin önemini işaret etti.
14: Özgür Suriye'nin başarılı olması, Özgür Suriye'nin yeniden güçlü bir ülke olması, eskisinden çok daha müreffeh, Türkiye'ye kardeş, komşu bir ülke olması sadece Suriye'nin değil, sadece Türkiye'nin değil, insanlık vicdanının bir başarısı olacak. Biz buna inandığımız için ilk günden itibaren biz ne yapabiliriz diye düşünerek hareket ettik.
13: Bizim Suriye ile kardeşliğimiz başka şeye benzemez diyen Bilal Erdoğan, Türkiye'nin 21. yüzyıla damga vuran ülkelerden biri olduğunu vurguladı.
14: Türkiye sadece kendisi

0: Türkiye ile birlikte bu insanlık vicdanı ittifakına üye bütün kardeş ülkelerin, bütün gönül coğrafyamızın mensuplarının da müreffeh, istikrarlı, huzurlu, güçlü olması için çalışmak zorundadır.
1: Halep ziyaretinde Bilel Erdoğan'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya da eşlik etti. Programda konuşan Sırakaya, Halep'in büyük bir zulmün imtihanından geçtiğini söyledi.
2: Bütün bu süreç içerisinde, bütün bu karanlık dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hareketi daima Suriyeli kardeşlerinin yanında oldu ve bundan sonraki süreç içerisinde de olmaya devam edecektir.
1: Bilel Erdoğan ve beraberindeki heyet Halep Valiliğini de ziyaret etti. Vali Azam Garip'le görüşen heyet fikir alışverişinde bulundu.
3: Halep'e gelmek istiyorduk zaten ama...
1: Heyet daha sonra tarihi Emevi Camii'ni ziyaret etti. Yetkililerden devam eden restorasyon çalışması hakkında bilgi alındı. Halep Kalesi ve çevresinde bulunan esnafı da ziyaret eden heyet, Halep Müftüsü İbrahim Şaşo ile görüştü.
3: Halep'in meşhur alimlerinden.
4: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hanta virüsü hakkında açıklama yaptı. Toplumumuz müsterih olsun. Şu anda herhangi bir salgın riski yok dedi. TVNET televizyonunda açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu hanta virüs bulunan gemiden ayrılan Türklerin testleri negatif çıksa da tedbir amaçlı karantinanın devam ettiğini söyledi. Ayrıca karantinada olanlara her gün klinik anlamda tetkiklerin yapıldığını belirtti. Bakan Memişoğlu herkes bilsin ki şu an için herhangi bir salgın riski yok. Olduğu durumda da her türlü krizi yönetebilecek, müdahale edebilecek kapasiteye sahibiz dedi. Fransa'da norovirüs salgını nedeniyle 1700 kişinin karantinaya alındığı yolcu gemisinden tahliyeler gerçekleşti. Virüse yakalanan 50 kişi gemide kalırken belirti göstermeyenler de gemiden ayrıldı.
5: Norovirüs belirtisi göstermeyen yolcular tahliye edildi. Belirti gösteren 50 yolcu ise gemide karantinada kaldı. Fransa'nın Bordo limanında demirleyen Ambition yolcu gemisinde norovirüs salgını tespit edilmiş, 1700 kişi karantinaya alınmıştı. Gemide 92 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetmişti. Ölen yolcunun kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü 50 kişinin norovirüse yakalandığını açıkladı. Belirti göstermeyen kişilerin gemiden inmesine izin verildi. Enfekte olanlarsa gemide izole şekilde kalıyor. Gemi 8 Mayıs'ta Kuzey İrlanda'dan yola çıkmış, ardından İngiltere'ye uğramıştı. Mide enfeksiyonu vakaları Liverpool'da yolcuların gemiye binmesinin ardından artmıştı.
4: Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 11 tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada savcı mütalasını açıkladı. Aziz İhsan Aktaş'a 280 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a ise 242 yıl ceza talep edildi. Mahkeme mütala doğrultusunda 4 sanığı da tahliye etti.
5: Örgütün yapısı tanımlandı, ihale sistemi anlatıldı. Kamu kurumlarından ve belediyelerden ihale alındığı söylendi. Aziz İhsan Aktaş davasında savcı mütalasını sundu. Beşiktaş Belediye Başkanı'na 234 yıla kadar, diğer belediye başkanlarına 12 yıla kadar hapis cezası talep etti. 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada savcı mütalasında örgütün tanımını yaptı. Örgüt elebaşı Aktaş'ın kurduğu ihale sistemiyle kamu kurumları ve belediyelerden çok sayıda ihale aldığı, hukuki yaptırımlardan kaçırmak adına kardeşleri ve akrabaları üzerine kurduğu belirtildi. Aziz İhsan Aktaş'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, rüşvet suçlarından toplam 103 yıldan 280 yıla kadar hapsi talep edildi. Aktaş hakkında verdiği bilgiler nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması istendi. Mütalada görevden uzaklaştırılan tutuklu sanık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ise yine birçok suçtan 86 yıldan 234 yıla kadar hapiste cezalandırılması istendi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, görevlerinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'le eşi tutuklu sanık Celal Tekin'in rüşvet

0: suçundan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç, Rabil Artan'ınsa tahliyesi talep edildi. Mahkeme 4 sanığın tahliyesine hükmederken karar duruşması ise 15 Haziran'a bırakıldı.
1: Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliden 23'ü yakalandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, kara para aklama ve görevi kötüye kullanma suçları ile ilgili soruşturma başlattı. MASAK raporu, vergi denetim raporları ve Sayıştay bilirkişi raporu dosyaya eklendi. Bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 33'ü belediye görevlisi ve şirket çalışanı olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye binasına ve bazı adreslere operasyon düzenlendi. 23 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma ise sürüyor. Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
2: Panel sistemleri kurdular. Yasa dışı bahisten kazanılan kara parayı aklamak için çok katmanlı finansal sistemlere başvurdular. O suç organizasyonuna operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik soruşturma başlattı. MASAK raporlarının ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takiple delil topladı. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespit edildi. Adana merkezli 21 ilde 200 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suç örgütü yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle elde edilen parayı aklamak için farklı yöntemlere başvuruyordu. Elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal post sistemleri, döviz büroları, kuyumcular ve paravan şirketler üzerinden kara para dolaşıma sokuluyordu. Bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin de suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yardımcı olduğu belirlendi. Ayrıca bazı polislerin şüpheli şahıslara rüşvet karşılığı operasyonel süreçlere ilişkin bilgi temin ettiği ortaya çıktı. Şüpheliler arasında 3 banka yöneticisi, 8 polis ve 4 avukat var. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcuyla bir döviz bürosuna kayyum atandı. 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Ayrıca 8500 yasa dışı bahis ve kumar sitesine erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürdek sosyal medyada paylaştığı mesajında milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir ifadelerini kullandı.
1: Diyarbakır merkezli 23 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 302 adreste 402 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan kirli bir ağ deşifre edildi dedi.
2: Adresler belirlendi. Operasyonun düğmesine basıldı. Zehir tacirleri kaçamadı. Operasyon Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütüldü. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler Diyarbakır merkezli 23 ilde 302 adrese eş zamanlı baskın yaptı.
3: Sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yapan, gençlerimizi hedef alan ve kamuoyunda torbacı olarak ifade edilen sokak satıcılarına yönelik, bunların deşifresine yönelik kapsamlı bir operasyon bugün itibariyle gerçekleştirilmiş durumdadır. Şüphelilerin örgütsel bağlantıları, suç ilişkileri ve dağıtım ağları detaylı bir şekilde ortaya çıkarılmış ve deşifre edilmiştir.
2: Operasyonda 402 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda yüksek miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu. Adalet Bakanı Akın

0: Gürlek'te operasyonla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan kirli bir ağ deşifre edildi. Gençlerimizin geleceği için suç ve suçluyla mücadelemizi aynı kararlılık ve işbirliği anlayışıyla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.
1: Dün piyasaların gözü kulağı açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıkladı o raporu, enflasyon raporunu açıkladı. Raporda enflasyon ara hedefinde %8'lik bir artış yapıldı ve %24'e yükseltildi. Yıl sonu enflasyon tahmini ise %26 oldu.
2: Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
0: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti. Fatih Karahan savaşı ve belirsizliği işaret etti.
2: Orta Doğu'daki gelişmeler enflasyon görünümü üzerinde belirsizliğe yol açtı. Buna istinaden enflasyon beklentilerinde bozulma izledik.
0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, ara hedeflerde güncellemeye gitmek durumunda kaldık dedi.
2: Bu doğrultuda 2006 yılı ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik.
0: Fatih Karahan, sıkı para politikası vurgusunu yineledi.
2: Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul. Bu bağlamda ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim.
1: Türkiye İstatistik Kurumu gençlik araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Rapora göre gençlerin nüfustaki payı %14.8'e geriledi. Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 12.708.348 genç bulunuyor.
0: Türkiye'nin genç nüfusu azalıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nüfusun %14,8'ini gençler oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerle Gençlik 2025 araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2025 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 86.092.168 iken 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusa 12.708.348 olarak kaydedildi. Türkiye'deki genç nüfus oranı Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeden daha yüksek. %14,8 olan genç nüfus oranının 2040'ta %12'ye düşeceği öngörülüyor. Araştırmada genç nüfusun işsizlik oranına da yer verildi. Gençlerde işsizlik oranı 2024 yılında %16,3 iken 2025 yılında %15,3 oldu. 2025 yılında genç erkeklerde işsizlik oranı %11,7, kadınlarda ise %22,1 olarak kaydedildi. Genç nüfus oranında %20,4 ile Şırnak zirvede yer aldı. Şırnak'ı Hakkari ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu illerse Balıkesir, Ordu ve Muğla oldu. Ve gençlerde mutluluk oranı. 2025 yılında 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı %54,4 oldu. Mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı ise %11,9 olurken kendini ne mutlu ne mutsuz hissettiğini ifade edenlerin oranı %33,7 olarak kaydedildi.
1: Adana'da kalp krizi geçiren bir hastaneye götürülecekken ambulansın anahtarı kayboldu. Başka bir ambulansa alınan hasta hayatını kaybetti.
0: Kalp krizi geçirdi. Ambulansa alındı. O ambulansın anahtarı kaybolunca iddiaya göre hastaneye geç götürüldü ve hayatını kaybetti.
3: Yaklaşık 35-40 dakika boyunca benim eşim ambulansın içerisinde yalnız kaldı.
0: Mehmet Kepir Adana Yüreğir'de yaşıyordu. 7 Mayıs günü kalp krizi geçirdi. Ailesi 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Eve ambulans ekipleri sevk edildi. Kepir ambulansa alındı ancak ambulansın anahtarı o sırada kayboldu.
3: Konu komşu eşliğinde herkes anahtar aradık.
0: Anahtar bir türlü bulunamadı. Daha sonra başka bir ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Kepir kurtarılamadı.
4: Onların yüzüne Babam gitti. Geri gelmeyecek.

0: ama cezalarını alsın istiyorum onlar. Onların yüzüne gitti.
1: Adana İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu nakil sürecine ilişkin tüm detayların aydınlatılması amacıyla gerekli idari inceleme ve soruşturma başlatılmıştır denildi. Anahtarın hastaya kalp masajı yapıldığı sırada battaniye içine düştüğü öğrenildi.
2: Battaniyenin içerisinden bulduk demişler zaten. Battaniyeyle konduğu vakit altında mı kaldı bilmiyorum.
1: Aile ambulans ekibinden şikayetçi oldu.
3: İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki bir çocuk akranlarının bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti. Cinayet anının görüntüleri de ortaya çıktı. Olay 10 Mayıs'ta Murat Çeşme Mahallesi'ndeki bir parkta yaşandı. İki grup arasında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel ve arkadaşı bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı iki çocuğu hastaneye sevk etti. Ağır yaralanan Demirel doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polisler şüphelileri tespit ederek yakaladı. Saldırgan çocuklardan birinin 16, diğerinin ise 17 yaşında olduğu öğrenildi. İki çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetle son bulan kavganın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde iki çocuğun 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'i bıçakla yaraladığı anlar yer aldı. Nevşehir'de 3 ve 6 yaşındaki iki kardeş balkondan düştü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
4: Otur o zaman.
5: Önce 3 yaşındaki çocuk, arkasından 6 yaşındaki abisi. İki kardeş peş peşe balkondan düştü. Nevşehir'de 3 ve 6 yaşlarındaki iki kardeş birinci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynuyordu. İddiaya göre o sırada evde kimse yoktu. 3 yaşındaki çocuk bir anda balkondan düştü. 6 yaşındaki abisi de düşen kardeşini tutmak isterken dengesini kaybetti. O da kendini zeminde buldu. İki kardeş yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla sağlık ekipleri sevk edildi. Balkondan düşen iki kardeş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde tıp dünyasında çığır açacak önemli bir araştırmaya imza atıldı. Hekimler kadavra bir bebekten alınan kalbin yarısını kalp yetmezliğiyle doğan bebeğe nakletti. Üstelik tam 19 bebeği denedikleri bu yöntemle yaşatmayı başardılar. O ekipte bir Türk hekim de var değerli izleyiciler. Peki bu araştırma kalp yetmezliğiyle doğan bebeklere umut olur mu? Yanıtlar Öznur Karslı Çetiner'in özel haberiydi.
6: Daha önce böyle kısmi kalp nakli diye bir şey denenmedi. Kalbin bir kısmı, kalbin kapak olan kısmı naklediliyor çocuklara. Bir kadavradan ya organ nakli gibi sadece kapağın alınıp nakledilmesi ilk defa olan bir durum.
5: Beyin ölümü gerçekleşen bebeklerin kalp kapaklarını aldılar, kalp yetmezliğiyle doğan bebeklere naklettiler. Dünyada ilk kez denenen bu yöntem literatüre girdi.
6: Literatüre girdikten sonra zaten sonuçları yayınlanmış şu an.
5: Araştırmaya imza atan isimlerden biri de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk araştırmacı Berk Aykut oldu.
7: Kadavra bebeklerden alınan kalplerin yarısı kalp yetmezliğiyle doğan 19 farklı bebeğe nakledildi. Bebekler büyüdükçe kalp kapaklarının da geliştiği görüldü.
6: Bu kapak alanlarının çocukla birlikte büyümeye devam ettiği ve kapakta bir deformasyon olmadığını kanıtlamışlar. Bu iyi bir şey.
5: Bilim dünyasını heyecanlandıran çalışma ünlü saygın tıp dergisi JAMA'da yayınlandı. Kalp bekleyen alıcı bebekler ortalama 97 günlüktü.
6: 3 tane kriteri baz almışlar. Birinci kriter kapak deforme olacak mı? İkinci kriter büyüme potansiyelini koruyacak mı? Üçüncüsü darlık yapacak mı? Baktıklarında büyüme potansiyelinin korunması ve aort kapağın 7 milimetreden 14 milimetreye kadar büyümesi çok önemli bir sonuç olarak bildirilmiş. Çünkü çocuk büyüdükçe buradaki kapağın alanı da büyüyor. Dünyada denenmedi.
7: Günümüzde kalp yetmezliğiyle doğan bebeklerin, çocukların farklı zamanlarda başka ameliyatları da olması gerekebiliyor. Eğer bu araştırmanın sonucu devamlılık sağlarsa, yani bulunan yöntem çocuklara şifa olursa, bu sorunla doğan bebekler ya da çocukların yeni ameliyatları geçirmesine gerek kalmayabilir.
6: Bu çalışma tabii şu anda kısa dönem sonuçları mevcut. Bunların uzun dönem sonuçları, ergenlik dönemine kadar olan sonuçlarını takip etmek gerekiyor. Büyüme potansiyeli korunmaya

0: devam edecek mi? Gerçekten olumlu çıkarsa sonuçlar
1: bir
0: mucize, çünkü bebeklerin tekrarlayan kalp kapak ameliyatlarından korumuş oluyoruz.
2: Çağla Tuğaltay cinayetinden 26 yıl sonra öldürüldüğü evde, binada ve çevresinde keşif yapıldı. Cinayetin tanıklarından canlandırma istenerek ifadeleri alındı. Keşfin ardından Çağla'nın evine 200 metre mesafedeki metruk bir evde olay yeri incelemesi yapıldı. Yaklaşık 10 saat süren keşif ve incelemenin detaylarını muhabirimiz Gizem Türemen ulaştı.

26 yıldır çözülemeyen sır cinayet. Türkiye'nin faili meçhul kalan dosyalarından biri Çağla Tuğaltay. 15 yaşındaydı. 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan döndüğü evinde katledildi. Ve 26 yıldır katiline dair bir iz aranırken yeni bir gelişme yaşandı. Çağla'nın Fulya'daki evinde ve çevresinde çok geniş kapsamlı bir keşif yapıldı. Tanıklardan canlandırma yapılarak ifadeleri alındı. Tüm iddialar yerinde incelendi. Burası Çağla Tuğaltay'ın yaşadığı Çiğdem Apartmanı'nın girişi. Çağla'nın kapı komşusu Melin Kazancı cinayet günü apartmanın girişinde yerde şu bölgelerde birkaç damla kan lekesi gördüğünü iddia etmişti. Melin Kazancı 26 yıl sonra ilk kez savcıya ifade verdi ve keşifte o kan lekelerini nerede gördüğünü göstermesi istendi. Çağla Tuğaltay'ın alt komşusu Gökçe Kaya cinayet gününe dair verdiği ifadede ben o sırada evde ders çalışıyordum. Çağla'nın eve geldiğini, anahtarı çevirdiğine dair sesi duydum. Hatta kapıyı açtı, biriyle konuştu demişti. Gökçe Kaya'nın evinden Çağla'nın evindeki ses duyuluyor mu, duyulmuyor mu? Keşifte bu kontrol edildi. O dönem apartmanın bodrum katında yasaklı madde kullanıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı. O iddialara ilişkin savcılık ve emniyet nezdinde bodrum katlarında da keşif yapıldı. Çağla'nın oturduğu binanın arka kapısı olarak iddia edilen kapı işte burası. Ancak apartman sakinleri bu kapının kazan dairesi olduğunu, içeride başka kapı olmadığını söylüyor. Fakat bu nokta niye önemli? Çağla'yı öldüren kişi ya da kişiler kimseye gözükmeden kaçmak istese bu yolu kullanarak şu noktaya doğru kaçabilir. Orada da o dönem Lütfü Şeyh'in oturduğu gecekondu çıkıyor karşımıza. Sadece Çağla Tuğaltay'ın evinde binasında inceleme yapılmadı. Çağla'nın oturduğu eve yaklaşık 200 metre mesafede yer alan, o dönem Lütfü Şeyh'in oturduğu ve yasaklı madde kullanımı için toplanıldığı iddia edilen bu evde, gecekonduda da gece boyunca olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldı. O inceleme akşam 18 gibi başladı, gece yarısına kadar da devam etti. Şimdi olay yeri inceleme ekiplerinin gece boyunca saatlerce didik didik ettiği, çuval çuval delil topladığı, parmak izi aldığı ve fotoğraf çektiği o evdeyiz. İlk kez bu ev için luminol inceleme yapıldı. Yani daha önce temizlenmiş ya da çıplak gözle görülmeyen kan lekelerinin tespiti için özel bir kimyasal madde kullanıldı. Sarı Bina Çiğdem Apartmanı, yani 2000 yılında Çağla'nın katledildiği apartman. Onu öldüren kişi ya da kişiler o apartmandan çıkıp kaçmak istese arka yol işte tam olarak bu noktaya, bu yola çıkıyor. En yakın evse işte bu gecekondu. Bu nedenle gecekonduda inceleme yapıldı. Hatta ailenin avukatları bu gecekonduda o dönem yaşayan Lütfü Şeyh hakkında da fetih kabir talebinde bulundu.

0: Mersin'de biyodizel üretim tesisindeki patlamada bir işçi hayatını kaybetmişti. Güvenlik kamerasına da yansıyan o patlamada hayatını kaybeden işçi toprağa verildi.
1: Önce büyük bir gürültüyle patladı. Sonra alev alev yandı. Yakıt tankından düşen işçi hayatını kaybetti. Patlama Mersin'in Akdeniz ilçesindeki yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde oldu. Yakıt tankı bilinmeyen bir nedenle patladı. O sırada 47 yaşındaki işçi Süleyman Güner tankın üstündeydi. Patlamanın şiddetiyle 20 metreden düşen Güner ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Süleyman Güner tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Güner'in fabrikada 7 yıldır saha personeli olarak çalıştığı, patlama sırasında da numune almak için tankın üzerinde olduğu öğrenildi. 47 yaşındaki işçi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Patlama ve ardından çıkan yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Olayda ihmal olup olmadığı araştırılıyor.
0: Bursa'da dur ihtarına uymayıp polisten kaçan bir sürücü park halindeki otomobile çarparak durdu. Sürücüye 550 bin lira ceza kesildi.
1: Polisin dur ihtarına uymadı. Ekipleri peşine taktı. Kilometrelerce kaçtıktan sonra park halindeki araca çarptı. Bursa İnegöl'de polis ekipleri bir otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü hızla kaçmaya başladı. Ekipler peşine düştü. Kovalamaca 5 kilometre sürdü. Sürücü en sonunda park halindeki bir otomobile çarparak durdu. Polis sürücüye alkol metre üfletmek istedi. Ancak o bunu reddetti.
2: Sen kazaya karıştın, tamam mı? Kazaya karıştığın için adli bir işleme dönecek. Sen hastaneye götüreceksin tarafımızdan, tamam mı?
3: Hocam gelecek ondan.
2: Orada yine kan alacaklar senden. Yine alkolün var mı yok mu alacaklar.
1: Sürücüye dur ihtarına uymamak suçundan 200 bin lira, alkol metreyi üflemeyi reddetmekten 150 bin lira ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin lira olmak üzere toplam 550 bin lira ceza kesildi. Otomobil trafikten men edildi. Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.
0: Çorum'da oluşan hortum hasara yol açtı. Hortumun geçtiği bir köyde çok sayıda ev yıkıldı, 5 kişi de yaralandı. Görüntüler Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyünden. Boş arazide meydana gelen hortum daha sonra Oyaca köyünün içinden geçti. Çok sayıda evin çatısı havaya uçuran hortum bazı evleri de enkaza çevirdi. İhbar üzerine köye, itfaiye, jandarma, afet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hortum nedeniyle 5 kişi yaralandı. Köyde hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı. Kuryelere yönelik seyirci ve psikoteknik belgesi alma süresinde tarih bugün doluyor değerli izleyiciler. Ancak kuryelerin birçoğu belgeleri hala almadı. Üstelik zorunlu olmasına da tepkililer. Bu belge olmadan da yola çıkan kuryeleri çok ağır cezalar bekliyor.
4: Şimdi sizin SRC belgeniz yok.
5: Evet, şu an yok.
4: 2 gün kaldı.
5: Yazılacağız artık, ne yapalım yani. Polislerden kaçar olduk yani, polisleri görünce. Bir de affetmiyorlar. Gerçekten direkt bağlıyorlar yani.
4: Sizce o belge şart mı?
6: Bir nevi şart aslında. Çünkü her önüne gelen kurye oluyor.
1: Verilen süre dolmak üzere SRC belgesi olmayan kuryelere ceza yolda.
7: SRC neyin nesi oluyor? İptal etsin daha iyi. Biz tır sürmüyoruz ki. Sadece bir taşıdığımız bir lahmacun yani. Yoksa ceza yiyeceğiz maalesef.
8: P1 dediler, P1'i aldık. Şimdi SRC belgesi dediler. Öbür günde başka bir şey derler.
9: Alacağız mecbur, ne yapalım? Devlete karşı boynumuzu kullanacak.
1: SRC yani ticari amaçla yük veya yolcu taşıyan sürücülerin almak zorunda oldukları mesleki yeterlilik belgesi.
4: 15 Mayıs tarihine kadar tüm kuryelerinde SRC ve psikoteknik belgelerini almaları artık zorunlu.
10: Başvuracağız, alacağız.
11: Yani bir yılda hala hiçbir hazırlık yapılamamış. Son günleri sıkıştırılmaya çalışıyor. Sırf belge ve...

0: para kazanmak için biz buna karşıyız. Eğitime karşı değiliz.
1: Belge alamayan kuryeler cezayla karşı karşıya kalacak. Sürücüye 4392 lira, kuryeyi çalıştıran firmaya ise 10.666 lira ceza uygulanacak.
0: Ulaştırma Bakanlığımızdan bu belgeyi iptal etmesi istiyoruz. Şu ana kadar bundan...

0: Özellikle tarla ve bağlarda görülen obruk Yozgat'ta bu kez yerleşim yerinde görüldü. Boş bir arsada inşaat malzemesi taşıyan kamyonun yükünü boşaltmak için manevra yaptığı sırada arsada obruk oluştu.
1: Buraya altı boş. 8-9 metre derinlik bura. Arabada hemen hemen içine düşeceğim, badanaşlamış.
2: Zeminin altındaki obruk yük taşıyan kamyonun araziye girmesiyle ortaya çıktı. Mahalle ortasındaki obruk çevrede endişeye neden oldu. Vatandaşları korkutan olay Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşandı. Mahalle arasındaki boş bir arsada inşaat malzemesi taşıyan kamyon yükünü boşaltmak için manevra yaptı. Bu sırada arsanın bir bölümünde obruk oluştu.
1: Kamyon oraya geçmiş, demiri yıkmış. Demiri yıkıp da geri gelirken arka tekerle oturmuş oraya, çökmüş yani aşağıya. Komşunun evinin altına doğru geliyormuş.
2: Kamyon 8-9 metre derinliğindeki obruğa düşmeden kurtuldu. Obruğun hemen yanı başında ev olması endişeye neden oldu.
3: Bugün de hava yağışlıydı. Ondan yumuşak toprak, ondan oldu yani.
2: İhbarla bölgeye AFAD, zabıta ve itfaiye ekipleri geldi. Oluşan obruğun etrafı kapatıldı. Ekipler obruğun büyüklüğünü araştırıyor.
0: Bursa'da sırrı çözülemeyen bir mezar yörede gündem oldu. Halk arasında gelin mezarı olarak bilinen mezarla ilgili farklı rivayetler var. Kime ait olduğu bilinmeyen mezar için mahalle sakinleri bakanlığa başvurdu.
4: Mezarımızla alakalı çeşitli söylentiler var köyümüzde.
5: O söylentiler bir asırdan fazladır var. Ancak şimdiye kadar kimse mezarın sırrını çözemedi. Mahalle ortasındaki tek mezar için mahalle sakinleri sonunda bakanlığın kapısını çalmaya karar verdi.
4: Maalesef şu anda bir gizemli bir mezar yani. Sonucu biz de bilmiyoruz ama biz de sonuçta dualarımızı ediyoruz.
5: Yıllardır gizemi çözülemeyen o mezar Bursa'nın İnegöl ilçesinde. 480 haneli mahallede mezarın geçmişini bilen yok, ancak rivayet çok.
4: Buraya gelin gelmek istedi. İşte ben o eve gelin gideyim, gidemesem de kapısında öleyim diye bir rivayet var.
5: Yol kenarındaki mezar halk arasında gelin mezarı olarak biliniyor. Kime ait olduğu bilinmeyen mezara gelenler dua okuyor.
4: Burada yaşlı ninelerimiz kandil geceleri burada mum yakıyordular, dua ediyordular ve buradakinin evliya bir zat olduğu bu şekilde de bir söylenti var. Güçlü bir şekilde de rivayet edilen buradaki yatan zatın Kurtuluş Savaşı zamanında bir asker olduğu.
5: Sırrı çözülemeyen mezar özenle temizlenip bakımı yapılıyor. Mahalle halkı ise bir asrı geride bırakan mezarın gizeminin çözülmesini bekliyor.
4: Bunun resmi yönden araştırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na resmi dilekçemizi verdik. Yine resmi yönden de araştırmalarımız devam ediyor.
0: Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde diplomasi gündemine renkli bir ara verildi. Belçika ve Türk kültüründen şarkıların çalındığı etkinlikte Büyükelçi Velde Ankara havası oynadı. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.
2: Diplomasinin ağır gündemine Ankara havasıyla ara verildi. Belçikalı Büyükelçi protokolü bir kenara bıraktı, piste çıktı. O anlar renkli görüntülere sahne oldu. Görüntüler Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde kaydedildi. Üst düzey savunma ve havacılık ağırlama etkinliğinde yapılan açılış konuşmaları ve yemeğin ardından Belçika ve Türk kültüründen şarkılar çalındı. Ankara oyun havasını duyan Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van der Velde sahnedeki yerini aldı. Fakat bu kez ne bir resmi temas vardı ne de diplomatik bir açıklama.
6: Dağlarda büklüm büklüm yollar, ne zaman zar hoş oldun, kaldıramıyorum yolları.
2: Bu görüntüler ise Fransa Büyükelçiliği'nden. Geçen yıl Fransa Milli Günü'nde Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont da Ankara havası da böyle oynamıştı. Erik Dalı performansıyla gündem olan Dumont'a bu defa Belçika'dan rakip çıktı.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir ayda 1544 dilekçe verildi. O başvurular arasında çok dikkat çekici olanlar var. İşte meclise ulaşan o dilekçeler.
5: Gösterişli düğünler yerine sade nikah töreni.

0: öğretmenlerinin teşvik edilmesini isteyen de oldu. Açık alanlarda, dar kaldırımlarda sigara içilmesinin yasaklanmasını talep eden de. Tüm bu istekler Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na iletildi. TBMM Dilekçe Komisyonu'na son bir ayda 1544 dilekçe verildi. Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında günlük başvuru sayısı %5,69 oranında arttı. Bunların %87,58'i erkekler, %12,41'i ise kadınlardan geldi. Komisyon en çok çalışma ve sosyal güvenlikte, basın ve medya alanlarında dilekçe verildi. Başvurular arasında ilginç talepler de yer aldı. Onlardan birinde kına ve düğün gibi yüksek maliyetli organizasyonların evlilik üzerindeki ekonomik ve toplumsal baskıyı artırdığı belirtildi. Evliliğin sade bir nikahla yapılmasını teşvik edecek düzenlemelerin yapılması istendi. Açık alanlar, dar kaldırımlar ve yaya yollarında sigara içilmesinin yasaklanmasını da isteyen oldu. Bir başka dilekçe ise yüksek öğretim kurumları sınavında 34 yaş üstü erkek adaylara kontenjan ayrılmasına yönelikti. Bireysel silahlanmanın sınırlandırılmasına yönelik kanuni düzenlemede talep edildi. Ruhsatlı silah sahiplerinin poligona gidiş izinlerinin E-Devlet üzerinden alınması önerildi. Bir başka dilekçe ise karavanların diğer araçlar gibi yasal park alanlarından faydalanmasına yönelik oldu.
1: 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali yakında başlıyor değerli izleyiciler. 3 hafta sürecek festivalde sanatseverleri neler bekliyor? Siz bu soruların cevabını izlerken bizler de noktalıyoruz. Bizden sonra haber nöbeti sevgili Murat Güloğlu'nda olacak. Gün başlıyor programıyla. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.
0: Operadan baleye, modern danstan konserlere. İstanbul Opera ve Bale Festivali için geri sayım başladı.
2: 17. İstanbul Opera ve Bale Festivali İstanbul'un iki yakasından dünyaya sanat çağrısı yapıyor.
0: Festival İtalyan romantik operasının başyapıtlarından Lucia di Lammermoor operasıyla başlayacak. Açılış öncesi Habertürk ekibi de operanın provalarındaydı.
2: Lucia di Lammermoor prodüksiyonunda Jean-Louis Grinda, dünyaca ünlü yönetmen, bizimle beraber.
0: Festivalin bu yılki temasına gelince.
2: Bu sene temamız kadın portreleri. Tchaikovsky'den Mozart'a, Donizetti'den Guglia kadar her türlü müzik ve sahneleme deneyimini yaşayacakları bir 20 gün geçirecek sanatseverler.
0: Festivalde 13 eser yer alacak. O eserlerden biri de Pinokyo Eksi adlı modern dans. Günümüze uyarlanan eser distopik bir yorumla seyirciyle buluşacak.
2: Pinokyo Eksi aslında hep bildiğimiz çocuk masalıdır Pinokyo. Fakat burada metaya karşı başkalaşmış, dünyada anlamını bazı değerlerimizi yitirdi biliyorsunuz. Distopik bir hikaye.
0: Ve balenin zarafeti de AKM'ye taşınacak. Festival zamansız aşkın dansı Kuğu Gölü eseriyle sona erecek.
2: Siyah ve beyaz kuğu bir kontrast oluşturuyor Kuğu Gölü'nde. Orada da yine baskı altında kalan bir kadın profili var. Kendini baskıyla değiştirmek zorunda kalan. Buna mercek tutmak istiyoruz.
0: 10 Haziran'a kadar sürecek festival Atatürk Kültür Merkezi ve Kadıköy Süreyya Operası sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 22, Bursa 21 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 24, Muğla yer yer yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 24, Isparta güneşli 20 derece.

Karadeniz'de Samsun yağmurlu 17, Trabzon yağmurlu 16 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Kayseri yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 21, Şanlıurfa yağmurlu 21 derece.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Epitopu, beş ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da, minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyor odasınız. Saatlerimiz de 7'ye doğru gelirken. Cuma sabahında olduğumuzu bir kez daha söyleyelim. 15 Mayıs Cuma birçoğumuz için haftanın da son iş günü ve önümüzdeki haftadan itibaren de bayram tatilimiz başlıyor şimdiden. İşte bunu da ifade edelim efendim. X Murat Güloğlu, Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV. Mesajlarınızı buraya gönderebilirsiniz. Bakalım neler var. Cumhurbaşkanı bugün Türkistan'da, Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesine katılacak. Oradaki konuşmalar son derece önemli. Diğer yandan malumunuz kimi duruşmalar da devam ediyor. Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. CHP lideri ise Özgür Özel ise belediyelere yönelik operasyonlara yönelik konuştu. Yine sertti ve elbette ki Çin. Bakalım ne oluyor orada? Trump'ın başkent Pekin'de temasları sürüyor. Çaylarını da içtiler, bol bol konuştular. Dün Türkiye ve dünya açısından, İran açısından durum ne olacak hep beraber göreceğiz. Öte yandan Sumut filosu için, Sumut filosu yılmadan çalışmalarını sürdürüyor. Marmaris'ten yola çıktılar efendim. Allah yar ve yardımcıları olsun diyelim. Her birine tek tek bakacağız tabii. Özellikle gün başlıyor.

içinde oluyor. Operasyonlar belediyelere yönelik özellikle ya da kara paraya bahse yönelik olarak eğer bir operasyon haberi olursa da tabii ki son dakika gelişmesi olarak aktaracağız. Diyelim buyurunuz, gazetelerle başlayalım. Cuma gününe gazeteler hangi haberlerle merhaba demiş. İşte ilk gazetemiz Hürriyet, babayı yıkan 31 yıllık sır deniyor ki biz de detaya bakalım. Diğer haberlere geçmeden önce İstanbul'da dizi senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. İş insanı Alp Göbekdoğlu kızının ısrarıyla DNA testi yaptırınca dünyası karardı. 31 yaşındaki kızının babasının başkası olduğu ortaya çıktı ve diyor ki şimdi biyolojik olmasa da o benim kızım şeklinde efendim. Dava sürüyordu ki 31 yaşındaki B. Göbeklioğlu babasından DNA testi yaptırmasını istedi. Kızı ısrar etti. Tamam dedi. Test sonucu ise baba kız için büyük şok ve yıkım olduğu deniliyor. Buna göre Aysel Göbeklioğlu'na eşine karşı boşanma davası açtı. 30 milyon lira tazminat, 30 bin lira da nafaka istedi. Dava dilekçesine göre Aysel Göbeklioğlu 31 önce hamileyim diyerek Alp Göbeklioğlu'nu evlenmeye zorladı. Avukatı Alp Göbeklioğlu'nun ikinci çocuğunun da şüphelendiğini ifade ediyor. Gerçekten ne dizilerde ne de filmlerde göremeyeceğimiz senaryo maalesef ki yaşanmış hayatımızda. Detaylar bugünkü Hürriyet gazetesinde efendim. Öte yandan kızını reddetmediği ve sahip çıkacağını söylemiş zaten. 31 yaşında sahip çıksa ya da çıkmasa ne diyebiliriz. Kazakistan'la 13 anlaşma. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüştü. İki ülke heyetlerinin toplantısına katıldı ve 13 anlaşmayı imzaladılar. Karşılıklı olarak bir taraftan da sıfır atık açılışı gerçekleştirildi. Kazak sanatçılar Erdoğan'a konser verdi deniliyor. Bu haberin hemen altına bakalım. Enflasyon tahmini %26'lara kadar çıktı. Acaba 30'u bulur muyuz şeklindeki soru işaretleri de yerini alıyor. Maalesef tek haneliğe bir türlü indirilemiyor enflasyon. Efendim, bu hedefle ilgili Merkez Bankası'ndan yeni bir açıklama var. Savaşın etkileri gerekçe gösteriliyor. 2026 yıl sonu tahmini 15 ila 21 aralığından %26 nokta hedefine çıkarıldı. Umarız ki maaşlarda da böyle bir düzenleme yapılacaktır. Tabii İran Savaşı, ekonomi üzerindeki küresel etkileri rol oynadığına dikkat çekiyor. Bir de İran'ın enflasyonuna bakmak lazım ama maalesef ülkemizdeki bu enflasyon oranı dünyada sayılı birkaç ülkede var, başka da yok. Trump'tan övgü üstüne övgü geldi. Evet, biliyorsunuz Trump Çin lider Xi'ye yönelik olarak açıklamaları dikkat çekici. Yine aynı şekilde büyük bir lidersiniz, harikasınız, muhteşemsiniz şeklinde övgüler yağdırmış ve karşılıklı mesajlarla bu seyahat de sonlanıyor ama bakalım dünyayı nasıl etkileyecek. Kızıl Elma'dan çok etkilendim. Kraliçe Matilde eşlik eden Belçika Savunma Bakanı, o da övgü üzerine övgü sunuyor. Öte yandan Anıtkabir'de diz çöktü biliyorsunuz ve neden diz çöktüğünü ve Türk savunma sanayindeki değişimi anlattı diyor. Ben savunma bakanıyım, güçlü savaşçıları severim. Mustafa Kemal Atatürk güçlü bir lider ve çok güçlü bir subaydı. Tekrar diz çökerim ifadeleri son derece mühim. Hepimize örnek olmuş. Yasa dışı bahse. 21 ilde darbe. Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 21 şehirde 200 kişiye bir operasyon söz konusu. Zira 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık suç gelirinden söz ediliyor. Hayli büyük ve bir taraftan da burada Rasim Ozan Kütahyalı ismi dikkat çekiyor. Gözaltına alındı o da bu operasyonda ve ciddi anlamda hesabında para akışı söz konusu. Bütün bunları konuşacağız ilerleyen dakikalarda efendim. Ve hemen logosunun altındaki habere bakalım. 17 senede 19 milyar dolar sokar Türkiye CEO'su İbadov'la Türkiye'de bugüne kadar yaptıkları dev yatırımları ve İran kriziyle ilgili öngörüler ve yeni hedefler konuşulmuş. Malum Brent petrolün satış fiyatı 100 doların altında bir türlü indirilemiyor. Acaba bundan sonra ne olabilir şeklinde. Kimi sanatçıların da kanda parladıkları ifade edilmiş. Kolaylıklar diliyoruz. Akşam gazetesine geçiyoruz.

Tabii ki Akşam Gazetesi yine ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olarak haberlerle dikkat çekiyor. Enerjinin rotası Türkiye. Erdoğan daha fazla Kazak petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı istediklerini söyledi denilmiş. Ankara'da da ortak üretim şeklinde imzalamalar söz konusu. Dediğimiz gibi Türkiye ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Anka İHA'ların üretim ve bakımına yönelik ortak girişim kurulması da yine imza altına alındı. TİKA'dan da sıfır atık merkezi kuruldu ifade ediliyor. Ve 194 mühendis Aselsan için geri döndü. Yurt dışından başvuran 2500 kişiden 194'ü işe başlamış. Hayırlı uğurlu olsun. Sumut dediğimiz gibi Gazze yolunda ve lahmacun da bir taraftan 25 yılın zirvesinde deniliyor efendim. Ve rüşvetin adı sağlam paket. Eski CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'in kurultay öncesi para istediği WhatsApp yazışmalarını savcılığa verdi deniliyor. Ve diğer taraftan da o tarihte de Denizli'deydi ifadesi dikkat çekici. Sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabadaki mavi valizin içine koyuver şeklindeki karşılıklı ifadeler. Bakalım bu iş nereye evrilecek, göreceğiz. Tayvan için çatışırız. Trump yaklaşık 9 yıl sonra yeniden Çin'i ziyaret etti. Çin lider Xi, Tayvan sorunuyla ilgili sert ifadeler kullandı. Bunu da Trump'ın yüzüne söyledi. Kırmızı çizgimiz Tayvan diyor. Bakalım o konuda nasıl bir anlaşmaya vardı iki lider. Türkiye'nin yüz akları manşeti bir özel haber yine. Milliyet gazetesi özel haberler serisini sürdürüyor. Manşetten aktardıkları Şırnak'tan İstanbul'a yüzlerce lise öğrencisi tüm engelleri aşarak Harvard, Oxford, Stanford ve Princeton gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinden kabul aldı denilmiş. Türkiye'de eğitim gören 372 lise öğrencisi dünyanın en prestijli üniversitelerinde toplam 1448 kabul aldı deniliyor. Bakalım okuyup çalışıp yeniden ülkemize dönecekler mi? Onu da hep beraber göreceğiz. Bu zehir gibi beyinlere buradan sevgi selam olsun. Hedef 15 milyarlık ticaret. Türkiye Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi söz konusu. Burada efendim 13 imza söz konusu ve 15 milyar dolar bir hedef de konulmuş. Askerden Mavi Vatan yasasına destek mesajı geliyor. Özel ve Bahçeli'ye ziyaret kim? Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Ali Koç dün Ankara'da Devlet Bahçeli ve Özgür Özel'i ziyaret etti deniliyor. Elbette ki önümüzdeki zaman diliminde detaylıca daha net öğreniriz. Enflasyonda 7 hedef 24 ama 26 şeklinde de ifade edilmekte. Göreceğiz bakalım bu sefer enflasyon düşürülebilecek mi? Zira Hürriyet gazetesinde enflasyon tahmini 26'ya çıktı denirken Milliyet'te 24'te bırakılmış bu rakam. İsrail körfezi karıştırdı. Sumut yeniden yolda ve Aziz Yıldırım bu sefer başkan olarak 4 yıldızın peşinde Milliyet'in haber başlıklarından diyelim. Karar gazetesine geçelim hemen. Abu Dhabi oyunu Gazze Canisi'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli ziyareti Körfez'deki kirli ittifakın boyutlarını gözler önüne serdi. Milliyet'ten okuduğumuz haber kararda daha ayrıntılı. Buradan bakalım. ABD'nin İran'la barış yapmaya çalıştığı süreçte Gazze canisi Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiği ortaya çıktı. İsrail tarafı Şeyh Nahyan ile iki hafta önce planlanan gizli görüşmeyi İsrail Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinde tarihi bir ilerleme olarak nitelemiş. Bölgede ve İslam dünyasının genelinde oluşan tepkiler üzerine Abu Dhabi ziyareti yalanlama yoluna gitti. İşte içimizdeki İrlandalılar mevzusunu gündeme getiriyor bu durum. İslam dünyasında ne oluyor ve bir taraftan da bölünme tohumları eken hesap verecek şeklindeki açıklamalar dikkat çekici efendim. İran konusunda anlaştı. Kim? İki liderden söz ediyoruz. Hürmüz Boğazı açılacak, nükleer silah olmayacak, bu kadar açık ve net bir şekilde yazmış Karar Gazetesi. Gidişat burada önemli. Bayram öncesinde bir Hürmüz Boğazı'nın açılmasını görebilecek miyiz? Onu da bekliyoruz merakla. At imzayı düşür şu enflasyonu. Ali Babacan Erdoğan'a sesleniyor. İki yılda enflasyonu tek haneye indirdik. Bunu söylediğimde Erdoğan imza atmasaydım düşüremezdi diyordu. Ben de diyorum ki şimdi Sayın Erdoğan'a at şu imzayı, düşür enflasyonu. Karar gazetesinde yerini alıyor bu haber başlığı. Ülkeyi CHP'ye

bırakmayacağız şeklindeki ifadeler de söz konusu efendim. Bir taraftan da örgüt liderine cezaya gerek yok mevzunun özünde Aziz İhsan Aktaş söz konusu var. Merkezin hedefi bir türlü tutmuyor, revizyon üstüne revizyon denilmiş ve bir taraftan da Maliye Bakanı Şimşek'in 2025 sonunda enflasyonu %20'nin altına indireceğimizi samimi şekilde inanıyorum sözleri tekrar gündeme gelmiş. Karar da diyor ki samimiyet yetmedi yine. Peki Sabah gazetesine geçelim, ardından yeni birlikte bitireceğiz turumuzu. Türkiye enerjinin merkez üssü oluyor. Sabah'ın manşetindeki haber, Türkiye enerji kriziyle boğuşan dünyaya nefes aldıracak. Kazakistan'dan daha fazla petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştıracağız. Elbette güzel ama bugünden yarına olabilecek bir durum olmadığı için efendim önümüzdeki zaman diliminde çocuklarımız görebilir bu durumu. Peki bir taraftan da Erdoğan'a Hoca Ahmet Yesevi nişanı verildiği ifade ediliyor deyip hemen yeni birliğe geçelim ve orta koridorun önemi artıyor. Erdoğan'ın ziyaretinden notlar. Hazar geçişli Doğu Batı orta koridorunun önemine vurgu yapıyor Erdoğan. Demir yolu bağlantılarımız, liman bağlantılarımızı, altyapımızı ve dijital gümrük sistemlerimizi entegre ederek Hazar geçişli orta koridorun ihyası için çalışabiliyoruz şeklindeki ifadeler oldukça mühim. Peki Beyaz Saray ne diyor? Hürmüz konusunda anlaştılar. Birazdan bakarız. Doların durumu, evet, ve tabii ki petrolün durumu. Türkiye'nin hızlı favorileri hamburger ve çikolata imiş ama lahmacun özellikle yeme içmedeki ağırlığını ciddi anlamda bu yılda korumuş ve Türkiye Avrupa Birliği Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi. Bunu söyleyen de Belçikalı yetkililer diyelim. Yeni birlikte gazeteleri işte bu şekilde bitiriyoruz. Yeni güne bu haberlerle merhaba diyor gazeteler. Sizler bu haberlerin detaylarını alacaksınız elbette gazetelerde ama biz de geçelim isterseniz. Kendi haberlerimize çok daha fazlası elbette ki. Çünkü son dakika gelişmeleri bir hayli fazla. Buyurunuz başlayalım, saatimiz 7.13'ü gösterirken. Trump'ın Çin'de temasları. Evet, oldukça önemli. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile bir kez daha bir araya geldi. Çay içti. Hemen aktaralım detayları efendim. İki lider, evet, kahvaltı programında bir araya geldi. Bu görüntülerde henüz elimize ulaşan yepyeni taptaze görüntüler paylaşalım. Liderler tabii ki fotoğraf çektirdi, heyetlerle bir araya geldiler. Trump yaptığı açıklamada İran hakkında konuştu. Başkalarının çözemediği birçok farklı sorunu çözdük dedi ama o sorunu da tabii Trump özellikle yaratmıştı. Efendim Çin'le İran hakkında aynı düşüncelere sahibiz diyor Trump. İran'ın nükleer silah sahibi olmasını istemiyoruz diye de ekliyor. Boğazların açılmasını da istiyoruz şeklinde konuşması oldukça önemli. ABD Başkanı öte yandan ticari anlaşmalara yönelik çok önemli açıklamalar yaptı. Harika anlaşmalar imzaladık dedi kendi ifadesiyle yine. Öncesinde ise Çin Devlet Başkanı Xi ile yaptığı görüşmelere dair Amerikan basınına önemli açıklamalarda bulundu. Çin liderinin İran'ı etkileme yeteneğini olduğunu söyledi Trump. Amerikan Fox News kanalına yaptığı o açıklamaları, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nden petrol almak istediğini de söyledi. Bakalım bir yalanlama gelecek mi konuya ilişkin olarak. Efendim İran'da devam eden ateşkes sürecine dair de konuşuyor Trump. İran konusunda daha fazla sabır göstermeyeceklerini, İran'a kendileriyle bir anlaşma yapmak için çağrıda bulunduklarını belirtti. İran zenginleştirilmiş uranyumu gömülebilir ama ben onu elde etmeyi tercih ederim ifadelerini kullandı. Öte yandan Trump, Çin yönetiminin İran'a askeri teçhizat sağlamayacağını ve Şii'nin çatışmaları sona erdirmek için yardımcı olacağını da aktardı. İran'la yürütülen müzakerelere dair Şii'nin arabuluculuk yapmayı teklif ettiğini de öne sürdü. Bakalım gerçekten öyle mi? ABD Başkanı Pekin yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok tarım ürününü satın alacağını da iddia ediyor Trump. Pekin ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından da bir paylaşım gerçekleştirdi. Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü olacak dedi bu paylaşımda Donald Trump. Öte yandan ikinci başkanlık döneminden beri ABD'nin yükselişte olduğunu dile getiriyor. Her seferinde biliyorsunuz. Bu yükseliş İran'ın askeri olarak yok edilmesini de içeriyor mesajını vermiş durumda. Ağırlıklı olarak Trump açıklamalar

0: yaptığı için onun sözlerinden yola çıkarak bu metni sizinle paylaştık. Gördüğünüz gibi Çin tarafından ya da Xi'den bu konuyla ilişkin olarak henüz bir açıklama gelebilmiş değil. Evet, Beyaz Saray'dan da bir ifade, Hürmüz Boğazı açılacak vesaire deniliyor ama özellikle baktığımızda dünden itibaren herhangi bir şekilde bir düşüş yok. Neyde? Petrolün varil fiyatında an itibariyle 107-108 dolarda seyrini sürdürüyor. Göreceğiz, Hürmüz Boğazı açılacak mı, açılmayacak mı? Trump, Xi ile görüşmesinin ardından Pekin'de devlet yemeğine katıldı. Hem Xi hem Trump yemek sırasında yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çekti.
1: Xi Jinping ve Donald Trump Pekin'deki kritik zirvenin ardından devlet yemeğinde bir araya geldi. İki saatlik görüşmeyi değerlendiren liderler pozitif mesajlar verdi. Sözü ilk önce Çin lideri Xi aldı.
2: Trump'la birlikte Çin-ABD ilişkilerinin dünyadaki en önemli ikili ilişki olduğuna inanıyoruz. Çin ve ABD ortak olmalı, rakip değil. İstikrarlı Çin-ABD ilişkilerinin anahtarı karşılıklı saygı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Xi'den dostum diyerek bahsetti. 24 Eylül'de Xi'yi Beyaz Saray'a davet etti.
3: ABD'liler ve Çinlilerin birçok ortak yönü var. Çok çalışmaya ve cesarete saygı duyuyoruz. Ailelerimizi ve ülkelerimizi seviyoruz. Birlikte daha büyük bir işbirliği ve refah sunan bir gelecek yaratma fırsatımız var.
1: Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan da açıklama geldi. Açıklamaya göre görüşmede Trump ve Xi, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması konusunda mutabık kaldı. Ayrıca Amerikan şirketlerinin Çin pazarına erişimiyle Çin'in yatırımlarının artırılması konusunda da anlaşma sağlandı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Xi, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı muhafaza etmenin iki ülke arasındaki en büyük ortak payda olduğunu ifade etti. Tayvan'dan da görüşmeye ilişkin açıklama geldi. Açıklamada zirveden sürpriz bir açıklama gelmediği, bölgedeki mevcut duruma en büyük tehdidin Çin'in yaptığı askeri gözdağı olduğu belirtildi.
0: Evet, bu iki liderin görüşmesi sadece Amerika ile Çin arasında değil, dünyayı etkileyebilecek bir görüşme. Sonrasında zaten göreceğiz efendim, hep beraberce tanık olacağız ama umarım ki dünyanın hayrına olur. Al-ver dengesinde acaba özellikle bizim bulunduğumuz bölgede işler nasıl ilerleyecek? O da dediğimiz gibi işte ekonomide görürüz, siyasette görürüz ilerleyen zaman diliminde. Peki İsrail'den İran'daki görevimiz sona ermedi açıklaması geldi. Katz, Savunma Bakanı biliyorsunuz, İran'a yeniden saldırabileceklerinin sinyallerini veriyor. İsrail basınında çıkan habere göre Katz bir etkinlikte yaptığı konuşmada son bir yıl içinde İran'ın darbeler aldığını savundu. İran'a yeniden saldırabilecekleri imasında da bulundu. İran'daki görevimiz sona ermedi. Yakında harekete geçmemiz gerekebileceği ihtimaline karşı hazırlıklıyız ifadelerini kullandı Katz. İsrail'in Lübnan'daki işgaliyle ilgili olarak da konuşuyor. Lübnan'ın güneyindeki köylerdeki evlerin yok edildiğini öne sürdü Savunma Bakanı İsrail'in. Hizbullah'ın İHA tehdidinin farkında olduklarını da vurguluyor. Bu konuya odaklandıklarını kaydediyor bir taraftan da Katz. Nisan ayında yaptığı açıklamada da İsrail'e yönelik tehditleri ortadan kaldırmak bahanesiyle yakında İran'a yeniden saldırabileceklerini ifade etmiş idi. Evet, yani anladığımız şu ki efendim, İsrail orada olduğu sürece bölgede maalesef savaşlar, saldırma süreçleri bitmeyecek. Ne zaman ki bir anlaşma yoluna gidildiği andan itibaren barışı sabote eden taraf İsrail ordusu oluyor genelde. Şimdi de yaptığı bu açıklamalar özellikle şu süreçte olacak açıklamalar mı? Değil. Ancak işte görüyorsunuz, İsrail her an vurabiliriz diye herkesin elini tetikte tutuyor. Ve Türkiye-Kazakistan Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere biliyorsunuz Astana'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de canlı olarak aktarmıştık detayları. Cumhurbaşkanı Tokayev ile önemli bir görüşme yaptı. İki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalandı. Ardından basın toplantısı yapıldı. Erdoğan, Kazakistan'ın petrolünü dünyaya ulaştırmak istiyoruz diyor.

0: Orta Koridor'un stratejik önemini vurguluyor.
1: Kazakistan petrolünü dünyaya ulaştırmak istiyoruz dedi. Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridor'un önemine dikkat çekti.
2: Daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere Kazakistan'a gitti. Astana'da görkemli bir törenle karşılanan Erdoğan, konsey toplantısında yaptığı konuşmada önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız dedi.
2: Hayırlar getirmesini gönülden diliyorum.
1: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le de görüşen Erdoğan, iki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalanmasının ardından ortak basın toplantısına katıldı.
2: Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan-Türkiye İş Forumu kapanış toplantısında yaptığı konuşmada ise savunma sanayi alanındaki işbirliğini ilerletmek istediklerini söyledi.
2: Önemli atılım gösterdiğimiz savunma sanayi alanında Kazakistan'la geçmişe dayalı çok iyi bir işbirliğimiz var. Ortak üretim dahil yeni projelerle bu alandaki işbirliğimizi daha da ilerletme noktasında irademizi teyit ettik.
1: Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı'nın Astana ve Almatı'da okul açacağını da söyledi. Kazakistan'ın Gaziantep'te inşa ettiği Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nun açılışından memnuniyetini dile getirdi.
2: Siz değerli kardeşime teşekkür ediyorum.
1: Tokayev ise Türkiye'nin önemli bir stratejik ortak olduğunu söyledi. Türkiye siyasi etkisi güçlü, ekonomisi sağlam, uluslararası etkisi yüksek bir ülkedir. Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde gerçekleşmiştir diyen Tokayev, Erdoğan'a devlet nişanı takdim etti. Erdoğan ve Tokayev daha sonra Alem AI Yapay Zeka Merkezi'ne ziyarette bulundu. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de temsil edileceği Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine de katılacak.
0: Evet, önemli bu iki günde önemli ziyaret söz konusuydu. Bir taraftan da Donald Trump'ın Çin ziyareti ve Cumhurbaşkanı'nın da Erdoğan'ın da Kazakistan ziyareti nihayetlendi. Bir dönüş yoluna geçme durumları söz konusu ama tabii eli boş gelmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir taraftan da dediğimiz gibi Türkistan'da düzenlenecek önemli bir yine toplantılar söz konusu. Gelelim iç meselelere, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ne yapıyor bakalım. Genel Başkan Özgür Özel belediyelere yönelik soruşturmaları, yani CHP belediyelerine yönelik soruşturmaları ve parti içinde bazı isimlere dair iddiaları değerlendirdi. Nihai amaç benim belimi kırmak diyor Özgür Özel. Muhalefet partilerine çağrıda bulunuyor. Muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz diye de ekliyor sözlerini.
3: CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaları ve isimler üzerinden yürütülen iddiaları değerlendirdi. Nihai amaçları benim gözleri dönmüş dedi.
4: Ferdi Zeyre'ye iftira atmak istediler, beceremediler. Okları bir diğer en yakınım Veli Ağbaba'ya çevirdiler. Sadıcım, çocukluk arkadaşım Demirhan'ı aldılar. En yakınlarıma saldırıyorlar. Büyük bir gözü dönmüşlük içinde hareket ediyorlar. Nihai amaç benim belimi kırmak. Bir kadın, CHP'nin kadın milletvekillerine, özel kalem müdürümüze akıl almaz iftiralar atıyor. Ben genel başkan olduktan sonra sıkı korunuyorum. Korumalar şahitlik etmek istediler. Devlet memurusunuz, gerek yok dedim. Bir otele gitsem kapıya iki tane polis koyuyorlar. Kaldığım yerin önünde kapıda iki polis duruyor. Olacak iş değil.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir gün gazetesine konuştu. Son dönemde yaşanılanları CHP'nin kurumsal kimliğine saldırı olarak nitelendirdi.
4: Biz de demokratik sistemi savunmak zorundayız. Ben artık kendimi şahsi mücadeleden ayırdım. Sandığa ulaşıp bu iktidarı gönderme sorumluluğundayız. Bizi de bertaraf ederlerse ne olacak, onun endişesini taşıyorum. Muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz. O konuda da kimsenin hakkını yemek istemem. Liderler turunda da herkesin desteğini hissediyoruz. Ama CHP'deki gibi genel bir seferberlik halinin bilhassa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilerden bekliyoruz.
0: Evet, Türkiye'nin ana muhalefet partisi liderinin sözleri bu şekilde Cumhurbaşkanı

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden söz ediyoruz. Davalar, duruşmalar, operasyonlar, belediye başkanlarının saf değiştirmesi, parti değiştirmesi ve bir taraftan da çektiği resim. Özellikle Türk siyasi hayatının tarihine şöyle bir baktığımız zaman farklı bir zaman diliminden geçtiğini de görebiliriz. Peki Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen biliyorsunuz çıkar amaçlı suç örgütü söz konusu ama kendisi dışarıda. Bu örgüte yönelik 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada savcı mütalasını açıkladı. Aziz İhsan Aktaş'a 280 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a ise 242 yıl ceza talep edildi. Mahkeme mütala doğrultusunda 4 sanığı da tahliye etti.
1: Örgütün yapısı tanımlandı, ihale sistemi anlatıldı. Kamu kurumlarından ve belediyelerden ihale alındığı söylendi. Aziz İhsan Aktaş davasında savcı mütalasını sundu. Beşiktaş Belediye Başkanı'na 234 yıla kadar, diğer belediye başkanlarına 12 yıla kadar hapis cezası talep etti. 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada savcı mütalasında örgütün tanımını yaptı. Örgüt elebaşı Aktaş'ın kurduğu ihale sistemiyle kamu kurumları ve belediyelerden çok sayıda ihale aldığı, hukuki yaptırımlardan kaçırmak adına kardeşleri ve akrabaları üzerine kurduğu belirtildi. Aziz İhsan Aktaş'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, rüşvet suçlarından toplam 103 yıldan 280 yıla kadar hapsi talep edildi. Aktaş hakkında verdiği bilgiler nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması istendi. Mütalada görevden uzaklaştırılan tutuklu sanık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ise yine birçok suçtan 86 yıldan 234 yıla kadar hapiste cezalandırılması istendi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, görevlerinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'le eşi tutuklu sanık Celal Tekin'in rüşvet suçundan 12'şer yıla kadar hapiste cezalandırılması talep edildi. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç, Rabil Artan'ın ise tahliyesi talep edildi. Mahkeme 4 sanığın tahliyesine hükmederken karar duruşması ise 15 Haziran'a bırakıldı.
0: Evet, 15 Haziran'da bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz diyelim ve an itibariyle saatimiz 7.28'i gösterirken paradan haber verelim çünkü enflasyon tahmini bir hayli yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Raporda enflasyon ara hedefinde %8'lik bir artış yapıldı, az da değil. %24'e yükseldi. Yıl sonu enflasyon tahmini ise %26 oldu. Bakalım tutabilecek mi bu yıl?
2: Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
3: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti. Fatih Karahan savaşı ve belirsizliği işaret etti.
2: Orta Doğu'daki gelişmeler enflasyon görünümü üzerinde belirsizliğe yol açtı. Buna istinaden enflasyon beklentilerinde bozulma izledik.
3: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Karahan ara hedeflerde güncellemeye gitmek durumunda kaldık dedi.
2: Bu doğrultuda 2006 yılı ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik.
3: Fatih Karahan sıkı para politikası vurgusunu yineledi.
2: Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul. Bu bağlamda ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim.
0: Tabii bir taraftan da hedef enflasyonuna göre zamları aldığı için asgari ücretli, memur, işçi, emekli. Dolayısıyla bu hedefte yeni bir oran söz konusu olunca, yani yüzde bilmem kaçtan %26'lara geldi işte gördüğünüz gibi. O aradaki telafi zam mı ya da ara zam acaba hesaplara ne zaman?

0: yatacak şimdi? Bunu sorar olduk. Dolayısıyla efendim önümüzdeki aydan itibaren Merkez Bankası malum bu oranı değiştirdi. Maaşlarda da muhtemelendir ki ve büyük oranda zam yapılacaktır önümüzdeki aydan itibaren. Umuyoruz diyelim, yola devam edelim. Merkez Bankası'nın bu yeni tahmini çok da şaşırtmadı açıkçası. Kimi sosyal medya çevrelerinde de bu çok konuşuluyor zaten. Ve Sumut filosundan söz edeceğiz. Küresel Sumut filosu Marmaris'teki molasını tamamladı. Teknik bakım ve eksikliklerin giderilmesinin ardından filo tam 54 tekneyle birlikte yeniden yola çıktı. Son duraksa Gazze.
1: Hazırlıklarını tamamladılar, yeniden yola çıktılar. Hedef Gazze.
2: Yaşasın Filistin, kahrolsun İsrail.
3: Abluka öyle ya da böyle kırılacak.
4: Üç tane amacımız var. Bir, ablukayı kırmak. İki, yardımlarımızı ulaştırmak. Üçüncü amacımız ise Gazze'deki soykırımı tüm dünyaya duyurmak.
1: Küresel Sumut filosu Marmaris'ten Gazze'ye doğru yola çıkmadan önce günlerce hazırlık yaptı.
5: Hazırlıklar hala devam ediyor. Sumut filosu yola çıkmadan önce son ihtiyaçlar da teknelere alınıyor. Sumut filosunu uğurlamaya gelenler de var. Kaptan Niyazi Deniz yolculuğa çıkacak. Onu da ailesi uğurlayacak. Çocukları da yanında. Şimdiden iyi yolculuklar diliyoruz. Çocuklarınız da yanınızda. Neler söyleyeceksiniz? Ne hissediyorsunuz?
6: Heyecan var. Son gün bugün. Yola çıkacağız öğleden sonra. Uğurlamaya geldiler. Sevindik. Bir aydır buradaydık tekne hazırlamak için. Yoğun uğraş oldu.
7: Hüzün var içimde. Yani geri dönememe ihtimali var ama inşallah geri döner.
8: Babamın Sumut'ta katıldığı için çok mutluyum. Babamın böyle bir şey yapması benim için çok heyecan verici ve beni gururlandırdı.
5: Sumut filosunda yer alan teknelerden biri de Family. Family'nin aslında çok ayrı bir özelliği var. Hem tıbbi yardım götürüyor hem de Ebu Safiye'nin burada sembolik duruşunu da temsil ediyor. Ebu Safiye kim? İsrail tank hastanesine girdiği zaman başhekim ve hastalarıma dokunmayın diyor ve o günden bu yana da hala tutuklu bulunuyor.
1: Veda vakti geldiğinde hüzünlü anlar da yaşandı, keyifli görüntüler de. Sumut yolcuları arasında iki çocuğunu geride bırakan kalp ve damar cerrahı Doktor Şeyma Yalvaç da var.
4: Korkuyor musun diyorlar. Evet, yani endişelerimiz var. Ben en azından kendi adıma konuşayım. Ama ben insanlığımı kaybetmekten, yani bu soykırıma kayıtsız kalmaktan daha çok korkuyorum.
5: Küresel Sumut filosunun gideceği rota Gazze, insani yardımı götürmek için ve Gazze'lilerin sesi olmak için harekete geçtiler. Gemilerin motorları çalıştı ve varacakları nokta Gazze olacak.
1: Filo 54 tekneyle birlikte Marmaris'ten Akdeniz'e açıldı.
0: Evet, bu yolculuklarında elbette sürekli olarak kalbimiz, yüreğimiz, beynimiz o arkadaşlarımızla olacak. Son durak Gazze. Bu süreç önemli. Bakalım neler yaşanacak değerli dostlar. Hatırlayınız, Girit açıklarında uluslararası sularda İsrail güçleri bir müdahalede bulunmuş idi. Birçok ülke de kınamıştı bu durumu. Efendim, Hürriyet gazetesine geçelim. Yine komşularımızla ilgili bir haber. Irak'tan söz edeceğiz. Irak'ta yeni hükümete onay çıkmış, bakanlıklar da paylaştırılmış. Efendim, aylardır süren siyasi belirsizlik vardı. Sona eriyor. Başbakan adayı Ali Felat Zeydi'nin yoğun pazarlıklar sonucu şekillendirdiği yeni hükümet listesi dün parlamentoda oylandı. Oylamada Zeydi ile birlikte kabinedeki 14 bakan güven oyu aldı. 9 bakanın güven oylaması ise ileriki günlere bırakıldı. Ülkenin kaderini belirleyecek stratejik bakanlıkların büyük çoğunluğu Şii blokuna bağlı partiler arasında paylaştırılmış. Bu paylaşımın meclisteki çoğunluk dengesini korumaya yönelik bir hamle olduğu değerlendiriliyor. Yeni kabinede Kürt partilerinin ağırlığı da netleşti. Uzlaşma sağlanan listeye göre Kürt kanadı bir başbakan yardımcılığı koltuğu ile icranın zirvesinde temsil edilecek. Buna ek olarak yürütme organı da 4 farklı bakanlıkla söz sahibi olacak deniliyor. Bakanlıklar bu şekilde paylaştırıldı. Irak'ta yeni hükümete onay çıktı ve göreceğiz bundan sonrasını. Acaba beraber nasıl çalışacaklar? Irak'ta bir istikrar söz konusu olacak mı diyelim. Şimdi sırada İran üzerinden İngiltere'ye uzanan bir kaçakçılığın haberini verelim. Göçmen kaçakçılarının sahte İsrail pasaportları düzenleyip birçok İranlıyı Türkiye üzerinden İngiltere'ye götürdüğü ortaya çıktı. Üstelik bunun için havalimanı

0: Sahte İsrail pasaportu düzenlediler. Güvenlik amiriyle anlaştılar. Göçmenleri aktarmalı uçuşlarla İngiltere'ye kaçırdılar. Göçmen kaçakçıları çoğunluğu İran vatandaşı olan Orta Doğu vatandaşlarını kayıt dışı yollardan İngiltere'ye götürmek için akıl almaz bir yöntem uyguladı. Çete, İran-Londra hattında adeta VIP hizmetle göçmen kaçakçılığına aracılık etti. Peki bunu nasıl yaptılar?
1: Amerika ve İngiltere gibi ülkelerin uçuşlarında standart güvenlik prosedürünün yanı sıra yolcular o ülkelerin talepleri karşılığında özel bir firma tarafından da denetleniyor. İşte göçmen kaçakçılığı da tam bu noktada başlıyor.
0: Çünkü göçmen kaçakçıları güvenlik kontrollerini yapan bu özel firmanın güvenlik amiriyle birlikte çalışıyordu.
1: İngiltere'ye kaçak yollarla gitmek isteyen kişi göçmen kaçakçısını arıyor. O da uçak biletlerini ve sahte belgeleri düzenleyip havalimanındaki güvenlik amirine ulaştırıyordu.
0: Kaçak göçmenlerin İngiltere'ye sorunsuz ulaştırılması için her yöntem deneniyordu. Kaçakçılar bunun için müşterilerine aktarmalı uçuş biletleri aldırdı.
1: Kaçak göçmenler ilk olarak İstanbul aktarmalı İran-Mısır uçuşuna bileti alıyor. İstanbul'a İran'dan gerçek pasaport ve kimlikle Farzat Ahmet ismiyle gelen yolcu burada sahte İsrail pasaportu ve kimliğine geçerek Levi Ronin ismiyle Londra'ya uçuyordu.
0: Tüm bu sistemin en kritik ismi kaçakçılarla işbirliği yapan güvenlik amiri ve ekibiydi.
1: Güvenlik amiri göçmen kaçakçısıyla mesajlaşıp gelecek yolcuların fotoğraflarını alıyordu. Fotoğraflarından tanıdığı kişileri de güvenlik sırasından çıkarıp bizzat kendi kontrol ediyordu. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması için de diğer çete üyelerinin bildiği şifreli etiketi kaçak göçmenlerin pasaportuna yapıştırıyordu.
0: Kaçak göçmenler bu yolla İngiltere'ye ulaştı ama bu kez de İngiltere polisi tarafından yakalandı, göçmen kampına alındı. Aslında amaçları da buydu. Yani İngiltere'ye iltica başvurusunda bulunmak. Tespitlere göre bu yöntemle 9 ayrı uçuşta 15 kişi sahte İsrail pasaportu ve kimliğiyle yurt dışına kaçtı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele polisi yapılan operasyonla güvenlik amiri ve ekibi olmak üzere 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
2: Efendim zaten bu tür olaylarda hani dolandırıcılık deyin, hırsızlık deyin ya da bu kaçakçılık vesaire deyin içeriden biri ya da birileri olmadığı sürece pek işe yaramayan bir mevzu değil ama gördüğünüz gibi Elif Yavuz'un özel haberinde de izledik, gayet güzel bir haberdi. İşin içinde hava limanındaki güvenlik amiri ön planda, dikkat çekici. Peki bir haber başlığı diyelim, Milliyet'ten okuyalım, yolumuza devam edelim. Bakanlık İtalyan lisesindeki mağduriyete el attı. Hani nihayet diyebileceğimiz bir haber. İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde Türk öğretmenlerin İtalyan meslektaşlarıyla ücret eşitliği talebiyle başlattığı grev 100 günü aştı. Derslerin sekteye uğradığını belirtiyor veliler. Özellikle 12. sınıf öğrencilerinin mezuniyet ve üniversite planlarında belirsizlik yaşadığını da kaydediyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin farklı okullara nakillerinde kolaylık sağlanması talimatı vermiş. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner imzasıyla İstanbul Valiliğine gönderilen yazıda nakil yoluyla ayrılarak farklı okullara geçecek öğrencilerin eğitim süreçlerinde mağduriyet yaşamamaları, kazanım kayıplarının telafi edilmesi ve öğrencilerin anayasal eğitim haklarının etkin şekilde korunabilmesi adına gerekli tedbirlerin alınmasının zorunluluk olduğu kaydedildi denilmiş. Öğrenciler açısından elbette tabi sınava girilecek vesaire, çok zor bir süreç. En azından onlar başka okullara nakil edilmiş ama hani bakanlık İtalyan lisesindeki mağduriyete el attı derken öğretmenlerin durumu acaba ne olacak? Çünkü İtalyan öğretmenler 300 lira maaş alırken Türk öğretmenler 60 lirada kalmışlar. Bütün bunlar acaba nasıl telafi edilecek? Bütün bunları göreceğiz. Maalesef kendi ülkemizdeki öğretmenlerin geldiği durum bu. Efendim Şanlıurfa'dayız. Evden çıktı, dönemedi. Çocuk saatler sonra evinin damında hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Miraç maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk tespitlere göre çocuğun elektrik akımına kapıldığı ifade ediliyor.
3: Arazide saatlerce arama yapıldı. Küçük Miraç gece vakti evinin damında hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

0: 5 yaşındaki Miraç İdikurt, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki evinden öğle saatlerinde çıktı. Kapının önünde oyun oynayan çocuk eve dönmeyince ailesi ekiplere haber verdi. Jandarma ve AFAD bölgede arama çalışması başlattı. Gün geceye döndüğünde ekipler evin damına çıktı. Miraç hareketsiz halde orada yatıyordu. Çocuğu hastaneye yetiştirmek için herkes seferber oldu. Yolu kapatan araçlar köylülerin kas gücüyle kaldırıldı. Miraç doktorların çabasına rağmen hayata tutunamadı. Yapılan ilk tespitlere göre küçük çocuk elektrik akımına kapıldı. Kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Evet, yine bir çocuk, yine muamma barındıran bir ölüm. Bakalım nasıl bir şekilde hayattan kopmuş gitmiş güzeller güzeli küçük kardeşimiz, onu da hep beraber göreceğiz efendim. Şimdi Kırıkkale'de 2 yıl önce kreşte yaşanan şiddet olayı vardı, hatırlayacaksınız. Mahkeme bu olayda kararını verdi. 2,5 yaşındaki çocuğu savurarak yaralanmasına neden olan eğitmen ceza aldı.
2: Bizim çocuğumuz düşürülmüş. Ondan sonra kafasından darbe almış.
0: 2 yıl önce kaydedilen bu görüntüler mahkemeye taşındı. Küçük çocuğu kolundan çekerek savuran ve yaralanmasına neden olan eğitmen ceza aldı.
2: 2 yıl sürdü. Allah'a şükür ki adalet yerini buldu Kırıkkale'de.
0: 22 Mart 2024 yılında 2,5 yaşında olan Hasan Efe Kırıkkale'de özel bir kreşe gidiyordu. Eğitmen AK Hasan Efe'yi kolundan tutarak odaya savurdu. Küçük çocuk başını önce masaya sonra yere çarptı ve yaralandı. Görevliler ne sağlık ekiplerine ne de aileye haber verdi. Evine giden Hasan Efe'yi ailesi hastaneye götürdü.
2: Çocuğumuz hastanede kafasına dikiş atıldı. 24 saat uyutulmayacaktı. Tomografiler çekildi, röntgenler çekildi. Çok kötü bir süreç geçirdik.
0: Aile okul yönetiminden ve eğitmenden davacı oldu. 2 yıl sonra o davada karar açıklandı. Eğitmen AK kasten yaralama suçundan 2 yıl hapis cezası aldı. Mağdurun çocuk olması ve yüzünde kalıcı iz meydana gelmesi nedeniyle cezası 6 yıla çıkarıldı. Mahkeme cezada iyi hal indirimi uygulayarak sanığa 5 yıl ceza verdi. Kreş sahibine suçu bildirmemesi nedeniyle 5 ay ceza aldı.
3: Adalet yerini buldu, gönlümüz rahat.
1: Evet, adalet yerini buldu. Efendim, bu görüntüleri arkamda görüyorsunuz. Canlı canlı sizlerle paylaşıyoruz. Bir yanardağ lav püskürtüyor. Amerika Birleşik Devletleri burası. Hawaii adasında Kilauea yanardağı. Sık sık duyuyoruz son zamanlarda adını. 2024 aralığından bu yana tam 47 kez patladı. İşte onlardan bir tanesi şu anda canlı canlı sizlerle paylaşıyoruz. Dediğimiz gibi lavların akışını görmek metreler boyunca ve gördüğünüz gibi bir taraftan da ovaya yayılıyor. Dünyanın en aktif yanardağlarından biri Kilauea bir kez daha harekete geçmiş durumda. Önce duman, ardından lav püskürtmeye başladı. Lavlar da 300 metre yüksekliğe kadar ulaştı. Hawaii yanardağı gözlemevi faaliyetlerin Amerikan saatiyle öğlen 15'te başladığını duyurdu. Faaliyet daha çok yanardağın zirve kraterinin kuzeyinde yoğunlaştı ki bu gelen görüntülerde oradan, uzmanlardan da uyarı var elbette. Yanardağın kuzeydoğusunda hafif volkanik kül yağışı olabileceği ifade ediliyor. Bölgedekilerden dikkatli olmaları isteniyor. Solunum problemi olanlar maruz kalmayı en aza indirmek için ekstra önlem almalıdır deniliyor. Zaten bölge halkı da bu duruma son derece alışık. 1924 ile 52 yılları arasındaki sessiz dönem dışında Kilauea yanardağında düzenli olarak volkanik patlamalar yaşanıyor. Yanardağ Aralık 2024'ten bu yana da aralıklarla lav püskürtüyordu. Şu an işte ona denk gelmiş durumdayız. Kilauea'da 2018'de yaşanan ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar nedeniyle 700'den fazla ev kullanılamaz hale gelmişti. Bu patlamaların ardından da muhtemeldir ki yine kullanılamaz hale gelecek evler söz konusu, ancak bir taraftan da turizm açısından son derece önemli. Dediğimiz gibi yöre halkı zaten son derece alışık bu duruma ve Kilauea'da işte bir lav püskürtme anından canlı kareleri sizlerle paylaşıyoruz bizler de. Ve gelelim yeniden memlekete. Bazı sorularımız var. Nedir acaba? Kadınlar mı yoksa erkekler mi daha çok kazanıyor?

0: daha yapıyor? İşte bu soruya ve tartışmalara son noktayı koyacak güncel veriler açıklandı. Araştırmaya göre kadınlar daha sık, erkeklerse daha maliyetli trafik kazası yapıyormuş.
1: Bazen dikkatsizlik, bazen de kural ihlali nedeniyle kazalar olabiliyor ama araştırmaya göre kadınlar daha sık kaza yapıyor, erkeklerin kazasıysa daha pahalıya patlıyor.
2: Bir büyük kaza yaptım. İki kadın yaptık kazayı.

0: arasında bir hasar oldu kendi aracımda.
1: Hızlı mıydınız?
0: Evet, hızım yüksekti.
2: 2025 yılıyla 2026'nın ilk 3 ayında 18-25 yaş grubu daha çok trafik kazasına karıştı. Yaş gruplarının detaylarına bakıldığında da kadın ve erkek sürücülerin trafikteki kaza oranları netleşti.
1: Trafikte kadın ve erkek sürücülerin karıştığı kazalar zaman zaman tartışma konusu oluyor. Kimine göre kadın sürücüler daha çok kaza yapıyor, kimine göre de erkekler. Sizce kadınlar mı daha çok kaza yapıyor trafikte, erkekler mi?
3: Erkekler. Dikkatsizler.
4: Erkekler kadınları idare ediyor. Kadınlar çok berbat kullanıyor.
5: Katılmıyorum. Ben çok dikkatli araba kullanıyorum.
1: İşte artık bu tartışmanın sonuna gelindi.
6: Erkekler bence daha çok kaza yapıyorlardır.
7: Küçük kazaları kadınlar, daha büyük kazaları erkekler yapıyor.
8: Verilere göre kadınlar daha fazla kazaya karışıyor. Ancak erkeklerin yaptığı kazalar daha pahalıya mal oluyor.
3: Bayanlar daha yavaş kullandıkları için temasta daha az hasar verebiliyorlar.
4: Aslında dikkatli olduklarından değil, ağır olduklarından kaynaklanıyor.
7: Kadınlar daha dikkatli, erkekler biraz daha agresif sürüyorlar. O yüzden de büyük kazalar hep erkeklerin başına geliyor. Biraz daha anlayışlı, duyarlı olabilirler.
5: Agresif dürtülerinin önüne geçemiyorlar. Öfke kontrolü yeterli değil.
2: Erkek sürücülerde dosya başı maliyet 200 bin lira sınırını aşarken kadınlarda bu rakam 176 bin lira düzeyinde.
9: Tabii her seferinde kazasız bir yolculuk diliyoruz. Bu tartışmalar bitmez efendim. Bu işin de kadını erkeği yok. Herkes dikkatli olsun. Yola öyle devam etsin. Özellikle trafikteki dostlara buradan selam diyelim. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ne yapıyor, buna bakalım. Suriye'deydi zira Erdoğan, Bilal Erdoğan. Suriye'nin refahı sadece Türkiye'nin değil, insanlık vicdanının ortak başarısı olacaktır diyor.
10: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Suriye'yi ziyaret etti. Halep'te düzenlenen ortak akıl buluşması programına katıldı. Erdoğan, Suriye'nin güçlenmesinin önemini işaret etti.
11: Özgür Suriye'nin başarılı olması, özgür Suriye'nin yeniden güçlü bir ülke olması, eskisinden çok daha müreffeh, Türkiye'ye kardeş komşu bir ülke olması sadece Suriye'nin değil, sadece Türkiye'nin değil, insanlık vicdanının bir başarısı olacak. Biz buna inandığımız için ilk günden itibaren biz ne yapabiliriz diye düşünerek hareket ettik.
10: Bizim Suriye ile kardeşliğimiz başka şeye benzemez diyen Bilal Erdoğan, Türkiye'nin 21. yüzyıla damga vuran ülkelerden biri olduğunu vurguladı.
11: Türkiye sadece kendisinin güçlenmesi değil, Türkiye ile birlikte bu insanlık vicdanı ittifakına üye bütün kardeş ülkelerin, bütün gönül coğrafyamızın mensuplarının da müreffeh, istikrarlı, huzurlu, güçlü olması için çalışmak zorundadır.
10: Halep ziyaretinde Bilal Erdoğan'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya da eşlik etti. Programda konuşan Sırakaya, Halep'in büyük bir zulmün imtihanından geçtiğini söyledi.
12: Bütün bu süreç içerisinde, bütün bu karanlık dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hareketi daima Suriyeli kardeşlerinin yanında oldu ve bundan sonraki süreç içerisinde de olmaya devam edecektir.
10: Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet Halep Valiliğini de ziyaret etti. Vali Azam Garip ile görüşen heyet fikir alışverişinde bulundu.
13: Halep'e gelmek istiyorduk zaten ama...
10: Heyet daha sonra tarihi Emevi Camii'ni ziyaret etti. Yetkililerden devam eden restorasyon çalışması hakkında bilgi alındı. Halep Kalesi ve çevresinde bulunan esnafı da ziyaret eden heyet, Halep Müftüsü İbrahim Şaşo ile görüştü.
14: Halep'in meşhur alimlerinden biri, Türkiye'de vefat etti.
9: Efendim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle amilli futbol takımımız için özel hazırlanan ve sanatçı Sinan Akçıl imzası taşıyan 2026 FIFA Dünya Kupası Taraftar Marşı Türkler Geliyor yayına girdi. İzleyelim, sonra bir küçük ara verelim, saat başında buradayız.

0: Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 22, Bursa 21 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 24, Muğla yer yer yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 24, Isparta güneşli 20 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 17, Trabzon yağmurlu 16 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Kayseri yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 21, Şanlıurfa yağmurlu 21 derece.
1: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
2: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

0: sessizliğe tepki gösterdi.
1: Küresel sistemin daha adil ve kapsayıcı bir niteliğe kavuşması adına anlamlı bir ilerleme kaydedilemedi. Tam tersine, kurallara dayalı uluslararası düzen daha fazla erozyona uğradı. Bunun en açık ve acı örneği Gazze'de yaşananlardır. İsrail, işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır.
2: Efendim, Sabah gazetesinden bir haber başlığıyla devam edelim. Mescid-i Aksa provokasyonuna Türkiye'den tepki şeklinde duyuruluyor haber. Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisi bu. İsrailli bir bakanın beraberindeki bir grup yerleşimci ile Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınıyor. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle efendim. Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden bu provokatif eylemler bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştiriyor. Birleştirme riski taşımaktadır. Uluslararası topluma Filistin halkının meşru haklarının korunması ve işgal altındaki Doğu Kudüs'le kutsal mekanlarına yönelik ihlallerin önlenmesi için sorumluluklarını yerine getirme çağrımızı yineliyoruz şeklinde önemli bir açıklama yapıldı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Kudüs Günü kapsamında düzenlenen provokatif bayrak yürüyüşüne katılmak isteyen çok sayıda İsrailli yerleşimci Mescid-i Aksa'nın Megaribe kapısı önünde toplandı. Ağlama duvarı girişi yakınında bir araya geldiler ve Mescid-i Aksa avlusuna baskın düzenlediği görülüyor. Ve işte bu da fotoğraf karesine Sabah gazetesinde bu şekilde yansımış durumda. Yine maalesef provokatif eylemler, özellikle Mescid-i Aksa uzun bir dönem kapalıydı biliyorsunuz. Açıldıktan sonra yine provokatif eylemler bizzat İsrailli bakanlar tarafından yapılıyor olması zaten oldukça can sıkıcı. İşte bu insanlar barış getirmeye çalışıyorlar güya. Bölgeye diyelim, devam edelim yolumuza. Şimdi Mavi Vatan Yasası son derece mühim ki Milli Savunma Bakanlığı'ndan Mavi Vatan Yasası olarak da bilinen deniz yetki alanları düzenlemesine ilişkin önemli bir açıklama geldi. Kanun çalışmalarının sürdüğü hatırlatılıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir deniliyor bu açıklamada.
3: Deniz yetki alanları düzenlemesine ilişkin bilgi paylaşıldı. Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerin korunması konusunda kararlılık mesajı verildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı.
4: Deniz yetki alanları kanunu çalışması, denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksiklikleri giderecek çerçeve bir yasa niteliğindedir. Söz konusu kanun çalışmalarına bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir. Kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir.
3: Toplantıda Belçika'dan Türkiye'ye yapılan kapsamlı ziyaret de değerlendirildi.
4: Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı

0: İla Sayın Bakanımızın gerçekleştirdiği görüşmede ikili ve bölgesel güvenlik konuları görüşülmüş, savunma sanayi alanındaki işbirliği imkanları ele alınmıştır. Görüşmelerin ardından imzalanan niyet mektubuyla iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı irade teyit edilmiştir.
1: Ve Putin, ülkesinin stratejik nükleer kuvvetlerini modernize etmeye devam edeceklerini söyledi. Putin'in açıklaması, Rusya'nın kıtalar arası balistik füze Sarmat'ı test etmesinin ardından gelmesi dikkat çekici tabii.
2: Rusya nükleer silahlarını modernize etmeye devam edecek. Açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. Putin, Moskova'da füze geliştiren bir okul olan Termal Teknoloji Enstitüsü'nü ziyaret etti. Kurumun Rusya'nın savunması için paha biçilmez katkı sağladığını söyledi.
3: Geliştirdiğimiz mobil balistik sistemler Ukrayna'daki özel askeri operasyonda etkili şekilde kullanıldı. Stratejik nükleer kuvvetlerimizi geliştirmeye ve modernize etmeye devam edeceğiz. Muharebe gücümüzü artıracak, şu andaki ve gelecekteki tüm hava savunma sistemlerini delebilecek füze sistemleri yapmaya devam edeceğiz.
2: Rusya geçtiğimiz gün Sarmat adlı yeni bir stratejik nükleer füzeyi test etmişti. Testin başarılı geçtiğini söyleyen Putin, Sarmat'ın dünyanın en güçlü füzesi olduğunu savunuyor. 35 bin kilometre menzili olduğu iddia edilen füzenin yıl sonunda Rus ordusu envanterine girmesi bekleniyor. Moskova yönetimi 2024 yılında nükleer doktrininde değişikliğe gitmişti. Buna göre eğer nükleer silaha sahip bir ülke, Ukrayna gibi bir ülkeye Rusya'ya saldırması için silah verirse, Rusya nükleer silah kullanarak yanıt verebilecek. Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında balistik füzelerin sayısını sınırlandıran 1973 tarihli anlaşma, 2002'de Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmadan tek taraflı çekilmesiyle geçersiz hale gelmişti.
1: Tabii özellikle bir taraftan da Trump'ın Çin ziyareti sırasına bunun denk gelmesi mühim. Bölgede bir şeyler oluyor ama ne oluyor hep beraber onu da göreceğiz. Ama ciddi anlamda işte ülkeler savunma sanayini geliştirme derdinde ki bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti evet almış başını gidiyor. Son derece iyi yatırımlar var sanayi, silah sanayinde ve işte savunma sanayinde. Kanada 2019 yılında yaptırım uyguladığı Türk İHA'ları konusunda şimdi geri adım atabilir. İngiliz basınında yer alıyor bu haber ve habere göre Kanada Türkiye'den İHA satın almayı değerlendiriyor.
4: Kanada Türk savunma sanayi ile işbirliğine yöneliyor. Türkiye'den insansız hava aracı satın almayı değerlendiriyor. İddia İngiltere basınından. Kanada, 2019 yılında düzenlenen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye 2024 yılına kadar silah ambargosu uygulamıştı. Türk İHA'larında kullanılan kameraların ihracatını da engellemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditleri ve silah satışındaki kısıtlamalar nedeniyle Kanada'nın Türkiye'ye yöneldiği öne sürüldü. Middle East Eye'ın haberine göre Kanada Türk İHA'ları satın almayı değerlendiriyor. Konuyla ilgili Kanadalı bir yetkili, Kanada gözetleme amaçlı orta irtifa uzun havada kalışlı İHA satın almakla ilgileniyor dedi. Görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu ve somut sonuca ulaşmayabileceğini belirtti. Kanada'nın Türk İHA'larına ilgisi Başbakan Carney'nin Ekim ayında Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde geldi. Kanada Savunma Tedariğinden sorumlu Devlet Bakanı Stephen Furr, geçtiğimiz hafta İstanbul'da katıldığı bir panelde ülkesinin Türkiye ile savunma sanayinde daha yakın çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Furr, ayrı bir röportajda mühimmat üretimi, İHA ve İHA karşıtı sistemlerin potansiyel işbirliği alanları olduğunu belirtti.
1: Evet. Yakın zamanda böyle bir sipariş alabilir sanayimiz efendim. Bir taraftan da Cirit'ten söz edeceğiz. Nedir bu Cirit? Türkiye'mizin ilk güdümlü füzesi Cirit. Atış testinde hava hedefini tam isabet vurdu. O görüntüler Roketsan tarafından paylaşıldı. İzleyelim.
2: Hazırlıklar yapıldı. Silah sistemi üzerinden ateşlendi. Cirit anti-İHA füzesi hedefi tam isabet vurdu. Roketsan tarafından geliştirilen Cirit füzesinin test aşaması devam ediyor. Yeni atış testine ilişkin görüntüler Roketsan tarafından paylaşıldı. Füze, pusu silah sistemi üzerinden yapılan testte hava hedefini başarıyla imha etti. Cirit anti-İHA sistemi mevcut Cirit lazer güdümlü füze altyapısının yeni bir versiyonu olarak geliştirildi.

0: Sistem, insansız hava araçlarına karşı kullanılan yüksek maliyetli hava savunma füzelerine alternatif sunmayı hedefliyor. Yaklaşma sensörü ve özel anti-İHA harp başlığıyla donatılan füze, uygun angajman koşullarında hedeflerin etkili şekilde imha edilmesini mümkün kılıyor. Daha pahalı sistemlerin devreye alınmadan önce tehditlerin bertaraf edilmesine imkan tanıyor.
1: Evet, Cirit efendim savunma sanayimizin envanterinde son derece önemli bir keşif ve Çağla Tuğaltay cinayetine geçeceğiz. Malum bu cinayetten 26 yıl sonra öldürüldüğü evde, binada ve çevresinde keşif yapıldı. Cinayetin tanıklarından canlandırma istenerek ifadeleri alındı tam 26 yıl sonra dediğim gibi. Keşfin ardından Çağla'nın evine 200 metre mesafedeki metruk bir evde olay yeri incelemesi yapıldı. Yaklaşık 10 saat sürdü bu keşif ve inceleme ve detayları da muhabir arkadaşımız Gizem Türemen ulaştı.

26 yıldır çözülemeyen sır cinayet. Türkiye'nin faili meçhul kalan dosyalarından biri Çağla Tuğaltay. 15 yaşındaydı. 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan döndüğü evinde katledildi. Ve 26 yıldır katiline dair bir iz aranırken yeni bir gelişme yaşandı. Çağla'nın Fulya'daki evinde ve çevresinde çok geniş kapsamlı bir keşif yapıldı. Tanıklardan canlandırma yapılarak ifadeleri alındı. Tüm iddialar yerinde incelendi. Burası Çağla Tuğaltay'ın yaşadığı Çiğdem Apartmanı'nın girişi. Çağla'nın kapı komşusu Melin Kazancı cinayet günü apartmanın girişinde yerde şu bölgelerde birkaç damla kan lekesi gördüğünü iddia etmişti. Melin Kazancı 26 yıl sonra ilk kez savcıya ifade verdi ve keşifte o kan lekelerini nerede gördüğünü göstermesi istendi. Çağla Tuğaltay'ın alt komşusu Gökçe Kaya cinayet gününe dair verdiği ifadede ben o sırada evde ders çalışıyordum. Çağla'nın eve geldiğini, anahtarı çevirdiğine dair sesi duydum. Hatta kapıyı açtı, biriyle konuştu demişti. Gökçe Kaya'nın evinden Çağla'nın evindeki ses duyuluyor mu, duyulmuyor mu? Keşifte bu kontrol edildi. O dönem apartmanın bodrum katında yasaklı madde kullanıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı. O iddialara ilişkin savcılık ve emniyet nezdinde bodrum katlarında da keşif yapıldı. Çağla'nın oturduğu binanın arka kapısı olarak iddia edilen kapı işte burası. Ancak apartman sakinleri bu kapının kazan dairesi olduğunu, içeride başka kapı olmadığını söylüyor. Fakat bu nokta niye önemli? Çağla'yı öldüren kişi ya da kişiler kimseye gözükmeden kaçmak istese bu yolu kullanarak şu noktaya doğru kaçabilir. Orada da o dönem Lütfü Şeyh'in oturduğu gecekondu çıkıyor karşımıza. Sadece Çağla Tuğaltay'ın evinde, binasında inceleme yapılmadı. Çağla'nın oturduğu eve yaklaşık 200 metre mesafede yer alan, o dönem Lütfü Şeyh'in oturduğu ve yasaklı madde kullanımı için toplanıldığı iddia edilen bu evde, gecekonduda da gece boyunca olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldı. O inceleme akşam 18 gibi başladı, gece yarısına kadar da devam etti. Şimdi olay yeri inceleme ekiplerinin gece boyunca saatlerce didik didik ettiği, çuval çuval delil topladığı, parmak izi aldığı ve fotoğraf çektiği o evdeyiz. İlk kez bu ev için luminol inceleme yapıldı. Yani daha önce temizlenmiş ya da çıplak gözle görülmeyen kan lekelerinin tespiti için özel bir kimyasal madde kullanıldı. Sarı Bina Çiğdem Apartmanı, yani 2000 yılında Çağla'nın katledildiği

0: apartman. Onu öldüren kişi ya da kişiler o apartmandan çıkıp kaçmak istese arka yol işte tam olarak bu noktaya, bu yola çıkıyor. En yakın evse işte bu gecekondu. Bu nedenle gecekonduda inceleme yapıldı. Hatta ailenin avukatları bu gecekonduda o dönem yaşayan Lütfü Şeyh hakkında da fetih kabir talebinde bulundu.
1: Evet, bu cinayette detayları arkadaşımız Gizem Türemen ulaştı. Gördüğünüz gibi sır perdesi giderek aralanıyor ve Çağla nasıl hayattan koparıldı, bütün bunları yakın zamanda öğreneceğiz. Diyelim devam edelim. Bursa'dayız efendim. Dur ihtarına uymayıp polisten kaçan bir sürücü park halindeki otomobile çarparak durdu. Sürücüye de 550 bin lira ceza kesildi.
2: Polisin dur ihtarına uymadı. Ekipleri peşine taktı. Kilometrelerce kaçtıktan sonra park halindeki araca çarptı. Bursa İnegöl'de polis ekipleri bir otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü hızla kaçmaya başladı. Ekipler peşine düştü. Kovalamaca 5 kilometre sürdü. Sürücü en sonunda park halindeki bir otomobile çarparak durdu. Polis sürücüye alkol metre üfletmek istedi. Ancak o bunu reddetti.
3: Sen kazaya karıştın, tamam mı? Kazaya karıştığın için bu adli bir işleme dönecek. Sen hastaneye götüreceksin tarafımızdan, tamam mı? Orada yine kan alacaklar senden. Yine alkolün var mı yok mu alacaklar.
2: Sürücüye dur ihtarına uymamak suçundan 200 bin lira, alkol metreyi üflemeyi reddetmekten 150 bin lira ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin lira olmak üzere toplam 550 bin lira ceza kesildi. Otomobil trafikten men edildi. Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.
1: Bir hata görüyorsunuz, 550 bin liralık bir ceza, öde öde bitmez. Caydırıcı cezalar bu anlamda son derece önemli. Zaten verilere baktığımızda özellikle makas atma neredeyse %90 oranında yollarımızda azalmış. Çünkü işte böylesi cezalarda söz konusu efendim. Şimdi İstanbul'dayız, bahçeli evlerdeyiz. Bir apartmanda çöp ev krizi yaşanmıştı. Nerede yaşanmıyor ki diyorsunuz ama bu farklıydı. Aynı kişi bu kez de apartman sakinleri taciz etmeye başladı bu kez. Tartıştığı kişilerin isimlerini, telefon numaralarını sosyal medyada paylaşıp altlarına da ahlaksız mesajlar yazdı maalesef.
4: Soyad veriyor ya. Ve bizim de rızamız olmadan bize parayla adam tutacağını söylüyor.
5: Tacizi yaşayan, gören, duyan herkes çıldırdı. Vukuatlı apartmanda şimdi de yeni mevzu çıktı. Meselenin kaynağı yine aynıydı.
6: Şeytan gibi affedersin.
4: Yani canavar gibi bir şeye dönüştü bu.
7: Lan ne oluyor, ne oluyor? Beni biri polis arası.
4: Bu nasıl bir baş belası böyle?
8: Bahçeli evlerde yaptığı gürültüler ve attığı çöplerle apartman sakinlerine huzur vermeyen kadın bu kez iddiaya göre alt ve üst komşusunun fotoğraflarını numaralarıyla birlikte sosyal medyada paylaştı.
4: Taksiciye diyor ki açık adresimi mi ismimi veriyor. Bu kadın burada ahlaksız şeyler yapıyor. Taksiciyi bana yönlendiriyor.
8: Bunun üzerine alt komşusu eline aldığı bıçak bileğicisiyle sokakta olay çıkardı.
4: Ben ondan sonra zaten çıldırdım. Böyle bir şey yapılır mı?
6: Şunlar diyor ona kaçıyor diye bu tarafa. Kadınla orada yıkladı.
4: Kışkırtıyor insanı, tamamen çileden çıkartıyor. Ondan sonra kaçıyor.
5: Onu öfkeden çıldırtan komşusunun yakasına, saçına yapıştı.
4: Çocuklarınızı öldüreceğim diyor. Sizi diyor boşatacağım kocalarınızdan diyor. Başınızı belaya sokacağım diyor.
6: Çiçekler orada atıyor, buraya kadar geliyor. Domatesler atıyor, biberler atıyor. Her şey atıyor.
8: Bakın bir hafta sonra yeniden o dairenin önündeyiz. Ancak değişen hiçbir şey yok. Dairenin önü pislik dolu ve bir kova çöp çıkmış durumda. Kolay gelsin, zor olmuyor mu?
6: O diyor yavrum. Benim de evlatlarım var. Ben hasta olursam bana kim bakacak yavrum?
8: Bu çöpleri siz mi topladınız buraya?
6: Evet.
8: Neler çıktı?
6: Bardak kırığı, kavanoz kırığı, her zaman...

0: Öyle yapıyor diyorsun.
1: Geçen gün bu çöp kotesini almış, yukarı götürmüş. Ben bağırdım, sen niye bu çöpü oraya götürüyorsun? Olsun, götürdüm diyor.
2: Şeyler yapıyor. Bir insan yani.
3: Evet, gideceği tekrar bir rehabilitasyon merkezi. O da tez zamanda olur herhalde. Büyük geçmiş olsun diyoruz. Bayram ve yaz tatili derken dolandırıcıların hedefinde olan tatilcilere geçiyoruz maalesef. Çok bilinen bazı rezervasyon sitelerinin ara yüzlerini kopyalıyor bu dolandırıcılar. Gönderdikleri tek bir linkle tatilcileri dolandırıyorlar. Peki yöntem nasıl işliyor? İzleyiniz lütfen. Tuzağa düşmemek için ne yapmalı, neler yapmalı? Buyurunuz izleyelim.
4: Sahte site arayüzleri oluşturuluyor. Doğrulama linki adı altında bir tıkla tatilcileri tuzağa düşürüyorlar.
5: Kötü niyetli insanlar tarafınızdan önünüze farklı fake siteler gönderiliyor.
4: 9 günlük Kurban Bayramı tatili yaklaştı. Bir yandan da yaz sezonu için uygun fiyatlı otel arayışı var. Dolandırıcılar da işte bu artan talebi fırsata çevirdi. Nasıl mı?
6: Dolandırıcılar çok bilinen otel rezervasyon sitelerinin arayüzlerini kopyaladılar. Üstelik bununla da kalmadılar. Müşterilerinin otel rezervasyon bilgilerini ele geçirip doğrulama linki adı altında WhatsApp üzerinden link göndermeye başladılar.
4: O link ve tıkladığınızda karşınıza çıkan ödeme ekranı. En başta masum gibi görünse de aslında bu bir dolandırıcılık sisteminin parçası.
6: Bu linke tıkladığımızda karşımıza otel rezervasyon sitesinin bir arayüzü geldi. Aslında bu arayüz bilinen bir rezervasyon sitesinin birebir kopyalanmış hali. Yani sahte. Buraya kredi kartı bilgilerinizi girip onaya bastığınızda dolandırıcıların ağına düşmüş oluyorsunuz.
4: Peki bu tuzağa düşmemek ve binlerce liradan olmamak için neye dikkat etmeli? Gönderilen link ve sitenin sahte olup olmadığını nasıl anlarız?
5: Uluslararası bazı portallara girerken gerçekten o portala girdiğimizden emin olmalı. Yukarıdaki adres satırında güvenli ibaresini görmeli. Aynı zamanda girdiğimiz sitenin kendisine yani şirketin ana sitesi olduğunu teyit etmeliyiz.
4: Bunu anlamanın çok kolay bir yöntemi de var. O da sitenin altındaki TurSap logosunu kontrol etmek.
7: İnternet sitelerinde turizm şirketlerinin bir belge numarası yazması zorunluluğu var. Ve bu numarayı TurSap'ın sitesinden kontrol edebiliyorsunuz.
5: TurSap doğrulama sayfasına gidip orada sitenin güvenli olarak işaretlendiğinin teyidini almamız çok önemli.
4: Ve dolandırıcıların tuzağına düşmemek için bir başka püf nokta. Bölge rayicinin çok altındaki fiyatlara da dikkat etmeli.
7: Rakamlara bakıyorsunuz, hiç olmayacak rakamlara, olmayacak şeyleri sattıklarını görüyorsunuz.
5: Bir seyahat sitesi üzerinde bir otelin fiyatını başka seyahat sitelerinden çok daha ucuz görüyorsanız zaten öncelikle şüphelenmeniz gerekiyor.
3: Evet, maalesef hayatımızın her alanına girmiş bu dolandırıcılık mevzusu. Dolayısıyla nefes alırken bile şüphelenmeye başlıyoruz artık. Böylesi bir dünyada yaşamak gerçekten çok zor. Umarız ki dolandırıcılık, hırsızlık tez zamanda biter ama bitmeyecek gibi de gözüküyor. Akşam gazetesinden bir haber başlığı. 3 Türk şehirde listede. Hangi liste bu? Test Atlas efendim. Avrupa rüzgarı denilmiş. Dünyaca ünlü bir gastronomi platformundan söz ediyoruz. Ara ara böylesi makaleleri ve sıralamaları oluyor biliyorsunuz. Milyonlarca kullanıcının oyları ve değerlendirmeleriyle dünyanın en iyi 100 yemek şehri sıralandı. İtalya başı çekiyor. Japonya, Fransa ve İspanya gibi güçlü mutfak geleneklerine sahip ülkeler listenin üst sıralarında yoğunlaşmış. Sokak lezzetlerinden köklü tariflere, yerel mutfak kültürlerinden modern gastronomiye kadar birçok unsurun değerlendirdiği bu listede İtalya'nın 6 şehri ilk 10'a girdi. Napoli, Milano, Bologna ki İtalya'nın yemek başkenti denir. Floransa yine aynı şekilde, Cenova, Roma, evet bu listeye girenler arasında belki bayram tatili için düşünebilirsiniz vizeniz varsa ve euronuz varsa. Ülkemizden listeye ise efendim 3 şehir girmiş durumda. Bunlardan ilki elbette ki Gaziantep 17. olarak, 24. olarak da İstanbul, 84. sırada da İzmir yer almış. Test Atlas'ta Avrupa rüzgarı deniliyor. Ağırlıklı olarak İtalyan mutfağı ön plana çıkmış durumda. Yeme içme konusu denince zaten İtalya dünyanın dört bir yanında kolay mutfaklardan bir tanesi. Şimdi bir zamanlar kalabalık aile sofralarından bahsederken şimdi Türkiye'de tek başına yaşayanların sayısında ciddi bir artış var. TÜİK'e göre tek kişilik yaşama ve sessiz geçen akşamlara giderek alışıyormuşuz. Peki Kim neden acaba yaptı?

0: yalnız yaşıyor ya da bir tercih mi, bir zorunluluk mu? En çok yalnızlığın yaşandığı şehir hangisi? İzleyelim.
1: Şu anda yalnızım. İnşallah işimle uğraşıyorum. İnşallah ileride evlenince yalnız yaşamam.
2: Maddi geçim kaynağı olarak da yalnızlık insana daha rahat geliyor.
3: Kimine göre mecburiyetten, kimine göre ekonomik koşullardan dört duvar arasında yalnız yaşarım diyenlerin sayısı artıyor.
4: İnsanların birbirine karşı güven duygusu pek kalmadı. Çünkü yani yalnız yaşamak artık bir tercihten ziyade zorunluluk haline geldi.
3: Türkiye İstatistik Kurumu verileri gösterdi ki 2014 yılında %13,9 olan yalnız yaşayanların sayısı 2025'te %20,5'a yükseldi. Aradaki fark binlerce yeni yalnız yaşayan demek.
5: Kalabalıklar artıyor, insanlar yalnızlaşıyor. Kimi ekonomik şartlar, kimi zorunluluk, kimi ise daha konforlu bir yaşam için yalnız kalmayı tercih ediyor.
6: Ben daha öncesinde ailemle birlikte yaşıyordum. Daha sonra İstanbul'a geldim. Burada kardeşimle birlikte kalıyordum. Şimdi onun ataması oldu, o yüzden tek kaldım.
3: Çoğu kişiye göre yalnız yaşayanların sayısının bu denli fazla olmasındaki asıl sebep hem evlilik yaşının hem de boşanma oranlarının artışı.
1: Evlenmek zor olabilir artık. İnsanları seçebilmek zor olabilir. O kadar fazla yanlış insanla tanışıyorsunuz ki bazen doğru insanı bulduğunuzda da emin olamayabiliyorsunuz. O yüzden yalnız yaşamak durumunda kalabiliyoruz.
3: Peki en çok yalnızın yaşadığı şehir hangisi? Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Gümüşhane %32,7 ile listenin başında. Onu %30,8'de Tunceli takip ediyor. Tek kişilik hane halklarının oranının en düşük olduğu il ise Batman.
0: Evet, en yalnız genelde İstanbul ön plana çıkardı ama işte gördüğünüz gibi Gümüşhane ve devam eden illerimiz, buradan her birine sevgi selam gönderelim. Arkamda bir fotoğraf karesi görüyorsunuz. Zira milli sporcularımız bir kez daha bizi uluslararası arenada gururlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir tebrik mesajı söz konusu, işte bu şekilde. Ne diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bakalım? Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 6 altın, 4 gümüş, 12 bronz olmak üzere toplamda 22 madalya kazanarak üst üste 3. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcularımızı, bizleri gururlandıran bu büyük başarıları nedeniyle canı gönülden tebrik ediyorum diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve sporcularımızın fotoğraflarını da paylaşmış gördüğünüz üzere ve milli sporcularımıza tebrikler diyor. Bizler de aynı duygularla bu güzeller güzeli kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Ay yıldızlı bayrağı bayrağımızı dalgalandırdıkları için bir kez daha. Peki devam edelim, saatimiz 8.34'ü gösteriyor. Bir haber başlığı var, Posta gazetesinden okuyalım. Konut satışları hız kesmiyormuş. Evet, alan alıyor, anladığımız bu. Savaşın yarattığı belirsizliğe rağmen konut piyasası canlı. Konut satışları Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre %2,6 oranında artarak 126.808'e yükselmiş. Ne güzel. Nisan yılın en çok konut satılan ayı olmuş. İlk el konut satışı %9,6 artarken ikinci elde %0,3 ya da binde 3 oranında bir gerileme yaşandı deniliyor. Konut satışlarında özellikle ipotekli, yani kredi satışları etkili. Konut kredi faizleri aylık %3 seviyesinde seyretmesine rağmen, ki bu memleket 0,50'leri de gördü biliyorsunuz. Buna rağmen, %3 olmasına rağmen kredi talebi artıyor. Ayrıca tasarruf finansman şirketlerinin sağladığı faizsiz finansmanlarda ipotekli satışları destekliyor. Üstelik ipotekli satışlar özellikle ikinci konutlara yönelik sınırlamaların devam ettiği bir dönemde gerçekleşiyor denilmiş. Bu arada yabancıya satışlar da düşüyor. Sadece ev konusunda değil, daire konusunda değil, iş yerlerindeki hareketlilikte dikkat çekici, işte gördüğünüz gibi. Evet, tabii alan alabiliyor kredileri, ödemesi de söz konusu. Nasıl olsa bu faizler düşer ve yeniden yaptırım gerçekleştirilebilir, yapılanma gerçekleştirilebilir diye bir konut alım satımı da, hikayesi de söz konusu olabiliyor. Ama işte kimi kesim, en azından toplumun çok küçük de olsa belli bir kesimi ya da %10, %15'lik kesiminde konut alışverişleri devam ediyor diyelim. Yolumuza devam edelim. Şimdi Kaz Dağları baharla birlikte rengarenk oldu, göreceksiniz. Doğaya renk katan bitkilerden biri de şakayıklar. Koruma altındaki şakayıkları koparanları yüklü miktarda ceza da bekliyor.
7: Bunlar çok ender bir bitkiler. Diğer adı da ayıgül olarak geçer.

0: Kırmızı yaprakları bir açılıyor, sarı tomurcukları ortaya çıkıyor. Sayılı günü olan şakayıklar doğayı renklendiriyor. Yanına yaklaşanlar oldukça temkinli çünkü cezası cep yakıyor.
1: Kaz Dağları'nın belli bölgelerinde yetişiyor. Belli dönemde açıyor ve 20 gün sadece açık kalıyor.
0: Kaz Dağları baharla rengarenk oldu. Endemik bitki şakayıklar da açmaya başladı. 20 gün açan çiçekleri görmek ve görüntülemek için ziyaretçiler Kaz Dağları'na gidiyor.
1: Her yıl bunları mutlaka çekmeye çalışırım, fotoğraf kadrajımı almaya çalışırım. O yüzden bugüne şakayıklara ayırdık.
0: Şakayıkları koparmanın cezası 840 bin lira. Yetkililer sadece fotoğraf ve videoya izin veriyor. Ziyaretçiler bitkiye dokunmamaları konusunda uyarılıyor.
2: Tabii hiçbir şekilde doğadan bir alışveriş yapmamak lazım. Yani çiçek koparmamak gerekiyor ama velev ki kopardınız 840 bin lira cezayı ödemek zorunda kalıyorsunuz efendim. Avrupa'da 3 altın posta gazetesinden yine hemen detaylara bakalım. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın okullardaki yetenek taramalarında 7 yıl önce keşfedilen henüz 16 yaşındaki Yağmur Yılmaz Türk judoda farklı yaş kategorilerinde mücadele etti. Türkiye'de kazandığı ulusal başarıların ardından milli takıma seçildi. Yağmur 28-29 Mart'ta Çekya'da, 4-5 Nisan'da Azerbaycan'da, 25-26 Nisan'da ise Almanya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupalarında minderde rakiplerini yendi ve 3 şampiyonluk kazandı. Bir ay içinde gördüğünüz gibi daha adını özellikle tüm Avrupa'da ve dünyada duyuracak gibi gözüküyor. Bu güzeller güzeli kardeşimiz henüz yaşı 16 ama işte ağaç yaşken eğildi ve özellikle yetenek taramaları bu anlamda bakanlığın önemli. İşte böylesi güzel bir arkadaşımız, başarılı bir arkadaşımız uzun vadede memleketimizin adını başarılarla ileriye taşıyacak. Bir kez daha selam olsun kardeşimize. Efendim Türkiye'de en çok sipariş edilen yemeklere geçelim. Belli oldu. Tam 140 milyon kez sipariş verilen ve listenin bir numarası sizce hangi lezzetimiz efendim? İzleyelim.
3: En çok ne sipariş ediyorsunuz?
4: Pizza.
5: En çok İskender söylüyorum.
6: Çoğunlukla lahmacun.
3: En çok yemek siparişine ne sipariş götürüyorsunuz?
7: Döner götürüyorum.
8: Kiminin vazgeçilmezi tavuk döner, kimi ise pizza ve hamburger diyor. Türkiye'nin damak zevki 25 yıllık sipariş arşivinden çıktı.
9: Dünyaca mesela pizzası diyorlarsa Türkiye'de de lahmacun ön plandadır.
3: Kimi günlük yoğun iş temposundan, kimi de evde akşam yemek yapmak istemediğinden internetten online yemek siparişi veriyor. Açıklanan veriler ise çok dikkat çekici.
10: Pizza ve hamburger genellikle sipariş ediyoruz biz.
8: Artık her 10 siparişten 9'u mobil uygulamalar üzerinden veriliyor.
3: İnternet üzerinden sipariş edilen o yemek listesinde Türk mutfağının gözdesi lahmacun ilk sırada yer aldı.
9: Paket olarak en çok lahmacun siparişi veriyoruz.
5: Lahmacun da söylüyorum aynen. Hem kilo da aldırmıyor.
11: Bence tavuk dönerdir birinci ya. Zannetmiyorum lahmacun olduğunu.
12: Daha çok lahmacuncuyum.
3: Listenin başında tam 141 milyon kez lahmacun siparişi yer aldı.
13: Fast food'dan sıkıldık artık. Biz de o yüzden Adana, lahmacun, pide bu şekilde ilerliyoruz.
8: Çeyrek asırda listenin zirvesine yerleşen lahmacunu tavuk döner ve pizza siparişleri takip etti.
10: En çok hamburger, pizza o tarz şeyler.
8: Kuryeler yemek siparişlerinde en çok lahmacun taşıdı ama onların da SRC belgesi almak için saatleri kaldı. 15 Mayıs'tan itibaren yola çıkabilmeleri için mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunlu.
3: SRC belgeniz var mı?
7: Evet var. Parayı veriyor, alıyorsun. Sınavı falan var. O şekilde alabiliyorsun.
2: Evet, lahmacun zirvede, gördüğünüz gibi yerli ve milli yiyeceklerimizin başında geliyor elbette ayranla beraber. Tabii lahmacunun fiyatsal açısından da bayağı bir düşüğü de var. Elbette ki pahalısı da var ama özellikle acaba o iç harcında ne var ne yok bunu da araştırmak gerekiyor. Ama işte lahmacun, hemen iki lahmacun bir ayranla öğünü geçiştirebiliyoruz çoğu zaman, gördüğünüz gibi, ki o da öyle de yapılmış. Van'ın Erciş ilçesinde bir köyde öğrencilerin kullandığı tahta köprü her sene aynı aylarda yıkılıyor. Bölge halkı artık bu derenin üzerine betondan bir köprü yapılmasını istiyor.
14: Biz kendi imkanlarla bu tahta köprüyü yapıyoruz. Her sene biz köprü yapıyoruz. Köprü yıkılıp gidiyor. Biz yani şu an perişanız.
15: Köylüler her sene kendi imkanlarıyla yapıyor. Ama o köprü her defasında yükselen suyla birlikte yıkılıyor. Öğrenciler okula gidecek yol bulamıyor.
14: Bunu biz öğrenci için yapıyoruz.

0: Çünkü öğrenciler bu köprüyü sürekli kullanıyor. Bu köprü olmasa öğrenci yani derse gitmiyor.
1: Van'ın Erciş ilçesindeki Hasan Abdal köyünde yaşayanlar her sene aynı sorunu yaşıyor. Karların erimesiyle ve yağmurla yükselen derinin suyu üstündeki tahta köprüyü yıkıyor.
0: Biz her sene bu köprüyü kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Yaptığın zaman aynı bu aydan yine su alıp götürüyor.
1: En çok sıkıntı çekenlerse çocuklar. Çünkü öğrencilerin okula gidebilmesi için tek yol bu.
0: 3-4 sene önce bir tane öğrenci bu köprüde düştü, vefat etti. Önemli olan öğrencidir. Öğrenci olmasa biz nasıl olsa da yine yan yana biz gidip geleceğiz. Ama öğrenciler çok sıkıntılı.
1: Bölge halkının isteği derenin üzerine betondan bir köprü yapılması.
2: Yetkililer kaçırmış olabilir. Van Erciş'te bir köyde işte gördüğünüz gibi sene 2026 olmuş, Mayıs olmuş, hala arkadaşlarımız maalesef gidip gelmekte zorlanıyor. Özellikle öğrenci kardeşlerimiz, yapın şu köprüyü de herkes rahatlasın, kardeşlerimiz de rahatlıkla bir eğitim alsın. Belçika'nın Ankara Büyükelçiliğine gidelim, Van'ın Erciş'inden efendim. Diplomasi gündemine renkli bir ara verildi. Belçika ve Türk kültüründen şarkıların çalındığı etkinlikte Büyükelçi Vel'de Ankara havası oynadı. O anlarda tabii ki renkli görüntülere sahne oldu.
3: Diplomasinin ağır gündemine Ankara havasıyla ara verildi. Belçikalı Büyükelçi protokolü bir kenara bıraktı, piste çıktı. O anlar renkli görüntülere sahne oldu. Görüntüler Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde kaydedildi. Üst düzey savunma ve havacılık ağırlama etkinliğinde yapılan açılış konuşmaları ve yemeğin ardından Belçika ve Türk kültüründen şarkılar çalındı. Ankara oyun havasını duyan Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van der Velde sahnedeki yerini aldı. Fakat bu kez ne bir resmi temas vardı ne de diplomatik bir açıklama.
4: Dağlarda büklüm büklüm yollar, ne zaman zar hoş oldun.
3: Bu görüntüler ise Fransa Büyükelçiliği'nden. Geçen yıl Fransa Milli Günü'nde Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabel Dumont da Ankara havası da böyle oynamıştı. Erik Dalı performansıyla gündem olan Dumont'a bu defa Belçika'dan rakip çıktı.
2: Evet, Belçika'yla bu aralar aramızda su sızmıyor gördüğünüz üzere. Peki Dünya Kupası'nda sıcaklık alarmı dikkat çekici bir haber. Malumunuz Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek. Yaz ayları deyince de özellikle Meksika'da ciddi bir sıcaklık söz konusu. 11 Haziran 19 Temmuz arasında bu 3 ülkede düzenlenecek Dünya Kupası için sıcak hava uyarısı yapıldı. Önlemler kapsamında her devrede zorunlu su molası uygulanacak. Belki Amerika'nın kuzeyi ya da Kanada'da bu kadar büyük problem olmayabilir ama özellikle Kanada'da ve Amerika'nın güney kesimlerinde yani Miami'de ya da işte özellikle Meksika illerinde ciddi anlamda sıcaklık hissedilecek ki 38 derecenin de üzerinde olacağı belirtiliyor. Oyuncular için büyük risk taşıyor ve su molaları maç esnasında verilecekmiş. Aşırı sıcak protokolleri hazırlanıyormuş konuyla ilgili olarak. Dünya Kupası'nda millilerimiz de yer alacak bakalım. Umarız ki böylesi ağır bir sıcaklıktan etkilenmezler diyoruz. Ve Hüseyin Öztel bizlerle beraber an itibariyle meteoroloji mühendisimiz. Hoş geldin Hüseyin.
5: Hoş bulduk.
2: Hayırlı cumalar, güzel
5: İyi
2: cumalar.
5: Hepimize sağ
2: teşekkür olun. Ederim. Peki bugün ve hafta sonu memleketi nasıl bir hava bekliyor diyeyim, sözü sana bırakayım.
5: Teşekkürler. Şiddetli hava olayları vardı. Yine var. Hemen anlatalım. Buyurun. Efendim. Hemen hava durumuna hoş geldiniz. Haritada yağış animasyon haritasında sizlere göstereceğim efendim. Yağışlar lokal olarak kuvvetli. İstanbul'da çok fazla yağmamış olabilir ama Anadolu'da yine gök delindi tabiri caizse dün ve çeşitli yerlerde yine hortum, dolu yağışı gibi hadiseler yaşadık. Şimdi yağış animasyonunda beklentilerimizi sizlere göstereceğiz gelecek günlerde. Bu yeşil ve mavi alanlar da bakın bugünden itibaren yağış başlıyor. Şu mor alanlarda hatta bu gece kar yağışı dahi görebileceğiz. Doğu Karadeniz'in yaylaları ve iç kesimlerinde ama 1800 metre, 2000 metre civarında. Ve 16 Mayıs yarın olduğunda tarihler, bakın Balkanlar çevresindeki yağış bandı Türkiye'ye doğru sokuluyor. Cumartesi gündüz güneşli geçse de cumartesinin gecesine doğru İstanbul'da da yağış ihtimali yüksek. Yani yarın gece 21-22 sularından itibaren İstanbul Tekirdağ arasında yağabilir. Ardından yağış Bolu'ya, Karabük'e geçiyor. Ve

Pazar sabahı olduğunda, öğlen saatleri özellikle yaklaştığında Bolu, Karabük, Samsun, Çorum, Tokat, Sivas gibi geniş bir alanda yeniden kuvvetli yağışlar oluşacak. Bu alanda zaten dün de kuvvetli yağmıştı. Bilecik, Eskişehir, Bursa, Bolu arasında kuvvetli yağışlar kaydetmiştik. Ancak yağışlar bize batıdan geldiği için rüzgarlar çok soğuk esmiyor. Yani serin bir hava var dışarıda ama temiz bir hava var. Hava kalitesi yükseldi. Belki de en çok arayacağımız şey bu hava kalitesi. Bugünlerde nefes aldığınızda ya da balkona, yüksek bir yere, bağ bahçeye, bir yere, herhangi bir yere çıktığınızda bunu hissedeceksiniz. Boğuk bir hava yok. Ama içerisindeki işte bu yağış.

0: izliyor bu havayı diyoruz. Bir de sıcaklık haritasına bakalım. Geçtiğimiz günlere nazaran azaldı sıcaklıklar ve dün bugün biraz üşüttü insanları. Sadece yazlık giysilerle yakalandıysak ama baharlık giysileri kullanmanızı öneririz. Şimdi bu sıcaklık haritasında normale göre farkları size aktaracağız. Aslında şu sıralarda Rusya'nın ve özellikle Rusya'nın doğusundaki Kazakistan ve güneyindeki Bakü, Azerbaycan'ın sıcaklıkları yükseldi. Aynı zamanda Batı Akdeniz'den şöyle kuzeye doğru çıkan bir sıcak hava var. Fakat bizim üzerimizde gördüğünüz şu mavilikler serin havayı temsil ediyor. Cumartesi olacak tarihler 16 Mayıs'ı gösterince yine mevsim normalleri ve üzerine çıkacağız. Yani İstanbul 21 derecelerde, Ankara 19-20 derecelerde, İzmir 26-27 derecelerden 22 derecelere iniyor. Antalya çevresinde de ateş biraz azalacak. 21-22 derecelerdeyiz. Ancak pazar olduğunda da yine İç Anadolu sıcak kalırken pazarın öğleden sonrasına doğru bakın ikinci bir serin hava, şu mavi renkler sembolize edecek, Marmara'ya, Türkiye'ye sokuluyor. Yine Sırbistan, Kosova, Sofya, Romanya, Bükreş çevresi, Balkanlar çevresindeki o serin hava Türkiye'ye ne zaman sokuluyor? Pazarın ikinci yarısında sokuluyor ve Karadeniz genelinde havayı tekrar kış demeyelim ama ilkbaharın soğuk yüzüne çeviriyor. Bugünlerde biraz ısınmıştık, güneşi gördük, o yağışlara rağmen, yağışlardan sonra hava açmıştı. Pazardan itibaren özellikle Karadeniz'de ve İç Anadolu'da şu mavi morluk olan yerlerde tekrar önümüzü, ceketimizin önünü ilikleyeceğiz, ince bir mont arayacağız gibi duruyor. Yani mevsimlik giysilerle aslında geçiştirilebilir. Fakat günün en düşük sıcaklığına maruz kalıyorsanız, sabah 6-7 gibi işe gidiyorsanız ya da akşam 8-9'da dışarıda olacaksanız işte 14 derece, 13 derece gibi hissedilenler var. Hem Karadeniz'de hem Marmara'da 13-14 derecelerde insana tabii bir kıyafet, kışlık giysi arattırabilir hala. Bölgede tabii İç Anadolu bölgesinde de bu aynı şekilde geçerli. Ancak kıyılar, Akdeniz, Ege bizim bu anlattığımız soğuklardan anlamıyorlar efendim. Bizim havamız ne zaman serinleyecek diyorlar. Bölgesel olarak büyük farkların olduğu bir tarihteyiz. Kıyı Ege'de ve Akdeniz'de rüzgarda fazla esmezse bir tişörtle bu hafta sonu dışarıda durabilirsiniz ki çok kuvvetli bir rüzgar yok. Cumartesi öğlen biraz esebilir sadece. Bodrum'da, Muğla'da, Fethiye'de, Antalya'da bu hafta sonu adeta yaz gibi sıcak geçecek. Ancak bakın mavilikler kuzey bölgeleri daha çok etkiliyor. Yani İstanbul, Ankara ve bütün Karadeniz'i, Bursa'da dahil tabii Marmara bölgesindeki. Bu alanlarda ise farklı kıyafetler tercih etmek zorunda kalıyoruz. Güneyde hava daha sıcak kalabilirken. Şu yağış haritasında son kez şunu göstereceğim. Zaman zaman şu renklerin sarıya ve turuncuya döndüğü alanlar olacak. Bakın mesela Adapazarı Bolu arasında pazar günü kuvvetli yağabilir. Eğer bu hafta sonu Sakarya, Adapazarı, Bolu, hani vardır ya Karasu, bu alanlara piknik ya da herhangi bir amaçla gidiyorsanız şemsiye bulundurun yanınızda efendim. Muhakkak, çünkü kısa sürede baştan aşağı ıslatacak kadar kuvvetli sağanak yağışlar bizi bekliyor diyoruz. Bu durum, bu yağışlı ve aralıklı serin durum gelecek hafta da sürüyor. Haftaya hatta çarşamba ve perşembe günleri biraz da kuvvetli ve uzun süreli yağabilir. Hem Marmara'da, hem Karadeniz'de, hem İç Anadolu'da. Ege'nin ve Akdeniz'in haftaya da çoğunlukla güneşleneceğini tahmin ediyoruz. Yani bir serin ve yağışlı havadan kıyı Ege'de endişe etmeyin eğer yaz havasını seviyorsanız. Ama hala su lazım. Fakat İstanbul'da, Ankara'da, Samsun'da, bu büyük kentlerde gelecek haftada yağmurlar gündem olabilir. Kısa sürede yağdı, sel yaptı dedirtebilir. Takip edeceğiz. Sizlerle paylaşacağız. Gün gün siz de Habertürk ekranlarında bulabilirsiniz.
1: Tamam. Hüseyin, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Güzel bir cuma, güzel bir hafta sonu diliyorum sana.
0: Görüşürüz.
1: Evet, Hüseyin Özteli uğurluyoruz değerli dostlar ve devam edelim. Gün başlıyor'a an itibariyle saatimiz 8-9'a 10 var. 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali yakında başlıyor. 3 hafta sürecek bu festivalde sanat severleri acaba neler bekliyor? Yanıtlar haberimizde, daha sonra bir küçük ara veriyoruz. Saat başında beraberiz.
2: Operadan baleye, modern danstan konserlere. İstanbul Opera ve Bale Festivali için geri sayım başladı.
3: 17. İstanbul Opera ve Bale Festivali İstanbul'un iki yakasından dünyaya sanat çağrısı yapıyor.
2: Festival, İtalyan romantik operasının başyapıtlarından Lucia di Lammermoor operasıyla başlayacak. Açılış öncesi Habertürk ekibi de operanın provalarındaydı.
3: Lucia di Lammermoor prodüksiyonunda Jean-Louis Grinda, dünyaca ünlü yönetmen, bizimle beraber.
2: Festivalin bu yılki temasına gelince.
3: Bu sene temamız kadın portreleri. Tchaikovsky'den Mozart'a,

0: Donizetti'den Gulu'ya kadar her türlü müzik ve sahneleme deneyimini yaşayacakları bir 20 gün geçirecek sanatseverler.
1: Festivalde 13 eser yer alacak. O eserlerden biri de Pinokyo Eksi adlı modern dans. Günümüze uyarlanan eser distopik bir yorumla seyirciyle buluşacak.
0: Pinokyo Eksi aslında hep bildiğimiz çocuk masalıdır Pinokyo. Fakat burada Meta'ya karşı başkalaşmış, dünyada anlamını bazı değerlerimizi yitirdi biliyorsunuz. Distopik bir hikaye.
1: Ve balenin zarafeti de AKM'ye taşınacak. Festival zamansız aşkın dansı Kuğu Gölü eseriyle sona erecek.
0: Siyah ve beyaz kuğu bir kontrast oluşturuyor Kuğu Gölü'nde. Orada da yine baskı altında kalan bir kadın profili var. Kendini baskıyla değiştirmek zorunda kalan. Buna mercek tutmak istiyoruz.
1: 10 Haziran'a kadar sürecek festival, Atatürk Kültür Merkezi ve Kadıköy Süreyya Operası sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, halk bank.
1: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Efendim saatlerimiz 9'a doğru ilerliyor. 15 Mayıs sabahındayız. Cuma gününde olduğumuzu bir kez daha söyleyelim. Ve son dakika gelişmeleri var yine. Yine iki operasyon söz konusu. İlkini aktarmıştı Ceylan Sever. Şimdi topluca yine bize aktaracak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik iki ayrı operasyondan söz ediyoruz. Ayrıntılar Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever'de. Ceylan.
1: Murat Güloğlu, senin de dediğin gibi iki ayrı belediye operasyonu var bugün İstanbul'da. Öncelikle İBB operasyonu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Savcılığın soruşturması kapsamında. Bu operasyon İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla yapıldı. 12 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Bu operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında daire başkanı Ayhan Taş, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Murat Er, tekniker isimler yine Elektronik Sistemler Müdürü Hakan Çakır, teknik şartnameyi imzalayan kişiler, mühendisler ve bazı firmaların ortakları ve yetkilisi gözaltına alındı. Yurt dışında bulunan kişi de yine bir firmanın yetkilisi, Inform isimli. Öte taraftan ikinci operasyonsa İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. Geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız, Üsküdar Belediyesi'nde bir operasyon gerçekleşmişti. Bu kapsamda Üsküdar Belediyesi'nin iştiraki olan Kent Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyun'u tutuklanmıştı. İşte bu konu kapsamında devam operasyon diyebiliriz bu soruşturmaya. Muğla, İstanbul olmak üzere 7 kişiye yönelik 2 ilde operasyon gerçekleşti. 14 adreste 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Üsküdar Belediyesi ve belediye iştiraki olan Kent Erşe personeli bulunuyor. Uğur Çağatay, Adem Bağcı, Hülya Koçak Tanrısever, Murat Mesutoğlu, Abdurrahman Ethem Dilek, Samet Bayrak, Serdar Ayhan bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi.
0: Ceylan Sever, çok teşekkür ediyoruz. Ayrıntıları bizlerle paylaştı. Evet, iki ayrı operasyondan söz ediyoruz. Güne bu şekilde başladık. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak bir operasyon hem de yine Cumhuriyet Halk Partili Üsküdar Belediyesi'ne yönelik iki ayrı operasyondan söz ediyoruz. Gördüğünüz gibi özellikle yolsuzluk operasyonunda 7 şüphelinin gözaltına alındığını ifade edelim. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik olan operasyonda arkadaşımız aktardı bize. Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever detayları ve görüntüleri tabii ilerleyen dakikalarda çok daha fazla olacaktır. Yine bu son dakika gelişmesini Habertürk

0: ekranlarında izlemeye devam edeceksiniz. Bir başka canlı bir noktaya gidelim. Görüntüleri canlı canlı paylaşıyoruz. Evet, burası Çin, Pekin efendim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Çin seyahati sona eriyor artık. Ve Trump son gününde Çin Devlet Başkanı Xi ile görüştü. Bir çay görüşmesi gerçekleştirdiler. İşte gördüğünüz gibi ekranın diğer tarafında da o görüşmeden notları görmektesiniz. Bir taraftan da az sonra malum Trump Pekin'den ayrılacak ve uçak Trump'ı bekliyor, beraberindeki heyeti bekliyor. Bu görüntüleri de canlı olarak sizlerle aktarıyoruz. An itibariyle havalimanında beklemede efendim Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın uçağı. Başkanlık uçağı dediğimiz gibi Trump'ı beklerken ne oldu, ne yaşandı az evvel onu da söyleyelim. İki lider başkent Pekin'de bir araya geldi, görmektesiniz. Liderler fotoğraf çektirdi. Bir taraftan da Çin Başkanı Xi Jinping sarayda Trump'ı gezdirdi. Ardından basına açıklamalar da yapıldı. Trump İran üzerinden mesaj vermeyi sürdürdü elbette. Başkalarının çözemediği birçok farklı sorunu çözdük diyor Trump. Çin'le İran hakkında aynı düşüncelere sahibiz diye de görüşlerini ekledi. Bakalım Çin'den bir yalanlama gelir mi bu duruma? Xi ile görüştük. İran'ın nükleer silah sahibi olmasını istemiyoruz diyor Trump. Boğazların açılmasını da istiyoruz vurgusunu özellikle yaptı. Hürmüz Boğazı'nı kastederek ABD Başkanı ayrıca harika anlaşmalar yaptık şeklinde yine kendine özgü ifadeleri söz konusu Çin'e yönelik. Trump öncesinde ise Xi ile yaptığı görüşmelere dair Amerikan basınına konuşmuştu. Çin liderinin İran'ı etkileme yeteneğinin olduğunu söyledi ve tabii ki yine övgüler yağdırarak Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nden petrol almak istediğini de ifade ediyor. Trump İran konusu daha fazla sabır göstermeyeceğini, İran'a kendileriyle bir anlaşma yapmak için çağrıda bulunduğunu da belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Pekin yönetiminin Amerika'daki birçok tarım ürününü satın alacağını da iddia ediyor. Evet, Çin ziyaretini bitirdi Trump ve beraberindeki heyet ki birçok iş insanı ve CEO ile beraber bu ziyareti gerçekleştirmiş idi. Dışişleri Bakanı da vardı elbette. Dolayısıyla an itibariyle şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık uçağı Trump'ı bekliyor. Pekin'den havalimanından Washington DC'ye uçmak üzere. Evet, bu önemli ziyaret 2 gün sürdü ve gördüğünüz gibi Trump açısından her şey son derece güzel. Çin tarafından da bir açıklama gelir elbette ilerleyen zamanlarda ama Çin özellikle Tayvan kırmızı çizgimiz demiş idi. Bakalım bu al-ver dengesi içinde dünya siyaseti ve dünya ekonomisi nasıl değişecek ve şekillenecek, buna bakacağız. Ama Brent petrol bizler için son derece mühimi. O da 107-108 dolar seviyesinde düşmek bir yana, giderek hızını arttırıyor efendim. Güne nasıl başlıyor ilerleyen dakikalarda bakacağız. Ve gelelim memlekete. Adana merkezli biliyorsunuz 21 ilimizde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik bir operasyon düzenlendi. Dün sabah saatlerinde aralarında birçoğunuzun yakından tanıdığı Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
1: Panel sistemleri kurdular. Yasa dışı bahisten kazanılan kara parayı aklamak için çok katmanlı finansal sistemlere başvurdular. O suç organizasyonuna operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik soruşturma başlattı. MASAK raporlarının ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takiple delil topladı. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespit edildi. Adana merkezli 21 ilde 200 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suç örgütü yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle elde edilen parayı aklamak için farklı yöntemlere başvuruyordu. Elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal post sistemleri, döviz büroları, kuyumcular ve paravan şirketler üzerinden kara para dolaşıma sokuluyordu. Bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin de suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yardımcı olduğu belirlendi.

0: Ayrıca bazı polislerin şüpheli şahıslara rüşvet karşılığı operasyonel süreçlere ilişkin bilgi temin ettiği ortaya çıktı. Şüpheliler arasında 3 banka yöneticisi, 8 polis ve 4 avukat var. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcuyla 1 döviz bürosuna kayyum atandı. 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Ayrıca 8500 yasa dışı bahis ve kumar sitesine erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürdek sosyal medyada paylaştığı mesajında milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir ifadelerini kullandı.
1: Suçlamalar, iddianameler, iddialar bir taraftan da efendim milyar liralık, milyar dolarlık bir düzenekten söz ediyoruz. Rasim Ozan Kütahyalı bu operasyondan birkaç saat önce yasa dışı bahis çetelerinin tamamı bitecek diyordu ki kendisi gözaltına alındı. Bakalım günler ne getirecek konuya ilişkin olarak. Adalet Bakanı'nın yaptığı bir açıklama vardı. Oradan devam edelim. Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve uyuşturucu bataklığını tamamen kurutmak istediklerini söylüyor. Başsavcılara dosyaların operasyona dönüşmesini söyledim diyor. Soruşturmalar kapsamında ele geçirilen paraların kamu kaynaklarına aktarıldığını da ifade ediyor Bakan Akın Gürlek.
2: Yasa dışı bahis, uyuşturucu, sanal kumar konusuna kararlılıkla mücadelemiz devam ediyor. Tamamen bunu, bataklığı kurutmak istiyoruz.
0: Yasa dışı bahis soruşturmalarına ilişkin konuştu. Gerekli adımların atıldığını vurguladı.
2: Tüm Türkiye'deki bahsedicilerimize yasa dışı bahis konusunda gerekli işlemleri yapmasını, hazırlanan dosyaları operasyona dönüşmesini söyledik. Sağ olsun bahsedicilerimiz de gerekli işlemleri yapıyorlar.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, mecliste Düzce ve Adana merkezli yasa dışı bahis soruşturmalarına yönelik soruyu yanıtladı. Ele geçirilen paraların kamu kaynaklarına aktarıldığını belirtti.
2: Bu konuda arkadaşlarımızla masa raporları, emniyet, jandarma, kolluk görevlileriyle birlikte güzel çalışmalar yapıyorlar. Söz konusu bahisi de bitirip kamu kaynaklarına aktarıyorlar paraları.
0: Gürlek, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik de mesaj verdi.
2: Uyuşturucuyla mücadele konusundaki tavrımızı biliyorsunuz. İlk geldiğimiz günden beri de bu konuda kararlı bir mücadelemiz var. Gençlerimizin uyuşturucudan uzak tutmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Devletimiz gençlerimizin geleceğini korumakla mükellef. Biz de bu sorumluluk çerçevesinde çalışmamıza devam ediyoruz.
1: Evet, bakanın açıklamalarından da anladığımız bu operasyonlar artarak sürecek ve işlem hacmi milyarlarca dolarlık operasyonlar işte gerçekleştiriliyor. Gördüğünüz gibi gerçekten inanılmaz rakamlar bunlar. Daha çok son dakika haberi vereceğiz anladığımız kadarıyla bu gidişle. Peki, Posta Gazetesi'nden bir haber başlığı: Milliyetçi Hareket Partisi'nde yeniden yapılanma mı diyelim artık bilmiyorum ama devam ediyor. Çünkü MHP'de 12. fesih kararı denilmiş. İzzet Ulvi Yönter'in genel başkan yardımcılığından ayrılmasının ardından 6 Nisan tarihinden bu yana İstanbul'dan başlayarak tam 11 il teşkilatı feshedilmişti ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın dün yaptığı açıklamayla Malatya İl Teşkilatı'nın da feshedildiğini duyurdu. Yalçın, MHP Malatya İl Başkanlığı'na Turgay Şengönül'ün atandığını açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir değişim söz konusu. Hep beraber göreceğiz nereye kadar ilerleyecek diyelim. AK Parti'nin açıklamalarına geçelim. Çünkü gündemde bir taraftan da yeni anayasa söz konusu. İşte bunun için hazırlıklar sürüyor AK Parti'de. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yakın zamanda yol haritasının oluşacağını söylüyor. Terörsüz Türkiye sürecini de değerlendirmiş Yazıcı. Hassasiyetlerimizi zedeleyecek hiçbir faaliyette olmayız diyor.
3: Daha etkin, daha dinamik bir anayasa yapmak zaruri hale gelmişti. Türkiye artık bu çağda, bu zamanda yeni bir anayasa yapıp yürüyüşünü öyle devam ettirmesi gerekiyor diye düşünüyoruz.
0: Yeni anayasayla ilgili bu mesajları verdi. Yakın zamanda yol haritasının oluşacağını söyledi.
3: Cumhurbaşkanımızın görevlendirdiği bir komisyon var. Bir toplantı daha yaptıktan sonra bir Cumhurbaşkanımızı bilgilendireceğiz, arz edeceğiz bugüne yapılan çalışmaları. Ondan sonra da bizim yol haritamızı belirleyip yürüyüşümüzü ona göre sürdüreceğiz.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği hukuk ve siyaset buluşmalarına katıldı. Terör

0: Sözsüz Türkiye süreci de gündemindeydi.
1: Şehitlerimizin aziz ruhunu muazzep edecek, gazilerimizi incitecek, Asya şehitlerimizi zedeleyecek hiçbir faaliyetin faili ve aktörü asla olmayız. Bu sorunu Türkiye'nin gündeminden, bölgenin gündeminden çıkartma konusunda kararlıyız. Milletimizin yüzüne baktığımız zaman yüzümüz kızaracak bir işte asla yapmayız. Cumhurbaşkanımız da asla. Çok hassas bu konuda.
2: Evet, yeni anayasa hazırlıkları bir taraftan, yeni gündemimiz bu anladığımız kadarıyla. Şimdi bir taraftan da efendim Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın bir araya geldiği bir toplantı var. O da Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu toplantısı. Tarımın stratejik önemine dikkat çekiliyor bu toplantıda. Yılmaz ne diyor bakalım? Ana kavramımız planlı tarımda süreç başladı diyor.
3: Özellikle son dönemlerde yaşanan pandemi, savaşlar, iklim değişikliği tartışmaları gibi konularla tarım sektörünün stratejik önemi daha da artmış durumda.
0: Tarımın önemini anlattı. Sektöre dair sorunlara vurgu yaptı. Yol haritasını anlattı.
3: Tarım Bakanlığımızın şu anda ana kavram planlı tarım. Bu konuda da bir süreç başlamış durumda. Tarım sayımı ve buradaki rakamların şekillenmesiyle birlikte planlı tarımın çok daha güçlü bir zemine kavuşacağını da söylemek isterim.
0: Ankara'da Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı.
4: Geçen sene zirai don ve kuraklıkla birlikte düşen üretimimiz bu sene toparlanacak inşallah. Hatta bazı ürünlerde rekorlar kılacağımızı da söyleyebilirim. Toprak mahsulleri ofisimizde yeni hasat dönemine 20 milyon tonluk depolama kapasitesiyle hazır durumda. Birilerinin tarım bitti diyerek çiftçilerimizin moralini bozmaya, tüketicimizi tedirgin etmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu algı operasyonlarının hiçbir şekilde çiftçilerimizin, üreticilerimizin moralini bozmasına izin vermeyeceğiz.
2: Tabii bir taraftan da maliyetler de çok arttı özellikle tarımda. Dolayısıyla çiftçi dostlarımızın, kardeşlerimizin, üreticilerimizin yanında olmak gerekiyor. İşte konuyla ilgili olarak da zaten iki önemli isim konuştu. Bir taraftan da aracıların durumu var malum. Hal yasası da gündeme gelir gelmez hep beraber göreceğiz ama piyasalar yeni günü nasıl karşılıyor, nasıl başlıyor ona bakalım. 15.000'in altında 14.644 puanda BIST 100 endeksi güne, haftanın son işlem gününe bu şekilde başlıyor. Dolardaki artışta dikkat çekici bir taraftan 45 bandı geçilir mi geçilmez mi derken bir haftalık süre içinde 45 lira 54 kuruşa kadar geldi. Euro'daki düşüş de dikkat çekici, 53 lira 50 kuruşlardaydı 2 gün önce, an itibariyle 53 lira 06 kuruştan ya da 53 liradan işlem görüyor euro. Euro dolar paritesindeki düşüş de dikkat çekiyor, elbette ki küresel gelişmeler bunda etkili. 1.16 faize bakalım, 42.37 görünümü bu şekilde. Altının onsunda bir düşüş söz konusu, aslında alım fırsatı veriyor kimilerine göre. %1.70 ya da ikilik bir düşüş var. 4572 dolar altının onsu Brent petrolde. Trump-Çi görüşmesinin ardından düşmesi beklenirdi ki olmadı. Yaklaşık %1.78 ya da %2'lik bir artışı var. An itibariyle 107-108 dolar seviyelerinde, bir türlü 100 doların altına inmiyor Brent petrol. Tabi bu da motorini ve benzini çok etkiliyor. ABD ham petrolü de 103 dolar seviyelerinde şu aralar. Efendim gram altında düşüş yine aynı şekilde altının onsuna bağlı olarak devam ediyor. 6679.80 lira seviyesinde. Dolardaki artış etkiliyor tabi gramı. Çeyrek altında 11.917 liralık bir söz konusu artış. Efendim yarım altın 21.833 lirayken 840'a çıktı. Tam altınsa 43.530 liradan işlem görüyor. Ederi bu şekilde. Tabii özellikle kapalı çarşıda durum biraz daha farklı olabilir ama genel olarak altında küçük de olsa bir düşüş söz konusu, yaklaşık %2 oranında diyelim. Yatırımcısına umarız ki güzel bir para kazandırır ve konut satışlarına geçelim. An itibariyle saatimiz 9.16'yı gösterirken sıfır konut satışları Nisan ayında yükseldi. İkinci el konut satışındaysa bir

0: azalma söz konusu. TÜİK verilerine göre, ki başkanı da yakın zamanda değişti biliyorsunuz, en fazla satış yine İstanbul'umuzda kaydedildi.
1: Sıfır konut satışları arttı. İkinci el konut satışları azaldı. En fazla konut satışı yine İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Geçen ay sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %9,6 oranında arttı. Ülke genelinde 40.306 konut satıldı. Nisan ayında ikinci el konut satışlarında %0,3 azalış yaşandı. 86.502 konut satıldı. Konut satışında İstanbul zirvede yer aldı. Mega kenti Ankara ve İzmir takip etti. En az konut satışının yapıldığı il Ardahan oldu. Ardahan'da bir ayda sadece 51 konut satıldı. Nisan ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre %1,1 oranında azaldı. Yabancılara 1516 konut satışı yapıldı. İstatistiklerde iş yeri satışlarına ait rakamlar da yer aldı. Nisan'da sıfır iş yerlerinin satışı %14,3 oranında arttı. İkinci el iş yeri satışlarında da %8,7 oranında artış görüldü.
0: Evet, yine alan alabiliyor. Gördüğünüz gibi ev satın almak biraz hayalden de uzak bir noktaya gitmişti son 2-3 yıl içinde. Ama Nisan ayında satışlar artmış gördüğünüz üzere, ki mortgage ya da işte konut faiz oranlarının düşmesini düşünün, daha da fazla artacaktır. Umarız o günlerde gelir. Şimdi efendim, yine az evvel paylaştığımız Çin'de yaşananlara geçelim. Trump ve Xi'nin uzun süre tokalaşması, Dışişleri Bakanı, Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio'nun toplantı salonunun tavanını hayranlıkla izlemesi, Elon Musk'ın oğluyla ziyarete katılması ve Tukidides tuzağı kavramı. Gelin şimdi Amerika Birleşik Devletleri heyetinin Çin ziyaretinde dikkat çeken o anlarına bakalım.
1: İran, Tayvan, ticaret. Xi-Trump zirvesinde gündem hayli yoğundu. Bazı anlarsa görüşmeye damga vurdu. O anlardan biri Çin Devlet Başkanı Xi'nin Trump'a Yunan tarihine referansla Tukidides tuzağını hatırlatması oldu.
2: Dünya yeni bir yol ayrımına gelmiştir. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri Tukidides tuzağını aşarak büyük güç ilişkilerinde yeni bir paradigma oluşturabilir mi? Küresel sınamaların üstesinden birlikte gelip dünya için daha fazla istikrar sağlayabilir miyiz?
1: Xi'nin atıfta bulunduğu Tukidides tuzağı kavramı antik Yunan tarihçi Tukidides'e dayanıyor. Tukidides'e göre yükselen bir güç mevcut küresel hegemonu tehdit etmeye başladığında savaş riski dramatik biçimde artıyor. Son yıllarda bu kavram Amerika Birleşik Devletleri-Çin rekabeti için kullanılıyor. İki ülke arasındaki rekabet liderlerin tokalaşmasına da yansıdı. Görüşmelerde muhatabının elini kendisine çekerek üstünlük kurmaya çalışmasıyla bilinen Trump'a Xi'nin buna müsaade etmediği şeklinde yorumları yapıldı. İki lider kadar heyetteki isimlerin tavırları da dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio'nun görüşme başlamadan önce Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nun tavanını hayranlıkla incelemesi, Beyaz Sarayı da böyle dekore etmek istiyor yorumlarına yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Çin'e girişi de sıra dışı yöntemlerle oldu. Rubio'ya Çin karşıtı ifadeleri nedeniyle yaptırım uygulanıyordu. Bu sorun isim değişikliği formülüyle aşıldı. Marco Rubio'nun ismi Çin kayıtlarına Marco Lu olarak geçti. Amerikalı bakanın ülkeye girişine bu şekilde izin verildi. Milyarder Elon Musk'ın genellikle seyahatlerinde yanından ayırmadığı oğlu X de kameralara yansıdı.
0: Evet, sizler haberimizi izlerken hemen ekranın yan tarafında Trump'ı görüyorduk ki şu anda görkemli bir karşılamayla Pekin'e gelmişti. Şu anda da gidiyor efendim, an itibariyle Air Force One uçağına biniyor ve yine Çin usulü Amerika ve Çin bayraklarını ellerinde taşıyan gençler ve çocuklar Trump'ı bu şekilde uğurluyorlar. Uçağa ilerliyor an itibariyle. Ortak bir basın toplantısı da gerçekleştirmişti. Son olarak Xi ile bir çay buluşması yapmıştı. Öncesinde tabii Amerikan basınına özellikle konuşmuştu. Her şey harika, her şey mükemmel demişti. Xi'yi ve Çin'i övmüştü. Ardından da bütün bu gelişmelerden sonra bu önemli iki günlük ziyareti, heyet de tabii dikkat çekiciydi. Önemli CEO'lar ve devlet

0: insanları bürokrasiden çok fazla katılımcıyla beraber Trump bu ziyareti bitirdi ve şu anda uçağa binmek üzere ağırlıklı olarak Çinli yetkililerle görüşüyor. Bir ayaküstü sohbeti gerçekleştiriyor. Muhtemeldir ki konuşulanlar aşağı yukarı tabii bilemiyoruz ama yine bir uğurlamanın Çin usulü uğurlamanın olduğunu görmekteyiz. Birazdan merdivene yönelecek ve uçağa binecek. DC'ye doğru, Washington'a doğru yol alacak Trump'ın uçağı ve o anlara gidiyoruz işte yeniden. Evet, görüşmesini gerçekleştiriyor Çin'deki Amerikalı yetkililerle diyelim. Komutanı da selamladı ve ardından uçağa binmek üzere merdivenlere ilerledi. Ve Air Force One uçağını bekliyordu ve şu anda merdivenlerden uçağa doğru ilerliyor. Ve bu önemli seyahat tabii sadece iki ülkeyi değil tüm dünyayı ilgilendiren, bakalım nasıl kararlar alındı önümüzdeki zaman diliminde çıkacak şu anda. Evet, kendisini yolcu eden ekibi ya da heyeti selamlayarak kendine özgü bir şekilde uçağa binecek ve Washington DC'ye doğru yol alacak Trump ve beraberindeki heyet. Ve Çin usulü bir uğurlamayla yine gönderiliyor gördüğünüz ve duyduğumuz üzere efendim. Peki. Dediğimiz gibi önemli görüşmeler vardı. Trump tarafından sesler çıktı, görüşler aktarıldı. Çin ne diyecek bu işe? Çin, Tayvan kırmızı çizgimiz diyordu. İran'a yönelik gelişmeler, bölgemize yönelik gelişmeler, bütün bunlar elbette ki konuşulmuştur ki bugünden itibaren de hep beraber duymaya başlarız. Peki biz kendi gündemimize şöyle bir göz atalım. Milliyet'te Sağlık Bakanı'nın açıklamaları var. Hantavirüs günümüzde evet önemli bir salgın riski var mı yok mu acaba, tartışılan virüslerden bir tanesiydi. Sağlık Bakanı öyle bir risk yok diyor. Hollanda bandıralı Hondius gemisinde hantavirüs tespit edilmesinin ardından İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde yanaşan gemideki 4 Avustralyalı, 1 İngiliz, 1 Yeni Zelandalı 6 yolcunun Avustralya'ya götürüleceği açıklandı. Gemideki 3 Türk ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmişti biliyorsunuz. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu gemideki 5 Türk'ün testlerinin negatif çıktığını 42 günlük karantina süreçlerinde devam ettiğini bildirerek halkımız müsterih olsun, salgın riski yok. Sağlık sistemi olarak bunu yönetebilecek kapasiteye sahibiz şeklindeki ifadeleri son derece mühim. En azından Türkiye'miz açısından şu anda korkulacak bir durum yok hantavirüs, ancak Covid-19 vari bir pandeminin de olmayacağı ifade ediliyor sağlık otoriteleri tarafından. Peki Fransa'ya doğru gidelim, çünkü orada da norovirüs salgını nedeniyle 1700 kişinin karantinaya alındığı bir başka yolcu gemisinden de tahliyeler gerçekleşti. Virüse yakalanan 50 kişi gemide kaldı. Belirti göstermeyenlerse gemiden ayrıldı tabii.
1: Norovirüs belirtisi göstermeyen yolcular tahliye edildi. Belirti gösteren 50 yolcu ise gemide karantinada kaldı. Fransa'nın Bordo Limanı'nda demirleyen Ambition yolcu gemisinde norovirüs salgını tespit edilmiş, 1700 kişi karantinaya alınmıştı. Gemide 92 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetmişti. Ölen yolcunun kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü 50 kişinin norovirüse yakalandığını açıkladı. Belirti göstermeyen kişilerin gemiden inmesine izin verildi. Enfekte olanlarsa gemide izole şekilde kalıyor. Gemi 8 Mayıs'ta Kuzey İrlanda'dan yola çıkmış, ardından İngiltere'ye uğramıştı. Mide enfeksiyonu vakaları Liverpool'da yolcuların gemiye binmesinin ardından artmıştı.
0: Evet, bu virüs haberleri dikkat çekici, hele ki malum yaz tatilleri de yaklaşıyor. Bu süreçte gelmeler gitmeler bir hayli fazla olacak. Dolayısıyla sağlık bakanlıkları ciddi tedbirler alıyorlar. Peki akşam gazetesine bakalım, biraz dış haberlerden gidelim. Avrupa'nın geleceği daha zorlu gözüküyor diye Almanya Başbakanı'ndan bir açıklama var. Merz efendim Avrupa'nın geleceğinin zorlu göründüğünü söylemiş. Bugün Avrupa'nın geleceği daha önce hiç yaşamadığım kadar zorlu görünüyor. Birliğin üzerine kurulduğu neredeyse her ilke bugün baskı altında diye konuşmuş biliyorsunuz. Trump'la da ciddi anlamda bir ağız dalaşına girmişti. Avrupa'nın artık haftalık krizlerle karşı karşıya olduğunu belirtiyor Alman şansölye. Çıkarlarını savunamayan bir Avrupa uzun vadede değerlerini koruyamaz diye de konuşmuş efendim Avrupa Birliği.

0: De biliyorsunuz motor ülke Avrupa Birliği'nin neredeyse her şeyi, lokomotifi, işte böylesi bir uyarı söz konusu Almanya tarafında. Peki NATO tarafına bakalım. Genel Sekreter Rutte Bükreş'te bir basın toplantısı düzenledi Romanya'da. Rusya'nın ittifak için doğrudan tehdit olmayı sürdürdüğünü söylüyor Rutte. Daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa istiyoruz diyor. İzleyelim.
1: NATO Genel Sekreteri Rutte, daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa istediklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı ittifaktaki savunma harcamaları hedefini yükseltme çabalarından dolayı övdü. Rutte, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Bükreş Dokuzlusu Zirvesi sonrasında konuştu. Gündeminde Rusya tehdidi, Avrupa'nın savunma yükü ve yeni NATO stratejisi vardı. Hedefimiz NATO 3.0 diyerek ittifakın yeni yol haritasını açıkladı. Bu modelin daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa anlamına geldiğini belirtti. Rutte, Avrupa'nın kendi konvansiyonel savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini de vurguladı. Savunma harcamalarının artırılması ve Avrupa'nın konvansiyonel gücünü büyütmesi çağrısı yaptı. NATO ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılalarının %5'ini savunmaya ayırması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı müttefiklerin İran konusunda tepkilerinden ötürü de hayal kırıklığı yaşadığını savundu.
2: ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş ve İran konusuna dair bazı müttefiklerin gösterdiği tepkiler hususunda ABD tarafından bir hayal kırıklığı yaşandığını biliyoruz. Ancak şunu söyleyebilirim ki müttefikler bu mesajı net bir şekilde aldı.
1: Rutte, Rusya'nın ittifak için en önemli ve doğrudan tehdit olmayı sürdürdüğünü de söyledi. NATO topraklarının her bir santimini savunacaklarını belirtti. Genel Sekreter bu yılki NATO zirvesinde Ukrayna'ya destek ve yeni askeri kabiliyetlerin masaya yatırılacağını ifade etti. NATO zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek.
0: Evet, hiç olmadığı kadar büyük önem taşıyor. Bu yıl Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesi, açıklamaları hep beraber gördünüz. Bir taraftan da Trump'ın baskısı var. Bakalım nasıl şekillenecek durumlar. Şimdi Macron bir eleştiri getiriyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni eleştiriyor. Bu kez kitlesel bir suç söz konusu olduğunda bir ülkenin veto hakkını kullanmasına kimsenin anlam veremeyeceğini ifade ediyor.
3: En cas de crime de masse.
4: Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisine sahip bir üye devletin kitlesel vahşet işlenirken Birleşmiş Milletler'in düzgün işleyişini nasıl engelleyebileceğini kimse meşru olarak anlayamaz.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sınırsız veto yetkisine bu sözlerle tepki gösterdi. Afrika turu kapsamında Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya giden Macron, Afrika Birliği Başkanı Mahmut Ali Yusuf'la ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantının gündeminde Afrika'daki çatışmalar, iç savaşlar ve uluslararası sistemin yetersizliği vardı. Macron, Afrika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olması için mücadele veriyoruz ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki veto yetkisinin sınırlandırılması için Birleşmiş Milletler Şartı'nın yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Fransa ve Meksika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kitlesel suçlar yaşandığında veto hakkının sınırlandırılmasına yönelik yıllar önce bir girişim başlattığını hatırlatan Macron, bu girişime şu ana kadar 118 ülkenin destek verdiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1/3'üne ulaşmak için 131 ülkeye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Macron, seferberlik çağrısı yaptı.
0: Evet, sözü Macron'dan açmışken magazin sayfalarını bu aralar süslüyor Macron. Bakınız neler yapmış neler. Efendim, Hürriyet gazetesinden okuyoruz. Fransızların eşleri anneleri gibi oluyor şeklindeki başlık ön plana çıkarılmış. Şimdi Macron 48 yaşında, eşi Brigitte 73 yaşında. Geçen yıl Vietnam'a gittikleri başkanlık uçağında kameralara yansıyan kavgalarının arkasındaki isim olduğu söylenen İranlı oyuncu. Ki fotoğrafta da görüyoruz. Gülşifte Ferahi'nin geçen yıl Fransız basınına verdiği bir röportaj yeniden gündeme oturmuş. Özellikle kadın ve erkek ilişkilerine dair, Fransa'da yaşanan bu ilişkilere dair açıklamaları dikkat çekici. Bence tüm Fransız erkekleri annelerine takılıp kalıyor. İlk eşleri sahip olamadıkları anneleri oluyor ve bir kez bağlandılar mı bir daha bırakmıyorlar. Başka birine deli gibi aşık olsalar bile yorumunu yapmış idi. Macron da eşi Brigitte'le 15 yaşında bir lise öğrencisi

0: tanışmıştı. Tanıştıklarında Macron'un eğitim gördüğü lisede öğretmenlik yapan ve evli ve 3 çocuk annesi 39 yaşında bir kadındı. Brigitte Macron şu anda Emmanuel Macron'un biliyorsunuz eşi. Dolayısıyla mesajlarını yakaladığı ifade ediliyor. Fransız gazeteci Tardif iddiasına göre Brigitte Macron'un telefonunda İranlı oyuncuyla mesajlaşmasını yakalamıştı. Platonik olarak iletişimlerini sürdürdüklerini ve Macron'un İranlı oyuncuya sizi çok güzel buluyorum gibi mesajlar gönderdiği öne sürülmüştü. Ve uçaktaki tokat da işte bu mesaj yüzünden oldu zaten söyleniyor idi. İşin bir de magazin boyutu Macron özellikle Fransa basınında diplomasi sayfalarından çok magazin sayfalarında şu anda daha fazla boy göstermekte. Diyelim gelelim memlekete. TÜİK efendim, Türkiye İstatistik Kurumu gençlik araştırmasının sonuçlarını açıkladı, buna bakacağız. Rapora göre gençlerin nüfustaki payı %14.8'e geriledi maalesef. Türkiye'de geçen yıl itibariyle 12.708.348 genç bulunuyor.
1: Türkiye'nin genç nüfusu azalıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nüfusun %14,8'ini gençler oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerle Gençlik 2025 araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2025 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 86.092.168 iken 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusa 12.708.348 olarak kaydedildi. Türkiye'deki genç nüfus oranı Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeden daha yüksek. %14,8 olan genç nüfus oranının 2040'ta %12'ye düşeceği öngörülüyor. Araştırmada genç nüfusun işsizlik oranına da yer verildi. Gençlerde işsizlik oranı 2024 yılında %16,3 iken 2025 yılında %15,3 oldu. 2025 yılında genç erkeklerde işsizlik oranı %11,7, kadınlarda ise %22,1 olarak kaydedildi. Genç nüfus oranında %20,4 ile Şırnak zirvede yer aldı. Şırnak'ı Hakkari ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu illerse Balıkesir, Ordu ve Muğla oldu. Ve gençlerde mutluluk oranı 2025 yılında 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı %54,4 oldu. Mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı ise %11,9 olurken kendini ne mutlu ne mutsuz hissettiğini ifade edenlerin oranı %33,7 olarak kaydedildi.
0: Evet, bir insanın, bir gencin mutlu muyum ya da mutsuz muyum konusundaki kararsızlığı Türkiye'de ciddi anlamda %30'lar, %34'lerde ben acaba mutlu muyum, mutsuz muyum diye sorabiliyor. Bu konuda kararsız gerçekten ilginç bir rakam ve bir taraftan da işte genç bir nüfusa sahip olduğumuz şeklinde hep büyütüldük. Ancak gelin görün ki nüfustaki payı sadece gençlerimizin %14-15 civarında gerilemiş durumda. Peki gençliğimiz derken İtalyan lisesine doğru ilerleyelim. Az evvel paylaştığımız bir haber yine Yeni Şafak'ta da yerini alıyor. İtalyan lisesi öğrencilerine nakil kolaylığı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen krizi nedeniyle özel İtalyan lisesi öğrencilerine nakil kolaylığı sağlaması okul kapanıyor mu sorusunu gündeme taşıdı denilmiş. İstanbul'da Beyoğlu'nda son derece güzel bir yerde yerini alıyor bu okul. İstanbul'da faaliyet gösteren özel İtalyan lisesinde 14 Türk öğretmenin iş bırakması sonrası yaşanan kriz üzerine bakanlık harekete geçti. Boş geçen dersler nedeniyle farklı devlet okullarından 26 öğretmeni geçici olarak görevlendirdi. Ancak Ankara 4. İdare Mahkemesi grevdeki öğretmenlerin yerine yapılan bu görevlendirmelerin yürütmesini de durdurdu. Gelişmelerin ardından bakanlık öğrenciler için nakil seçeneği sundu deniyor. Tam da eğitim öğretimin en sıcak geçtiği bu aylarda maalesef öğrenciler bir taraftan eğitimsiz kalıyor. Diğer taraftan da öğretmenler haklarını alamadıkları için derslere girmiyorlar. Ama İtalyan lisesi yönetimi bu duruma hiçbir şekilde el atmıyor. Ama aradaki fiyat farkı da, maaş farkı da bir hayli fazla İtalyan öğretmenlerle Türk öğretmenler arasında. Herhalde şu anda okulların kapanması bekleniyor daha doğrusu. Peki öğrencilerin durumu, mağduriyetleri, sınavları ne olacak? Bu da tabii velileri özellikle kara kara düşündürüyor. Tokatlı fotoğraf tutkunu Mehmet Emin Coruş'a gideceğiz. Geçen yıl çektiği bir fotoğrafla Fransa'da, Paris'te düzenlenen fotoğraf yarışmasında dünya ikincisi olmuştu. Ancak fotoğraf tutkusu.

0: Bunu genç vize engeline takıldığı için ödül törenine gidemedi. Bakınız, Paris'ten kargolandı ödül ve sertifika, o da gümrüğe takıldı.
1: Şampiyon olduğum fotoğraf bu.
2: Çektiği fotoğraf dünya ikincisi oldu. Vize alamayınca törene gidemedi. Kargolanan ödülü gümrüğe takılan amatör fotoğrafçıya güzel haber geldi. Fotoğraf tutkunu Mehmet Emin Coruş, Tokat'ta bir fırında simit ve poğaça ustası olarak çalışıyor. Amatör fotoğrafçı, pazar iliğinde çektiği bir fotoğrafı Fransa'da düzenlenen uluslararası X-Match fotoğraf yarışmasına gönderdi.
1: Yeni doğmuş bir buzağı, peşinden de yavrusunu takip eden anne mandayı çekmiştim. Yani doğumun ardından kurulan ilk bağı anlatıyordu fotoğraf.
2: Annelik bağını anlatan kare, 170 ülkeden 725 bin fotoğrafın arasında dünya ikincisi oldu.
1: Şirket beni Paris'e davet etti. Paris'te ödül töreni olacaktı. Maalesef vize alamadığım için Paris'teki ödül törenine gidemedim.
2: Mehmet Emin Coruş, törene gidemeyince organizasyon ekibi kupa ve sertifikayı Türkiye'ye gönderdi.
1: Tokat'a gelme sürecinde de maalesef gümrüğe takıldı. Gümrük yetkilileriyle yaptığım bazı görüşmelerde işte benden bazı belgeler istediler. Ben bunun yani bir parayla alınmadığını da ispatladım orada.
2: Tokatlı amatör fotoğrafçı ödülü gümrüğe takıldığı için alamadı. Hatta kendisine ödülünün imha edildiği bile söylendi. Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada ödülün imha edilmediği belirtildi. Kargo firmasının deposundaki ödülün hafta bitmeden sahibine ulaştırılması için bakanlık gerekli görüşmeyi yaptı.
1: Yani gelen bir telefon değil, tablet değil, bilgisayar değil, sadece bir kupayla sertifika.
0: Absürtlük işte, görüyorsunuz. Fransa diyor ki gelin size ödül vereceğiz. Aynı Fransa'nın başka makamları hayır vize vermiyorum diyor. Hani saçmalığın daniskası denir ya, aynen o hesap. Maalesef bu arkadaşımız tek değil, sonda olmayacak, ilk de değil. Bu sorunu bir an evvel bir şekilde, yani Schengen vize sorununu çözmek gerekiyor ama herhalde o da yeşil pasaportlarla çözülme yoluna gidiliyor. Şimdi İstanbul'da, Üsküdar'da bir iş yerinden haraç isteyen ancak alamayan çete plan yaptı. Çete üyesi iş yerini kundaklamaya çalışırken kendisini de yaktı.
2: Yüzünü gizleyip iş yerini ateşe verdi. Montu tutuşan kundakçının haraç alma planı polis merkezinde bitti. İstanbul'da bir suç çetesi, Üsküdar'da bir iş yerinden haraç istedi. Ancak istedikleri parayı alamadı. Bunun üzerine bir çete üyesi iş yerine hedef aldı. Yanıcı maddeyi iş yerine atıp ateşe verdi. Kundakçı iş yerini yakarken kendi montunu da tutuşturdu. Montu alev alan kundakçı koşarak uzaklaştı. Onu bekleyen araçla da kaçtı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Polis kamera kayıtlarından harekete geçti. Düzenlenen operasyonda şüphelilerden 25 yaşındaki M.Y. ile 29 yaşındaki A.D. gözaltına alındı. İki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Evet, memleketin kriminal gündemiyle devam ediyoruz ki Ankara'dayız. Enişteleri tarafından evi basılan bir aile 3 yıldır büyük korku yaşıyor. Tam 3 yıldır. Çünkü o kişi şimdiye kadar hiç tutuklanmadı. Hakkında tam hapis kararı çıkmıştı ki üst mahkeme nasıl olduysa o kararı iptal etti.
3: Bu adam pimi çekilmiş bir bomba.
4: Resmen öldürmeye gelmiş yani.
5: Enişteleri gece vakti silahla bastı. Üç çocuğu ve kendisine sığınan görümcesiyle kaçan kadın ölümden döndü. Tutuksuz yargılanan enişteye verilen cezayı üst mahkeme bozunca korku filmi başa döndü.
3: Bu şahıs da ne yapması gerekiyor? Benim evime girmiş, eşyalarıma zarar vermiş, beni, çocuklarımı öldürmek istemiş. Polis benim evimden 22 tane mermi toplamış. Şahıs bana hakim karşısında diyor ki ben öldürmeye girmedim.
5: Her şey Ankara'da yaşayan Murat Bayramoğlu'nun ablasının şiddet gördüğü eşinden boşan başladı.
6: Abla eşinden gördüğü şiddete dayanamadı ve Bayramoğlu ailesinin evine yerleşti. Aradan 15 gün geçmişti. Bir akşam balkonlarının kapısında enişteleri silahla belirdi.
3: Pompalıyla girdi, burayı kırdı girdi. Buradan zaten karşı karşıya geldik. Kapıyı çektik, bu kapıdan çıktık. Ben zaten bu kapıyı arkadan kilitledim.
4: Pompalı tüfek de geliyor ve benim yani eşime, çocuklarıma, ablama, hayatlarına kastediyor.
3: Çıkın, nerede

0: gideceksiniz, öldüreceğim hepinizi. Buradaki gördüğünüz bütün kapıları kırmıştı. Bunu iyi bir kırmıştı yani. Burada çok aşırı derece bir kırık vardı. Silahla kırmıştı.
1: Erken davranıp komşuya kaçan aile ucuz kurtulurken polis şüpheliyi yakaladı. Ama serbest bırakıldı o enişte. Yargılama boyunca da akli dengem yerinde değil dedi.
0: Hastanede tedavi gördüm diyor ama hiçbir şekilde belge sunamıyor. Her seferinde bir şey uyduruyor yani.
2: Aysel Hanım ve çocuklarına o gece elindeki silahla dehşeti yaşatan enişte 3 yıl boyunca tutuksuz yargılandı. 3 yılın sonunda 8 yıl hapis cezası aldı ama...
3: Ancak bu karar istinafa gittikten sonra istinaf mahkemesince cezai ehliyetinin olup olmadığı, akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde değerlendirme yapılması istenmiştir ve dosya tekrar yerel mahkemeye gönderilmiştir.
0: Şu an İstanbul Adli Tıp'a sevk edildi. Ben bu şahsın akli dengesinin yerinde olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü hem köylümüz hem akrabamız nasıl da oluyor akli dengesi yerinde olmuyor.
4: İspanya'ya gidelim efendim. Bir kentte İspanya'da çamaşırlarını balkona asana 1500 avroya kadar para cezası verilecek kararı alan belediye meclisi amacın binaları korumak ve antisosyal davranışları durdurmak olduğunu açıklıyor.
5: İspanya'da yerel yönetim onayladı. Balkona çamaşır asana ceza verilecek. Balkonlarda sarkan çamaşırlar İspanya'da günlük hayatın bir parçası. Ancak artık ülkeyle özdeşleşen bu görüntünün bazı bölgelerde yasaklanması planlanıyor. Murcia Özerk bölgesindeki Lorca'da çamaşırları dışarı asana para cezası verilecek. Para cezaları ihlalin küçük veya ciddi olarak değerlendirilmesine bağlı olarak 151 euro ile 1500 euro arasında değişecek. Söz konusu yönetmelik değişikliği yerel belediye meclisinde kabul edildi. Düzenlemeye gerekçe olarak binaları korumak ve antisosyal davranış olarak değerlendirilen davranışları durdurmak gösterildi. Lorca'nın belediye başkanı, cephelerin, balkonların ve sokaktan görünen unsurların koşulları Lorca'nın genel algısına katkıda bulunuyor dedi. İspanyol başkan bu değişikliğin bir arada yaşamayı geliştireceğini, aynı zamanda düzen ve farkındalık sağlayacağını savunuyor.
4: Efendim İspanya'da bunlar olurken kar suya kraliyet nişanı verildi. Akşamdan okuyoruz. Şarkıcı Karsu Dönmez hepimiz tanıyoruz. Antalya'da düzenlenen Hollanda'nın Kral Günü etkinliğinde sahne aldı. Sahnede piyanosuyla Hollanda ve İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Gecede Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi iki ülkenin bağlarının güçlendirilmesine yönelik yaptığı sosyal çalışmalardan dolayı Karsu Dönmez'e kraliyet nişanı takdim etti. Bu nişanı işte gördüğünüz gibi alırkenki fotoğraf karesi de yerini almakta. Hollanda'nın Kurtuluş Günü kutlamalarına Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopterle gitmiş idi. Bunu da aktaralım bir kez daha kutluyoruz. Sanatçımızız kendisi zaten Hollanda'da yaşıyor ve büyüyor ve elbette ki çocuklarını da orada büyütüyor ama kökenlerinden de asla vazgeçmiyor, taviz vermiyor diyelim. Özellikle tarla ve bağlarda görülen obruklara bakalım. Hep Konya akıllarda gelirdi ama şimdi Yozgat'ta bu kez yerleşim yerinde görüldü. Obruk boş bir arsada inşaat malzemesi taşıyan kamyonun yükünü boşaltmak için manevra yaptığı sırada arsada obruk oluştu. Haberi vereceğiz ama bir canlı bağlantımız var. Görmektesiniz efendim. Hemen aktaralım size detayları. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kazakistan'daki temaslarını tamamladı ve Türkmenistan'a geçti. Gördüğünüz üzere canlı olarak aktarıyoruz görüntüleri. Türkistan'da affedersiniz resmi ziyaret için 13 Mayıs'ta Kazakistan'ın başkentine gitmişti. Astana'ya temaslarını sürdürdü. Ardından efendim işte gördüğünüz gibi an itibariyle Türkistan'a gelmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan beraberindeki heyetle beraber burada temaslarını sürdürecek. Rüzgarlı bir hava söz konusu ve bu şekilde uçaktan indiler. Az önce yine bir uçakta uğurlamayı vermiştik. Trump Pekin'den gidiyordu. Şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la beraber Türkistan'da temaslarına başlamak üzere alana inmiş durumda efendim. Ve elbette ki gün boyu temaslarını gerçekleştirecek Türkistan'da, Türk dünyasının manevi başkenti olduğunu da ifade edelim. Buradaki temaslarını da canlı olarak sizlerle paylaşacağız. Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne burada katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki heyetle beraber karşılaşma, daha doğrusu karşılama sonrasında aile fotoğrafında yer alacak. Elbette ki bir oturumda da yönetmesi söz konusu, zirve oturumuna iştirak edeceği de ifade ediliyor. Bu zirve kapsamında yapacağı hitabında Orta Doğu'daki özellikle bu güncel gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelere ilişkin önemli mesajlar da vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcı devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

0: üzere alana doğru yol alacak. Türkistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşiyle beraber seyahatini sürdürmekte. İşte Türkiye Cumhuriyetleri'nin bayraklarını da hep beraber görmekteyiz. Evet, bu ziyaretten, bu zirveden notları gün boyunca Habertürk ekranlarında sizlerle paylaşacağız. Ve şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var. Böylelikle gün başlıyor, bitiriyoruz. Gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında. Serap Belet para gündemli birazdan karşınızda olacak. Güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.
1: Eliyle uzattı, hiçbir yaklaşmayınca cipsi martılara fırlattı. Genç kız onları beslerken cebinden düşen telefon da suyu boyladı. Yüzünden düşen bin parçaydı. Bir anda fırtına bastırdı, masalar havaya uçmaya başladı. Bahçede oynayan öğrenciler nasıl kaçacağını şaşırdı. Şiddetli rüzgarla yere düşen bu çocuk ilk masadan sıyrıldı ama ikincisinden kurtulamadı. Yardımına öğretmeni koştu. Elinde kamerası zipline'la nehrin üzerinden geçerken kanocuyla çarpıştı. Akıl almaz kazayı ikisi de ucuz atlattı. Arkadaşı sulama yaparken onun da planı hazırdı. Vanayı kapatıp açtı. Ne olduğunu anlamaya çalışan adam kötü şakayla su içinde kalmıştı. Polisten kaçan şüpheliye çelme taktı, saniyeler içinde yakalanmasını sağladı. Pelerinsiz kahraman ekiplerin işini kolaylaştırdı. Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı. Panikle yerinden kalkan tamirci neyse ki yaralanmadı. Fıskiyelerin arasında dolaşınca bir güzel ıslandı su. Önce hoşuna gitti ama ufaklık sonra ağlamaya başladı. Kayda giren babası ise kahkahayı patlattı. Banyoda kilitli kalan biri için yardıma gelmişlerdi. Otel odasının kapısını açan polisler dışarı çıkan ayıyı görünce panikle kaçmaya başladı. Numarasını yaparken alevler saçına sıçradı. Neyse ki yangını söndürmeyi başardı. Sihirbazın şovu az kalsın faciayla sonuçlanacaktı. Maskeli İsrailli yerleşimciler Cilicilya köyüne saldırdı. Onlarca koyununu çalıp 16 yaşındaki Filistinli çocuğu katletti. Vicdansızlığın bu kadarı yürekleri sızlattı. Aniden önüne çıkan sürücüye çok sinirlendi. Araçtan inip defalarca yumruk attı. Saldırgan sürücüye 190 bin lira ceza yazıldı.
2: 19 Mayıs her Türk gencinin doğduğu gündür.
1: 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Gaziantep Şehit Kamil'de gençlik şöleni gerçekleşti. Yaklaşık 15 bin gencin doldurduğu konser alanında şarkılar söylendi. Şimdiden bayram havası yaşandı. Şölende Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz da bir konuşma yaptı.
2: Yaşasın tam bağımsız Türkiye! Yaşasın!

0: Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 22, Bursa 21 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 24, Muğla yer yer yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 24, Isparta güneşli 20 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 17, Trabzon yağmurlu 16 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Kayseri yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 21, Şanlıurfa yağmurlu 21 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biole Manzara sundu.

0: bu takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halkı.

0: Günaydın sevgili seyirciler. 15 Mayıs Cuma sabahındayız. Ben Serap Belet. Para gündeme hoş geldiniz. Bu sabah iki operasyon yapıldı. Canlı bağlantılarla başlayacağız o nedenle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonların ayrıntılarını Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever bize aktaracak. Ceylan.
1: Serap Belet, güne operasyonlarla uyandık. Hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bulunduğum adliye hem de Anadolu yakasında bulunan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında yapıldı. Biri İBB, senin de dediğin gibi, diğeri Üsküdar. Şimdi İBB ile ilgili operasyondan başlayalım isterseniz. Biliyorsunuz İBB davası devam ediyor Silivri'de görülmeye. Yolsuzluk iddiaları içeren dava. Bu iddialarla açılmış bir davadan bahsediyoruz. Bir yandan da ek soruşturmalar, iştirakler bakımından, İBB iştirakleri bakımından devam etmekte. Geçtiğimiz haftalarda da yine buna yönelik Ağaç AŞ operasyonunda da görmüştük. Bu seferki operasyonsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü operasyonu. Bu iki müdürlüğün ihalelerinde usulsüzlük olduğu, ihaleye fesat karıştırıldığı iddiası var. Bu sebeple 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 12 kişi gözaltına alınmış, bir kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmiş. Gözaltına alınan kişiler ise şöyle: Daire Başkanı Ayhan Taş, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Murat Er, teknikerler var, Erkan Kavlak, Erkan Koç, öte taraftan Elektronik Sistemler Müdürü Hakan Çakır, teknik şartnameyi imzalayanlar, mühendisler, yine bir diğer taraftan bazı firmaların sahipleri, Inform firmaları ve Koloni firmalarının sahipleri gözaltında. Yine yurt dışında olan isimse Inform firmasının yetkililerinden biri. Şimdi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Üsküdar operasyonuna gelecek olursak, biliyorsunuz birinci dalga operasyonda biz neyi görmüştük? Üsküdar'ın iştiraki olan Kent AŞ'nin genel müdürü Nazım Akkoyunlu'nun tutuklandığını görmüştük bu soruşturma kapsamında. Devamında yine başka Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bir emir ve talimat gözetiminde Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı verilmesi sürecinde müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiası vardı. Bu sebeple danışmanlık hizmeti adı altında bu rüşvetin alındığı söyleniyordu. İrtikap suçunun işlendiği yine belirtiliyordu. İddialar arasında bunlar vardı. Bu kapsamda Anadolu Başsavcılığı 7 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul ve Muğla'da bu operasyon gerçekleşti ve 7 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarsa Üsküdar Belediyesi ve belediye iştiraki olan Kent AŞ'nin çalışanları. İsimler şöyle: Uğur Çağatay Cayak, Adem Bağcı, Hülya Koçak, Burak Mesutoğlu, Abdurrahmen Etem, Dilek Samet Bayrak ve Serdar Ayhan. Şimdi iki operasyonu da Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü gerçekleştirdi. Bu kapsamda gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldüler. Oradaki ifade işlemleri tamamlandığında hem Çağlayan'daki İBB soruşturması kapsamında hem de Anadolu soruşturması kapsamında adliyelere sevk edilecekler.
0: Ceylan Sever'e teşekkür ediyoruz. Operasyonla ilgili durum

0: Böyle bir de Çin ziyaretin Trump'ın oradan son açıklamaları paylaşalım sizinle. Ardından ekonomiye bakacağız. Çin Devlet Başkanı Xi ile yaptığı görüşmelere dair Amerikan basınına açıklamalar yapıyor Trump. Çin liderinin İran'ı etkileme yeteneğinin olduğunu söyledi. Çok da memnun görünüyor Trump buradaki ziyaretinden. Amerikan Fox News kanalına yaptığı açıklamasını Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nden petrol almak istediğini söyledi. İran'da devam eden ateşkes sürecine dair de konuştu. İran konusunda daha fazla sabır göstermeyeceğini, İran'a kendileriyle bir anlaşma yapmak için çağrıda bulunduğunu belirtti. İran zenginleştirilmiş uranyumu gömülebilir ama ben onu elde etmeyi tercih ederim dedi Trump. Çin yönetiminin İran'a askeri teçhizat sağlamayacağını ve Şii'nin de çatışmaları sona erdirmek için yardımcı olacağını aktardı. İran'la yürütülen müzakerelere dair Şii'nin arabuluculuk yapmayı teklif ettiğini öne sürdü. Yani bu Trump'ın açıklaması. ABD Başkanı Pekin yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri'ne birçok tarım ürününü satın alacağını yine iddia etti. Pekin ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü olacak dedi. ABD Başkanı 2. başkanlık döneminden beri Amerika Birleşik Devletleri'nin yükselişte olduğunu dile getirdi. Bu yükseliş İran'ın askeri olarak yok edilmesini de içeriyor mesajını verdi. Kendi döneminden beri yükseldiğini söylüyor çünkü Xi'nin konuşmasında gerilemekte olan toplum, gerilemekte olan ülke diye bir ifadesi var. Onun üzerine diyor ki onu şu an için değil, Biden dönemi için söyledi. Evet biz geriliyorduk ama şimdi yükseliyoruz diyor Trump. Şimdi bu açıklamanın yankılarını elbette ekonomi üzerinden konuşacağız. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Hepşen bizimle. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, günaydın.
0: Günaydın. Piyasalara bakalım önce her zamanki gibi. Sonra Trump'ın açıklamalarını, Xi'nin açıklamalarını konuşuruz. 14.486 puan bugün. Borsa İstanbul dolar 45.54 bir 10 kuruş daha arttı dolar dünden bu yana. Euro 53.09, euro dolar paritesi de 1.16. Euro yükselişi gösteriyor ama biraz değer kaybetti. Faiz %42'nin üzerindeydi. 42.37 yine. Altının onsu düşüyor. 4.570 dolara düştü. Dün 4.600 dolarlardaydı. Brent petrolün varili de çok az yukarıda. Özellikle ABD ham petrol. Brent petrol 107.57 dolar. ABD ham petrolde 103.30 dolar. Dün 101 dolardı. Gram altın 6.697 lira bu sabah. Çeyrek altın 10.949, yarım altın 21.899, tam altında 43.665. %2 değer kaybetmiş bu hafta altın bu son gelişmeler üzerine. Şimdi hocam az önce haberde de aktardığım Çin bizden petrol alacak, bunu kabul etti diyor. Resmi bir anlaşma yok ama Trump'ın açıklaması bu. Çin'in İran'dan petrol aldığını biliyoruz ama bir de uygun fiyata aldığını biliyoruz ama çok da yüksekmiş. ABD verilerine göre Çin 2025'te İran'ın günlük 1,4 milyon varillik petrol ihracatının %90'ını satın almış.
1: Muazzam.
0: Yani neredeyse hepsini Çin almış. Bu İran operasyonunda Çin'in önünü kesmek, tıpkı Venezuela gibi Çin'in bu enerji ihtiyacının önünü kesmek gibi bir hedef var diyorduk. Ha, sanki onu da tam da doğrulayan bir veri değil mi bu?
1: Evet, şimdi tabii Hürmüz Boğazı ne kadar kapalı kalırsa o bölgeden dünyaya olan sevkiyat doğal olarak durdu, azaldı ve kapalı kaldığı müddetçe de durmaya devam edecek. Ama sonuçta Çin üretim ülkesi, üretmeniz için enerjiye ihtiyacınız var. Enerji için işte farklı alternatif kaynaklar ama petrol burada son derece önemli. Dolayısıyla bir yerlerde onu tedarik ediyor olmanız lazım.
0: Evet.
1: Kendinizde yoksa yok. Doğal olarak işte söylediğiniz gibi Çin'in neredeyse %90 üretimini İran'da tek başına alırken şimdi o kanal kapandı. Doğal olarak alternatifler arıyor olmanız lazım. Bölgede kapandı bu arada. Hani sadece Çin özeline bakmamak lazım bence. Çünkü bölgedeki diğer ülkeleri de petrol tedarikçi ülkelere de baktığınızda onların da sevkiyatları durdu, yavaşladı.
0: Doğru.
1: Hal böyle olunca ana tedarikçi konuda Amerika var ve bence bu ilişkinin bu kadar bu son etkinliği bu kadar olumlu geçmesi nedenlerinden bir tanesi de biraz iki ülkenin zor koşullarda ortak bir paydada buluşması.
0: Zaten daha önce de konuşmuştuk sizle. Amerika Birleşik Devletleri şu anda Suudi Arabistan ve Rusya'nın toplam petrol üretiminin üzerinde bir günlük petrol üretimi yapar hale gelmiş. 24 milyon varil günlük.
1: Hem o hem de Venezuela'yı unutmamak lazım. Çünkü
0: bir de ona o eklendi.
1: Yanlış hatırlamıyorsam Trump'ın 51. eyalet diye bir tweet'i vardı galiba yakın zamanda. Eğer yanlış görmediysen. Dolayısıyla oradaki petrol sevkiyat süreçlerine, tedarik süreçlerine bence Amerika doğrudan artık daha net kontrol ediyordur diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla olaya biraz bütüncül baktığımızda
0: o daha da artırdı o zaman. Şu anda çünkü en çok

0: petrol geliri elde eden ülke Amerika Birleşik Devletleri, en çok petrol satan. Şimdi diyelim ki Çin'le de böyle bir fili olarak da böyle bir alışverişe girerlerse Çin belki bir ihtiyacını karşılayacak ama Amerika Birleşik Devletleri de yine buradan kazançlı çıkan tarafı olacak. İran acaba nasıl izliyordur bu gelişmeleri?
1: Vallahi bir önce Hürmüz Boğazı açılsın diye düşünüyordur ama tabii orada da işte bu uzlaşı süreçleri kritik. Yani hani bir tarafta evet kendi egemenliğinizi bir anlamda bu uzlaşıyla bırakma tehdidi var. Diğer taraftan gelecek dönemlerde gelir elde edememe kaybı var. İkisi arasında bence hani İran yönetimi hakikaten zor bir dönemeçte. Çok zor iki tarafta karar vermek. Hani hangisine doğru eğilseniz bir taraftan ciddi zarar göreceksiniz.
0: Doğru. Şimdi dış politika tarafı, bir savaş olur mu ya da Çin stratejik olarak İran'a desteğini sürdürür mü vesaire, ama ekonomi tarafına gelecek olursak müzakere aksadığında, saldıracak beklentisi olduğunda altın düşüyordu. Hayır, barışıyorlar beklentisi olduğunda altın yükseliyordu. Ama bu hafta böyle sakin geçmesine rağmen Çin'de de yapıcı açıklamalar oldu. Altın düşüyor, dün tekrar düştü. Niye? Evet, İran'la ama ilgili hala olumsuz bir beklenti mi yükseliyor diğer tarafta?
1: Hayır, bence şöyle. Özellikle bu Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalıyor olması, işte petrol fiyatlarının yükselmesi, enerji maliyetlerinin artması beraberinde sadece Türkiye özelinde biz tabii ki durgunluk, işte enflasyon süreçlerini konuşuyoruz ama globalde de küçülme ve doğal olarak yüksek enflasyon var. İşte en son Amerika Nisan ayı verilerine baktığımız zaman son 3 yılın en yüksek düzeyi geldi. Yanlış hatırlamıyorsam 3.8 olması lazım yıllık enflasyon. Evet. Ana unsur da doğal olarak petrol fiyatları ve ona bağlı akaryakıt fiyatlarının yükselmesi. Şimdi öyle olduğu zaman Amerika tarafında beklenti aynen Türkiye'de olduğu gibi aslında 2026 yılı içerisinde faiz oranından aşağı yönlü çekilmesiydi. Bizdeki konuşmalarda çok benzerdi aslında baktığımızda ama işte bu bahsetmiş olduğumuz gelişmeler beraberinde acaba 2026'da mevcut faiz politikası devam edecek mi? Türkiye'de de Amerika'da da benzer tartışma. Ya da 2026'nın sonuna doğru işte olaylar biraz daha böyle gerginlik aşamasına giderse yükselir mi? Dolayısıyla faiz tarafındaki bir yükselme eğilimi doğal olarak likiditeyi o tarafa doğru kaydırır. Bu da altın açısından tabii ki eksi yazmasına neden.
0: Yıl sonuna doğru da böyle seyredip böyle
1: muhtemelen
0: bir tablo olabilir diyorsunuz.
1: Böyle olabilir yani seyir.
0: Her halükarda yıl sonunda altın yükselir senaryosundan farklı bir senaryo bu. Ve daha mı yüksek bir olasılık sizce?
1: Bence daha yüksek, daha görünen bir olasılık diye düşünüyorum.
0: Altının bundan kastınız bu seviyelerde kalması, yükselmemesi mi? Daha da düşmesi olasılığı mı?
1: Bence bu tamamen şeyle ilgili. Bu gerilimin ne kadar devam edeceğiyle ilgili. Hani altın 500 lira kadar onsu düşer mi onu kestirmek zor. Ama hani bu seviyeler bence kritik seviyeler.
0: 4500 demek istedim
1: 4500
0: sanırım.
1: 4500
0: lira. Türkiye'ye gelmişken dün enflasyon raporu açıklandı ve beklendiği gibi de enflasyon ara tahmini de, yıl sonu tahmini de revize edildi.
1: Doğru.
0: Ara tahmin daha çok yükseltildi 16'dan 24'e, yıl sonu tahmini de 21'den 26'ya. Ya ikisinin böyle farklı olmasının bir anlamı var mı? Nasıl bir hedef %26?
1: Bence şöyle bakmak lazım. Evet, burada yani değerlendirme raporuna baktığımız zaman işte petrol fiyatları, gıda tarafındaki yükselme eğilimi geçmiş dönemlerde dikkate aldığımızda evet şey üzerine ya da ekonomideki küçülme beraberinde bu etkiyi yaratıyor. Ama bence geçmiş dönemlerdeki tahminlerin de sağlıklı olmamasının da bir etkisi var diye düşünüyorum. Çünkü biz geçmişle bugünü kıyaslıyoruz. İşte eğer geçmiş doğru öngörülen bir
0: %16'da da bu bir
1: sıkıntı
0: hesap hatası
1: vardı. Hesap hatası değil ama o dönemin koşullarına göre ki beklentilerin bir yansımasıydı. Ama şimdi tabii ki o yansıma doğru olmayınca ya da tutarlı olmayınca bu sefer iki yasası arasındaki fark çok yüksek görünür hale geldi.
0: Burada insanların gelirindeki kayıp da çok görünür oldu. Herkes de diyor ki burada 8 puan artırıldı ya da hedef yükseltildi ama biz maaşlarımızı beklenen enflasyona göre aldık ve bu yok oldu şu ana kadar.
1: Bir de tabii 26 verisi de yine az önce konuştuğumuz eksende belki 30'lara doğru bir kaymayı da beraberine getirir. Bir sonraki enflasyon raporu toplantısı sanırım Ağustos ayında. Belki biz Ağustos ayında bir yıl sonu revizyonu daha görebiliriz yukarı yönlü ama tabii bu biraz işte bu konuştuğumuz gelişmelerin etkisine göre şekillenecek. Tam tersi mesela yine rapora baktığımız zaman 60 dolarlık petrol öngörüsü 85-86 dolarlara doğru revize edilmiş durumda. Beklenti belki de eğer savaş ortamı ortadan kalkarsa 100 dolarlardan daha aşağı yönlü bir petrol tarafında eğilimi karşımıza getirebilir. İşte bilmiyoruz o dolayısıyla belki 100 dolarların üzerine kalırsa o zaman biz Ağustos'ta bir daha yukarı yönlü belki 30'a yakın bir enflasyon beklentisini gözlemleyebiliriz.

0: Peki bu hafta içi yine TÜİK'in hane halkı verilerini biz burada konuşmuştuk. İşte hane halkı ortalama sayımız 4 kişiden 3'e düşmüş.
1: Doğru.
0: Yalnız yaşayanların oranı da %20'ye yükselmiş. Bir başka veri de son yıllarda daha konuşmaya başladığımız genç nüfusumuzun azalması. Hemen onu ekrana da verebiliriz. Küçük gibi görünen ama aslında 5 yıl için büyük yüzdeler bunlar. 2021 yılında ülkemizde genç nüfus oranı %15,3 iken diğer yılları görüyorsunuz ufak ufak ufak 2025'te 14,8'e geliyor. Yani 0,5 puanlık bir düşüş var ama 5 yılda var tabii.
1: Doğru. Çok hızlı aslında bak.
0: Çok hızlı tabii.
1: Büyük veri üzerinden baktığınızda doğru. Çok hızlı bir azalış diye de değerlendirmek
0: beş
1: lazım. 5
0: yılda ki
1: bunu.
0: Şöyle genel bir değerlendirme
1: aynen
0: yaptığınızda
1: öyle.
0: Bir ülkeyle
1: tabii
0: bir
1: bu doğal olarak
0: ilgili.
1: Hane halkı nüfusuna da ortalama nüfusuna da yansıyor. Biz 1980'lere kadar geniş aile tanımı üzerinden giderdik. Yani bir hane içerisinde oturan birkaç aile aslında bir ev içerisinde
0: evet.
1: Oturan. 1980'lerden sonra özellikle 2000 yanlış hatırlamıyorsam 18'e kadar biz çekirdek aile tanımında işte anne baba iki çocuk olarak hane halkı büyüklüğünü 4 olarak tanımlıyorduk. Aslında 2018'den sonra hızlı bir kırılma var. Bu 4'ten çok hızlı 3'lere doğru hatta bazı illerimizde 3'ün de altında 2,7'lere kadar İzmir'de yanlış hatırlamıyorsam ve İstanbul'da düşmüş durumda. Dolayısıyla anne baba ve ağırlıklı olarak tek çocuk diye bakmak lazım. Ama bu trend böyle devam ettiği müddetçe o zaman işte daha bireysel yaşamlar belki daha az çocuğun olduğu yaşamlara doğru gidiyoruz. Ama bu tabii ekonomik büyüme, yani uzun dönemli ekonomik büyüme açısından baktığınızda da sıkıntı. Çünkü alttan gelen nüfusa ihtiyacınız var. Onun verimli olmasına ihtiyacınız var.
0: Domino etkisi olması lazım değil mi? Genç nüfus arkadan gelerek de beslemeli.
1: Sürekli olarak
0: besliyor olması
1: lazım.
0: Özellikle gelişmekte olan ülke için bu çok önemli değil mi? Genç ve güçlü, dinamik bir nüfusumuzun olması.
1: Evet doğru. Çünkü nihayetinde TÜİK'in istatistikleri bize gösteriyor ki nüfusumuz aynı zamanda da yaşlanıyor.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla alttan gelen o dinamik yapının yukarıyı sürekli olarak yani verim kaybı olacak olan yapıyı sürekli olarak besliyor ve onu destekliyor olması lazım. Bu da bence önümüzdeki dönemde son derece önemli. Yani orada tabii ki çözüm üretmek zor. Bu biraz ekonomiyle de ilintili.
0: Bu ekonomi nedeniyle ortaya çıkan, ekonomiyle ilişkili ortaya çıkan başka sosyolojik sebepleri de var tabii. Ama ekonomi de bu sebeplerden biri. Sonuçlar da ekonomide görülüyor. Yani insanlar belki çocuk yapmayabiliyorlar ekonomik şartlar nedeniyle. Evlenmeyi erteleyebiliyorlar, evlenmekten
1: doğru.
0: Kaçınabiliyorlar. Ya da ekonomik şartların getirdiği anlaşmazlıklar nedeniyle boşanıyorlar
1: doğru.
0: Ve tek başlarına yaşıyorlar. Bunlar hepsi birer faktör. Onun sonucunda da dediğiniz gibi daha az genç nüfus ve daha az iş gücü, daha az dinamik toplum oluyor. Onun da ekonomide kaldıraç etkisini kaybediyorsunuz.
1: Tabii o üretkenliği bir kere kaybettiğiniz anda dediğiniz gibi yani bunu geriye kazanmak çok zor. Çünkü çok büyük veri yapısından bahsediyoruz. Çok hızlı nüfusu arttırmak da doğal olarak çok zor, imkansız. Var olanın hem burada tutmak hem onu daha verimli kullanıyor olmak gerekir ki sonuçta o var olan toplumun geneline daha doğru bir şekilde yansıyabilsin.
0: En son mesela doğum izninin artırılması çok doğru bir karardı. Keşke daha fazla olabilseydi.
1: Evet, doğru.
0: Çünkü insanların sosyal olarak da desteklenmesi lazım çocuk sahibi olduklarında. Yani hem ekonomik olarak daha refah içinde yaşayabilmeleri ya da gelecek sunabilmeleri hem de sosyal olarak işte annelerin ya da babaların çocuk bakımında desteklenmesi lazım. Bunlar da çok önemli faktörler. İnsanlar göze alamıyorlar çocuk sahibi
1: mesela
0: olmayı.
1: Bundan bir 5 sene öncesinde biz ya da 5 sene çok kısa dönemde bir 10 sene öncesinde kira giderlerinin aile bütçesi içerisindeki payının çok fazla tartışmıyorduk. Şimdi daha fazla tartışıyoruz.
0: Yani
1: hatta enflasyonun tabii ki
0: bazı
1: enflasyonun önemli belirleyicilerinden bir tanesi.
0: Doğru.
1: Biz şimdi eğitim giderlerini çok tartışmıyorduk 10 sene öncesine kadar. Ben de devlette okuduk. Dolayısıyla öyle olunca ailelerin üzerinde bireysel bir yük yaratmıyorduk ama şimdi bunu daha çok tartışır hale geldik ve eğitim yükü de yine aile bütçesi üzerinde büyük bir baskı yaratıyor.
0: Tabii.
1: Yine enflasyon içerisindeki verilere baktığımızda da eğitimdeki mesela yıllık artış enflasyonun çok daha üzerinde eğitim
0: doğru.
1: Maliyeti tarafında. Şimdi gıda, mesela geçen hafta da konuşmuştuk hatırlarsanız, gıda tarafı da üzerine konuşulması gereken ayrı bir başlık. Çünkü orada da bireylerin hani elde ettiği daha nispeten sınırlı gelirle 3 kişiyi doyurmak mı, 4 kişiyi doyurmak mı arasındaki o şey açmaz nokta bizi daha küçülen bir topluma doğru, işte hane halkının azaldığı bir topluma doğru yöneltiyor mu? Dediğim gibi yani 2018'den buraya ne baktığımız zaman çok hızlı hane halkı nüfus sayısının azalıyor olması ciddi bir problem.
0: Doğru, Avrupa'da biz bunu hep örnek verirdik. Bakın ne kadar az doğum var, ne kadar yaşlılar, ne kadar

0: yaşlanıyorlar diye. Şimdi orada bizden daha yüksek doğurganlık oranları bu desteklerle, tabii sosyal desteklerle de Türkiye epey geriye düştü. En son 1.46'ydı doğurganlık oranı. Bakalım ne olacak, bu yeni adımlar bir işe yarayacak.
1: Bir şey daha eklemek isterim izninizle. Şimdi biz tabii günün koşullarına göre de aynı zamanda barınma süreçlerini de şekillendiriyoruz. Mesela gayrimenkul tarafına baktığımız zaman konutlarda da metrekare hızla küçülüyor. Hı hı. Doğal olarak hane halkının küçülüyor olması, tabii, beraberinde daha az alanda yaşam ihtiyacını karşımıza getiriyor. Ama bir başka diğer veri bahsettiğiniz, yaşamlar uzuyor. Dolayısıyla küçülen aile ev ortamlarında, metrekare ortamlarında işte eskiden işte anne babalara daha rahat bakım hizmeti aile içerisinde verilirken şimdi ona da kalmayacak böyle gittiği noktada. Dolayısıyla belki hiç konuşmuyoruz ama işte bu yaşlı bakım evlerinde önümüzdeki dönemde daha görünür bir şekilde konuşmak lazım.
0: Doğru ki taleplerin de arttığı söyleniyor. Çok artmış bu yönde talepler bu tür.
1: Çünkü metrekare küçülüyor yani, o hani işte 60-70 metrekarede 2 kişinin yaşaması, 3 kişinin yaşaması evet olabilir ama gönül istiyor 4. 5.'ye de bakalım ama fiziki koşullar el vermediğinde işte o 4. 5. yani büyüklerin nerelerde yaşamlarını sürdürecek olması da yine üzerinde
0: sorun oluyor, konu oluyor. Peki çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Ederim.
0: Sağ olun. Çok önemli konular bunlar. Üzerine daha da uzun konuşulması gereken. Şimdi bu verileri konuştuk. Devam edelim günün diğer haberleriyle. Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıkladı savcı. Aziz İhsan Aktaş'a 280 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a 242 yıla kadar ceza istendi.
2: Örgütün yapısı tanımlandı, ihale sistemi anlatıldı. Kamu kurumlarından ve belediyelerden ihale alındığı söylendi. Aziz İhsan Aktaş davasında savcı mütalaasını sundu. Beşiktaş Belediye Başkanı'na 234 yıla kadar, diğer belediye başkanlarına 12 yıla kadar hapis cezası talep etti. 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasında örgütün tanımını yaptı. Örgüt elebaşı Aktaş'ın kurduğu ihale sistemiyle kamu kurumları ve belediyelerden çok sayıda ihale aldığı, hukuki yaptırımlardan kaçırmak adına kardeşleri ve akrabaları üzerine kurduğu belirtildi. Aziz İhsan Aktaş'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, rüşvet suçlarından toplam 103 yıldan 280 yıla kadar hapsi talep edildi. Aktaş hakkında verdiği bilgiler nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması istendi. Mütalaada görevden uzaklaştırılan tutuklu sanık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ise yine birçok suçtan 86 yıldan 234 yıla kadar hapiste cezalandırılması istendi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, görevlerinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'le eşi tutuklu sanık Celal Tekin'in rüşvet suçundan 12'şer yıla kadar hapiste cezalandırılması talep edildi. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç, Rabil Artan'ın ise tahliyesi talep edildi. Mahkeme 4 sanığın tahliyesine hükmederken karar duruşması ise 15 Haziran'a bırakıldı.
0: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı bir açıklama yapıyor canlı yayınla. Oraya dönelim.
3: Bunlarla alakalı bütün tedbirlerini almış durumda. Ancak vatandaşlarımızın özellikle hatırlatma ve ikazlara dikkat etmelerini istirham ediyorum buradan. Şimdiden bütün vatandaşlarımızın mübarek kurban bayramlarını tebrik ediyorum. Kurban sadakat demek, teslimiyet demek ve Allah'a yakınlaşmak demek. Bütün bu unsurları içinde barındıran bu mübarek bayram inşallah milletimize, devletimize, ülkemize sağlık ve huzur getirsin. Bunun devamını nasip ediyorum ben. Sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir tarafındaki bütün insanlara da bayramın getirmiş olduğu, bayramın ifade etmiş olduğu sağlık, huzur ve barış diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun arkadaşlar.
0: Kurban Bayramı tedbirleriyle ilgili bir açıklama yaptı Tarım Bakanı. Devam edelim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelere yönelik soruşturmaları ve parti içinde bazı isimlere dair iddiaları değerlendirdi. Nihai amaç benim belimi kırmak dedi. Özel muhalefet partilerine de çağrıda bulundu. Muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz dedi.
4: CHP'li belediyelere yönelik

0: soruşturmaları ve isimleri üzerinden yürütülen iddiaları değerlendirdi. Nihai amaçları benim gözleri dönmüş dedi.
1: Ferdi Zeyre'ye iftira atmak istediler, beceremediler. Okları bir diğer en yakınım Veli Ağbaba'ya çevirdiler. Sadıcım, çocukluk arkadaşım Demirhan'ı aldılar. En yakınlarıma saldırıyorlar. Büyük bir gözü dönmüşlük içinde hareket ediyorlar. Nihai amaç benim belimi kırmak. Bir kadın, CHP'nin kadın milletvekillerine, özel kalem müdürümüze akıl almaz iftiralar atıyor. Ben genel başkan olduktan sonra sıkı korunuyorum. Korumalar şahitlik etmek istediler. Devlet memurusunuz, gerek yok dedim. Bir otele gitsem kapıya iki tane polis koyuyorlar. Kaldığım yerin önünde kapıda iki polis duruyor. Olacak iş değil.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir gün gazetesine konuştu. Son dönemde yaşanılanları CHP'nin kurumsal kimliğine saldırı olarak nitelendirdi.
1: Biz de demokratik sistemi savunmak zorundayız. Ben artık kendimi şahsi mücadeleden ayırdım. Sandığa ulaşıp bu iktidarı gönderme sorumluluğundayız. Bizi de bertaraf ederlerse ne olacak? Onun endişesini taşıyorum. Muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz. O konuda da kimsenin hakkını yemek istemem. Liderler turunda da herkesin desteğini hissediyoruz. Ama CHP'deki gibi genel bir seferberlik halinin bilhassa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilerden bekliyoruz.
2: Milliyetçi Hareket Partisi'nde de teşkilatlarla ilgili adımlar atılmaya devam ediyor. Malatya İl Teşkilatı da feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın kararı sosyal medya hesabından açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Teşkilat Organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir dedi. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde il başkanlığı görevine Turgay Şengönül'ün atandığını duyurdu Yalçın. MHP'de 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesiyle bu süreç, teşkilatlarla ilgili süreç başlamıştı. İstanbul'un ardından Kütahya, Eskişehir, Kars, Bilecik, Çanakkale, Muğla, Ardahan, Bolu, Bingöl ve Gaziantep İl Teşkilatları da feshedilmişti Milliyetçi Hareket Partisi'nin. AK Parti yeni anayasa hazırlıklarını sürdürüyor. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yakın zamanda yol haritasının oluşacağını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinde değerlendirdi Yazıcı. Hassasiyetlerimizi zedeleyecek hiçbir faaliyette olmayız dedi.
3: Daha etkin, daha dinamik bir anayasa yapmak zaruri hale gelmişti. Türkiye artık bu çağda, bu zamanda yeni bir anayasa yapıp yürüyüşünü öyle devam ettirmesi gerekiyor diye düşünüyoruz.
0: Yeni anayasayla ilgili bu mesajları verdi. Yakın zamanda yol haritasının oluşacağını söyledi.
3: Cumhurbaşkanımızın görevlendirdiği bir komisyon var. Bir toplantı daha yaptıktan sonra bir Cumhurbaşkanımızı bilgilendireceğiz, arz edeceğiz bugüne yapılan çalışmaları. Ondan sonra da bizim yol haritamızı belirleyip yürüyüşümüzü ona göre sürdüreceğiz.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği hukuk ve siyaset buluşmalarına katıldı. Terörsüz Türkiye süreci de gündemindeydi.
3: Şehitlerimizin aziz ruhunu muazzep edecek, gazilerimizi incitecek, asya şehitlerimizi zedeleyecek hiçbir faaliyetin faili ve aktörü asla olmayız. Bu sorunu Türkiye'nin gündeminden, bölgenin gündeminden çıkartma konusunda kararlıyız. Milletimizin yüzüne baktığımız zaman yüzümüz kızaracak bir işte asla yapmayız. Cumhurbaşkanımız da asla, çok hassas bu konuda.
2: Ne yazık ki sırada böyle saldırı haberleri var. Şiddet haberleri, bıçaklı saldırı, silahlı saldırı. Şimdi İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi dinlenmek için bir banka oturdu. Ama yanında tanımadığı kişinin niye bana bakıyorsun diye başlattığı tartışmayla Muharrem Ç. bıçaklı saldırıya uğradı. Karnından bıçaklandı.
4: Dururken ya dik bakma olayı ne demek dik bakma?
0: Bankta yanına oturdu. Henüz bir dakika geçmeden yan baktın dedi, bıçakladı.
4: Birisi yanına gelmiş oturmuş. O da gayri ihtiyar olarak yanına kim oturdu diye bakınca şöyle. O da sormuş niye dik dik bakıyorsun bana demiş. Çocuk da ne bak dik dik bakacağım abi seni hayatımda ilk defa görüyorum. Niye bakayım ki demiş. O da bıçaklamış tam bu şurasından.
0: Olay pazartesi günü İstanbul Beyoğlu Dereboyu Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerindeki bankta oturan Muharrem Ç. bir anda dehşeti yaşadı.
5: Muharrem Ç. bu bankta oturuyordu. Yanına oturan saldırgan tarafından karnından bıçaklandı. Olayın ardından saldırgan Batuhan A. da bu yönde kaçarak olay yerinden uzaklaştı.
4: Aralarında hiçbir

0: Kısmet yok, hiçbir şey yok. Tanışıklığı yok.
1: Olay yerinden kaçan saldırgan kullandığı bıçakla yakalandı. Saldırganın 3 suç kaydının olduğu öğrenildi. Batuhan A. adliyeye sevk edilirken Muharrem Ç. ile tedavisinin ardından taburcu edildi.
2: Yine İstanbul'daki bir başka saldırının sonucu çok daha ağır ne yazık ki. Büyükçekmece'de 15 yaşındaki bir çocuk öldürüldü. Ve yine akranlarının bıçaklı saldırısında bir değil, iki değil. Bu kaçıncı cinayet? Cinayet anının yani de saldırının görüntüleri de var ne yazık ki. 10 Mayıs'ta yaşandı olay Büyükçekmece'de Murat Çeşme mahallesindeki bir parkta. İki grup arasında akşam saatlerinde bir tartışma çıktı. Tartışma büyüdü ve bir bıçaklı kavgaya dönüştü. 15, 16, 17 yaşındaki çocuklar bunlar. Ve bıçakla saldırıyorlar akranlarına. 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel ve arkadaşı bıçakla yaralandı bu kavgada. Saldırı sonucu. İhbar üzerine sağlık ekibi geldi. Yaralı iki çocuğu hastaneye sevk ettiler. Ağır yaralanan Demirel doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı çocuk. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polisler şüphelileri tespit ettiler ve yakaladılar. Saldırgan çocuklardan birinin 16, diğerinin de 17 yaşında olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Abdülbaki Demirel ise 15 yaşındaydı. İki çocuk tutuklandı, cezaevine gönderildi. Cinayetle son bulan kavganın görüntüleri ekranda. Görüntülerde iki çocuğun Abdülbaki Demirel'i bıçakla yaraladığı da net şekilde görülüyor. Kırıkkale'de 2 yıl önce kreşte yaşanan şiddet olayında mahkeme kararını verdi. 2,5 yaşındaki çocuğu savurarak yaralanmasına neden olan eğitmen hapis cezası aldı.
3: Bizim çocuğumuz düşürülmüş. Ondan sonra kafasından darbe almış.
1: 2 yıl önce kaydedilen bu görüntüler mahkemeye taşındı. Küçük çocuğu kolundan çekerek savuran ve yaralanmasına neden olan eğitmen ceza aldı.
3: 2 yıl sürdü. Allah'a şükür ki adalet yerini buldu Kırıkkale'de.
1: 22 Mart 2024 yılında 2,5 yaşında olan Hasan Efe Kırıkkale'de özel bir kreşe gidiyordu. Eğitmen AK Hasan Efe'yi kolundan tutarak odaya savurdu. Küçük çocuk başını önce masaya sonra yere çarptı ve yaralandı. Görevliler ne sağlık ekiplerine ne de aileye haber verdi. Evine giden Hasan Efe'yi ailesi hastaneye götürdü.
3: Çocuğumuz hastanede kafasına dikiş atıldı. 24 saat uyutulmayacaktı. Tomografiler çekildi, röntgenler çekildi. Çok kötü bir süreç geçirdik.
1: Aile okul yönetiminden ve eğitmenden davacı oldu. 2 yıl sonra o davada karar açıklandı. Eğitmen AK kasten yaralama suçundan 2 yıl hapis cezası aldı. Mağdurun çocuk olması ve yüzünde kalıcı iz meydana gelmesi nedeniyle cezası 6 yıla çıkarıldı. Mahkeme cezada iyi hal indirimi uygulayarak sanığa 5 yıl ceza verdi. Kreş sahibi de suçu bildirmemesi nedeniyle 5 ay ceza aldı.
4: Adalet yerini buldu, gönlümüz rahat.
2: Çorum'da oluşan hortum hasara yol açtı. Hortumun geçtiği bir köyde çok sayıda ev yıkıldı. 5 de yaralı var. Sungurlu ilçesinden geliyor bu görüntü. Hortumu görüyorsunuz. Türkiye'de daha çok Akdeniz'de son yıllarda gördük ama böyle evleri yıkan bir hortum genelde İç Anadolu'da çok da görülen bir şey değil. Sungurlu'ya bağlı Oyaca köyünden görüntüler. Boş arazide meydana gelen hortum Oyaca köyünün içinden geçti ve evlerin çatısını havaya uçurdu hortum. Bazı evleri de izlediğiniz gibi enkaza çevirdi. İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 kişi de yaralandı bu sırada. Köyde hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı. Evet, geçmiş olsun Sungurlu'ya, çok ciddi hasar görmüş burada köy evleri ve insanlar. Adana'da rüzgarın devirdiği aydınlatma direği de önce hareket halindeki kamyona sonra da yolda yürüyen adamın üzerine düştü. Kaldırımdaki aydınlatma direği rüzgarın etkisiyle devrildi. Bu sırada yolda ilerleyen bir kamyonun kasasına çarpan direk daha sonra yol kenarında yürüyen adamın üstüne düştü. Direğin sırtına çarpması sonucu düşen yaya yaralandı. Çevredekiler hemen sağlık ekiplerine, polise haber verdiler. Yaralı adam sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili de inceleme sürüyor şu anda. İstanbul merkezi 4 ilde pırlanta kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Piyasa değeri yaklaşık 350 milyon lira olan pırlantalara el kondu. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü. Şüphelilerin yurt dışından pırlanta kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlendi. 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Antalya, Hatay ve İzmir'de adresler belirlendi. Eş zamanlı baskınlar yapıldı ve 81 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda

0: El konan pırlantaların ve değerli taşların değerinin 350 milyon lira olduğu belirtiliyor. Hanta virüsün ardından yine bir gemide Fransa'da norovirüs salgını nedeniyle 1700 kişi karantina altına alınmıştı ve bu yolcu gemisinden tahliyeler yapıldı. Virüse yakalanan 50 kişi gemide kaldı. Belirti göstermeyen diğer yolcular gemiden ayrıldı.
1: Norovirüs belirtisi göstermeyen yolcular tahliye edildi. Belirti gösteren 50 yolcu ise gemide karantinada kaldı. Fransa'nın Bordeaux limanında demirleyen Ambition yolcu gemisinde norovirüs salgını tespit edilmiş, 1700 kişi karantinaya alınmıştı. Gemide 92 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetmişti. Ölen yolcunun kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü 50 kişinin norovirüse yakalandığını açıkladı. Belirti göstermeyen kişilerin gemiden inmesine izin verildi. Enfekte olanlarsa gemide izole şekilde kalıyor. Gemi 8 Mayıs'ta Kuzey İrlanda'dan yola çıkmış, ardından İngiltere'ye uğramıştı. Mide enfeksiyonu vakaları Liverpool'da yolcuların gemiye binmesinin ardından artmıştı.
0: Evet, zaman zaman aktarıyoruz. Evde yalnız bırakılan küçük çocukların başına gelen kötü olayları, kazaları, trajik olayları. Nevşehir'de de 3 ve 6 yaşındaki iki kardeş evde yalnızdı. İki kardeş balkondan düştü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Önce 3 yaşındaki çocuk, arkasından 6 yaşındaki abisi. İki kardeş peş peşe balkondan düştü. Nevşehir'de 3 ve 6 yaşlarındaki iki kardeş birinci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynuyordu. İddiaya göre o sırada evde kimse yoktu. 3 yaşındaki çocuk bir anda balkondan düştü. 6 yaşındaki abisi de düşen kardeşini tutmak isterken dengesini kaybetti. O da kendini zeminde buldu. İki kardeş yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla sağlık ekipleri sevk edildi. Balkondan düşen iki kardeş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Uyuşturucu satıcılarına son iki haftada 77 ilde operasyon düzenlendi ve 1187 şüpheli tutuklandı. 2 tonu aşkın uyuşturucu madde geçirildi. 2 haftada yapılan operasyonlarla 2 tondan fazla uyuşturucu. İçişleri Bakanlığı duyurdu açıklamaları. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda zehir tacirlerine operasyon yapıldı. 3420 ekip, 6376 personel katıldı operasyonlara. 28 hava aracı kullanıldı. 58 narkotik dedektör köpeği yine operasyonlara katıldı. Gözaltına alınan 2284 şüpheliden 1187'si hakimliklerce çıkarıldıkları mahkemelerde tutuklandılar. 337'si hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer işlemler sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğinin altı çizildi. Tabii bu ortada yakalanan miktarı düşününce gerçekten uyuşturucu ticareti konusunun ne kadar boyutunun büyük olduğu anlaşılıyor. İki haftada 2 tondan fazla uyuşturucu yakalandı. Bursa'da sırrı çözülemeyen bir mezar gündem oldu yörede. Halk arasında gelin mezarı olarak bilinen mezarla ilgili farklı rivayetler var. Kime o ait olduğu bilinmeyen mezar için mahalle sakinleri bakanlığa başvurdu.
2: Mezarımızla alakalı çeşitli söylentiler var köyümüzde.
1: O söylentiler bir asırdan fazladır var. Ancak şimdiye kadar kimse mezarın sırrını çözemedi. Mahalle ortasındaki tek mezar için mahalle sakinleri sonunda bakanlığın kapısını çalmaya karar verdi.
2: Maalesef şu anda bir gizemli bir mezar yani. Sonucu biz de bilmiyoruz ama biz de sonuçta dualarımızı ediyoruz.
1: Yıllardır gizemi çözülemeyen o mezar Bursa'nın İnegöl ilçesinde. 480 haneli mahallede mezarın geçmişini bilen yok ancak rivayet çok.
2: Buraya gelin gelmek istedi. İşte ben o eve gelin gideyim, gidemesem de kapısında öleyim diye bir rivayet var.
1: Yol kenarındaki mezar halk arasında gelin mezarı olarak biliniyor. Kime ait olduğu bilinmeyen mezara gelenler dua okuyor.
2: Burada yaşlı ninelerimiz kandil geceleri burada mum yakıyordular, dua ediyordular. Ve buradakinin evliya bir zat olduğu bu şekilde de bir söylenti var. Güçlü bir şekilde de rivayet edilen buradaki yatan zatın Kurtuluş Savaşı zamanında bir asker oldu.
1: Sırrı çözüyor.

0: Bilemeyen mezar özenle temizlenip bakımı yapılıyor. Mahalle halkı ise bir asrı geride bırakan mezarın gizeminin çözülmesini bekliyor.
1: Bunun resmi yönden araştırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na resmi dilekçemizi verdik. Yine resmi yönden de araştırmalarımız devam ediyor.
2: İstanbul Altın Rafinerisi'ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede rafineri sahibi Özcan Halaç'ın hayali ihracat yaparak devleti 12,5 milyon lira zarara uğrattığı öne sürüldü. 839 yıla kadar hapis cezası istendi.
3: Altın rafinerisi üzerinden hayali ihracat iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede İstanbul Altın Rafinerisi'nin sahibi Özcan Halaç'ın suç örgütü lideri olduğu öne sürüldü. Özcan Halaç ve eşi Zeynep Başak Halaç'ın tanıdıkları üzerine kurulan şirketler aracılığıyla hayali ihracat yaptığı iddianamede yer aldı. Savcılık bu şirketlerin gerçek ticari faaliyet yürütmediğini ve devlet desteği almak amacıyla kurulduğunu değerlendirdi. İddianameye göre şüpheliler yurt dışından ithal edilen altınları Türkiye'deki altın ocaklarında eritti. Asit solüsyonlarla işleyerek işlenmiş altın gibi gösterdi. Bu şekilde elde edilen kıymetli madenler ihraç edildi ve devletin %3'lük döviz desteğinden yararlanıldığı belirtildi. Toplamda 543 milyon dolarlık ihracat yapıldı, 12,5 milyon dolarlık devlet desteği alındığı tespit edildi. Mali inceleme raporunda da Özcan Halaç'ın para transferlerinde 2024'ten sonra dikkat çekici artış olduğu belirtildi. Savcılık satışlar düşerken transfer hacmindeki artışın da izaha muhtaç olduğunu kaydetti. Özcan Halaç hakkında örgüt kurma, kamu kurumlarının zararına dolandırıcılık ve mal varlığını aklama suçlamalarıyla 839 yıla kadar hapis cezası istendi.
2: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 2610 kişi sözleşmeli personel olarak işe alınacak. Duyuruyu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptı. Sözleşmeli personelin bakanlığın taşra teşkilatlarındaki birimlerde istihdam edileceğini açıkladı. Bak, bakanlığın farklı kadro ve birimlerinde de işe alım çalışmalarını sürdüğünü söyledi. İşe alımlarda yazılı veya sözlü sınav olmadan 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınacak. Başvurular Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden 18-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Tekrar edelim, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda istihdam 2610 kişi sözleşmeli personel olarak göreve alınacak. 2024 yılı KPSS B grubu puan grubu üzerinden yazılı veya sözlü sınav yok. 18-24 Mayıs tarihleri arasında başvurular yapılabilir Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden. İran üzerinden İngiltere'ye uzanan bir kaçakçılık haberi var sırada. Göçmen kaçakçılarının sahte İsrail pasaportları düzenleyip birçok İranlıyı Türkiye üzerinden İngiltere'ye götürdüğü ortaya çıktı. Üstelik bunun için havalimanındaki bir özel firmanın güvenlik amiriyle de birlikte çalışıyorlardı. Elif Yavuz'un özel haberi.
0: Sahte İsrail pasaportu düzenlediler. Güvenlik amiriyle anlaştılar. Göçmenleri aktarmalı uçuşlarla İngiltere'ye kaçırdılar. Göçmen kaçakçıları çoğunluğu İran vatandaşı olan Orta Doğu vatandaşlarını kayıt dışı yollardan İngiltere'ye götürmek için akıl almaz bir yöntem uyguladı. Çete, İran Londra hattında adeta VIP hizmetle göçmen kaçakçılığına aracılık etti. Peki bunu nasıl yaptılar?
4: Amerika ve İngiltere gibi ülkelerin uçuşlarında standart güvenlik prosedürünün yanı sıra yolcular o ülkelerin talepleri karşılığında özel bir firma tarafından da denetleniyor. İşte göçmen kaçakçılığı da tam bu noktada başlıyor.
0: Çünkü göçmen kaçakçıları güvenlik kontrollerini yapan bu özel firmanın güvenlik amiriyle birlikte çalışıyordu.
4: İngiltere'ye kaçak yollarla gitmek isteyen kişi göçmen kaçakçısını arıyor. O da uçak biletlerini ve sahte belgeleri düzenleyip havalimanındaki güvenlik amirine ulaştırıyordu.
0: Kaçak göçmenlerin İngiltere'ye sorunsuz ulaştırılması için her yöntem deneniyordu. Kaçakçılar bunun için müşterilerine aktarmalı uçuş biletleri aldırdı.
4: Kaçak göçmenler ilk olarak İstanbul aktarmalı İran-Mısır uçuşuna bileti alıyor. İstanbul'a İran'dan gerçek pasaport ve kimlikle Farzat Ahmet ismiyle gelen yolcu burada sahte İsrail pasaportu ve kimliğine geçerek Levi Ronin ismiyle Londra'ya uçuyordu.
0: Tüm bu sistemin en kritik ismi Kaçakçılarla işbirliği yapan güvenlik amiri ve ekibiydi.
4: Güvenlik amiri göçmen kaçakçısıyla mesajlaşıp gelecek yolcuların fotoğraflarını alıyordu. Fotoğraflarından tanıdığı kişileri de güvenlik sırasından çıkarıp bizzat kendi kontrol ediyordu. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması için de diğer çete üyelerinin bildiği şifreli etiketi kaçak göçmenlerin pasaportuna yapıştırıyordu.
0: Kaçak göçmenler bu yolla İngiltere'ye ulaştı ama bu kez de İngiltere polisi tarafından yakalandı, göçmen kampına alındı. Aslında amaçları da buydu. Yani İngiltere'ye iltica başvurusunda bulunmak. Tespitlere göre bu yöntemle 9 ayrı uçuşta 15 kişi sahte İsrail pasaportu ve kimliğiyle yurt dışına kaçtı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele polisi yapılan operasyonla güvenlik amiri ve ekibi olmak üzere 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
2: Kanada 2019'da yaptırım uyguladığı Türk İHA'ları konusunda geri adım atabilir. İngiliz basınında yer alan habere göre Kanada Türkiye'den İHA satın almayı değerlendiriyor.
0: Kanada Türk savunma sanayi ile işbirliğine yöneliyor. Türkiye'den insansız hava aracı satın almayı değerlendiriyor. İddia İngiltere basınından. Kanada, 2019 yılında düzenlenen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye 2024 yılına kadar silah ambargosu uygulamıştı. Türk İHA'larında kullanılan kameraların ihracatını da engellemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditleri ve silah satışındaki kısıtlamalar nedeniyle Kanada'nın Türkiye'ye yöneldiği öne sürüldü. Middle East Eye'ın haberine göre Kanada, Türk İHA'ları satın almayı değerlendiriyor. Konuyla ilgili Kanadalı bir yetkili, Kanada gözetleme amaçlı orta irtifa uzun havada kalışlı İHA satın almakla ilgileniyor dedi. Görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu ve somut sonuca ulaşmayabileceğini belirtti. Kanada'nın Türk İHA'larına ilgisi Başbakan Carney'nin Ekim ayında Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde geldi. Kanada Savunma Tedariğinden Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Furr, geçtiğimiz hafta İstanbul'da katıldığı bir panelde ülkesinin Türkiye ile savunma sanayinde daha yakın çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Furr, ayrı bir röportajda mühimmat üretimi, İHA ve İHA karşıtı sistemlerin potansiyel işbirliği alanları olduğunu belirtti.
2: Meclise, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Dilekçe Komisyonu'na insanlar taleplerini iletiyorlar. Yıllardır böyle. Son bir ayda da 1544 dilekçe verilmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Başvurular arasında çok dikkat çekici olanlar da var. İzleyelim.
0: Gösterişli düğünler yerine sade nikah törenlerinin teşvik edilmesini isteyen de oldu. Açık alanlarda, dar kaldırımlarda sigara içilmesinin yasaklanmasını talep eden de. Tüm bu istekler Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na iletildi. TBMM Dilekçe Komisyonu'na son bir ayda 1544 dilekçe verildi. Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında günlük başvuru sayısı %5,69 oranında arttı. Bunların %87,58'i erkekler, %12,41'i ise kadınlardan geldi. Komisyon en çok çalışma ve sosyal güvenlikte, basın ve medya alanlarında dilekçe verildi. Başvurular arasında ilginç talepler de yer aldı. Onlardan birinde kına ve düğün gibi yüksek maliyetli organizasyonların evlilik üzerindeki ekonomik ve toplumsal baskıyı artırdığı belirtildi. Evliliğin sade bir nikahla yapılmasını teşvik edecek düzenlemelerin yapılması istendi. Açık alanlar, dar kaldırımlar ve yaya yollarında sigara içilmesinin yasaklanmasını da isteyen oldu. Bir başka dilekçe ise yüksek öğretim kurumları sınavında 34 yaş üstü erkek adaylara kontenjan ayrılmasına yönelikti. Bireysel silahlanmanın sınırlandırılmasına yönelik kanuni düzenleme de talep edildi. Ruhsatlı silah sahiplerinin poligona gidiş izinlerinin E-Devlet üzerinden alınması önerildi. Bir başka dilekçe ise karavanların diğer araçlar gibi yasal park alanlarından faydalanmasına yönelik oldu.
2: İspanya'daki bir kentte çamaşırlarını balkona asana 1500 euroya kadar para cezası verilecek yeni karara göre. Kararı alan belediye meclisi amacın binaları korumak ve antisosyal davranışları da durdurmak olduğunu açıkladı.
0: İspanya'da yerel yönetim onayladı. Balkona çamaşır asana ceza verilecek. Balkonlarda sarkan çamaşırlar İspanya'da günlük hayatın bir parçası. Ancak artık ülkeyle özdeşleşen bu görüntünün bazı bölgelerde yasaklanması planlanıyor. Mursiye Özerk bölgesindeki Lorca'da çamaşırları dışarı asana para cezası verilecek. Para cezaları ihlalin küçük veya ciddi olarak değerlendirilmesine bağlı olarak 150

1 euro ile 1500 euro arasında değişecek. Söz konusu yönetmelik değişikliği yerel belediye meclisinde kabul edildi. Düzenlemeye gerekçe olarak binaları korumak ve antisosyal davranış olarak değerlendirilen davranışları durdurmak gösterildi. Lorca'nın belediye başkanı, cephelerin, balkonların ve sokaktan görünen unsurların koşulları Lorca'nın genel algısına katkıda bulunuyor dedi. İspanyol başkan bu değişikliğin bir

0: Şimdi başkente gidelim. Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde diplomasi gündemine biraz ara verildi. Renkli bir ara. Belçika ve Türk kültüründen şarkıların çalındığı etkinlikte Büyükelçi Vel'de Ankara havası oynadı.
1: Diplomasinin ağır gündemine Ankara havasıyla ara verildi. Belçikalı Büyükelçi protokolü bir kenara bıraktı, piste çıktı. O anlar renkli görüntülere sahne oldu. Görüntüler Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde kaydedildi. Üst düzey savunma ve havacılık ağırlama etkinliğinde yapılan açılış konuşmaları ve yemeğin ardından Belçika ve Türk kültüründen şarkılar çalındı. Ankara oyun havasını duyan Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van der Velde sahnedeki yerini aldı. Fakat bu kez ne bir resmi temas vardı ne de diplomatik bir açıklama.
2: Dağlarda büklüm büklüm yollar, ne zaman zar hoş oldun.
1: Bu görüntüler ise Fransa Büyükelçiliği'nden. Geçen yıl Fransa Milli Günü'nde Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont da Ankara havası da böyle oynamıştı. Erik Dalı performansıyla gündem olan Dumont'a bu defa Belçika'dan rakip çıktı.
0: ABD Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi'nin uzun süre tokalaşması, Dışişleri Bakanı Rubio'nun toplantı salonunun tavanını hayranlıkla izlemesi, Elon Musk'ın oğluyla ziyarete katılması ve Tukidides tuzağı kavramı. Birçok yönüyle konuşuluyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Çin ziyareti. Özellikle Elon Musk'ın Çinli yetkililerin onunla çektiği selfiler üzerinden de magazini de çok bu konunun. ABD heyetinin Çin ziyaretinden dikkat çeken anlar gelsin.
1: İran, Tayvan, ticaret. Xi-Trump zirvesinde gündem hayli yoğundu. Bazı anlarsa görüşmeye damga vurdu. O anlardan biri Çin Devlet Başkanı Xi'nin Trump'a Yunan tarihine referansla Tukidides tuzağını hatırlatması oldu.
3: Dünya yeni bir yol ayrımına gelmiştir. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri Tukidides tuzağını aşarak büyük güç ilişkilerinde yeni bir paradigma oluşturabilir mi? Küresel sınamaların üstesinden birlikte gelip dünya için daha fazla istikrar sağlayabilir miyiz?
1: Xi'nin atıfta bulunduğu Tukidides tuzağı kavramı antik Yunan tarihçi Tukidides'e dayanıyor. Tukidides'e göre yükselen bir güç mevcut küresel hegemonu tehdit etmeye başladığında savaş riski dramatik biçimde artıyor. Son yıllarda bu kavram Amerika Birleşik Devletleri Çin rekabeti için kullanılıyor. İki ülke arasındaki rekabet liderlerin tokalaşmasına da yansıdı. Görüşmelerde muhatabının elini kendisine çekerek üstünlük kurmaya çalışmasıyla bilinen Trump'a Xi'nin buna müsaade etmediği şeklinde yorumları yapıldı. İki lider kadar heyetteki isimlerin tavırları da dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio'nun görüşme başlamadan önce Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nun tavanını hayranlıkla incelemesi Beyaz Sarayı da böyle dekore etmek istiyor yorumlarına yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Çin'e girişi de sıra dışı yöntemlerle oldu. Rubio'ya Çin karşıtı ifadeleri nedeniyle yaptırım uygulanıyordu. Bu sorun isim değişikliği formülüyle aşıldı. Marco Rubio'nun ismi Çin kayıtlarına Marco Lu olarak geçti. Amerikalı bakanın ülkeye girişine bu şekilde izin verildi. Milyarder Elon Musk'ın genellikle seyahatlerinde yanından ayırmadığı oğlu X de kameralara yansıdı.
0: Evet, ilk saatimizi burada noktalıyoruz. Trump'ın Çin ziyaretini bir sonraki saatte daha detaylı da konuşacağız Nasuh Güngör'le birlikte. Saat başında aranın ardından görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para gündemden tekrar merhaba. Saat 11 olmak üzere. Hemen bir canlı bağlantı yapalım. Bir sıcak gelişme var. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası 10 Temmuz'a ertelendi. Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever'i gördünüz. Bu davayla ilgili süreci de...

0: bize hatırlatarak gerekçeyi aktarır mısın Ceylan, erteleme gerekçesini?
1: Serap Belet, şimdi aslında erteleme gerekçesi biraz teknik bir mesele. Ne olmuştu hatırlatalım, biliyorsunuz İstanbul CHP İstanbul'un 38. kongresinde delegelerin özetle parayla satın alındığı, yani oylarının satın alındığı ve il başkanı Özgür Çelik'in de bu şekilde başkanlığa geldiği, seçildiği iddiası vardı. Bu iddia üzerine İstanbul 45. Asiye Hukuk Mahkemesi'ne yine bir CHP üyesi Özlem Erkan'ın başvurusuyla, avukatıyla birlikte başvurusuyla ne olmuştu hatırlayacaksınız. Gürsel Tekin ve beraberindeki isimler önce Özgür Çelik ve yönetim kurulu, İstanbul'un yönetim kurulu görevinden uzaklaştırıldı. Gürsel Tekin ve beraberindeki isimler de yeni il başkanlığı heyeti olarak, yani atamayla gelmişlerdi. İşte bunun üzerine o zaman çok da aslında il başkanlığında gerginlik de yaşanmıştı hatırlayacaksınız. Sonrasında işte CHP İstanbul İl Yönetimi bu kararın iptal edilmesi için bu mahkemeye dava açtı. Bu dava devam ediyordu. İtiraz ettiler buraya. Hatta geçtiğimiz duruşmada Özgür Çelik de gelip itirazında bulunmuştu. Ben il başkanıyım diye. Neden il başkanı olduğunu söylüyor? Çünkü bu süreçte CHP İstanbul olağanüstü bir kongre düzenlemiş ve Özgür Çelik ve yönetimi yeniden seçilmişti CHP İstanbul'da. Hatta Özgür Çelik mazbatasını da almıştı. Şimdi bugünkü davada neler oldu? Bir kere tabii ki davacı tarafı, yani Özlem Erkan'ın avukatı dedi ki delegelerin iradesi sakatlanmıştır menfaatler karşılığında. O yüzden biz bu davanın kabul edilmesini istiyoruz dedi. Bir diğer taraftan CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan da dedi ki zaten reddini talep ederek en başından beri davanın şunu söyledi. Bu kongreyle ilgili başka asli hukuk mahkemelerine de davalar açılmıştı. Ve buralarda ki hakimler yetkisizlik kararı verdiler. Yani biz bu olayda yetkili mahkeme değiliz. Başka bir mahkeme yetkilidir kararı verdiler. Bu kararlar da üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesi'ne itiraz edildi başvurucular tarafından. Hayır, bu mahkemeler yetkilidir, bizim davamızı görsün anlamında. Ve İstinaf da bu başvuruları reddetti dedi. Yani özetle diyor ki aslında diyor sizin mahkemenizin de yetkisiz olduğunu söylüyor diyor istinaf. Hatta hakim bey de şaşırdı, dedi ki yani aynı istinaf ceza dairesi, siz bizim için de istinafa taşınmıştınız durumu. Orada bizim yetkili olduğumuzu söylemişti. Şimdi diğer mahkemelere yetkili değilsiniz diyorsa bu şu anlama geliyor. O zaman ceza dairesi kararını değiştirmiş. Ne yapalım dedi. Hakim düşündü ve şu kararı verdi. Ankara'da görülen davayla bu dosyanın birleştirilmesi, yani İstanbul'dan Ankara'ya gidilmesi için talepte bulunulması yönünde, Ankara'daki dosya Asliye Hukuk Mahkemesi'ne talepte bulunulmasına yönelik karar verdi. Duruşma Temmuz ayına ertelendi.
0: Evet, çok teşekkürler Ceylan Sever. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yeniden ifade vermek için başsavcılığa başvurdu. Yalım etkin pişmanlık kapsamında iki kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermişti bugüne kadar. Tutuklu başkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ödediğini iddia ettiği para miktarı ile ilgili yeni bilgiler vermek üzere başsavcılığa başvurdu. Özkan Yalım bir önceki ifadesinde Özel'e iki seferde toplam 1 milyon 200 bin lira para verdiği iddiasında bulunmuştu. Eski Uşak Belediye Başkanı rüşvet, irtikaf ve ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla Özkan Yalım tutuklandı. Tekrar bir başvuru yaptı, haberi geldi. Savaş gündemine geçelim. Daha doğrusu savaş demeyelim de savaş süresince gözlerin çevrildiği, savaşı etkilerinde merakla takip ettiğimiz görüşmeye Trump'ın Çin'e yaptığı ziyarete, resmi ziyaret tamamlandı ve Trump da Çin'den ayrıldı. Trump Çin ziyaretinin son gününde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir çay davetinde buluştu. Xi Trump'a eski İmparatorluk Sarayı'nın yaz bahçesini gezdirdi. Avludaki gül bahçesini dolaşan iki lidere daha sonra çay ikram edildi. Çin Devlet Başkanı Xi ziyarette iki ülkenin yeni bir yapıcı ve stratejik ilişki kurduğunu ifade etti. Trump'sa ziyarette birçok anlaşmaya vardıklarını söyledi. Eminim ki ikili ilişkiler daha iyiye gidecek dedi Trump. Havaalanındaki uğurlamanın ardından da başkanlık uçağı Air Force One'a binerek Çin'den ayrıldı. Böylece 8,5 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk ziyarette tamamlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden bu ülkeye lider düzeyindeki son ziyaret Trump'ın ilk döneminde 2017 yılında yapılmıştı.

0: İsrail'den İran'daki görevimiz sona ermedi açıklaması geldi bu arada. Savunma Bakanı Katz, İran'a yeniden saldırabileceklerini söyledi. İsrail basında çıkan habere göre Katz, bir etkinlikte yaptığı konuşmada son bir yıl içinde İran'ın darbeler aldığını söyledi. İran'a yeniden saldırabileceklerini ima etti. İran'daki görevimiz sona ermedi. Yakında harekete geçmemizin gerekebileceği ihtimaline karşı hazırlıklıyız dedi. Katz, İsrail'in Lübnan'daki işgaliyle ilgili olarak da konuştu. Lübnan'ın güneyindeki köylerdeki evlerin yok edildiğini öne sürdü. Hizbullah'ın İHA tehdidinin farkında olduklarını vurguladı. Bu konuya odaklandıklarını kaydetti. Katz, Nisan ayında yaptığı açıklamada da İsrail'e yönelik tehditleri ortadan kaldırma bahanesiyle yakında İran'a yeniden saldırabileceklerini belirtmişti. Şimdi Çin dönüşü bakalım. Neler olacak İran sahasında, nasıl bir hareket göreceğiz? Başkente gidelim, ben Nasuhi Güngör'e sorayım bunu. Ankara stüdyomuzdan karşımda, hoş geldin Nasuhi.
1: İyi yayınlar Serap, günaydın.
0: Çok da böyle karşılıklı olumlu mesajlar, arada birkaç ufak gönderme dışında böyle bir anlaşmalarda uzlaşılmış gibi bir hava, ama acaba gerçekten böyle mi? Şu son açıklama, Çin bizden petrol alacak, Çin bizden uçak alacak, bunlarla ilgili değerlendirmelerin nasıl değerlendiriyorsun?
1: Evet, şöyle başlayabiliriz. Aslında dün Amerikan basındaki haberlerden birinde şöyle bir başlık vardı. Trump iltifat dolu davrandı, Çi ise kararlıydı. Aradaki fark çok şey anlatıyordu diye bir başlık var. Şimdi daha Çi işin başında, aslında Çin yönetiminin tamamı ama Çin devlet başkanı da bu görüşmenin seyrine değil çerçevesine dair bir tavır koydu. O da Tayvan meselesiydi. Hani dün de konuştuk, Tayvan meselesi Çin açısından sadece stratejik bir mesele olmaktan çıktı. Sembolik anlamı var. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik hattındaki saldırganlık temellerinden de bir tanesini oluşturuyor. Yani böyle fantastik şeyler var. Şu an için fantastik ama gün gelir olabilir elbette. Yani Tayvan'la ilgili bir mesele üzerinden ABD ile Çin arasında orada bir savaş çıkabileceğine dair tezler de vardı bir zamanlar. Bugün evet, çok fazla konuşulmuyor ama Çi ilk baştan Tayvan konusunda herhangi bir geri adım atmayacağını söyledi. Bu arada Amerika ne yaptı? 13 milyar dolarlık bir paketi vardı, silah paketi, Tayvan'a satacak. Bunu ilan edecekti fakat ziyaret arefesinde bu ilanı erteledi. Bu ilanı erteleyecek mi? Bu savaş satıştan vaz mı geçecek? Bunu tam olarak bilmiyoruz. Şu her konuda anlaşmaya vardık değil belki ama birçok konuda anlaşmaya vardık meselesine gelince. Kuşkusuz iki ülke dünyanın en büyük iki ülkesi. Ya yani burası hani askeri açıdan, teknolojik açıdan Amerika'nın bir olduğu, Çin'in biraz daha önde olduğu konuları sayabiliriz ama sonuçta Amerika hala dünyanın en büyük gücü. Çin ise burada ikinci güç olarak yükseliyor. Fakat Çin'in şöyle bir stratejisi var. Yani son 2-3 gündür bunu biraz daha net olarak gördük. Eğer mesele ticaretse, eğer mesele bir şey satabilmekse, teknolojide değil sadece bütün alanlarda, Çin bunu gerçekleştirme konusunda herhangi bir sınır tanımıyor. Yani rakibiniz olabilir, başka bir yerde çatışıyor olabilirsiniz, çıkarlarınız başka bir yerde korakor kavgayı gerektirebilir ama bu satışları, bu rekabetleri devam ettirmekten çekinmiyor. Çünkü Çin iki kutuplu bir dünyanın ikinci kutbu olmak gibi bir etiket üzerinde çalışmıyor Serap. Yani bu Amerika'da da çok konuşulan bir şey. Çin tarafı da bunu özellikle söylüyor. Diyor ki ABD en büyük güç, doğrudur. Ama şunu da söylüyor. Ne kadar büyük olduğunu da İran Savaşı'nda gördük. Hemen oradan da İran Savaşı'na dair birkaç şey söyleyeceğim. Mesela dün biz yayın yaptık. Öğleden sonrasında biraz şaşkınlık verici herkesi. Bir başlık çıktı ortaya. İşte nükleer güç sahibi olmaması konusunda İran'ın iki ülke anlaştı. Şimdi mesela bu nasıl bir anlaşma olabilir? Yani böyle bir anlaşmayı mesela imzaladınız veya ilan ettiniz. Henüz imzalanmış bir şey görmüyoruz ama burada ABD'nin İran'a yönelik tavrıyla Çin'in tavrı arasında devasa bir fark var ve o farkın kapanması mümkün değil. Peki nerede şekillenir bu? Çin bunu söyler ama İran'a bu konuda baskı yapmaz. Çünkü İran savaşı bir şekilde Çin'in işine yaradı Serap. Evet, tedarik konusunda, petrol konusunda bir takım alanlarda kayıplar yaşadı ama kendisi bu kayıpları yaşadı, ABD ise hırpalandı. Dolayısıyla başka bir sonuç bugün itibariyle daha da belirgin. Amerika Birleşik Devletleri aslında hiç de istemediği bir şeyi kabullenmek zorunda kaldı. İran krizinde Çin'in arabulucu rolünü artık kendi eliyle dünyaya ilan etmiş oldu. Bu aslında küresel ölçekte Çin'e verilen de yeni bir tanımdır ABD tarafından. Bence burada önemli bir konu daha var. Yani daha öncesinde geçtiğimiz yıl Trump biliyorsun gelir gelmez çılgınca bir takım vergiler, işte kotalar vesaireler koydu. Çin gayet sakin bir şey yaptı orada, hamle yaptı ve dedi ki kritik mineraller

0: konusunda ben de bir takım sınırlamalara gideceğim. Hadi bakalım ne yapıyorsun dedi. ABD hemen geri adım atmak zorunda kaldı. Mesela belki detaylı konuşmak uzman işi ama bu nadir elementler, kritik mineraller dediğimiz alan Çin'in en büyük kartlarından bir tanesi.
1: Evet.
0: Ama o kartında bir sınır var. Şöyle ki, iki ülkede teknoloji, çip üretimi, çip kullanımı, yapay zeka alanındaki rekabet konusunda sınırları zorlayabilecek durumda değil Serap. Yani belli bir sınırda durmak zorundalar. Nitekim heyete dikkat çekmiştik. Yani Elon Musk başta olmak üzere dünyanın devleri oradaydı. Sizin siyasi kavgalarınız yüzünden biz ilerleyemiyoruz mesajını zaten ABD'de veriyorlardı. Biliyorsun Musk'la Trump arasında bir aralar çok ciddi gerilimler oldu. Ancak yeniden gördüğün gibi sistemde ve bir yerde duruyor. Şu konuda arkadaşlarımızın verdiği başlıkta hemen Çin İran'a askeri teçhizat sağlamayacak. Şimdi burada da bir tuhaflık var hemen söyleyeyim. Sonra sorun varsa devam edelim. Şimdi bu İran zaten yıllardır ambargo altında. Birçok şeyi kaçak olarak elde ediyor. Hatta Amerikan strateji merkezlerinden birinde İran'la ilgili şöyle bir tarif vardı savaş sürecinde. Dünyanın en büyük ambargo kaçakçısı diyordu İran'a. Ya gölge bankacılık sisteminden tut da yani para sistemini, petrol alımını yani uluslararası
1: Yani diyorsun
0: hukuk
1: ki
0: diyelim
1: kayıt
0: tırnak
1: dışı bir
0: içinde
1: ticareti, kayıt dışı
0: kurallar.
1: bir ilişkiyi
0: Tabii, tabii,
1: nasıl,
0: tabii.
1: neyle garanti
0: Muazzam.
1: ediyorsun? Yani Çin'le ilişkisinde de
0: Evet ve
1: öyle.
0: ne... Tabii neyle baskı altında tutacaksın? O petrol alışverişinin nasıl olduğunu pekala sen de biliyorsun. ABD için söylüyorum. Bu askeri teçhizat meselesinde ise Çin zaten savaşın başından beri böyle bir şey yapmadığına dair ya da yaptığına dair bir beyanda bulunmadı. Ama şunu gayet iyi biliyoruz. İran'ın özellikle füze teknolojisini geliştirmekte Çin'den belli düzeyde değil, bayağı ciddi düzeyde yardım aldığını artık bütün dünya biliyor. Bunu Trump da biliyor. Bu saatten sonra İran'a askeri teçhizat sağlamayacak lafı bence kendi kamuoyuna yönelik. Yani Çin'e gittim, İran'a yardım etmeyeceksin dedim. Nükleer konusunda ona dedim ki bak bunlar nükleer silah sahibi olmasın. Sen de buna katıl, imza at. Her ikisinin söylediği aynı cümleyle ifade edilse bile pratikte aynı başlık anlamına gelmiyor. Kartları farklı, bulundukları coğrafya farklı. Bir sonuç daha ABD'nin İran'a saldırısının ardından Asya Pasifik hattındaki güçleri de zayıfladı. Yani bir kısım güçleri bu tarafa doğru gelmek zorunda kaldı. Bu bir taraftan hani Amerika'nın maliyetini artıran bir taraftan da gerçekten ilgilenmek istediği alanlarda da elini zayıflatan bir durum. Bu tablo bence oradan belki Türkiye ile ilgili bir şey de söylemek mümkün olabilir. Dünyada ABD ve Çin dışında artık orta güçler diye tarif edilen yani bölgesel güçlerin bir tık daha üstü güçlerin de önünü açacak bir şey. Çin buralara çok talip Serap. Yani buralarla ilişki kurmak. Mesela Çin bu savaştan hemen önce İran'la çok stratejik bir ilişki kurmuştu. Fakat asıl Amerika'yı ayağa kaldıran hikaye Çin'le Suudi Arabistan arasındaki anlaşmalar oldu. Şimdi çok ilginç bir konu daha var değil mi? Birlikte görüyoruz. Çin'in ABD'den petrol alma meselesi. Bu mesela dünden beri tebessümle konuşuluyor bütün dünyada. Ben hani tabii ki tebessüm edilebilir ama ben Çin'in ABD'den petrol alma konusunda çok da sakınacağını düşünmüyorum. Çünkü az önce söylediğim çerçevesine aykırı değil bu. Yani önce ticari olarak yayıl, ayaklarını sağlamlaştır. Bütün dünyayla bir alışverişin olsun. Alışverişin olması dünyayla konuşulabilir halde olduğunu gösterir. Müzakerelerin açık olduğunu gösterir. Ama aynı zamanda yani dün söylemiştim bugün biraz daha detaylı baktım ona. Çin yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmanın peşinde. Bu bence çok önemli. Yani bunun için Çin 2.0 diyenler var baktım böyle yeni bir versiyon diye. Nedir o? Çok hızlı. Yani kendisinin ticari rotasının olduğu, tedarik zincirlerinin olduğu yaklaşık 150 ülkede binlerce büyük firması var Çin'in. Alıyorlar, satıyorlar, veriyorlar vesaire. İşte o ticari alanlarda başına gelebilecek riskleri onlara yönelik saldırıları ki Körfez hattındaki ABD'ye yönelik saldırıları da esas alarak strateji değiştirmeleri muhtemel bir güvenlik konsepti oluşturmaya çalışıyorlar. Biz bugünden sonra bakalım Çin'in dünyanın dört bir yanında deniz üsleri, yeni askeri üsler, yeni askeri anlaşmalar yapma konusunda beklenenden daha hızlı hareket edeceğini öngörebiliriz. Nitekim
1: Biraz hani
0: bu
1: bu arada
0: konuyu
1: süremiz
0: değerlendiren
1: de
0: birçok...
1: bitti sayılır ama biraz az laf çok iş yolu izliyor Çin. Yani çok
0: Çok, evet.
1: buradaki o hani yapıcı uzlaşmaya yatkın görünüyor ama ben İran'la da stratejik işbirliği ya da bütün bu konulardaki ilişkilerini bu kadar yıllardır inşa ettiği diğer alanlarda da değiştireceğini hiç düşünmüyorum. Sadece şu an için doğru taktik bu diyor herhalde Çin. Burada bir tarafmış, taraf
0: Evet.
1: değilmişçesine bir tutumla bu görüşmeyi de yürüttü. Çok büyük bir zafer de vermeden, yani zafer çünkü

0: Çünkü Trump tamam söylüyor ama çok da büyük bir alışveriş de yok finalde, yine de böyle hani kazasız belasız bir takım işbirlikleriyle geçmiş bir ziyaret gibi görünüyor iki taraf açısından.
1: Bir cümle söyleyeyim ona dair bu çerçevene katkı olsun diye. Ya yani Çin'in stratejisini şöyle tarif ediyorlar. Hani savaş sanatları kitaplarının menbaıdır, kaynağıdır Çin, biliyorsun en başta. Çin'in stratejisi su gibi akıyor. Engel gördüğü zaman karşısında yolunu değiştiriyor. Onu aşmak için çok özel, hani oraları deleyim geçeyim falan gibi değil. Bu su stratejisi aslında stratejik sabır vesaire. Fakat bu yeni güvenlik konsepti de öyle hani delice ilerleyecek, ABD'nin yaptığı gibi oraya saldıracak, buraya saldıracak anlamında bir iş değil. Bir de hani az önce söyledim ya, Çin etiketlerle uğraşmıyor. Yani dünyanın en büyük ikinci kutbu veya ABD ile biz iki kutuplu bir dünya inşa edelim, bunun bir işine yaramayacağını biliyor. Bunun yeni gerginlikler üreteceğini de farkında. Yani ya benim yanındasın ya ötekinin yanındasın diye. ABD ile iyi ilişkileri olan ülkelerle de Batı ittifakı da iyi ilişkileri olan ülkelerle pekala yakınlaşabiliyor. Pakistan bunun örneklerinden bir tanesidir. Hindistan'da olan savaşında Pakistan'ın yanında durdu. Çin önemli bir örnek olarak not etmek lazım tekrar.
0: Peki, çok teşekkürler. Bu akşam yine birlikte olacağız olaylar ve görüşlerde.
1: Görüşeceğiz,
0: görüşmek üzere. Teşekkürler Nasuhi. Uyuşturucu operasyonları yapıldı. İstanbul'da yapıldı yine bir operasyon. Torbacı olarak tabir edilen 62 şüpheli yakalandı. Bir önceki saatte 2 haftada 2 ton uyuşturucunun operasyonlarla ele geçirildiğini söylemiştik. Bu operasyonda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Bayrampaşa, Fatih ve Eyüp Sultan başta olmak üzere İstanbul genelinde uyuşturucu satıcıları takibe alındı. Eş zamanlı baskınlarda torbacı olarak tabir edilen 62 uyuşturucu satıcısı olduğundan şüphelenilen kişi yakalandı. Aramalarda da çeşitli uyuşturucu maddeler ve aynı zamanda ekranda gördüğünüz silahlar ele geçirildi. Çorum Sungurlu'dan görüntüler gelecek şimdi. Bir hortum köyde evleri yıktı. Yani hortumun bu kadar zarar verdiği nadir hava olayı görüyoruz biz. Hortumda ayrıca 5 kişi de yaralandı.
2: Hemen içeri girdim, kapıyı ötemedim. Camlar neler şakır şakır öylece gitti.
3: Evlerin çatıları uçtu. Kapılar, pencereler yerinden söküldü. Köyü vuran hortum saniyeler içinde her yeri harabeye çevirdi.
4: Köyümüz adına gerçekten çok üzgünüm. Allah ve yar ve yardımcımız olsun.
3: Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Oyaca ve Kavşut köylerini hortum vurdu. Hızla büyüyüp ilerleyen hortum özellikle Oyaca köyünü adeta savaş alanına çevirdi.
5: Oyaca köyümüzdeki hasar ne yazık ki büyük. Yani %80 binaların %80'i oturulamayacak durumda.
3: Hortum o kadar şiddetliydi ki çatılar yerinden söküldü. Bazı evlerin duvarları yıkıldı. 5 kişi savrulan parçalarla yaralandı ve çok sayıda ekip sevk edildi.
5: Elektrik enerjisi problemimiz vardı. O giderildi. Sadece ağır hasar alan evlere verilemiyor.
3: Evleri girilemeyecek durumda olanlara AFAD çadır dağıttı. Bölgede hasar tespiti devam ediyor.
0: Adana'da kalp krizi geçiren bir hasta hastaneye götürülecekken ambulansın anahtarı kayboldu ve bir süre anahtar bulunamadı. Bulunamayınca başka bir ambulans çağrıldı ve onunla götürüldü hasta. Ancak hasta hayatını kaybetti.
3: Kalp krizi geçirdi. Ambulansa alındı. O ambulansın anahtarı kaybolunca iddiaya göre hastaneye geç götürüldü ve hayatını kaybetti.
6: Yaklaşık 35-40 dakika boyunca benim eşim ambulansın içerisinde yalnız kaldı.
3: Mehmet Kepir Adana Yüreğir'de yaşıyordu. 7 Mayıs günü kalp krizi geçirdi. Ailesi 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Eve ambulans ekipleri sevk edildi. Kepir ambulansa alındı ancak ambulansın anahtarı o sırada kayboldu.
6: Konu komşu eşliğinde herkes anahtar aradık.
3: Anahtar bir türlü bulunamadı. Daha sonra başka bir ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Kepir kurtarılamadı.
7: Onların yüzüne babam gitti. Geri gelmeyecek ama cezalarını alsın istiyorum onlar. Onların yüzüne gitti.
3: Adana İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu nakil sürecine ilişkin tüm detayların aydınlatılması amacıyla gerekli idari inceleme ve soruşturma başlatılmış.

0: yapmıştır denildi. Anahtarın hastaya kalp masajı yapıldığı sırada battaniye içine düştüğü öğrenildi.
1: Battaniyenin içerisinden bulduk demişler zaten. Battaniyeyle konduğu vakit altında mı kaldı bilmiyorum.
0: Aile ambulans ekibinden şikayetçi oldu.
2: Telefonunuza gönderilen mesajlarla bazen linkler gönderiliyor. Bazen deniyor ki kargo paketiniz iade edildi, bizle bağlantıya geçin. Bazen deniyor ki avukatlık masrafları için, uzlaşı için size link gönderiyoruz. Buraya tıklayın ve buradan bizimle iletişime geçin. Çok dikkatli olmak lazım çünkü çok sık bir dolandırıcılık yöntemi bu. Şimdi bu aynı şekilde HGS borcu mesajları için mesajlar, borçları için mesajlar gönderilmeye başlanmış. Ödenmemiş borçlar üzerinden link gönderiyor dolandırıcılar ve bu yöntemle birçok kişiyi tuzağa düşürüyor. Bunun için sahte bir HGS ödeme sayfası bile tasarladıkları ortaya çıktı.
3: Ödememiş HGS borcunuz vardır. İcra işlem başlatılmaması adına aşağıda linkten ödeme yapabilirsiniz.
4: Bu tür sahte sayfaları çok yapıyorlar.
0: Ödenmemiş HGS borcunuz var diyorlar. Ödeme sayfasına yönlendiriyorlar. Sayfa da, borç da sahte. Telefona mesaj olarak gönderdikleri link aslında bir tuzak.
3: Siz o linke tıkladığınızda ödeme ekranına sizi sevk ediyor. Siz aracın plakasını ve TC kimlik numaranızı zaten girdiniz. Her şey görününce siz ve panik havasında kredi kart bilgilerinizi ve cep telefonunuza gelen onay mesajını girerekten ödeme yaptığınızı zannediyorsunuz.
5: Dolandırıcılar o sahte internet sayfasını o kadar detaylı ince ince işliyorlar ki oraya girip cezayı gören kullanıcı tereddütsüz bir şekilde kredi kartı bilgilerini giriyor.
6: Telefonuma geldi, karayollara borcunuz var dedi. Ödemezseniz dedi, mahkeme intikal ediyor dedi falan.
5: Arabanız var mı?
6: Arabam yok benim, kullanmasını da bilmiyorum.
7: Nasıl kıyıyorlar, nasıl bunu yapabiliyorlar? Tamamen bir hainlik bu diyorum.
8: Dolandırıcı olduğunu ben az çok hissediyorum.
0: Peki gerçekten HGS borcu olup olmadığı nasıl öğrenilir?
3: Size böyle mesaj geldiğinde paniğe kapılmadan E-Devlet üzerinden sadece HGS yazarak açılan sayfada HGS bakiyeniz ne kadar, ihlal geçişleriniz var mı?
5: Borç olup olmadığı sadece orada çıkar.
3: Her şeyi görebilirsiniz.
9: HGS ödeme süresi geçmiştir. Şu kadar ceza vardır. Erken öderseniz şu kadara düşüyor. Ödemek için linke tıklayın gibi bir mesaj geldi. E-Devlet'e girdim, kontrol ettim. Herhangi bir şey yok, rahatladım.
4: Başımıza gelmeyecek diye de bir şey yok. Yani dolandırıcılar bitmez. Dikkat etmek gerekiyor.
2: Tüm borçlarınızı bu arada HGS olabilir, bu vergi olabilir. E-Devlet'ten takip edebilirsiniz. Böyle bir mesaj aldıysanız da oradan kontrol edebilirsiniz. Adana'da rüzgarın devirdiği aydınlatma direği önce hareket halindeki bir kamyona sonra da yolda yürüyen bir adamın üzerine düştü. Görüntüleri de var olay anının. Kaldırımdaki aydınlatma direği rüzgarın etkisiyle devrildi. Yolda giden kamyonun kasasına çarptı, direkt oradan savruldu ve bir yayaya, yol kenarında yürüyen adamın üzerine düştü. Direğin sırtına çarpması sonucu düşen yaya yaralandı. Bir başka araç neyse ki daha da aşağı gelmesinin önüne geçmiş bu direğin. Sağlık ve polis ekipleri geldi hemen olay yerine. Yaralı adam ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili de inceleme başlatıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hantavirüs hakkında bir açıklama yaptı. Toplumumuz müsterih olsun, şu anda herhangi bir salgın riski yok dedi. TVNET televizyonda açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, hantavirüs bulunan gemiden ayrılan Türklerin testleri negatif çıksa da tedbir amaçlı karantinanın devam ettiğini söyledi. Ayrıca karantinada olanlara her gün klinik anlamda tetkiklerin yapıldığını da belirtti. Bakan Memişoğlu, herkes bilsin ki şu an için herhangi bir salgın riski yok. Olduğu durumda da her türlü krizi yönetebilecek, müdahale edebilecek kapasiteye sahibiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tıp dünyasında çığır açacak önemli bir araştırmaya imza atıldı. Hekimler kadavra bir bebekten alınan kalbin yarısını kalp yetmezliğiyle doğan bebeğe nakletti. Daha doğrusu araştırma ötesinde bir operasyon bu. Ve 19 bebek denedikleri bu yöntemle yaşama tutundu. Bir Türk hekim de var o ekibin içinde. Öznur Karsı Çetinler'in özel haberi.
10: Daha önce böyle kısmi kalp nakli diye bir şey denenmedi. Kalbin bir kısmı, kalbin kapak olan kısmı naklediliyor çocuklara. Bir kadavradan ya organ nakli gibi sadece kapağın alınıp nakledilmesi ilk defa olan bir durum.
11: Beyin ölümü gerçekleşti.

0: Çen bebeklerin kalp kapaklarını aldılar, kalp yetmezliğiyle doğan bebeklere naklettiler. Dünyada ilk kez denenen bu yöntem literatüre girdi.
1: Literatüre girdikten sonra zaten sonuçları yayınlanmış şu anda.
0: Araştırmaya imza atan isimlerden biri de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk araştırmacı Berk Aykut oldu.
2: Kadavra bebeklerden alınan kalplerin yarısı kalp yetmezliğiyle doğan 19 farklı bebeğe nakledildi. Bebekler büyüdükçe kalp kapaklarının da geliştiği görüldü.
1: Bu kapak alanlarının çocukla birlikte büyümeye devam ettiği ve kapakta bir deformasyon olmadığını kanıtlamışlar. Bu iyi bir şey.
0: Bilim dünyasını heyecanlandıran çalışma ünlü saygın tıp dergisi JAMA'da yayınlandı. Kalp bekleyen alıcı bebekler ortalama 97 günlüktü.
1: 3 tane kriteri baz almışlar. Birinci kriter kapak deforme olacak mı? İkinci kriter büyüme potansiyelini koruyacak mı? Üçüncüsü darlık yapacak mı? Baktıklarında büyüme potansiyelinin korunması ve aort kapağın 7 milimetreden 14 milimetreye kadar büyümesi çok önemli bir sonuç olarak bildirilmiş. Çünkü çocuk büyüdükçe buradaki kapağın alanı da büyüyor. Dünyada denenmedi.
2: Günümüzde kalp yetmezliğiyle doğan bebeklerin, çocukların farklı zamanlarda başka ameliyatları da olması gerekebiliyor. Eğer bu araştırmanın sonucu devamlılık sağlarsa, yani bulunan yöntem çocuklara şifa olursa, bu sorunla doğan bebekler ya da çocukların yeni ameliyatları geçirmesine gerek kalmayabilir.
1: Bu çalışma tabii şu anda kısa dönem sonuçları mevcut. Bunların uzun dönem sonuçları, ergenlik dönemine kadar olan sonuçlarını takip etmek gerekiyor. Büyüme potansiyeli korunmaya devam edecek mi? Gerçekten olumlu çıkarsa sonuçlar
3: bir mucize
1: çünkü bebeklerin tekrarlayan kalp kapak ameliyatlarından korumuş oluyoruz.
4: Neredeyse birkaç ayda bir hızlı kilo verdiren yeni diyet isimleri duyuyoruz. Bugünlerde konuşulan bir diyet var, OMAD diyeti. Tabii biz bunu uyarı amacıyla haberleştiriyoruz, tavsiye amacıyla değil. Çünkü bu diyete göre günde 23 saat aç kalınması lazım. Kalan bir saatte de istediğiniz her şeyi yiyebiliyorsunuz. Sosyal medyada bu diyeti yapıp çok hızlı kilo verdiğini söyleyen kişilerin videoları paylaşılıyor. Öncelikle böyle bir diyet faydalı sonuç veriyor mu? Sonuç verse bile başka zararları var mı? Uzmanlar sağlığınızdan olabilirsiniz, dikkat edin diye uyarıyor.
5: Kahvaltı yok. Öğle yemeği yok. Günde sadece bir saat yeme hakkı var. Son dönemin yeni modası OMAD diyeti.
6: Uydurma bir diyet diye düşünüyorum. Yani insanlar her öğünden, bir de çalışıyorsak, yoğun bir iş tempomuz varsa o tür uygulamalar bilmiyorum yani.
7: Yaşlılarda, diyabetiklerde, gebelerde, kronik hastalığı olanlarda kesinlikle bu tür beslenmeleri önermiyoruz.
5: Havalar ısındı, yaz kapıda. Çoğu kişinin derdi yaza fit girmek. Amaç hızlı kilo vermek. Bunun için de birçok kişi sosyal medyada akım haline gelen sağlıksız diyetlere yöneliyor.
7: OMAD diyeti diye bilinen diyet aslında bir saat yemek yenilen, bir saat boyunca ve 23 saat boyunca da aç kalınan bir uzamış açlık diyeti türlerinden bir tanesi.
8: Bir öğün vitamin eksikliği yapıyor, saz dökülmesi yapıyor, demir eksikliği yapıyor.
5: Ama bu hızlı kilo verme çabası sizi sağlığınızdan edebilir.
9: Özellikle sosyal medyada dolaşıma giren videoların etkisiyle günde tek öğün beslenip diyet yapanların sayısı çok. Ama uzmanların bu konuda bir uyarısı var.
7: Toktan, sosyal medyadan duyduğumuz diyetleri yapmama gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ani zayıflamalar her zaman kas kaybını artırırlar. Ciddi kas kaybı olabilir. Oksidatif stres dediğimiz hücredeki stresi arttırabilir. Ki bu da kortizol ve insülin salınımını bozar.
4: Ülkemiz yaşlanıyor. Son yıllarda daha çok konuşmaya başladık. Ortaya çıkan veriler nedeniyle genç nüfusumuz azalıyor. Türkiye İstatistik Kurumu gençlik araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Gençlerin nüfustaki payı %14,8'e geriledi. Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 12.708.348 genç var.
5: Türkiye'nin genç nüfusu azalıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nüfusun %14,8'ini gençler oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerle Gençlik 2025 araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2025 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 86.092.168 iken 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusa 12.708.348 olarak kaydedildi. Türkiye'deki genç nüfus oranı Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeden daha yüksek. %14,8 olan genç nüfus oranının 2040'ta %12'ye düşeceği öngörülüyor.

0: araştırmada genç nüfusun işsizlik oranına da yer verildi. Gençlerde işsizlik oranı 2024 yılında %16,3 iken 2025 yılında %15,3 oldu. 2025 yılında genç erkeklerde işsizlik oranı %11,7, kadınlarda ise %22,1 olarak kaydedildi. Genç nüfus oranında %20,4 ile Şırnak zirvede yer aldı. Şırnak'ı Hakkari ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu illerse Balıkesir, Ordu ve Muğla oldu. Ve gençlerde mutluluk oranı. 2025 yılında 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı %54,4 oldu. Mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı ise %11,9 olurken, kendini ne mutlu ne mutsuz hissettiğini ifade edenlerin oranı %33,7 olarak kaydedildi.
1: Pilates son yılların en popüler sporlarından biri. Çok etkili, çok zevkli ve inanılmaz bir talep var. Neredeyse İstanbul'da her köşe başında da bir Pilates stüdyosu açıldı son yıllarda. Ama onların bazıları merdiven altı, yani ruhsatsız ve sertifikasız. Fakat Pilates yanlış yapıldığında ciddi sağlık sorunları da yaratabilecek bir spor. İrem Şimşek'in haberi.
2: Belki de bir cadde üstünde bir apartmanda aynı katta bile iki tane stüdyo olup 4-5 tane stüdyonun olduğu gözüküyor.
3: En ufak bir hareket bile çok sağlık problemi yaşatacak şeylere yol açabiliyor. Onların sakatlanmalarına neden olabilirler.
0: Ufak bir apartman dairesi yetiyor. Ekipman, alan bu işe soyunuyor. Pilates'e hızla artan bu ilgi, merdiven altı stüdyo ve sertifikasız hocalardan oluşan yeni bir kayıt dışı pazar oluşturdu.
4: Arkadaşımın arkadaşında böyle bir problem olduğunu duydum. Pilates'e gidiyor, reformer pilates'e ve yanlış hareketler sonucunda maalesef ki bir fıtık patlaması gerçekleşiyor.
0: Bu sadece tek bir örnek. Ama kayıt dışı bu pilates stüdyolarının kişiye verdiği zarar sanıldığından çok daha fazla.
3: Benim de mesela belimde bir fıtık var. O yüzden mesela böyle her önüme gelen bir yere, hani özellikle de sertifikası olmayan bir hocayla beraber çalışmam mümkün değil.
5: Ortak grup dersleri, kalabalık sınıflar, her yaştan binlerce insan sağlıklı bir vücut için pilates stüdyolarına kayıt oluyor. Fakat bu stüdyolar sandığımız kadar güvenli olmayabilir.
6: Eklemlerde hasara yol açabilir. Bu omuz ekleminde olabilir, diz ekleminde olabilir, belde olabilir, boyunda olabilir.
2: Kişilerin özellikle pilates konusunda Türkiye Jimnastik Federasyonu'ndan eğitim almış antrenörleri araması. Zaten burada stüdyoların kapılarında bir barkod var. Oraya giden herkes o barkodu okutarak içeride kimin eğitmen olduğu, kaçıncı kademe eğitmen olduğu, bu tarz konulara bilgi sahibi olabiliyor.
0: Ve bir diğer ayrıntı, her isteyenle pilates yapmamalı. Öncesinde doktor tavsiyesi şart.
6: Kişiler Reformer Pilates programına dahil olmak istiyorlarsa mutlaka önce doktorlarından bu konuda bir yeterlilik almaları gerekir.
2: Her çıplaklığında yukarıda.
1: O kadar çok trajik olay yaşıyoruz ki İğneada'da Kırklareli'de yaşayan olayı hatırlayın. İnsanlar boş yere yaşamlarını yitirdiler. Sertifikasız bir konaklama yeriydi. Orman içinde 3 yıl önce bir sel felaketinde bungalovlar sürüklendi. İçlerindeki 6 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı bu ruhsatsız tesiste. Olayda kusuru olduğu iddia edilen kamu görevlilerinin yargılanmasına da başlandı.
0: Tesisin yıkım kararından haberimiz yoktu dediler. Suçlamaları kabul etmediler. Bungalov faciasında kamu görevlileri ilk kez hakim karşısına çıktı. Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te sel meydana geldi. Bungalovlarda tatil yapan 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 19 bungalovun 2020 yılında kaçak inşa edildiği ve kampın ruhsatsız işletildiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği soruşturma izninin ardından kaçak yapılara göz yumdukları iddiasıyla 5 kamu görevlisi hakkında dava açıldı. Haklarında olası kasta ölüme sebebiyet verme ve kasten yaralama suçlarından 26 yıl 6'şar aya kadar hapis istenen sanıklar hakim karşısına çıktı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu savunmasında tesisi yıkım kararından sonradan haberi olduğunu söyledi. İnşaat faaliyetlerinin devam ettiğinden de haberim olmadı.

0: yapmadı dedi. Diğer 4 sanık da suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti 4 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi. Facia ile ilgili işletme sahibinin de aralarında olduğu 4 sanıklı davada geçen yıl karar çıkmıştı. İşletme sahibine 18 yıl hapis cezası verilmişti.
1: Ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde büyük yıkımın yaşandığı yerlerden biri de Malatya'ydı ve çarşıda pek çok tarihi yapıda yerle bir olmuştu. Çarşı merkezinde inşaat çalışmasında sona gelindi. Esnaf iş yerlerine taşınarak hizmet vermeye başladı.
0: Depremle yerle bir olan çarşılar yeniden ayağa kaldırıldı. Malatya'da çarşı esnafı yeni dükkanlarına taşındı.
2: AVM şeklinde çok güzel bir çarşımız oldu. Şu anda dükkanlarımıza geldik. Memnunuz. Eksik bir şeyimiz yok.
0: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'da ticaretin kalbinin attığı çarşılar da yıkıldı. Tarihi Bakırcılar Çarşısı ile birlikte Şire Pazarı, Kuyumcular ve 100. Yıl Çarşılarının yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan inşaat çalışmaları neredeyse tamamen bitti. Emlak Konut tarafından inşa edilen çarşıda önce sağlam zemin için 3 metre aralıklarla 13.600 fore kazık çakıldı. Ardından zemin nitelikli mühendislik dolgusuyla kaplandı.
3: Yer olarak sağlam. Geçen gün depremde 4.4'te ben içeride hissetmedim. Dışarıda dediler deprem oldu. Yer olarak da memnunum.
0: Çarşı merkezinde 3.745 dükkan, 2.106 ofis ve 559 konut inşa edildi. Esnaf iş yerlerine taşınıp hizmet vermeye başladı.
2: Dükkanlarımız daha önce çok küçüktü. Mesela kullanışsızdı ama şu anda her şeyimiz dört dörtlük. Allah devletimize zeval vermesin.
4: Çok güzel. İnşallah yavaş yavaş daha da iyi olacak. Şu anki konumu biraz zayıf. Yani şu konteynerle kalkınca daha da iyi olur inşallah.
0: Çarşı merkezinde hareketlilik yeniden başlarken esnaf geleceğe daha umutla bakıyor.
1: Türkiye'nin ilk güdümlü füzesi Cirit atış testinde hava hedefini tam isabet vurdu. Görüntülerde Roketsan tarafından paylaşıldı.
0: Hazırlıklar yapıldı. Silah sistemi üzerinden ateşlendi. Cirit anti-İHA füzesi hedefi tam isabet vurdu. Roketsan tarafından geliştirilen Cirit füzesinin test aşaması devam ediyor. Yeni atış testine ilişkin görüntüler Roketsan tarafından paylaşıldı. Füze, pusu silah sistemi üzerinden yapılan testte hava hedefini başarıyla imha etti. Cirit anti-İHA sistemi, mevcut Cirit lazer güdümlü füze altyapısının yeni bir versiyonu olarak geliştirildi. Sistem, insansız hava araçlarına karşı kullanılan yüksek maliyetli hava savunma füzelerine alternatif sunmayı hedefliyor. Yaklaşma sensörü ve özel anti-İHA harp başlığıyla donatılan füze, uygun angajman koşullarında hedeflerin etkili şekilde imha edilmesini mümkün kılıyor. Daha pahalı sistemlerin devreye alınmadan önce tehditlerin bertaraf edilmesine imkan tanıyor.
1: Balkanlardan Ege'ye taşınan yüzlerce yıllık teferiç geleneği Ayvalık'ın Küçükköy mahallesinde yeniden hayat buldu. Sokaklar 3 gün boyunca müzik, dans ve birbirinden güzel geleneksel lezzetlerle doldu taştı.

0: Balkan geleneğini Ayvalık'a taşıdılar. Taş sokaklarda gönüllerince dans edip eğlendiler.
1: Tefereç burada senelerdir yapılan Mayıs aylarında olan bir boşnak şenliği aslında.
0: En renkli kıyafetlerini giyip Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Küçükköy mahallesine geldiler. Bu yıl 9.sü düzenlenen Teferiç şenlikleri aslında bir Balkan geleneği. Ege'ye taşınan yüzlerce yıllık gelenek Küçükköy sokaklarında yeniden hayat buldu.
2: Balkan kültürünün en renkli geleneklerinden Teferiç şenlikleri binlerce kişiyi bir araya getirdi. El yapımı lezzetler, yöreye uygun kıyafetler ve danslarla bugün adeta bir kültürel buluşma yaşandı.
3: Teferiç bizim gibi göçmenlerin ağırlıklı olarak yaşadığı köyler için aslında çok güzel bir festival. Kültürümüzü diğer insanlara tanıtabildiğimiz.
0: Boşnak mutfağının geleneksel lezzetleri de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
4: Boşnak mantısı, boşnak böreği. İkisi de hamur türü, tipi aynı. Aynı hamurdan her ikisini üretebiliyoruz.
0: Şenliğe sadece Türkiye'den değil, Bosna Hersek ve Karadağ

0: Bosna'dan da gelenler vardı.
1: Ben Boşnak olduğum için ve bu aynı kültür ve aynı duygusal sizinle paylaşıyorum, çok mutluyum.
0: Bando gösterisi de şenliğe renk kattı.
2: Ve böylece para gündemi noktalayalım. Selen Güldayıoğlu birazdan spor haberleriyle karşınızda olacak. Akşam 20'de olaylar ve görüşlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

sanatın izini sürüp hikayelerin peşine düşenlerin programı Hayatın İçinden'e bu hafta Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Ahmet Ümit konuk oluyor. Okuyucularına yeni kitabının müjdesini veren yazar, ayrıca Beyoğlu'nun ilham kaynağı olan sokaklarını kendi gözünden anlatıyor. Ahmet Ümit, İstanbul Hatırası kitabının nasıl diziye uyarlandığını ilk kez açıklıyor. Mehtap Tekin'in sunumuyla Hayatın İçinden. Cumartesi saat 15.15'te Habertürk'te.

0: Mutlu günler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Süper Lig'de 2025-26 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray taraftarlarıyla birlikte zaferini kutlamaya hazırlanıyor. Kulüp tarafından düzenlenecek ve 4-4'lük gece adı verilen şampiyonluk kutlaması bu akşam Rams Park'ta yapılacak. 2025-26 sezonunda büyük bir başarıya imza atan Galatasaray bitime haftalar kala 26. şampiyonluğunu ilan ederek taraftarını sevince boğdu. Sarı kırmızılı ekip Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğu garantiledi. Sezon boyunca sergilediği etkili performansla zirvedeki yerini koruyan Galatasaray'da şimdi gözler şampiyonluk kutlamalarına çevrildi. Sarı kırmızılı camia bu önemli başarıyı taraftarlarıyla birlikte büyük bir organizasyonla kutlayacak. Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu kutlayacağı 4-4'lük gece organizasyonu bugün gerçekleştirilecek. Sarı Kırmızılı Kulübün evi Ali Sami Yenspor Kompleksi Rams Park'ta yapılacak etkinlik kulübün kuruluş yılı olan saat 19.05'te başlayacak. Futbolcuların bulunduğu kortej saat 16'da Galatasaray Lisesi'nden hareket edecek. Galatasaray Okan Buruk yönetiminde liderliği bırakmıyor. Göreve geldiği 2022 yılından bu yana kırılmadık rekor bırakmayan tecrübeli teknik adamın sarı kırmızılı kulübe adeta çağ atlatan performansı rakamlarla tescillendi. Üst üste gelen 4. şampiyonluk zaferinin ardından ortaya çıkan tablo sadece elde edilen başarıların değil aynı zamanda ligde kurulan mutlak hakimiyetinde bir kanıtı niteliğinde. Aslan Okan Buruk öncesindeki tam 11 sezonluk süreçte Süper Lig'de toplamda 108 haftada liderlik koltuğunda oturabilmişti. Başarılı çalıştırıcı ile birlikte bambaşka bir sayfa açan Aslan bu uzun süreli performansı neredeyse tek bir döneme sığdırdı. Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluğuna yürüyen sarı kırmızılı ekip bu süreçte tam 104 hafta boyunca zirvedeki yerini kimseye bırakmadı. Ortaya çıkan bu çarpıcı tablo Galatasaray'ın dominasyonunu resmen ilan ediyor. 11 yılda ulaşılan liderlik süresine sadece 4 yıl gibi kısa bir sürede yaklaşılması teknik heyetin ve yönetimin kurduğu sistemin başarısını gözler önüne seriyor. Galatasaray'ın kaptanlarından Abdülkerim Bardakçı, HTSpor muhabiri Çağatay Çelik'in sorularını cevapladı. Kariyeri ve Galatasaray'da yaşadığı şampiyonluklar hakkında konuşan Bardakçı, iyi ki Galatasaray'a gelmişim dedi.
1: Gerçekten buralara tırnaklarımla kazıyarak geldim yani öyle söyleyebilirim. Çok zor süreçlerden geçtim. Yıllarca PTT 1. Lig'de oynadım. Tabii ki de orada oynamak bana ayrı tabiri caizse beni pişirdi. Galatasaray'a hazırladı, Konya'ya hazırladı. Konya'da oynamak Galatasaray'a hazırladı. Çok zorlu dönemlerdi ama çalışmayı hiçbir zaman bırakmadım. Zaten hani herkes de biliyor çalışkan bir yapım olduğunu. Çalışmayı bırakmayınca da Allah veriyor. İyi ki Galatasaray olmuş, iyi ki buraya transfer olmuşum. Nasibimde burası varmış. Yani bunları yaşamak varmış nasibimde. Çok şükür burası oldu, buraya geldim. Burada çok güzel şampiyonluklar elde ettim. 4 sene üst üste tekrar söyleyeyim tarih yazdık. Ya çok o konuda çok mutluyum, çok gururluyum. Her zaman söylüyorum iyi ki de burası olmuş. Ve her sene zorlu süreç. Yani her sene gittikçe zorluk derecesi katlanarak gidiyor. Çünkü dediğimiz gibi bir dominasyon süreci oluyor. Biz de bunu yarattık 4 sene üst üste şampiyon olarak. Seneye de tabii ki de hedefimiz tekrar yeni bir tarih yazmak. 5 sene üst üste şampiyon olmak.

Bunun için de tabii ki de önümüzdeki sene çok zorlu süreçlerden geçeceğiz. Çok zorlu, zorlanacağımız yerler olacak. Ama Allah'ın izniyle bunun da üstesinden geleceğimizi düşünüyorum ben. En zoru bence bu sene. Bu sene, evet. Saha dışında da oldu, saha içerisinde de oldu. Saha içerisinde dediğim gibi çok yorulduğumuz dönemler oldu. Psikolojik olarak zorlandığımız dönemler oldu. Şampiyonlar Ligi'nde son 16, işte hemen dönüp lig maçları, gerçekten çok yorulduğumuz dönemler oldu. Psikolojik

0: Galatasaray 2027 yazında sözleşmesi bitecek olan Mario Lemina ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
1: Galatasaray Lemina ile nikah tazeliyor. Sarı Kırmızılılara Şubat 2025'te transfer olan Mario Lemina ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandı. Galatasaray'a transferinde belli bir maç sayısına ulaşması halinde sözleşmesi 1 yıl uzar maddesi bulunan futbolcunun mukavelesi geçen yaz iki tarafın isteğiyle revize edilmişti. Sözleşmesindeki maç sayısı kaldırılan Lemina, performansıyla teknik heyet ve yönetimin takdirini toplarken Galatasaray sezon sonunda masaya oturdu. Sarı Kırmızılılar Gabonlu futbolcuyla 1+1 yıllık yeni sözleşme yapılması konusunda anlaşma sağladı. Okan Buruk, Lemina'yı hem stoperde hem de orta saha bölgesinde kullanmayı planlıyor. Mario Lemina'nın 2,5 milyon euroluk yıllık ücreti de 3 milyon euro seviyesine çekilecek. Lemina bu sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıkarken 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
0: Fenerbahçe'de yaklaşan seçim öncesi adayların temasları sürüyor. Aziz Yıldırım'la Hakan Safi hem yeni teknik direktör hem de transferler hakkında yoğun bir mesai harcıyor.
2: Fenerbahçe'de yaklaşan seçim öncesi hareketlilik sürüyor. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi hem seçim hem de yeni sezon planlamaları hakkında yoğun mesai harcıyor. Dernek gezileriyle camianın nabzını tutan Aziz Yıldırım, yeni teknik direktör için de temaslarına devam ediyor. Yönetim listesindeki isimlerle istişare eden Yıldırım, birçok teknik adamı gündemine aldı. Fenerbahçeli taraftarların nabzını yoklayan Aziz Yıldırım, yeni teknik direktör konusunda sır vermiyor. Transfer listesindeki isimlerle de yeni teknik direktörün fikirleri doğrultusunda temaslar başlayacak. Pazartesi günü basın toplantısı düzenleyecek olan Yıldırım'ın burada bazı ipuçları vermesi bekleniyor. Diğer başkan adayı Hakan Safi ise daha çok transfer çalışmalarına yoğunluk vermiş durumda. İtalya temaslarında birçok isim için nabız yoklayan Safi'nin elinde geniş bir liste var. Yeni teknik direktör konusu da Hakan Safi'nin gündeminde. Fenerbahçe başkan adayının seçime doğru görüştüğü isimleri açıklaması bekleniyor. Fenerbahçe'de seçimli genel kurul toplantısı 6-7 Haziran'da düzenlenecek.
0: Spor bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasında Sena Alkan sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Gün ortasından merhaba değerli izleyenler. 15 Mayıs Cuma günündesiniz. Ben Sena Alkan. 2 saat boyunca beraberiz. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaliyle ilgili dava ertelendi. Mahkemenin görevlendirdiği Gürsel Tekin başkanlığındaki heyet İstanbul'daki görevine devam edecek. Aktaralım detayları. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı avukatları CHP İstanbul İl Kongresi'nde delege iradesi

0: üyesinin sakatlandığını öne sürdü. CHP avukatı ise istinaf kararlarına işaret etti. Yetkisizlik kararı verilmesini talep ediyoruz dedi. Mahkeme istinafın İstanbul'daki mahkemeleri yetkisiz bulduğu karar değişikliğinin kendilerine sunulmasını istedi. Ayrıca Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirme talebinde bulundu. Duruşma 10 Temmuz'a ertelendi. İstanbul'da sabah Büyükşehir Belediyesi ile başka bir CHP'li belediye Üsküdar'a yönelik yeni yolsuzluk operasyonları düzenlendi. Aralarında üst düzey bürokratların da olduğu çok sayıda gözaltı var. Çağlayan'a döneceğiz. Soruşturmalara dair tüm detaylar Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever'de. Ceylan, söz sende.
1: Sena Alkan, bu sabah iki ayrı operasyonla uyandık. Biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi, senin dediğin gibi, diğeri de Üsküdar Belediyesi. İstanbul'la ilgili soruşturmayı biliyorsunuz Çağlayan'daki İstanbul Başsavcılığı yürütüyor. Ve bu soruşturma İBB ana davasının ek soruşturmaları olarak devam ediyor bunlar. İştirakler soruşturmaları. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda da hafızaları tazeleyecek olursak yine Ağaç Aşe ve Peyzaj Aşe operasyonu da yapılmıştı. Bugün yapılansa İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'ne yönelik yapılan bir operasyon. Burada usulsüz ihaleler yapıldı. Yani ihaleye fesat karıştırıldı. Bu müdürlükler nezdindeki ihalelere fesat karıştırıldığı iddiası var. Bu sebeple 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 12 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınanlar Daire Başkanı Ayhan Taş, Avrupa Yakası Yol Yakım ve Onarım Şube Müdürü Murat Er, Teknikerler Elektronik Sistemler Müdürü Hakan Çakır, yine teknik şartnameyi imzalayan kişiler, mühendisler ve Inform firmasıyla Koloni firmalarının yetkilileri. Yurt dışında olduğu tespit edilen kişi de Inform firmasının yetkilisi. Yani bu firmaların ihalelerinde usulsüzlük olduğu ileri sürülüyor. Öte yandan Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada bugün yapılan ikinci dalga operasyondu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor o soruşturmayı da. Ve bu ikinci dalga operasyonda aslında İlk operasyonun devamı niteliğinde Kent Hizmetler AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ve Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin emir ve talimat gözetiminde Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı verilmesine yönelik işte bir danışmanlık hizmeti veriliyormuşçasına aslında bunun karşılığı olarak bir rüşvet alındığı iddiası vardı. Bu hem Filiz Deveci hem de Nazım Akkoyunlu'nun da arasında bulunduğu birçok kişi bu sebeple gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Bugün de 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve 7 kişi gözaltına alındı. Hem Muğla'da hem de İstanbul'da adreslere operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda gözaltına alınan kişiler Üsküdar Belediyesi personeli Uğur Çağatay Cayak, yine Üsküdar İştiraki Kent AŞ personeli Adem Bağcı, Kent AŞ personeli Hülya Koçak Tanrısever, yine Kent AŞ'den Burak Mesutoğlu, Kent AŞ Abdurrahman Etem Dilek, Kent AŞ'den yine olmak üzere Samet Bayrak ve Serdar Ayhan gözaltına alındı. Gözaltılar emniyette, işlemler devam ediyor. Buradaki ifadelerin ardından Üsküdar Belediyesi operasyonunda gözaltına alınanlar karşıda Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na, oranın başsavcılığına, İBB Onarım Daire kapsamında gözaltına alınanlar da bulunduğumuz Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na sevk edilecekler gözaltı süreleri dolduğunda.
0: Ceylan Sever aktardı. Tüm detayları ekrana getirdik. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yeniden ifade vermek için başsavcılığa başvurdu. Özkan Yalım etkin pişmanlık kapsamında daha önce iki kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermişti. Tutuklu başkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ödediğini iddia ettiği para miktarlarıyla ilgili yeni bilgiler vermek üzere başsavcılığa başvurdu. Özkan Yalım bir önceki ifadesinde Özgür Özel'e iki seferde toplam 1 milyon 200 bin lira para verdiği iddiasında bulunmuştu. Eski Uşak Belediye Başkanı rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla tutuklanmıştı. Amerikan Başkanı Donald

0: Trump Çin'e resmi ziyaret yapmıştı. Tamamladı bu ziyareti ve ülkeden ayrıldı. Trump Çin ziyaretinin son gününde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le çay davetinde buluştu. Xi Trump'a eski imparatorluk sarayının yaz bahçesini gezdirdi. Avludaki gül bahçesine dolaşan iki lidere daha sonra çay ikram edildi. Çin Devlet Başkanı Xi ziyarette iki ülkenin yeni bir yapıcı ve stratejik ilişki kurduğunu ifade etti. Trump ise ziyarette birçok anlaşmaya vardıklarını söyledi. Eminim ki ikili ilişkiler daha iyiye gidecek dedi. Trump havalimanındaki uğurlamanın ardından başkanlık uçağı Air Force One'a binerek Çin'den ayrıldı. Böylece 8,5 yıl aranın ardından gerçekleşen ilk ziyarette tamamlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden bu ülkeye lider düzeyindeki son ziyaret Trump'ın ilk döneminde 2017'de yapılmıştı. Şimdi bu ziyaretin önemli gündem maddelerinden biri İran'daki durum. Çok kırılgan bir ateşkes var. Savaşa dönüş ihtimali konuşuluyordu ziyaretten hemen önce. Trump, Çin lideri Xi Jinping'in İran'a askeri yardım yapmayacaklarını söylediğini açıkladı. Bir habere bakalım, sonra konuklarımız olur konuşuruz.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın tarihi Çin ziyareti sona erdi. Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le gerçekleştirdiği görüşmelerde en kritik başlıklar arasında İran ve Hürmüz Boğazı yer aldı. Trump, Fox News'a verdiği röportajda Xi'nin İran'a askeri teçhizat göndermeme sözü verdiğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın açık kalması için de yardım teklif ettiğini söyledi. Trump, İran'a karşı çok fazla sabırlı olmayacağını söyleyerek bir kez daha tehdit etti. İran uranyumu gömülebilir ama ben almak isterim dedi. İran'ın uranyumunu almanın bir halkla ilişkiler faaliyeti olduğunu savundu. Çin hükümeti ise Orta Doğu'daki çatışmaya son vermek için yorulmadan çalışıldığını açıkladı. Çin Devlet Televizyonu'nda yer alan açıklamaya göre Pekin, barış görüşmelerine daha fazla destek vermeyi ve kalıcı barışa ulaşmada yapıcı bir rol oynamayı umduğunu aktardı. İran'a askeri teçhizat göndermeme sözüne ilişkin henüz Pekin'den bir açıklama gelmedi. Tahran yönetimiyle yakın ilişkileri bulunan Çin, İran petrolünün en büyük alıcısı ve en büyük ticaret ortağı konumunda.
0: Konuklarımıza merhaba diyelim, başlayalım. Orsam Levant Çalışmaları Koordinatörü Doktor Oytun Orhan ve Uluslararası Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever bizimle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sena. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Trump diyor ki Çin İran'a silah göndermeyecek. Bu yönde haberler vardı ama hiçbir zaman teyit edilmiş haberler değildi. Çin zaten silah göndermiyor diyen de var. Savaşın seyri, yani bu ateşkesten sonra savaşa dönüş ihtimalini soracağım ama böyle bir teyit almış mıdır sizce Oytun Hocam Trump Xi Jinping'den?
2: Almış olabilir. Zira zaten Çin'in böyle bir politikası söz konusu değildi. En azından resmi düzeyde, göründürü düzeyde böyle bir silah yardımı söz konusu değildi. Ama son dönemde tabii sahada yaşanan bazı gelişmeler, İran'ın Çin'den istihbarat uydu desteği aldığına ilişkin bazı veriler sunuyordu. Bunlar bir şekilde yine devam edecektir. Ama bunun dışında zaten bir kapsamlı İran'a bu savaş sırasında avantaj sağlayacak bir silah satışı zaten söz konusu değildi. Bu Çin'in genel İran politikası, savaş sonrasındaki politikası da zaten bu yöndeydi. Bu çatışmaya doğrudan askeri bir anlamda müdahil olma gibi, net açık bir pozisyon alma gibi bir durumu söz konusu değil. İşte zaten ki Trump'ın açıklamalarında petrol almaya devam etmek istiyorlar diyor. Bu da zaten yine devam eden bir bundan önce de var olan bir yaklaşımdı. Zira İran çok önemli bir tedarikçi. Çin'in enerji ithalatında önemli bir ortak. Buna bir şekilde devam etmek istiyor. Dolayısıyla bu konularda zaten çok bir değişim olmadığını görüyoruz. Ama belki tabii bu en azından Trump açısından bir başarı gibi sunulmak istenebilir. Sanki İran'ın hani bir silah desteği vardı ve bu konuda bir açılım yaptığı gibi bir tablo yaratılmak istenebilir ama bu konuda açıkçası çok ciddi bir değişim yok. Bu zirvede daha çok bu tür jeopolitik meselelerden ziyade veya İran'daki bu süre giden savaşın seyri

0: birbirini etkileyecek düzeyde bir pazarlıktan ziyade daha çok ekonomik alanda iki tarafın ticaret savaşını biraz yumuşattığı, kontrollü bir gerginliğin sürdürüldüğü, tarafların çıkarlarına odaklanan, iki tarafın da kazançlı çıkacağı bir ekonomik ilişki modeli üzerinde kontrollü bir yumuşamaya doğru gidildiği anlaşılıyor. Ama jeopolitik meseleler konusunda çok ciddi bir açılım olduğunu söylemek mümkün değil. Çin burada Tayvan meselesinin bir kırmızı çizgi olduğunu çok net bir şekilde ifade etti. Hatta bu konunun bir çatışmaya yol açabileceğini de Xi ifade etti. Bu konuda belki İran meselesi eğer gerçekten bir pazarlık konusu olarak gündeme geldiyse Amerika'nın Tayvan'a yaptığı savunma yardımlarının belki biraz sınırlandırılması karşılığında İran'la ilişkiler konusunda bir taviz beklentisi belki Amerika'dan olabilir. Ama dediğim gibi genel anlamda bakıldığında savaşın seyrini etkileyecek çok ciddi bir sonuç çıktığı kanaatinde değilim. Bu şimdilik bence Amerika Trump açısından yeterli gibi gözüküyor. Çünkü bu zirveye esasında Trump çok daha güçlü oturma niyetindeydi. Yani Hürmüz'de elde edilecek bir başarıyla bu görüşmeye, masaya oturabilseydi elinin daha güçlü olacağını düşünüyoruz. Ama böyle olmadı. İran konusu tersine Çin'i masaya biraz daha güçlü oturmasını sağladı. Ama en azından Trump ki görüşmeye giderken de bunu ifade etmişti. İran meselesini görüşmenin merkezine oturtmayarak oradaki o zafiyeti bir tavize dönüşmemesini sağladı. Ve şimdi de Çin'in bir silah yardımı olmayacağını ifade ederek sanki burada bir taviz alınmış gibi bir tablo yaratılıyor. Dolayısıyla burada Çin faktörünü biraz devre dışı bırakıp bundan sonra Amerika'nın bu savaşı sürdürüp sürdürmeme noktasındaki kararında Çin'in rolü çok belirleyici olmayacak gibi gözüküyor. Daha çok dediğim gibi İran'ın kendi değerlendirmeli bölgesel gelişmeler bu konuda belirleyici olacak. O tabii ayrı bir tartışma konusu. Onu ayrıca ele
1: birazdan
0: alabiliriz.
1: Birazdan açarız onu da. Bülent Atasever'e döneyim. Bu Çin'den bir beklenti vardı yoktu bunu bir yandan tartışırken acaba Çin ziyareti sonrası bir türlü masada ilerleme kaydedilemezken savaşa dönüş olur muyu konuşuyorduk. Siz Çin ziyaretinde en azından Hürmüz mesela ya da nükleer başlıkta bazı şekillenmeler Çin'i de kapsayacak şekilde olmuş olabilir mi? Burada daha önce Amerikan Başkanı'nın bizzat söylediği bir şey vardı. Mesela nükleer toz olarak nitelendirdiği şeyi. Yani bunu çıkaracak teknoloji ya bizde var ya Çin'de var. Beraber bir şey yapabiliriz demişti. Bu başlıklarda bir şey, somut bir şey çıkmış mıdır sizce?
2: Sena Hanım, ben çok işin doğrusu zannetmiyorum. Yani değerli Oytun Hocam'la da benzer biçimde düşünüyorum. Burada bir gerilimi devam ettiğini görüyoruz. Daha pragmatik bir ziyaret bu. Ticaret ziyareti gibi ilerlediğini ben düşünüyorum işin doğrusu. İran meselesine Çin'in çok büyük bir ilgi göstermediğini de vurgulamak lazım. Yani bununla alakalı olarak çok fazla başlık biz görmedik. Ve bilindiği üzere de zaten burada bir teçhizat verilmeyeceği meselesi ki zaten vermiyordu. Bu arada askeri teçhizattan bahsediyor Sena Hanım. Bir teknolojik teçhizattan bahsedilmiyor. İran roketleri yapması için bildiğiniz gibi nadir toprak elementlerden oluşan bir takım hedef kitleri, benzer biçimde çipler, yani bunlarla ilgili olarak da herhangi bir açıklama gelmedi. Askeri teçhizattan kasıt nedir? Bu da çok belirsiz, sınırsız bir alan. Yani bu anlamda zaten İran'a verilen istihbarat desteği. Tabii tabii, tam onu söylüyordum.
1: GPS tam vesaire onu söylüyordum. Gibi
2: tabii,
1: Çin'in muadili.
2: Tabii yani savaşta gördük zaten Sena Hanım. Normalde İran'da biz böyle bir askeri teknoloji olmadığını biliyoruz. Bir uydu, yer belirleme, tam nokta atışlar yapabilme yeteneğinin olmadığını biliyoruz. Bununla alakalı olarak bile Çin'in istihbaratı vermeye devam etmesi zaten hem Amerika için hem İsrail için hem de Körfez ülkeleri için can yakıcı olabiliyor. Bu çerçevede de ben işin doğrusu işte İran'ın da kırmızı çizgilerinden bahsettik. 11 milyar dolarlık Tayvan'a bir silah satışından bahsediyordu Trump ki bununla alakalı olarak Çin'in en sert çıktığı nokta bu. Bir enteresan nokta da bu nadir toprak elementleri demişken Sena Hanım, aslında burada Amerika Birleşik Devletleri'nin bir garanti istediğini görüyoruz. Yani burada üstteki elin Çin olduğunu söylemek lazım bence bu görüşmede. Ki bu ben önemliydi diye düşünüyorum ve bununla beraber de bir aslında ben çatışma döneminin bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle nadir toprak elementlerinde Amerika Birleşik Devletleri ne kadar geride kalmış olduğunu gördü ki. Biliyorsunuz %98-99 Çin tekelindeki bir alandan bahsediyoruz. Teknoloji anlamında son derece önemli. Ve ben gerilimin İran'dan yavaş yavaş ayrılmaya başlayacağını da düşünüyorum. Afrika başta olmak üzere. Biz bütün bu gürültüde biraz ortadan kaçırdık ama Afrika ile Çin arasında, Afrika'daki çok sayıda ülkeyle ticaret %0'a indirildi ve Çin'in etkinliğinin artacağını söylüyoruz. Buradaki nadir toprak elementleriyle alakalı olarak, farklı bir takım madenlerle ilgili olarak Çin'in ilgisini zaten biliyorduk.

0: belki bir sonraki çatışma alanlarının burası olacağı görülüyor. Ve ben bu işin doğrusu görüşmeden çok da umutlu değilim. Yalnızca belli başlı birkaç ortak nokta bulunmuş gibi. Hatta çok da enteresan bir noktayı da ben bir tespit ettim. Onu da söyleyip kıymetli hocama bırakayım.
1: Buyurun.
0: Biliyorsunuz burada Trump'ı Zhongshanlai bahçelerine götürdüler. Burası yönetim alanı, en üst düzey. Benden başka kimse ziyaret etti mi dediği zaman Putin geldi dedi. Yani Putin daha önce ziyaret etti burayı, bizim de kıymetli misafirimizdi dedi. Yani bu anlamda da aslında çok da Trump'a istediği, beklediği kadar bir imtiyaz verecekleri konusunda hiçbir emare yok. Gerilimin devam edeceğini ben işin doğrusu düşünüyorum. Hiç de Trump'ın beklediği gibi geçmediğini de düşünüyorum meselenin.
1: 20 Mayıs'ta Putin bir kere daha gidiyor Çin'e, bir de öyle de bir durum var.
0: Evet.
1: Bilmiyorum, bakalım, yani beklediği ihtimamı almadı diyorsunuz. Biraz İran Savaşı'na dönelim o zaman. Oytun Hocam, şöyleydi gitmeden önce son durum. 10 gün boyunca Amerika Birleşik Devletleri İran'ın yanıtını bekledi neredeyse. O yanıt geldiğinde de "bu çöp benim için, okumaya bile değer görmedim" dedi Amerikan Başkanı. "Ya kabul edecekler ya yok olacaklar" dedi. Şimdi bu Pekin ziyareti bir, iki, üç günlük bir ara gibi mi oldu? Bundan sonra siz diplomatik temasların hız kazanmasını mı bekliyorsunuz? Yoksa artık savaşa dönüş kararı mı alır Amerika Birleşik Devletleri?
2: Açıkçası yani eğer işler Amerika'nın istediği gibi gitseydi, dediğim gibi burada Çin'le pazarlıklarda Hürmüz meselesini ve öncesinde işte Venezuela'da Amerika'nın elde ettiği kolay başarı diyelim tırnak içerisinde, maliyetsiz başarı üzerinden Çin'le müzakerelerde elini güçlü tutmak istiyordu. Ama İran meselesi, Hürmüz meselesi Trump'ın istediği gibi gitmedi. Dolayısıyla oraya, masaya biraz zayıf konumda oturdu. Ve bu nedenle bence İran meselesini burada çok fazla öne çıkarmak istemedi. Çünkü zaten masada zayıf olacağı, elini zayıflatacak bir başlıktı. Dolayısıyla ben bu Çin ziyaretinin İran meselesinin seyrinde doğrudan etkisi olacağı kanaatinde değilim. Çin'in de, Bülent Bey'in de ifade ettiği gibi, Çin'in zaten böyle bir ilgisi, böyle bir niyeti çok fazla söz konusu değil. Ama tabii ki Çin şunu istiyor. Hem Rusya'nın hem de İran'ın Amerika'ya karşı Ukrayna'da, Hürmüz'de göstermiş olduğu direnç çok kritik, çok önemli. Amerika ile yürüttüğü küresel rekabet açısından bu direnci bir şekilde canlı tutmak istiyor Çin. Dolayısıyla hangi açılardan olduğunu tam net kestiremiyoruz, ama petrol alımı bile zaten önemli bir destektir. Çin'in, özür diliyorum, İran'ın yaptırımları aşabilmesi, ekonomik sıkışıklığı aşabilmesi açısından bir şekilde bu desteği sunacaktır ki bunu Rusya'ya da yapıyor Çin. Temel çıkış noktalarından biri oldu Çin, Rusya açısından. Dolayısıyla o direnç noktasını korumak isteyecektir. Ama bu direnci kontrollü bir direnç, kontrollü bir gerginlik seviyesinde tutmak isteyecektir. Doğrudan müdahil olmuyor Çin, olmayacaktır. Böyle bir niyeti, böyle bir genel
1: Peki Amerika
2: dış
1: Birleşik Devletleri,
2: politikası da
1: aslında
2: yok.
1: sorum biraz Amerika Birleşik Devletleri açısındandı. Yani İran'a
2: Evet.
1: istediğini yaptıramıyor belli ki. Bir türlü istediği çizgiye getiremiyor masada. Bu saatten sonra belirli noktalara belirli saldırılar yapabileceğinin de sinyallerini veriyor. Siz bir saldırıya dönüş bekliyor musunuz?
2: Evet, işte ben yani burada bu girişi biraz uzun bir giriş oldu.
1: Yok,
2: Belki
1: estağfurullah.
2: şu
1: Ben
2: amaçla
1: sorun etmek
2: ifade
1: için
2: ettim.
1: istedim. Buyurun.
2: Çin faktörünü en azından burada elimine etmiş gibi gözüküyor Trump. Yani böyle bir destek veya Çin'in İran'a daha yoğun desteği konusunda bir beklenti söz konusu değil. Dolayısıyla bundan sonra savaşın seyrini veya müzakerelerin geleceğini daha çok bölgesel faktörler, Amerika-İran arasındaki müzakereler belirleyecek. O noktada baktığımızda en azından birkaç hafta daha ateşkesin devam edeceğini öngörebiliriz. Yani ki Trump'ın evet çok sert açıklamaları var ki o açıklamalara baksak aylar öncesinde belki İran diye bir ülke sanki ortada kalkacak gibi de düşünebiliriz. Dolayısıyla o açıklamaların tonunu biraz müzakere tekniğiyle ilişkilendirmek lazım. Trump'ın müzakere yöntemleriyle ilişkilendirmek lazım. Ama makas daralıyor. Ateşkes uzadıkça tabii ki bir durgunluk oluşuyor ve yeniden savaşa dönme konusunda bir isteksizlik bütün taraflarda var. İran da burada kesinlikle bir çıkış arayışı içerisinde. Nükleer meselede zaten taviz vermeye hazır ki savaştan önce zaten nükleer silah hedefi olmadığını açıkça ifade ediyordu. Bence iş dönüp dolaşıp Hürmüz konusunda tıkandı. Yani orada varılacak bir uzlaşı esas da diğer bütün sorun alanlarında bir rahatlama.

0: bir orta yol bulma imkanı sağlayacaktır. Ama Hürmüz konusunda nasıl bir orta yol bulunur, bu konuda gerçekten bir çıkarımda bulunmak son derece zor. İki tarafında kabul edebileceği kazan kazan ilişkisi çerçevesinde, ki Trump'ın ilk dönemi hatırlayacak olursanız birlikte yöneteceğiz dedi. İran'la birlikte evet, burayı kontrol edeceğiz dedi. Buna, bu çerçeveye dayalı bir anlaşma olabilir mi? Olursa bir müzakere, barış imkanı söz konusu. Ama bir taraftan da sahada da konuşlanmanın, askeri konuşlanmanın olanca hızıyla devam ettiğini de görüyoruz. Dolayısıyla savaş riski de ortadan kalkmış değil.
1: Pekala. Bülent Atasever, siz ne dersiniz? Yani Pekin'deki iki günü aradan çıkardığımızda en son Amerikan Başkanı işte ulusal güvenlik toplantısı yaptı. Üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Tel Aviv'de de aynı saatlerde benzeri bir toplantı vardı. Acaba savaşa dönüşün işaretleri mi diye biz konuşurken araya Pekin ziyareti girdi. Pekin'i çıkardığınızda nereye doğru gidiyor?
2: Sena Hanım, ben şöyle düşünüyorum. Yani kıymetli hocama katılmakla beraber belki şunu da eklemek lazım. Bu nükleer meselenin ben hala problem olduğunu düşünüyorum işin doğrusu. Çünkü Trump her söyleminde ilk madde olarak kesinlikle nükleer silah elde edemez. Ki daha önce de Habertürk ekranlarında da defakte de konuştuk bu meseleyi. Yani burada İsrail'in varlığının ve güvenliğinin sağlanması, tırnak içinde söylüyorum, unutulmaması gerekiyor. Ve nükleer konuda da aslında %60'dan %80'e varacak bir zenginleştirmeyi birkaç ay içerisinde tamamlayabileceği Birleşmiş Milletler ve benzer bütün Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu raporlarında da görüyoruz. İran için kullanılan tabir nükleer eşikteki ülke. Yani İran bu nükleer eşikte bulunmasını, aslında bir nükleer silah elde etmemesini ama çok kısa sırada elde edebileceği tehdidini, kartını elinden bırakmak istemiyor olabilir mi diye düşünüyorum. Ve İran içinde de, yönetim içinde bir radikalleşme meselesini unutmayalım. Yani şöyle düşünüyor olabilir mi İran acaba? Biz bir garanti verilemiyor Sena Hanım İran'a. Yani bugün anlaşma imzalasa bile yarın bir gün tekrar İsrail'in yeni bir saldırı başlatmayacağı yönünde ya da Amerika'nın yeni bir saldırı başlatmayacağı yönünde bir herhangi bir garanti verebilecek, Çin de dahil buna, bu ziyarette de onu gördük, herhangi bir ülke yok. Bu anlamda acaba nükleer silah elde ettikten sonra bize bir daha artık saldıramazlar, daha caydırıcı hale geliriz diye mi düşünmeye başladı İran? Trump döneminin bu şekilde sonunu mu beklemeye başladı? Yoksa yani Hürmüz'de bir acaba bu nükleer silah kartını da elinde tutarak Hürmüz'de de kendini güçlü göstermeye mi çabalıyor? Yine bir konsorsiyum konusu aslında söz konusu. Koalisyon meselesi biliyorsunuz gündemdeydi. Bununla alakalı olarak yine İngilizlerin bölgeye gelmekte olduklarını biliyoruz. Yani burada Trump'ın ağzından birkaç sefer biz bölgenin bir konsorsiyum altında, bir koalisyon altında yönetilebileceği yönünde bazı açıklamalar var. Belki bununla ilgili gelişmeler göreceğiz. Yani İran'ın kabul edebileceği iş ne olabilir? Çok uluslu bir gücün Hürmüz'de bulunuyor olmasını belki kabul edebilir garanti olarak diye düşünüyorum. Ama nükleer silah meselesinde de gerçekten, bu arada biz her ne kadar Trump sürekli nükleer dust, yani nükleer toz diye bahsetse de bu zenginleştirilmiş uranyumun tamamının gömülüp gömülmediği, daha önce dışarı çıkarıp çıkılmadığı ya da İran'da çok sayıdaki sığınağa dağıtılıp dağıtılmadığını da bilmiyoruz Sena Hanım. O anlamda sorunuza şöyle yanıt verebilirim, bir yeni bir hava saldırısı dalgası görebiliriz nokta atışlı. Yani eğer bu uranyumla ilgili olarak zenginleştirmeye yönelik nükleer tesislerini ortadan kaldırmaya, ki Netanyahu denilen savaşçısı bunu sıklıkla tekrar ediyor biliyorsunuz, hiçbir şekilde bir daha geliştirme yapmamaları adına, ki yani şunu söyleyebilirim, çok yakınlar. %0'dan uranyumu %5'e zenginleştirmek çok daha uzun sürüyor Sena Hanım. Artık İran'ın geldiği teknoloji noktasında %60'dan %80-85'e çıkartmak birkaç ay sürüyor şu an ellerindeki teknolojiyle. Bunu da vurgulayalım. Trump'ın dediği gibi bugün ya da hemen yarın değil ama buraya İran'ın yakın olduğunu söylemek gerekiyor. Bu anlamda da ben Trump'ın her söyleminde mutlaka bu nükleer silah, nükleer geliştirme meselesini gündeme aldığını düşünüyorum. Hürmüz'le ilgili olarak da belki bir koalisyon girişimi önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çünkü İran'ın öyle ya da böyle bir garantiye ihtiyacı var Sena Hanım. Hiçbir şekilde bu şekilde de yakalamışken Amerika Birleşik Devletleri'ni bırakmak istemeyeceğini düşünüyorum. Yani bir, her an çatışmaya da evrilebilecek bir dönem. Yine nokta atışından olabileceği bir hava saldırısı dönemine geçebiliriz. Çünkü bu şekilde devam edecek olursa İran'ın da işi giderek zorlaşıyor. Bunu da gözden kaçırmayayım Sena Hanım. Yalnızca küresel anlamda değil, Trump'ın üzerindeki baskıların artması değil. Ve maalesef şunu da söylemek lazım. Az önce hocam da söyledi. Yani Çin, Rusya, buna İsrail de dahil olabilir. Bu krizin devam etmesini istiyorlar, ki şimdi Çin ziyaretinde aklıma o Sun Tzu'nun meşhur sözü geliyor. Rakibiniz hata ediyorsa bırakın yapmaya devam etsin. Yani burada da sürekli bir Amerika Birleşik Devletleri'nin patinaj çekmekte olduğunu, Vietnam'dan, Afganistan'dan bazı örneklerle hatırlayabiliriz. Giderek güç ve kan kaybediyor. Şunu söyleyeyim, kıymetli hocama devredeyim. Amerikan medyasında bugün önemli bir başlık vardı. Amerikan ordusunun güncellenmesi, hatta bir devrim yapılması yönünde. Çünkü artık yeni dönem o drone savaşına da hazır

0: olmadığını bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin roketlere, bir takım denizaltı, sualtı dronlara hazırlıklı olmadığında görmüş oldu diye düşünüyorum. Bu anlamda yeniden de hocamın dediği gibi bir cephane ikmalinin devam ettiğini de görüyoruz. Her an her şeye evrilebilecek bir süreç Sena Hanım. Her iki tarafında hala bir zafere ihtiyacı var burada. İran'ın ayakta kalması zafer olacak. Trump'ın da belki Hürmüz Boğazı'nı, işte koalisyonu belki devreye sokarak açması onun için bir zafer olacak diye düşünüyorum ben.
1: Teşekkür ederim. Hızlı bir şöyle tur yapalım. Benim merak ettiğim bir soru, masada bir sıkışmışlık var ise bunun çözümü nereden, nasıl, ne şekilde geçer? Daha önceki görüşmelerde İran'la müzakere süreçlerinde geçtiğimiz yıllarda JCPOA zamanlarında da çok uzun teknik görüşmeler olmuştu. Ama şimdi Amerikan yönetiminin buna hiç sabrı yok gibi. Önce bir çerçeve mi çıkar? Nasıl olur? Bunun ya diyelim ki bir anlaşmaya yakınlaştı taraflar. Bu kadar kolay mı Oytun hocam?
2: Şöyle tabii Amerika'nın mevcut talepleri İran'ın sadece nükleer silaha erişiminin engellenmesi değil, İran'ın bütün nükleer faaliyetlerinin üzerindeki hakimiyetinin, egemenlik haklarının elinden alınması, yani faaliyetlerini durdurması, yer altındaki tesislerin tamamen devre dışı bırakılması gibi doğrudan İran'ın egemenlik haklarına dönük taleplerde bulunuyor. Ama zaten daha geniş çerçevede bakıldığında nükleer silaha erişmeme veya bu sürecin nükleer faaliyetlerin şeffaflık içerisinde yürütülmesi konusunda İran bunlara açık. Bu konularda taviz verebilir ama Amerika'nın talepleri dediğim gibi burada daha ötesinde. İran'ın hiçbir şekilde elindeki bu nükleer zenginleştirme kapasitesini kullanmayacağına dair kendini sınırlandıracağı belli düzenlemeler. Burada tabii çok ciddi bir çıkmaz olacaktır ama daha geçmişte biliyorsunuz Obama döneminde de bu konuda zaten anlaşmalar olmuştu. Bunlar yeniden mümkün ama o zaman da şunu soracaklardır. Neden bütün bunlar yaşandı? Yani zaten Obama'nın imzaladığı anlaşmayı çöp deyip hemen bozmuştu ilk iktidara geldiğinde Trump. Şimdi dönüp dolaşıp ki Obama da son yaptığı röportajda yani biz bunu çok daha hiçbir şey kaybetmeden, kimsenin burnu kanamadan biz bu işi zaten çözmüştük gibi bir açıklaması da oldu. Oraya gidebilir ama
1: Bu
2: Trump
1: kadar
2: daha
1: insan
2: ötesini
1: niye
2: istiyor
1: öldü? Bu kadar
2: gibi bir
1: silah
2: noktaya
1: niye
2: gidecektir.
1: kullanıldı
2: Tabii
1: diye.
2: ama Trump bunu her seferinde nükleer meseleyi söylemesi de bu konuda bir uzlaşı ortaya çıktığında da bir zafer edasıyla bunu muhtemelen sunmak istiyor, sunacak. Ama o zafer zaten belki bunlar yaşanmadan da elde edilebilecek bir zaferdi. Tabii savaş ihtimali bence İran'ın nükleerleşmesi açısından, nükleer silah erişimi açısından ki Bülent Bey'in de ifade ettiği gibi nükleer silah erişme eşiğinde olan bir ülke. İstediği an bunu hemen bu kapasiteye erişebilecek bir ülkeden bahsediyoruz. Savaş ihtimali bence çok kısa sürede İran'ın nükleer silaha sahip olma yönünde motive edecektir. Çok kısa sürede bu mümkün olabilir. Dolayısıyla savaş seçeneğinin böyle bir riski de var. Bu halen İran'ın elindeki en önemli koz. İkincisi Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı artık İran açısından da nükleer gibi çok ciddi güçlü bir kart olarak elinde tutuyor. Bu konuları müzakerelerde kullanacaktır ve bunlar da gerçekten Amerika ve Trump açısından çok zayıf noktalar. Arabulucuların tabii bu noktada atacağı adımlar önemli olacaktır. Hani nasıl o dediğiniz orta noktaya buluşulabilir konusunda Pakistan, Türkiye, diğer arabulucu ülkeler, Körfez'in emirlikler dışında Suudi Arabistan'ın artık savaşın bitmesi yönünde çok ciddi talepleri, baskıları var. Bunların beklentileri etkili olacaktır. Ama hem Trump yönetimi içerisinde hem İsrail hükümeti içinde savaşın devamı konusunda bir kanat da var. Bunların da tabii baskısı önemli olacaktır. Emirlikler burada dediğim gibi biraz İsrail'le pozisyon almaya başladı. Riskli de bir politika tercihi yapıyor. Dolayısıyla bunlar savaşın devamı yönündeki riskler ama daha geniş çerçevede bakıldığında biraz önce bahsettiğim faktörler sanki anlaşmayı
1: Peki.
2: daha yüksek olarak, ihtimal olarak öne çıkarıyor.
1: Bülent Bey buyurun sizden de bir hızlı değerlendirme alayım.
0: Tabii yani Sena Hanım işte hocam zaten vurguladı. Bu Körfez ülkeleri meselesi benim de biraz aklımı karıştırıyor işin
1: Evet.
0: doğrusu. Yani burada Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki çekişmeler. Biliyorsunuz yani Bahreyn'de bir takım saldırılar oldu geçtiğimiz gün. İranlı komandoların yakalanması ki burada çok büyük bir liman inşaatının olduğunu biliyoruz. Enteresandır Sena Hanım. İranlı komandolar yakalandı. Buradaki limanı Çin bu arada yaptırıyor. Yani oradaki askeri bölgenin içindeki çok büyük bir limanı Çin ödüyor. Yani o kadar enteresan bir denkleme geldi ki Körfez.

0: Zülker anlamında da kim kimin yanında kim kiminle saf tutuyor gerçekten belli değil. Yani burada Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin çatışması ön planda. İsrail meselesini unutmamak lazım. Yani sürekli onlar savaşa devam edilmesi yönünde bildiğiniz gibi açıklamalar yapıyorlar ve Lübnan'da yapmakta oldukları aslında belki bütün bunu gizlemek amacıyla başlattıkları bir savaşın da bitmesini istemiyorlar diye de düşünüyorum ben işin doğrusu. Ve bu çerçevede yine Amerika Birleşik Devletleri'ndeki silah lobileri konusu, buradaki enerji lobileri konusu ve ben yani biraz daha Trump sanki burada daha böyle kendini rahat gibi düşünüyor diye bir fikrim var. Çünkü çok enteresan senaryo şöyle söylüyor. Hürmüz Boğazı kapalıysa gelir benden alırsınız. Yani bu kadar problem olmaz ve Çin'le bu enerji anlamında, petrol anlamında ne konuştuk ki gitmeden hatırlayacaksınız. Şunu da söylemişti. Daha ucuza ben satabilirim. Şu anda halihazırda Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden Avrupa Birliği'ne 3 katı fiyatına LNG sattığını da biliyoruz Sena Hanım. Yani acaba bizim düşündüğümüz gibi mi düşünüyor Amerikan yönetimi? Bu noktada da ben çok işin doğrusu emin değilim. Biz tabii ki krizin bir an önce bitmesini istiyoruz
1: Ama tabii
0: küresel anlamda
1: içeride
0: ama
1: benzin fiyatlarının, dizel fiyatlarının
0: tabii
1: enflasyonu
0: bunlar da
1: dahil edin.
0: etkili.
1: Onları da görmek lazım.
0: Tabii ama işte uzun vadede acaba farklı düşünüyor olabilirler mi? Çünkü Çin'in bence bu ziyarette üstünlüğü biraz daha ortaya çıkmış vaziyette bence Amerikan yönetimi için. Özellikle tekrar vuracağım şu naydır toprak elementleri meselesi. Bu anlamda büyük ihtimalle bir koalisyona doğru gidilecek diye düşünüyorum ben Sena Hanım. Hala ki bununla alakalı olarak Avrupa'da da Fransa'nın, İngiltere'nin, Türkiye'nin de içinde bulunduğu ülkelerin görüştüğünü biliyoruz. Büyük ihtimalle Trump böyle bir İran'a da garanti verebilecek. Körfez'de açık tutabilecek. Çok uluslu bir konsorsiyum, koalisyon düşünüyor gibi umuyorum. Umarım böyle olur. Tekrar savaşa dönüşse o noktadan Sena Hanım dönüş artık çok zor olacak. Defaatle konuştuk. Farklı ülkelerin hedeflerin vurulmasıyla beraber bambaşka bir boyuta geçer iş.
1: Çok teşekkür ediyorum her iki değerli konuğuma da. Orsam Levan Çalışmaları Koordinatörü Doktor Oytun Orhan ve Uluslararası Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever bizimleydi. Devam edelim haberleri aktarmaya. Çorum'da çıkan hortum bir köyü yerle bir etti. Evleri kullanılamaz hale getirdi ve 5 kişi yaralandı.
2: Hemen içeri girdim, kapıyı ötemedim. Camlar neler şakır şakır öylece gitti.
3: Evlerin çatıları uçtu. Kapılar, pencereler yerinden söküldü. Köyü vuran hortum saniyeler içinde her yeri harabeye çevirdi.
4: Köyümüz adına gerçekten çok üzgünüm. Allah ve yar ve yardımcımız olsun.
3: Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Oyaca ve Kavşut köylerini hortum vurdu. Hızla büyüyüp ilerleyen hortum özellikle Oyaca köyünü adeta savaş alanına çevirdi.
5: Oyaca köyümüzdeki hasar ne yazık ki büyük. Yani %80 binaların %80'i oturulamayacak durumda.
3: Hortum o kadar şiddetliydi ki çatılar yerinden söküldü. Bazı evlerin duvarları yıkıldı. 5 kişi savrulan parçalarla yaralandı. Köye çok sayıda ekip sevk edildi.
5: Elektrik enerjisi problemimiz vardı. O giderildi. Sadece ağır hasar alan evlere verilemiyor.
3: Evleri girilemeyecek durumda olanlara AFAD çadır dağıttı. Bölgede hasar tespiti devam ediyor.
1: Kırklareli İğneada'da 3 yıl önce meydana gelen sel felaketinde bungalovlarda kalan 6 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Olayda kusur olduğu iddia edilen kamu görevlilerinin yargılanmasına başlandı.
3: Tesisin yıkım kararından haberimiz yoktu dediler. Suçlamaları kabul etmediler. Bungalov faciasında kamu görevlileri ilk kez hakim karşısına çıktı. Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te sel meydana geldi. Bungalovlarda tatil yapan 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 19 bungalovun 2020 yılında kaçak inşa edildiği ve kampın ruhsatsız işletildiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği soruşturma izninin ardından kaçak yapılara göz yumdukları iddiasıyla 5 kamu görevlisi hakkında dava açıldı. Haklarında olası kasta ölüme sebebiyet verme ve kasten yaralama suçlarından 26 yıl 6'şar aya kadar hapis istenen sanıklar hakim karşısına çıktı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu savunmasında tesisi yıkım kararından sonradan haberi oldu.

0: olduğunu söyledi. İnşaat faaliyetlerinin devam ettiğinden de haberim olmadı dedi. Diğer 4 sanık da suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti 4 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi. Duruşma tanıklarının dinlenmesi için ertelendi. Facia ile ilgili işletme sahibinin de aralarında olduğu 4 sanıklı davada geçen yıl karar çıkmıştı. İşletme sahibine 18 yıl hapis cezası verilmişti.
1: Çağla Toğaltay cinayetinden 26 yıl sonra öldürüldüğü evde, binada, çevresinde keşif yapıldı. Cinayetin tanıklarından canlandırma istenerek ifadeleri alındı. Keşfin ardından Çağla'nın evine 200 metre mesafedeki metruk bir evde olay yeri incelemesi yapıldı ve yaklaşık 10 saat sürdü bu keşif ve inceleme. Detayları muhabirimiz Gizem Türemen elde etti, ulaştı o detaylara, bakalım haberde.

26 yıldır çözülemeyen sır cinayet. Türkiye'nin faili meçhul kalan dosyalarından biri Çağla Tuğaltay. 15 yaşındaydı. 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan döndüğü evinde katledildi. Ve 26 yıldır katiline dair bir iz aranırken yeni bir gelişme yaşandı. Çağla'nın Fulya'daki evinde ve çevresinde çok geniş kapsamlı bir keşif yapıldı. Tanıklardan canlandırma yapılarak ifadeleri alındı. Tüm iddialar yerinde incelendi. Burası Çağla Tuğaltay'ın yaşadığı Çiğdem Apartmanı'nın girişi. Çağla'nın kapı komşusu Melin Kazancı cinayet günü apartmanın girişinde yerde şu bölgelerde birkaç damla kan lekesi gördüğünü iddia etmişti. Melin Kazancı 26 yıl sonra ilk kez savcıya ifade verdi ve keşifte o kan lekelerini nerede gördüğünü göstermesi istendi. Çağla Tuğaltay'ın alt komşusu Gökçe Kaya cinayet gününe dair verdiği ifadede ben o sırada evde ders çalışıyordum. Çağla'nın eve geldiğini, anahtarı çevirdiğine dair sesi duydum. Hatta kapıyı açtı, biriyle konuştu demişti. Gökçe Kaya'nın evinden Çağla'nın evindeki ses duyuluyor mu, duyulmuyor mu? Keşifte bu kontrol edildi. O dönem apartmanın bodrum katında yasaklı madde kullanıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı. O iddialara ilişkin savcılık ve emniyet nezdinde bodrum katlarında da keşif yapıldı. Çağla'nın oturduğu binanın arka kapısı olarak iddia edilen kapı işte burası. Ancak apartman sakinleri bu kapının kazan dairesi olduğunu, içeride başka kapı olmadığını söylüyor. Fakat bu nokta niye önemli? Çağla'yı öldüren kişi ya da kişiler kimseye gözükmeden kaçmak istese bu yolu kullanarak şu noktaya doğru kaçabilir. Orada da o dönem Lütfü Şeyh'in oturduğu gecekondu çıkıyor karşımıza. Sadece Çağla Tuğaltay'ın evinde, binasında inceleme yapılmadı. Çağla'nın oturduğu eve yaklaşık 200 metre mesafede yer alan, o dönem Lütfü Şeyh'in oturduğu ve yasaklı madde kullanımı için toplanıldığı iddia edilen bu evde, gecekonduda da gece boyunca olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldı. O inceleme akşam 18 gibi başladı, gece yarısına kadar da devam etti. Şimdi olay yeri inceleme ekiplerinin gece boyunca saatlerce didik didik ettiği, çuval çuval delil topladığı, parmak izi aldığı ve fotoğraf çektiği o evdeyiz. İlk kez bu ev için luminol inceleme yapıldı. Yani daha önce temizlenmiş ya da çıplak gözle görülmeyen kan lekelerinin tespiti için özel bir kimyasal madde kullanıldı. Sarı Bina Çiğdem Apartmanı, yani 2000 yılında Çağla'nın katledildiği apartman. Onu öldüren kişi ya da kişiler o apartmandan çıkıp kaçmak istese

0: ise arka yol işte tam olarak bu noktaya, bu yola çıkıyor. En yakın evse işte bu gecekondu. Bu nedenle gecekonduda inceleme yapıldı. Hatta ailenin avukatları bu gecekonduda o dönem yaşayan Lütfü Şeyh hakkında da fethi kabir talebinde bulundu.
1: Adana'da kalp krizi geçiren bir hasta hastaneye götürülecekken ambulansın anahtarı kayboldu. Başka bir ambulansa alınan hasta hayatını kaybetti.
2: Kalp krizi geçirdi, ambulansa alındı. O ambulansın anahtarı kaybolunca iddiaya göre hastaneye geç götürüldü ve hayatını kaybetti.
3: Yaklaşık 35-40 dakika boyunca benim eşim ambulansın içerisinde yalnız kaldı.
2: Mehmet Kepir Adana Yüreğir'de yaşıyordu. 7 Mayıs günü kalp krizi geçirdi. Ailesi 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Eve ambulans ekipleri sevk edildi. Kepir ambulansa alındı ancak ambulansın anahtarı o sırada kayboldu.
3: Konu komşu eşliğinde herkes anahtar aradık.
2: Anahtar bir türlü bulunamadı. Daha sonra başka bir ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Kepir kurtarılamadı.
4: Onların yüzüne babam gitti. Geri gelmeyecek ama cezalarını alsın istiyorum onlar. Onların yüzüne gitti.
2: Adana İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu nakil sürecine ilişkin tüm detayların aydınlatılması amacıyla gerekli idari inceleme ve soruşturma başlatılmıştır denildi. Anahtarın hastaya kalp masajı yapıldığı sırada battaniye içine düştüğü öğrenildi.
3: Battaniyenin içerisinden bulduk demişler zaten. Battaniye ile konduğu vakit altında mı kaldı bilmiyorum.
2: Aile ambulans ekibinden şikayetçi oldu.
1: Dolandırıcıların yeni yöntemi HGS borcu mesajları. Ödenmemiş borçlar üzerinden link gönderen dolandırıcılar bu yöntemle birçok kişiyi tuzağına düşürdü. Bunun için sahte bir HGS ödeme sayfası bile tasarladıkları ortaya çıktı.
5: Ödememiş HGS borcunuz vardır. İcra işlem başlatılmaması adına aşağıda linkten ödeme yapabilirsiniz.
6: Bu tür sahte sayfaları çok yapıyorlar.
2: Ödenmemiş HGS borcunuz var diyorlar. Ödeme sayfasına yönlendiriyorlar. Sayfa da, borç da sahte. Telefona mesaj olarak gönderdikleri link aslında bir tuzak.
5: Siz o linke tıkladığınızda ödeme ekranına sizi sevk ediyor. Siz aracın plakasını ve TC kimlik numaranızı zaten girdiniz. Her şey görününce siz de panik havasında kredi kart bilgilerinizi ve cep telefonunuza gelen onay mesajını girerekten ödeme yaptığınızı zannediyorsunuz.
7: Dolandırıcılar o sahte internet sayfasını o kadar detaylı ince ince işliyorlar ki oraya girip cezayı gören kullanıcı tereddütsüz bir şekilde kredi kartı bilgilerini giriyor.
8: Telefonuma geldi, karayollara borcunuz var dedi. Ödemezseniz dedi, mahkemeye intikal ediyor dedi
6: falan. Arabanız var mı?
8: Arabam yok benim, kullanmasını da bilmiyorum.
9: Nasıl kıyıyorlar, nasıl bunu yapabiliyorlar? Tamamen bir hainlik bu diyorum.
10: Dolandırıcı olduğunu ben az çok hissediyorum.
2: Peki gerçekten HGS borcu olup olmadığı nasıl öğrenilir?
5: Size böyle mesaj geldiğinde paniğe kapılmadan E-Devlet üzerinden sadece HGS yazarak açılan sayfada HGS bakiyeniz ne kadar, ihlal geçişleriniz var mı?
6: Borç olup olmadığı sadece orada çıkar.
5: Her şeyi görebilirsiniz.
11: HGS ödeme süresi geçmiştir. Şu kadar ceza vardır. Erken öderseniz şu kadara düşüyor. Ödemek için linke tıklayın gibi bir mesaj geldi. E-Devlet'e girdim, kontrol ettim. Herhangi bir şey yok, rahatladım.
6: Başımıza gelmeyecek diye de bir şey yok. Yani dolandırıcılar bitmez. Dikkat etmek gerekiyor.
1: Şimdi sırada İran üzerinden İngiltere'ye uzanan bir kaçakçılık haberi var. Göçmen kaçakçılarının sahte İsrail pasaportları düzenleyip birçok İranlıyı Türkiye üzerinden İngiltere'ye götürdüğü ortaya çıktı. Üstelik bunun için havalimanındaki bir özel firmanın güvenlik amiriyle de birlikte çalışıyorlardı. Detaylar Elif Yavuz'un özel haberinde.
12: Sahte İsrail pasaportu düzenlediler. Güvenlik amiriyle anlaştılar. Göçmenleri aktarmalı uçuşlarla İngiltere'ye kaçırdılar. Göçmen kaçakçıları çoğunluğu İran vatandaşı olan Orta Doğu vatandaşlarını kayıt dışı yollardan İngiltere'ye götürmek için akıl almaz bir yöntem uyguladı. Çete,

0: İran Londra hattında adeta VIP hizmetle göçmen kaçakçılığına aracılık etti. Peki bunu nasıl yaptılar?
1: Amerika ve İngiltere gibi ülkelerin uçuşlarında standart güvenlik prosedürünün yanı sıra yolcular o ülkelerin talepleri karşılığında özel bir firma tarafından da denetleniyor. İşte göçmen kaçakçılığı da tam bu noktada başlıyor.
0: Çünkü göçmen kaçakçıları güvenlik kontrollerini yapan bu özel firmanın güvenlik amiriyle birlikte çalışıyordu.
1: İngiltere'ye kaçak yollarla gitmek isteyen kişi göçmen kaçakçısını arıyor. O da uçak biletlerini ve sahte belgeleri düzenleyip havalimanındaki güvenlik amirine ulaştırıyordu.
0: Kaçak göçmenlerin İngiltere'ye sorunsuz ulaştırılması için her yöntem deneniyordu. Kaçakçılar bunun için müşterilerine aktarmalı uçuş biletleri aldırdı.
1: Kaçak göçmenler ilk olarak İstanbul aktarmalı İran-Mısır uçuşuna bileti alıyor. İstanbul'a İran'dan gerçek pasaport ve kimlikle Farzat Ahmet ismiyle gelen yolcu burada sahte İsrail pasaportu ve kimliğine geçerek Levi Ronin ismiyle Londra'ya uçuyordu.
0: Tüm bu sistemin en kritik ismi kaçakçılarla işbirliği yapan güvenlik amiri ve ekibiydi.
1: Güvenlik amiri göçmen kaçakçısıyla mesajlaşıp gelecek yolcuların fotoğraflarını alıyordu. Fotoğraflarından tanıdığı kişileri de güvenlik sırasından çıkarıp bizzat kendi kontrol ediyordu. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması için de diğer çete üyelerinin bildiği şifreli etiketi kaçak göçmenlerin pasaportuna yapıştırıyordu.
0: Kaçak göçmenler bu yolla İngiltere'ye ulaştı ama bu kez de İngiltere polisi tarafından yakalandı, göçmen kampına alındı. Aslında amaçları da buydu. Yani İngiltere'ye iltica başvurusunda bulunmak. Tespitlere göre bu yöntemle 9 ayrı uçuşta 15 kişi sahte İsrail pasaportu ve kimliğiyle yurt dışına kaçtı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele polisi yapılan operasyonla güvenlik amiri ve ekibi olmak üzere 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
2: Neredeyse birkaç ayda bir hızlı kilo verdiren yeni diyet isimleri duyuyoruz. İşte onlara biri daha eklendi. Adı OMAD diyeti. Günde 23 saat aç kalıp 1 saat istediğiniz her şeyi yiyebiliyorsunuz. Sosyal medyada bu diyeti yapıp böyle hızlı kilo verdiğini iddia eden birçok kişinin videosu var ama bu tehlikeli tabii. Bir yandan da uyarı niteliğinde bir haber bu. Gerçekten bu diyetler böyle mi? Kilo verdiriyor mu? Ama kilo verdirirken belki sağlığımızdan da oluyoruz. Uzmanlar bu tip sosyal medya akımları sağlığınızdan edebilir diye uyarıyor. Bir bakalım habere.
3: Kahvaltı yok. Öğle yemeği yok. Günde sadece bir saat yeme hakkı var. Son dönemin yeni modası OMAD diyeti.
4: Uydurma bir diyet diye düşünüyorum. Yani insanlar her öğünden, bir de çalışıyorsak, yoğun bir iş tempomuz varsa o tür uygulamalar bilmiyorum yani. Yani
5: yaşlılarda, diyabetiklerde, gebelerde, kronik hastalığı olanlarda kesinlikle bu tür beslenmeleri önermiyoruz.
3: Havalar ısındı, yaz kapıda. Çoğu kişinin derdi yaza fit girmek. Amaç hızlı kilo vermek. Bunun için de birçok kişi sosyal medyada akım haline gelen sağlıksız diyetlere yöneliyor.
5: OMAD diyeti diye bilinen diyet aslında 1 saat yemek yenilen, 1 saat boyunca ve 23 saat boyunca da aç kalınan bir uzamış açlık diyeti türlerinden bir tanesi.
6: Bir öğün vitamin eksikliği yapıyor, saz dökülmesi yapıyor, demir eksikliği yapıyor.
3: Ama bu hızlı kilo verme çabası sizi sağlığınızdan edebilir.
7: Özellikle sosyal medyada dolaşıma giren videoların etkisiyle günde tek öğün beslenip diyet yapanların sayısı çok. Ama uzmanların bu konuda bir uyarısı var.
5: TikTok'tan, sosyal medyadan duyduğumuz diyetleri yapmama gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ani zayıflamalar her zaman kas kaybını artırırlar. Ciddi kas kaybı olabilir. Oksidatif stres dediğimiz hücredeki stresi arttırabilir ki bu da kortizol ve insülin salınımını bozar.
2: Şimdi Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Ankara oyun havası performansıyla sosyal medyada gündem oldu. Habertürk olarak biz bunun haberini yaptık. Sonra Fransa Büyükelçiliği'nden Habertürk'ün yaptığı habere bir yanıt geldi. Çünkü Fransa Büyükelçiliği de genelde milli bayramlarında bu erik dalı oyununu kapanışta çokça veriyordu. Ve şimdi Fransa Büyükelçiliği diyor ki Belçika Büyükelçisi'ni milli bayramımızda karşılıklı erik dalı oynamaya davet ediyoruz. Belçika tarafı bu düelloyu kabul etti. Bakalım habere.
3: Büyükelçiler farklı zamanlarda ama aynı oyun havasında oynadılar. Ankara oyun havalarıyla adeta coştular. Renkli görüntüler, tatlı atışmaya...

dönüştü. Fransa Büyükelçiliğinden Habertürk'ün haberine yanıt geldi. İki ülkenin büyükelçisi için karşılıklı Ankara oyun havası teklif edildi. Belçika Büyükelçiliği ise düelloyu kabul etti. Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde kaydedilen bu görüntülerde Büyükelçi Hendrik van der Velde Ankara havası performansıyla gündeme geldi. Habertürk'ün yaptığı haberde geçen yıl Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabel Dumont'un Eric Dalı oynadığı görüntülere de yer verildi. Fransa Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından o habere yanıt geldi. Haydi kız.

0: Büyükelçimiz Isabel Dumont'la karşılıklı erik dalı oynamaya davet ediyoruz. Her şey Belçika-Fransa dostluğu için.
1: Bu davetin üzerine Belçika Büyükelçisi Welt de kendi sosyal medya hesabından Ankara havası notuyla paylaştı. Ayrıca Büyükelçiliğin hesabından tatlı atışmaya olumlu yanıt geldi. Davetiyeniz kabul edildi. Erik dalı düellosu milli günde devam edecek ifadeleri kullanıldı. Şimdi gözler Temmuz ayında yapılacak Fransa Milli Günü etkinliğinde iki büyükelçinin yapacağı Ankara oyun havası performansına çevrildi.
2: Balkanlardan Ege'ye taşınan yüzlerce yıllık teferiç geleneği Ayvalık'ın Küçükköy mahallesinde yeniden hayat buldu. Sokaklar 3 gün boyunca müzik, dans ve birbirinden güzel geleneksel lezzetlerle doldu taştı.

0: Balkan geleneğini Ayvalık'a taşıdılar. Taş sokaklarda gönüllerince dans edip eğlendiler.
1: Teferiç burada senelerdir yapılan Mayıs aylarında olan bir boşnak şenliği aslında.
0: En renkli kıyafetlerini giyip Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Küçükköy mahallesine geldiler. Bu yıl 9.sü düzenlenen Teferiç şenlikleri aslında bir Balkan geleneği. Ege'ye taşınan yüzlerce yıllık gelenek Küçükköy sokaklarında yeniden hayat buldu.
2: Balkan kültürünün en renkli geleneklerinden Teferiç şenlikleri binlerce kişiyi bir araya getirdi. El yapımı lezzetler, yöreye uygun kıyafetler ve danslarla bugün adeta bir kültürel buluşma yaşandı.
3: Teferiç bizim gibi göçmenlerin ağırlıklı olarak yaşadığı köyler için aslında çok güzel bir festival. Kültürümüzü diğer insanlara tanıtabildiğimiz.
0: Boşnak mutfağının geleneksel lezzetleri de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
4: Boşnak mantısı, boşnak böreği, ikisi de hamur türü tipi aynı. Aynı hamurdan her ikisini üretebiliyoruz.
0: Şenliğe sadece Türkiye'den değil, Bosna Hersek ve Karadağ'dan da gelenler vardı.
5: Ben boşnak olduğum için ve bu aynı kültür ve aynı duygusal sizinle paylaşıyorum, çok mutluyum.
0: Bando gösterisi de şenliğe renk kattı.
6: Bu haber gün ortasında ilk dilimin son haberiydi. Bir aradan sonra devam edeceğiz.

0: Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 22, Bursa 21 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 24, Muğla yer yer yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 24, Isparta güneşli 20 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 17, Trabzon yağmurlu 16 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Kayseri yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 21, Şanlıurfa yağmurlu 21 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

Gün ortasının ikinci saatine başlıyoruz kısa bir aranın ardından. İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki bir çocuk akranlarının bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti. Cinayet anının da görüntüleri ortaya çıktı. Olay 10 Mayıs'ta Murat Çeşme mahallesindeki bir parkta yaşandı. İki grup arasında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüdü, bıçaklı kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel ve arkadaşı bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı iki çocuğu hastaneye sevk etti. Ağır yaralanan Demirel doktorların müdahalesine rağmen maalesef kurtarılamadı. Bakın güvenlik kamerası görüntüleri de ekranlarınızda. O görüntü

0: Kişileri incelemeye aldı polis. Şüphelileri tespit etti, yakaladı ve saldırgan çocuklardan birinin 16, diğerinin de 17 yaşında olduğu öğrenildi. İki çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetle son bulan kavganın güvenlik kamera görüntüleri de ekranda. Bu görüntülerde iki çocuğun 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'e bıçakla saldırıp onu yaraladığı anlar yer alıyor. Şimdi suça sürüklenen çocuklara yönelik yasal düzenleme yeni yasama döneminde meclise sunulacak. Beklenti böyle. Düzenlemeyle canavarca hisle kasten adam öldürme gibi suçları işleyen 15 yaş üstündeki çocukların tıpkı yetişkin gibi yargılanması hakimin takdirine bırakılacak. Dünyada da benzeri bazı ülkelerde düzenlemeler var. Başka neler var acaba düzenlemenin içinde? Bir bakalım. Sonra biraz daha bu konuyu ayrıntısıyla konuklarımızla konuşalım.
1: Ahmet Bingozi, Atlas Çağlayan, suça sürüklenen çocuklar tarafından öldürülen çocuklardan sadece birkaçı. Acılar hala tazeyken gözler çıkarılacak düzenlemeler için mecliste. Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu 4 aylık çalışmasını 10 Nisan'da tamamladı. Komisyonun somut önerilerin yer alacağı raporunu bir hafta içinde tamamlayarak meclis başkanlığına sunması bekleniyor. Bir yandan da 21 Nisan'da kurulan okul saldırılarını araştırma komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin hazırlanacak yasal düzenleme için komisyonun çalışmalarını bitirmesi beklenmeden harekete geçilecek. Mevcut durumda ağırlaştırılmış müebbet cezası alan 12-15 yaş arasındaki çocuklara 12-15 yıl arasında hapis cezası veriliyor. Kasten adam öldürme suçunu canavarca hisle işleyen ya da alt ve üst soyu anne babayı öldüren 15-18 yaş arasındaki çocuklarsa 24 yıl hapis cezası alıyor. Yapılacak yasal düzenlemeyle suç işleyen 15 yaş üstündeki çocukların yetişkin gibi yargılanması hakimin takdirine bırakılacak. Alt ve üst soya yönelik ya da canavarca hisle kasten adam öldürme gibi suçları işleyen çocuklar için takdir yetkisi kullanılabilecek. Düzenlemeyle çocukların tekrar tekrar suça karışmaması için ilk kez suça karışan çocukların yakın takibi alınması hedeflenecek. Bu çocuklara özel psikolojik destek, aile denetimi ve eğitim süreçlerinin eş zamanlı yürütülmesine yönelik formüller masada. Düzenlemenin yeni yasama dönemi başlamadan önce meclise sunulması bekleniyor.
0: Şimdi olay yerine bir gidelim. Habertürk ekibinden Emine Derya cinayetin ayrıntılarını ve soruşturmadaki son gelişmeleri bize aktaracak. Emine, söz sende.
2: Sena Hakan, evet, ne yazık ki yine bir çocuk cinayeti ve yine konuştuğumuz mesele ölen de çocuk, öldüren de çocuk yaşta. Biri 16, biri 17 olmak üzere iki kişi 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'e, işte şu anda Emre Altun'la birlikte bulunduğumuz bu noktada saldırdı. Peki ne zaman oldu olay, neler yaşandı, iddialar neler? Şimdi uzun bir süredir buradayız, aileyle konuştuk, mahalleliyle konuştuk. Size de olay ayrıntılarıyla aktaralım, şöyle başlayalım. Bakın, çocuklar işte bu çöp kovasının olduğu bu noktadan koşarak sokağa doğru geliyorlar ve o anlar zaten şu anda muhtemelen ekranlarınıza da geliyordur. İleride bir bakkal var, birazdan göstereceğim. O bakkalın güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıyor. Yani olay işte bu sokakta meydana geliyor. Peki iddialar neler? Şimdi Demirel'in ailesiyle, babasıyla konuştuk. Cevdet Demirel şunu söylüyor: oğlum o gün arkadaşlarıyla birlikte, arkadaşı Savaş da yaralanmıştı, İşte bu parka geliyorlar, Büyükçekmece'de bulunan bu parka. Ve şunu söyleyelim, Abdülbaki Demirel henüz 15 yaşındaydı. Haftanın 5 günü diyor babası, hatta 6 günü işe gidiyormuş. Ek işler yapıyormuş aile ekonomisine katkıda bulunabilmek için. Ve tek bir izin günü varmış, pazar günü. O gün önce dışarı çıkıyor. Yine ek bir işte çalışıyor. Anneler gününde annesine hediye alabilmek için, hediye parasını çıkartabilmek için. Ardından da arkadaşıyla birlikte vakit geçirmek için bu parka geliyorlar. ardından da işte olayın failleri olan iki çocukla birlikte yine babanın söylediğine göre aralarına bir tartışma geçiyor. Çocuklar Demirel'den, Abdülbaki'den sigara istiyorlar. O da benim yanımda yok, ben kullanmıyorum diyor. Yine iddiaya göre bu kez de para istiyorlar. Bu kez de bende para yok diyor. İşte ardından aralarında iki grubun arasında bir tartışma çıkıyor ve o tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüyor. Çocuklar o sokağın başından koşarak şu anda benim bulunduğum bu noktaya geliyorlar ve önce çocuklardan bir tanesi Abdülbaki Demirel'i bıçaklıyor. Hatta güvenlik kamerasına da yansıyor. Abdülbaki şaşırıyor böyle. Önce bir kendine bakıyor. Ardından tam o esnada sırtı dönük olduğu pozisyonda diğer çocuk geliyor ve Sena Alkan ailenin söylediğine göre henüz 15 yaşındaki Abdülbaki'yi tam 17 yerinden bıçaklıyorlar. Ve bakın burada bir bakkal var. Şimdi o bakkalı Emre Altun ekranlara getiriyor. Çocuk can havliyle Abdülbaki bu bakkala sığınıyor. Zaten arada çok bir mesafe yok. Olay burada oluyor. Çocuk can havliyle kendini bakkala atıyor. Yine bakkala esnafıyla konuştuk. Hanımefendinin söylediğine göre arkadan bıçaklayan çocuk da geliyor. Bu sefer bakkal sahibi bıçaklayan çocuğu çıkartıyor ve o çocuk bakın koşarak işte bu noktadan uzaklaşıyor. Yani aralarındaki tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüyor ama bazı sorular var. Yani o çocukların yanında bıçak neden vardı? Şimdi mahalleden yine bir hanımefendiyle konuştum. Onun iddiasına göre, şimdi o parka doğru da ilerleyelim. Orada size göstermek istediğim de bir nokta var. Hanımefendi diyor ki şu banklarda diyor olay yaşanmadan önce o fail çocuk oturuyordu. Elinde de bir bıçak vardı. Bıçağı açıp kapatıyordu, açıp kapatıyordu. Ona dedim ki oğlum bak bıçağı taşıyorsun ama bunun cezası büyük. Yani sen bununla ne yapacaksın? Çocuk da ona cevap vermemiş. Ardından çocuk kendi kendine şunu söylediğini ifade ediyor. Öldüreceğim onları diye kendi kendine sayıkladığını söylüyor. Yani kadın diyor ki acaba alkol etkisinde miydi, alkollü müydü ya da uyuşturucu maddenin mi etkisindeydi? Yani sağlıklı gözükmüyordu. Çocuk işte bu banklarda oturuyor. Hanımefendi ile aralarında hanımefendinin söylediğine göre böyle bir konuşma geçiyor. Ardından da akşam saatlerinde az önce size o noktayı gösterdik. İşte o sokakta bu bıçaklı saldırı meydana geliyor. Bu olay bize neyi hatırlattı? Matiye Ahmet Minguzi henüz 14 yaşındayken 15 yaşındaki bir fail tarafından öldürülmüştü. Atlas Çağlayan yine aynı şekilde Atlas'ı öldüren de 14 yaşındaydı. Bugün de Abdülbaki Demirel'i konuşuyoruz. Abdülbaki henüz 15 yaşındaydı. Geride bıraktığı da bir hikayesi var. Onu da aktarmadan geçmem doğru olmaz. 5 çocuklu bir ailenin en küçüğü, ailesinin göz bebeğiydi. Üstelik ailesine destek olabilmek için tek boş günü olan pazar gününde bile çalışıp annesinin anneler günü hediyesi alıp ardından arkadaşıyla buluşmuştu. Bahsettiğimiz işte bu çocukların hepsinin ayrı ayrı hikayeleri vardı. Ancak onlar yine çocuk olarak tanımladığımız 1-16, 1-17 yaşındaki iki kişi tarafından 10 Mayıs günü hayattan koparıldı. Geriye ise adalet arayan bir aile kaldı. Onlar az önce haberde de izledik. Bu yasanın değişmesini ve en ağır cezayı almalarını istiyorlar. O iki çocuk şu anda gözaltına alındı, ardından tutuklandı. Biz de olayın takipçisi olacağız ve yine gelişmeleri Habertürk ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz.
0: Emine Derya aktardı olay yerinden. Şimdi konuklarımız var. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Gökçen ve uzman psikolog Kaniye Ayer uzaktan bağlantıyla bizimle beraber. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
0: Yani bir aile, 5 çocuk ve en küçüğü ailenin ekonomisine katkı için çalışıyor. 15 yıl gözünüzden sakınıyorsunuz. İşte bir sağlığa zararlıdır, bir sigara için yaşananlar ortada ve maalesef Atlas, Ahmet, şimdi bir de Abdülbaki. İnsan hakikaten çok üzülüyor. Önce size dönmek istiyorum Kaniye Ayer. Yani şunu anlayalım istiyorum. Biz bu haberleri bu kadar çok neden görmeye ve vermeye başladık?
4: Evet, yine çok üzücü bir haber. Açıkçası ben de çok üzülüyorum. Son 2-3 aydır ben sürekli bunu konuşuyorum. Her tür platformda, ekranlarda bunu konuşuyoruz. Dışarıda bunu konuşuyoruz. Ergenler çok fazla danışan olarak gelmeye başladılar son dönemde. Aileler de korkmaya başladı, ürkmeye başladılar bu tip durumlardan. Ben bunun biraz daha spesifik olarak da değerlendirilmesi gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani bütün ergenlerimiz, bütün gençlerimiz bu şekilde saldırgan bir tutum içerisinde değiller tabii ki. Her tartışmada hemen böyle bir şeye başvurmuyorlar. Bir kere bu başvuran çocukları bir incelemek lazım. Bana biraz daha madde kullanımı etkisi olabilir diye düşündürttü açıkçası. Tabii burada madde kullanımının kolaylaşmış olması, ulaşımın çok daha kolaylaşmış olması da durumu zorlaştırıyor diye düşünüyorum. Sosyal medya diyoruz, oyunlar diyoruz, okullar diyoruz. Bir sürü dinamik var burada ele alınması gereken. Ama buradan şunu da anlıyoruz ki hani çocuklarımızı belki çok yakından takip etmiyoruz. Ben hep söylüyorum, tanıyın, çocuklarınızı tanıyın, bütün eksikleriyle de tanıyın ve kabul edin diye. Burada akran zorbalığını aşan bir şey var. Burada bir antisosyal davranış olduğunu düşünüyorum. Burada bir psikopatça yaklaşım var. Yani biri yani 17 bıçak darbesi ne demek? Hani öfkelenir bir çocuk, dürtü kontrol sorunu vardır. O an kendine hakim olamaz. Belki o da dürtüsel bir tavır olarak bıçaklayabilir ama 17 kez bıçaklamada, yani ben bir madde etkisi olabileceğini düşünüyorum. Burada psikopatik ve antisosyal bir yapının olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de çocuklarımızı tanıyalım, kabul edelim. Bunlar akran zorbalığını çok küçük yaşta göstermeye başlıyorlar. Antisosyal yapıda çocuklar 2 yaşında, 1,5, 2 yaşından itibaren kendilerini yavaş yavaş dışa vuruyor. Bunları tanıyarak ailelerin yönelmesi gerekiyor. Biz hep akran zorbalığı anlatıyoruz. Zorbalığa uğrayan çocukların nasıl kendilerini koruması gerektiğini anlatıyoruz. Evet, bunu da anlatalım. O çocukları rehabilite etmeye çalışıyoruz. Bana genelde akran zorbalığına uğrayan çocuklar geliyor. Ama bana ve diğer ruh sağlığı çalışanlarına asıl zorbalık sinyalleri veren çocukların çok küçük yaşta asıl onların gelmesi gerekiyor ki toplumu koruyabilelim.
5: Birazdan devam edeceğim. Size başka sorularım da olacak ama Ahmet Hocam, şimdi bir yasa hazırlığı var. Yani yetişkin gibi yargılanmaları hakimin takdirinde olacak. Dünyada başka ülkelerde benzer örneklerin de olduğunu hatırlıyorum. Ama bu bizatihi yeterli midir? Yani burada daha ne yapılmalı? 15 yıl gözünden sakınmış, büyütmüş aile ama yavrularını 17 bıçak darbesiyle toprağa verdiler. Burada hakimin takdirine kalmasının ötesinde ne olmalı?
3: Efendim, vefat eden çocuğumuzun ailesine, yaralanan çocuğumuzun ailesine de geçmiş olsun diyorum. Vefat eden çocuğun ailesine de başsağlığı diliyorum. Çok ağır ve acı bir olayla karşı karşıyayız. Tabii ki bu olayların önlenmesi bakımından ceza hukuku bir enstrüman olarak düşünülebilir. Yapılması düşünülen düzenleme tamamen yanlış demek doğru olmaz. Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor ki meclisin gündemine geldi ve meclisten de geçerse elbette ki mağduriyetlerin azalması bakımından bir nebze etkisi olabilir. Ama asıl burada çözülmesi gereken problem, bu annesinden doğduğu zaman tamamen suçsuz olarak doğan bu yavrularımız bu kadar şiddete eğimli hale nasıl geliyor? Bunun birinci sebebi aile yapısının bozuk olması olduğunu değerlendirmek mümkün. Bunun dışında eğitim sistemindeki aksaklıklar, bu tür eğilimleri olan çocuklar muhtemelen büyük ölçüde okula devam etmeyen çocuklar, okuldan kaçan çocuklar, bunların daha çok, daha sıkı takip edilmesi gerekir. Yoksullukla mücadele, işsizlikle mücadele, çevredeki olumsuz etkenler ve medyadan gördükleri alışkanlıklar da bunlarda etkili oluyor. Ama son tahlilde psikolog hanımefendinin de söylediği gibi bu kadar çocukların canavarlaşmasının arkasında madde kullanımı da olabilir ve maalesef bugün Türkiye'nin en önemli ama en önemli problemi uyuşturucu madde kullanımındaki yaygınlaşma ve artıştır. Şu anda cezaevlerimizin üçte birinden fazlası, %40'ına yakını uçtur suçlarından tutuklu olan kimselerle dolu. Yani adliye burada Sena Hanım üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Bundan sonra yapılması gereken önleyici kolluk işlemleridir. Mesela uyuşturucunun Türkiye'ye girmesi önlenebilir. Merdiven altında üretilmesi engellenebilir. Böyle olunca tabii insanlarımızın ve çocukların

0: buna ulaşması da engellenmiş olacak.
1: Siz bundan sonraki süreç için bu önerileri yapıyorsunuz ve her biri apayrı değerli. Ama bu yaşanan bu hadiseler özelinde de ailelerde şu var. Yani bu çocukla suça sürüklenen çocuk 10 yıl, 12 yıl sonra dışarıda ama 17 bıçak darbesiyle bir yavru orada katledilmiş. Dolayısıyla burada da ne olmalı sorusu da önemli bir soru. Ona ne dersiniz? Yani,
0: şimdi bu 15-18 yaş grubu arasındaki olan çocuklara yetişkinler gibi ceza verilmesinin hakimin takdirine bırakılması doğru bir değerlendirme olarak kabul edilebilir. Çünkü çok ağır sonuçları oluyor. Ama işte ceza hukuku Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün problemlerini çözebilecek bir enstrüman olarak da görülmemelidir. Yani mesela anayasamızda hüküm var 41. maddede, 42. maddede ailenin temelinin, ailenin güçlü olmasının devletin temeli olduğu belirtiliyor ve çocukların koruma ve bakımıyla da ailenin görevli olduğu yazıyor. Bunu daha etkin bir şekilde hayata geçirmek lazım. Bir de bu tür eğilim gösteren çocukların mutlaka önceden önleyici tedbirler olarak belli yerlere devam etmesi ya da belli yerlerden danışmanlık alması sağlanabilir. Ama bunların hepsi ekonomiyle ve gelişmişliği ülke olmayla bağlantılı şeyler. Ve bunları biz sağlayamadığımız için ve maalesef bu son dönemlerde veya uzun zamandır özellikle medya bağlamında çocuklar şiddet içeren filmlere ve oyunlara çok kolay ulaşabiliyorlar. Ailelerin burada sorumluluğuna gidilebilir mesela bu kanuni düzenlemelerin dışında. Ailelerin de bu tür olaylarda çocuklarına gerekli bakımı ihmal ettiklerinden dolayı sorumlu tutulmaları söz konusu olabilir.
1: Tam onu soracaktım. Değerli hocam, aile yani bakımından aile sorumlu diye söylediniz ya az önce.
0: Yetiştirilmesinden, aile,
1: okulundan.
0: Evet,
1: şimdi burada ailenin de bir sorumsuzluğu varsa bu çocuk bıçakla böyle dışarı çıkıyor. Bu aileye de cezai bir müeyyide, cezai olarak bir yaptırım mümkün mü?
0: Bu düzenlenebilir elbette ki. Bu şu anda bu tarz açık bir düzenlememiz yok. Suça sürüklenen çocukların bu suça sürüklenmelerinde ailelerin ihmali davranışları bulunduğu tespit edildiği takdirde onlara da sorumluluk getiren düzenlemeler yapılabilir. Ama kötü alışkanlıklardan, kötü çevreden, çeteleşmelerden korumak için devletin, özellikle yürütme organımızın çok ciddi tedbirler alması lazım ve bunu etkin bir şekilde uygulaması lazım. Bakın bütün insanlarımız bu işlenen fiillerden dolayı muzdarip. Medya bu hususta çok üzerine düşeni sizler yapıyorsunuz. Problemi hepimiz biliyoruz aslında. Ama sağlıksız şehirleşme, efendim köyden şehire abartılı göçler ve farklı ortamlarda yaşayan çocukların hiç bilmedikleri bir dünyada çeteleşmeye özenmeleri. Yani yapılması gerekenler aslında devletimiz tarafından ve toplumun diğer dinamikleri tarafından da yapılıyor ama demek ki bu kadar önlenebildi. Bundan sonraki süreçte bu kanuni değişikliklerin az çok bir faydası olabilir yani yetişkinlere göre ceza vermenin. Ama problemin temeli daha derinlerde yatıyor. Daha derinlerde yatıyor. Evet efendim, bunu söylemek isterim.
1: Çok teşekkür ederim değerli hocam. Siz ayrılacaksınız, onu da biliyorum. Katkılarınız için de teşekkürler. Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürley'in de açıklaması hafızamdaydı, onu da buldum. Gerekirse ailelere de bu konuda denetim ve bakım yükümlülüğünü ihmal etmeleri halinde çocukların işlediği bazı suçlardan sorumlu tutmayı gündeme getireceğiz diyor Akın Gürlek. Bir yanda temelde aile yatıyor, sosyoekonomik durum yatıyor diye Ahmet Hocam da anlattı.

0: Kaniye Hanım, aileler, ailelere düşen görev, ailelerde başlayan sorun, bunlara ilişkin ne dersiniz? Yani bu çocuklar neden, az önce çok önemli, güzel bir tabir kullandı Ahmet Hocam. Yani annelerinden günahsız doğan çocuklar böyle 17 bıçak darbesiyle akranını öldürecek hale geliyor. Bunu ailede ararsak temel nedenleri ne buluruz?
1: Tek bir nedene bağlayamayız bunu. Biraz önce de söyledim. Antisosyal yapı küçüklükten itibaren kendini gösterdiğinde anne babalar bunu fark edip bizim çocuğumuzda normal çocuklarda olmayan daha farklı durumlar var deyip onun üzerine gitmeleri gerekir. Bazen genetik sorunlar da olabiliyor. Yani çocukta dürtüsellik varsa, DEP tanısı varsa bu çocuklar çok daha kolay suça sürüklenebiliyorlar. Böyle çocukların fark edildiği andan itibaren tıbbi tedaviyle desteklenmesi gerekiyor. Ailelerin yaklaşım metotlarının bunlara ekstra olarak anlatılması gerekiyor. Çünkü bu tip çocuklar dürtüsel oldukları için gazla da çalışıyorlar. Çok daha hızlı bir şekilde hadi şunu yap denildiğinde onu yapan, o cesareti gösterebildiği için kendini var olmuş gibi hisseden çocuklara dönüşüyorlar süreç içerisinde. Bunun dışında kötü arkadaş ortamı, arkadaş ortamında kazanılan alışkanlıklar, madde kullanımı gibi alışkanlıklar sandığımızdan çok daha yaygın. Ben bağımlılarla da çalışıyorum. Bağımlı yetişkin danışanlarıma sorduğumda ne zaman başladınız siz bu maddeye diye. İnanın 13 yaş, 13, 14 daha geç yaşlarda çok daha nadir. Bu çocuklar ergenlik yaşında maddeye ve kötü alışkanlıklara ve suça alışmaya başlıyorlar. Ailelerin sıkı takip etmesi gerekiyor. Yani ben Akın Bey'in bu fikrini de kesinlikle destekliyorum. Eğer bir ihmal varsa, ailenin önemsemediği durumlar varsa, yönlendirme yapıldığı halde okullardan da yönlendirme yapılıyor aslında. Rehberlik öğretmenleri bu çocukları tespit edip aileye sizin çocuğunuzda sorun var, sizin çocuğunuz zorbalık yapıyor dediğinde bunu bir doktora yönlendirdiklerinde gitmeyen o kadar çok aile var ki
0: ailenin reddetme eğilimi de olabiliyor, kabul etmeme eğilimi. O zaman da bu sorumluluk aileye cezai müeyyide olarak geri dönebilir diyor Akın Gümrek. Evet, doğru.
1: Verilebilir ama şunu da diyemeyiz. Yani gerçekten çok uğraşıyordur, ihmal etmiyordur ama engel olamıyordur. Şimdi böyle aileler de var. Kimse çocuğunun gidip bir başka çocuğa böyle bir şey yapmasını istemez. Ne kadar ilgisiz bir aile olsa da bunu istemez. Kötü anne baba zaten çok nadiren vardır. Kötü anne baba yoktur. Anne babalar çocuklarının hep iyi olmasını isterler. Bu çok trajik bir durum. Tabii sosyal medya yasağı getirildi 15 yaş altına. Bu da iyi oldu. Şimdi bunları görüyor çocuklar. Aslında bu haberleri de görüyorlar. Bunlar zihinlerinde normalleşmeye başlıyor. Demek ki bu yapılabiliyor. Ben de yapabilirim. Ergen psikolojisini anlamak lazım. Ergenlik çağındaki çocukların okullardaki rehabilitasyonunun sağlanması gerekiyor. Rehber öğretmen sayılarımız çok az. Ben bunu her platformda söylüyorum. Rehber öğretmen sayılarının artırılması lazım. Sınıf öğretmenliği sisteminin daha aktif hale getirilmesi lazım. Öğretmenlerin bunu anlamaması mümkün değil. Bakın okul ortamlarını çok iyi biliyorum. Okul ortamında bu tip çocukların tespit edilmemesi çok zor. Kendilerini belli ediyorlar ve aileleri yönlendiriyor aslında öğretmenlerimiz. Bu konuda okul ve ailenin işbirliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten toplumda derin yara açan, çözülmesi gereken önemli bir konu. Çok teşekkürler. Psikolog Kaniye Ayar katıldı. Profesör Doktor Ahmet Gökçen'le beraber değerlendirdiler. Şimdi devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinde savunma sanayi işbirliğini kapsayan bir anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre yerli insansız hava aracı Anka Kazakistan'la ortak üretilecek. Buna göre Kazakistan'da Anka'nın üretimini ve bakımını kapsayan platformlar kurulacak.
2: Yerli insansız hava aracı Türk dünyasında kanatlanacak. Anka Kazakistan'la ortak üretilecek. İki ülke arasında ortak girişim kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti sırasında iki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı. Anlaşmalardan biri de savunma sanayi alanında oldu. Buna göre Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen Anka insansız hava aracının Kazakistan'la ortak üretimi ve bakımına yönelik ortak girişim kurulmasına karar verildi. Anlaşmayla Kazakistan'da Anka platformuna yönelik üretim, bakım ve teknik kabiliyetlerin de artırılması amaçlanıyor. Ayrıca Anka insansız hava aracının Türk dünyasından ülkelere ve Asya'ya ihracatının da önünün açılması hedefleniyor.
3: Bir tonun ayrıldı şimdi.
2: Kazakistan'da 2021 yılında Anka insansız hava aracının ihracatına yönelik anlaşma da imzalanmıştı. Ayrıca Anka'nın ilk ihracatı ise 2020 yılında Tunus'a yapılmıştı. Keşif, gözetleme, hedef işaretleme ve silahlı operasyonlar yapabilen Anka insansız hava aracı yaklaşık 200 kilometrenin üzerinde seyir hızına sahip. Ayrıca 30 bin feet'in üzerinde irtifaya çıkabiliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anka'yı farklı versiyonlarıyla geliştirmeye devam ediyor.
0: Kanada 2019'da yaptırım uyguladığı Türk İHA'ları konusunda geri adım atabilir. İngiliz basınında yer alan habere göre Kanada Türkiye'den İHA satın almayı değerlendiriyor.
4: Kanada Türk savunma sanayi ile işbirliğine yöneliyor. Türkiye'den insansız hava aracı satın almayı değerlendiriyor. İddia İngiltere basınından. Kanada 2019 yılında düzenlenen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye 2024 yılına kadar silah ambargosu uygulamıştı. Türk İHA'larında kullanılan kameraların ihracatını da engellemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditleri ve silah satışındaki kısıtlamalar nedeniyle Kanada'nın Türkiye'ye yöneldiği öne sürüldü. Middle East Eye'ın haberine göre Kanada Türk İHA'ları satın almayı değerlendiriyor. Konuyla ilgili Kanadalı bir yetkili, Kanada gözetleme amaçlı orta irtifa uzun havada kalışlı İHA satın almakla ilgileniyor dedi. Görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu ve somut sonuca ulaşmayabileceğini belirtti. Kanada'nın Türk İHA'larına ilgisi Başbakan Carney'nin Ekim ayında Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde geldi. Kanada Savunma Tedariğinden sorumlu Devlet Bakanı Stephen Furr, geçtiğimiz hafta İstanbul'da katıldığı bir panelde ülkesinin Türkiye ile savunma sanayinde daha yakın çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Furr, ayrı bir röportajda mühimmat üretimi, İHA ve İHA karşıtı sistemlerin potansiyel işbirliği alanları olduğunu belirtti.
0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, müzakereler konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmediklerini söyledi. Açıklama yapıyor İran Dışişleri Bakanı. Hindistan'da bir basın toplantısı düzenliyor şu sıra. Ve diplomasiye şans vermek için ateşkesi korumaya çalışıyoruz dedi. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi olması halinde müzakereye açık olduklarını belirtti İran Dışişleri Bakanı. Amerika Birleşik Devletleri'ne hiç güvenmiyoruz dedi. Arakçı, ABD Türkiye'den gelen çelişkili mesajların kendilerinde tereddüt oluşturduğunu söyledi. Hürmüz hakkında da konuştu. Boğaz'ın İran'la savaş halinde olan ülkelerin gemileri hariç tüm gemilere açık olduğunu ifade etti. Geçiş yapmak isteyen gemiler İran donanmasıyla koordinasyon sağlamalıdır ifadelerini kullandı. Hindistan'da basın toplantısı düzenliyor. Şu sıra oradan gelen notları aktardık. Amerikan Başkanı Donald Trump, Çin ziyaretinin son gününde liderlik yerleşkesini gezdi. Çin Devlet Başkanı Xi'ye buraya başka liderleri getirip getirmediğini sordu. Putin yanıtını alınca bakın nasıl karşılık verdi.
2: Çin Devlet Başkanı Xi, ziyaretin son gününde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı başkanlık yerleşkesinde ağırladı. Geziye Trump'ın buraya benden başka lider geldi mi sorusu damga vurdu. İki lider önce Zhongnanhai yerleşkesinin bahçesinde yürüyüş yaptı. Xi Trump'a ağaçların 300 yıllık olduğunu hatta bazılarının 400 yaşını aştığını söyledi. Trump bu bilgiyi şaşkınlıkla karşıladı. Trump ardından üst düzey Çinli liderlerin yaşadığı ve çalıştığı sıkı güvenlik önlemleriyle korunan bu yerleşkeye diğer devlet başkanlarının gelip gelmediğini sordu.

0: 这个地方我们首先以前外事活动不开的，后来有外事活动以后极少有动权。
1: Trump bu cevabı güzel, hoşuma gitti şeklinde karşıladı. Ardından iki lider salona geçti. Çin Devlet Başkanı Trump'ın gülleri çok beğendiğini hatırlatarak ona gül tohumları göndereceğini söyledi. Trump'ın Çin ziyaretini bir dönüm noktası olarak niteleyen Çin Devlet Başkanı, iki ülke arasında yapıcı ve stratejik ilişkiler kurulduğunu belirterek işbirliğine yönelik ortak anlayışa ulaşıldığını ifade etti. Çin ziyaretiyle ilgili olarak harika birkaç gün geçirdik diyen Trump, büyük ticaret anlaşmaları yaptıklarını söyledi. Çin'in kendisini pek çok olağanüstü başarıdan dolayı kutladığını belirten Trump, 3 günlük resmi Çin ziyaretini tamamlayarak Pekin'den ayrıldı.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir kez daha erken seçim çağrısında bulundu. İzmir'deki açılış töreninde konuştu. Haziran sonu ya da Eylül başında erken seçim sandığını kurun, seçimi kaybedersem bir dakika bu görevde durmam dedi.
3: Bu kadar iş yaptınız, bu kadar haksızlık yaptınız. Gelin bu milletin önüne ama bu Haziran'ın sonunda ama Eylül'ün başında erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor bir görsün. Hani diyorsunuz ya, CHP çöp demek, çukur demek, yok yolsuzluk, yok hırsızlık. Millet eğer bu dediklerine inanıyorsa seni seçer. 5 yıl daha görev alırsın, rahat edersin, kendince önüne bakarsın. Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir özgüvenle söylüyorum. Korkmayın, çıkın karşımıza. Bu millete güveniyorsanız çıkın karşımıza. Biz milletin ferasetine, öngörüsüne, iyi niyetine inanıyoruz. Ve buradan, İzmir'den Erdoğan'a sesleniyorum. Kaçmayın, milletten korkmayın. Patron ne sensin ne benim. Patron millettir, milletin dediği olacak. Hiçbir yere kaçamazsın.
2: Merkez Bankası Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Yıl sonu enflasyon beklentisi %28,94'e yükseldi. Dolar tahmini 51,57 lira.
1: Yıl sonu dolar kuru tahmini 51 lira 57 kuruşa yükseldi. Enflasyon beklentisi %28,94'e çıktı. Merkez Bankası Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçları yayımladı. 72 sektör temsilcisinin katıldığı ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi %27,53'ten 28,94'e yükseldi. Ankete göre 12 ay sonrası için enflasyon %23,39'dan 23,82'ye yükselirken 24 ay sonrası için %18,02'den 18,43'e çıktı. Ve dolar tahmini. Ankete göre yıl sonu dolar Türk lirası beklentisi 51 lira 23 kuruştan 51 lira 57 kuruşa yükseldi. 2026 yılı büyüme beklentisi ise %3,3'e geriledi. 2027 yılı büyüme beklentisi de %4,1'de sabit kaldı.
2: Batman'da mezuniyet kutlaması için öğretmeni ve sınıf arkadaşlarıyla parka giden 9 yaşındaki çocuk havalı tüfekle açılan ateş sonucu bacağından vuruldu. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaçan iki şüpheli aranıyor.
4: Parkta otururken yanlarına gelen iki kişi 13-14 yaşlarında benim oğlumun ayağına silah sıktılar.
1: Kutlama için gittiği parkta bacağından vuruldu. 9 yaşındaki öğrencinin mezuniyet sevinci yarım kaldı.
4: Sınıf arkadaşları beraber bir etkinlik düzenlediler. Veda partisi etkinliği.
1: Batman'da bir okulda eğitim gören 4. sınıf öğrencileri öğretmen ve velilerle birlikte mezuniyet partisi hazırladı. Eğlence okulun yakınındaki halka açık parktaydı. Bu sırada havalı tüfekle ateş açıldı. 9 yaşındaki MNA bacağından vuruldu.
4: Parkta otururken yanlarına gelen iki kişi 13-14 yaşlarında benim oğlumun ayağına silah sıktılar.
1: Havalı tüfeği ateşleyen çocuklar kaçtı. Yaralanan çocuk hemen hastaneye kaldırıldı.
4: Şu anda hayati tehlikesi yok ama ameliyata alacaklar. İşte bakalım mermiyi çıkartmaya çalışacaklar.
1: Baba Seyithan A, oğlunu yaralayanların yakalanmasını istiyor.
4: Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Bir an önce adalete teslim olmalarını istiyoruz.
2: Adana'da 5 katlı bir bina kontrollü yıkılırken az kalsın facia yaşanacaktı. Kaldırımda yürüyen bir kadın beton yığınlarının arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
1: Kaldırımda yürürken bir anda bina yıkıldı. Ölümden dönen kadın büyük korku yaşadı.
5: Bir baktım bina yıkılıyor gibi oldu. Ben kaçtım. Nereye kaçacağımı da bilmiyordum.
1: Adana'da 5 katlı bir apartman kontrollü olarak yıkılacaktı. Ancak etrafında ne bir güvenlik önlemi alındı ne de uyaran biri vardı. Bina bir anda çökünce kaldırımda yürüyen Fatma Gökçeoğlu toz bulutunun arasında kaldı.
5: Depremde bu kadar korkmadıydım. Panik atağım oldu halde.
1: Büyük korku yaşayan kadın beton yığınlarının arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayla ilgili yıkımda görevli 4 kişi gözaltına alındı. Yıkım sorumlusu bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: İstanbul Küçükçekmece'de gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Polisin dur ihtarına uymayıp otomobille kaçan araçtakiler takip sırasında kaza yaptı. Şüpheliler yine kaçmaya çalışınca polis havaya defalarca uyarı ateşi açtı. Araçta yapılan arama şüphelilerin kaçmasının nedenini ortaya çıkardı.
1: Dur ihtarına uymadılar. Polisten kaçarken kaza yaptılar. Uyarı ateşi açan polis şüphelileri yakaladı. İstanbul Küçükçekmece'de gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Polis ekipleri içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobile dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı.
6: Adamda silah var abi.
1: Ekipler telsizle durumu bildirince aracın kaçış güzergahında önlem alındı. Kovalamaca sırasında kaza yapan şüpheliler yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polisler havaya defalarca uyarı ateşi açtı. Şüpheliler yakalanıp gözaltına alındı. Uyarı ateşi sırasında bacağından yaralanan bir polis memuru hastaneye kaldırıldı. Yakalanan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Otomobilde yapılan aramada da çok sayıda uyuşturucu maddeyle tabanca bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala karayollarında güvenlik tedbirleri artırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu alınan tedbirleri duyurdu. Ekipler 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak. Zorunlu olmadıkça yol çalışması olmayacak.
1: Trafik yoğunluğu anlık takip edilecek. Ekipler 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak. Zorunlu olmadıkça yol çalışması yapılmayacak. Karayollarında Kurban Bayramı süresince uygulanacak tedbirleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı. Kritik noktalar kameralarla izlenecek.
7: En yoğun seyahatin gerçekleştiği güzergahlarda turuncu ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürecek. Ülke genelindeki 18 bölge müdürlüğümüz, 123 şube şefliğimiz, 16 tünel bakım işletme şefliğimiz, 25 otoyol bakım işletme şefliğimiz ve 17 yap işlet devret bakım işletme şefliğimizde kesintisiz denetim ve takip faaliyetlerimize devam ediyoruz. Karayolu ağımızın kritik noktalarındaki sensör, kamera ve sistemlerden elde edilen veriler, akıllı ulaşım sistemleri merkezimiz üzerinden anlık olarak koordine edilecek.
1: Bakan Uraloğlu, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği kesimlerde gerekli trafik işaretlemelerinin yapıldığını söyledi. Bayram tatili süresince yol yapım, bakım ve onarım çalışması yürütülen kesimlerde zorunlu olmadıkça çalışmalara ara vereceğiz ifadesini kullandı. Trafik işaretleri ve levhalardaki eksikliklerin giderildiğini kaydetti.
2: Son yılların en popüler sporlarından biri Pilates. İnanılmaz bir talep var. Haliyle Neredeyse İstanbul'un da her köşe başında bir pilates stüdyosu var. Ama bunların bazıları merdiven altı, ruhsatsız, sertifikasız. Uzmanlar tam da bu noktada pilates yapmak isteyenleri uyarıyor. İrem Şimşek'in haberinde detayları izleyelim.

0: belki de bir cadde üstünde bir apartmanda aynı katta bile iki tane stüdyo olup 4-5 tane stüdyonun olduğu gözüküyor.
1: En ufak bir hareket bile çok sağlık problemi yaşatacak şeylere yol açabiliyor. Onların sakatlanmalarına neden olabilirler.
2: Ufak bir apartman dairesi yetiyor. Ekipman, alan bu işe soyunuyor. Pilates'e hızla artan bu ilgi, merdiven altı stüdyo ve sertifikasız hocalardan oluşan yeni bir kayıt dışı pazar oluşturdu.
3: Arkadaşımın arkadaşında böyle bir problem olduğunu duydum. Pilates'e gidiyor, reformer pilates'e ve yanlış hareketler sonucunda maalesef ki bir fıtık patlaması gerçekleşiyor.
2: Bu sadece tek bir örnek. Ama kayıt dışı bu pilates stüdyolarının kişiye verdiği zarar sanıldığından çok daha fazla.
1: Benim de mesela belimde bir fıtık var. O yüzden mesela böyle her önüme gelen bir yere hani özellikle de sertifikası olmayan bir hocayla beraber çalışmam mümkün değil.
4: Ortak grup dersleri, kalabalık sınıflar, her yaştan binlerce insan sağlıklı bir vücut için pilates stüdyolarına kayıt oluyor. Fakat bu stüdyolar sandığımız kadar güvenli olmayabilir.
5: Eklemlerde hasara yol açabilir. Bu omuz ekleminde olabilir, diz ekleminde olabilir, belde olabilir, boyunda olabilir.
0: Kişilerin özellikle pilates konusunda Türkiye Jimnastik Federasyonu'ndan eğitim almış antrenörleri araması. Zaten burada stüdyoların kapılarında bir barkod var. Oraya giden herkes o barkodu okutarak içeride kimin eğitmen olduğu, kaçıncı kademe eğitmen olduğu bu tarz konulara bilgi sahibi olabiliyor.
2: Ve bir diğer ayrıntı. Her isteyen de pilates yapmamalı. Öncesinde doktor tavsiyesi şart.
5: Kişiler reformer pilates programına dahil olmak istiyorlarsa mutlaka önce doktorlarından bu konuda bir yeterlilik almaları gerekir.
0: Her çıplaklığında yukarıda dayası.
6: Fransa'da norovirüs salgını nedeniyle 1700 kişinin karantinaya alındığı yolcu gemisinden tahliyeler gerçekleşti. Virüse yakalanan 50 kişi gemide kalırken belirti göstermeyenler gemiden ayrıldı.
7: Norovirüs belirtisi göstermeyen yolcular tahliye edildi. Belirti gösteren 50 yolcu ise gemide karantinada kaldı. Fransa'nın Bordo Limanı'nda demirleyen Ambition yolcu gemisinde norovirüs salgını tespit edilmiş, 1700 kişi karantinaya alınmıştı. Gemide 92 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetmişti. Ölen yolcunun kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü 50 kişinin norovirüse yakalandığını açıkladı. Belirti göstermeyen kişilerin gemiden inmesine izin verildi. Enfekte olanlarsa gemide izole şekilde kalıyor. Gemi 8 Mayıs'ta Kuzey İrlanda'dan yola çıkmış, ardından İngiltere'ye uğramıştı. Mide enfeksiyonu vakaları Liverpool'da yolcuların gemiye binmesinin ardından artmıştı.
6: Halstead'in playoff finalindeki rakibi Southampton'ın kaderi salı gününe kadar belli olacak. Southampton, İngiltere Championship playoff yarı finalindeki rakibi Middlesbrough'un antrenmanını gizlice izlediği belirlendi ve soruşturma başlatıldı.
8: Southampton'a casusluk soruşturması devam ediyor. Southampton'ın İngiltere Championship Playoff yarı finalindeki rakibi Middlesbrough'un antrenmanını gizlice izlediği yönündeki iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı. İngiltere Futbol Ligi, Southampton'a dair casusluk iddialarına yönelik kararın 19 Mayıs Salı gününe kadar verileceğini doğruladı. İngiltere Futbol Ligi ayrıca Southampton'la Hull City arasında 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadyumunda oynanması planlanan playoff finalinin duruşmanın sonucuna bağlı olarak ertelenebileceğini duyurdu. Southampton kulübü analistinin playoff yarı final ilk ayağından önceki Middlesbrough antrenmanından gizlice görüntü aldığı iddia edilmişti. İngiltere Futbol Ligi tarafından kural ihlaliyle suçlanan Southampton, rövanş maçında Middlesbrough'u 2-1 yenerek final bileti almıştı. Middlesbrough'un EFL'e sunacağı kanıtlar arasında casus olduğu iddia edilen analistin fotoğrafı da bulunuyor. Fotoğrafta Middlesbrough'un antrenman tesislerinde bir ağacın arkasına yarı gizlenmiş cep telefonunu havada tutan genç bir adam görülüyor. Southampton kulübü internet sitesinde playoff final bilet bilgilerinin satışa çıkacağını duyurmuş, daha sonra bu içeriği kaldırmıştı.
6: Roma'dan Cumhuriyet'e uzanan 19 asırlık tarihin tanığı olan Makedon Kulesi'nde yaklaşık 4 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Kulenin önümüzdeki günlerde müze olarak ziyarete açılması bekleniyor.

0: Buranın çok önemi var çünkü burada hem Roma dönemi, hem Bizans dönemi, hem Osmanlı, hem de Cumhuriyet dönemine ait önemli kalıntılar var.
1: Roma İmparatorluğu döneminde inşa edildi. 19 asırlık yapı yeniden ayağa kaldırıldı. Edirne'nin tarihi simgelerinden Makedon Kulesi restorasyonunda sona gelindi. Makedon Kulesi Roma İmparatoru Hadrianus tarafından M.Ö. 117-138 yıllarında yaptırıldı. Eski Edirne'yi çeviren surların bugüne ulaşabilen tek yapısı oldu.
0: Makedonya Kulesi Edirne surlarında 4 burç var. O burçlardan bir tanesi. Ama daha sonra üzerine ahşap ilave edilmiş 1800'lerin sonunda. Saat Kulesi olarak da kullanılmış. Ve Cumhuriyet döneminde 1940'larda da oranın statik yapısında sıkıntı olduğu için saat kısmı kaldırılmış.
1: Makedon Saat Kulesi olarak da anılan yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaklaşık 4 yıllık çalışmayla restore edildi.
2: Edirne'nin kurucusu Doğu Roma İmparatoru Adrianus tarafından 2000 yıl önce yaptırılan tarihi Makedonya Kulesi'nin çalışmalarında sona gelindi. Tarihi kule önümüzdeki günlerde müze olarak hizmete açılması bekleniyor.
0: Makedonya Kulesi panoramik bir şekilde bütün Edirne'yi görüyor. 4 kattan oluşuyor. Her katında da bir dönemi yansıtacak şekilde tarihi olarak burada bulunan buluntular orada, tarihi eserler orada sergileme imkanımız olacak.
3: Reklam.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 22, Bursa 21 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 24, Muğla yer yer yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 24, Isparta güneşli 20 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 17, Trabzon yağmurlu 16 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Kayseri yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 21, Şanlıurfa yağmurlu 21 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

Ziraat Bankası sundu. Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 15 Mayıs Cuma, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı müzakereler konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmediklerini söyledi. İran hem savaşa geri dönmeye hem de diplomatik çözümlere hazır dedi. Hindistan'da basın toplantısı düzenleyen Arakçı, diplomasiye şans vermek için ateşkesi korumaya çalışıyoruz dedi. Sadece ABD'nin ciddi olması halinde müzakereye açık olduklarını belirten İran Dışişleri Bakanı, Amerikalılara hiç güvenmiyoruz dedi. Arakçı, Amerika'dan gelen çelişkili mesajların kendilerinde tereddüt oluşturduğunu ifade etti. Savaşa dönmeye de diplomatik çözüme de hazırız diyen Arakçı, Çin'in sürece vereceği katkının da Tahran tarafından memnuniyetle karşılanacağını dile getirdi. Hürmüz hakkında da konuşan İranlı bakan, Boğaz'ın İran'la savaş halinde olan ülkelerin gemileri hariç tüm gemilerin

0: gemilere açık olduğunu söyledi. Geçiş yapmak isteyen gemiler İran donanmasıyla koordinasyon sağlamalıdır dedi. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yeniden ifade vermek için başsavcılığa başvurdu. Özkan Yalım etkin pişmanlık kapsamında daha önce iki kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifade vermişti. Tutuklu başkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ödediğini iddia ettiği para miktarıyla ilgili yeni bilgiler vermek üzere başsavcılığa başvurdu. Özkan Yalın bir önceki ifadesinde Özgür Özel'e iki seferde toplam 1 milyon 200 bin lira para verdiği iddiasında bulunmuştu. Eski Uşak Belediye Başkanı rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla tutuklanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir kez daha erken seçim çağrısı yaptı. İzmir'deki açılış töreninde konuşan Özel, Haziran sonu ya da Eylül başında erken seçim sandığını kurun, seçimi kaybedersem bir dakika bu görevde durmam dedi.
1: Bu kadar iş yaptınız, bu kadar haksızlık yaptınız. Gelin bu milletin önüne ama bu Haziran'ın sonunda ama Eylül'ün başında erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor bir görsün. Hani diyorsunuz ya, CHP çöp demek, çukur demek, yok yolsuzluk, yok hırsızlık. Millet eğer bu dediklerine inanıyorsa seni seçer, 5 yıl daha görev alırsın, rahat edersin, kendince önüne bakarsın. Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir özgüvenle söylüyorum. Korkmayın, çıkın karşımıza. Bu millete güveniyorsanız çıkın karşımıza. Biz milletin ferasetine, öngörüsüne, iyi niyetine inanıyoruz. Ve buradan İzmir'den Erdoğan'a sesleniyorum. Kaçmayın, milletten korkmayın. Patron ne sensin ne benim. Patron millettir, milletin dediği olacak. Hiçbir yere kaçamazsın.
0: Amerikan Başkanı Çin ziyareti sonrası açıklama yapıyor. Bir dinleyelim. İran'ın nükleer programını 600 kilodan fazla silah olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda uranyum zenginleştirdiklerini söylüyorlar. Çin'den bahsediyorduk. Ben Çin'e de İran'ın nükleerden vazgeçmesi gerektiğini söyledim. Aslında çok olumlu cevap aldığını söyleyebilirim Çin tarafından. Çinlilerle bu sene içinde 4 kere karşılaştım. G20'de birlikte buluşmuştuk malumunuz, biliyorsunuz. Kasım ayında da Çin'de de bir görüşmemiz olmuştu. Eylül'de de galiba, Eylül 26 ya da 27'de de tekrar görüşelim. Şunu anlamaya çalışıyorum. Çin ne dedi, ne söz verdi? Hayır, bu anlamda bir söz verdiklerini söyleyemem. Ama İran'ın kesinlikle nükleerden kurtulması gerektiği konusunda konuştuk. Emin misiniz nükleerden tamamen kurtulması gerektiğini? Evet, aslında bu anlamda belki Rusya'nın da bu işe müdahale olması gerektiği konusunda da fikir görüşmesinde bulunduk. Kimseyi bu konuda yanlış ilerlemek ama söylemek istemiyorum ama eğer Jimmy yalan söylüyorsa tabii onu bilemeyeceğim. Çünkü Çinliler bu konuda oldukça ciddi düşünüyorlar ama bunu da aynı zamanda değerlendireceklerini söylediler. Teknoloji konusunda ne dersiniz Peter Chatham? Ne konusunda? Hayır, bu teknoloji konusunda konuşma. Jensen oradaydı, biliyorsunuz, o konuyu konuşmadılar. He would be in time. You know, they have much higher level.

200 iyi bir şey. Çin'in buna ihtiyacı var, göreceğiz ama bu konu gündeme gelmedi. Onlar çünkü kendi teknolojilerini geliştirmeye devam ediyorlar. Gerçi bu konu gündeme geldi ama şu an bir şey söyleyemeyeceğim. Ama H200 gerçekten iyi bir seçim. Yapay zeka konusunda bir işbirliği konuştunuz mu? Bu konuda bir karara vardınız mı? Aslında çok tartıştık. O da çok genel sekreter de çok güçlü bir adam. Özellikle yapay zeka konusunda ortak çalışma yapmamız imkanı olabilir. Ama zaten sürekli onlarla temas halindeyiz. Yapay zeka süper bir şey biliyorsunuz. Operasyonlar, askeri operasyonlar her şey içinde biliyorsunuz ya artık yapay zeka var. Bir takım problemler var. Ama bunları konuşarak çözeceğiz. Gerçekten birçok konuda harika konuşmalarımız oldu. Her şeyi tartıştığımızı söyledim. Tarifeler konusunu bir tek tartışmadık. Şimdi sırada ne var? Tekrar bombalama başlarsa ne olur? Ben öyle bir şey demedim. Ve ben ne bir gün verdim ne bir saat verdim. Zaten bunu veremem. Sadece şunu söyleyebilirim. Ama şuna emin olabilirsiniz. İran hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmayacak. Bu asla hayata geçmeyecek. Böyle bir şansları da yok. Siz tekrar 38 gün sonra tekrar bombalamadan bahsediyorsunuz. Ben tabii ki askerler ne derse ama sizin gibi tabii sahtekar gazeteciler olmuş. Sen sahte bir gazetecisin biliyorsun. Bizim toplama baktığımızda çok ciddi bir askeri zaferimiz oldu. Bütün İran donanmasını, İran uçaklarını, İran hava kuvvetlerini yok ettik. Radar sistemlerini yok ettik ve ayrıca liderlerini de öldürdük bir tanesi hariç. Ama birçok lider ikinci halka olarak ortaya çıktılar. Bence İranlıların zaten çok kafaları karışık. Ama senin tabii gibi insanlar böyle şeyleri yazmayı sevmiyorlar. Sen New York Times'ın ve tabii ki CNN'de o daha da kötüsü bu arada. Bunları yazmayacaksın, kendini tanıman lazım. Bence vatan hainliği yapıyorsun böyle yazarak. Bizim askeri zaferlerimize gölge düşürüyorsun ve karşı tarafa verdiğimiz hazarı söylemediğin için bence vatan hainliği yapıyorsun. Her şey bizim kontrolümüz altında. Biliyorsunuz zaten bir köprüyü yok etmiştik. İstersek bütün köprülerini ve elektrik kapasitelerini yok edebiliriz İran'ın. New York Times'ı okuduğum zaman sanki bunların hiçbiri olmamış gibi konuşmuyorsun. New York Times'ın biliyorsunuz abonelerinde de çok ciddi sayısında çok ciddi düşüş olduğunu biliyoruz. Ukrayna'yı konuştunuz mu Şii'yle? Evet konuştum. Biz ikimiz de Ukrayna-Rusya savaşının bitmesi gerektiğini konusunda mutabıkız. O da olacak ama şu ana kadar olmamış çok kötü. 25 binden fazla insan öldü. CENTCOM. CENTCOM'un yaptığı bir saldırıların akabininde bir soruşturma açılmıştı. Evet, soruşturma devam ediyor. Bu BBC de bu iddiada bulunmuştu. Amerikan füzelerinin yol açtığı insani zarara dolu. BBC de bunu söyledi diyorsunuz ama BBC'ye bakarsanız ne olacak ki? Onlar da sahtekar bir yayın kuruluşu. Çiftçilerimiz yakın zamanda çok mutlu olacaklar. Milyarlarca dolar destek olacağız. Keir Starmer, İngiltere Başbakanı artık çok büyük problemde için.

enerji ve göçmen yüzünden enerji de çok kötü performans sergiledi. Petrol konusunda da iyi bir politika izleyemedi. Madenler konusunda da iyi bir politika izleyemedi. O yüzden şu an siyasi olarak gerçekten zor durumda. Özellikle Kuzey Denizi çok önemli. Buradan petrol almak gerekiyor. Yani Norveç'e dünyalarca para veriyor sırf bunu almamak için. İmigrasyon konusu, yani göçmen konusunu çözemediği sürece bence Starmer'ın bundan sonra siyasi hayatı zor olabilir. Aynı zamanda rüzgar türbinlerinden enerji elde etmeye çalışıyor. Bence çok yanlış bir şey yapıyor. Hem çok pahalı hem de kuşları öldürüyor, biliyorsunuz bu rüzgar enerjisinden elde edilen enerji. Petrol şirketleri her gün yalvarıyor, lütfen lütfen Kuzey Denizi'ne gitmek istiyoruz diye, ama izin vermiyor, ne bileyim. Yani iyi bir insan ama. Hürmüz krizi biter bitmez biz savaş gemilerini göndereceğiz demişti ama bunu yapmadı. Burada sözünü tutmadı. İran'ın elinde füze kapasiteleri olduğunu da biliyoruz. Yine New York Times buna yalan haber diyorum ben. Birçok şey, büyük bir ölçüde de füze sistemleri de yok edildi. Ama siz tabii hep yalan söylediğiniz için artık fabrikaları üretemiyorlar. Tesislerinin %80-85 oranında yok ettik. Eğer girersek gerisini de zaten hallederiz. Böyle bir istihbari raporlar yok. Sizin söylediğiniz gibi New York Times'ın uydurduğu raporlar bunlar. Çin petrol şirketlerine uyguladığınız yaptırımları kaldıracak mısınız? Evet, bunları konuştuk. Önümüzdeki 3 gün boyunca buna karar vereceğim. Daha önceki görüşmelerinize göre nasıl sizi idare etti dediniz. Bence gayet iyi geçti bu görüşmelerimiz. Daha önceki görüşmelerimizde tatsızlık olan biraz ilişkilerimizi etkilemişti ama bundan son iki yaptığımız görüşmelere bakacak olursak Çin-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin en iyi seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Ve öğlen yemek yedik. Çok birbirimizi çok iyi anladığımızı söyleyebilirim. Tayvan konusunda Çin Başkanı ile konuşacağınızı söylemiştiniz. Tayvan'a askeri teçhizatın satılması konusunda bir yaptırım olacak mı? Burada bir farklı adım atılacak mı? Bu konuda konuştuk. Ne diyeceğim, zaten konuşamaz mıyız? 1982'de vardığımız bir anlaşma var sonuçta. Ne talep etti? Tayvan'ı konuştuk, silah satışı konusunu da. Bunu daha sonra karar vereceğim, düşüneceğim. Ama şu an son ihtiyacımız olan şey bir savaş, binlerce kilometre uzaklarda. Bu konuda konuşmak istemediğimde söyledim. Tayvan'ı savunur musunuz diye sordu bana ama ben de bu konuda konuşmayacağım söyledim. Casuslar konusu da gündeme

0: geldi. Çinlilerin casusluk yaptığı konusunda ne diyorsunuz diye sordu. Ben de biz de sizi aynen o şekilde dinliyoruz dedim. Biz de sizin hakkınızda birçok aktivitede bulunuyoruz ve bundan haberiniz bile olmuyor. Birkaç yıl önce Biden'la San Francisco'yla buluştuktan sonra Xi'nin diktatör olduğunu söylemişti. Sizce Xi diktatör mü? Hayır. Bence kesinlikle öyle değil. Biden İran'a aslında yeşil ışık yaktı. Onun sayesinde zaten İran bugün nükleer silahlara sahip oldu. B-52'lerimizle bombalamasaydık İran'ın nükleer silahları olacaktı. Sizce Xi Jinping diktatör mü? Bence önemli değil. O bir lider, o Çin'in başkanı. Ben bunu böyle düşünmüyorum. Ben kendisine saygı duyuyorum. Çok zeki, gerçekten saygı duyulacak biri. Evet, Amerikan Başkanı'nın açıklamalarını ekrana getirdik biraz. Uçakta konuştu, Çin'le olan ziyaretine dair yine karmaşık mesajlar vermeye devam etti. Ama İran konusunda da hala üstünlüğün kendilerinde olduğunu, çok büyük bir askeri zafer ilan ettiklerini söyledi. Çin lideri Xi Jinping için sizce o bir diktatör mü diye soru sordu bir muhabir. Bunu söyleyemem dedi. Çok güçlü bir lider olduğunu, çok zeki bir lider olduğunu söyleyebilirim. Gerisi beni ilgilendirmez dedi. Şimdi bir yurda dönelim. Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan hemşire bir kez daha hakim karşısına çıktı. Pişman olduğunu söyleyen hemşire tahliyesini istedi.
1: Tokat attı, ellerini sıktı, defalarca sarstı. Bu görüntüler ortaya çıkınca tutuklandı. Bebeği darbe eden hemşire bir kez daha hakim karşısına çıktı. Deniz Esin Bozoklar 5 yıl önce Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde kuvvete alınan bebek 5 günlükken hemşire Hazel Bey'den şiddet gördü. Bacağı kırılan bebek iddiaya göre gördüğü şiddet nedeniyle zihinsel ve bedensel engelli hale geldi. Tutuklanan Hazel Bey hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle açılan davaya devam edildi. Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan hemşire, "Pişmanım, bu pişmanlığım ömür boyu devam edecek." dedi. Çocuğun engelli olmasıyla bir ilgisinin olmadığını söyledi. Aylardır çocuğumdan ayrıyım diyen hemşire tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti adli tıp kurumundan raporun beklenmesine ve hemşirenin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 3 Temmuz'a ertelendi.
0: Çağla Tuğaltay cinayetinden 26 yıl sonra öldürüldüğü evde, binada ve çevresine keşif yapıldı. Cinayetin tanıklarından canlandırma istenerek ifadeleri alındı. Keşfin ardından Çağla'nın evine 200 metre mesafedeki metruk bir evde olay yeri incelemesi yapıldı. Yaklaşık 10 saat süren keşif ve incelemenin detaylarını muhabirimiz Gizem Türemen şimdi ekrana getirecek.

26 yıldır çözülemeyen sır cinayet. Türkiye'nin faili meçhul kalan dosyalarından biri Çağla Tuğaltay. 15 yaşındaydı. 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan döndüğü evinde katledildi. Ve 26 yıldır katiline dair bir iz aranırken yeni bir gelişme yaşandı. Çağla'nın Fulya'daki evinde ve çevresinde çok geniş kapsamlı bir keşif yapıldı. Tanıklardan canlandırma yapılarak ifadeleri alındı. Tüm iddialar yerinde incelendi.

0: Burası Çağla Tuğaltay'ın yaşadığı Çiğdem Apartmanı'nın girişi. Çağla'nın kapı komşusu Melin Kazancı cinayet günü apartmanın girişinde yerde şu bölgelerde birkaç damla kan lekesi gördüğünü iddia etmişti. Melin Kazancı 26 yıl sonra ilk kez savcıya ifade verdi ve keşifte o kan lekelerini nerede gördüğünü göstermesi istendi. Çağla Tuğaltay'ın alt komşusu Gökçe Kaya cinayet gününe dair verdiği ifadede ben o sırada evde ders çalışıyordum. Çağla'nın eve geldiğini, anahtarı çevirdiğine dair sesi duydum. Hatta kapıyı açtı, biriyle konuştu demişti. Gökçe Kaya'nın evinden Çağla'nın evindeki ses duyuluyor mu, duyulmuyor mu? Keşifte bu kontrol edildi. O dönem apartmanın bodrum katında yasaklı madde kullanıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı. O iddialara ilişkin savcılık ve emniyet nezdinde bodrum katlarında da keşif yapıldı. Çağla'nın oturduğu binanın arka kapısı olarak iddia edilen kapı işte burası. Ancak apartman sakinleri bu kapının kazan dairesi olduğunu, içeride başka kapı olmadığını söylüyor. Fakat bu nokta niye önemli? Çağla'yı öldüren kişi ya da kişiler kimseye gözükmeden kaçmak istese bu yolu kullanarak şu noktaya doğru kaçabilir. Orada da o dönem Lütfü Şeyh'in oturduğu gecekondu çıkıyor karşımıza. Sadece Çağla Tuğaltay'ın evinde, binasında inceleme yapılmadı. Çağla'nın oturduğu eve yaklaşık 200 metre mesafede yer alan, o dönem Lütfü Şeyh'in oturduğu ve yasaklı madde kullanımı için toplanıldığı iddia edilen bu evde, gecekonduda da gece boyunca olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldı. O inceleme akşam 18 gibi başladı, gece yarısına kadar da devam etti. Şimdi olay yeri inceleme ekiplerinin gece boyunca saatlerce didik didik ettiği, çuval çuval delil topladığı, parmak izi aldığı ve fotoğraf çektiği o evdeyiz. İlk kez bu ev için luminol inceleme yapıldı. Yani daha önce temizlenmiş ya da çıplak gözle görülmeyen kan lekelerinin tespiti için özel bir kimyasal madde kullanıldı. Sarı Bina Çiğdem Apartmanı, yani 2000 yılında Çağla'nın katledildiği apartman. Onu öldüren kişi ya da kişiler o apartmandan çıkıp kaçmak istese arka yol işte tam olarak bu noktaya, bu yola çıkıyor. En yakın evse işte bu gecekondu. Bu nedenle gecekonduda inceleme yapıldı. Hatta ailenin avukatları bu gecekonduda o dönem yaşayan Lütfü Şeyh hakkında da fethi kabir talebinde bulundu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılıyor. Orada bir konuşma yapıyor. Dinleyelim.
2: Müstesna kabulleri için teşekkür ediyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu kadim şehir Orhun abidelerinden Divan-ı Lugati Türk'e, Kutadgu Birlik'ten Dede Korkut'a uzanan ortak hafızamızın adeta canlı abidesidir. Anadolu erenlerinin feyz aldığı Türkistan, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz sarsılmaz köprünün en güçlü halkalarından biridir. Zirvemizi bizler için anlamlı kılan bir diğer husus da Türk dünyasının ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının aramızda temsil ediliyor olmasıdır. Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhurman'ı Türkistan zirvesinde görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek

ederek sürdürmesini temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim, geleceğin dünyasında daha fazla söz ve etki sahibi olabilmek için özellikle teknolojide işbirliğimizi en üst seviyeye çıkarmak durumundayız. Zirvemizin yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla gerçekleştirilmesini bu bakımdan çok isabetli buluyorum. Geleceğe yön verme noktasında dijitalleştirerek kalkınan Türk dünyası vizyonunu benimsememiz büyük önem taşıyor. Gasparalı'nın dilde, fikirde, işte birlik şiarına 115 yıl sonra şimdi bizlerin dijital vizyonda birlik ifadesini eklememizin zamanı gelmiştir. Bu vizyon nitelikli insan kaynağı, güçlü dijital altyapılar ve veri temelli kamu idaresi anlayışı üzerine inşa edilmeli. Aramızdaki dijital bağlantısallık kuvvetlendirilmelidir. Ülkelerimiz arasında ortak teknoloji projelerinin geliştirilmesi hiç şüphesiz bu vizyonu destekleyecektir. Dijital dönüşüm sürecinde geri kalmamızın bağımsızlığımızı da tehdit eden bir unsur olacağının farkındayız. Yapay zekanın bir tahakküm aracına dönüşmemesi için bu temayı doğru bir yaklaşımla fırsat zaviyesinden ele almalıyız. İnanıyorum ki cebir ve algoritmanın babası Harezmi'yi, felsefe ve mantığın piri Farabi'yi eseriyle tıp bilimine ışık tutan İbn Sina'yı, astronomi biliminin önderleri Biruni, Ulubey ve Ali Kuşçu'yu yetiştiren bu münbit topraklardan yeni bilim insanları da çıkartacağız. Değerli kardeşlerim, diğer tüm alanlarda olduğu üzere dijital gelişmişlikte de uluslararası adaletin sağlanması mühimdir. Gelişmiş ülkeler ile en az gelişmiş ülkeler arasındaki dijital uçurumun kapatılması bu bakışımızın esasını teşkil etmelidir. Gebze'de bulunan Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası ile teşkilatımızın üye ve gözlemcilerinin işbirliğini önemsiyoruz. Yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olmalıyız. Veri bankalarımıza ve kritik ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir. Mütakip dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde siber güvenlik alanındaki eşgüdüm ve işbirliğini daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bugüne kadar kültürel alanda kaydettiğimiz gelişmeler Türk bütünleşmesinin en önemli sütunlarından biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl Semerkant'ta düzenlenen UNESCO 43. Genel Konferansı'nda 15 Aralık tarihinin Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilanı hepimizin ortak başarısıdır. Ortak Türk alfabesinin eğitimden kültüre, akademik işbirliğinden dijital dönüşüme geniş bir alanda kullanılması önemlidir. Ortak dilimizin zenginliğini dijital dünyada görünür kılacak

0: Türk dili modeli ve benzeri yapay zeka temelli girişimlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Türk dünyası sivil toplum destek sistemi tarzı modellerle bu alanda dijital işbirliğimizi güçlendirebiliriz. Saygıdeğer katılımcılar, yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Jeopolitik sınamalar karşısında istişare mekanizmalarımızı ve eş güdümümüzü güçlendirmeliyiz. TDT Plus formatının bir an önce hayata geçirilmesinde fayda görüyoruz. Bizlerin ve bakanlarımızın artan temasları Türk devletlerinin artık ortak meseleler karşısında üst düzey refleksler kazandığını teyit ediyor. Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizinde gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Türkiye olarak yüksek teknolojiyle şekillendirdiğimiz savunma sanayinde edindiğimiz tecrübeyi teşkilatımızın üyeleriyle paylaşmaya hazırız. Teşkilatımız bünyesinde savunma sanayi kurumları toplantılarının düzenli olarak gerçekleştirilmesini önemsiyoruz. Aziz kardeşlerim, Kasım ayında ülkemizde düzenleyeceğimiz COP31 iklim konferansını yapay zeka ve dijital teknolojilerin sunduğu imkanları öne çıkaran bir yaklaşımla tasarlıyoruz. Ayrıca tarımsal üretimin desteklenmesi için teknolojinin imkanlarından azami ölçüde istifade etmeyi hedefleyen bir dönüşümün içerisindeyiz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı'nın 2027 Temmuz ayında yapılacak genel direktörlük seçimine adaylığımızı açıklamış bulunuyoruz. Bu önemli görev için tüm Türk devletlerinin ortak adayı olarak göreceğinize inandığım Doktor Mehdi Eker'e kıymetli desteğinizi bekliyoruz. Yine bu yıl sona ermeden müteakip zirvemizde sizleri Ankara'da misafir etmekten bahtiyar olacağım. Bu vesileyle teşkilatımızın mevcut dönem başkanı Can Azerbaycan'a aile meclisimizin bütünleşmesine yaptığı katkılar için teşekkür ediyorum. Değerli kardeşim Sayın Tokayev'e de fevkalade ev sahipliği için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor, huzurlu, bereketli bir bayram geçirmenizi diliyorum. Türkistan zirvemizin Türk dünyası başta olmak üzere tüm dost ve kardeş ülkelere hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde konuşma yaptı. Tokayev'in, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in ev sahipliğinde düzenleniyor bu zirve. Yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının başında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhırman'ın da aralarında olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Malumunuz KKTC tanınmıyor ama gözlemci statüsüyle özellikle

0: Özellikle Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılıyor. Devam edelim içteki haberlerle biraz. Çünkü yeni bir dolandırıcılık yöntemi çıktı. HGS borcu mesajları. Ödenmemiş borçlar üzerinden link gönderen dolandırıcılar bu yöntemle birçok kişiyi de tuzağa düşürüyor. Bunun için sahte bir HGS ödeme sayfası bile tasarladıkları ortaya çıktı.
1: Ödememiş HGS borcunuz vardır. İcraya işlem başlatılmaması adına aşağıda linkten ödeme yapabilirsiniz.
2: Bu tür sahte sayfaları çok yapıyorlar.
3: Ödenmemiş HGS borcunuz var diyorlar. Ödeme sayfasına yönlendiriyorlar. Sayfa da, borç da sahte. Telefona mesaj olarak gönderdikleri link aslında bir tuzak.
1: Siz o linke tıkladığınızda ödeme ekranına sizi sevk ediyor. Siz aracın plakasını ve TC kimlik numaranızı zaten girdiniz. Her şey görününce siz de panik havasında kredi kart bilgilerinizi ve cep telefonunuza gelen onay mesajını girerekten ödeme yaptığınızı zannediyorsunuz.
4: Dolandırıcılar o sahte internet sayfasını o kadar detaylı ince ince işliyorlar ki oraya girip cezayı gören kullanıcı tereddütsüz bir şekilde kredi kartı bilgilerini giriyor.
5: Telefonuma geldi, karayollara borcunuz var dedi. Ödemezseniz dedi, mahkemeye intikal ediyor dedi
4: falan. Arabanız var mı?
5: Arabam yok benim, kullanmasını da bilmiyorum.
6: Nasıl kıyıyorlar, nasıl bunu yapabiliyorlar? Tamamen bir hainlik bu diyorum.
7: Dolandırıcı olduğunu ben az çok hissediyorum.
3: Peki gerçekten HGS borcu olup olmadığı nasıl öğrenilir?
1: Size böyle mesaj geldiğinde paniğe kapılmadan E-Devlet üzerinden sadece HGS yazarak açılan sayfada HGS bakiyeniz ne kadar, ihlal geçişleriniz var mı?
4: Borç olup olmadığı sadece orada çıkar.
1: Her şeyi görebilirsiniz.
8: HGS ödeme süresi geçmiştir. Şu kadar ceza vardır. Erken öderseniz şu kadara düşüyor. Ödemek için linke tıklayın gibi bir mesaj geldi. E-Devlet'e girdim, kontrol ettim. Herhangi bir şey yok, rahatladım.
2: Başımıza gelmeyecek diye de bir şey yok. Yani dolandırıcılar bitmez. Dikkat etmek gerekiyor.
0: Neredeyse birkaç ayda bir hızlı kilo verdiren yeni diyet isimleri duyuyoruz. İşte onlardan bir yenisi daha, adı OMAD diyeti. Günde 23 saat aç kalıp 1 saat istediğiniz her şeyi yiyebiliyorsunuz. Sosyal medyada da bu diyeti yapıp hızlı kilo verdiğini söyleyen birçok kişinin videosu da var. Peki gerçekten öyle mi? Uzmanlar bu tip sosyal medya akımları sağlığımızdan edebilir mi diye uyarıyor. Bir dinleyelim, sonra uzmanla konuşacağız.
3: Kahvaltı yok, öğle yemeği yok. Günde sadece 1 saat yeme hakkı var. Son dönemin yeni modası OMAD diyeti.
9: Uydurma bir diyet diye düşünüyorum. Yani insanlar her öğünden, bir de çalışıyorsak, yoğun bir iş tempomuz varsa o tür uygulamalar bilmiyorum yani.
10: Yaşlılarda, diyabetiklerde, gebelerde, kronik hastalığı olanlarda kesinlikle bu tür beslenmeleri önermiyoruz.
3: Havalar ısındı, yaz kapıda. Çoğu kişinin derdi yaza fit girmek. Amaç hızlı kilo vermek. Bunun için de birçok kişi sosyal medyada akım haline gelen sağlıksız diyetlere yöneliyor.
10: OMAD diyeti diye bilinen diyet aslında 1 saat yemek yenilen, 1 saat boyunca ve 23 saat boyunca da aç kalınan bir uzamış açlık diyeti türlerinden bir tanesi.
11: Bir öğün vitamin eksikliği yapıyor, saz dökülmesi yapıyor, demir eksikliği yapıyor.
3: Ama bu hızlı kilo verme çabası sizi sağlığınızdan edebilir.
12: Özellikle sosyal medyada dolaşıma giren videoların etkisiyle günde tek öğün beslenip diyet yapanların sayısı çok. Ama uzmanların bu konuda bir uyarısı var.
10: TikTok'tan, sosyal medyadan duyduğumuz diyetleri yapmama gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ani zayıflamalar her zaman kas kaybını artırırlar. Ciddi kas kaybı olabilir. Oksidatif stres dediğimiz hücredeki stresi arttırabilir ki bu da kortizol ve insülin salınımını bozar.
0: Evet, son dönemlerde artan bu tehlikeli diyet akımlarını konuşacağız. Konuğum Doktor Ayça Kaya. Merhabalar Ayça Hanım, hoş geldiniz Haber Hattı'na.
13: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Şimdi bu OMAD ben ilk kez duyuyorum, doğruyu söylemek gerekirse. Bunun böyle tıp literatüründe bir yeri var mıdır? Nereden çıkmıştır bu diyet? Menşei hangi ülkedir? Ne dersiniz?
13: Böyle bir diyet tıp literatüründe yok. Diyet kelimesi zaten insan hayatına uygun bir kelime değil. Diyet demek bedel ödemek demektir aslında. Evet, bir doğru. Diyet yaptığınızda ve diyeti bıraktığınızda bunun bedelini vücudunuz öder.

0: Bu hani ben yaptım oldu, ben bu kadar kilo verdim, şu kadar kilo verdim diye sosyal medya akımıyla insanlara bu şekilde öneriler getirilebiliyor. Ancak uzman bir hekimin ya da bir diyetisyenin kontrolünde olmadan, kişiye özel olmayan bu tür uygulamaların yapılması hayatı tehdit edecek risklere kadar kişiyi götürebilecek çok farklı boyutta ciddi komplikasyonlar oluşturabilir. Diyet deyip geçmemek lazım. Bizim aslında beslenme fikri üzerinde kendimizi yoğunlaştırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü son zamanlarda diyet, hızlı zayıflama, hepimiz bunu duyuyoruz. Zaten dünyada obezite atlası verilerine göre ülkemizde %71,6 oranında kilo problemi olan insanlar var. Ve bu insanlar kilolarını çözümlemek için de hep böyle mucizelerin peşinde koşuyorlar. Su diyetleri, protein bazlı diyetler, işte bu aralıklı orucun bir varyasyonu ama bu hani 24 saatte bir öğün yiyorsunuz, bir saat içerisinde yiyorsunuz ama ne yiyorsunuz? 22 saat, 23 saat boyunca vücudu açlıkla baş başa bırakıyorsunuz, kortizolünüz yükseliyor. Yani çok sağlıksız ve sürdürülemez bir diyettir bu her
1: Yani
0: şeyden
1: 23
0: önce.
1: saat boyunca zaten aç kalmak bilemiyorum ama hani kendimi düşünerek söylüyorum, mümkün değil zaten de hani tansiyon düşüklüğü olmaz mı ve bir saate yayarak ne yeniyor, yani bir saate yayarak ne amaçlanıyor, yani yavaş yavaş mı mideye girmesi gibi, bilemedim, biraz anlatır mısınız?
0: Şimdi şöyle aralıklı oruç dediğimiz uygulama aslında dünyada kilo kontrolünü kullanmada iyi uygulamalardan biridir. Bunun da çeşitli prototipleri var. Hepimiz 16-8'i aslında Türkiye'de sıklıkla yapıyoruz. Bunun haftada 2 gün aç kalma örnekleri var ya da günde sadece bir kere yeme örnekleri var ya da çok düşük kalorili örnekleri var. İnsanlar aslında beslenme konusunda bir kural istiyorlar. Ve bu da çok basit bir kural olsun ki biz bunu hep yapabilelim diye düşünüyorlar. Bu da aslında bu aralıklı orucun çok uzun bir oruç şekline kişiyi getiriyor. Şimdi bu tür diyetleri yaparken kişiler hani kısa vadede kilo verebiliyor ama sorun şu, çok hızlı kilo kaybedildiği için buradan verilen kilo da vücudun yağ dokusu olmuyor. Ve besin eksikliklerine bağlı olarak da vücutta kas kaybı, vücuttaki glikojen kayıpları oluyor. Ve
1: Yani
0: bu tür diyetleri bırakmak
1: yağlardan kurtulalım derken kaslardan oluyoruz.
0: kaslardan oluyoruz. Şimdi bunun en önemli noktası şu, kas bizim metabolizmamızı belirleyen en önemli vücut kompartmanımızdır aslında. Ne kadar kas kitlemiz fazlaysa metabolizmamız o kadar iyi çalışır.
1: Doğru.
0: Siz bu tür diyetleri yaptığınızda hızlı kilo verdiğinizde büyük oranda su ve kas kaybı yaşıyorsunuz. Yağ kitlesi kaybı daha az oluyor. Ve kas kaybettiğiniz için bu diyetleri bıraktığınızda normale göre daha hızlı kilo alıyorsunuz. Mesela bir insan belki bir ayda 2 kilo alabilecekken böyle bir diyeti yaptı, 10 kilo verdi, bıraktığı anda bir ayda 4-5 kilo hızlıca geri al artışı olabiliyor. Yani her noktadan baktığımızda bu tür diyetler insan vücuduna zarar veriyor. Bir, kalıcı zayıflatmıyor.
1: Evet.
0: İki, vücuttaki kompartmanlardan kas kaybı yaptığı için metabolizma hızını düşürebiliyor. Beraberinde beslenmek için vücudumuza almamız gereken makro besin ve mikro besinleri almadığımız için sıvı elektrot dengesi bozulabiliyor en önemlisi. Ve burada sodyum iyonu düşebiliyor. Mesela su diyetlerinde görüyoruz biz bunu, kişiler beyin ödemine kadar gidebiliyor. Kalpte ritim bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Kabızlık oluyor, halsizlik, yorgunluk, enerji düşüklüğü gibi problemler oluyor. Hani kaldı ki kişilerde bir tansiyon, kalp yetmezliği, diyabet gibi hastalıklar varsa, ki kilo hiçbir zaman aslında tek başına kendini göstermiyor. Mutlaka eşlik eden komorbid bir hastalığı oluyor kişinin. Ya bir insülin direnci oluyor, ya bir hipertansiyon oluyor. Bu tür diyetleri yaptığında da vücudu katabolizmaya sokarak daha büyük zararlar veriyor vücuda
1: Evet.
0: aslında.
1: Yani şunu soracağım. Bu su diyetini de duymuştum. Bir de yani ünlü insanlar bunları dile getiriyorlar, övüyorlar. Ondan sonra işte milyonlarca kişi izliyor bunu. Diğer yandan da işte bu fenomen dediklerimiz var. Onlar da medya platformlarında işte ben bunu yedim, şu kadar kilo ver. Bunun aslında bir Sağlık Bakanlığı tarafından, bilemiyorum, ya da farklı merciler tarafından denetlenmesi gerekmiyor mu? Çünkü bu bir anlamda insanları riske yönlendirebiliyor, sizin söylediğiniz gibi, çok ciddi risklerden bahsettiniz.
0: Evet, sağlık okur yazarlığını aslında geliştirmemiz gerekiyor. Halkımızın

0: tür söylemleri söyleyen kişilerin uzmanlık alanına bir bakması gerekiyor. Hani ben yaptım oldu, şu yaptı oldu şeklinde değil. Böyle bir duyum aldıklarında en azından bir aile hekimlerine danışabilirler. Takip ettikleri bir dahiliye doktorları varsa buna danışabilirler. Diyetisyenlere danışabilirler. Ama bilim dışı uygulamaları kendi vücutlarında kesinlikle yapmamalarını öneriyoruz. Şimdi tabii konu kilo olunca kilo ile ilgili de hızlı çözüm adına çok farklı söylemler olabiliyor. İşte zayıflatan çaylar olabiliyor, haplar olabiliyor, bu tür diyetler olabiliyor. Ancak bunların bazıları geri dönüşsüz vücutta hasarlar da bırakabiliyor. O yüzden hani içtiğimiz suyun kalitesi bile bu kadar önemliyken bu dünyada tek yönlü beslenmeler, çok aşırı diyet kısıtlamaları, hele hele bu mesela ergenlik çağındaki çocuklarda ciddi yeme problemlerine neden olabiliyor. Filanca artist bu diyeti yapmış, bu kadar vermiş, günde sadece kahve içmiş. Ya. Çocuklar mesela bu kahve içerek büyüme gelişmeleri durabiliyor, kemik erimeleri ortaya çıkabiliyor. Anoreksiya ya da bulimya gibi yeme bozukluğu hastalıklarına doğru tabii, da bu kişiler çıkabiliyor. O yüzden ülkecek yapmamız gereken önemli nokta sağlık okur yazarlığını geliştirmemiz. Ve kötü yani doğru bilgilerin doğru olmayan bilgileri hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Ne yazık ki işte bu teknolojinin ilerlemesiyle birlikte herkes her şeyin uzmanı oldu.
1: Yani hocam o söylediğiniz şey en önemlisi tabii ki de sağlık okur yazarlığı bugünden başlasak 20 yıla anca. Bir de son olarak şunu da sormak istiyorum. O da özellikle bu işte Hollywood yıldızları vesaire Türkiye'de de var ama çok böyle tabii öne çıkmıyor. Bu iğnelerle zayıflama mevzu da var ve orada da çok ciddi hani hemen bir etkisini gösteriyor anladığım kadarıyla. Ama o konuda da çok ciddi uyarılar var. Sizden de onları bir dinlemek isterim.
0: Evet, şimdi bu iğneler şu anda obezite tedavisinde tıbbın geldiği en uç yani en iyi noktalardan biri diyebiliriz. Ama bu obezite tedavisinde yani gerçekten obez olan hastalarda doktor kontrolünde doz ayarı yaparak kullanabilecek ilaçlar. Ancak şu anda ülkemizde 5 kilo fazlası bile olan böyle ağır bir iğneyi alıp kendine yapıyor ve hızlıca kilo veriyor. Bu da yine bu su diyeti gibi ya da bu OMAD diyeti gibi. Bunu yaparsa kiloyu verir ama bırakırsa tekrar kilo artışı daha fazla olabilir. Bununla birlikte bu ilaçların sağlıklı insanlarda kullanımıyla ilgili elimizde literatür bilgisi yok.
1: Evet.
0: Yani bizim bu ilaçları yazdığımız hasta grubu vücut kit indeksi 30'un üzerinde olan obez hastalar ya da vücut kit indeksi 27'nin üzerinde olup komorbid bir en az bir hastalığı, diyabet, hipertansiyon gibi hastalığı olan hastalara biz bunu veriyoruz ve mutlaka doz kontrolü yaparak veriyoruz. Ne yazık ki ben de sıklıkla görüyorum insanlar bunu kullanmaya başlayarak muayeneye geliyorlar. Çok üzüntü verici. Hem peki. Maliyet olarak çok yüksek hem de elimizde normal sağlıklı insanlarda kullanımıyla ilgili verimiz yok.
1: Evet.
0: O nedenle dikkatli olmak lazım.
1: Dikkatli olmak lazım, hareket etmek lazım ve sağlık okur yazarlığını geliştirmek lazım. Çok teşekkür ediyorum Doktor Ayşe Kaya. Sağ olun Haber Hattı'na katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Ve bir son haberimiz var. Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Velde'nin Ankara oyun havası performansı sosyal medyada gündem oldu. Fransız Büyükelçiliğinden Habertürk'ün yaptığı habere de yanıt geldi. Sayın Büyükelçi'yi milli bayramımızda karşılıklı erik dalı oynamaya davet ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Belçika ise düelloyu kabul etti. Ankara'nın
2: bağlarda büklüm büklüm yollar. Büyükelçiler farklı zamanlarda ama aynı oyun havasında oynadılar. Ankara oyun havalarıyla adeta coştular. Renkli görüntüler tatlı atışmaya dönüştü. Fransa Büyükelçiliğinden Habertürk'ün haberine yanıt geldi. İki ülkenin büyükelçisi için karşılıklı Ankara oyun havası teklif edildi. Belçika Büyükelçiliği ise düelloyu kabul etti. Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde kaydedilen bu görüntülerde Büyükelçi Hendrik van der Velt Ankara havası performansıyla gündeme geldi. Habertürk'ün yaptığı haberde geçen yıl Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'un erik dalı oynadığı görüntülere de yer verildi. Fransa Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından o habere yanıt geldi.
3: Haberde Belçika'dan Fransa'ya rakip çıktığı ifade ediliyor. O halde önümüzdeki 14 Temmuz milli bayramımızda Sayın Büyükelçi Hendrik

0: Van de Velde, Büyükelçimiz Isabel Dumont'la karşılıklı erik dalı oynamaya davet ediyoruz. Her şey Belçika-Fransa dostluğu için.
1: Bu davetin üzerine Belçika Büyükelçisi Velde de kendi sosyal medya hesabından Ankara havası notuyla paylaştı. Ayrıca Büyükelçiliğin hesabından tatlı atışmaya olumlu yanıt geldi. Davetiyeniz kabul edildi. Erik dalı

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Sanatın izini sürüp hikayelerin peşine düşenlerin programı Hayatın İçinden'e bu hafta Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Ahmet Ümit konuk oluyor. Okuyucularına yeni kitabının müjdesini veren yazar, ayrıca Beyoğlu'nun ilham kaynağı olan sokaklarını kendi gözünden anlatıyor. Ahmet Ümit, İstanbul Hatırası kitabının nasıl diziye uyarlandığını ilk kez açıklıyor. Mehtap Tekin'in sunumuyla Hayatın İçinden. Cumartesi saat 15.15'te Habertürk'te.
2: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 22, Bursa 21 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 24, Muğla yer yer yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 24, Isparta güneşli 20 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 17, Trabzon yağmurlu 16 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Kayseri yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 21, Şanlıurfa yağmurlu 21 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber altındasınız. Ben Ayşe Süberker. Galatasaray bugün şampiyonluğunu kutluyor. Galatasaray Lisesi'nin önünden başlıyor kutlamalar. Buse Deviren de o noktada bizi bekliyor. Havayı aktarmak üzere seni dinleyelim.
1: Evet, Galatasaray Süper Lig'in 33. haftasında evinde konuk ettiği Antalya Spor'u yenerek şampiyonluğa bir kez daha adım atmış oldu. Dördüncü şampiyonu olacak üst üste kutladı ama 26. kez şampiyon oluyor Galatasaray. Biz neredeyiz? Taksim'de aslında Galatasaraylıların kutlama adresi olan bir noktadayız. Galatasaray Lisesi'nin hemen önündeyiz. Her şampiyonluğu bu alanda kutluyorlar. Burada bir kalabalık var ama saat 16'ya doğru aslında yaklaşık bir saat sonra kalabalığın daha da artmasını bekliyoruz. Galatasaray taraftarları buraya gelecekler. Neden buradalar? Çünkü takım otobüsü gelecek buraya. İki takım otobüsü bu alanda açılan bu yoldan giriş yapacak ve hemen arkamızdaki Galatasaray Lisesi'nde yer alan sarı kırmızılı futbolcular da tarafta otobüse, futbolcuların bineceği otobüse binecekler ve bir diğer otobüste de basın mensupları olacak. Onlar stada doğru gidecekler. Ali Sami Spor Kompleksi Rams Park'a doğru yol alacaklar. Kutlamalar bugün orada yapılacak. Bugün 16'da buradan ayrıldıktan sonra saat 19.05'te, yani Galatasaray'ın kuruluş yıl dönümüne ithafen o saat aralığında kutlamalar statta başlayacak. Ne olacak? İşte ışık gösterisi olacak, müzik olacak, eğlence olacak. Taraftarla birlikte futbolcular da eğlenecekler ama aslında eğlenmeye biraz daha burada başladılar diyebiliriz. Bu alan komple açıldı her iki tarafı da. Tabii ki yoğun güvenlik önlemleri de var. Sağlı sollu olacak şekilde bu alandan iki otobüs giriş yapacak ve hemen

0: karşıda yer alan Galatasaray Lisesi'nin içerisinden de futbolcular çıkacaklar. O otobüse binecekler. Sadece futbolcular değil, Galatasaraylı teknik ekip, yönetim kadrosu da otobüsün içerisinde yer alacak. Buradan tarla başından Şişli'ye doğru, akabinde Büyükdere Caddesi ve TEM'e bağlanıp oradan da stada doğru yol alacak. Otobüsün rotası bu şekilde olacak. Yoğun güvenlik önlemleri var, onu söyleyelim. Dolayısıyla Taksim şu anda oldukça kalabalık. Eğer bu alana gelmek isteyen varsa kutlamaların da bu alanda olacağını düşünmelerinde yarar var. Saat 16'da başlayacak. Buradan çıkışlar diyelim. Galatasaray taraftarlarının eğlencesini ekranlara getirmeye devam edeceğiz.
1: Pekala, teşekkürler Buse Deviren Beyoğlu'ndan aktardı. 8 haftalık ek doğum izninde başvuru için bugün son gün. Ek izinden faydalanmak isteyen anneler mesai bitimine kadar çalıştıkları kurumlara başvurabilecek. Ücretli doğum izni artık doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olarak kullanılacak. Doğum iznini tamamlayıp doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibariyle tamamlamamış olan annelere 8 hafta ilave izin verilebilecek. İlave 8 haftalık haktan yararlanmak isteyenlerin bugün mesai bitimine kadar çalıştıkları kurumlara başvurması gerekiyor. İlave 8 haftalık doğum izni hakkından 16 Ekim 2025 tarihinden sonra doğum yapmış anneler faydalanabilecek. Merkez Bankası Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçları yayınlandı. Yıl sonu enflasyon beklentisi %28,94'e yükseldi. Dolar tahmini ise 51,57 lira oldu.
2: Yıl sonu dolar kuru tahmini 51 lira 57 kuruşa yükseldi. Enflasyon beklentisi %28,94'e çıktı. Merkez Bankası Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçları yayınladı. 72 sektör temsilcisinin katıldığı ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi %27,53'ten 28,94'e yükseldi. Ankete göre 12 ay sonrası için enflasyon %23,39'dan 23,82'ye yükselirken 24 ay sonrası için %18,02'den 18,43'e çıktı. Ve dolar tahmini. Ankete göre yıl sonu dolar Türk lirası beklentisi 51 lira 23 kuruştan 51 lira 57 kuruşa yükseldi. 2026 yılı büyüme beklentisi ise %3,3'e geriledi. 2027 yılı büyüme beklentisi de %4,1'de sabit kaldı.
1: Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki stajyerlere taciz davası vardı. Hatırlayacaksınız, o taciz davasında ara karar çıktı. Bize detayları Emre Aytekin anlatacak. Seni dinleyelim.
3: Evet Ayşe Süberker, geçtiğimiz yıl yaşanmıştı olay. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde staj yapan öğrencilere yönelik meclis lokantasında görevli 5 personelin taciz ettiği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir soruşturma yürütülmüştü. İşte o soruşturma kapsamında dava açıldı. Bugün de davanın celsesi görüldü ve ara karar çıktı. 4 tutuklu sanık bulunuyordu bu davada, 5 kişinin yargılandığı davada. 4 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi hakim ve duruşmayı 5 Haziran tarihine erteledi. Dava Ankara 57. Asya Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Olayı tekrar bir kısaca hatırlatalım. Mecliste geçtiğimiz yaz staj yapan 4 öğrencinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne başvurması ve ifade vermesi üzerine çıkmıştı bu olay ve akabinde de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı bir soruşturma başlattı ve 5 sanık hakkında iddianame hazırladı. İddianameye göre meclis lokantasında çalışan 5 personelin oradaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Savcılığın iddianamesinde yer alan sanıkların ifadesine göre de mağdurlarla aralarında ağabey kardeş ilişkisi olduğunu öne sürmüştü. 5 sanık, işte o sanıkların yargılandığı davada bugün ara karar açıklandı ve duruşma 5 Haziran tarihine ertelendi. Yine sanıkların 4 tutuklu sanığında mevcut halinin devamına karar verildi. İstenen cezayı da kısaca bir hatırlatalım. Sanıklar hakkında sarkındılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından 16 yıl 6 aya kadar bir hapis cezası talep ediliyor ki bu duruşmada, bu davada ne kadar ceza alınacak? İşte bunun cevabı da 5 Haziran'da belli olacak ki 5 Haziran'da yapılacak.

0: yapılan davadan karar duruşması olacak.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Emre Aytekin aktardı. Bu arada CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaliyle ilgili davada ertelendi. Mahkemenin görevlendirdiği Gürsel Tekin başkanlığındaki heyet İstanbul'daki görevine devam edecek. İstanbul 45. Asya Hukuk Mahkemesi'ne görülen duruşmada davacı avukatları CHP İstanbul İl Kongresi'nde delege iradesinin sakatlandığını öne sürdü. CHP avukatı ise istinaf kararlarına işaret ederek yetkisizlik kararı verilmesini talep ediyoruz dedi. Mahkeme istinafın İstanbul'daki mahkemeleri yetkisiz bulduğu karar değişikliğinin kendilerine sunulmasını istedi. Ayrıca Ankara 3. Asya Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirme talebinde bulunuldu. Duruşma 10 Temmuz'a ertelendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. 12 kişi gözaltına alındı. Operasyon bazı ihalelerde usulsüzlük iddiası üzerine yapıldı. Kurgusal bir ihale sistematiğinin işletildiği öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 13 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Zanlılardan 12'si gözaltına alındı, bir kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Ayhan Taş'ın da arasında bulunduğu 12 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci bir dalga operasyon yapıldı. Ruhsat işlemlerinde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları ile ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük ve rüşvet soruşturması sürüyor. Belediyenin iştirak şirketlerinden Kent AŞ'ye yönelik operasyon düzenlendi bu sabah. İstanbul ve Muğla'da 14 adreste arama yapıldı. 7 şüpheli gözaltına alındı. Belediyenin sorumluluk alanındaki inşaatlarda iskan ruhsatlarında usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddiası var. İlk dalga operasyonda Üsküdar Belediye Başkanı Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyun'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmıştı. Hatırlayacaksınız, Kırklareli İğneada'da 3 yıl önce meydana gelen sel felaketinde bungalovlarda kalan 6 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Olayda kusuru olduğu iddia edilen kamu görevlilerinin yargılanmasına başlandı.
2: Tesisin yıkım kararından haberimiz yoktu dediler. Suçlamaları kabul etmediler. Bungalov faciasında kamu görevlileri ilk kez hakim karşısına çıktı. Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te sel meydana geldi. Bungalovlarda tatil yapan 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 19 bungalovun 2020 yılında kaçak inşa edildiği ve kampın ruhsatsız işletildiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği soruşturma izninin ardından kaçak yapılara göz yumdukları iddiasıyla 5 kamu görevlisi hakkında dava açıldı. Haklarında olası kasta ölüme sebebiyet verme ve kasten yaralama suçlarından 26 yıl 6'şar aya kadar hapis istenen sanıklar hakim karşısına çıktı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu savunmasında tesisi yıkım kararından sonradan haberi olduğunu söyledi. İnşaat faaliyetlerinin devam ettiğinden de haberim olmadı dedi. Diğer 4 sanık da suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti 4 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi. Facia ile ilgili işletme sahibinin de aralarında olduğu 4 sanıklı davada geçen yıl karar çıkmıştı. İşletme sahibine 18 yıl hapis cezası verilmişti.
1: İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki bir çocuk akranlarının bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti. Cinayet anının görüntüleri de ortaya çıktı. Olay 10 Mayıs'ta Muratçeşme mahallesindeki bir parkta yaşandı. İki grup arasında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel ve arkadaşı bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı iki çocuğu hastaneye sevk etti. Ağır yaralanan Demirel doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polisler şüphelileri tespit ederek yakaladı. Saldırgan çocuklardan birinin 16, diğerinin de 17 yaşında olduğu öğrenildi. İki çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayette son bulan kavganın güvenlik kamera görüntüleri de böylelikle

0: ortaya çıktı. Görüntülerde iki çocuğun 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'i bıçakla yaraladığı anlar yer alıyor. Suça sürüklenen çocuklara yönelik yasal düzenlemenin yeni yasama döneminden önce artık meclise sunulması bekleniyor. Düzenlemeyle canavarca hisle, kasten adam öldürme gibi suçları işleyen 15 yaş üstündeki çocukların yetişkin gibi yargılanması hakimin takdirine bırakılacak. Peki düzenlemede başka neler var? Gelin bir bakalım.
1: Ahmet Bingozi, Atlas Çağlayan. Suça sürüklenen çocuklar tarafından öldürülen çocuklardan sadece birkaçı. Acılar hala tazeyken gözler çıkarılacak düzenlemeler için mecliste. Türkiye Büyük Millet Meclisi Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu 4 aylık çalışmasını 10 Nisan'da tamamladı. Komisyonun somut önerilerin yer alacağı raporunu bir hafta içinde tamamlayarak meclis başkanlığına sunması bekleniyor. Bir yandan da 21 Nisan'da kurulan okul saldırılarını araştırma komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin hazırlanacak yasal düzenleme için komisyonun çalışmalarını bitirmesi beklenmeden harekete geçilecek. Mevcut durumda ağırlaştırılmış müebbet cezası alan 12-15 yaş arasındaki çocuklara 12-15 yıl arasında hapis cezası veriliyor. Kasten adam öldürme suçunu canavarca hisle işleyen ya da alt ve üst soyu anne babayı öldüren 15-18 yaş arasındaki çocuklarsa 24 yıl hapis cezası alıyor. Yapılacak yasal düzenlemeyle suç işleyen 15 yaş üstündeki çocukların yetişkin gibi yargılanması hakimin takdirine bırakılacak. Alt ve üst soya yönelik ya da canavarca hisle kasten adam öldürme gibi suçları işleyen çocuklar için takdir yetkisi kullanılabilecek. Düzenlemeyle çocukların tekrar tekrar suça karışmaması için İlk kez suça karışan çocukların yakın takibi alınması hedeflenecek. Bu çocuklara özel psikolojik destek, aile denetimi ve eğitim süreçlerinin eş zamanlı yürütülmesine yönelik formüller masada. Düzenlemenin yeni yasama dönemi başlamadan önce meclise sunulması bekleniyor.
0: ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkes sürerken İran basını Amerika'nın savaşın sona erdirilmesi için İran'ın sunduğu teklife yanıt verdiğini duyurdu. Amerika'nın İran'ın teklifini reddettiği ve özellikle nükleer konuda baskıcı tutumunu sürdürdüğü iddia edildi. Axios'un iddiasına göre ise Trump'ın Çin'den dönüşüyle saldırıların yeniden başlaması ihtimali de gündemde.
1: İran'da savaşa mı dönülecek, masaya mı? İran basını Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşın sona erdirilmesi için İran'ın sunduğu 14 maddelik teklife yanıt verdiğini yazdı. Amerikan basınının iddiasına göre ise İsrail, Trump'ın İran'a saldırıları yeniden başlatma olasılığı nedeniyle hafta sonu yüksek alarmda olacak. İran, Pakistan yönetimine Amerika Birleşik Devletleri ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif ilettiğini belirtmişti. Habere göre İran'ın teklifi iki aşamalı bir müzakere sürecine dayanıyor. İlk aşama tüm cephelerde savaşın sona ermesine yol açacak. İran'ın şartları karşılandığı takdirde nükleer meseleyle ilgili müzakerelerin ikinci aşaması başlayacak. Ancak Tehran Times gazetesinin haberinde Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın teklifini reddettiği ve özellikle nükleer konusunda baskıcı tutumunu sürdürdüğü belirtiliyor. Axios'un iddiasına göre ise Trump'ın Çin ziyaretinin ardından İran'a saldırıları yeniden başlatma olasılığı nedeniyle İsrail ordusu hafta sonu yüksek alarm durumunda olacak. Ve saldırıların yeniden başlatılması halinde bu İsrail ordusuyla koordineli gerçekleştirilecek. İsrail Devlet Televizyonu kanal haberine göre de Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'yla geçen hafta görüşen İsrail'li üst düzey askeri yetkililer, İsrail'in İran'a saldırıların yeniden başlatılmasını istediği mesajını iletti. İddiaya göre görüşmelerde İran'ın özellikle enerji tesislerine saldırı ihtimali ele alındı. Saldırılarla İran'ın müzakerelerde nükleer programını sonlandırmayı kabul etmesinin hedeflendiği vurgulandı. İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'daki görevimiz sona ermedi. Yakında harekete geçmemiz gerekebileceği ihtimaline karşı hazırlıklıyız demişti. İran'dan bu tehditlere alışkınız yanıtı geldi. Dışişleri Bakanı Arakçı, kendileri de bu tehditlerden veya başlattıkları savaştan hiçbir sonuç alamayacaklarını biliyorlar dedi. 40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler. İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklardır ifadelerini kullandı.

0: Bu arada ABD Hürmüz Boğazı'nda kontrolün İran'da olduğuna işaret etti. Senatörlerin sorularını yanıtlayan CENTCOM komutanı İran askeri açıdan zayıfladı ancak Hürmüz kontrolünü sürdürüyor dedi.
1: İran'ın askeri açıdan zayıfladığını ancak Hürmüz'de kontrolü sürdürdüğünü söyledi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Amiral Brett Cooper, Senato'da İran savaşı hakkındaki soruları yanıtladı. İran'ın Hürmüz'deki ticareti durdurmada hala etkili olduğunu vurguladı.
2: Ablukamız sayesinde İran'a giden ve İran'dan çıkan ticareti biz kontrol ediyoruz. İran'ın Hürmüz'deki ticareti durdurma kapasitesi önemli ölçüde düşürüldü. Ancak İran'ın sesi çok yüksek çıkıyor ve bu tehditler hem perakende sektörü hem de sigorta sektörü tarafından açıkça duyuluyor.
1: Cooper ayrıca İran'ın savunma, füze ve donanma kapasitesini %90 oranında düşürdüklerini savundu. İran'ın ucuz dronlarına kendi ucuz dronlarıyla karşılık verdiklerini belirten Amerikalı komutan, ucuz hedefleri vurmak için yüksek maliyetli savunma sistemleri kullandığımız o günler geride kaldı dedi. Artık İran bizim ucuz dronlarımızı durdurmak için daha pahalı ekipmanlar kullanmak zorunda ifadelerini kullandı. İran'dan da Hürmüz'e ilişkin açıklamalar geldi. İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Arif, bedeli ne olursa olsun Hürmüz Boğazı'nı kaybetmeyeceğiz dedi. Boğaz'ın İran'ın mülkü olduğunu savunan Arif, bir süredir mülkümüzü iyi kullanamadık dedi. Arif, önceki günde Hürmüz'deki haklarının belirlendiğini ve meselenin kapandığını söylemişti. İran Devlet Televizyonu'na göre son iki günde 30'dan fazla gemi devrim muhafızlarının koordinasyonuyla İran'ın belirlediği güzergahtan Hürmüz Boğazı'nı geçti.
0: Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e dün düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Kiev'de bir günlük yas ilan edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski saldırı sonucu kısmen yıkılan bir apartmanda aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. En az 48 kişi de yaralandı. Saldırılar sürerken Rusya ile Ukrayna arasında esir asker takası da yapıldı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'dan 205 Rus askerinin alındığı, karşılığında Ukraynalı 205 esir askerin teslim edildiği belirtildi. Takasa Birleşik Arap Emirlikleri arabuluculuk yaptı. Amerikan Başkanı Trump geçen hafta ilan edilen geçici ateşkesin her iki ülkeden 1000 esir askerin değişimini içerdiğini açıklamıştı. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesinin stratejik nükleer kuvvetlerini modernize etmeye devam edeceklerini söyledi. Putin'in açıklaması Rusya'nın kıtalar arası balistik füze Sarmat'ı test etmesinin ardından geldi.
1: Rusya nükleer silahlarını modernize etmeye devam edecek. Açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. Putin, Moskova'da füze geliştiren bir okul olan Termal Teknoloji Enstitüsü'nü ziyaret etti. Kurumun Rusya'nın savunması için paha biçilmez katkı sağladığını söyledi.
3: Geliştirdiğimiz mobil balistik sistemler Ukrayna'daki özel askeri operasyonda etkili şekilde kullanıldı. Stratejik nükleer kuvvetlerimizi geliştirmeye ve modernize etmeye devam edeceğiz. Muharebe gücümüzü artıracak, şu andaki ve gelecekteki tüm hava savunma sistemlerini delebilecek füze sistemleri yapmaya devam edeceğiz.
1: Rusya geçtiğimiz gün Sarmat adlı yeni bir stratejik nükleer füzeyi test etmişti. Testin başarılı geçtiğini söyleyen Putin, Sarmat'ın dünyanın en güçlü füzesi olduğunu savunuyor. 35 bin kilometre menzili olduğu iddia edilen füzenin yıl sonunda Rus ordusu envanterine girmesi bekleniyor. Moskova yönetimi 2024 yılında nükleer doktrininde değişikliğe gitmişti. Buna göre eğer nükleer silaha sahip bir ülke, Ukrayna gibi bir ülkeye Rusya'ya saldırması için silah verirse, Rusya nükleer silah kullanarak yanıt verebilecek. Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında balistik füzelerin sayısını sınırlandıran 1973 tarihli anlaşma, 2002'de Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmadan tek taraflı çekilmesiyle geçersiz hale gelmişti.
0: Amerikan Başkanı Trump Çin ziyaretinin son gününde liderlik yerleşkesini gezdi. Çin Devlet Başkanı Xi'ye buraya başka liderleri getirip getirmediğini sordu. Putin yanıtını alınca bakın nasıl karşılık verdi.

0: Çin Devlet Başkanı Xi ziyaretin son gününde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı başkanlık yerleşkesinde ağırladı. Geziye Trump'ın buraya benden başka lider geldi mi sorusu damga vurdu. İki lider önce Zhongnanhai yerleşkesinin bahçesinde yürüyüş yaptı. Xi Trump'a ağaçların 300 yıllık olduğunu hatta bazılarının 400 yaşını aştığını söyledi. Trump bu bilgiyi şaşkınlıkla karşıladı. Trump ardından üst düzey Çinli liderlerin yaşadığı ve çalıştığı sıkı güvenlik önlemleriyle korunan bu yerleşkeye diğer devlet başkanlarının gelip gelmediğini sordu. Trump bu cevabı güzel, hoşuma gitti şeklinde karşıladı. Ardından iki lider salona geçti. Çin Devlet Başkanı Trump'ın gülleri çok beğendiğini hatırlatarak ona gül tohumları göndereceğini söyledi. Trump'ın Çin ziyaretini bir dönüm noktası olarak niteleyen Çin Devlet Başkanı iki ülke arasında yapıcı ve stratejik ilişkiler kurulduğunu belirterek işbirliğine yönelik ortak anlayışa ulaşıldığını ifade etti. Çin ziyaretiyle ilgili olarak harika birkaç gün geçirdik diyen Trump, büyük ticaret anlaşmaları yaptıklarını söyledi. Çin'in kendisini pek çok olağanüstü başarıdan dolayı kutladığını belirten Trump, 3 günlük resmi Çin ziyaretini tamamlayarak Pekin'den ayrıldı.
1: Adana'da 5 katlı bir bina kontrollü yıkılırken az kalsın faciaya sebep olacaktı. Kaldırımda yürüyen bir kadın beton yığınlarının arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
0: Kaldırımda yürürken bir anda bina yıkıldı. Ölümden dönen kadın büyük korku yaşadı.
2: Bir baktım bina yıkılıyor gibi oldu. Ben kaçtım. Nereye kaçacağımı da bilmiyordum.
0: Adana'da 5 katlı bir apartman kontrollü olarak yıkılacaktı. Ancak etrafında ne bir güvenlik önlemi alındı ne de uyaran biri vardı. Bina bir anda çökünce kaldırımda yürüyen Fatma Gökçeoğlu toz bulutunun arasında kaldı.
2: Depremde bu kadar korkmadıydım. Panik atağım oldu halde.
0: Büyük korku yaşayan kadın beton yığınlarının arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayla ilgili yıkımda görevli 4 kişi gözaltına alındı. Yıkım sorumlusu bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Selin vurduğu Samsun'da suyun sokakları nasıl bastığı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde suyun saniyeler içinde önüne çıkan her şeyi sürüklediği görülüyor.
0: Sel böyle geldi. Sokaklar, caddeler saniyeler içinde doldu. Su önüne çıkan ne varsa sürükledi. Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak, dereleri taşırınca birçok mahalle su altında kalmıştı. Selin nasıl geldiği güvenlik kameralarında da yansıdı. Saniyeler içinde yükselen su ilçeyi adeta felç etti. Görüntülerde meydana gelen seli izleyenlerin su bir anda yükselince nasıl kaçtığı da görülüyor. Başka bir güvenlik kamerasında ise aniden gelen selin otomobilleri sürüklediği anlar yer aldı. Selin vurduğu ilçede temizlik çalışmaları sürüyor. Ekipler ve ilçe halkı çamurla kaplanan sokakları eski haline getirmeye çalışıyor.
1: Çorum'da ise çıkan bir hortum bir köyü yerle bir etti. Evler kullanılmaz hale geldiği hortumda 5 kişi de yaralandı.
3: Hemen içeri girdim, kapıyı ötemedim. Camlar neler şakır şakır öylece gitti.
0: Evlerin çatıları uçtu. Kapılar, pencereler yerinden söküldü. Köyü vuran hortum saniyeler içinde her yeri harabeye çevirdi.
4: Köyümüz adına gerçekten çok üzgünüm. Allah ve yar ve yardımcımız olsun.
0: Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Oyaca ve Kavşut köylerini...

0: hortum vurdu. Hızla büyüyüp ilerleyen hortum özellikle Oyaca köyünü adeta savaş alanına çevirdi.
1: Oyaca köyümüzdeki hasar ne yazık ki büyük. Yani %80 binaların %80'i oturulamayacak durumda.
0: Hortum o kadar şiddetliydi ki çatılar yerinden söküldü. Bazı evlerin duvarları yıkıldı. 5 kişi savrulan parçalarla yaralandı. Köye çok sayıda ekip sevk edildi.
1: Elektrik enerjisi problemimiz vardı. O giderildi. Sadece ağır hasar alan evlere verilemiyor.
0: Evleri girilemeyecek durumda olanlara AFAD çadır dağıttı. Bölgede hasar tespiti devam ediyor.
2: Evet, son birkaç gündür hortum görüyoruz, dolu görüyoruz. Ne oluyor? Bir soralım istedik konuğum Profesör Doktor Murat Türkeş. Murat Hocam merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba, teşekkür ederim Ayşe Hanım.
2: Şimdi bu Çorlu'daki mevzu gerçekten hakikaten yani Çorum savaş alanına çevirmiş iki köyü. Biz eskiden bu hortumları bu kadar sık ve şiddetli görür müydük?
3: Gözlemlere göre biliyorsunuz iklim değişikliği, küresel ısınma, buharlaşmanın artması, ilkbahar sonu, yaz başında soğuk hava baskınları, bütün bunlar son 20-30 yılda Akdeniz Havzası'nda ve Türkiye'de hortumların sayısında bir geçmişe göre artış olduğunu gösteriyor. Ve hortumların sayısında ve hortuma neden olan gök gürültülü şimşekli fırtına bulutlarının oluşumunun daha şiddetli olmasını da esas olarak ısınan atmosfer, atmosferdeki su buharının artması ve bugünlerde yaşadığımız gibi normal koşullarda görmememiz gereken normallerinden çok soğuk hava kütlesinin bir soğuk cepheyle birlikte Türkiye'ye kuzeyden sokulması. Bu soğuk cephe ve bunun sıcak havayla karşılaşması da aşağı yukarı Orta Karadeniz afetin yaşandığı bölge. Yani önümüzdeki hafta da bu tür afetler yaşama olasılığı var. Tam da soğuk cephenin ve çok soğuk havayla bu mevsim için söylüyorum. Doğu Anadolu üstündeki görece sıcak havanın karşılaşması burada bu hortuma neden olan kuvvetli, çok hücreli bir gök gürültülü şimşekli fırtına bulutunun oluşumuna yol açtı. Hı hı. Bu iklim değişikliğinin özellikle yüzey sıcaklıklarının artması, buharlaşmanın artması, ısınan atmosferin hava kütlelerinin nem tutma kapasitesinin artması ve beklenmedik zamanlarda olağan dışı bir şekilde çok soğuk havanın bugünlerde olduğu gibi Doğu Akdeniz'e kadar inmesi burada hem konvektif kararsızlık hem de bu son olayda ve önümüzdeki birkaç gün yine etkili olacak soğuk cepheye bağlı bu tür fırtınaların oluşmasının önünü açıyor.
2: Peki bu sene bazı tahminlere göre çok yaz rekor sıcaklıklar, yazın rekor sıcaklıklar yaşayacağımız da söyleniyor. Bilmiyorum bu teyit edilebilen bir şey mi? Çünkü bir de El Nino var ama El Nino'yu galiba o kısım, yani El Nino bizi en azından çok fazla etkilemiyor ama hani şöyle bir genel baktığınızda siz ne görüyorsunuz?
3: Evet. Şimdi genel olarak El Nino'ya ihtiyacımız yok. Dünya ısınıyor. Dünyanın hemen her bölgesinde ve Türkiye'de ortalama sıcaklıklar, yüksek sıcaklıklar, düşük sıcaklıklarda artış var. Küresel ölçekte sıcaklıklarda bir artış var. Deniz yüzeyi sıcaklıkları artıyor. Ekstrem sıcaklıklar, yani sıcak hava dalgalarının sıklığı, süresi, şiddeti artıyor. Bütün bunların olduğu bir yerde bu uzun süreli bir eğilim. Biz artık hemen her yılı neredeyse bir önceki yıl kadar ya da ondan daha sıcak olmasını bekliyoruz. Dünyanın her yerinde, siz de takip ediyorsunuz, Avrupa'da, Türkiye'de her yıl yeni rekorlar, yüksek sıcaklık rekorları kırılıyor. El Nino, güney salınım olayına gelince kuvvetli El Nino yılları iklimin kendi doğal değişkenliğinden kaynaklanan ve insan kaynaklı iklim değişikliğine ek bir ısınma sağlıyor. Ancak henüz El Nino'nun bu yıl biliyorsunuz tahminler daha önce çok düşüktü ama şu anda Haziran ve sonrası için bugünkü nötr koşulların, nötr ya da görece soğuk koşulların Haziran'la birlikte olasılıkla, yani daha önce %40 kadardı, bu olasılık %60-70 çeşitli merkezlere göre hatta %80'lere çıktı. El Niño güney salınım olayının oluş

0: olasılığında bir artış var. Bu olduğunda biz geçmiş kayıtlardan da biliyoruz. Küresel ölçekte dikkat edin, sıcaklıklarda, küresel sıcaklıklarda işte 0.2 ila 0.5 santigrat derece doğal sıcaklığı ek bir artış oluyordu. Ancak bunu söylemek lazım, her kuvvetli El Niño yılı dünyanın her yerinde benzer bir etki yapmıyor.
1: Evet.
0: Ve yine siz de söylediniz, Türkiye zaten El Niño, La Niña ya da onun nötr yıllarından dolaylı ve gecikmeli etkilenen bir bölgede.
1: Evet.
0: Ama hiç etkisi olmadığını
1: Evet.
0: söylemiyorum. Söylemek istediğim bu.
1: Şimdi siz tabii bu iklim değişikliği diyorsunuz, aslında iklim krizi de demek herhalde, yanlış olmaz. Yani bir hani 0.5 santigrat derece bile bir süre sonra artık geri dönülemez tahribatlara yol açacak. Hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Doğrular mısınız
0: Tabii,
1: bilmiyorum.
0: doğru.
1: Değil mi?
0: Doğru.
1: Şimdi yani bir
0: Evet.
1: Paris İklim Konferansı yapılmıştı. İşte en büyük sanayi devlerinden biri Amerika Birleşik Devletleri bu konferanstan çekildi. Bu iklim anlaşmasından daha doğrusu çekildi. Diyor ki Çin niye diyor bu anlaşmaya tabi olmuyor diyor. Çin de diyor ki ben gelişmekte olan bir ülkeyim diyor. Dolayısıyla hani işin ticari boyutu da var, ama yani gerçekten ciddi anlamda önlem alınmazsa biz tabiatımızın yok olacağını birebir daha sık göreceğiz gibi gözüküyor. Özellikle hani bir rekor sıcaklıklar bekleniyorsa biz yine bu sene orman yangınlarıyla mücadele edeceğiz.
0: Evet, Türkiye aslında son 3 yılı hatırlarsanız önce 49.5 santigrat derece, hem de Eskişehir'in bir ilçesi. Geçen yılda biliyorsun Şırnak'ta, Silopi'de 50.5'lik tarihi yüksek sıcaklık rekoru kırdık.
1: Evet.
0: Yine 2025 yılında hatırlarsanız 3. en sıcak yıl oldu. Paris Antlaşması'na rağmen güya iklim değişikliğiyle mücadele ediyoruz. 2024 yılı küresel kayıtlarda hem en sıcak yıl oldu, hem de Paris Antlaşması'nın en önemli hedeflerinden biri olan 1,5 santigrat derece küresel ısınma eşiği aşıldı. Yani
1: Evet.
0: aslında 10 yıl, 20 yıl önceki öngörülerden, yani hem kısa hem de uzun süreli iklim öngörülerinden çok daha hızlı bir şekilde hem atmosferdeki sera gazları artıyor, hem de küresel ısınma çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Ve biz onun olumsuz sonuçlarını da işte sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklık, toprak neminin azalması, ani bir taraftan kuraklıklar ama bir taraftan eğer yağış oluşum düzeni varsa, yağış oluşum koşulları uygunsa, demin özetlediğim nedenlerle hidrolojik döngünün hızlanmasıyla bu kez de aşırı kuvvetli sağanak yağışlar, hortumlar, hatta süper hücrelere tanık olmaya başlıyoruz. O yüzden iklim değişikliği mücadelesinin bugüne kadar başarılı olmayan, altını çiziyorum, iklim değişikliği mücadelesini, yani sera gazı salımlarını arttırmak, azaltmak, ormanları, yutakları geliştirmek gibi ve yaşam tarzını, tüketim alışkanlıklarını değiştirmek gibi, pek çok karbon ayak izini azaltmak gibi bu önlemleri gerçekten çok ciddi bir şekilde almak zorundayız. Çünkü şu anda daha sabahleyin bir sunum yaptım, taraflar konferansı ve bu iklim diplomasisini anlattım. Şu anda yani 2025 sonuna kadarki sonuçlar Paris Antlaşması'nın ne küresel ısınma açısından ne de iklim değişikliği mücadelesi, yani karbondioksit salımlarını azaltma konusunda bir başarısının olmadığını
1: Evet.
0: gösteriyor. O yüzden çok ciddi bir şekilde bu önlemleri yaşamın tüm alanlarında, yani büyük ülkelerden, burada ülke ayrımı da yapmaya gerek yok, Paris Antlaşması gelişmiş, gelişmekte olan ülke ayrımı yapmıyor. Gönüllü hükümlülükler üzerinden geliyor. Ülkeler, sanayi, sermaye grupları, sivil toplum kuruluşları, işte bildiğiniz yerel yönetimler, herkesin iklim değişikliği mücadelesine kendi alanından katkı vermesi gerekiyor. Yaşam tarzı da bunun arasında.
1: Evet hocam, ama yine yanlış hatırlamıyorsam COP zirvesi yapılmıştı Azerbaycan'da. Yani oraya
0: Evet.
1: neredeyse tüm devlet başkanları büyük büyük uçaklarla
0: Evet.
1: gittiler. Hani bu karbon ayak izinden bahsettiniz ya, yani bu demek ki daha böyle çok içselleştirilmiş bir durumda değil. Şunu da soracağım. Şimdi temiz enerji, yeşil enerji, işte sera gazı
0: Evet.
1: salınımının azaltılması vesaire. Fakat dünya çok da kırılgan bir süreçten geçiyor. Hani özellikle bizim coğrafyamızda işte savaşlar oluyor vesaire. Şimdi bu temiz enerji, yeşil enerjiye geçiş hem yatırım istiyor hem de milyarlarca dolar istiyor. Dolayısıyla hani dünya ülkeleri de ekonomik anlamda sıkışmaya başlayacak eğer bu çatışmalar sona ermezse. Dolayısıyla biz bu Paris İklim Konferansı anlaşmasında alınan kararların aslında bir anlamda kadük kaldığını mı göreceğiz ve 1,5 santigrat derece dediniz 2024'te. Zaten ondan sonrası da geri dönülemez bir hal mi alacak? Son olarak bunu da sorayım.
0: Tamam. Çok güzel söylediniz. Aslında şu anda Paris Antlaşması kapsamındaki son üç taraflar konferansı ne yazık ki hem 2021 hem de 2022 kararlarının çok gerisine düştü. Ben bunu çok net bir şekilde söyledim. Yani hem Şarm El Şeyh'teki hem Brezilya'daki hem Azerbaycan'da Bakü'de yapılan 29, 30, 28, 27, 29 ve 30. Taraflar Konferansı ne yazık ki Dubai'deki alınan son kararların gerisinde, yani şu anda dünya kendi derdine düştü sizin de söylediğiniz gibi. Ne yazık ki sera gazı salımlarını azaltmak ve üstelik 2025 yılında başta gelişmiş ülkeler tüm ülkelerin Paris Antlaşması kapsamındaki gönüllü yükümlülüklerini artırması, daha azimkar hale getirmesi bekleniyordu. Bunların hiçbirisi olmadı. Öyle görülüyor ki büyük bir olasılıkla hükümetler arası iklim değişikliği panelinin, işte bizlerin yaptığı çalışmalar, bölgesel iklim değişikliği merkezlerinin yaptığı çalışmalara göre dünya eğer bugünkü gibi giderse yüzyılın ortalarından sonra hızla önce 3 santigrat derece, yüzyılın sonuna doğru da hala hiçbir şey değişmezse 4-5 santigrat derecelik bir küresel ısınmaya doğru gidiyor. Bu ise 2 santigrat dereceden sonra dünyada bugüne kadar alışık olduğumuz tüm olayların, sadece fiziksel olaylar değil, ekosistem, biyoçeşitlilik, yaşam kaynakları üzerindeki tüm yaşananların çok daha hızlı ve kötüye gideceği anlamına geliyor. Evet. Son olarak bunu söyleyeyim.
1: Yani sonuçta biz sıradan vatandaşlar olarak hepimiz aç susuz kalacağız. Ondan sonra işte bu sanayi devleri, savaş patronları da diyelim, korunaklı yerlerinde oturacaklar. Ne diyelim? Yani umarım çok geç değildir ama sizin de işaret ettiğiniz üzere gerçekten o kritik eşik açılmış. Bakalım.
0: Aslında bir cümle ekleyebilirim. Önce söylediniz. Yeni yenilenebilir. Yani şu anda dünyada pek çok şey konuşuluyor ama başta güneş, rüzgar. Biz birinci enerji kaynaklarının içinde çok hızlı bir şekilde yeni yenilenebilir enerji arzını arttırmak zorundayız. Yani evet. Dünya eğer gelişmiş ya da gelişmekte, Türkiye'de öyle, ucuz, bol, yeterli elektrik enerjisini, yenilenebilir elektrik enerjisini üretemezse iklim de öyle gözüküyor ki fosil yakıtlardan da vazgeçemiyoruz. Yaşam tarzımızı evet. Bir türlü normal yapamıyoruz. Tüketim alışkanlıklarını azaltamıyoruz. Herkes hazır yemeye başladı. Neredeyse mutfakta yemek yapan yok. Tarımsal üretim yok. İklim değişikliği mücadelesini başaramayız ama Türkiye bile çok geç bile olsa şu anda elektrik enerjisinin yaklaşık %16-17'sini yenilenebilirden elde ediyor. Evet. Bu çok önemli bir gelişme.
1: Evet. Hatta şu da çok dikkat çekici mesela. Hatırlıyorum. Belli başlı İskandinav ülkeleri de, yani Türkiye'de bu hem rüzgar türbinleri hem de offshore sanırım İzmir civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam, çok ilgi
0: yavaş
1: gösteriyorlar.
0: Yavaş yavaş o da konuşuluyor.
1: Yavaş yavaş onlar geliyorlar. Dolayısıyla Türkiye hani yeri konumu itibariyle biraz daha avantajlı gözüküyor. Bakalım. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için Profesör Doktor.
0: Teşekkür ederim. İyi
1: Murat
0: yayınlar dilerim.
1: Türkeş, sağ olunuz. İyi günler. Devam edelim. Kuryelere yönelik SRC ve psikoteknik belgesi alma süresinde son tarih uzatıldı. Dün bu haberi vermiştim. Son tarih bugündü. Uzatıldı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. 1 Ocak 2027'ye uzatılıyor.
2: SRC neyin nesi oluyor? İptal etsin daha iyi. Biz tır sürmüyoruz ki. Sadece bir taşıdığımız bir lahmacun yani. Yoksa ceza yiyeceğiz maalesef.
3: Sizce o belge şart mı?
4: Bir nevi şart aslında. Çünkü her önüne gelen kurye oluyor.
5: Motokuryelerin beklediği erteleme haberi geldi. Kuryelere SRC ve psikoteknik belgesi alması için verilen süre uzatıldı.
6: Polislerden kaçar olduk yani, polisleri görünce. Bir de affetmiyorlar. Gerçekten direkt bağlıyorlar yani.
5: Belgeyi alamadığı için ağır cezalarla karşı karşıya kalan kuryelerin beklediği haber, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu, SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Kurye Faaliyet Belgesi temin süresinin 1 Ocak 2027'ye kadar uzatılacağını açıkladı.
7: Alacağız mecbur, ne yapalım, devlete karşı boynumuzu kullanacağız.
5: Yetki belgesi ücretlerinde %95 indirim imkanı sağlandığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, bir yılda toplam 103.493 kurye işletmecisine yetki belgesi düzenlendiğini açıkladı. En fazla yetki belgesi Marmara bölgesinde düzenlendi. İl bazında ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa başı çekti. En az yetki belgesinin bulunduğu şehirse Tunceli oldu.

Böylece haber hattının sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selengül Dayıoğlu karşınızda olacak. Pazartesi yine saat 14'te görüşmek üzere. İyi hafta sonları.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Trump'ın Çin ziyaretinden ne çıkacak? Anlaşma mı yoksa yeni bir saldırı mı? Hürmüz kapalı. Bu kriz en çok ABD'ye mi yarıyor? İsrail son hamleye mi hazırlanıyor? İran'a saldırı için geri sayım mı başladı? Kaçan İsrailliler Güney Kıbrıs'ı mı satın alıyor? Atina'da mavi vatan alarmı. Yunanistan hangi adımları atıyor? Savunmaya 150 milyar euro ayıran Avrupa, Türkiye'yi nerede konumlandırıyor? Türkiye, Katar'la birlikte Suudi Arabistan-Pakistan hattına mı yaklaşıyor? Bu yeni yapı NATO'ya alternatif mi olacak? Serap Velet soruyor, emekli Büyükelçi Profesör Doktor Kerem Alkin, akademisyen Doktor Filiz Katman, Orta Doğu uzmanı Mete Sohtaoğlu, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör, Habertürk yazarı Oray Yeğin yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray taraftarlarıyla birlikte zaferini kutlamaya hazırlanıyor. Kulüp tarafından düzenlenecek ve 4-4'lük gece adı verilen şampiyonluk kutlaması bu akşam Rams Park'ta yapılacak. Öncesinde Sarı Kırmızılar Galatasaray Lisesi'nin önünde toplandı. Saatler 16'yı gösterdiğinde kortejin hareket etmesini bekliyoruz. Orada Buse Deviren bizleri bekliyor. Buse, sana merhaba diyelim. Evet, heyecanlı bekleyişle ilgili bakalım oradan bizlere neler aktaracaksın.
1: Selen, Sarı Kırmızılar çok mutlular. 4 kez üst üste bu sezonla birlikte şampiyon oldular. 26. şampiyonluğunu kutlayacaklar. Yanımda 2 tane genç Galatasaray taraftarı var. Onlar da Rams Park'a gidip bu kutlamalara katılmak için dakikaları sayıyorlar. Ama gelin bir de bakalım bizler dışarıya. Orada durum nasıl? Galatasaray taraftarlarının tamamı şu anda Galatasaray Lisesi'nin hemen önündeler. 33. haftada gelen bir şampiyonluktan bahsediyoruz. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Galatasaray evinde Antalyaspor'u ağırlamıştı ve oradaki galibiyetiyle birlikte 3 puan aldı ve şampiyonluğu elde etmiş oldu. Bununla birlikte de bugünkü kutlamalar başladı. Saatler 16'yı gösterdiğinde normal şartlarda 16 olması bekleniyordu ama sanıyorum bir saat daha ileri yatmış olacak. Galatasaray Lisesi'nde olan futbolcular, Galatasaraylı futbolcular buradan iki takım otobüsüne binecekler ve Ali Sami Yenspor Kompleksi Rams Park'a doğru yol alacaklar. Orada kutlamalara katılacaklar. Bir takım otobüsüne basın mensupları, bir takım otobüsünde de Galatasaraylı futbolcular, teknik heyet ve yönetim kadrosu yer alacak. Kutlamalar saat 19.05'te, yani Galatasaray'ın kuruluş yıl dönümünde başlayacak. 4-4'lük kutlamalar olarak adlandırılıyor. Neden? Çünkü 4 yıl üst üste Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluğu elde etmiş oldu. Taraftarlar yaklaşık 2 saattir bu alanda Galatasaraylı futbolcuların gelip buradan Rams Park'a doğru yola çıkmasını, stada doğru gitmesini bekliyor. Orada kupa kaldırılacak, ışık gösterileri olacak ve bütün aslında sezon boyunca bu anın taraftar ve hem de futbolcular hem de yönetim kadrosu tarafından beklenildiğini de varsayarsak aslında uzunca bir zamandır beklenen bir durumu hep birlikte kutlamış olacaklar. Onlar oldukça heyecanlılar. Hep birazdan tezahüratta bulunuyorlar. Hemen bu gördüğünüz bu boşluk, ara boşluk, polis ekiplerinin ayırdığı iki alandan takım otobüsü giriş yapacak. İki otobüs futbolcuları basın mensuplarını aldıktan sonra Ali Sami Yenspor Kompleksi Rams Park doğru yol alacaklar. Taraftar oldukça heyecanlı. Geçtiğimiz hafta cumartesi aslında şampiyonluğunu Galatasaray ilan etmişti. Ama kutlamalar bu cuma günü, yani bugün yapılacak. Saat 19.05'te yapılacak. Söylediğim gibi Galatasaray'ın kuruluş yıl dönümüne ithafen 26 kez şampiyon oldu Galatasaray ama 4 yıl üst üste şampiyonluğu elde etmiş oldu. Geçtiğimiz haftaki Antalya Spor maçından 3 puanla galip ayrıldıktan sonra oldukça heyecanlılar ama bir yandan da güvenlik önlemleri de herhalde sanıyorum hani sabahın ilk saatlerinden itibaren burada sağlanmaya gayret edildi. Hem spor şube tarafından hem çevik kuvvet ekipleri tarafından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına hem taraftarı hem de futbolcuları hem de bu Taksim'deki normal sivil vatandaşları koruyabilmek adına yoğun güvenlik önlemleri alındı. Otobüsün gireceği bu alanda şerit halinde demir bariyerlerle ayrıldı. Buradan futbolcuları karşılayacak. Futbolcular da taraftarı selamlayacak. Aslında bütün sezon boyunca futbolcular ve taraftar omuz omuz.

0: hep birlikte tüm maçlarda beraberlerdi ve bugünü yani dört dörtlük, onların söylediği dört dörtlük kutlamaları canla başla beklediler ve şampiyonluğu elde etti Sarı Kırmızılar. Bugünkü kutlamalarda Rams Park'ta olacak. Orada da HT Spor ekranlarından arkadaşlarımız olacak. Onlar da canlı olarak ekranlarınıza taşıyacaklar.
1: Evet, dört dörtlük gece için Galatasaraylı taraftarların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Galatasaray Lisesi'nin önünde Buse Deviren aktardı. Teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım seçim çalışmalarına devam ediyor. Son olarak

0: başkanlığa aday olma sürecini anlattı.
1: 2024'te şartlar uygundu. Biz ekip olarak seçilmiş olsaydık başarılı olurduk. 2025'te aday olmamıştım. Genç isimlere güvensem bugün aday olmazdım. 2026-2027'de Fenerbahçe'nin şampiyon olma mecburiyeti var. Olamazsa çok büyük tehlikeler bizi bekliyor. Bunu yapabilecek bir camiayız. Geçmişte bunları gösterdik.
0: Fenerbahçe camiasının 3 Temmuz sürecini unutmaması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, birlik çağrısı yaptı.
1: Bağdat Caddesi'nde 500 bin, Anıtkabir'de 1 milyon kişi toplandı. Biz böyle bir camiayız ama bu camiayı küçültmek için her şeyi yapıyoruz. Ben büyütmek için aday oldum. Ben ayrılalı 8 sene oldu ama Fenerbahçe başarılı olamıyor. Camianın önü engelleniyormuş. 99 puan aldık ama şampiyon olduk mu?
0: Aziz Yıldırım gerginlik istemediklerini ancak Fenerbahçe'nin haklarını koruyacaklarını söyledi.
1: Hakkımızı almak isterlerse her türlü savaşı yaparız. Bunun için de yeni bir ekiple geliyoruz. Tribünlerde, dışarıda, içeride, nerede olursak olalım birbirimize saygılı olmalıyız. Futbolcumuza, antrenörümüze sahip çıkalım. Sonunda başarı bizim olacaktır. Ben inanarak geliyorum. Ben bu kanı durduracağım. Hangi şartlarda olursa olsun bunu yapacağım. Her şey şeffaf ve açık olacak.
2: Spor bültenimizi noktaladık. Az sonra HT360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3000 orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı, yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

Ve HT360'dasınız. Ben Dilek Gül. Hoş geldiniz. Merhabalar. Bir saat boyunca beraber olacağız ama önce açılışımıza bir bakacağız. Üç maddemiz neymiş, ne aktaracağız size önemli olarak gördüğümüz. Onlarla başlayalım. Editörüm Seval Koç'la beraber özellikle ABD Başkanı Trump'ın şu tarihi ziyaretini biraz ele aldık. Çin ziyareti bitti bu arada. Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi ile yaptığı görüşmelerde en kritik başlıklar arasında elbette ekonomi vardı ama hiç şüphesiz İran ve Hürmüz Boğazı çok önemli bir yer tuttu. Trump özellikle Xi'nin, bu önemli bir manşet, İran'a askeri tesisat vermeyeceğini söyledi Xi. Böyle bir teyit aldığını ifade etti. Bu önemliydi. İran'a karşı çok fazla sabırlı olmayacağını söyleyerek bir kez daha tehdit etti Trump. Dedi ki İran uranyumunu gömebilir ama ben almak isterim. Bakın gömebilir uranyumu bu mesele değil ama ben talibim dedi. Neye denk geliyor bu açıklaması? HT360'da derinlemesine bakacağız efendim. İran'a dair bir açıklama da İsrail Savunma Bakanı Katz'tan geldi. Katz, İran'daki görevimiz sona ermedi. Yakında harekete geçmemizin gerekebileceği ihtimaline karşı da hazırlıklıyız dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın da açıklamaları var. O da müzakerelere biraz böyle vurgu yaptı. Müzakerelerle alakalı şunu söyledi. Müzakereler güven eksikliğinden dolayı zorlanıyor. Bu kısmı oldukça önemli. Hürmüz'den kendileriyle savaş halinde olanlar dışında tüm gemilerin geçebileceğini de bir kez daha yineledi ki daha önceki açıklamaları da yine bu minvaldeydi ama Arakçı İran'ın hem savaşa geri dönmeye hem de diplomatik çözümlere hazır olduğunu da ifade etti. Çin'in yardımcı olmak için yapacağı her şeyi de memnuniyetle karşılarız ifadesini kullandı. Ve gelelim son manşetimize HT360'da. CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nin açılışında konuştu ve bir kez daha erken seçim çağrısı yaptı. Gelin bu milletin önüne ama bu Haziran'ın sonunda ama Eylül'ün başında erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor görün. Seçimi kaybedersem bir dakika bu görevde durmam dedi. Bu açıklamanın devamına da bakacağız. O zaman HT360 başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. 12 kişi gözaltında. Operasyon bazı ihalelerde usulsüzlük iddiası üzerine yapıldı. Kurgusal bir ihale sistematiğinin işletildiği öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı

0: Savcılığı 13 kişi hakkında gözaltı kararı verdi efendim. Zanlılardan 12'si gözaltına alındı. Bir kişinin de yurt dışında olduğu tespit edildi. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanı Ayhan Taş'ın da aralarında bulunduğu 12 kişinin emniyetteki işlemleri şu anda devam ediyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Uludağ Üniversitesi'nde küresel adalet arayışı konferansında konuşuyor. Oraya dönüyoruz. Demeye de
1: Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Son olarak sözlerimi tamamlarken Bursa'nın bir önemini daha ifade etmek isterim. Bunun da bugünün Türkiye işçisi içinde, siyaset içinde büyük bir ders olması gerektiğini düşünüyorum. Değerli dostlar, sevgili öğrenciler, bildiğiniz gibi beylikler döneminde Osmanlı en büyük, en güçlü beylik değildi. Şurada Oylat'ın üstünden Domaniç Yaylası'na kadar uzanan orada, hani kuruluş Ertuğrul dizileri var ya, aynen öyle 500 tane kıldan çadırı olan bir obaydı. Şehir devleti bile değil, kıl çadırlardan müteşekkil küçük bir obaydı. Niye Osmanlı cihan devleti oldu da diğerleri olmadı? Bu sorunun üstünde biraz düşünmemiz lazım. Diğerlerinin hepsi birbirleriyle uğraşırken, birbirini alt edip birbirinin üzerinde hakimiyet kurmaya gayret ederken, Osmanlı inanın ki bunların hiçbirisiyle uğraşmadı. Gözünü Rumeli'ye dikti. Gözünü Avrupa'ya dikti. Daha Domaniç yaylasındaki o 500 tane kıl çadırın ahalisinin gönlünde ve zihninde, Şeyh Edebali'nin rüyasındaki o büyük çınarı yükseltmek, yüceltmek vardı. Ve bir cihan devletinin tohumlarını ekmek vardı. Öyle olduğu için hep ileriye atıldılar. İşte Bursa'nın, önce İznik'in, sonra Bursa'nın fethi böyle bir sürecin sonucudur. Burada da yetinmediler. Çanakkale, Çardak'tan karşıya geçerek Rumeli'ye, daha doğru dürüst orduları dahi teşkil edilmemiş bir devlet, bir ufak bir obayken oraya gittiler. Hedefleri Avrupa'ydı.
0: Evet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir kez daha erken seçim çağrısı yaptı dedik. Açılışımızda da vermiştik. İzmir'deki açılış töreninde konuştu Özel. Haziran sonu ya da Eylül başında erken seçim sandığını kurun. Seçimi kaybedersem bir dakika daha bu görevde durmam dedi.
2: Güzel günler göreceğiz, güneşli günler.
3: Biz asla ve asla hiçbir saldırıya, hiçbir zulme teslim olmayız. Yürüdüğümüz yolun ne olduğunu biliyoruz.
4: Belediyelerimiz ve partimiz saldırı altında dedi. Koydukları hedefe doğru yürüdüklerini söyledi.
3: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya çıkıp Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı azmi neyse kadrolarımızın da azmi ve kararlılığı odur.
4: CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de açılış töreninde konuştu. Özel'in gündeminde erken seçim vardı.
3: Bu kadar iş yaptınız, bu kadar haksızlık yaptınız. Gelin bu milletin önüne ama bu Haziran'ın sonunda ama Eylül'ün başında erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor bir görsün.
4: Özgür Özel sandık çağrısını yineledi.
3: Hani diyorsunuz ya, CHP çöp demek, çukur demek, yok yolsuzluk, yok hırsızlık. Millet eğer bu dediklerine inanıyorsa seni seçer. Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir özgüvenle söylüyorum. Korkmayın, çıkın karşımıza. İzmir'den Erdoğan'a sesleniyorum. Kaçmayın, milletten korkmayın. Göreceğiz güneşli günler.
0: Çorum'da çıkan hortum bir köyü yerle bir etti. Evlerin kullanılamaz hale geldiği hortumda 5'te yaralı var bu arada.
5: Hemen içeri girdim, kapıyı örtemedim. Camlar neler şakır şakır öylece gitti.
4: Evlerin çatıları uçtu. Kapılar, pencereler yerinden söküldü. Köyü vuran hortum saniyeler içinde her yeri harabeye çevirdi.
6: Köyümüz adına gerçekten çok üzgünüm.

0: Allah ve yar ve yardımcımız olsun.
1: Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Oyaca ve Kavşut köylerini hortum vurdu. Hızla büyüyüp ilerleyen hortum özellikle Oyaca köyünü adeta savaş alanına çevirdi.
2: Oyaca köyümüzdeki hasar ne yazık ki büyük. Yani %80 binaların %80'i oturulamayacak durumda.
1: Hortum o kadar şiddetliydi ki çatılar yerinden söküldü. Bazı evlerin duvarları yıkıldı. 5 kişi savrulan parçalarla yaralandı. Köye çok sayıda ekip sevk edildi.
2: Elektrik enerjisi problemimiz vardı. O giderildi. Sadece ağır hasar alan evlere verilemiyor.
1: Evlere girilemeyecek durumda olanlara AFAD çadır dağıttı. Bölgede hasar tespiti devam ediyor.
3: Selin vurduğu Samsun'da suyun sokakları nasıl bastı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde suyun saniyeler içinde önüne çıkan her şeyi sürüklediği görülüyor.
1: Sel böyle geldi. Sokaklar, caddeler saniyeler içinde doldu. Su önüne çıkan ne varsa sürükledi. Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak, dereleri taşırınca birçok mahalle su altında kalmıştı. Selin nasıl geldiği güvenlik kameralarında da yansıdı. Saniyeler içinde yükselen su ilçeyi adeta felç etti. Görüntülerde meydana gelen seli izleyenlerin su bir anda yükselince nasıl kaçtığı da görülüyor. Başka bir güvenlik kamerasında ise aniden gelen selin otomobilleri sürüklediği anlar yer aldı. Selin vurduğu ilçede temizlik çalışmaları sürüyor. Ekipler ve ilçe halkı çamurla kaplanan sokakları eski haline getirmeye çalışıyor.
3: İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki bir çocuk akranlarının bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti ve cinayet anının görüntüleri de ortaya çıktı. Olay 10 Mayıs'ta Murat Çeşme mahallesindeki bir parkta yaşandı. İki grup arasında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel ve arkadaşı bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı iki çocuğu hastaneye sevk etti. Ağır yaralanan Demirel doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polisler şüphelileri tespit ederek kısa süre içerisinde yakaladı. Saldırgan çocuklardan birinin 16, diğerinin de 17 yaşında olduğu öğrenildi. İki çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetle son bulan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri de bunlar efendim. Görüntülerde iki çocuğun 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'i bıçakla yaraladığı anlar yer alıyor. Tabii bu ne ilk ne de son ama son olması için bir yasa meclise sunulması bekleniyor. Suça sürüklenen çocuklara yönelik yasal düzenlemenin yeni yasama döneminden önce meclise artık sunulması bekleniyor. Bu düzenlemeyle canavarca hisle kasten adam öldürme gibi suçları işleyen 15 yaş üstündeki çocukların yetişkin gibi yargılanması hakimin takdirine bırakılacak. Peki düzenlemeler, bu düzenlemede başka ne gibi ayrıntılar var? Bakalım.
1: Ahmet Bingozi, Atlas Çağlayan. Suça sürüklenen çocuklar tarafından öldürülen çocuklardan sadece birkaçı. Acılar hala tazeyken gözler çıkarılacak düzenlemeler için mecliste. Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu 4 aylık çalışmasını 10 Nisan'da tamamladı. Komisyonun somut önerilerin yer alacağı raporunu bir hafta içinde tamamlayarak meclis başkanlığına sunması bekleniyor. Bir yandan da 21 Nisan'da kurulan okul saldırılarını araştırma komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin hazırlanacak yasal düzenleme için komisyonun çalışmalarını bitirmesi beklenmeden harekete geçilecek. Mevcut durumda ağırlaştırılmış müebbet cezası alan 12-15 yaş arasındaki çocuklara 12-15 yıl arasında hapis cezası veriliyor. Kasten adam öldürme suçunu canavarca hisle işleyen ya da alt ve üst soyu anne babayı öldüren 15-18 yaş arasındaki çocuklarsa 24 yıl hapis cezası alıyor. Yapılacak yasal düzenlemeyle suç işleyen 15 yaş üstündeki çocukları

0: yetişkin gibi yargılanması hakimin takdirine bırakılacak. Alt ve üst soya yönelik ya da canavarca hisle kasten adam öldürme gibi suçları işleyen çocuklar için takdir yetkisi kullanılabilecek. Düzenlemeyle çocukların tekrar tekrar suça karışmaması için ilk kez suça karışan çocukların yakın takibi alınması hedeflenecek. Bu çocuklara özel psikolojik destek, aile denetimi ve eğitim süreçlerinin eş zamanlı yürütülmesine yönelik formüller masada. Düzenlemenin yeni yasama dönemi başlamadan önce meclise sunulması bekleniyor.
1: Şimdi HT 360'da dünya zamanı. ABD Başkanı Trump'la Xi'nin görüşmesini pek çok başlık üzerinden değerlendirdik HT 360'da. Önce ekonomiyi konuştuk. Sonra Tayvan'a yönelik açıklamaları konuştuk. Tayvan'la ilgili her iki liderin açıklamaları vardı. Ne anlama geliyor onu konuştuk. Ama 8,5 yıl aradan sonra gerçekleşen bu ziyaret aynı zamanda İran'a yönelik savaşında devam ettiği, her ne kadar ateşkesle devam eden bir savaş da olsa orası, İran'a yönelik bu saldırıların da devam ettiği bir zaman diliminde gerçekleşti. İran ve Hürmüz Boğazı da bu ziyaretin o sebeple en önemli başlıklarından biriydi. Şimdi peş peşe bu kanatlarla alakalı İran Savaşı'na dair yapılan açıklamalara yakından bakacağız. ABD Başkanı Trump, Çin'in İran'a silah satmayacağını söyledi ve şöyle söyledi. Çin İran'a askeri tesisat vermeyeceğini söyledi. Bu çok büyük bir adım, çok güçlü bir ifade. Bu büyük bir beyan ama İran'dan petrol ithal etmeye devam etmek istediklerini de ifade etti. Ki Hürmüz Boğazı biliyorsunuz kapalı olduğunda Çin'in böyle bir hamlesi olmuştu ve petrolünü geçirebilmişti. Devamında Trump şöyle diyor. Xi Hürmüz Boğazı'nı açmak için yardım teklif etti dedi. Bu da önemliydi. Şimdi bir de Çin'in İran konusunda ne dediğine bir bakalım. Çin hükümeti Orta Doğu'daki çatışmaya son vermek için yorulmadan çalışıldığını açıkladı. Bu yorulmadan çalışılma kısmını birazdan konuklarıma soracağım ne denilmek istediğini. Çünkü önemli. Pekin'in açıklaması bu şekilde. Ve devamında İran'a askeri tesisat göndermeme sözüne ilişkinde Pekin'den bir açıklama gelmedi. Ama şunu diyor Pekin. Evet biz diyor Orta Doğu'da İran'a özel yaşanan bu çatışma halini ya da bu sorunu bitirebilmek için, son verebilmek için işbirliğine açığız, diyaloğa açığız, hatta diplomasiye açığız. Ama bu tesisat göndermeme meselesiyle alakalı, İran'a bu yönde askeri bir destekle alakalı bir yanıt yok. Şimdi Katz'ın açıklamaları var. O da dedi ki tam da bu görüşmenin bittiği bir evrede ama yankılarını hala çok güçlü derecede konuştuğumuz bir evrede, İran'daki görevimiz sona ermedi. Yakında harekete geçmemizin gerekebileceği ihtimaline karşı hazırlıklıyız dedi. Bu da önemli bir açıklamaydı. Katz'dan zaten İsrail'den bu minvalde her ne kadar ateşkes devam etse de açıklamalar peş peşe geliyor. Peki Arakçı ne söyledi? Dışişleri Bakanı İran. Mevcut müzakereler güven eksikliğinden dolayı zorlanıyor. Çin'in duruma yardımcı olmak için yapacağı her şey İran tarafından memnuniyetle karşılanacaktır. İran hem savaşa geri dönmeye hem de diplomatik çözümlere hazır dedi. Yani biz masaya da varız, savaşa da varız diyor İran ki en başından itibaren de bu minvalde açıklamaları oldu. Yani gövde gösterisini bu şekilde yaptı İran. Peki konuşalım, bir cep açalım. HT360'da dediğim gibi Tayvan'ı konuştuk, ekonomiyi konuştuk ama bu ziyaretin en önemli başlıklarından biri de hiç şüphesiz Hürmüz'de ve İran'da yaşananlar. Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca'yı gördüm. Hocam selamlar, merhabalar.
2: Selamlar, selamlar Dilek Hanım, iyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. Haydar Bey sizi de gördüm. Çok merhabalar, selamlar.
3: Merhabalar Dilek Hanım,
1: iyi yayınlar. O zaman sizinle başlayayım Haydar Oruç. Şimdi bu açıklamaları elbette değerlendireceğiz ama şu iki günlük ziyaretin sizin açınızdan önemli tarafını şöyle birkaç başlık olarak duymak isterim. Çünkü çok konuşulan, çok başlığı, çok metni olan bir ziyaret. Ama neden önemliydi? Ve elbette bu dünya denkleminin değiştiği ve pastanın da pay edilmeye çalışıldığı bir evrede Çin ve ABD'nin bu diyaloğu kurması dünya içinde ne anlama geliyor?
3: Ya Dilek Hanım, her şeyden önce bu ziyaretin biliyorsunuz normal planlı süresi daha Mart ayının başı gibiydi. Ancak Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, savaşı başlatması nedeniyle bu ötelendi. Zannediyorum planlandığı tarihte bu ziyaretin gündeminde İran konusu

0: Nispeten daha az yer alacaktı. Ancak şu anda bence bu ziyaretin göbeğine oturmuş durumda. Yani çoğunluğunu İran gündemi oluşturdu diye düşünüyorum. Açıkçası ben Trump yola çıkarken de buradan kriz bekleyenlerin aksine çok böyle krizli bir görüşme olmayacağını, aksine olumlu bir atmosferde geçeceğini ve muhtemel sürpriz enerji anlaşmaları da çıkabileceğini düşündüğümü paylaşmıştım. Gerçekten de o şekildeydi. Bir kere Çin her ne kadar Trump uçakta karşılamasa da, havaalanında karşılamasa da üst seviyede bir ağırlama yaptılar ve tam da Trump'ın hoşlandığı şekilde kendisini yüksek bir protokolle ağırladılar. Dolayısıyla bu havada Trump'ın da buradan memnuniyetle ayrıldığını gözlemledik. Sonuç itibariyle iki süper gücün İran mevzusundan bağımsız olarak iyi bir ilişki kurmak istediğine yönelik emareleri gördük. Yani biz Biden döneminde işte Ukrayna ile başlayan çatışma süreci, Rusya bir taraftan sorun, İran'la işte Tayvan mevzusu nedeniyle yaşanan gerilim, Pelosi'nin Tayvan ziyareti, biliyorsunuz Amerika-Çin ilişkilerini germişti. Oradan buraya Trump'ın demokratların yaptıklarının tam tersi bir davranış içerisine girdiğini, bir taraftan Alaska'da Putin'le çok iyi bir resim verirken bugün de Çin'de benzer bir şekilde olumlu bir atmosfer çizdiğini, çünkü onun güçlü liderlerle iş tutmayı sevdiğini ve bu konu nedeniyle de Çin'le yaşanan sorunları kendi tarzıyla çözmek istediğini gördük. Trump istediklerini aldı mı? Tabii ki %100 buradan her şeyi onun istediği gibi gerçekleştiğini söylemek mümkün değil, ama ben olumlu olduğu kanaatindeyim. Hem ikili ilişkiler anlamında hem de İran konusunda bunun olumlu yansımaları olacağı kanaatindeyim. Böyle diyerek girizgahı yapayım.
1: Bir virgül koydum. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray 26. şampiyonluğunu bugün kutluyor. Ve kutlamalar Galatasaray Lisesi'nden Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'a kadar da uzanıyor. Buse Deviren de orada coşkunun tam ortasında. Buse.
2: Direkt az önce futbolcular, Galatasaraylı futbolcular Galatasaray Lisesi'nden çıkış yaptılar. Takım otobüsüne doğru ilerliyorlar. Taraftarların bir kısmı da onlara eşlik etmek için Taksim'den Rams Park'a doğru yola çıktılar. Bu az önceki, bakın şu aradaki şeritten tüm futbolcular, sarı kırmızılı futbolcular bu alandan geçiş yaptı. İki tane Galatasaray'ın otobüsü var. Hemen ileride olacak o otobüsler. Biri basının bineceği, diğerini ise sarı kırmızılı futbolcuların, teknik heyetin ve yönetim kadrosunun bineceği otobüs. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'a doğru yola çıkacak. 33. haftada Süper Lig'de. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Galatasaray evinde ağırladı Antalya Spor'u. Yenmişti ve 3 puanla oradan ayrılarak 4. kez Süper Lig'de şampiyon oldu üst üste. Bu şampiyonluğuyla birlikte 26. şampiyonluğunu kutlayacak sarı kırmızılılar. Bugün saatler 19.05'i gösterdiğinde Rams Park'ta taraftarla birlikte futbolcular, yönetim kadrosu, teknik ekip hepsi birlikte kupayı kaldıracaklar, şampiyonluk kupasını kaldıracaklar. Orada bir DJ olacak, ışık gösterisi, drone gösterisi olacak. Hep birlikte eğlenecekler. Aslında Süper Lig'in bütün sene boyunca taraftarla futbolcuların omuz omuza bu anı beklediğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla onlar da bu coşkuyu kutlamak adına saat 19.05'te futbolcularla birlikte Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta olacaklar. Neredeyse 4 saat boyunca taraftar burada futbolcuları bekledi. Galatasaraylı futbolcuları beklediler. Onlar da şimdi yavaş yavaş Taksim'den taraftar grupları ayrılarak buradan Seyran Tepe'ye doğru gidecekler. Rams Park'taki kutlamalara katılacaklar. Tabii Süper Lig'in bütün heyecanını, bütün yıl boyunca bu şampiyonluğu taraftarlar en az futbolcular kadar heyecanla beklediler. HT Spor ekibimiz orada olacak. Bütün kutlamaları canlı olarak ekranlara getirecek. İzleyicilerimiz takip edebilirler diyelim direkt.
1: Çok teşekkürler Buse, sağ olasın. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray 26. şampiyonluğunu şu an itibariyle kutluyor. Buse Deviren de bize oradaki atmosferi aktardı. Devam edelim. Konuklarımla beraber Haydar Oruç, HT360'ın bu diliminin konuğu ve aynı zamanda Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca bizlerle. Ragıp Hocam, o zaman şunu sorarak devam etmek isterim. Şimdi ABD Başkanı Trump'ın bu Çin'e yaptığı ziyaret, az önce de aktardık, pek çok başlık içerse de İran kısmı da oldukça önemliydi. Trump, İran'a askeri tesisat göndermeme sözü verdi dedi. Bu bana biraz çok net bir

0: Çok böyle sınırları keskin bir ifade olarak geldi. Bilmiyorum uluslararası ilişkilerde ülke ilişkileri böyle mi ilerler? Bu kadar net tavırla mı? Özellikle Çin, ABD ya da İran-Rusya denklemi olunca ne dersiniz bu ifadeye?
1: Vallahi bir kere şu bizim misafir ederken araya girdiğiniz Galatasaray haberi kendime yönelik bir sabotaj olarak kabul ediyorum.
0: Hayır, çok lütfen. Hocam ben de Beşiktaşlıyım, bu bunu rejiye söyleyin lütfen, bana değil.
1: Böyle ikimiz de Fenerbahçeli konuk.
0: ben de Beşiktaşlıyım, alakam yok ama tebrik ederim. Yine de değil
1: ya,
0: mi? Öyle
1: tebrik etmek ayrı bir şey tabii ki ama yani vallahi billahi böyle zaten yanıyoruz 12 senedir.
0: Çok haklısınız
1: tam
0: hocam.
1: Tam programa çıkıyoruz, Galatasaray'ın şampiyonluk haberiyle kesiliyoruz.
0: Sizin bizde çektiğinizi böyle kimse çekmedi, çok haklısınız.
1: Yok, siz de belli zaman çektiniz.
0: Herhalde
1: öyle oldu.
0: Evet, evet.
1: Şimdi biraz Haydar Bey'den biraz farklı düşünüyorum. Yani İran falan bu görüşmelerin odağında değil. Ne İran ne Tayvan, Dilek Hanım. Hatta dün değil, çarşamba günü akşam verildi. Dünya Gazetesi'ndeki köşemde çok detaylı yazdım bunu. Ben 96'dan beri Çin üzerine çalışan bir akademisyenim. Şimdi bir kere Çin'den Trump'ın cümlelerine bir yanıt gelmediği müddetçe Trump'ın hiçbir cümlesini bu görüşme adına doğru kabul etmeyin.
0: Ha, tamam, anladım.
1: Hani bunu net olarak söyleyeyim.
0: Zaten diyorsunuz ki böyle abartacaktı, böyle ifadeler kullanacaktı, onun tarzı mı?
1: Bakın bir şey söyleyeceğim. Ayak bastığından beri Trump ne İran hakkında ne Tayvan hakkında bir tane bile cümle kurmamıştı. Anlatabiliyor muyum?
0: Evet.
1: Şimdi geri dönerken bu tip bir ifade Amerika'yı bağlar, Çin Halk Cumhuriyeti'ni bağlamaz. Önce onu net olarak söyleyeyim. Şimdi mesele o değil. Mesele tamamen ekonomik. Nasıl ekonomik olduğunu nereden anlıyoruz? Ya götürdüğü CEO'ların total şeyi 13 trilyon dolarlık şirketlerin CEO'larını götürdü total olarak. Ve işte o meşhur görüşmede söylediği, bak bunları getirdim sana dedi Şii'ye. Ya lütfen bunlarla bir iş yap. Yani şimdi bu da çok ilginçtir. Yani bu tip bir hani uluslararası ilişkilerde diplomatik teamüllere de, gerçi teamüllerden, Trump olunca teamüllerden konuşmak da ne kadar doğru orasını bilmiyorum ama yani bu da böyle tam böyle bir iş adamı ağzıyla yapılmış bir ifade. Şimdi Dilek Hanım, iki ülke arasında 5.2 trilyon dolarlık bağımlılık var. Son verilerde. Şimdi Çin'in elinde 3.4 milyar dolarlık hazine bonosu var. Evet, trilyon dolarlık hazine bonosu, yanlış söylemeyeyim. Milyar dolar. Ama şöyle, şuraya geleceğim. Eğer İran konusu gündeme gelseydi ne diyecekti Çin Halk Cumhuriyeti? Yani Amerika Birleşik Devletleri, Trump Çin'e şunu mu söyleyecekti? Ya bu, biz bu İranlılara anlaşma sunuyoruz, onlar imzalamıyor. Siz araya girin, İran'la ilişkileriniz çok kuvvetli, yaptırabilirsiniz. Bunu İran'a kabul ettirin mi diyecekti Dilek Hanım?
0: Ama şu yok mu? Mesela bu 12 günlük savaş sonrasında özellikle Çin'in ve Rusya'nın desteğiyle İran'ın askeri anlamda kendisini revize ettiğine dair çok fazla şey söylendi. Belki buradan yola çıkarak bu gündeme gelmiş olamaz mı?
1: Şöyle, eğer bunu gündeme getirirse Trump, o zaman Xi Jinping de diyecek ki sizin meclislerinizde, senatonuzda geçen Tayvan'a askeri yardımı bana nasıl açıklayacaksın?
0: Neden durdurmuyorsun? Neden
1: Bakın,
0: destekliyorsun?
1: Şimdi o yüzden bu ziyaretin merkezinde falan İran, Tayvan olamaz. Yoktu zaten. Bakın iki gündür orada hiç ne İran gündeme geldi dünya basınında ne Tayvan. Çünkü hani Amerika'nın Çin'e ya gel şunda bana yardımcı ol, şu İran'da diyebileceği bir nokta yok. İran'a silah sat.

0: yapmayacağı sözü verdi. Ama biliyor musunuz? Çin İran'a silah satmadığını defalarca ilan etti.
1: Evet.
0: Tüm dünyayı. Şimdi yine aynı şeye geleceğim. Hadi Çin sizin söylediğiniz gibi o iddiaların doğru olduğunu kabul ederek Trump dedi ki ya şu şey satışından vazgeç.
1: Askeri
0: İran'a
1: tesisat.
0: silah satışı. Adam demez mi ki Çinliler çok net söylerler bunu. Demez mi kardeşim sen resmi yapıyorsun bunu. Yani meclisinden karar çıkartıyorsun Tayvan'a silah
1: Silah
0: satmak için.
1: gönderiyorsun.
0: Tayvan kimin? Dilek Hanım bakın bir şey söyleyeceğim. Tayvan kimin? Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere. Çin'le diplomatik ilişki kuran ülkeler Tayvan'ın ana kıtaya bağlı bir toprak parçası olduğunu kabul ederek ilişki kurarlar.
1: Zaten aksi takdirde ilişki kurmam diyor yani. Bunu da söyleyeyim.
0: Yok Çin Halk Cumhuriyeti.
1: Evet.
0: Amerika da bizim gibi 1971'de Çin'le ilişki kuran ülkelerden. Dolayısıyla adam demez mi bu sefer Xi Jinping? Ya kardeşim sen hem benim toprak parçam olarak kabul ediyorsun hem de meclisinden askeri yardım çıkartıyorsun.
1: Peki
0: O
1: şu
0: yüzden iddiam
1: buyurun.
0: şudur. Yani bu İran ve Tayvan konusu bu görüşmelerin ikinci kategorisinde yer alır. Elbette konuşulmuştur. Bakın elbette konuşulmuştur. Ama Amerika'da Çin de bilir ki her ikisinin elinde de kendilerine karşı tarafa karşı koskul olarak kullanabileceği bazı argümanlara ihtiyaç duyarlar.
1: Peki.
0: Şimdi Çin İran'ı tamam ben razı ederim silahı satmıyorum der mi Dilek Hanım Amerika Tayvan'a bu kadar yardım yapar? Ya da
1: Zaten
0: Japonya'da bu kadar asker tutarken, Güney Kore'de bu kadar asker tutarken.
1: peki, o zaman Hacer Bey size şu kısmından sorayım. Yani silahla alakalı Ragıp Bey'in fikirleri bu yönde. Bir de petrol meselesi var. Yani bu gerilim ortamında ekonomik bazı ihtiyaçlar da hiç şüphesiz ülkeleri birbirine bağlıyor. Bu ziyaret de bunun en önemli göstergelerinden biri. Birbirine mecbur da bırakabiliyor birçok denklemde. Mesela Amerika Birleşik Devletleri verilerine göre şöyle bir baktım. Çin 2025'te İran'ın günlük yaklaşık 1,4 milyon varillik petrol ihracatının %90'ını satın almış. Bu durumda Çin'in İran'a sırtını dönmesi ne kadar mümkün? Mümkün mü? Tamam askeri olarak belki desteklemeyecek. Böyle bir beyanda bulunuyor Trump ama İran petrolünü Çin'e satmazsa bu ülke ekonomisine nasıl yansır, nasıl ayakta kalır? Yani her ikisi de birbirine biraz muhtaç pozisyonda değil mi?
2: Ya şöyle söyleyeyim, bence İran'ın Çin'e olan ihtiyacı, Çin'in İran'a olan ihtiyacından daha fazla. Çünkü İran'a yönelik yaptırımlar ve ambargolar nedeniyle herkes kolay kolay İran'dan petrol alma durumunda değil. Yani bizim bile hatırlayın geçmişteki bu enerji alışverişimiz Amerikan ambargoları ve yaptırımları nedeniyle özellikle Halkbank davasından sonra sadece doğalgazla sınırlandırıldı, o bile azaltıldı. Dolayısıyla sadece Çin'seniz İran'dan almaya devam edebilirsiniz. Amerikan yaptırımlarına karşı durabilirsiniz. Onun dışında çok da fazla bir ülkenin bu konuda opsiyonu olduğu kanaatinde değilim. Ya İran'ın aslında bugüne kadar Amerikan ambargolarına rağmen ayakta durmasının en büyük sebeplerinden birisi Rusya ise bir diğeri de Çin biliyorsunuz. Orayla hem ticari ilişkilerini devam ettirmiş olmaları hem de bir şekilde Ragıp Hocam bunu reddetse de ben açıkçası Rusya'dan ve Çin'den İran'ın bir şekilde destek aldığı kanaatinde bunu şey olarak söylemiyor. Sağdaki gelişmeler nedeniyle özellikle 12 gün savaşından sonra İran'ın bütün hava savunma sistemi vurulmuşken etkisiz hale getirilmişken ve son dönemde bu ateşkes sürecinde bile hiçbir savaşın başında hava savunma sistemi faal yok iken son saldırılarda hava savunma sistemlerinin devreye girmesi hasebiyle söylüyorum. Çünkü bunlar yazıldı, bunlar söylendi. Çin de bunları yalanlamadı, doğrudan yalanlamadı. Bugün Trump'la yapılan görüşmelerde de ben de katılırım hocama. Çin bu konuda evet vermeyeceğim dese bile verecektir. Çünkü İran bir şekilde stratejik ortağıdır, müttefiktir. Zaten yapmış olduğu bir anlaşma var 25 yıllık 400 milyar dolarlık.
1: Tabii.
2: Dolayısıyla bu imkanını, bu kozunu kaybetmek istemeyecektir. Ama İran için Amerika ile karşı karşıya gelmek istemediğini hepimiz biliyoruz. Yani tercih yapma.

0: zorunda kalırsa ya İran'dan mı vazgeçeyim, Amerika'dan mı vazgeçeyim konusunda böyle bir tercih yapmak zorunda hissetmiyor diye düşünüyorum Çin. Çin'in politikası Amerika gibi değil, daha yapıcı, daha pozitif bir gündemi var ve Orta Doğu'ya yaklaşımı Amerika'dan ziyade, çatışmalardan ziyade barış ve huzur getirerek ticari yollarında o güvenliği, emniyeti sağlamak üzerine kurulu bir sistematiği çalışıyor Çin'in. Dolayısıyla bu konuda farklı düşünüyor, Amerika'dan farklı düşünüyor ve sorunları çözmek üzerine gidiyor. Ama dediğim gibi İran olmazsa zaten biliyorsunuz diğer partneri de Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'dan alabilir. Hatta ben bu geziden önce özellikle bunu tekrar ediyorum. Amerika'nın bu teklifi de yaptı zaten Trump. Eğer Çin'den alamıyorsan ben sana
1: Evet.
0: uygun şekilde petrol verebilirim şekli teklifi sundu ve Çin'in de buna olumlu yaklaştığını takip ettik. Yani Çin de sonuçta pragmatik bir davranış sergiledi. İran'da alacağı petrole bir zorluk geliyorsa, bu konuda sıkıntı yaşıyorsa alternatif rotalar Çin için tercih edilebilir. Sonuçta devletler arasında hep söylüyoruz ya, dostluk değil çıkarlar vardır. Çin de kendi çıkarlarını önceler diye düşünüyorum. Yani bir de bu ziyaretin başlangıcında şöyle bir şey vardı. Trump Çin'den yardım mı isteyecek yoksa Çin'e yönelik bazı tehditlerde mi bulunacak şeklinde bir soru vardı. Mesela ben de doğrudan yardım istemeyecek olsa bile aslında Çin'in yardımına ihtiyacı olduğu kanaatinde olduğumu söylemiştim. Gerçekten de özellikle hani Çin oturup da İran'ı ikna edecek durumda değil ama İran'ın bir anlaşmaya varmasında Amerika ile Çin, İran arasında bir dengeleyici aktör olarak bence ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Bugün mesela Axios'un bu hafta sonuna yönelik Amerika bir saldırı gerçekleştirebilir bir haberi vardı biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Hani Çin'den sonra yeniden savaşa mı dönülecek şey. Ben buna katılmıyorum. Bu ziyaretten sonra hatta saldırı ihtimalini az görüyordum. Daha da az olacağı kanaatindeyim. Çünkü Amerika'da nihayetinde eğer böyle bir saldırı yaptığında sonuca ulaşacağını düşünseydi şimdiye kadar yapardı. Yani 8 Nisan'dan beri devam eden ateşkes hali bozulmaya çalışıldığı saldırılar oldu ama ateşkesi iki tarafta ayakta tutuyor. Ve ben bu saatten sonra bir şekilde Çin'in de katkısıyla Rusya'nın da katkısıyla kalıcı barışa doğru bir evrilme olduğu kanaatindeyim. Ufak tefek çatışmalar yine olabilir. İsrail
1: Ama
0: bu süreci sabote etmeye çalışabilir ama ateşkes halinin devamı ve nihayetinde iki tarafı da zorlayan sebepler nedeniyle bir anlaşma ufukta diye düşünüyorum açıkçası.
1: Ragıp Hocam tam da bu yerden soracaktım. Mesela bu görüşmeden sonra savaşın seyrine dair çokça yazılan çizilen başlık oldu. Ben şunu merak ediyorum. Sizce savaşın seyrini nasıl değiştirir bu gelişme, bu görüşme? Ama şunu da merak ediyorum. Çin'in Orta Doğu'daki varlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki varlığı tırnak içinde İran'la olan diyaloğundan ve ilişkisinden dolayı bunu söylüyorum. Ya da İran Savaşı'ndaki varlığı ve etkisi gerçekten Trump'ın yardım isteyebileceği bir yerde mi?
2: Çok güzel bir soru oldu. Şimdi şöyle söyleyeyim Dilek Hanım. Süper güç tanımlaması yaparken biz süper gücü ben böyle anlatırken tabii ki askeri güç, ekonomik gücü, işte toplumsal gücü, nüfus gücü hepsini koyuyorsunuz içine ama hani genelini bir kenara atıp böyle düz bir süper güç tanımlaması yaparken şöyle yaparım. Karşı süper gücün eylemini etkisiz kılabilecek siyaset güdüyor mu? Yani şeyi düşünün, Soğuk Savaş dönemini düşünün. Rusya, Amerika işte nükleer dehşet dengesi deriz. İki ülke anlaşır ve bir şekilde sorun çözülürdü. Öbürüne rağmen ötekisi bir hamle yapamazdı. Şimdi soru şurada. Türkiye'de çünkü inanılmaz bir Çin abartmasını da görüyorum açıkçası. Yani Çin küresel güç. Pekala soruyorum. Gazze'de neredeydi Çin? Hiç konuştuk mu? Soruyorum, Suriye'de nerededir Çin Dilek Hanım? Hiç konuştuk mu? Afganistan'da neredeydi Çin? Konuştuk mu? Irak'ta neredeydi Çin? Konuştuk mu? O yüzden ben yıllarca Çin çalışan, kitapları olan bir akademisyen olarak şunu net olarak ifade edeyim. Kısa ve orta vadede Çin'e bir küresel güç görmek neredeyse çok uzak. Uzak vadede daha da uzak. Şimdi ama şöyle bir nokta var. Çin Halk Cumhuriyeti işe ekonomik bakıyor. Niye? Çin tarihini bilenler çok iyi anlayacaktır. Çin'in hayatı boyunca en büyük sorunu halkının aç kalması, kırıma uğraması, işsiz kalması. Dolayısıyla Çin ekonomik olarak istikrarını devam ettirmesinin ana

0: noktası rejimin de devamı demektir. Halkın refahının sürmesi demektir. Şimdi demin çok önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki petrol, İran. Evet bakın Çin'in 3 tane, 4 tane bu. Biri Suudi Arabistan, biri Venezuela, biri İran, biri Rusya. Venezuela, Rusya ve İran sistemden ötekileştirilmiş 3 tane devletti. Venezuela'ya el koydu Amerika. Bunu açık net olarak söyleyelim. Hatta bu ülkeler açıktan Çin'e petrol satamadıkları için Endonezya üzerinden sattılar. Onlar ürettikleri petrolün 15 katını falan ihraç eder hale geldi. Rusya'nın durumu malum. Şimdi İran'ı da kaybederse Çin Halk Cumhuriyeti, o zaman Amerika Birleşik Devletleri Çin ekonomisinin damarlarını kesme şansına sahip olacak enerji açısından. Ama şuraya geleyim. Amerika bunu istiyor mu Dilek Hanım? Bakın bunu net olarak söylüyorum. Amerika bunu yapamaz. Niye yapamaz?
1: İstiyor mu yoksa istiyor da yapamıyor mu yoksa istediği halde yapmak istemez mi?
0: Amerika diyor ki ben bütün bunları alırım sen de bana biat edersin diyor. Mesele burada. Mesele bakın ticaret savaşı falan değil. Bir de teknoloji boyutu var. Ben buna teknoloji savaşı olarak bakıyorum. Şimdi bir şey söylememe müsaade edin. Örnek vereceğim size. Amerika'nın şirketlerine bakın. Tesla'sından GM'ine kadar hepsi Çin'de. Bakın GM dünyanın en büyük araç üreticisi. Askeri anlamda da sivil anlamda da. Ürettiği araçların %44'ünü Çin'de üretiyor Dilek Hanım. Şangaylı bir ortakla. Bu ürettiği araçların %40'ını da Çin piyasasına satıyor. Çünkü Çin'de üretmezseniz Çin piyasasına giremezsiniz. Aynı şeyi iPhone telefonda aynı şeyi görüyoruz. Ama bu araçlar bütün dünyanın neredeyse %30'unu da Çin'de ürettiği araçları pazarlıyor dünyaya. Evet. Bu araçlar kimin malı olarak gidiyor? Made in China olarak gidiyor. Amerika'ya da böyle gidiyor. Ama kazanan kim oluyor? Amerikan şirketi oluyor. Para nereye gidiyor? Amerika'ya gidiyor. Yani Çin'in, yani Trump'ın Çin'e yönelik bizim Çin'e çok büyük açığımız var. Bunlar yüeni devalüe etmiyorlar noktası tamamen kendi tabanına yönelik bir iç politik söylem.
1: Evet.
0: Bakın gümrük vergisi koydu, Çin de koydu. Ortalık ayağa kalktı Amerika'da. Niye biliyor musunuz? Çünkü Amerika'nın tarımda en büyük ihracatı Çin'e. Bu ihracatı Meksika'ya kaptırdılar. Kanada'ya kaptırdılar.
1: Evet.
0: O kadar birbirleriyle girift bir ekonomiye sahipler ki bunlar savaşamazlar. Ben net olarak söyleyeyim size. Kimse böyle bir şey beklemesin. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Eğer Rusya Ukrayna krizinden kurtulsun, yönünü tekrardan o yakın çevresine diksin, Çin'le en çok çatışacak ülke Rusya olacaktır. Bunu söyleyeyim size. O yüzden hani burada Çin'le olan ekonomik ilişki yazımın başlığı şuydu. Belirgin belirsizlikler. Dilek
1: en zor kısmı.
0: Evet. Çok belirgin noktalar var. Bakın Çin Halk Cumhuriyeti şeyden vazgeçemez. Büyümekten vazgeçemez.
1: Evet.
0: Bu büyümeyi yabancı yatırıma bağlamaktan vazgeçemez. Yuan'ı devalüe edemez. Çünkü ederse Çin malları pahalanacak ve dünyada bazı sektörleri kaybedecek. Bundan vazgeçemez. Niye vazgeçemez? Çünkü Çin halkı yemeğe alıştı Dilek Hanım. Çin halkı refaha alıştı. Evet. Çin halkı kapitalist sisteme alıştı.
1: Şimdi hocam tekrar Galatasaray kutlamalarına gitmem gerekiyor. İçeriden söylüyorlar. O yüzden bu dilimi noktalayacağım. Çok çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca ve Haydar Oruç değerli katkılarınız için çok sağ olun. Çok teşekkürler. Bu arada Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor dedik. Az önce Buse Deveren aktarmıştı ama şimdi futbolcular ve taraftarlar Galatasaray Lisesi'nden Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'a ilerliyor. Ayrıntılar için de bu kez Çağatay Çelik'e gideceğiz. Çağatay.
2: Teşekkürler. Şu anda Taksim Meydanı'na doğru yanaşmaya başladı. Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor. Üst üste dördüncü kez ligde mutlu zafere, mutlu sona ulaşmayı.

0: başardı sarı kırmızılar ve klasikleştiği şekilde Galatasaray Lisesi'nden, yani Galatasaray Spor Kulübü'nün temellerine atıldı. Liseden üstü açık bir otobüsle yola çıktılar. Şu anda tarla başından geçildi. Taksim Meydanı'na varmak üzereyiz. Yoğun bir taraftar ilgisi olduğunu ifade edelim. Yollar tamamen tıklım tıklım Galatasaray taraftarıyla dolu. Takım otobüsünün de önü kesiliyor. O yüzden çok yavaş hareket ediliyor. Burada tabii yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını da ifade edelim. Civar yollarda, civar sokaklarda çok sayıda Galatasaray taraftarı da, işinde gücünde olan Galatasaray taraftarı da burada kornaları çalarak eşlik ediyorlar. Kameraman arkadaşım Salih Furkan Uysal bizlere basın mensuplarına ayrılan otobüsten şu anda temiz görüntüleri size aktarmaya çalışıyor. Diyebiliriz futbolcular ayrı bir otobüste, dominasyon yazan bir otobüste yer alıyorlar. Dominasyon tabii ki üst üste dördüncü şampiyonluğu ifade ediyor. Galatasaray 1996-2000 yıllarında üst üste 4 kez lig zaferine ulaşmıştı. Bunu Okan Buruk futbolcu olarak yaşamıştı ama teknik direktör olarak da yaşama başarısı gösterdi. Yaklaşık 2 saat kadar sonra Rams Park'a ulaşmasını bekliyoruz takım otobüsünün. Bizler şimdilik sözlerimizi noktalayalım. Görüntüler, gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözlerimizi noktalayalım.
1: Çağatay Çelik, çok teşekkür ederiz. Zaten görüntüler coşkunun ne kadar büyük olduğunu görüyor. Tebrik ederiz Galatasaray'ı bu arada. Merkez Bankası Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçları yayımlandı. Yıl sonu enflasyon beklentisi %28,94'e yükseldi. Dolar tahmini kaç oldu? Dolar tahmini ise 51,57 lira oldu.
2: Yıl sonu dolar kuru tahmini 51 lira 57 kuruşa yükseldi. Enflasyon beklentisi %28,94'e çıktı. Merkez Bankası Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçları yayımladı. 72 sektör temsilcisinin katıldığı ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi %27,53'ten 28,94'e yükseldi. Ankete göre 12 ay sonrası için enflasyon %23,39'dan 23,82'ye yükselirken 24 ay sonrası için %18,02'den 18,43'e çıktı. Ve dolar tahmini. Ankete göre yıl sonu dolar Türk lirası beklentisi 51 lira 23 kuruştan 51 lira 57 kuruşa yükseldi. 2026 yılı büyüme beklentisi ise %3,3'e geriledi. 2027 yılı büyüme beklentisi de %4,1'de sabit kaldı.
1: İstanbul Küçükçekmece'de gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Polisin dur ihtarına uymayıp otomobille kaçan araçtakiler takip sırasında kaza yaptı. Şüpheliler yine kaçmaya çalışınca polis havaya defalarca uyarı ateşi açtı. Araçta yapılan arama şüphelilerin kaçmasının nedenini de ortaya koydu.
2: Dur ihtarına uymadılar. Polisten kaçarken kaza yaptılar. Uyarı ateşi açan polis şüphelileri yakaladı. İstanbul Küçükçekmece'de gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Polis ekipleri içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobile dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı.
3: Adamda silah var abi.
2: Ekipler telsizle durumu bildirince aracın kaçış güzergahında önlem alındı. Kovalamaca sırasında kaza yapan şüpheliler yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polisler havaya defalarca uyarı ateşi açtı. Şüpheliler yakalanıp gözaltına alındı. Uyarı ateşi sırasında bacağından yaralanan bir polis memuru hastaneye kaldırıldı. Yakalanan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Otomobilde yapılan aramada da çok sayıda uyuşturucu maddeyle tabanca bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: ABD Başkanı Trump Çin ziyaretinin son gününde liderlik yerleşkesini gezdi. Burası önemli bir yer Çin açısından. Gerçekten üst düzey gördüğü ülkelerin liderlerini buraya götürür. Çin Devlet Başkanı Xi'ye buraya başka liderleri getirip getirmediğini sordu Trump. Putin yanıtını alınca bakın nasıl karşılık verdi.
2: Çin Devlet Başkanı Xi ziyaretin son gününde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı başkanlık yerleşkesinde ağırladı. Geziye

0: Trump'ın buraya benden başka lider geldi mi sorusu damga vurdu. İki lider önce Zhongnanhai yerleşkesinin bahçesinde yürüyüş yaptı. Xi Trump'a ağaçların 300 yıllık olduğunu, hatta bazılarının 400 yaşını aştığını söyledi. Trump bu bilgiyi şaşkınlıkla karşıladı. Trump ardından üst düzey Çinli liderlerin yaşadığı ve çalıştığı sıkı güvenlik önlemleriyle korunan bu yerleşkeye diğer devlet başkanlarının gelip gelmediğini sordu. Trump bu cevabı güzel, hoşuma gitti şeklinde karşıladı. Ardından iki lider salona geçti. Çin devlet başkanı Trump'ın gülleri çok beğendiğini hatırlatarak ona gül tohumları göndereceğini söyledi. Trump'ın Çin ziyaretini bir dönüm noktası olarak niteleyen Çin devlet başkanı, iki ülke arasında yapıcı ve stratejik ilişkiler kurulduğunu belirterek işbirliğine yönelik ortak anlayışa ulaşıldığını ifade etti. Çin ziyaretiyle ilgili olarak harika birkaç gün geçirdik diyen Trump, büyük ticaret anlaşmaları yaptıklarını söyledi. Xi'nin kendisini pek çok olağanüstü başarıdan dolayı kutladığını belirten Trump, 3 günlük resmi Çin ziyaretini tamamlayarak Pekin'den ayrıldı.
1: Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Velde'nin Ankara oyun havası performansı sosyal medyada gündem oldu biliyorsunuz. Fransa Büyükelçiliğinden Habertürk'ün yaptığı habere bir yanıt geldi. Sayın Büyükelçi'yi milli bayramımızda karşılıklı erik dalı oynamaya davet ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Belçika ise bu düelloyu kabul etti.
0: Büyükelçiler farklı zamanlarda ama aynı oyun havasında oynadılar. Ankara oyun havalarıyla adeta coştular. Renkli görüntüler tatlı atışmaya dönüştü. Fransa Büyükelçiliğinden Habertürk'ün haberine yanıt geldi. İki ülkenin büyükelçisi için karşılıklı Ankara oyun havası teklif edildi. Belçika Büyükelçiliği ise düelloyu kabul etti. Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde kaydedilen bu görüntülerde Büyükelçi Hendrik van der Velt Ankara havası performansıyla gündeme geldi. Habertürk'ün yaptığı haberde geçen yıl Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'un erik dalı oynadığı görüntülere de yer verildi. Fransa Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından o habere yanıt geldi.
2: Haberde Belçika'dan Fransa'ya rakip çıktığı ifade ediliyor. O halde önümüzdeki 14 Temmuz Milli Bayramımızda Sayın Büyükelçi Hendrik van der Velde'i Büyükelçimiz Isabelle Dumont'la karşılıklı erik dalı oynamaya davet ediyoruz. Her şey Belçika-Fransa dostluğu için.
0: Bu davetin üzerine Belçika Büyükelçisi Velde de kendi sosyal medya hesabından Ankara havası notuyla paylaştı. Ayrıca Büyükelçiliğin hesabından tatlı atışmaya olumlu yanıt geldi. Davetiyeniz kabul edildi. Erik dalı düellosu milli günde devam edecek ifadeleri kullanıldı. Şimdi gözler Temmuz ayında yapılacak Fransa Milli Günü etkinliğinde iki büyükelçinin yapacağı Ankara oyun havası performansına çevrildi.
1: Reklam.

0: getirmemiz lazım. Ama yine ben şey demiştim, ya bazen terzi kendi söküğünü dikemez. Biz bile başımıza gelene bazen başvurmuyoruz. Çok kısa bu elektrik direğini görünce şunu söyleyeyim. Şu an ayakta zor duruyorum. Çünkü menisküs yırtığım var. Onun tedavisini görüyorum. Aynı bu şekilde yere dikilmiş, devrilmiş veya konmuş bir elektrik direğine takıldığım için.
1: Evet.
0: Yani sadece elektrik çarpması da değil, daha basit. Böyle bir direk yerdeydi İzmir'de. Evet. Ona takıldım ve menisküsüm.
1: Yani çok basit bir ihmal. Yani o direğin orada bulunması bile, ya kaldırıp kenara koymak, olmaz. Yani onu oradan çıkarmak gerektiğini.
0: Ama işte bunun mücadelesi
1: bir başka ispatı.
0: Yani başka bizim bunun mücadelesini hepimizin yapması gerekiyor. Ama en önemlisi olay olduktan sonra değil, olmadan önce. Mesela bu direk devrildi mi? Daha önce de bu
1: mesela.
0: Bu direk devrildiği zaman tüm Türkiye'deki direklerin ertesi günü belediyeler veya onların da desteğiyle ilgili kurumlar tarafından ertesi günü gözden geçirilmesi gerekiyor. Evet. Tabela mı uçtu? O ilçedeki bütün tabelaların gözden geçirilmesi.
1: Şöyle bir şey oluyor. Haber yapınca da bu sefer sadece haberlerden sonra bakma alışkanlığı oluyor. Hı. İşini hakkıyla yapan kurumları tenzih ederek söyleyelim. Hı. Ama böyle bir kültür de var. Maalesef kapatıyoruz bu konuya, yine devam edeceğiz daha sonra. Süremizin sonuna geldik. Basit bir ihmal ve tedbirsizlik insanı nasıl öldürebiliyor ya da ölümün kıyısına nasıl getiriyor? Ağır sonuçları var, gösterdik. Örneğin tedbirsiz bir yıkım çalışmasında binalar üzerimize devrilebiliyor. Yaralanıyoruz. Yağmur yağıyor, enerji kablosu yanlış döşendi diye yoldan geçerken elektrik çarpıyor, ölüyoruz. Halı sahaya top oynamaya gidenin kafasına kale direği düşebiliyor. Yaralanıyoruz. Sünnet düğününde altından geçilen kemer çöküyor. Çocuklar ağır yaralanıyor. Öğrenci yurdunda öğrencilerin bindiği asansör halatı kopuyor. Öğrenciler ölüyor ya da yaralanıyor. Parkta oynayan çocuk su dolu kuyuya düşüp boğuluyor. Hayatını kaybedebiliyor. Yani tabelaları gösterdik biraz önce. Balık tutarken yaslandığı korkuluk kırılıp düşen, suya düşüp boğulan insanlar var. Gerçekten bu konu çok önemli. Basit bir ihmalin nasıl bir sonuç yaratacağını göstermek için örnekleri birebir anlattık. Teşekkür ederiz. Hafta başı görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa güneşli 24 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 28, Muğla güneşli 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 26 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 19, Trabzon parçalı bulutlu 17 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri yer yer yağmurlu 18 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 12, Van yağmurlu 12 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 22, Mardin yağmurlu 15 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
1: Seymen, güvenli

İyi akşamlar, Hülya Ökenek ben. Akşam haberlerinde birlikteyiz. Şöyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'ın Türkistan kentini ziyaret etti bugün ve Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde konuştu biliyorsunuz ve Türk Devletleri'ne bir çağrısı var. Dahası işbirliği çağrısı yaptı Erdoğan. Ankara'nın ortak koridor projesine verdiği önemi de vurguladı. Konuğumuz olacak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın. Kendisiyle konuşacağız özellikle bu çağrılarında üzerine diyelim. Tabii ki ikinci gündem maddemiz var. O da Amerikan Başkanı Donald Trump Çin ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Tayvan konusunda Çin'e net bir söz vermediğini söylüyor Amerikan Başkanı. Çin'den Hürmüz konusunda da bir talebi olmadığını belirtti. Savaşın gündemine de bakacağız. Onu da Hasan Basri Yalçın'a soracağız elbette. Üçüncü gündem maddesi önemli çok. Suça sürüklenen çocuklara yönelik yasal düzenlemede de bazı noktalar artık netleşiyor diyebiliriz ve düzenleme ile canavarca hisle kasten adam öldürme gibi suçları işleyen 15 yaş üstündeki çocuklar artık yetişkin gibi yargılanabilecekler. Tabii bu kararsa hakimin takdirinde olacak. Onun da detaylarına bakacağız birlikte. Akşam haberleri başlasın. Şimdi Yozgat'ta öğrencileri taşıyan servis aracı devrildi. Bu arada öğrenci servisi devrildi. 3 ölü var diye veriyoruz. 2 öğrenci ve 1 şoför hayatını kaybediyor. Bakın ben detaylandıracağım. Bu kaza Saraykent ilçesinde oldu. Öğrencileri taşıyan bir servis aracının şoförü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç Söğütlü Köyü mevkisinde şarampole devrildi. Kazayı görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdiler. Sağlık ekibi 2 öğrencinin ve servis şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi. 7 öğrenci yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme de devam ediyor diyelim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin savunma sanayisindeki tecrübesini Türk Devletleri Teşkilatı ile paylaşmaya hazır olduğunu söyledi bu arada. Teşkilatın Türkistan'daki zirvesinde konuştu Erdoğan. Ankara'nın Türk dünyasıyla savunmada işbirliğine ve ortak koridor projesine verdiği önemi vurguladı. Ses açalım.

0: yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Türkiye olarak yüksek teknolojiyle şekillendirdiğimiz savunma sanayinde edindiğimiz tecrübeyi teşkilatımızın üyeleriyle paylaşmaya hazırız.
1: Şimdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir kez daha erken seçim çağrısı yaptı. Biliyorsunuz sürekli erken seçim çağrısı yapıyor Özgür Özel. Bu arada İzmir'deki açılış töreninde konuştu. Haziran sonu ya da Eylül başında erken seçim sandığını kurun. Seçimi kaybedersem bir dakika bu görevde durmam diyor Özgür Özel.
2: Biz asla ve asla hiçbir saldırıya, hiçbir zulme teslim olmayız. Yürüdüğümüz yolun ne olduğunu biliyoruz.
3: Belediyelerimiz ve partimiz saldırı altında dedi. Koydukları hedefe doğru yürüdüklerini söyledi.
2: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya çıkıp Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı azmi neyse kadrolarımızın da azmi ve kararlılığı odur.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de açılış töreninde konuştu. Özel'in gündeminde erken seçim vardı.
2: Bu kadar iş yaptınız, bu kadar haksızlık yaptınız. Gelin bu milletin önüne ama bu Haziran'ın sonunda ama Eylül'ün başında erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor bir görsün.
3: Özgür Özel sandık çağrısını yineledi.
2: Hani diyorsunuz ya CHP çöp demek, çukur demek, yok yolsuzluk, yok hırsızlık. Millet eğer bu dediklerine inanıyorsa seni seçer. Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir özgüvenle söylüyorum. Korkmayın, çıkın karşımıza. İzmir'den Erdoğan'a sesleniyorum. Kaçmayın, milletten korkmayın. Göreceğiz güneşli günler.
1: Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yeniden ifade vermek için savcılığa başvurdu bu arada. Özkan Yalım etkin pişmanlık kapsamında daha önce iki kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermişti. Tutuklu başkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ödediğini iddia ettiği para miktarı ile ilgili yeni bilgiler vermek üzere başsavcılığa başvurdu diyelim. Ve Özkan Yalım bir önceki ifadesinde de Özgür Özel'e iki seferde toplam 1 milyon 200 bin lira para verdiği iddiasında bulunmuştu. Eski Uşak Belediye Başkanı rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla da tutuklanmıştı.

0: Çağatay'a bir gidelim. Önce onu bir göreyim ben. Orada da atmosfer inanılmaz. Tabii Galatasaray üst üste dördüncü kez şampiyon. Tabii şampiyonluğu garantiledi. Bugün Rams Park Stadyumunda 26. şampiyonluğunu kutlayacak. Kutlamalardaki atmosferi de HT Spor'dan alacağız, Çağatay'dan. Çağatay, beni duyabiliyor musun?
1: Duyabiliyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Coşku inanılmaz.
1: Coşku bambaşka bir seviyede olduğunu ifade edebilirim. Galatasaray üst üste 4 toplamda 26. şampiyonunu kutluyor ama şu anda yakın dönemde eşi benzeri görülmemiş bir coşku olduğunu ifade etmeliyim. Galatasaray klasikleştiği şekilde üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi'nden yola çıktı. Rams Park'a, yani stadyumuna ulaşmaya çalışıyor ama şu anda Mecidiyeköy'deyiz. Osman Bey'den bu yana inanılmaz bir insan seli, sevgi seli olduğunun altını çizmeliyim. Şu anda Mecidiyeköy Köprüsü'nün hemen altındayız. Binlerce taraftar takım otobüsünün altını kesiyor. Önünü kesiyor daha doğrusu.

0: doğrusu meşalelerle, tezahüratlarla sürekli olarak futbolcuları dokunmaya çalışıyorlar. Yoğun güvenlik önlemleri de var. Bu şartlar altında Galatasaray takım otobüsü Rams Park'a ulaşmaya çalışıyor. Yaklaşık bir saat kadar sonra stadyuma varılmasını bekliyoruz. Esas kutlamalar stadyumda olacak. Kombine kart sahipleri de bilet almak durumundaydı. 57 bine aşkın bilet satıldı şu ana kadar. Kutlamalar 22-23 sularına kadar sürecek diyebiliriz.
1: Galatasaray'ı da tebrik edelim. Şampiyonluk turunda artık onu da garantiledi Galatasaray haliyle. O coşkuyu da görüyoruz. Bir Beşiktaşlı olarak Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Devam edelim. Eskişehir'in Mihal Gazi ilçesi belediye başkanı Zeynep Güneş'e kıyafetinden dolayı hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında da mahkeme kararını verdi. Bakalım ne ceza verilmiş.
2: Belediye başkanının kıyafetiyle ilgili sosyal medyada paylaşım yaptı. Kamu görevlisine hakaret suçundan hapis cezasına çarptırıldı.
3: Biz bunun yalnız belediye başkanımızın şahsına yönelik yapılmış bir hakaret olduğunu düşünmüyoruz. Aynı şekilde dini inançlarına ve değerlerine göre giyinen, vazifesini bu şekilde yapan tüm kadınlara yönelmiş bir hakaret olduğunu düşünüyoruz.
2: Eskişehir'de Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün Güneş'le ilgili sosyal medyada paylaşım yapan Mehmet Emin Korkmaz'a açılan davada karar duruşması görüldü. Eskişehir Adliyesi'ndeki duruşmaya sesli görüntülü sistemle katılan tutuksuz sanık beraatini talep etti. Mahkeme heyeti sanığa 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.
3: Kamu görevlisine alenen hakaret suçundan mahkeme sanığın cezalandırılmasına karar verdi. Daha önceden de işlenmiş suçları bulunduğundan hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığı yönünden de bir karar vermiş oldu.
2: Başkan Zeynep Akgün Güneş'in avukatları cezayı az bularak karara itiraz edeceklerini açıkladı.
1: Şimdi yayının başında söylemiştik, akşam haberlerinin başında o üç gündem maddesinden bir tanesiydi suçu sürüklenen çocuklara yönelik yasal düzenleme. Bu düzenlemenin yeni yasama döneminden önce meclise sunulması bekleniyor ve düzenlemeyle canavarca hisle kasten adam öldürme gibi suçları işleyen 15 yaş üstündeki çocukların yetişkin gibi yargılanması hakimin takdirine bırakılacak. Düzenlemede başka neler var, bakalım ayrıntılar haberimizde.
2: Ahmet Mingozi, Atlas Çağlayan, suça sürüklenen çocuklar tarafından öldürülen çocuklardan sadece birkaçı. Acılar hala tazeyken gözler çıkarılacak düzenlemeler için mecliste. Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu 4 aylık çalışmasını 10 Nisan'da tamamladı. Komisyonun somut önerilerin yer alacağı raporunu bir hafta içinde tamamlayarak meclis başkanlığına sunması bekleniyor. Bir yandan da 21 Nisan'da kurulan okul saldırılarını araştırma komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin hazırlanacak yasal düzenleme için komisyonun çalışmalarını bitirmesi beklenmeden harekete geçilecek. Mevcut durumda ağırlaştırılmış müebbet cezası alan 12-15 yaş arasındaki çocuklara 12-15 yıl arasında hapis cezası veriliyor. Kasten adam öldürme suçunu canavarca hisle işleyen ya da alt ve üst soyu anne babayı öldüren 15-18 yaş arasındaki çocuklarsa 24 yıl hapis cezası alıyor. Yapılacak yasal düzenlemeyle suç işleyen 15 yaş üstündeki çocukların yetişkin gibi yargılanması hakimin takdirine bırakılacak. Alt ve üst soya yönelik ya da canavarca hisle kasten adam öldürme gibi suçları işleyen çocuklar için takdir yetkisi kullanılabilecek. Düzenlemeyle çocukların tekrar tekrar suça karışmaması için İlk kez suça karışan çocukların yakın takibi alınması hedeflenecek. Bu çocuklara özel psikolojik destek, aile denetimi ve eğitim süreçlerinin eş zamanlı yürütülmesine yönelik formüller masada. Düzenlemenin yeni yasama dönemi başlamadan önce meclise sunulması bekleniyor.
1: Ve Amerikan Başkanı Çin ziyaretinden dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'ın teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, ilk cümleye bakıyorum, beğenmezsem bir kenara atıyorum dedi. İran konusunda Çin'den destek istenmediğine de işaret ediyor Donald Trump.
4: ABD Başkanı Trump'ın tarih için ziyaretine İran damga vurdu. Pekin dönüşü ziyareti değerlendiren Trump'ın gündeminde de İran vardı.

0: Başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, önümüzdeki birkaç gün içinde İran'dan petrol alan Çin petrol şirketlerine uygulanan yaptırımlar konusunda karar vereceğim dedi. İran'ın nükleer programını 20 yıl süreyle askıya almaya razı olduğunu belirtirken, bunun gerçek bir taahhüt olması gerektiğini belirtti. İran'ın füze kapasitesini koruduğu yönündeki haberleri yalanlayan Trump'a, İran'dan gelen son teklif de soruldu. Trump anlaşmada nükleerin kesinlikle söz konusu olmayacağı mesajını verdi. İran bana doğrudan zenginleştirilmiş uranyumu kaldırmak için yeterli teknolojilerinin olmadığını ve bunu yalnızca Çin ya da ABD'nin yapabileceğini söylediler dedi. Trump'a Çin'in Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'a baskı yapma konusunda güvence verip vermediği de soruldu. ABD Başkanı'nın yanıtı kimseden iyilik istemiyorum, iyiliğe ihtiyacımız da yok oldu. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşmesinde Tayvan konusunun da gündeme geldiğini belirtti. Bu konuda bir çatışma olacağını düşünmediğini belirtti. Tayvan konusunda Çin'e bir taahhütte bulunmadım diyen Trump, özellikle silah satışlarının tüm ayrıntılarıyla masaya yatırıldığını söyledi. Trump, Pekin'de Fox News'a verdiği röportajda Şir'in İran'a askeri teçhizat göndermeme sözü verdiğini belirtmiş, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması için de yardım teklif ettiğini söylemişti.
1: Amerika ile İran arasındaki müzakerelere yönelik son açıklama İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan geldi. İranlı bakan Amerikalılara güvenmediklerini söyledi. Savaşa da barışa da hazırız dedi. İran basını Amerika'nın İran'ın 14 maddelik teklifini reddettiğini belirtirken Amerikan basını saldırıların yeniden başlama ihtimaline de dikkat çekti.
0: İran'da savaşa mı dönülecek, masaya mı? Dışişleri Bakanı Arakçı iki seçeneğe de hazır olduklarını belirtti. Hindistan'da konuşan Arakçı, müzakereler konusunda ABD'ye güvenmediklerini söyledi.
2: We have no trust to America.
3: Müzakerelere açığız, ancak sadece karşı taraf ciddiyse açığız. Amerikalılara hiç güvenimiz yok. Müzakerelerdeki ana engel bu. Amerikalılara güvenmemek için çok haklı sebeplerimiz var. Ancak onların bize güvenmemesi için hiçbir sebepleri yok.
2: Not to trust us.
0: Arakçı, Tahran'ın savaşa da barışa da hazır olduğunu ifade etti.
2: As a diplomat, I am optimistic.
3: Diplomatik çözüm ihtimali de, tam teşekküllü savaşa dönülme ihtimali de var. Bir diplomat olarak diplomatik çözümün galip geleceğine dair iyimserim. İran her iki senaryoya da hazır.
2: For both scenarios.
0: İran Dışişleri Bakanı, ülkesinin hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmak istemediğini de ifade etti. 2015'te imzaladıkları anlaşmayla bunu kanıtladıklarını dile getirdi. İran basını ise ABD'nin İran'ın teklifine yanıt verdiğini yazdı. Tahran'ın geçen hafta ilettiği öneriye dair detay veren Tahran Times gazetesi, teklifin iki aşamalı bir müzakere sürecine dayandığını belirtti. İlk aşamada tüm cephelerde savaşın sona ermesine yol açacak İran'ın şartları karşılandığı takdirde nükleer meseleyle ilgili müzakerelerin ikinci aşaması başlayacak. Ancak habere göre ABD, İran'ın teklifini reddetti ve özellikle nükleer konuda baskıcı tutumunu sürdürüyor. ABD basını ise savaşın yeniden başlama ihtimalini gündeme taşıdı. Axios'un iddiasına göre Trump, Çin ziyaretinin ardından İran'a saldırıları yeniden başlatmaya karar verebilir. Bu olasılık nedeniyle İsrail ordusu hafta sonu yüksek alarm durumunda olacak. Saldırıların yeniden başlatılması halinde ise bu İsrail ordusuyla koordineli olarak gerçekleştirilecek. İsrail Savunma Bakanı Katz da İran'daki görevimiz sona ermedi. Yakında harekete geçmemizin gerekebileceği ihtimaline karşı hazırlıklıyız demişti.
1: Ve İspanya Başbakanı Sanchez Barcelona'daki şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı salladığı için İsrail Savunma Bakanı tarafından eleştirilen milli futbolcu Yamal'a destek verdi. Bir devletin bayrağını dalgalandırmayı nefrete teşvik olarak görenler ya akıllarını yitirmiş ya da kör edilmişlerdir dedi.
4: Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açan Lamine Yamal'a destek büyüyor. İsrail Savunma Bakanı Katz'ın hedef aldığı genç futbolcuya bu kez İspanya Başbakanı Pedro Sanchez destek verdi. La Liga şampiyonluğunun ardından takım otobüsünde Filistin bayrağıyla görüntülenen Lamine Yamal sosyal medyada gündem olmuştu. Milyonlarca kişi genç futbolcuya destek verirken Gazze'deki sanatçılar da yıkılmış duvarlara Yamal'ın portresini çizmişti.

0: Ancak Fas asıllı İspanyol futbolcunun Filistin bayraklı kutlaması İsrail cephesinde tepkiyle karşılanmış. İsrail Savunma Bakanı Katz yaptığı İspanyolca paylaşımda Yamal'ı İsrail'e karşı nefreti kışkırtmakla suçlamıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez duruma sessiz kalmadı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada bir devletin bayrağını dalgalandırmayı nefrete teşvik olarak görenler ya akıllarını yitirmiş ya da kendi utançları tarafından kör edilmişlerdir ifadelerini kullandı. İspanyol lider Lamine Yamal'ın yalnızca milyonlarca İspanyol'un Filistin'e duyduğu dayanışmayı gösterdiğini belirtti. Onunla gurur duymak için bir neden daha dedi. Sanchez 12 Mayıs'ta Başbakanlık konutundaki toplantıda da Yamal'ın kutlamada Filistin bayrağını sallamasına ne diyorsunuz şeklindeki bir soruya yanıt vermiş, İspanya'nın Filistin devletini resmi olarak tanıdığını hatırlatarak İsrail'in olduğu gibi Filistin'in de mevcudiyet hakkı vardır demişti.
1: Şimdi görüntülere bakacaksınız. Selim vurduğu Samsun'dan bahsedeceğim. Suyun sokakları nasıl bastığı güvenlik kamerasına yansımış ve görüntülerde suyun saniyeler içinde önüne çıkan her şeyi sürüklediği görülüyor.
0: Sel böyle geldi. Sokaklar, caddeler saniyeler içinde doldu. Su önüne çıkan ne varsa sürükledi. Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak, dereleri taşırınca birçok mahalle su altında kalmıştı. Selin nasıl geldiği güvenlik kameralarında da yansıdı. Saniyeler içinde yükselen su ilçeyi adeta felç etti. Görüntülerde meydana gelen seli izleyenlerin su bir anda yükselince nasıl kaçtığı da görülüyor. Başka bir güvenlik kamerasında ise aniden gelen selin otomobilleri sürüklediği anlar yer aldı. Selin vurduğu ilçede temizlik çalışmaları sürüyor. Ekipler ve ilçe halkı çamurla kaplanan sokakları eski haline getirmeye çalışıyor.
1: Ve Çorum'da çıkan hortum bir köyü tamamen yerle bir etti. Evlerin kullanılamaz hale geldiği hortumda 5 yaralı var.
2: Hemen içeri girdim, kapıyı örtemedim. Camlar neler şakır şakır öylece gitti.
0: Evlerin çatıları uçtu. Kapılar, pencereler yerinden söküldü. Köyü vuran hortum saniyeler içinde her yeri harabeye çevirdi.
3: Köyümüz adına gerçekten çok üzgünüm. Allah ve yar ve yardımcımız olsun.
0: Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Oyaca ve Kavşut köylerini hortum vurdu. Hızla büyüyüp ilerleyen hortum özellikle Oyaca köyünü adeta savaş alanına çevirdi.
4: Oyaca köyümüzdeki hasar ne yazık ki büyük. Yani %80 binaların %80'i oturulamayacak durumda.
0: Hortum o kadar şiddetliydi ki çatılar yerinden söküldü. Bazı evlerin duvarları yıkıldı. 5 kişi savrulan parçalarla yaralandı. Köye çok sayıda ekip sevk edildi.
4: Elektrik enerjisi problemimiz vardı. O giderildi. Sadece ağır hasar alan evlere verilemiyor.
0: Evleri girilemeyecek durumda olanlara AFAD çadır dağıttı. Bölgede hasar tespiti devam ediyor.
1: Adana'da da 5 katlı bir bina kontrollü yıkılırken az kalsın facia yaşanacaktı. Kaldırımda yürüyen bir kadın beton yığınlarının arasında kalmaktan son anda kurtulmuş. Bakalım.
0: Kaldırımda yürürken bir anda bina yıkıldı. Ölümden dönen kadın büyük korku yaşadı.
5: Bir baktım bina yıkılıyor gibi oldu. Ben kaçtım. Nereye kaçacağımı da bilmiyordum.
0: Adana'da 5 katlı bir apartman kontrollü olarak yıkılacaktı. Ancak etrafında ne bir güvenlik önlemi alındı ne de uyaran biri vardı. Bina bir anda çökünce kaldırımda yürüyen Fatma Gökçeoğlu toz bulutunun arasında kaldı.
5: Depremde bu kadar korkmadıydım. Panik atağım oldu halde.
0: Büyük korku yaşayan kadın beton yığınlarının arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayla ilgili

0: Yıkımda görevli 4 kişi gözaltına alındı. Yıkım sorumlusu 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Engelliler Haftası için sosyal medya hesabından bir video yayınladı. İşaret dili kullanarak mesaj verdi. Her vatandaşımızın eşit imkanlara sahip olduğu, dayanışmanın büyüdüğü bir Türkiye için çalışıyoruz dedi.
2: Birlikte aynı milletin fertleriyiz.
3: İşaret dili kullandığı birlik vurgusu yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası için sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
2: Birlikte aynı milletin fertleriyiz. Bu birliktelik sizinle tamam.
3: Çiftçi, her vatandaşımızın eşit imkanlara sahip olduğu, dayanışmanın büyüdüğü bir Türkiye için çalışıyoruz mesajını paylaştı.
4: Engelliler Haftası vesilesiyle işaret diliyle verdiğimiz bu mesajla engelli kardeşlerimizi anladığımızı ve daima yanlarında olduğumuzu ifade etmek istedik. Bizler her vatandaşımızın eşit imkanlara sahip olduğu, sosyal hayatın içinde güçlü şekilde yer aldığı, sevginin, anlayışın ve dayanışmanın büyüdüğü bir Türkiye için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki aynı bayrağın altında aynı değerlere gönül vermiş büyük bir milletiz.
3: Çiftçi, engelleri birlikte aşacak, dayanışmayı birlikte büyüteceğiz ifadelerini de kullandı.
1: Şimdi AK Parti Türk Kızılay'ına yönelik düzenlemeleri içeren 9 maddeli kanun teklifini meclise sundu ve teklifle afet durumlarında hastalıkların önlenmesi için Kızılay'ın çalışmaları hukuki altyapıya kavuşturulacak. Afet, savaş ve çatışma bölgelerinde görev yapan Kızılay personeline tazminat ödenecek. Şimdi teklifle başka düzenlemeler de var. Hangileri? Bakalım.
0: Afet yönetimine dair Türk Kızılay'ın sorumlulukları belirlenecek. Hukuki yapısı güçlendirilecek. Afet bölgesinde görev alan personele tazminat ödenecek.
5: Alalım, fondan alıyoruz bayanlar.
0: AK Parti Türk Kızılay'ına yönelik düzenlemeleri içeren 9 maddelik kanun teklifini meclise sundu. Teklifle görev ve yetkilerle hak ve muafiyetlere ilişkin yasal çerçeve çizilecek. Kızılay'ın afet ve acil durumlarla savaş zamanlarında hastalıkların önlenmesi için çalışma yapması hukuki altyapıya kavuşturulacak. Afet, savaş ve çatışma bölgelerinde görev yapan Kızılay personeline nakdi tazminat ödenecek. Teklifle Kızılay, afet ve insani krizlerden etkilenen kişilerin bulunduğu merkezlere erişebilecek. Bu kişilere yönelik gözlem ve raporlama faaliyetleri yürütebilecek. Kızılay, savaş esirleri ve sivillerin tutulduğu yerleri de ziyaret edebilecek. Kayıpları araştırma ve insani yardım ulaştırma faaliyetlerini yerine getirecek. Esir değişimleriyle aile birleşimlerinde aracı olarak görev yapabilecek. Türk Kızılay'ın kullanmak için ithal ettiği bilimsel cihazlar, tıbbi teşhis ve tedavi araçlarıyla ilaç kalite kontrol maddeleri gümrük vergisinden muaf tutulacak. Devlet ve üniversite hastanelerini temin ettiği kan bileşenlerinin bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Kızılay'a aktarılacak. Kan bileşenlerinin bedelleri bu hastanelerin alacaklarından mahsup edilecek. Ayrıca teklifle kamu kurum ve kuruluşları taşıtlar hariç uygun görülen taşınır mallarını Türk Kızılay'a bedelsiz olarak tahsis edebilecek.
1: Bir konuğum var, yayın başında da aslında söylemiştim. Bu saat diliminde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın. Hepiniz yakından tanıyorsunuz. Sayın Yalçın'a hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
6: Merhaba.
1: İyisiniz.
6: Olun,
1: gündem yoğun aslında. Evet. Yani sınırların dışında inanılmaz. Tabii bize sirayet ediyor. Şimdi bölgemizde yani çok önemli gelişmeler var. İşte küresel dengeler değişiyor. Hep bunu konuşuyoruz. Yani hem siyasi olarak işte ekonomik olarak da. Son dönemde de Türkiye'nin konumu, Amerika-İsrail ilişkileri ve işte malum savaş, bunun üzerine de konuşalım istedik. Ama bu orta koridor meselesi önemli. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde konuştu. Biz onu yayının başında da verdik Sayın Yalçın. Ve önemli bir zirve bu. Şöyle ki çevremizde yaşanan işte bu krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini ortaya koymuştur dedi Cumhurbaşkanı. Aslında üst başlık bu. Bu ifadeleri kullandı. Ama bunun dışında da bu ortak koridor projeleri var ki bu en önemlisi belki de. Çünkü ona dikkat çekti. Niye? Sanki böyle hani Hürmüz Boğazı'nda riskler, bu zamana kadar konuşulanlar, küresel enerji rotalarının bir anlamda değişmesi ya da değişecek olması Türkiye'yi böyle bir

0: şeyin merkezi, bir şeyin üstü, işte enerji ve lojistik meselesinde bir şeyin üstü olmaya doğru itiyor. Yani bütün dengeleri oraya itiyor belki de biraz. Doğru mu? Ne dersiniz bu konuda?
1: Tek başına tabii...
0: Dönüşebilir mi ya da?
1: Kaderin bir cilvesi olarak belki gerçekleşmiyor. Ona tabii. Türkiye'nin hazırlıklı olup olmamasıyla ilgili bir durum söz konusu. Yani mesela neden İran'ı itmiyor da Türkiye'yi itiyor? Çünkü başınız belaya girerse herhangi bir dış politika ve güvenlik olgusunda o zaman dünyadaki bütün gelişmeler size doğru akmayabilir. Tabii. Türk dünyasıyla ilişkiler Türkiye'nin çok uzun yıllardır yatırım yaptığı ve özellikle son 5-10 yılın içerisinde de çok ciddi ilerleme kaydettiği bir alan. Çünkü Türk dünyasıyla biliyorsunuz 90'lı yıllardan beri ilişkilerimizi çok daha iyi bir seviyeye taşımak isteriz ama Türk dünyasıyla ilişkiler maalesef öyle sadece istemekle gerçekleştirebileceğimiz, sadece duygudaşlıkla inşa edebileceğimiz bir şey değildi. Özellikle Türkiye'nin bazı dış politika alanlarında çok başarılı sonuçlar üretmesinin arkasından, mesela Karabağ'da Türkiye ile Azerbaycan'ın çok başarılı sonuçlar üretmesinin arkasından, diğer Türk dünyasındaki ülkeler de Türkiye ile ilişkilerinin çok daha önemli oldukları konusunda buraya doğru yaklaşmaya başladılar. Yani sizin deyiminizle aslında o akış biraz da Türkiye'nin dış politika performansı ile ilişkili bir akış.
0: Tabii. Şimdi, çok proaktif evet, değil mi? Yani inanılmaz.
1: Hem proaktif göre. Hem kendi belirlediği alanlarda büyük sonuçlar üretebildi. Yani mesela Azerbaycan'a yardım edebileceğini gösterdi. Siz Kazakistan'sanız biliyorsunuz ki Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduğunuz müddetçe yarın öbür gün başınız sıkıştığında Türkiye size de yardım edebilecek bir aktör konumuna geldi. Bütün bunları inşa ettiğinizde sizinle dostluk ilişkisi kurmak isteyen Türk dünyası devletleri de sizi daha kıymetli bir ortak olarak görmeye başlıyorlar. Dikkat ederseniz son 5 yılın içerisinde Türk Devletleri Teşkilatı'nın geldiği noktada aslında biraz Türkiye'nin başarılarıyla da ilişkili. Oradaki akraba topluluklarımızın, oradaki Türk kardeşlerimizin Türkiye ile daha yakın ilişkide bulunmanın daha kıymetli bir emtia olduğunu keşfetmeleriyle alakalı bir durum. Özellikle bakın hani biz sadece Hürmüz'den sonra bu alana ilgi duyuyor değiliz. Türk dünyası ile ilgimiz hep vardı. Onu hep geliştirmeye çalışıyorduk ama Hürmüz'den sonra da bunun ne kadar kıymetli olabileceği gözükmeye başladı. Biliyorsunuz Hürmüz dünya enerji ihtiyacının %20'sinin yani 1/5'inin geçtiği bir yer. Orası tıkandığı andan itibaren dünyadaki enerji fiyatlarının artışı
0: gördük,
1: ve ihtiyacın ortaya çıkması çok ciddi bir şekilde bütün devletleri etkiliyor. Tabii ki biz de enerji kaynaklarını çoğunlukla yurt dışından satın almak mecburiyetinde olan bir ülke olduğumuz için bundan etkileniyoruz. Tabii. Ve bundan etkilenmemizi en aza indirgemek için yapmamız gereken şeyler var. Alternatif koridorlar bu anlamda çok konuşuluyor. Yani orta koridor. Dediği, bugün evet. Bahsi geçen orta koridor bunlardan bir tanesi. Veya Hürmüz'e girmeyecek Körfez petrolünün karayollarından eski Hicaz demiryolu üzerinden Türkiye'ye aktarılması bunlardan bir tanesi. Veya o Körfez ülkelerinde yaşanan gelişmelerin arkasından Körfez ülkelerindeki mesela turizm yatırımları, gayrimenkul gibi yatırımların oralarda bundan sonra çok yapılamayacak olması nedeniyle Türkiye'nin bu alanlara da açılım yapması gerektiği bu konulardan bir tanesi. Evet etkileniyoruz. Hürmüz'ün kapanması tüm dünyayı etkilediği gibi Türkiye'yi de etkiledi. Ama Türkiye tam da sizin söylediğiniz gibi bu düzleme hazırlıklı girerse ve özellikle de Türkiye çatışmaların, silahlı kavgaların bir parçası olmadığı müddetçe Türkiye hem içeride hem dışarıda güvenli bir ortak, güvenli bir partner olarak durduğu müddetçe o güvenlik sayesinde aslında enerji kaynaklarının, diğer yatırımlarının da akabileceği bir ülke konumuna gelebilir. Tabii ki yani savaşlar hiç istemediğimiz bir şey. Bölge savaşları hiç istemediğimiz bir şey. Bize bulaşmasından özellikle çekindiğimiz ve bunları öncelikle yönetmemiz gereken bir alan. Ama savaşlar tek başına Türkiye'nin engelleyebileceği bir şey de değil. Yani iki taraf savaşmaya başladıklarında bazen kendileri bile o kararlarına niye vardıklarına dair bir açıklama yapamayabiliyorlar. Bu savaşlara rağmen ayakta kalmak, ona rağmen ekonominizi bir şekilde ona göre yönlendirmeye çalışmak önem arz ediyor.
0: Tabii doğru. Şimdi bu Hürmüz meselesi çok önemli. Aslında Hürmüz Boğazı'nın krizi yani bir taraftan işte enerji arz güvenliği sorunu ondan bahsediyoruz. Hürmüz Türkiye'yi de

0: etkiledi. Evet, yani Türkiye enerji kaynaklarının akacağı konuma gelebilir mi gerçekten? Belki biraz onu konuşabiliriz. Çünkü bu denklemde Türkiye'nin yeri ve biraz daha netleşti diyeyim aslında ağırlık anlamında. Bu küresel enerjide değişen rotalar, işte Türkiye'nin bir taraftan bakıldığında jeopolitik konumu gereği de bu denklemde işte yeni bir enerji üssüne de dönüşebilir belki. Şimdi bu bir, belki biraz hani açabilirsiniz. Bir de Trump'ın Çin ziyareti sıradan bir ziyaret değildi. O ziyarette belki Hürmüz en popüler, herkesin gözünün kulağının olduğu bir başlıktı. Ama yani Amerikan sermayesinin aslında Çin'den kopamadığını da bir nevi göstergesiydi o ziyarette bakıldığında. Yani rekabet ne kadar yumuşadı onu bilmiyorum ama kontrollü bir görüşme belki, onu da söyleyebiliriz. Teknoloji devleri de yanındaydı. Tayvan meselesi öne çıktı ama net güvence vermiyor mesela o konuda, Çin'e yönelik yaptırımlar konusunda. Açıklamaları da o yönde. Ama karşılıklı farklı bir strateji oluştu. Farklı bir fotoğraf var. Siz nasıl okuyorsunuz
1: şimdi bu diplomatik fotoğrafı? Ziyaretler ve diplomatik ziyaretler ve görüşmeler tabii ki bir anda havayı yumuşatabilir. Hı hı. Ama bunlar çok geçici sinyaller de olabilir. Hı hı. Bakın, bazı şeyler var, bazı gelişmeler var. Dünya siyasetinin aktığı bir mecra var. Hı hı. O mecraya bakarsanız maalesef öyle çok da iyimser bir mecra olmadığını görürsünüz. Yani mesela Hürmüz'le ilgili konuşurken artık hepimiz şunu görmeye başladık. Hürmüz'ün öyle 3 günden 5 güne kolayca açılabileceği, açılsa bile o açıklığın sürdürülebileceği artık kolay kolay satın alınan argümanlar değil. Yani dünya her bir olayda, her tekrar eden olayda şunu görüyor. Enerji kaynakları dahil olmak üzere birçok şey aslında risk altında. Birçok ülkenin güvenliği aslında risk altında. Mesela Tayvan meselesi konuşuldu diyorsunuz. Şimdi dünya siyasetinde aktığı yere bakarsanız, şu an dünyada en kıymetli malzemelerden bir tanesinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Hı hı. Çipler, semikondaktörler, yarı iletkenler, bu dijital dünyanın, hı hı, bütün malzemesi. Şimdi düşünün, size birkaç rakam vereyim. Bu çiplerin, dünyada üretilmiş çiplerin %65-70'ini Amerikalılar kullanıyor. Hı hı. Üretilmiş olanı. Bu çipleri kim üretiyor derseniz, bu çipleri %90-95 ile Tayvan üretiyor.
0: Tabii.
1: Bu Tayvan'ın ürettiği, Tayvan'ın yani ürettiği çiplerin ham maddesi nereden geliyor derseniz, %90-95'ler seviyesinde Çin'den geldiğini görürsünüz.
0: Zaten denkleme bakar mısınız? Yani zaten denklem zaten ortada.
1: Zaten Tayvan üzerinde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında 10 yıllardır devam eden bir gerilim var. Ama denklem gelip tıpkı mesela Soğuk Savaş'ta Amerika ile Sovyetler Birliği'nin Berlin'de karşılaşması gibi, hı hı, şimdi de mesela Çin ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan gibi bir yerde karşılaşması gibi bir sonuç karşımıza, hı hı, çıkabilir. Aynı şekilde Hürmüz'den en fazla enerji aktaran ülkelerin başında Çin geliyordu. Çin'in de Hürmüz'ün açılmasına ihtiyacı var ama bir yönüyle Hürmüz'den enerji akışının kesilmesi Amerika Birleşik Devletleri'ni de rahatsız ediyor. Finansal olarak birbirleriyle işbirliği yapmaları gereken alanlar olmasına rağmen, jeopolitik olarak bütün dünyayı yeni dönemde daha fazla krizli alanlara sevk edebilecek meseleler de var. Bu anlamda genel bir okuma yaptığınızda aslında şunu görüyorsunuz. Yani savaşların, çatışmaların öyle çok kolay kolay durmayacağı, rekabetlerin daha da keskinleşeceği, devletlerin beka mücadelelerinin çok daha yoğun bir şekilde varlık göstereceği, enerji güvenliklerinin çok kolay sağlanamayacağı maalesef bir döneme doğru giriyoruz. O yüzden bütün hepsine hazırlıklı olmak gerekiyor. Çin de bir şeyin hazırlığını yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri de başka bir şeyin hazırlığını yapıyor. İran gibi bir ülke, bakın 90 milyonu aşkın bir ülke, bundan birkaç ay öncesi, yani savaş başlamazdan önceki durumu farklı bir durumdu. Şu an itibariyle Hürmüz konusuna odaklanmış, yaptırımlar konusuna odaklanmış bir İran.
0: Ve Türkiye'de
1: bu
0: arada.
1: Ve bütün altyapısı, üst yapısı vurulmuş bir İran. Yani bir anda bir ülkenin bir savaşa sürüklenmesi. Bundan 5 yıl önce, 10 yıl önce İran Şii hilalinden bahsediyordu. Tabii. Lübnan'dan Yemen'e kadar bir hilalden bahsediyordu. Orta Doğu'da ciddi anlamda yayıldığı konuşuluyordu. Ama bugün itibariyle kendi coğrafyasını korumanın peşine düşmek zorunda kaldı. Dolayısıyla gelişmelerin çok hızlı olduğu, her an ateşin her yere sıçrayabileceği, maalesef tatsız bir döneme girdik. Büyük hesaplaşmaların yaşanabileceği bir döneme girdik.

0: O anlamda Türkiye nerede duruyor, pozisyonu netleşiyor diyorsunuz ya. Türkiye tam olarak orada duruyor. Türkiye çatışmaların bir parçası olmadan, Türkiye bu tüketici savaşların bir parçası olmadan, bir kenarda bütün taraflarla ilişkilerini makul ve rasyonel bir düzeyde tutabilecek bir dış politika ve güvenlik
1: Tabii,
0: siyaseti izliyor.
1: çok önemli.
0: Bunu inşa edebildiğimiz müddetçe önemlidir. Ama birilerinin kuyruğuna takılıp, yani bazı ülkeler gibi sadece yatırımlarınızı bazı dostlarınıza yaparsanız, o dostlarınız sizi olmadık yerlere sürükleyebilir. O yüzden çok dikkatli yürütülmesi gereken süreçlerin
1: Yani
0: içerisine
1: bu
0: girdi.
1: çözüm süreci meselesinde de Teröristsiz Türkiye projesi mesela ilk bu açıklandığında ve üzerine çok uzunca mesai harcandığında hani şöyle konumuzun içinde ve dışında aslında hani belli ki orada da tek bir yere yatırım yapılmadığı belli. Yani herkesle değil mi o proaktif siyaset, öngörebilmek, ön alabilmek değil
0: İstikrarı
1: mi?
0: koruyabilecek, huzuru, sükuneti koruyabilecek her türlü alana yatırım
1: Alana yatırım
0: yapmalısınız ki
1: yapabilmek. Tabii.
0: hazırlığınızı
1: Tabii.
0: yapmalısınız ki yarın öbür gün başka bir hiç sizin ilişkilendirmeyeceğiniz bir coğrafyada onunla ilgili size sorun çıkartabilecek bir sorun, bir alan çıkmasın. Bütün hikayemiz bu. Yani düşünün mesela Teröristsiz Türkiye meselesinde ne yapıyorsunuz? Hani yıllarca şeyi konuşmadık mı? Türkiye'nin iş cephesini bu
1: Tabii.
0: karmaşık dönemlerde güçlendirmeye olan
1: Güçlendirmek tabii.
0: ihtiyacından
1: Tabii.
0: bahsettik. Bunu inşa etmek istiyorsanız terörün ortadan kalkması için siyasal zemini güçlendirmek mecburiyetindesiniz. Onunla ilgili bir tedbir alıyorsunuz. Öbür tarafta İran konusunda başka bir tedbir alıyorsunuz. Dönüyorsunuz Ukrayna konusunda Rusya ile ilişkilerinizi hala serin tutarak, Rusya ile ilişkilerinizi hala belli bir düzeyde tutarak onu sahada nasıl söyleyelim, onu sahada var
1: Tabii.
0: etmek, onunla ilişkiyi devam ettirmek durumundasınız. Öbür taraftan Ukrayna ile, öbür taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile dengeli bir şekilde bütün ilişkiyi yönetmek zorundasınız. Çünkü hiç beklemediğiniz alanlardan bir şeyler patlak veriyor. Yani biraz önce söylemeye çalıştım. İran bunların patlak vereceğini öngöremedi. Ama bambaşka bir yerden nükleer meselesi tekrar gündeme geldi ve diplomatik yöntemlerle çözülebileceğini düşündüğü, işte Umman'da bir müzakere ile çözülebileceğini düşündüğü nükleer meseleden bir anda İran savaş alanı
1: Evet.
0: haline dönüşüyor.
1: Ama müzakere masasına vuruldu İran. Değil mi? Çok enteresan mesela. Yani o da orada da hemen gözler İsrail'e ve Amerika'ya çevriliyor. Çünkü savaşın merkezinde İsrail duruyor. Yani kıyımı Gazze'de yaptı. Ardından İran'da da savaşın ilk günü, İran-İsrail savaşının ilk gününde 160'ın üstünde 6-7 yaşındaki çocuklar okul kıyafetleriyle, ellerindeki çantalarla parçalanarak iç içe geçmiş bir fotoğrafla. Böyle de bir gayri ahlaki süreçle başladı. Siz Türkiye'de her durumda, her şekilde ön alıyor ve öngörüyor, proaktif bir siyaset yapıyor dediniz. Katılıyorum sonuna kadar. Ama İsrail'i bu işin içine katarak nasıl bir cümle kurarsınız? Onu merak ediyorum. Çünkü İsrail'in saldırgan politikaları, Netanyahu'nun Türkiye karşıtı söylemleri, savaş kabinesinin tırnak içinde Türkiye karşıtı söylemleri, yani Türkiye'nin savaş süresince izlediği o güvenlik politikası ve bir taraftan arabulucu rolü, bunların hepsini düşündüğümüzde insan nasıl bir fotoğraf ortaya çıktığını görebiliyor. Çok ciddi bir kırılma. Bu kırılma kalıcı bir kırılma mı? Yoksa
0: Uzun müddet bir dünya siyasetinde alt üst oluş bekliyoruz. Yani aslında ne diyelim, dünya siyaseti belli dönemlerde ciddi dönüşümlerden geçer. O büyük dönüşümler esnasında kimileri eski pozisyonlarını kaybeder, kimileri kendilerine yeni pozisyonlar elde eder. Buna benzer bir dönemin kapısı açıldı, sonuna kadar açıldı. Kaybedenleri olacak, kazananları olacak. İsrail ile ilgili bizim herhangi bir tanım zorluğumuz yok. İsrail çok net bir şekilde bu coğrafyanın en önemli kışkırtıcılarından, bu coğrafyanın her yerine ateşi saçmaya çalışan ve bunun sayesinde ayakta kalacağını düşünen bir yapı. O yüzden İsrail ile ilgili bir tarif sıkıntımız yok. İsrail'in Orta Doğu'ya verdiği zararı tarifle ilgili bir sıkıntımız yok. Ama mesele şu, İsrail'le ilgili, İsrail'in bölge politikaları ile ilgili bunu ne abartılı bir endişeye savrulmak gerekiyor,

0: ne de hiçbirimize, hiç kimseye bir tehdit olmaz, önemli de değil gibi bir kolaycılığa savrulmak gerekiyor. Türkiye, İsrail'in Gazze'de işlediği bütün suçları en üst perdeden dile getiren ülkelerin başında geliyor. Gazze'deki insanlara en fazla, en yoğun desteği veren ülkelerin başında geliyor. Bizim Cumhurbaşkanımızın çok net bir pozisyonu var. İnsan merkezli bir dış politika. İnsanı mutlu etmeyen, insanı merkeze almayan, insan hayatını korumayan hiçbir dış politikanın uzun vadede başarı elde etmesi mümkün değildir. Biz Suriye konusunda da, Gazze konusunda da, Karabağ konusunda da, Ukrayna konusunda da, bütün sıcak çatışma bölgelerinde, İran'da katledilen çocuklar konusunda da, her türlü konuda biz öncelikle insandan yana bir pozisyon alıyoruz. Tarihin doğru tarafında yer almak diye bir ifadeyi Cumhurbaşkanımız sık sık kullanıyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz ama Türk dış politikasını korkulara veya endişelere de teslim etmemek gerekiyor. Şunu söyleyelim. Evet, İsrail kendi durduğu yerden baktığında, İsrail hala bugün İran'da Amerika'yı tekrar tekrar İran sahasına sokup tekrar tekrar bombalatmanın peşinde. İlkinde de zaten çok ciddi bir kışkırtıcı rol oynadı.
1: İlkinde başardı zaten.
0: Yani evet, işte gördük o rolü oynadı ve çatışmalar başladı. Bugün mesela Amerika Birleşik Devletleri bile, Başkan Trump bile muhtemelen geldiği noktanın kendi beklediği nokta olmadığını düşünüyordur. Bu tür sorunlarla karşılaşıyoruz. Ama Türkiye ile ilgili şu tespiti çok net bir şekilde yapmak lazım. İsrail kendi durduğu yerden Türkiye'nin hem söylem anlamında dış politikasını hem eylem anlamında dış politikasının kendisini çok rahatsız ettiğinin farkında. O yüzden Türkiye'ye karşı düşmanca söylemler üretiyor olmalarını çok şaşırtıcı karşılamamamız gerekiyor. Ama mesele biraz budur uluslararası siyasette. Eğer siz kendi göbeğinizi kendiniz kesebilecek konumdaysanız, eğer siz kendi ülkenizin güvenliğini kendiniz sağlayabilecek konumdaysanız, bunu aslında rakipleriniz de veya size düşmanlık edenler de net bir şekilde görürler. Türkiye'nin tek başına İsrail'den, tek başına veya herhangi başka bir ülkeden çok büyük endişelere kapılmasını gerektirici bir durum söz konusu değil. Ama bilelim ki İsrail gibi aktörler her zaman Türkiye'nin başarısızlığını, her zaman Türkiye'nin ayağının takılmasını tercih edeceklerdir. Biz de onlara bu fırsatı vermemek için elimizden gelen her türlü ayrıntılı ince hesabı yapmaya ve Türkiye'nin gücünü inşa etmeye devam edeceğiz. Tek önceliğimiz önümüzdeki dönemde bu olmalı.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Bu küresel dengelerin değiştiği süreçte Türkiye'nin konumunun ne olduğu, ne olacağı na dair özellikle izlenimlerinizi aldık. Akşam haberlerin içinde böyle bir pencere açtık. Eyvallah. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: AK Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, dediğim gibi herkesin de yakından tanıdığı, sağ olsun katkılarından dolayı. Kısa bir reklam arası verelim, biraz soluklanalım biz de.

Akşam haberlerini noktalıyoruz ve her zaman olduğu gibi ben yayını Faruk Aksoy'a devrediyorum. Yani ana habere Faruk Aksoy tüm gelişmeleri aktaracak ana haberde. Görüşmek üzere efendim şimdiden. İyi hafta sonları. İyi akşamlar.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Trump'ın Çin ziyaretinden ne çıkacak? Anlaşma mı, yoksa yeni bir saldırı mı? Hürmüz kapalı. Bu kriz en çok ABD'ye mi yarıyor? İsrail son hamleye mi hazırlanıyor? İran'a saldırı için geri sayım mı başladı? Kaçan İsrailliler Güney Kıbrıs'ı mı satın alıyor? Atina'da mavi vatan alarmı. Yunanistan hangi adımları atıyor? Savunmaya 150 milyar euro ayıran Avrupa, Türkiye'yi nerede konumlandırıyor? Türkiye, Katar'la birlikte Suudi Arabistan-Pakistan hattına mı yaklaşıyor? Bu yeni yapı NATO'ya alternatif mi olacak? Serap Velet soruyor, emekli Büyükelçi Profesör Doktor Kerem Alkin, akademisyen Doktor Filiz Katman, Orta Doğu uzmanı Mete Softoğlu, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör, Habertürk yazarı Oray

0: Beyin yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa güneşli 24 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 28, Muğla güneşli 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 26 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 19, Trabzon parçalı bulutlu 17 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri yer yer yağmurlu 18 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 12, Van yağmurlu 12 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 22, Mardin yağmurlu 15 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 15 Mayıs Cuma günündeyiz. Türkiye'de ve dünyada önemli başlıklar, önemli gelişmeler var. Ana haber bülteninde bunları tek tek anlatacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti devam ediyor. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan ziyareti kapsamında bugün Türkistan şehrindeydi. Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde konuştu Erdoğan. Türkiye'nin savunma sanayindeki tecrübesini Türk Devletleri Teşkilatı ile paylaşmaya hazır olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanının önemli bir başlığı daha vardı. Hürmüz Boğazı. Özellikle Hürmüz Boğazı merkezli kriz için Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projelerinin önemi Hürmüz'deki krizle bir kez daha ortaya çıktı. Türk dünyası havadan, karadan, denizden, her yerden birbirine bağlı olmalı ki dünyada farklı noktalarda çıkan krizler karşısında savunma yapabilsin, o problemleri yaşamasın dedi.
1: Yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından karşılanan Erdoğan, zirve kapsamında çekilen aile fotoğrafında yer aldı. Zirvede yaptığı konuşmada Hürmüz krizi orta koridorun stratejik önemini gösterdiği ifadelerini kullandı.
1: Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
2: Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde edindiği tecrübeyi teşkilatın üyeleriyle paylaşmaya hazır olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı zirveyi kendileri için anlamlı kılan bir diğer hususunda Türk dünyasının ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının temsil edilmesi olduğunu belirtti. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı Türkistan zirvesinde görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Erdoğan, geleceğin dünyasında daha fazla söz ve etki sahibi olabilmek için özellikle teknoloji işbirliğinin önemine de değindi. Yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olunması gerektiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, Türkistan'daki temasları kapsamında Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ve Sapar Turizm Merkezi'ni de ziyaret edip kültürel geziye katıldı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyarette Türk dünyasına, Türk devletlerine, bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de tanısanız iyi olur diyor. En azından Türk dünyasına, o resmi aleme bir devlet daha, sizin tanıdığınız bir devlet daha katılır vurgusunu yapıyor. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakacağız. CHP'deki gelişmeler. Genel Başkan Özgür Özel, erken seçim de erken seçim diyor. CHP Genel Başkanı Özel bugün İzmir'deydi. Bir kez daha erken seçim çağrısı yaptı. Özgür Özel, Haziran sonu ya da Eylül başında erken seçim sandığını kurun, seçimi kaybedersem bir dakika bu koltukta oturmayacağım. Söz veriyorum. Yeter ki erken seçim yapın. Seçimi kazanırsanız 5 yıl daha devam edersiniz. Yok kaybederseniz ben Özgür Özel olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğunu bir dakika bile meşgul etmeyeceğim dedi.
1: Güzel günler göreceğiz, güneşli günler.
2: Biz asla ve asla hiçbir saldırıya, hiçbir zulme teslim olmayız. Yürüdüğümüz yolun ne olduğunu biliyoruz.
3: Belediyelerimiz ve partimiz saldırı altında dedi. Koydukları hedefe doğru yürüdüklerini söyledi.
2: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya çıkıp Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı azmi neyse, kadrolarımızın da azmi ve kararlılığı odur.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de açılış töreninde konuştu. Özel'in gündeminde erken seçim vardı.
2: Bu kadar iş yaptınız, bu kadar haksızlık yaptınız. Gelin bu milletin önüne, ama bu Haziran'ın sonunda, ama Eylül'ün başında erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor bir görsün.
3: Özgür Özel sandık çağrısını yineledi.
2: Hani diyorsunuz ya, CHP çöp demek, çukur demek, yok yolsuzluk, yok hırsızlık. Millet eğer bu dediklerine inanıyorsa seni seçer. Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir özgüvenle söylüyorum. Korkmayın, çıkın karşımıza. İzmir'den Erdoğan'a sesleniyorum. Kaçmayın, milletten korkmayın. Göreceğiz güneşli
0: günler. CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de bunları söyledi. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nin iptaliyle ilgili dava ertelendi. Mahkemenin görevlendirdiği Gürsel Tekin başkanlığındaki heyet İstanbul'daki görevine aynen devam edecek. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı avukatları Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nde delege iradesinin sakatlandığını öne sürdü. CHP avukatı ise istinaf kararlarına işaret ederek yetkisizlik kararı verilmesini talep ediyoruz dedi. Mahkeme istinafın İstanbul'daki mahkemeleri yetkisiz bulduğu karar değişikliğinin kendilerine sunulmasını istedi. Ayrıca Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirme talebinde de bulundu. Duruşma 10 Temmuz'a ertelendi. Sayın seyirciler, belediyelere yönelik operasyonlar devam etti. Bugün de operasyonlar vardı. Neydi, nereye yapıldı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni operasyon vardı. 12 kişi gözaltına alındı. Yol Yapım ve Bakım Onarım Daire Başkanı Ayhan Taş'ın da aralarında bulunduğu 12 kişinin emniyetteki işlemleri halen sürüyor. Üsküdar Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon yapıldı. Ruhsat işlemlerinde usulsüzlük ve rüşvet iddialarıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon yapılan bir diğer adres Denizli Merkez Efendi'ydi. Merkez Efendi Belediyesi'ne rüşvet, ihaleye fesat karıştırma operasyonu yapıldı. Aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Manavgat Belediyesi'ne yönelik davada karar açıklandı. Yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla açılan davada tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara'ya 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sayın seyirciler, Milliyetçi Hareket Partisi'nde teşkilatlarla ilgili adımlar atılıyor. O adımlara devam ediliyor. Isparta İl Teşkilatı

0: Teşkilatı ve 13 ilçe teşkilatı feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın kararı sosyal medya hesabından açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Teşkilatı ile 13 ilçe teşkilat organları tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir dedi. İl başkanlığı görevine Osman Gülay'ın atandığını da duyurdu. MHP'de 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesiyle teşkilatlarla ilgili süreç başlamıştı. Kütahya, Eskişehir, Kars, Bilecik, Çanakkale, Muğla, Ardahan, Bolu, Bingöl, Gaziantep ve Malatya il teşkilatları da feshedilmişti. Memleketin dışına çıkalım, dünyaya bakalım. Amerika Birleşik Devletleri, Çin. Önemli görüşmeler yapıldı. Sayın seyirciler, ABD Başkanı Çin ziyaretinden dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'ın teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Donald Trump, ilk cümleye bakıyorum, beğenmezsem hemen bir kenara atıyorum dedi. İran konusunda Çin'den destek istenmediğine işaret etti. Bu yönde iddialar vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran operasyonları konusunda Çin'den yardım ve hatta destek istediği söyleniyordu. Donald Trump yok böyle bir şey dedi.
1: ABD Başkanı Trump'ın tarih için ziyaretine İran damga vurdu. Pekin dönüşü ziyareti değerlendiren Trump'ın gündeminde de İran vardı. Başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, önümüzdeki birkaç gün içinde İran'dan petrol alan Çin petrol şirketlerine uygulanan yaptırımlar konusunda karar vereceğim dedi. İran'ın nükleer programını 20 yıl süreyle askıya almaya razı olduğunu belirtirken, bunun gerçek bir taahhüt olması gerektiğini belirtti. İran'ın füze kapasitesini koruduğu yönündeki haberleri yalanlayan Trump'a İran'dan gelen son teklif de soruldu. Trump anlaşmada nükleerin kesinlikle söz konusu olmayacağı mesajını verdi. İran bana doğrudan zenginleştirilmiş uranyumu kaldırmak için yeterli teknolojilerinin olmadığını ve bunu yalnızca Çin ya da ABD'nin yapabileceğini söylediler dedi. Trump'a Şii'nin Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'a baskı yapma konusunda güvence verip vermediği de soruldu. ABD Başkanı'nın yanıtı kimseden iyilik istemiyorum, iyiliğe ihtiyacımız da yok oldu. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşmesinde Tayvan konusunun da gündeme geldiğini belirtti. Bu konuda bir çatışma olacağını düşünmediğini belirtti. Tayvan konusunda Çin'e bir taahhütte bulunmadım diyen Trump, özellikle silah satışlarının tüm ayrıntılarıyla masaya yatırıldığını söyledi. Trump, Pekin'de Fox News'a verdiği röportajda Şii'nin İran'a askeri teçhizat göndermeme sözü verdiğini belirtmiş, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması için de yardım teklif ettiğini söylemişti.
0: Ortada enteresan bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin dönüşü uçakta diyor ki, İran'ın füze üretiminin %80 ila 85'ini yok ettik. Yani İran füze üretemiyor. Peki İran bu konuda ne diyor? ABD ile İran arasındaki müzakerelere yönelik son açıklama İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan geldi sayın seyirciler. İranlı bakan ABD'lilere güvenmediklerini söyledi. Amerikalılara güvenmiyoruz dedi. Savaşa da barışa da hazırız eklemesini yaptı. İran basını ABD'nin İran'ın 14 maddelik teklifini reddettiğini belirtirken ABD basını saldırıların yeniden başlama ihtimaline dikkat çekti. Hatta çok yakın dedi.
1: İran'da savaşa mı dönülecek masaya mı? Dışişleri Bakanı Arakçı iki seçeneğe de hazır olduklarını belirtti. Hindistan'da konuşan Arakçı müzakereler konusunda ABD'ye güvenmediklerini söyledi. We have no
2: trust to America. Müzakerelere açığız ancak sadece karşı taraf ciddiyse açığız. Amerikalılara hiç güvenimiz yok. Müzakerelerdeki ana engel bu. Amerikalılara güvenmemek için çok haklı sebeplerimiz var. Ancak onların bize güvenmemesi için hiçbir sebepleri yok.
1: Arakçı, Tahran'ın savaşa da barışa da hazır olduğunu ifade etti. As a
2: diplomat, I am optimistic. Diplomatik çözüm ihtimali de, tam teşekküllü savaşa dönülme ihtimali de var.

0: Bir diplomat olarak diplomatik çözümün galip geleceğine dair iyimserim. İran her iki senaryoya da hazır.
1: İran Dışişleri Bakanı ülkesinin hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmak istemediğini de ifade etti. 2015'te imzaladıkları anlaşmayla bunu kanıtladıklarını dile getirdi. İran basını ise ABD'nin İran'ın teklifine yanıt verdiğini yazdı. Tahran'ın geçen hafta ilettiği öneriye dair detay veren Tahran Times gazetesi, teklifin iki aşamalı bir müzakere sürecine dayandığını belirtti. İlk aşamada tüm cephelerde savaşın sona ermesine yol açacak İran'ın şartları karşılandığı takdirde nükleer meseleyle ilgili müzakerelerin ikinci aşaması başlayacak. Ancak habere göre ABD, İran'ın teklifini reddetti ve özellikle nükleer konuda baskıcı tutumunu sürdürüyor. ABD basını ise savaşın yeniden başlama ihtimalini gündeme taşıdı. Axios'un iddiasına göre Trump, Çin ziyaretinin ardından İran'a saldırıları yeniden başlatmaya karar verebilir. Bu olasılık nedeniyle İsrail ordusu hafta sonu yüksek alarm durumunda olacak. Saldırıların yeniden başlatılması halinde ise bu İsrail ordusuyla koordineli olarak gerçekleştirilecek. İsrail Savunma Bakanı Katz da İran'daki görevimiz sona ermedi. Yakında harekete geçmemizin gerekebileceği ihtimaline karşı hazırlıklıyız demişti.
2: Bugün Nekbe, yani büyük felaketin 78. yıl dönümü. Kime göre büyük felaket? Filistinlilere göre. 1948'de kuruldu İsrail ve o günden bugüne 78 yıl geçti. Dolayısıyla Filistinliler bu 78 yılı kendi topraklarından, ülkelerinden, vatanlarından sürgün dönemi olarak anıyorlar. Bir etnik temizlik yapılıyor iddiasındalar. Filistinliler diyor ki, aslında İsrail kuruldu ve Filistin halkına karşı bir soykırım uygulanıyor. Yani İsrail'e, daha doğrusu Yahudilere 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'da yapılanlar 78 yıldır Filistinlilere yapılıyor. İşte onun için bugüne Nekbe diyorlar. Ve Filistin Dışişleri Bakanlığı bunun bir etnik temizlik olarak anılması ve kabul edilmesini istiyor.
1: Büyük felaketin üzerinden 78 yıl geçti. Ancak ne acısı ne yol açtığı felaketler silsilesi sona erdi. İsrail 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmiş, bu Filistinliler için büyük bir dramın başlangıcı olmuştu. 957 bin Filistinli göçe zorlanırken Filistin topraklarından o toprakların insanların izleri tek tek silindi. Bunun üzerine 15 Mayıs Nekbe, yani Büyük Felaket Günü olarak tarihe geçti. Bu tarih İsrail için kuruluş günü, Filistinliler içinse nüfuslarının %67'sinin vatanlarından zorla çıkarılmasıyla başlayan ve hala devam eden felaketlerin başlangıcı oldu. Filistin Dışişleri Bakanlığı Nekbe'nin yıl dönümü sebebiyle yaptığı açıklamada, uluslararası topluma Nekbe'nin etnik temizlik suçu olarak tanınması çağrısında bulundu. Büyük felaketin yalnızca tarihi bir trajedi olmadığı, Filistin halkına yönelik etnik temizlik, zorla göç, katliam, cinayet, yıkım, yağma, ihlal ve yerinden edilme ile bitmeyen ve süre gelen bir suç olduğu vurgulandı. Filistin Esirler Cemiyeti de İsrail ordusunun Gazze şeridine saldırılara başladığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 23 bin Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi. Bu sayının Gazze'den alıkonulan binlerce kişiyi kapsamadığı kaydedildi. İsrail hapishanelerinin işkence, aç bırakma, aşağılama ve tıbbi ihmal için örgütlü alanlara dönüştürüldüğü aktarıldı. Filistinli tutukluların 6 gün savaşının yaşandığı 1967'den bu yana en kanlı ve zor süreci yaşadığı bildirildi. Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde bulunan 89 Filistinlinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.
2: Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor sayın seyirciler. Sarı kırmızılılar kupasına bugün kavuşuyor. Galatasaray ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş ve 4. kez üst üste mutlu sona ulaşmıştı. Şampiyonluk kutlamaları Galatasaray Lisesi'nden başladı. Otobüsün üzerine çıkan futbolcular taraftarları selamladı. Sonrasında da konvoy eşliğinde stada hareket etti. Rams Park'taki kutlama töreni kulübün kuruluş yılına atfen saat 19.05'te başladı. Marşlar, ışık gösterileri ve müzik eşliğinde

0: İşte kutlamalar şu dakikalarda devam ediyor. Kutlama programında futbolcular ve teknik heyet tek tek sahneye çağrılacak. Bazı sürpriz sanatçılarla düet yapılacağı da belirtiliyor. Sarı kırmızılıların kutlama coşkusu ilerleyen dakikalarda şampiyonluk kupasının kaldırılmasıyla zirveye çıkacak. Bugün Galatasaray'ın günü. Kutlu olsun. Sayın seyirciler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gündemimizde yeni bir vergi çalışması yok dedi. Dönelim ekonomiye. Çünkü bakan ne söylüyor? Bakan konuşunca herkes kulaklarını dört açıp dinliyor. Çünkü önemli. Yönetilen, yönlendirilen fiyatların enflasyondan fazla artmayacağını işaret etti. Çok fazla artmayacak dedi. Dolayısıyla biz de yeni bir vergi paketi hazırlamıyoruz açıklamasını yaptı. Bütçe açığı hedefine de dikkat çekti. O konuyla ilgili yapılan çalışmalardan bahsetti.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gündemimizde şu an herhangi yeni bir vergi çalışması yok dedi. Eşel mobil sistemi nedeniyle oluşan ek bütçe yükünü karşılamak için yeni bir vergi çalışması yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt verdi. Bakan Şimşek, Bloomberg'e verdiği röportajda elektrik ve doğalgaz tarifeleri, akaryakıt fiyatlarını da kapsayan, yönetilen yönlendirilen fiyat artışlarına da değindi.
2: Biz bu sene enflasyon hedefinden epey aşağıda tuttuk. Siz yıl ortasını soruyorsanız yıl ortasında bir sürpriz olmayacak. Yani yönetilen, yönlendirilen fiyat artışlarıyla hedef arasındaki bağlantı devam edecek. Daha düşük belirleyebiliriz ama daha yüksek belirlemeyiz.
1: Şimşek petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalması halinde vergi kaybının 600 milyar lirayı aşacağını işaret etti. Bu yıl için tahmin edilen %3,5'luk bütçe açığı hedefinin ilk 4 ayın verileriyle hala ulaşılabilir olduğunu belirtti. Bu seviyelerde hiç iyileşme olmazsa %4 civarına çıkabilir ama bizim çabamız %3,5 civarında tutmak için olacak dedi.
0: Maalesef çocuklar çocukları öldürmeye devam ediyor. Sayın seyirciler, 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel İstanbul Büyükçekmece'de gittiği parkta arkadaşlarıyla birlikte bıçaklı saldırıya uğradı. Üstelik saldırganlar da kendisi gibi 16 ve 17 yaşındaki çocuklardı. Demirel hayatını kaybederken arkadaşı Savaş hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Acılı aileler tüm bu yaşananları Habertürk'e anlattı.
3: Baba ben dedi biraz gezip geleceğim dedi. Bir telefon geldi dedi ki Abdülbaki'yi bıçaklamışlar.
4: Yani insan tartışıp da bir insanın canına kasteder mi ya? Böyle bir şey var mı? 17 bıçak darbesi.
5: 15 yaşında ama 17 bıçak darbesi aldı.
1: Defalarca bıçaklandı. Canavliyle kaçıp bakkala sığındı ancak kurtarılamadı. Bu kez de Abdülbaki akran cinayetine kurban gitti.
5: Ahmetler, Atlaslar, Bakiler tekrar ölecek, tekrar anneler ağlayacak.
1: 10 Mayıs günü Abdülbaki Demirel ve arkadaşı Savaş Irmak, Büyükçekmece'de Şehit Sadık Bezer Parkı'na geldi. İddiaya göre o sırada parkta olan EB ve MAD ile aralarında tartışma çıktı.
4: Çocuktan sigara istiyorlar. Çocukla ben kullanmıyorum diyor. Arada bir tartışma çıkıyor.
3: Pınar da biraz zıtlaşma olunca ona bıçak çekmiş. Bıçak çekince Savaş'a ilk bıçağı Savaş'a atmışlar. Ondan sonra Abdülbaki'ye vurmuşlar.
6: Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuklar şu anda bulunduğumuz bu noktaya sokağın başından koşarak geldiler. Önce zanlılardan bir tanesi Abdülbaki Demirel'e bıçakla saldırdı. Demirel'in tam da sırtının dönük olduğu o esnada diğer çocuk koşarak yanına geldi ve ailenin söylediğine göre tam 17 kez bıçakla yine saldırdı ve yaralı çocuk can havliyle kendini tam da köşede bulunan işte bu bakkala attı.
1: Saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken Demirel kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
6: Gördünüz mü görüntüleri?
3: Ben görüntülere bakmadım çünkü vicdanım kabul etmedi.
1: Arkadaşı Savaş hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
7: Durumu gerçekten iyi değil. Aldığı yaralar, aldığı darbeler onu hayattan koparmaya çalıştı. Yüzünde, boynunda, hemen şuralarında, sırtında, ondan sonra kafasında özellikle birçok darbesi var.
6: Evlatlarını kaybedeli sadece birkaç gün oldu. Abdülbaki Demirel'in ailesi bir yandan evlat acısına alışmaya çalışırken bir yandan da gelen tehdit mesajları var.
5: Benim eşime de tehditler geliyor, bana tehdit mesajları geliyor. Ben daha acımı yaşayamadan... Şimdi ben bu korkuyla nasıl yaşayacağım?
1: Zanlı iki çocuk gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
4: Bizim canımız yandı. Biz de başkalarının canını yandı.

0: yanmaması için çaba sarf ediyoruz. Lütfen yeni kanun çıkarsınlar, yeni yasa çıkarsınlar. Bu çocuk, bu cani 7 sene yatıp çıkmasın.
1: Bu işin faillerine 7 yıl değil de 107 yıl ceza istiyoruz. Yani ömür boyu ceza istiyoruz.
2: Bu arada suça sürüklenen çocuklara yönelik yasal düzenlemenin yeni yasama döneminden önce meclise sunulması bekleniyor. Düzenleme ile canavarca hisle kasten adam öldürme gibi suçları işleyen 15 yaş üstündeki çocukların yetişkin gibi yargılanması hakimin takdirine bırakılacak sayın seyirciler. Peki o düzenlemede başka neler var? Hangi maddeleri içeriyor? Hangi konulara parmak basılıyor? İşte ayrıntılar.
3: Ahmet Mingozi, Atlas Çağlayan. Suça sürüklenen çocuklar tarafından öldürülen çocuklardan sadece birkaçı. Acılar hala tazeyken gözler çıkarılacak düzenlemeler için mecliste. Türkiye Büyük Millet Meclisi Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu 4 aylık çalışmasını 10 Nisan'da tamamladı. Komisyonun somut önerilerin yer alacağı raporunu bir hafta içinde tamamlayarak meclis başkanlığına sunması bekleniyor. Bir yandan da 21 Nisan'da kurulan Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin hazırlanacak yasal düzenleme için komisyonun çalışmalarını bitirmesi beklenmeden harekete geçilecek. Mevcut durumda ağırlaştırılmış müebbet cezası alan 12-15 yaş arasındaki çocuklara 12-15 yıl arasında hapis cezası veriliyor. Kasten adam öldürme suçunu canavarca hisle işleyen ya da alt ve üst soyu anne babayı öldüren 15-18 yaş arasındaki çocuklarsa 24 yıl hapis cezası alıyor. Yapılacak yasal düzenlemeyle suç işleyen 15 yaş üstündeki çocukların yetişkin gibi yargılanması hakimin takdirine bırakılacak. Alt ve üst soya yönelik ya da canavarca hisle kasten adam öldürme gibi suçları işleyen çocuklar için takdir yetkisi kullanılabilecek. Düzenlemeyle çocukların tekrar tekrar suça karışmaması için ilk kez suça karışan çocukların yakın takibi alınması hedeflenecek. Bu çocuklara özel psikolojik destek, aile denetimi ve eğitim süreçlerinin eş zamanlı yürütülmesine yönelik formüller masada. Düzenlemenin yeni yasama dönemi başlamadan önce meclise sunulması bekleniyor.
2: Narin Güran cinayetini hatırlıyorsunuz. Bu arada Narin Güran'ı kimin öldürdüğünü hala kamuoyu bilmiyor sayın seyirciler. İşte o davada 17 yıl hapis cezasına mahkum edilen Nevzat Bahtiyar için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık hapis cezasının sanık aleyhine bozulması talebiyle Yargıtay'a başvurdu.
4: Battaniye nerede duruyor bu? Hangi koltuktan?
5: Ön koltuktan. Narin Güren cinayetinin kilit ismiydi. Önce suç delillerini gizlemekten 4,5 yıl hapis verildi. Bu karar bozulunca cezası 17 yıla çıktı. Cezayı yetersiz bulan başsavcılık Nevzat Bahtiyar için Yargıtay'a temiz başvurusu yaptı.
4: Attın değil mi aşağıya?
6: Attın mı çocuğu, fırlattın mı?
7: Yok, ben bıraktım orada.
6: Oradan aşağıya nasıl indirdin çocuğu buraya?
5: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güren kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmuştu. Amca Salim, anne Yüksel ve abi Enes Güren cinayet suçlamasıyla yargılandı ve ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu. Komşu Nevzat Bahtiyar ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Yargıtay bu cezayı bozunca yeniden yargılanan Bahtiyar'a nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezası verildi.
6: O nereden indirdi şeyi? Ne şekilde etti, ne verdi sana?
5: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın sanık aleyhine bozulması talebiyle Yargıtay'a temiz başvurusunda bulundu. Temiz dilekçesinde Bahtiyar'ın diğer sanıklarla birlikte hareket ettiği belirtildi. Nevzat Bahtiyar'ın tüm aşamalarda farklı beyan vermesine dikkat çekildi. Çocuğun cansız bedeninin gömülmesi teklifini tereddüt etmeden kabul ettiği, soğukkanlılıkla eylemleri gerçekleştirdiği, pişmanlık belirtisi göstermediği belirtildi.
6: Nasıl yaptın? Ne yaptın? Anlat bize orada, detay ver.
7: Buraya bıraktım.
5: Başsavcılık dilekçede sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğine vurgu yaptı. Nevzat Bahtiyar'ın iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılması istendi. Şimdi gözler Yargıtay'ın vereceği kararda.
2: Seda Nur Uludağ 3,5 yıl önce Antalya'daki evinden direksiyon dersine gitmek üzere ayrıldı. Ve bir daha kendisinden haber

0: alınamadı. Sayın seyirciler, Seda Nur'un ailesi kızlarının bulunması için çalmadık kapı bırakmadı. Fakat sonuç değişmedi. Faili meçhul dosyaların yeniden raflardan indirilip incelenmeye alınması acılı aileye umut oldu.
1: Bilemedim ne yapacağımı.
2: Evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. 21 yaşındaki Seda Nur'dan 3,5 yıldır haber yok.
1: Ne olursun çocuğum çık.
2: 21 yaşındaki Seda Nur Uludağ, Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki evinden 24 Kasım 2022 tarihinde çöktü. Ehliyet kursundaki direksiyon dersine gidecekti. Genç kızdan o günden sonra bir daha haber alınamadı.
1: Bilemedim ne yapacağımı.
2: Ailenin ihbarıyla soruşturma başlatıldı. Kayıp Seda Nur en son Koru sahilinde görülmüştü. Sahil şeridinde elinde şemsiyeyle tek başına yürüdüğü anların görüntüsü çıktı. Bölge günlerce arandı ancak bir sonuç çıkmadı. Kayıp kızın gözü yaşlı annesi 3,5 yıldır evladının yolunu gözlüyor. Adalet Bakanlığı'nın yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı acılı aile için umut oldu.
1: Kuzum, geri dön kuzum. Beni duyuyorsan, gülüyorsan ben sensiz yaşayamam kuzum ne olur. Bir saklayan bir gören varsa ne olursunuz. Benim artık dayanacak gücüm kalmadı.
2: Ailesi tüm ihtimallerin değerlendirilmesini istiyor. Seda Nur Uludağ dosyasının yeniden ele alınmasını bekliyorlar. Acılı ailenin tek isteği kızlarından bir iz bulunması.
0: Ne çok acı var. Sayın seyirciler, 5 günlük bir bebekten bir insan ne isteyebilir? 5 günlük bir bebek. Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan hemşire hakim karşısına çıktı ve hakim sordu. 5 günlük bebekten ne istedin?
2: Tokat attı, ellerini sıktı, defalarca sarstı. Bu görüntüler ortaya çıkınca tutuklandı. Bebeği darbeden hemşire bir kez daha hakim karşısına çıktı. Deniz Esin Bozoklar 5 yıl önce Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde kuvvete alınan bebek 5 günlükken hemşire Hazel Bey'den şiddet gördü. Bacağı kırılan bebek iddiaya göre gördüğü şiddet nedeniyle zihinsel ve bedensel engelli hale geldi. Tutuklanan Hazel Bey hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle açılan davaya devam edildi. Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan hemşire, "Pişmanım, bu pişmanlığım ömür boyu devam edecek," dedi. Çocuğun engelli olmasıyla bir ilgisinin olmadığını söyledi. Aylardır çocuğumdan ayrıyım diyen hemşire tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti adli tıp kurumundan raporun beklenmesine ve hemşirenin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 3 Temmuz'a ertelendi.
0: Ya bir de tahliyesini istiyor yani 5 günlük bebek. Her akşam bu şiddet hadiseleriyle ilgili bu cümleyi kurmaktan artık bize gına geldi. İnsanı sevmiyorsanız insana dokunacağınız meslekler seçmeyin. Başka işler yapın. Hemşireyseniz insanı seveceksiniz. Öğretmenseniz insanı seveceksiniz. Yoksa başka işler yapacaksınız. İnsandan uzak bambaşka işler. Tahliyesini istiyormuş. Gerçekten insanda biraz utanma olur. Sayın seyirciler, Anadolu manzaralarına geçelim de biraz içimiz açılsın. Sevgili İlkay'ın editörümün köşesi. Artık ana haberde, Habertürk'te böyle bir köşemiz var. Şimdi Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Canova köyünde yer alan ve halk arasında nazar boncuğu olarak anılan Kızılçan Gölü'nde son yılların en yüksek su seviyesine ulaşıldı. Bölgede karların erimesi ve etkili olan sağanaklarla il merkezine 50 kilometre mesafedeki Kızılçan Köyü'nde su seviyesinde önemli artış yaşandı. İyi ki de yaşandı. Kızılçan Köyü, huni şekilli bir çökme olan Dolin Gölü özelliği taşıyor. Gölün yeraltı sularının jips tabakalarını eritmesi ve zeminin çökmesi sonucu oluştuğu belirtiliyor. Yöredeki göller kendilerine has renkleri ve yapıları nedeniyle nazar boncuğu gölleri olarak da

0: biliniyor. Gerçekten nazar boncuğunu andıran Anadolu'nun ortasında bir göl. Daha doğrusu göller. Şimdi arkamdaki iki sevimli yavruysa Bingöl'den, şu yavrular Bingöl'den Sancak beldesinde annelerini bir aracın çarpması sonucu kaybettiler. Bunlar sansar yavruları. Hoşkar mahallesinde yaşayan Ercan Balta buldu bu sansar yavrularını. Annesiz kalan iki sansar yavrusunu DKMP müdürlüğüne teslim etti. Yavru sansarların ihtiyaçları görevli veteriner hekim Ümit Okutan tarafından karşılanıyor. Okutan, Frank ve Henry isimlerini verdiği kardeş sansarları biberonla süt vererek besliyor. Okutan, kardeş sansarların hayatta kalabilmesi için elinden ne geliyorsa yapıyor. İşte şirin sansarlar. Şu anda hayattalar, anneleri yok ama onlar için yeni bir yol, yeni bir kader var. İstanbul'dayız. İstanbul'da yaşayan 12 yaşındaki Dilara Dauti. Ebeveynlerinin desteğiyle hamallardan sokak satıcılarına, balıkçılardan ihtiyaç sahiplerine kadar birçok kişiye yardım ederken cami ve çeşmeleri temizleyip sokakları çiçeklerle güzelleştiriyor. Avusturya'da doğup büyüdükten sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Arnavut kökenli Dilara, çocukluğundan bu yana içinde büyüttüğü yardımlaşma kültürünü İstanbul'daki çevresine taşıdı. Ailesinin ihtiyaç sahiplerine kapılarını açtığı, aynı sofranın yabancılarla paylaşıldığı bir ortamda büyüyen Dilara, henüz 7 yaşındayken ağabeyinin kimsesiz arkadaşları için iftar ve sahur hazırlayıp börek yaparak yardımlaşmayı günlük yaşamın doğal parçası olarak benimsedi. Ebeveynlerinin de desteğini alan Dilara, kağıt ve plastik toplayarak sokak satıcılarına ve hamallık yapan kişilere de yardım ediyor. Çevresindeki çocukların da zamanla ona eşlik etmeye başlamasıyla Dilara'nın bireysel iyilik hareketi daha da anlam kazandı. Küçük Dilara, insanlara yardım ettiğimde kalbimden küçük bir parça veriyormuşum gibi sevgimi onlara gösteriyorum diyor. Anne ise buraya tatile geldiğinde ezan sesi duyduğunda ağlıyordu ve çok etkileniyordu. Hep inşallah bir gün İslami bir yerde yaşarız, Müslümanların yaşadığı bir yerde yaşarız diyordu. Buraya gelince de kendini huzurlu hissetti diye kızının hikayesini anlattı. Sayın seyirciler, Dilara'dan ismini maalesef bilmediğimiz çocuklara geçiyoruz şimdi de. Şimdi arkamdaki görüntüler Adana'dan. Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları. Okula gitmek yerine aileleriyle birlikte soğan tarlasında çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Adana'ya her sene mevsimlik binlerce tarım işçisi başka kentlerden geliyor. Doğudan ve Güneydoğu'dan. Aralarında yabancı uyrukların da bulunduğu bu işçiler, Türkiye'nin en erkenci soğan ve patatesinin üretildiği Adana'da tarım sektöründe istihdam ediliyor. Tarım işçileri okul çağındaki çocuklarıyla birlikte yaz kış demeden tarlalarda hasat yapıyor. Tarlalarda kurdukları çadırlarda barınan tarım işçilerinin çocukları da okula gitmek yerine tarlada çalışıyor. Aslında özellikle bana uzak bir hikaye değil. Tanıdığım, dost olduğum Diyarbakır'dan, Ergani'den gelen bir sürü böyle arkadaşım vardı. Birlikte büyümüştük. O çocukları, o gençleri, şimdi o arkadaşlarımı hatırladım. Anadolu çocukları toprağa dokunarak, tarımda çalışarak, alın teri dökerek, hasada katılarak, kısaca yaşamayı hak ederek büyüyorlar. Sayın seyirciler, gündemin diğer başlıklarına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio, Çin'e giderken uçakta Venezuela'nın devrik lideri Maduro ile özdeşleşen gri bir eşofman takımı giymişti. Herkes bunu paylaştı. Ne demek, niçin giydi, ne oluyor? Rubio bu yolla ne tür bir mesaj verdiğine ilişkin soruya bir cevap verdi. Ben daha önce almıştım. Maduro benden sonra almış dedi.
1: Asıl o benden kopya çekti dedi. Eşofmanı daha önce aldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio'dan eşofman açıklaması geldi. Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro

0: Armstrong'un Amerika Birleşik Devletleri birlikleri tarafından alıkonulduğu sırada giydiği eşofman takımı hafızalara kazınmış, gri renkli takım Maduro ile özdeşleşmişti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Çin'e giderken uçakta aynı eşofman takımını giymesi mesaj olarak algılandı. Beyaz Saray İletişim Direktörü Stephen Chang, Rubio'nun fotoğrafını Rubio Air Force One'da Nike tek Venezuela ile notuyla paylaşmasıysa tartışmaları daha da büyüttü. Ancak Rubio, NBC News'a verdiği röportajda Maduro'ya gönderme yaptığı iddialarını reddetti. Aslında o benden kopyaladı çünkü ben bunu ondan önce almıştım dedi. Fotoğraf çekildiğinin farkında olmadığını söyledi.
1: No, it's a comfortable suit. What's the context for that? There's no context.
2: It's a nice suit. I mean, I like it. It's comfortable.
1: It was the same one Maduro was wearing.
2: It is, but you know what? He copied me because I had it before. I mean, I don't know when he bought his. I don't even know that was his. The bottom line is that that's a suit that it's comfortable. I don't know. There was no message. I didn't even know he was taking the picture.
0: Amerika Birleşik Devletleri 3 Ocak gecesi Venezuela'nın başkenti Caracas başta olmak üzere çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemiş, uyuşturucu kaçakçılığı yapan terör örgütü lideri olmakla itham ettiği Maduro'yu alıkoyarak New York'a götürmüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nde hakim karşısına çıkan Maduro'nun tutukluluğu sürüyor.
3: Balkanlardan Ege'ye taşınan yüzlerce yıllık teferiç geleneği Ayvalık'ın Küçükköy mahallesinde yeniden hayat buldu. Sokaklar 3 gün boyunca müzik, dans ve birbirinden güzel geleneksel lezzetlerle doldu taştı.

0: Balkan geleneğini Ayvalık'a taşıdılar. Taş sokaklarda gönüllerince dans edip eğlendiler.
1: Tefereç burada senelerdir yapılan, Mayıs aylarında olan bir boşnak şenliği aslında.
0: En renkli kıyafetlerini giyip Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Küçükköy mahallesine geldiler. Bu yıl 9.sü düzenlenen Tefereç şenlikleri aslında bir Balkan geleneği. Ege'ye taşınan yüzlerce yıllık gelenek Küçükköy sokaklarında yeniden hayat buldu.
2: Balkan kültürünün en renkli geleneklerinden Tefereç şenlikleri binlerce kişiyi bir araya getirdi. El yapımı lezzetler, yöreye uygun kıyafetler ve danslarla bugün adeta bir kültürel buluşma yaşandı.
3: Tefereç bizim gibi göçmenlerin ağırlıkta olarak yaşadığı köyler için aslında çok güzel bir festival. Kültürümüzü diğer insanlara tanıtabildiğimiz.
0: Boşnak mutfağının geleneksel lezzetleri de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
4: Boşnak mantısı, boşnak böreği, ikisi de hamur türü tipi aynı. Aynı hamurdan her ikisini üretebiliyoruz.
0: Şenliğe sadece Türkiye'den değil, Bosna Hersek ve Karadağ'dan da gelenler vardı.
5: Ben boşnak olduğum için ve bu aynı kültür ve aynı duygusal sizinle paylaşıyorum, çok mutluyum.
0: Bando gösterisi de şenliğe renk kattı.
6: Bazı sahneleri Baba filminden alınmış gibi. Sayın seyirciler, Roma'dan Cumhuriyet'e uzanan 19 asırlık tarihin tanığı olan Makedon Kulesi'nde yaklaşık 4 yıldır süren restorasyon çalışmalarında artık sona gelindi. Kulenin önümüzdeki günlerde müze olarak ziyarete açılması bekleniyor.
7: Buranın çok önemi var çünkü burada hem Roma dönemi, hem Bizans dönemi, hem Osmanlı, hem de Cumhuriyet dönemine ait önemli kalıntılar var.
0: Roma İmparatorluğu döneminde inşa edildi. 19 asırlık yapı yeniden ayağa kaldırıldı. Edirne'nin tarihi simgelerinden Makedon Kulesi restorasyonunda sona gelindi. Makedon Kulesi, Roma İmparatoru Hadrianus tarafından M.Ö. 117-138 yıllarında yaptırıldı. Eski Edirne'yi çeviren surların bugüne ulaşabilen tek yapısı oldu.
7: Makedonya Kulesi, Edirne surlarında 4 burç var. O burçlardan bir tanesi. Ama daha sonra üzerine ahşap ilave edilmiş 1800'lerin sonunda. Saat Kulesi olarak da kullanılmış. Ve Cumhuriyet döneminde 1940'larda da oranın statik yapısında sıkıntı olduğu için saat kısmı kaldırılmış.
0: Makedon Saat Kulesi olarak da anılan yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaklaşık 4 yıllık çalışmayla restore edildi.
8: Edirne'nin kurucusu Doğu Roma İmparatoru Adrianus tarafından 2000 yıl önce yaptırılan tarihi Makedonya Kulesi'nin çalışmalarında sona gelindi. Tarihi

0: kule önümüzdeki günlerde müze olarak hizmete açılması bekleniyor.
1: Makedonya Kulesi panoramik bir şekilde bütün Edirne'yi görüyor. 4 kattan oluşuyor. Her katında da bir dönemi yansıtacak şekilde tarihi olarak burada bulunan buluntular orada, tarihi eserler orada sergileme imkanımız olacak.
2: Ama güzel oluyor. Ana haberde reklam vakti.

Benden bu haftalık bu kadar, bitti. Pazartesi günü saatler 19'u gösterdiğinde Habertürk'te ana haberde birlikteyiz. Biraz sonra Serap Belet olaylar ve görüşlerle stüdyoda olacak. Elbette Trump'ın Çin ziyaretini, Cumhurbaşkanı'nın Kazakistan ziyaretini detaylı bir şekilde konuşacaklar. Herkes için güzel, keyifli, huzurlu bir hafta sonu olsun. İyi akşamlar Türkiye.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa güneşli 24 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 28, Muğla güneşli 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 26 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 19, Trabzon parçalı bulutlu 17 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri yer yer yağmurlu 18 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 12, Van yağmurlu 12 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 22, Mardin yağmurlu 15 derece.

0: bizden tatlar.
1: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Cuma akşamındayız ve olaylar ve görüşlerle karşınızdayız bu akşamda. Amerikan Başkanı Trump Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüyor uçakta. Ve iki günlük bu neredeyse üç günlük ziyaretinde yankılarını bugün konuşacağız programımızda. Sıcak açıklamalar var. Hem uçakta verdiği cevaplar var Trump'ın sorulara, hem öncesinde yaptığı açıklamalar, hem de ortaya çıkan tablo tabii bundan sonrası için ne ifade ediyor, hepsini konuşacağız. Programa biraz şimdi bir ara vereceğiz birazdan. Aranın ardından özetleriz günün son gelişmelerini, ayrıntılara. Önce bugün akşam kimlerleyiz? Hemen sizlere konuklarımı tanıtarak onlara da merhaba demek istiyorum. Emekli Büyükelçi, İstanbul Topkapı Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kerem Alkin bizimle. Hoş geldiniz hocam, merhaba.
1: Hoş bulduk.
0: İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Filiz Katman bizimle. Hocam hoş geldiniz.
2: Bulduk, yayınlar.
0: Sağ olun. Orta Doğu uzmanı Mete Sohtaoğlu bizimle. Hoş geldiniz Mete
1: hoş
0: Bey.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Oraya yeni göreceksiniz, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir bölümünde programın bizimle olacak bu akşam. Oray merhaba, hoş geldin sen de.
3: İyi akşamlar, hoş bulduk.
0: Ve Ankara stüdyomuzda Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör de bu akşam olaylar ve görüşlerde konuğum. Nasuh, sana da merhaba, hoş geldin.
4: Merhaba Serap, bütün konuklarımıza iyi akşamlar, hoş geldiler.
0: Evet, hep artık izleyicilerimiz biliyor, en başta reklam aramızı veriyoruz. Böyle çok sohbete tam başlamışken programa, sonra bölünmeyelim diye bir ara, ardından başlayacağız, bizden ayrılmayın.
5: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Evet, olaylar ve görüşlerden merhaba. Şimdi Trump 17 milyarderi yanına aldı ki toplam servetleri 1 trilyon doların üzerinde, şirketlerinin değerleri 25 trilyon doların üzerinde.

0: bir çıkarma yaptı diyebiliriz Çin'e. Orada Çin Devlet Başkanı Xi'nin verdiği mesajlar, Trump'ın ona övgü dolu sözleri üzerinden çok konuşuldu 2 gündür ve bugün de dönüş başladı. Şimdi merak ediyoruz, bu buluşma bundan sonrası için ne ifade ediyor? Sadece İran savaşındaki durum için değil, İran'ın özelinde de konuşacağız. Dünyadaki dengeler için, çünkü ABD'nin yükselen Çin karşısında son yıllarda attığı birçok adımı attığını ve bununla ilgili kaygılarını hep konuşuyoruz. Burada da Çin'le elbette konuklarım şimdi onları ayrıntılandıracak. Birçok önemli konu var. Üzerine açıklanan, belki açıklanmayan da başka başlıklar Trump ve Xi'nin. Bu arada Time'ın kapağını da getirebiliriz. Yeniden birleşme anlamında başlığıyla son sayısına Xi ile Trump'ı taşıdı böyle bir fotoğrafla. Oraya yine başlayalım. Biz buradan takip ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden Trump'ın bu ziyareti acaba nasıl konuşuluyor diye merak ediyorum. Oray, aktarır mısın bize? Giderken ne yorumlanıyordu? Dönerken nasıl değerlendiriliyor Trump'ın Çin ziyareti?
1: Serap, Amerika ile Çin ilk defa bir yere gelmiyorlar. İlk defa bir zirve yapmıyorlar. Fakat bugüne kadar bu zirveleri hep ya Dışişleri Bakanı ya da işte Ulusal Güvenlik Danışmanı, mesela Kissinger, Çin açılımını başlatan kişi olarak o yürütürdü. Fakat şimdi baş müzakereci olarak Hazine Bakanı Scott Bessent başroldeydi. Zaten Asya'daydı. Asya'daki temaslarından sonra Çin'deki geziye katıldı. Trump'ın yanına milyarderi alması, Hazine Bakanı'nın bu görüşmeleri yürütmesi, aslında burada bir ticari bir açılım isteğinin ön planda olduğunun göstergesiydi. Ancak sonunda pek istenilen alınmamış gibi gözüküyor. Çünkü şimdi büyük, mesela Alaska'da uçağa benzin alırken Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın uçağa bineceği haberi birden Nvidia hisselerini uçurttu. Fırlattı, yani rekora uzlaştırdı. 236 dolara çıktı 220 dolardan ki buradan birileri çok büyük para kazandı. Hemen parantez açayım, yani bu teknoloji CEO'ları ve borsanın Trump'ın önceliği olduğunu ilk günden beri biliyoruz. Yemin töreninde Trump'ın arkasında bütün şirketlerin, o teknoloji şirketlerinin CEO'ları vardı. Hı hı. Ve burada önceliği her zaman Trump'ın borsanın değer kazanması ve bu zenginlerin daha da zengin olması ve bir cumhuriyetçi inancına göre de onlar zengin oldukça işte hissedarlar, bizim gibi, bizim küçük yatırımcı dediğimiz insanlar da o kar paylarından faydalanarak zengin olacaklar. Böyle bir inancı var Trump'ın, doğru ya da değil bu ayrıca tartışılır. Ancak bugün Trump dönerken S&P borsası %1 değer kaybetti. Nvidia hisseleri tekrar düşmeye başladı. Tesla %4,5 oranında değer kaybetti. Bu neden? Çünkü Trump beklediği gibi bir ticari anlaşma, böyle büyük bir paketle karşımıza çıkmadı buradan. Neler oldu? İşte Nvidia 10 tane Çin firmasına çok kıymetli H200 çipini satacağını açıkladı. Ancak Çin'in buna izin verip vermeyeceği belli değil. Çünkü kendi çiplerini, işte Huawei markasını ön plana çıkarmak istiyor. Tesla otomobilleri 1 milyarlık Çin pazarında Çin'de üretiliyor. Fakat Çin'de Çin'e girmek istiyor. Benzer şekilde şimdi BYD otomobilleri dünyanın en çok satan elektrikli otomobili oldu, Çin yapımı. Ve Tesla'nın hem modellerini taklit etti hem teknolojisini aldı. Ve gençler tarafından hem daha ucuza tercih ediliyor. Mesela Trump bu milyarderleri götürürken yanında Çin toplantıya BYD'nin CEO'sunu getirmedi. Benzer şekilde işte DeepSeek, en büyük yapay zekanın, Amerikan yapay zekasının Çinli rakibi, onun yöneticileri de yoktu. Dolayısıyla Xi çok daha farklı bir yaklaşımla karşıladı Trump'ı. Amerikalı iş adamları ve Trump orada isteğini bulamadı. Bütün bunların üzerine de bir de Trump'ın işte çok büyük paket hazırladığı dedi. İşte soya fasulyesi biraz satıldığını açıkladı. Zaten Çin Amerika'dan soya fasulyesi alacaktı. İşte dana eti alacağını söyledi. Beklenenin çok çok daha altında bir dana eti. Boeing 200 uçak zannedersem, Boeing 200 uçak alacak ama 500 uçak siparişi bekleniyordu ki bugün Boeing hisseleri de düştü. Bir komik not, Trump biliyorsunuz Beyaz Saray'daki gül bahçesini dümdüz etmişti. Orada işte bir tören salonu yapmak için oraya bir beton örtmüştü. Çin'de gezerken gül bahçelerini çok beğendiğini söyledi. Xi'de gül tohumları yollayacağını açıkladı Beyaz Saray'a. Böyle bir şey. Ve bütün bunlar olurken de bir de üstü kapalı bile diyemeyeceğimiz bu TÜKTİDES tuzağı denilebilecek bir tehditle Tayvan meselesi gündeme geldi. Yani açık açık Çin, Amerika'nın pozisyonu, resmi pozisyonu Tayvan'ın bağımsızlığını desteklememesi. bir kelime oyunu gibi gelebilir ama önemli diplomaside. Çin karşı çıkmasını istiyor Amerika'nın. Yani sadece desteklememesini değil karşı çıkmasını istiyor.

0: Burada işte kelime oyunu gibi ama önemli bir nüans. Burada bir kilitleniyor. Ama Çin ne kazandı burada? Şimdi 24 Eylül'de Beyaz Saray'da Xi ve Trump tekrar bir araya gelecekler. Yıl sonuna kadar iki ayrı uluslararası organizasyonda daha bir araya gelmeleri lazım. Diyaloğun sürmesi hem ticaret açısından önemli hem işte İran da Çin devreye girip Hürmüz'ü açacaksa. Ancak bu arada da işte bu Trump'lı ilişkileri sürdürmek için Tayvan'a vaat ettiği 14 milyar dolarlık bir silah satışı paketi var. Bunu belli ki erteleyecek gibi gözüküyor. En azından 24 Eylül'deki Beyaz Saray toplantısına kadar Tayvan Amerika'dan silah alamayacak. Amerika'dan silah alması çok önemli Tayvan'ın bağımsızlığını korumak için. 2030'a kadar %5 bütçesinin %5'ini savunma sanayine harcamak istiyor Tayvan. Tayvan ayrıca Amerika'nın yapay zeka savaşında öne geçmesi açısından da önemli. Orada işte bu Nvidia çipleri orada üretiliyor. Ama şu aşamada Amerika biraz eli boş geldi. Çi çok daha kuvvetli, hatta böyle üst çok da bastıran bir tehditle Trump'ı orada karşıladı diyebilirim Serap.
1: Peki Kerem Hocam, bu Tukidides tuzağını siz bugün yazınızda da yazdınız. Dünden
0: Evet.
1: beri çok konuşuluyor. Şiiç tabii ki konuşmasında böyle bir ifade kullanınca onun iki yani birden fazla anlamı var tabii. Bu buluşmada bu ifadeyi dile getirmesini siz nasıl yorumluyorsunuz?
2: Orada bu iş Peloponez Savaşı'na kadar, eski Yunan'a kadar uzanan bir hikayesi var. Atina'nın bir şehir devleti olarak beklenmedik ölçüde güçlü yükselişinden ciddi manada rahatsız olan bir başka şehir devleti olan Sparta ile ilgili bir hikaye. Burada ifade edilen şey şu: hegemen olan devlet bir süre sonra onun hegemon gücünü ciddi manada tehdit edebilecek yeni yükselen bir devletle karşı karşıya kaldığı zaman, o zaman tırnaklarını veya pençelerini çıkarıyor. Öbür devlet de bu anlamda ben de artık oyunun içerisindeyim anlamında sürecin içerisine girdiğinde, aslında iki devletin kendi aralarındaki bu erken mücadele, erken kapışma, hegemon olan devletin de yükselmekte olan devletin de ciddi bedeller
1: Ödemesine yol açıyor.
2: ödeyeceği bir
1: O
2: süreçte.
1: yüzden bir tuzak
2: Dolayısıyla da
1: aslında bu.
2: evet. Dolayısıyla da Çin Devlet Başkanı Xi aslında şunu demek istedi: biz Çin olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni veya dünyayı bu anlamda rahatsız edecek bir güç santralizasyonu, bir güç odaklanması içerisinde değiliz. Bir açıdan böyle okuyabilirsiniz. Ama şöyle de okunması gerektiği de söylendi: biz artık Çin olarak dünyada önemli bir süper güç olarak ulaşmış olduğumuz gücün ciddi manada da farkındayız.
1: Yani sizi hegemon gücü rahatsız edecek seviyeye geldik
2: Geldik,
1: diyor.
2: yani biz
1: Bunun
2: onun
1: altını çiziyor bu
2: farkındayız.
1: ya bir
2: Ama
1: yandan.
2: bunu sizi irite etmek için, sizi tehdit etmek için Amerika Birleşik Devletleri'ni Çin'e daha saldırgan bir tutum içerisine girmeye zorlamak için asla öne çıkarmayacağız.
1: Rahatsız olmanızı anlıyoruz, tablo
2: Evet,
1: böyle,
2: ama
1: ama
2: biz,
1: olmayın, bunu aşalım.
2: evet,
1: Yani biz
2: yani
1: geçmiştekini tekrar etmeyelim
2: bizi
1: diyor.
2: çevrelemeye kalkmayın. Şimdi hani bu boyutuyla bakıldığında Başkan Trump'ın ilk başkanlık döneminde Çin'le yapmış olduğu ticaret pazarlığına göre şu anda elinin bir hayli boş dönmesinin karşılaştırmasını bu anlamda yaptığımızda, yani bu defa masada çok daha güçlü bir Çin var. 2018'de daha fedakarlık eden, daha ödün veren bir Çin gerçeği
1: Ne
2: vardı.
1: kadar yakın bir aralık bu arada, değil mi? Yani 2018'den
2: Tabii
1: 26'ya
2: tabii.
1: aslında
2: Yani
1: çok
2: çok şey
1: yakın,
2: değil.
1: çok kısa bir
2: Arada
1: süre.
2: işte bir Biden dönemi var.
1: Evet.
2: Trump'ın çok eleştirdiği, biliyorsunuz. Oradaki kritik konu şu: aşağı yukarı 8-10 yıldan bu yana Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık Çin'e karşı 300 milyar dolara yakın dış ticaret açığı veriyor. Bu ağır bir rakam. Bildiğim kadarıyla 249-250 milyar dolar civarında, 280'lerin üzerine çıktığı bile oldu. Geçen birinci başkanlık döneminde Trump Çin'i şu iki önemli adıma ikna etmişti. Bir, benden 100 milyar dolar daha fazla enerji alacaksın. Yani petrol ve doğalgaz alacaksın benden. İki, benden 100 milyar dolar diğer mallardan da alacaksın. Dolayısıyla benden yaptığın ithalatı 200 milyar dolar arttırarak aramızdaki dış ticaret açığını 300 milyar dolara yakın bir seviyeden mesela 70 veya

0: ya 80 milyar dolara ya da 60 milyar dolara indireceğiz. Çin de bu konuda taahhütte bulunmuştu. Fakat araya Biden girince ve Biden da Trump'a böyle, yani Biden'ın ekibi, o demokratlar Trump'a büyük bir nefret besleyerek göreve geldiklerinden dolayı aslında Trump'ın Çin'den ciddi manada kopardığı bu ticaret paketinin garip bir şekilde arkasından koşmadılar. Çin de bir süre sonra Biden yönetiminin bu konuda talepkar olmadığını görünce hafif ıslık çalarak şey yaptı. Olayı unutturdu.
1: O zaman Trump'ın biraz haklılık payı var mı? Çünkü tabii, tabii. Gerileyen ülke, gerileyen toplum gibi bir ifadesi var. Trump da diyor ki böyle dedi ama şu an bize demedi. Biden dönemini kastetti. O zaman geriliyorduk, şimdi yükseliyoruz diyor. Ona hemen öyle bir vurgulama ihtiyacı duydu.
0: Burada kritik olan konu, beklenirdi ki bu toplantıdan 2018'deki o görev döneminde olduğu gibi yine Çin'den yaklaşık olarak en az bir 200 milyar dolarlık bir şey koparabilsin. Fakat biraz evvel Oray Bey'in de ifade ettikleri gibi, yani şey çıkmadı. Böyle
1: büyük bir anlaşma
0: 200
1: yok.
0: Milyar dolar anlamına gelebilecek. İşte o kadar, mesela 100 milyar dolarlık bölümün içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nden uçak alımları vesaire.
1: Petrol alacak
0: 100 milyar
1: bizden
0: dolar
1: diyor.
0: Petrol, doğalgaz. Bu arada da yani hani dezenformasyon mu diyeceksiniz, ne olduğu da tam belli değil ama sürekli olarak Çin ile Rusya arasındaki enerji ticaretinin katlanarak devam edeceğine dair de sürekli bilgi akıyor. Hı hı. Şimdi mesela bu konuda Trump'ın Venezuela ve İran hamlelerinin en önemli noktası şuydu. Söz konusu iki ülkede Çin'in dünyadan yapmış olduğu petrol ithalatının önemli tedarikçisi olan ülkelerdi. Venezuela'yı bir korsan operasyonla kontrol altına alıp Çin'in petrol tedariğinin bir bölümüne bir operasyonu oldu. Ama İran'da bu operasyon şimdilik beklenen sonucu vermiş değil. Dolayısıyla da bu toplantılarda İran'ın ikna edilmesi noktasında Çin'in bir jesti oldu mu? Çin dönüp İran'a abi bu Hürmüz Boğazı'nı aç falan diyecek mi? O konuların da ciddi manada
1: İran bu arada açık zaten
0: gözüküyor.
1: Diyor. Ablukayı
0: arada,
1: kaldırın diyor.
0: Hani iki kıymetli hocamız buradayken hakikaten kaçırdım mı diye merak ettiğim bir konu var. Çin'e giderken İslamabad'a iki günlüğüne ya da özür dilerim iki saatliğine uğrayacağına dair bir bilgi vardı. Yani Trump İslamabad'a o iki saatlik ziyareti yapıp 1971'de Kissinger'ın yaptığı gibi İslamabad'a uğradıktan sonra Pekin'e devam eden bir şey yaptı mı? Dönüşte de herhalde uğramış değil.
1: Yok.
0: Dolayısıyla da çünkü Pakistan Başbakanı Nawaz Şerif şeye gidecek. 21-23 Mayıs tarihlerinde Pekin'e önemli bir ziyarette bulunacak. Hı hı. Çünkü Çin ve Pakistan ilişkileri çok kritik bir süreçte.
1: Evet.
0: O nedenle yani sanki ben hani günün sonunda şunu şöyle okudum. Ne Çin'in şu anda henüz daha Amerika'ya hani ne diyelim gözdağı, ciddi manada gözdağı verecek veya Amerika'yı tamamıyla bypasslayacak bir durumu var.
1: Evet.
0: Ama Amerika'nın da Çin'den tedarik ettiği kritik mineraller başta olmak üzere pek çok ürün nedeniyle Çin'e posta, yani iki tarafın da birbirine posta koyması mümkün değil. Bu nedenle hani dünya kamuoyunun önünde işte biraz evvel Time dergisinin kapağı gibi aslında savaş baltalarını bizim henüz daha tam olarak bilmediğimiz bir süreye kadar, ben onu 2030 gibi öngörüyorum. 2030'a kadar sanki savaş baltalarını karşılıklı olarak toprağa gömmeye karar vermiş
1: gibi
0: bir süreç karşımızda.
1: Peki o zaman Mete Bey, öyle mi sizce de, yani savaş baltalarını toprağa gömdüler mi, bunun anlaşması mı? Bir de bu anlaşmaya ilişkin yayından önce Mete Bey dedi bazı bilgiler var bende, o yüzden merak ediyorum, yani ne üzerine anlaştılar? Birazcık muğlak da bazı şeyler, çünkü nükleerle ilgili de bir anlaşma yaptık diye Beyaz Saray bir açıklama yaptı, İran'da nükleer olmayacak diye, ama daha sonra Trump böyle bir, Çin'in böyle bir sözü, böyle bir vaade olmadığını söyledi. Kendisinin de yine dile getirilen haberlerle ilgili Tayvan konusunda benim bir vaade yok dedi vesaire. Yani orada konuşulanların dışında biraz böyle hani bu da yok, bu da yok gibi açıklamalar da geliyor.
2: Şimdi birincisi ağırlık olarak

0: iki ülkenin de Çin içerisinde gayrimenkul krizi, genç nüfusun işsizliği gibi bazı sorunlar var. Ekonomik durgunluk gibi bir sorun var. Fakat burada özellikle değerli hocamın söylediği bu Tukidides tuzağına işaret etmesi çok önemliydi. Çünkü burada sen Sparta'sın, ben Atina'yım gibi bir benzetme yapan aslında iki dev var. Ve bu iki devin çarpışmasının dünyaya hayır getirmeyeceğini söyleyen ve gerçekçi davranan bir Xi Jinping vardı. Ne ilginçtir ki ABD Devlet Başkanı Donald Trump belki de hayatında ilk defa bir devlet adamı makamına uygun bir şekilde zevzeklik yapmadan gayet ciddi bir tonda ve doğaçlama da yapmadan ya da o laubali hareketlerini yapmadan ilk defa bir devlet adamı profiliyle, makamının ağırlığıyla ilk defa bir konuşma yapmış oldu. Bu da tarihe bu şekilde geçti.
1: Yani doğaçlama yapmaması tercih edildi.
0: Pek laubali bir ortam
1: planlandı
0: yoktu.
1: Planlandı mı?
0: Bakın burada ben iki sene Japon Kültür Ofisi'nde Japonca eğitimi gördüm. Ve burada da hocalarımızdan Çin üzerine de bazı bilgiler edindik. Şimdi burada Uzak Doğu kültüründe selamlamada Japonya'da, Çin gibi ülkelerde farkındaysanız bir özellikle Çin'de bir baş selamı verilir. Hafif, tam bir eğilme değildir. Ama Japonlarda belden itibaren bir saygı usulü eğilme vardır. Ama Çin'de dikkatinizi çekerse ABD Başkanı Trump'la Xi Jinping arasında tabiri caizse başka tam benzetme bulamadım ama kazık gibi durduğu, hareketsiz, mesafeli ve hiçbir tebessüm ya da bir yüzde bir mimin olmadığı bir mesafeli duruş vardı.
1: Yani o
2: hocamla onu
0: sert
2: şöyle
0: bir protokol.
2: Onu şöyle tarif edebiliriz.
0: Tabii,
2: hocam
0: tabii.
2: Şöyle bir şey.
0: Evet.
2: Xi ilk buluşma esnasında elini
1: son derece
2: elini çok sert bir şekilde
0: şöyle yani
2: evet elini
0: hocam,
2: çok
0: doğru.
2: Yani şimdi mesela bu samimidir.
1: Evet.
2: Xi böyle ve şu bileği oldukça sert ve açılı tutarak...
1: Bu sembollere çok önem veriliyor.
2: Yani evet,
1: çok
2: evet,
1: anlamlı.
2: Önemlidir. Bakın, bu çok hocam, enteresan. Bir daha göstereyim
1: bir
2: isterseniz.
1: Şeyi, bir
0: şimdi hocam
1: vurgusu.
0: Trump olsaydı ben şöyle yapardım. Ya da Japonya'da olsaydık böyle yapardım. Ama bu yok. Bakın bu şekilde.
2: Trump biraz daha samimi davranarak o eli kavramaya çalıştı. Xi ise bileği oldukça sert tutarak... Yani bu ilişkilerde... bir limitimiz var demek için aynen böyle yaptı. Yani izleyicilerimiz sonra o ilk karşılaştıkları videoya baksın.
1: Şimdi gelecek
2: o el
1: zaten
2: böyle
1: o.
2: Değil. O el böyle değil. O el böyle bir hafif bir bükük bir tutma. Bakın göreceksiniz.
1: Bakalım şimdi. Yani o geleneksel Çin selamını da vermedi eğilerek diyorsunuz.
0: Çin diplomasisi için gördüğünüz gibi bakın hiçbir şey ibaresi yok. Bir saygı ya da konağı misafirperverlik. Bu Çin kültürü için önemli bir detaydır. Bunu da söyleyeyim.
1: Ya biz fark etmeyebiliriz ama Çin'de
2: çok
1: fark
2: yani
1: edilir.
2: Trump çok şey yapmaya çalışıyor. Böyle hani şöyle hani mesela Xi de ikinci eli kullanarak Trump'ın elini tutarak bir şey yapabilir.
1: Hı-hı.
2: Ama Xi yapmadı ve o eli böyle şey tuttu. Bakın kolunu
1: tuttu.
2: Mümkün olduğu kadar uzakta tutuyor. Hı-hı. Dikkat ederseniz kendine çekmiyor. Trump iki kere elini ne vuruyor samimiyet anlamında. Fakat Xi'yi hiç bozuntuya vermiyor.
0: Evet.
2: Öyle bir enteresan detay
0: tabii
2: var.
0: Bu görüntülerin perde arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nden en az 20 tane gazetecinin, fotoğrafçının ve kameramanın da Çin'e giriş izni verilmediğini de ayrıntılı olarak söyleyeyim.
1: Hmm.
0: Hatta Gök Tapınağı'nda bir ABD gizli servisi üyesinin silahla girmeye çalışması üzerine tüm ABD heyetinin tapınağa girişinin engellenmesi ve siz nasıl misafirperversiniz, biz diplomatik bir misyonuz şikayetlerine maruz kalmaları da Çin'deki en ufak bir esnemenin olmadığını da gösterecek ki diplomatik bir ziyarette bunların olması.
1: Bir yerde
0: olması,
1: de bir alçak koltuk krizini hatırlattı. Alçak bir yerde mi oturttular? Öyle bir ayrıntıyı da hatırlıyorum. Varsa görüntüsü.
0: Ama çok gerginlik olmuş.
2: Çok dikkat edin. Xi'nin eli böyle açı olarak.
0: Evet.
2: Yani Xi'nin eli böyle değil.
1: Hı-hı.
2: Yani böyle bir hafif bir kendi elini üste tutma durumu var.
3: Üstünlük kurmaya çalışıyor.
1: Liderlerde hep vardır o. Evet. Yani hakim alanına çekme, kendi kanatları altında gösterme.
2: Burada ise tam tersine
1: pozisyon olarak...
2: kolunu hem sert tutup hem de Trump'ın elini çok hafif bir açıyla aşağıya çekiyor. Trump vuruyor ama o öbür eliyle...
1: Bu arada bu tabii resmi bir bilgi değil, kulis olarak yazılan. Ben yabancı basında da gördüm. Sadece normalde

0: kullandıkları hiçbir elektronik cihazı götürmemiş bu heyet iş insanları. Orada şarj dahi etmeyip sadece yanlarında götürdükleri powerbanklerle telefonlarını evet. şarj etmişler. Daha sonra onlara bir süre hediye verilmiş. O hediyeleri yanlarında taşımamışlar. Siber güvenlik gerekçesiyle doğru. uçağa Air Force One'a hiçbir hediye alınmamış, imha edilmiş. O kullanılan, sadece orada kullanılan materyaller yani işte telefonlar vesaire, kullanan bilgisayarlar, telefon. Tabletler onların da hepsi orada imha edilmiş deniyor. Yani bunlar çünkü bir takım bazı bilgilere erişmek yani, için kullanılmış olabilir diye. Öyle midir bunlar mesela doğrudur. Standart uygulamalar mı?
1: Doğrudur. Neticede Çin bir güvenlik sorunu yaşıyor. Amerikalı güvenlik yetkilileri ya da diplomatik heyetler. Fakat burada ben şunu söylemek isterim. ABD Başkanlığı...
0: Ama burada, burada da alçak denmiş ama sanki koltuklar aynı. Değil mi? Aynı.
1: Aynı.
0: Biraz o biraz oturuşla ilgili aslında.
1: Oturuşla, beden diliyle
0: konuşulan alakalı. Bu evet. ama yok. Burada koltuklar aynı da biraz belki onun öne doğru oturmasından evet. öyleymiş dolayı. Gibi görünüyor biraz daha.
1: Şimdi burada ABD Kongresi seçimlerine kadar geçici bir ateşkes ilan edildi. Ben özetle Hı-hı. anlatayım. Tabii ki burada kimin ne kadar beklentisi var bilmiyorum ama benim Çin, Xinhua ve diğer devlet ajanslarının yayın yönetmenlerinden zaten bir gün öncesinden Çin heyetinin nelerde esneyebileceği ya da esnemeyeceği konusunda bilgi sahibim vardı. Benim somut olarak söyleyebileceğim burada zirvede yapıcı stratejik istikrar verilen yeni bir doktrin başladı ABD ve Çin arasında. Buna Hı-hı. geçici bir mola, gergin yani iki tarafında kendi sorunlarıyla uğraşacağı
0: evet.
1: Bir dönem başlayacak. Fakat burada zirvede özellikle Çin tarafının rahatsız olduğu bir konu ABD'nin çevrelemesinden rahatsızlık resmi bir şekilde iletilmiş. Çin'in sürekli ekonomik nefes borularının kesilmeye çalışılması ve askeri olarak sürekli Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ekonomik varlıklarına yönelik hamleleri bir rahatsızlık oluşturmuş.
0: Burası bir pazarlık masası gibi düşünürse karşılıklı birkaç isteği hatta yani onunla ilgili grafiklerimizde getirebiliriz. Nadir toprak elementleriyle ilgili sizin bahsettiğiniz soya fasulyesi falan. Ama yani buradaki en kritik Çin'in talebi Tayvan. ABD'nin talebi de ticaret anlaşması.
1: Hayır.
0: Yani buradan
1: maddeler değil.
0: Kazanç olarak görecekleri
1: bakın,
0: başlıklar.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ın yanındaki ekibin, CEO'ların temsil ettiği şirketlerin varlığı 12,2 trilyon dolar. Bu Çin'in borsa değerinin hemen hemen eşdeğeri. Fakat burada detaylara gittiğiniz zaman bu şirketlerin Çin'den neler talep ettiğine baktığınız zaman Elon Musk'ın otomobil firmasının otonom sürüş için lisanslarının Çin tarafından onaylanması gibi ya da burada BlackRock gibi bir şirketin ismini veremiyorum özel bir isim Hong Kong merkezli bir liman anlaşması üzerinde Çinli yetkileri ikna etmesi meselesi Meta'nın 2 milyarlık Manus yatırımı ile alakalı Çin devlet planlamalarının bürokratlarının biraz daha hı hı. esnek davranması hı hı. Genel görüşüldüğü için söylüyorum Mastercard ve Visa'nın yerel kart işlemleri için lisans alamadığı ve hedefi ve mülkiyet hakkı ve hisse paylarıyla alakalı Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve heyetinin daha esnek olması gibi.
2: Bir teknik bilgi verelim. Orada,
1: Wall Street bankalarının, pardon buyurun hocam.
2: Çin'de kredi kartı kullanımından çok evet. esasen telefonlara yüklenmiş olan ödeme sistemleri evet. kullanılıyor. Evet. Ve kendi akıllı cihazınızı
0: tabii çok daha orada yaygın bunlar.
2: O yüzden de pek çok nedene bağlı olarak Amerikan işlemler. Ödeme sistemini İçeriye pek almamayı tercih ediyorlar.
0: Şimdi, bu arada mesela fentanil ihracatını durdur diyormuş. Çünkü uyuşturucuyla mücadelede önemli bir konuymuş. Evet. Bu zannediyorum bir uyuşturucu ham maddesi.
1: Meksika'dan Miami, Florida'ya giden.
0: Meksika'ya da buradan işte Venezuela'ya evet. da aynı konudan saldırıyordu şimdi, Trump. İşte soya fasulyesini biliyoruz. Nadir toprak elementlerinde de küresel kontrol uygulamaktan vazgeç. Çünkü son yıllarda özellikle bu nadir toprak elementleri konusundaki ihracatını sınırlamış Çin.
1: Bu ilişkilerde ilk tarımdan başlayalım. Çünkü genelde hep tarımdır ilişki kurmanın işimiz. Soya fasulyesi, et alacak Çin ve belli bir miktar sıvılaştırılmış doğal gazda stratejik rezervlerini güçlendirmek için alacak. Hı hı. Basın açıklanmayan bölümlerine baktığımız zaman burada daha farklı bir mesele var. Bir fentanil meselesi var. Amerikan Başkanı Trump'ın Amerika'ya döndüğü zaman uyuşturucuya boğulmuş o sokakların temizlendiği ve halk sağlığı adına Çin'den büyük bir muzaffer komutan edasıyla dönmesi için bu gerekliydi. Çin bu konuda yardımcı olacak.
0: Ne ama diyor? Burada, İhracatı sınırlayacağım mı diyor? Nasıl yardımcı
1: hayır,
0: olacak?
1: Meksika kartellerine operasyon yaparsanız biz de buradaki laboratuvarları kısarız. Daha çok denetim yaparız. Çünkü dual use olarak bilinen yani tıbbi anlamda kullanılabilecek malzemelerin uyuşturucu olarak kullanımının daha sıkı denetim

0: Denmesi taahhütünü Çin muhtemelen vermiş.
1: Peki.
0: Fakat burada mikroçip meselesi var ve bu geçici ateşkes esnasında Çin tarafı da bazı esneklikler gösterecek. Bu bazı esneklikler demek Amerika Birleşik Devletleri açısından iki ülkenin de rahatlayacağı şeyler. Fakat izninizle şunun için birkaç dakikanızı isterim. Hiçbir televizyon programında bunu ben değinemiyorum. Çünkü neden bilmiyorum, izlenmiyor ama İran döneminde, İran Savaşı döneminde Çinli bir Örtay isimli şirket dünya tarihinde ilk defa yörüngede uydu teslim etti. Yaptırımlardan kaçınmak için bu dünyada ilk defa yapılan bir uygulama. Yani uyduyu Çin fırlattı yörüngeye ve şifrelerini, kodlarını vesaireyi İran'a verdi ve bu ABD tarafından yakalandı ve Örtay şirketi ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım altına alındı.
1: Bu son savaşta mı?
0: Evet.
1: 28 Şubat sonrası
0: evet.
1: mı?
0: Fakat tamam. buradaki görüşmelerde daha da ilginç bir mesele ortaya çıktı. ABD, Çin'in bu ayın arka tarafındaki karanlık bölge olarak bilinen ayı arka tarafındaki üst meselesinden rahatsızlığını, Çin tarafı da altın kubbe olarak bilinen uzay tabanlı, Elon Musk'ın başını çektiği 1,5 trilyon dolara varan maliyetli bu uzaydan savunma sistemi konusundaki rahatsızlıklarını iletti. Ve burada çok ilginç bir gelişme, dünya üzerindeki yörüngenin Çin'in ve ABD'nin uzay çalışmalarının karşı karşıya gelmemesi için yörüngenin paylaşımı gibi teknik heyetlerin çalışabileceği bir mutabakat zaptı demeyeyim ama
1: Allah
0: bir
1: Allah, görüş... restoranlara mı bu konu girmiş?
0: Yani? Evet.
2: Yani tüm dünyanın hakkı olan bir şeyi evet. bize çaktırmadan evet. kendi aralarında...
0: Evet. Burada çünkü 70'lerden 60'lardan beri fırlatılan uzay çöpleri var ve bunların temizlemesi için Çin'in son dönemde geliştirdiği robotik kolları olan ve uzayda uzay çöplerini ya yörünge dışına atmak ya indirerek atmosferde parçalanmasını sağlamak ve yeni fırlatılacak internet ağları, uydular, iletişim, istihbarat uyduları için ya da uzay tabanlı silah sistemleri için artık bu füzeler uzaydan düşürülmeye başlanacak evet. çünkü... Bunun için de Çin'le ortak bir grup kuralım, birbirimizin sınırlarına girmeyelim gibi 6G'yi de kapsayan bir patentler savaşının da geçici olarak durdurulması konusunda iki tarafta işin özeti bir geçici olarak ateşkes ilan
1: etmiş. Peki, enteresan bir konu. Filiz Hocam, sizin bu konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bir de değerli nadir toprak elementleri konusunun daha önceki yayınlarımızda sizle de konuşmuştuk hocam. Çin ve ABD konusunun arasında çok önemli bir konu olduğunu konuşmuştuk. Sonraki turda sizden de bu konuda görüş alırım. Burada sizce ne kadar yer bulmuştur bu buluşmada bu konu?
3: Aslında ben bu buluşmanın ilişkinin formülize edilmesinde bir başlangıç seviyesi olduğunu değerlendiriyorum. Hı. Dolayısıyla o çok 10 adım ilerisi beklentisi çok da gerçekçi değil. Neden? Çünkü hemen öncesinde ne olduğuya baktığımız zaman Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu görüşme aslında daha öncesi için planlanmış da ertelendi. Evet. Neden ertelendi? Çünkü o ara dönemde öncelikle Haziran ayında İran'a yönelik o 12 gün savaşı diye adlandırılan süreç yaşandı. Sonra Temmuz ayı itibariyle Venezuela üzerine odaklanan bir Amerikan dış politikası gördük. Ve sonrasında 28 Şubat'ta tekrar İran'a dönen ve bu İran'daki süreci Hürmüz'e kilitleyen ve Hürmüz'ü abluka altına alan bir Amerika gördük. Bunların hepsi aslında Çin'le olacak olan görüşmenin... Görüşmede bir baskı aracı Tabii. oluşturabilmekti. Şimdi bu kadar hasmane tutumun öncesinde sergilendiği bir süreçte Çin'den istenilen her şeyi kabul etmesini beklemek çok da gerçekçi Tabii. değil. Çünkü size daha öncesinde bir yıl öncesinden adım adım giderek sizi daha da sıkıştırmaya yönelik hamleler yapılıyor. Ben buna bir hamle daha ilave etmek istiyorum. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında giderek derinleşen ve genişleyen ilişkiler var. Ve bunda da 2023 olması gerekiyor da 2024 bir Amerikan Kongresi'nde bir panel gerçekleştiriliyor. Batı ve Doğu arasında Türkiye başlıklı ve bu panelde metinler şu anda kamuoyuna açık bir şekilde herkesin ulaşabileceği şöyle bir ifade geçiyor. Türkiye'nin sahip olduğu bu nadir toprak elementleri o kadar kıymetli ki Çin'in elinden liderliği alabilecek kadar

0: önemli. Şimdi bu çok önemli bir ifade. Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın dönemde Türkiye olan bakışındaki bu değişimde bunun çok kritik payı var. Yine bir ilave daha yapalım. İsveç neden çok net bir şekilde dahil edilmeye çalışıldı NATO'ya? Öncesinde bu yoktu ama 2024 yılı başı itibariyle ya da 2023 İsveç'te o kadar önemli bir lityum rezervi keşfedildi ki yine Çin'in elinden liderliği alabilecek bir kapasite demek bu. Neden bunlar önemli? Çünkü İngiltere merkezli bir analizde, bir araştırma merkezinin analizinde şu ifade kullanılıyor. Türkiye'deki rezervi Çin ile işbirliği yaparsa Türkiye ne olur? Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile anlaşarak buradaki rezervi çıkarmaya çalışırsa ne olur? Bu güç dengesi tamamen değişir.
1: Bir küçük ekleme yapayım.
2: Tabii.
1: Ülkemizi temsilen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı nezdinde 2020-2024 arası büyükelçilik görevini daimi temsilci olarak yürütürken orada Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Biden yönetiminin nadir toprak elementleriyle ilgili olarak OECD çatısı altında bir birliktelikle ilgili olarak çok ciddi bir çalışması oldu.
2: Evet.
1: Ve Türkiye de o çalışmanın içerisine dahil olmaya davet edildi. O süreçte de hocamızın ifade etmiş olduğu Amerikan Kongresi'ndeki toplantının dışında Biden döneminde annesi Fransız olan Dışişleri Bakanı neydi Biden'ın? Bir an gitti.
2: Hatırlayamadım ben de.
3: Anthony Blinken.
1: Çok teşekkürler. Anthony Blinken'ın başkanlığında.
2: Blinken'ı unuttum. Bu arada unuttu. Bir Dışişleri Bakanı olarak da ne kadar kolay unutulmuş aklıma hiç Blinken gelmedi
1: işte
2: ABD
1: o kadar
2: Dışişleri
1: çok
2: Bakanı
1: isim geçiyor
2: deyince o da
1: ki zihnimizden.
2: Anthony Blinken'ın
1: başkanlığında Afrika'nın bazı nadir metaller konusundaki kritik ülkeleri de dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu esnasında çok özel bir kritik mineraller üst düzey toplantısı da yaptı. Dolayısıyla hocamızın da ifade ettiği gibi burada Amerika'nın aslında mümkün olduğu kadar Çin'in olmadığı uluslararası çok taraflı teşkilatlar üzerinden Afrika ülkeleri dahil nadir metaller konusunda önceliği olan ülkeleri bir araya getirme mücadelesi de var. Onları Çin'den koparacak şekilde.
2: Evet. Bunu bir tabii. Buyurun hocam.
0: Çin neden böyle bir karşılık verdi? Bu kadar geniş bir heyetle Amerika Birleşik Devletleri, ben de yazımda söyledim, bir çıkarma yapmışken burada da iddialar şu şekilde. Nvidia ile başlayan bir çip krizi var. 2022 itibariyle Biden ihracatını yasaklıyor.
2: Evet.
0: Bu zirvede bunun gevşetilmesi kararı çıkıyor. Hatta ara dönemde Nvidia Çin'e özel çip üretme hamlesi yapıyor. O müşteri kaçırmamak için ona da yine yasak getiriyor Biden hükümeti. Deniyor ki burada Nvidia'nın bu çiplerinin gelişmiş üstün çiplerinin Çin'e satışına onay verildi. Çin ne dedi?
2: Ne dedi?
0: Şirketlerine bekleyin demiş. Neden bekleyin diyor? Bunu da şöyle açıklıyorlar bu konuyla ilgili süreci takip eden isimler. Çünkü Çin 3 aşamalı bir strateji uyguluyor. Daha önce bu stratejiyi telekomünikasyonda uygulamıştı Huawei üzerinden. Huawei Cisco rekabetinde bunu uygulamıştı. Elektrikli araçlarda yine bunu uygulamıştı. Tesla BYD arasındaki rekabeti
2: Evet.
0: uygulamıştı. Güneş panellerinde uygulamıştı. Şimdi aynı şeyi yapay zekada uygulamaya çalışıyor. Nedir
2: Şimdi
0: o
2: mi? Bu
0: strateji?
2: son ziyarette mi bekleyin diyor firmalara?
0: Evet, bekleyin.
1: Somut
0: Çin
1: bir...
0: devleti
2: Nasıl
0: Jinping'e
2: hiç söz vermedim Mete Bey?
4: Çok affedersiniz ama şundan dolayı bölüyorum. Ben somut ve uzatmamak adına benim somut bir bilgim var hocam. O yüzden böldüm.
2: Tamam.
4: Amerika Birleşik Devletleri Çin'in 28 nm ve üstü yani daha eski nesil çiplerdeki hakimiyetini kabul ediyor. Yapay zeka ve savunma sanayi için kritik olan 2 nm ve 3 nm gibi üst düzey teknolojilerdeki ambargoyu sürdürecek.
2: Evet.
4: Çin'in nadir toprak elementleri akışını garanti etmesi karşılığında bazı ABD'li çip devlerine, Nvidia ve Intel'e Çin pazarı için özel kısıtlı versiyonlar satma izni genişletilecek.
0: Listede 5 firma var. Çin'deki yani satışı onaylanan, yasağın
2: evet.
0: kaldırdığı Alibaba, Tencent, ByteDance, Lenovo, Foxconn, ve buna 5 ilave daha. Xi Jinping diyor.

0: ki durun, bekleyin. Neden durun deniyor? Tam olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı tamamen bitirmeye çalışan bir Çin var. Yani Çin kısa ve orta vadede bu görüşmede bir diplomatik zemin, yani Tukudes Suzo, ben de bugün onu ele aldım. Ne diyor Graham Allison 2017'de yazdığı makalede? Evet, savaştan kaçınmak zor ama imkansız değil. Çok yoğun ve çok derin diplomatik çaba gerektiriyor deniyor. Burada bu diplomatik çabanın bir başlangıcı var ama Amerika Birleşik Devletleri nezdinde bir eylem söylem birlikteliği olmadığı için, Çin bunu görmediği için, hem Venezuela hem de İran Hürmüz hamlesinden, hı hı, bu pek dostane değil açıkçası.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla tam olarak bağımlılığı bitirmek için öncelikle yerli alternatifi olgunlaştırmaya çalışıyor birinci aşamada. İkinci aşamada Amerikan çiplerine hayır demek var. Şu anda bu aşamaya geçmiş durumda. Ve üçüncü aşamada da Çin yapay zeka şirketlerini küresel ölçeğe taşımak istiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin elinden bu gücü alma yönünde uzun vadeli plan var. Dolayısıyla bu büyük heyetle gidilip neden istenen şekilde
1: bir nevi
0: dönülmedi?
1: Eli boş dönüldü.
0: Evet,
1: bu yüzden temkinli
0: çok başka
1: ve başka bir stratejiyle hareket ediyor için. Sen ne dersin Nasuhi? Şu ana kadar gelen yorumlara ve bu görüşmeler sonrasındaki, buluşma sonrası ortaya konan tabloya.
2: Evet. Şöyle, çok değerli katkılar aldık. Çok teşekkür ediyorum bütün misafirlerimize. New York Times'ta bugün sabah da aktarmıştım. Trump'la ilgili şöyle bir değerlendirme var. Daha doğrusu görüşmenin görünümüyle ilgili. Az önce işin protokol kısmını kıymetli büyükelçimle Mete Üstad bize ifade ettiler. Beden diliyle aynı zamanda. Trump iltifat dolu davrandı. Çiğ kararlıydı. Aradaki fark çok şey anlatıyordu. Yani bu bence önemli bir cümle. Şu açıdan önemli. Yani Trump'ın oraya gidişinde elinin çok güçlü olduğunu, ya şöyle zamanı biraz geriye alalım. Eğer 27 Şubat tarihinde, bu görüşme bu arada birkaç kez ertelendi hatırlayacağınız gibi. Tabii. Bu görüşme yapılsaydı Trump'ın masadaki gücü bundan biraz daha fazla ya da farklı olabilirdi. Ama Trump çok eli kolu güçlü değildi masada. Bir taraftan da şöyle bir karşılaşma var, onu da söyleyelim. Ya bir yandan hani bir bahçesi, tapınakları, sarayları binlerce yıllık geleneğe sahip olan bir ülke. Diğer yandan köksüzlüğüyle tanımladığımız bir başka ülke var. Yani bu iki ülkeyi bu anlamda beden dili, protokol, semboller, anlatacağınız hikayeler, göndermeler üzerinden karşılaştırmak da zaten çok zor. Yani kıyas kabil değil derler ya eskiler, bu böyle bir şey. Şimdi ben biraz da şuradan bakıyorum. Yani orası bana daha ilgi çekici geliyor. Bizdeki Avrasya sempatisi olan dostlarımı inciteceğim ama ya Çin'le ilgili, Çin'in sürekli çok barışçıl bir ülke olduğundan, Amerikan emperyalizminden tırnak içinde söyleyerek başlayayım, çok daha farklı bir yaklaşım olduğundan söz eden bir tez var dünyada. Bunun da çok alıcısı var. Yani Çin hep barışla ilerliyor falan diye. Bu böyle değil. İmparatorlukların elini kolunu bağlayan da diyebilirim ya da kaçınılmaz kaderi olan diye de ifade edebilirim. Bir yönü var. O şudur. Siz kendinizi belli büyük dönüşümlerin ardından bir ulus devlete, Çin'deki tam ulus devlet gibi değil ama belki Çin Halk Cumhuriyeti 1949, yani onun kuruluşundan itibaren ele alalım. Ya sanki böyle imparatorluk ilgilerini kaybetmişler de artık oraya dönmeyeceklermiş gibi. Benzer bir durum Türkiye için, benzer bir durum İran için, benzer bir durum Rusya için de geçerli. Başka örnekler de verebiliriz. Şimdi Çin kuruluş itibariyle anti-emperyalizm sembolleriyle ortaya çıktı ve burada da birçok alıcısı oldu. İşte Güney Yarımküre'de vesaire oralarda sempati topladı. Oysa Çin hiç de emperyal emellerinden vazgeçmiş bir ülke değil. Şimdi emperyal deyince sorun oluyor ama imparatorluk refleksleri dersek herkes bunu daha şirin falan karşılayabiliyor. Bence pek fark etmiyor aslında. Aynı köken ve aynı tanım. Çin sadece zamana yaydığı gerçekten şaşırtıcı ve taşı çatlatan bir sabırla diyeyim, Serap bunu hep konuşuyoruz günlerdir, devam eden bir stratejiyi uyguluyor. Mesela Çin dünyada herhangi bir yere müdahil değil, işte 1949'dan sonra müdahale etmeme doktriniyle hareket ediyor diyoruz dış politikada. Bu sadece algı, algıdan başka bir şey değil. Birçok komünist ayaklanmaya destek vermiş bir ülke var. Kore'deki savaşa Çinli gönüllüler göndermiş bir ülkeden bahsediyoruz. Ama Çin şöyle bir şeyle gidiyor. Mesela destekleriyle ilgili bir tarif okudum bugün. Çok hoşuma gitti, onu aktarayım. İnkar edilebilir destekler veriyor mesela. İran'la ilgili böyle yaptı. Yani İran'a destek olmadığını söyleyebilir miyiz bilmiyorum. Öyle düşünen bir katılımcı var mı?
3: Deniyor, evet.
2: İran'a bir desteği var.

0: kovalıyoruz.
1: Ama inkar edilebilir destek. Evet. Ve şöyle bence çok benim yani ilgimi çeken olduğu kısmına da geliyorum. Çin yeni bir güvenlik konsepti, yeni bir mimarinin peşinde. Çin Güvenlik Bakanı da, Çin entelektüeli de iki konuyu tartışıyorlar şu anda. Dünyanın en az 150 ülkesinde binlerce firmamız var. Ticaret yapıyoruz. Bunların çıkarları var ve biz o çıkarları korumak zorundayız. Ve artık deniz aşırı çıkarlarımızla dahil onları koruyabileceğimiz bir yeni güvenlik konseptine ihtiyacımız var. Çin Güvenlik Bakanı bunu zaten gayet açık bir biçimde söylüyor. Diğer yandan Çin entelijansiyasında şöyle bir tartışma var. Onların kaynaklarıyla önümde getirdim. Çok kısa aktaracağım.
2: Tabii.
1: Çin'in halkının aslında halk üzerinden söyleniyor ama barışçı olmaktan yorulduğunu, bıktığını söylüyor. Bu çok enteresan bir tartışma. Ya bir ülkenin halkı niye kendisini barışçı olmaktan bıkmış, işte usanmış olarak ifade eder? Çin yavaş yavaş dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nin bu alandaki zaaflarını da kullanarak ama onun boşalttığı her alana göz dikerek değil, ikisi aynı şey değil. Ben en azından öyle tanımlıyorum. Yeni bir müdahil stratejiye hazırlanıyor ve bunun adımlarını da atıyor aslında bir yandan. Şimdi bugüne kadar son derece şirin, su gibi akan, önünde engel gördüğü takdirde o engeli aşmak için uğraşmayan, kendisine yeni yol arayan Çin stratejisi nereye kadar devam edecek? Nereye kadar kendi çıkarlarını koruyabilecek? Bu saatten sonra daha aktif, daha askeri yapılanmaya ve müdahaleye dönük bir hikayenin içine girebilirler mi? İşte burada şunu da tartışıyorlar. Son derece canlı bir tartışma bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada son artık ne kadar zaman geriye doğru alırsanız ama ben sadece son üçünden bahsedeyim. Afganistan, Irak ve İran. Yani bunların üçü de İslam ülkesi, iki tanesi Orta Doğu'da, birisi de biraz daha yukarıda. Yaptığı o müdahalelerin sonucunda geldiği nokta ortada. Sanki Afganistan'la Irak'ta çok büyük başarı kazanmış filan böyle düşünenler var ama sonuçları itibariyle onların da ne kadar yönetilemez hale geldiğini görüyoruz bugün. Ama İran işi bambaşka bir noktaya getirdi. İşte Çin bugün aynı zamanda Amerikan askeri stratejisinin müdahalelerinin getirdiği çıkmazların ne olduğunu da tartışıyor. Bu çıkmazlara düşmeyelim diyor. Ama diğer yandan şöyle de bir şey var. Yani bu imparatorluk yükünden daha fazlasını getirmiş durumda Çin'e. Yani Çin'in imparatorluk anlamında en güçlü olduğu dönemlerde sorumlu olduğu coğrafyayı, haritaya bakın. Bugün 150 ülkede çıkarlarını korumak zorunda olduğu haritaya bakın. İkisi arasında devasa farklar var. Bunu yapabilir mi? Buna dair bir hazırlığı var mı? Bana sorarsanız hiç acelesi yok.
2: Ya Çin, ya belki İran de her şeyin kendiliğinden olmasını bekliyor olabilir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz da bu debelenmesi, İran'da kendini biraz tüketmesi, işte diğer taraftan ekonomide bu dolarizasyonun, doların işte rezerv para olmasının erimesi, başka bir sürü faktörle belki buna gerek kalmadan Çin birinci sıraya oturacak. Birinci sıraya oturduktan sonra daha da agresif oluyor ülkeler çünkü artık hakim güç benim diyerek. Yani belki zaten o aşamaya kadar böyle bilmiyorum yani konuklarım ne düşünür. Bu arada çok affedersin nasıl istersen, reklam gelmiş. Bunun devamını reklamdan sonra alayım mı senden? Bu arada orayı da birazdan ayrılacak.
1: Birkaç cümle
2: da
1: var tabii ki.
2: Söz vereceğim yine burada yayında söyleyeyim. Oraya da lütfen ayrılmasın. Reklamımız çünkü çok kısa. 3-3,5 dakika sonra buradayız. Bizden ayrılmayın lütfen.
3: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Efendim iyi geceler, hoş geldiniz. Habertürk'e gelişmelerle karşınızdayız. Dünyanın büyük bir merakla, heyecanla beklediği ABD-Çin zirvesi gergin ilişkilerin kuvvetleneceği mesajıyla noktalandı. Ancak yumuşak diplomasiyle geçen görüşmelerde çetrefilli sorunların çözüldüğüne dair pek bir işaret göremedik. Özellikle İran gibi kilit bir konuda taraflar mevcut pozisyonlarını şimdilik koruyacak gibi gözüküyor. Hoş geldiniz gece raporuna. Tarihi ziyaretin yansımalarından siyasete, ekonomiden spora tüm gelişmeleri aktaracağız ama önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyaretinin ikinci gününde Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde verdi mesajlarını. Savunma sanayinde işbirliği mesajı öne çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı neler söyledi detaylarıyla paylaşacağız. Ve iç siyaset, CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'deydi ve bir kez daha erken seçim çağrısı yaptı ve şunu söyledi. Kazanamazsam bir dakika durmam. O konuşmada birazdan ekranlarınızda olacak. Ve spor, Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyon oldu Galatasaray. 26. kupasını kaldırdı. Elde ettikleri zaferi de Rams Park Arena'da kutluyorlar. Önemli görüntüler var. Paylaşacağız. Hadi başlayalım. Evet, ilk haberimize hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde konuştu. Türkiye'nin savunma sanayindeki tecrübesini Türk Devletleri Teşkilatları'yla paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti. Erdoğan, Hürmüz Boğazı merkezli krize de değindi. Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projelerinin önemini gösterdiğini söyledi.
1: Yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından karşılanan Erdoğan, zirve kapsamında çekilen aile fotoğrafında yer aldı. Zirvede yaptığı konuşmada,

0: Hürmüz krizi Orta Koridor'un stratejik önemini gösterdiği ifadelerini kullandı.
1: Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği yüzü Orta Koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
0: Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde edindiği tecrübeyi teşkilatın üyeleriyle paylaşmaya hazır olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı zirveyi kendileri için anlamlı kılan bir diğer hususunda Türk dünyasının ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının temsil edilmesi olduğunu belirtti. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı Türkistan zirvesinde görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Erdoğan, geleceğin dünyasında daha fazla söz ve etki sahibi olabilmek için özellikle teknoloji işbirliğinin önemine de değindi. Yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olunması gerektiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, Türkistan'daki temasları kapsamında Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ve Sapar Turizm Merkezi'ni de ziyaret edip kültürel geziye katıldı.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den bir kez daha erken seçim çağrısı geldi. Özel, Haziran sonu ya da Eylül başında erken seçim sandığını kurun. Seçimi kaybedersem de bir dakika bu görevde durmam dedi.
3: Güzel günler göreceğiz, güneşli günler.
4: Biz asla ve asla hiçbir saldırıya, hiçbir zulme teslim olmayız. Yürüdüğümüz yolun ne olduğunu biliyoruz.
5: Belediyelerimiz ve partimiz saldırı altında dedi. Koydukları hedefe doğru yürüdüklerini söyledi.
4: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya çıkıp Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı azmi neyse kadrolarımızın da azmi ve kararlılığı odur.
5: CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de açılış töreninde konuştu. Özel'in gündeminde erken seçim vardı.
4: Bu kadar iş yaptınız, bu kadar haksızlık yaptınız. Gelin bu milletin önüne. Ama bu Haziran'ın sonunda, ama Eylül'ün başında erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor bir görsün.
5: Özgür Özel sandık çağrısını yineledi.
4: Hani diyorsunuz ya, CHP çöp demek, çukur demek, yok yolsuzluk, yok hırsızlık. Millet eğer bu dediklerine inanıyorsa seni seçer, ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir özgüvenle söylüyorum. Korkmayın, çıkın karşımıza. İzmir'den Erdoğan'a sesleniyorum. Kaçmayın, milletten korkmayın. Göreceğiz güneşli
2: günler. Bu arada tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yeniden ifade vermek için başsavcılığa başvurdu. Özkan Yalım etkin pişmanlık kapsamında daha önce iki kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermişti. Tutuklu başkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ödediğini iddia ettiği para miktarı ile ilgili yeni bilgiler vermek üzere başsavcılığa başvurdu. Özkan Yalım bir önceki ifadesinde Özgür Özel'e iki seferde toplam 1 milyon 200 bin lira para verdiği iddiasında bulunmuştu. Eski Uşak Belediye Başkanı rüşvet, irtikaf ve ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla tutuklanmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde dikkat çekici bir gelişme vardı. Teşkilatlarla ilgili önemli adımlar atılmaya devam ediliyor. Isparta İl Teşkilatı ve 13 ilçe teşkilatı feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın kararı sosyal medya hesabından açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Teşkilatı ile 13 ilçe teşkilatı organları tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir dedi. İl Başkanlığı görevine ise Osman Gülay'ın atandığı duyuruldu. Böylece feshedilen teşkilat sayısı 13'e yükseldi. Milliyetçi Hareket Partisi'nde 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesiyle teşkilatlarla ilgili süreç başlatılmıştı. Merkez Bankası Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçları yayımladı. Yıl sonu enflasyon beklentisi %28,94'e yükseldi. Dolar tahmini ise 51,57 lira.
5: Yıl sonu dolar kuru tahmini 51 lira 57 kuruşa yükseldi.

0: yükseldi. Enflasyon beklentisi %28,94'e çıktı. Merkez Bankası Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçları yayımladı. 72 sektör temsilcisinin katıldığı ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi %27,53'ten 28,94'e yükseldi. Ankete göre 12 ay sonrası için enflasyon %23,39'dan 23,82'ye yükselirken 24 ay sonrası için %18,02'den 18,43'e çıktı. Ve dolar tahmini. Ankete göre yıl sonu dolar Türk lirası beklentisi 51 lira 23 kuruştan 51 lira 57 kuruşa yükseldi. 2026 yılı büyüme beklentisi ise %3,3'e geriledi. 2027 yılı büyüme beklentisi de %4,1'de sabit kaldı.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gündemimizde yeni bir vergi çalışması yok dedi. Yönetilen, yönlendirilen fiyatların enflasyondan fazla artmayacağına da işaret etti. Bu arada bütçe açığı hedefine de dikkat çekti.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gündemimizde şu an herhangi yeni bir vergi çalışması yok dedi. Eşel mobil sistemi nedeniyle oluşan ek bütçe yükünü karşılamak için yeni bir vergi çalışması yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt verdi. Bakan Şimşek, Bloomberg'e verdiği röportajda elektrik ve doğalgaz tarifeleri, akaryakıt fiyatlarını da kapsayan yönetilen yönlendirilen fiyat artışlarına da değindi.
3: Biz bu sene enflasyon hedefinden epey aşağıda tuttuk. Siz yıl ortasını soruyorsanız yıl ortasında bir sürpriz olmayacak. Yani yönetilen, yönlendirilen fiyat artışlarıyla hedef arasındaki bağlantı devam edecek. Daha düşük belirleyebiliriz ama daha yüksek belirlemeyiz.
2: Şimşek petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalması halinde vergi kaybının 600 milyar lirayı aşacağını işaret etti. Bu yıl için tahmin edilen %3,5'luk bütçe açığı hedefinin ilk 4 ayın verileriyle hala ulaşılabilir olduğunu belirtti. Bu seviyelerde hiç iyileşme olmazsa %4 civarına çıkabilir ama bizim çabamız %3,5 civarında tutmak için olacak dedi.
1: Üzücü haber Yozgat'tan geldi. Öğrencileri taşıyan bir servis aracının devrilmesi sonucu iki öğrenci ve şoför hayatını kaybetti. Kaza Sarakent ilçesinde oldu. Öğrencileri taşıyan bir servis aracının şoförü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç Söğütlü Köyü mevkiinde şarampole devrildi. Kazaya tanık olanlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibi iki öğrencinin ve servis şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi. 7 öğrenci ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. Dış gelişmelere adım attık. İsrail Gazze'ye bir hava saldırısı düzenledi ve Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları liderini hedef aldığını iddia ediyorlar. Açıklamayı İsrail Savunma Bakanı Katz yaptı. Buna göre Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında Kassam Tugayları lideri İzzettin el-Haddad'ı hedef alındı. Katz talimatı Başbakan Netanyahu ile birlikte verdiklerini belirtiyor. İsrail ordusunun saldırılarında en az 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Bu arada Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 857 kişi öldürüldü. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 72 bini aşmış durumda. Evet, gece hareketli geçiyor. Flash gelişmelerden biri de bu. Lübnan ve İsrail heyetleri de Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araya geldi ve iki günlük görüşmelerin sonucunda ateşkesin 45 gün uzatıldığı bildirildi. Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanlığı yaptı. İsrail ile Lübnan arasında 16 Nisan'da ilan edilen ateşkes 45 gün daha uzatıldı. Müzakerelerin 2-3 Haziran'da devam edeceği bildirildi. Ayrıca 29 Mayıs'ta Pentagon'da her iki ülkeden askeri heyetlerin katılımıyla güvenlik programı başlatıldığı duyuruldu. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırıları ise sürüyor. 2 Mart'ta başlayan yoğun hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2950'yi geçti. Çin ziyaretinin yansımalarına bir bakalım. Amerikan Başkanı ziyaretin dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'ın teklifine ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu. Trump ve

0: İlk cümleye bakıyorum, beğenmezsem bir kenara atıyorum dedi. İran konusunda ise Çin'den destek istenmediğine işaret etti bir kez daha.
1: ABD Başkanı Trump'ın tarih için ziyaretine İran damga vurdu. Pekin dönüşü ziyareti değerlendiren Trump'ın gündeminde de İran vardı. Başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, önümüzdeki birkaç gün içinde İran'dan petrol alan Çin petrol şirketlerine uygulanan yaptırımlar konusunda karar vereceğim dedi. İran'ın nükleer programını 20 yıl süreyle askıya almaya razı olduğunu belirtirken, bunun gerçek bir taahhüt olması gerektiğini belirtti. İran'ın füze kapasitesini koruduğu yönündeki haberleri yalanlayan Trump'a, İran'dan gelen son teklif de soruldu. Trump anlaşmada nükleerin kesinlikle söz konusu olmayacağı mesajını verdi. İran bana doğrudan zenginleştirilmiş uranyumu kaldırmak için yeterli teknolojilerinin olmadığını ve bunu yalnızca Çin ya da ABD'nin yapabileceğini söylediler dedi. Trump'a Şii'nin Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'a baskı yapma konusunda güvence verip vermediği de soruldu. ABD Başkanı'nın yanıtı, kimseden iyilik istemiyorum, iyiliğe ihtiyacımız da yok oldu. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşmesinde Tayvan konusunun da gündeme geldiğini belirtti. Bu konuda bir çatışma olacağını düşünmediğini belirtti. Tayvan konusunda Çin'e bir taahhütte bulunmadım diyen Trump, özellikle silah satışlarının tüm ayrıntılarıyla masaya yatırıldığını söyledi. Trump, Pekin'de Fox News'a verdiği röportajda Şii'nin İran'a askeri teçhizat göndermeme sözü verdiğini belirtmiş, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması için de yardım teklif ettiğini söylemişti.
0: Peki diplomaside, müzakerelerde son durumda merak ediyorsunuz, anlatalım. Son bir açıklama var İran Dışişleri Bakanı'ndan, Arakçı'dan. İranlı bakan bir kez daha Amerikalılara güvenmediklerini söyledi. Biz savaşa da barışa da hazırız mesajı verdi. Bu arada İran basını ABD'nin İran'ın 14 maddelik teklifini reddettiğini belirtiyor. Ve Amerikan basınında bir yandan da saldırıların yeniden başlama ihtimaline güçlü bir şekilde dikkat çekiliyor.
1: İran'da savaşa mı dönülecek, masaya mı? Dışişleri Bakanı Arakçı iki seçeneğe de hazır olduklarını belirtti. Hindistan'da konuşan Arakçı müzakereler konusunda ABD'ye güvenmediklerini söyledi. We have no
2: trust to America. Müzakerelere açığız, ancak sadece karşı taraf ciddiyse açığız. Amerikalılara hiç güvenimiz yok. Müzakerelerdeki ana engel bu. Amerikalılara güvenmemek için çok haklı sebeplerimiz var. Ancak onların bize güvenmemesi için hiçbir sebepleri yok.
1: Arakçı, Tahran'ın savaşa da barışa da hazır olduğunu ifade etti.
3: Diplomatik çözüm ihtimali de, tam teşekküllü savaşa dönülme ihtimali de var. Bir diplomat olarak diplomatik çözümün galip geleceğine dair iyimserim. İran her iki senaryoya da hazır.
1: İran Dışişleri Bakanı ülkesinin hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmak istemediğini de ifade etti. 2015'te imzaladıkları anlaşmayla bunu kanıtladıklarını dile getirdi. İran basını ise ABD'nin İran'ın teklifine yanıt verdiğini yazdı. Tahran'ın geçen hafta ilettiği öneriye dair detay veren Tahran Times gazetesi, teklifin iki aşamalı bir müzakere sürecine dayandığını belirtti. İlk aşamada tüm cephelerde savaşın sona ermesine yol açacak İran'ın şartları karşılandığı takdirde nükleer meseleyle ilgili müzakerelerin ikinci aşaması başlayacak. Ancak habere göre ABD, İran'ın teklifini reddetti ve özellikle nükleer konuda baskıcı tutumunu sürdürüyor. ABD basını ise savaşın yeniden başlama ihtimalini gündeme taşıdı. Axios'un iddiasına göre Trump, Çin ziyaretinin ardından İran'a saldırıları yeniden başlatmaya karar verebilir. Bu olasılık nedeniyle İsrail ordusu hafta sonu yüksek alarm durumunda olacak. Saldırıların yeniden başlatılması halinde ise bu İsrail ordusuyla koordineli olarak gerçekleştirilecek. İsrail Savunma Bakanı Katz da İran'daki görevimiz sona ermedi. Yakında harekete geçmemizin gerekebileceği ihtimaline karşı hazırlıklıyız demişti.
0: Peki güven krizi halen aşılamamışken savaşın kritik noktası Hürmüz Boğazı'nda kontrol kimde? Amerika Birleşik Devletleri'ne göre İran'da. Senatörlerin sorularını yanıtlayan CENTCOM komutanı İran askeri açıdan biraz zayıfladı ancak Hürmüz'de kontrolü sürüyor dedi.

0: İran'ın askeri açıdan zayıfladığını ancak Hürmüz'de kontrolü sürdürdüğünü söyledi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Cooper, Senato'da İran savaşı hakkındaki soruları yanıtladı. İran'ın Hürmüz'deki ticareti durdurmada hala etkili olduğunu vurguladı.
1: Ablukamız sayesinde İran'a giden ve İran'dan çıkan ticareti biz kontrol ediyoruz. İran'ın Hürmüz'deki ticareti durdurma kapasitesi önemli ölçüde düşürüldü. Ancak İran'ın sesi çok yüksek çıkıyor ve bu tehditler hem perakende sektörü hem de sigorta sektörü tarafından açıkça duyuluyor.
0: Cooper ayrıca İran'ın savunma, füze ve donanma kapasitesini %90 oranında düşürdüklerini savundu. İran'ın ucuz dronlarına kendi ucuz dronlarıyla karşılık verdiklerini belirten Amerikalı komutan, ucuz hedefleri vurmak için yüksek maliyetli savunma sistemleri kullandığımız o günler geride kaldı dedi. Artık İran bizim ucuz dronlarımızı durdurmak için daha pahalı ekipmanlar kullanmak zorunda ifadelerini kullandı. İran'dan da Hürmüz'e ilişkin açıklamalar geldi. İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Arif, bedeli ne olursa olsun Hürmüz Boğazı'nı kaybetmeyeceğiz dedi. Boğaz'ın İran'ın mülkü olduğunu savunan Arif, bir süredir mülkümüzü iyi kullanamadık dedi. Arif, önceki günde Hürmüz'deki haklarının belirlendiğini ve meselenin kapandığını söylemişti. İran Devlet Televizyonu'na göre son iki günde 30'dan fazla gemi devrim muhafızlarının koordinasyonuyla İran'ın belirlediği güzergahtan Hürmüz Boğazı'nı geçti.
2: Ticaret savaşlarından İran'a, Tayvan krizinden Rusya-Ukrayna savaşına kadar dünyanın kaderini çizecek pek çok başlığın konuşulduğu Trump-Xi zirvesi konuşacağız. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özcan'la. Merve Hocam hoş geldiniz gece raporuna.
3: Hoş buldum, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar Evren Bey.
2: Çok sağ olun hocam. Gergin giden Amerika-Çin ilişkilerinin yani en azından tonunu yeniden belirlemek için liderlere sanki bir fırsat sundu gibi hocam. Her iki tarafta görüşmeyi başarılı olarak nitelendiriyor ama anlaşmalara dair açıklamalar görüyorsunuz farklılık gösteriyor. Önce şunu anlamak istiyorum. Bunu neye bağlıyorsunuz hocam? Bir de Trump sizce Çin gezisinden hangi sonuçlara ulaşmış olabilir? Hangi taraf istediğini aldı ve masadan kalktı?
3: Öncelikle şöyle demek gerekiyor. Her iki taraf için de başarı anlatısı ortak ama başarı tanımları tamamen farklı olarak bizim karşımıza çıkmış durumda. Washington'a baktığımız zaman Pekin'deki görüşmeyi inanılmaz derecede önemli gösteriyor. Buna karşılık Pekin de zaten elinin güçlü olduğunu göstermeye çalışıyor. Fakat başarıdan anladıkları konuların klasik bir uzlaşma zemininden daha çok kontrollü bir rekabet alanına girdiğini çok net olarak görüyoruz. Şimdi Trump diyor ki Çin'le masaya oturdum. Çin diyor ki Amerika'yı masaya getirdim. Şimdi böyle olunca da Amerika ile eşit düzeyde bence bugüne kadar konuşabilen iki aktör oldu şu ana kadar karşımızda. Bir tanesi Rusya ise ikincisi de Çin diyebiliriz. Bu açıdan son derece önemli. Çünkü geçtiğimiz yılda Alaska zirvesinde Çin'le Putin'le bir araya gelmişti Trump. Şimdi de Xi Jinping'le bir araya gelmiş oldu. Bu nedenle gerçekten önemli. Fakat bir yandan da şunu görmek gerekiyor. Biz bu masada iki tane devi gördük aslında. Küresel sistemde hem ekonomik olarak hem de savunma sanayi alanı olarak iki tane büyük dev vardı. Bunu söylememdeki en temel neden hemen şunu söylemek gerekiyor. Ekonomik güç kıyaslaması. Çünkü 2026 verilerine göre bizim karşımızdaki şu an için temel tablo Evren Bey, Amerikan ekonomisinin özellikle nominal olarak baktığımızda 32 trilyon dolarlık. Buna karşılık Çin ekonomisinin ise 20 trilyon dolarlık düzeyde oldu. Fakat burada satın alma gücüne baktığımız zaman Çin'in 44 trilyon dolar, Amerika'nın ise 32 trilyon dolar civarında olduğu görülüyor. İnanılmaz bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi ekonomik verilerin yanı sıra masaya oturan bu iki devle alakalı bir konu daha var ki o da savunma sanayi alanında. İşte bu 5. nesil dediğimiz üretilen ürünlerden bahsettiğimizde F-35 üretimi ve belki J-20 üretimine bakmak gerekiyor. Çünkü orada da 2030 yılı itibariyle Çin'in Amerika'ya geçebileceğinden bahsediyor. Mesela F-35'lerin yıllık üretimi yaklaşık 100-120 civarındayken bugün Çin neredeyse 300-400 tane J-20 üretebiliyor deniyor. Dolayısıyla bu iki dev masaya oturdu ama an itibariyle bu iki devden sanki biri yani Çin daha ağır basmaya başlayan bir aktör haline geldi. Ve sanırım hem Trump Trump'ı hem de beraberinde götürdüğü o inanılmaz zengin heyetini en fazla korkutan noktalardan biri bu. Çünkü karşılarında dev programlarla ciddi üretim kapasitesine sahip neredeyse dünyanın fabrikası haline gelen bir Çin var. Ve sanırım Trump buradan çok fazla da istediklerini alamadı diyebiliriz. Çünkü ne savunma sanayi alanında ne işte ticari alandaki özellikle teknoloji şirketlerinin biz burada çok fazla olduğunu gördük. Çok da Amerika Birleşik Devletleri Çin'den istediği noktaları elde edemedi gibi. Hatta belki şunu da söylemek gerekiyor. Sadece bu başlıkla da sınırlı kalmadı. Aynı zamanda Tayvan konusunda da Xi Jinping'in açıklamalarının ben son derece sert olduğunu düşünüyorum. Yani Trump ekonomik bir vitrin yaratmaya çalıştı burada.
2: Xi'nin Tayvan üzerine hocam bir güç gösterisi yaptığı yorumuna katılır mısınız?
3: Kesinlikle katılıyorum. Çünkü hani dedik ya evet başarı ortak ama tanımlar farklı diye. Tayvan görüşmenin merkezindeydi ve bence Çin ve Xi Jinping esasında Tayvan meselesiyle alakalı olarak kırmızı çizgisini çizdi. Diplomatik dilin ötesinde doğrudan caydırıcılık mesajı vermiş oldu bence burada. Tabii. Ki bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bir yanda ateşkes sürecini devam ettirmeye çalıştığı, bir yanda sahada süreci toplamaya çalıştığı bir dönemde geldi. Bu son derece önemli çünkü Asya bölgesindeki özellikle Asya Pasifik'teki hem hani askerini hem de pek çok işte Tomahawk'tan Taht sistemine kadar pek çok sistemini Orta Doğu'ya kaydırdığı bir dönemdeydi. Yani Amerika buradan kısmi kazanımlar sağlamış olabilir. Ama günün sonunda bu masadan çıkan temel şey iki eşit aktörden birinin yani Çin'in daha ağır basmaya başladığı bir pozisyon sürecini görmüş olduğumuz.
2: Şimdi hocam savaşı konuşacağız ama Tayvan konusunu kapatmadan şunu da merak ediyorum sorayım. Yani Trump'ın mesela Tayvan'a silah satış konusunda yani herhangi bir taahhütte bulunmaması da Çin açısından bir kazanım olarak değerlendirilebilir mi? Ne dersiniz?
3: Kesinlikle haklısınız. Normalde biz bu yıl içerisinde Tayvan'a silah satışı yapılacağını biliyorduk. Çünkü şunu biliyoruz ki Amerika'nın özellikle 1949'dan bu yana aslında Çin Halk Cumhuriyeti'ni dengeleme konusunda Tayvan araçsallaştırılmış bir kart olarak karşımıza çıkıyor. Ama an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nden çok da böyle sert açıklamaları görmememiz bence bu konuda çok da Trump'ın Çin'i zorlamayacağı bir zeminde karşımıza çıkardı diyebilirim. Çünkü hani masada iki tane dev oturdu diyor. Şimdi bu iki aktörün Tayvan üzerinden karşı karşıya gelebileceği bir alan zaten sistemde hani 3. Dünya Savaşı nereden çıkacak diye düşündüğümüz bir esnada bizi iyice endişeye sevk edecek bir bağlama oturmuş konumda. Fakat şunu söylemek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri evet Tayvan konusunda belki sessiz kalabilir ya da işte askeri atılacak adımlar, destekler konusunda belki biraz geri planda kalmış olabilir. Ama günün sonunda Amerika Birleşik Devletleri açısından soğuk savaştan bu yana Çin'i dengeleme konusunda özellikle araçsallaştırılan bir Tayvan olması bir günde iki günde bırakılacak bir politik hamle değil. Aynı zamanda bir başlık daha var ki hani az önce de dedim ya istediklerini tam alamadığı Çin'den bu kadar teknoloji şirketi bu kadar devle birlikte gidip yani Tayvan'da bugün dünyanın en büyük fason çip üretimi yapılıyor ve hala hani küresel sistemde zirvede bunun bir alternatifi olmadığı için Tayvan Amerika açısından çok çok daha önemli hale geliyor. Her bir şirketin merkezi haline gelmiş durumda. Hemen şunu da ekleyeyim hani niye bu kadar yapay zekadan ya da çip üretiminden bahsediyoruz? Çünkü bunun en net göstergesi sanırım Trump'ın ekibinde herkesin tek kullanımlık ya da işte kullanat dediğimiz telefonlar kullanmasıydı. Yani inanılmaz bir örneği de görmüş olduk biz. Amerikan heyetinin her biri kendi telefonlarını Air Force One'da bıraktı. Dinlenme konusunda mı, verilerinin çalınması konusunda mı, hani hangi bağlamda olursa olsun bugün bu hamlenin yapılmış olması bence son derece önemli bir adımdı ve son derece düşündürücü bir noktayı bizim karşımıza çıkardı. Hani demek ki artık Çin'in elindeki sistem nasıl bir şeyse kişisel telefonlarını bile yanında taşımıyorlar.
2: Yani hocam nasıl ABD İran arasında bir güven krizi, bir güven bunalımı var diyoruz. Aynı kriz, benzer bir krizde demek ki bu ziyarette bu şekilde yaşanmış. Şimdi Pasifik'ten dilerseniz biraz yavaş yavaş bizleri çok daha yakından elbette o gelişmeler de bizi yakından ilgilendiriyor ama savaş başlığını bir açalım. Hocam Trump ve yetkilileri yani o çıkmazı aşabilmek için bazı açıklamalar yapmıştı. Pekin Tahran üzerinde nüfusunu kullanmalı yönde. Sanırım Rubio söylemişti ama şimdi baktık başkan gezi sırasında yani konuyu sanki biraz önemsizleştirdi. İran savaşını. Yani Beyaz Saray'a baktım, somut bir ilerleme kaydedildiğine yönelik bir açıklama yok. Ne dersiniz, Çin'i Hürmüz Boğazı meselesi derinlemesi

0: meselesine Çin müdahale olmak istemiyor mu? Hala bu konuda bir çekincesi mi var Tahran'ın?
1: Yani şimdi şöyle bir tablo bizim karşımızda. Çin sürece doğrudan dahil olmadı. Ama bugüne kadar yaptığı açıklamalarda biz zaten net çerçevesini görmüş olduk. Bir de Hürmüz'ü İran ilk kapadığı an itibariyle Çin tankerleri buradan rahatça geçebildi. Yani hani bu konuda herhangi bir sınır ya da sorun yaşamadılar. Fakat bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım uygulamaya kadar gittiği Çinli şirketler de var. Ve bunlar ne yapıyorlar? İran'la ilişkilerini devam ettiriyorlar, ticari bağlarını devam ettiriyorlar. Bir yandan bunun sahadaki yansıması masaya da gölgesini düşürmüş oluyor. Şimdi Amerika bu konuda sürekli olarak eleştiriyor Çin'i. Fakat günün sonunda biz Çin'in Tahran'daki politikasını değiştireceğini zaten düşünemeyiz. Yani bu sadece enerji başlığıyla okunabilecek bir şey değil. Bu aynı zamanda 79'dan bu yana aslında sistemde öteki konumuna itilen aktörlerin işbirliğinin bir iz düşümü.
0: Sayın Özcan, yani bir virgülle Çin, keseceğim İran... sözünüzü, kusura bakmayın. Sizden buyurun. Çok farklı düşünen bir isim var. O da ABD'nin BM Büyükelçisi. Bu da yayına girdiğimiz saatlerde gelen sıcak bir açıklama. Wall Street diyor ki Çin Trump'ın ziyaretinden sonra İran'da bir geri adım atacak, attığını söylemiş. Yani ne kadar güvenebiliriz bu açıklamaya? ABD'nin İran'da savaşa döneceği anlamına mı gelir bu açıklama? Oldukça dikkat çekici değil
1: zaten...
0: mi hocam?
1: Evet evet, kesinlikle. Yani şunu söylemek gerekiyor. Çin zaten İran üzerinden doğrudan bir savaşa girmez. Ama yani şunu söylemek gerekiyor. Bugüne kadar hiçbir aktör doğrudan karşısında nükleer silahı olan bir diğer aktörü alacak şekilde süreçte yer almaz. Yani Çin ve Amerika'nın savaşa girmesi ya da Çin'in doğrudan İran üzerinde baskı yapmaya yönelik adım atması demek, burada zaten bütün süreci değiştirmek demek. Ben Çin'in buraya doğrudan müdahil olabileceğini düşünmüyorum. Fakat dediğim gibi dolaylı olarak ne oluyor? Sistemde zaten her aktör kendisini gösteriyor. Amerika'dan bu açıklamanın gelmesi de belki İran'ın, evet ben burada İran üzerinden Çin'in, ben burada herhangi bir baskı unsuru oluşturmayacağım. Masada çözülsün dediği varsayımıyla belki okumamız evet. gereken bir başlık, ama zaten şu var Evren Bey. Daha öncesinde Trump Çin'e gitmeden önce bir balyoz operasyonu dedikleri yeni bir süreci başlatacaklarına dair iddialar karşımıza çıkmaya başlamıştı. Bunun en temel nedeni de Trump'ın üzerindeki 60 günlük kongre baskısını ortadan kaldırıp yeni bir 60 gün sürecini başlatmak esasında ya da ona ilişkin adım atmak. Şimdi 60 güne dair biz şu ana kadar bir açıklama görmedik. Çünkü neden? Trump ne dedi? Ya Nisan ayında biz ateşkesi başlattık. Ateşkes savaştan sayılmaz. Şimdi bunu ya sıfırlayacaklar o sayacı ya da kaldıkları yerden devam edecekler. Zaten bunun yavaş yavaş emarelerini de görüyoruz. Hani Birleşik Arap Emirlikleri buradaki belki en önemli aktörlerden biri haline geldi. Yarın öbür gün onun üzerinden bölgede devam ettirecek farklı bir savaş sürecini dahi görebiliriz. Yani bu açıdan Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le yapmış olduğu görüşmelerde şunu söylemem gerekiyor belki de. Biz bir görünen kısmı okuyoruz, bir de görünen kısmı tahmin etmeye, görünmeyen kısmı tahmin etmeye çalışıyoruz. Çünkü şunu kabul etmek gerekiyor. Bugün gerek Çin olsun, gerek Rusya olsun, gerek Kuzey Kore olsun, bu aktörlerin yapmış olduğu diplomatik girişimler, görüşmelerin buzdağı gibi olduğunu anlamamız lazım. Bir görünen kısımlar var, bir de görünmeyen arka planda hangi adımların konuşulduğu gerçeği var. Alaska zirvesinde de Trump ve Putin görüşmesinde de biz bunu gördük ve bence Xi Jinping-Trump görüşmesinde de biz bunu görüyoruz ya da okumaya çalışıyoruz. Bu nedenle de Çin'in buradaki konumu son derece önemli. İran'ın en büyük petrol alıcılarından biri, ama İran kriziyle birlikte ya da İran savaşıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri Çin'i köşeye sıkıştıramadığını da gördüm. Bu nedenle de bir yandan hemen şunu ekleyeyim. Amerika'nın üzerinde kesinlikle çok büyük bir baskı var, ama Amerika'nın üzerindeki en büyük baskı uluslararası alanda itibarı konusunda. Bir diğeri de iç politikada seçimlerle alakalı. Ama üçüncü bir başlık var ki burada hiçbir baskı yok. O da Amerika'da enerji şirketlerinin ve silah şirketlerinin bu savaşta inanılmaz kar sağladığı gerçeği.
0: Kesinlikle.
1: Peki bu şimdi denklemi nasıl değiştiriyor? Hani karşımızda çok farklı bir sistem var ve dolayısıyla da burada bizim okuduğumuz bu müzakere kanalı bakımından bence asıl süreci okuyabileceğimiz ya da nasıl, hangi noktaya evrilecek dediğimiz görüşme Xi Jinping ve Putin arasında gerçekleşecek. Biz bence ondan sonra İran savaşının hangi noktaya evrileceğini tam olarak okuyabiliriz diye düşünüyorum.
0: Yani o okumayı ne zaman, nasıl, ne şekilde yapacağız? Zaten bütün dünya bunu merak ediyor hocam ama şimdi itibari seçimler önemli ve az evvel

0: Tabii o dikkat çektiğiniz başlık da çok kritik. Yani bu işten para kazanan kesimlerin daha bunu sürdürmesi mi acaba düşünülüyor? Dünyada böyle hesaplar mı yapılıyor? Bunu da herhalde önümüzdeki süreçte birçok basından gelecek, kaynaktan gelecek mesajlarda bunu anlıyor olacağız. Hocam, Tahran'ın gerçekten Çin'in diplomatik çabasına bir muhtaciyeti var mı? Ve Trump acaba müzakereler sırasında her ne kadar kabul etmese de Çin'i İran'a baskı yapmaya zorlamış olabilir mi?
1: Evet, yani İran'ın bence şu an masada bir çözüm üretmek istiyorsa her aktörün desteğine ihtiyacı var. Ya yani bu sadece Çin odağında değil, Türkiye, belki Suudi Arabistan, Mısır bağlamında da okunması gereken başlıklar. Hatta hemen şunu eklemek gerekiyor. Yine bir iddiaya göre Suudi Arabistan'ın tıpkı 1970'lerdeki gibi o küresel sistemde körfez aktörlerinin ve bölgedeki aktörlerin birbirlerini destekleyebilecekleri bir böyle saldırmazlık paktı tarzında bir yapılanma önerdiğinden bahsediyorlar. Dolayısıyla bunlar ne yapıyor? Bölge içerisindeki o güvenlik mimarisini yeniden şekillendiriyor. Çünkü az önce de dedim ya, Birleşik Arap Emirlikleri burada son derece büyük bir kırılma yaratmaya başladı. Ve onun doğrudan İran'la savaşa dahil olabileceği bir real politikte diğer aktörlerin savaşa dahil olabileceğini düşünmek biraz süreci zora sokacaktır diye düşünüyorum. Bu noktada da yeni adımlar atılmaya çalışılıyor. Diyorlar ki yani
0: hocam, sahada bunun gerçekliği var mı? Gerçekten Körfez ülkeleri bunu yapabilir mi?
1: Yani Körfez ülkelerinin her birinin İran'a karşı savaş ilan etmesi demek bizim karşımızda İsrail'in şu ana kadar beklediği fırsatın ayağına geldiği anlamına gelir. Maalesef ki bunu söylüyorum. Buradan en karlı çıkacak aktör İsrail olacaktır. Ama ben bu senaryonun çok da gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Çünkü bir Arap-İran savaşına evlenebilecek bir noktada değil. Körfez aktörleri açısından bu tamamen yıkıcı, hatta küresel sistem için yıkıcı etkileri olacaktır. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin noktasına zaten İbrahim anlaşmalarıyla başlayan normalleşmenin bence artık karşımızda güvenlik alanına kaydırılmaya başladığı bir düzlem var. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin topraklarında İsrail askerlerinin olduğu, buraya teçhizatların, yani askeri teçhizatların konumlandırıldığı gibi pek çok iddiayı görüyoruz. Ve bunları okurken de İran'ın neden en fazla Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef aldığı gerçeğini düşünerek belki yorum yapıyoruz bu varsayımlar üzerinden.
0: Evet,
1: ama
0: hocam, savaş süresinde İsrail'den daha fazla hedef alınan bir noktaya, değil mi?
1: Kesinlikle. O zaman hani burada bunu düşündüğümüzde arka planda zaten sürecin nereye evrilmiş olduğunu görüyoruz. Niye bu kadar bölgede hedef alınabilecek diğer asıl aktörler, yani İsrail ya da Amerika odağında düşünecek olsak, bu aktörler varken Birleşik Arap Emirlikleri üzerinde bu kadar odaklanmış bir İran var? Hani geldiğimiz noktada zaten bize buradaki sorunların arka planında Körfez aktörlerinin de kendi içerisinde tamamen dış politik yaklaşımlarında farklılaştığını gösteriyor. Kaldı ki Birleşik Arap Emirlikleri OPEC Plus'tan da ayrıldı artık. Dolayısıyla hani ne enerji alanında ne güvenlik mimarisi alanında artık ortak devam etmeyeceği bir düzlemde.
0: Evet, yani hocam, müzakerelere de dönecek olursak son olarak, şimdi bu savaş nasıl başladı? Şubat ayında biz de İran'ın nükleer silah üretmesini engelleyeceğiz dedi Trump, ama yani İran sürekli diyor ki biz nükleer silah üretme niyetinde değiliz. Şimdiye kadar zenginleştirilmiş uranyum stokunu teslim etmeyi de reddetti, ama şimdi son günlerde de biraz Rusya faktörünün devreye girebileceğinden bahsediliyor. Bu konuda bir gelişme yaşanabilir mi?
1: Yani şunu kabul etmek gerekiyor. İran madem hani nükleer konusunda sadece enerji başlığına sadık kalacak, o zaman uranyum zenginleştirmesi neden 3.67'yi geçti? Yani %60, %60 dediğimiz oran 20 katı neredeyse ve bu hani gerçek anlamıyla İran'ın imzalamış olduğu nükleer silahların sınırlanması anlaşması da çok uymayan bir arka planda. Fakat bir yandan da hemen İran'ın bunu yapmasındaki en temel neden olarak ne yapıyorlar? İsrail elindeki nükleer silahlar, evet, gösteriyor. Şimdi
0: bir de hocam, yakın zaten vadede, kısa vadede gerçekleşmesi beklenen bir Putin-Xi Jinping zirvesi olabilir kısa vadede. Bu nedenle sordum, acaba bu görüşmeler sıklaşmışken Rusya bu konuda devreye girip acaba arabulucu veya kolaylaştırıcı bir rol oynayabilir mi? Bu da çok konuşuluyor bugünlerde.
1: Kesinlikle. Zaten hani dediğim gibi İran'daki sürecin nereye evrileceğini anlamak için Jinping-Putin görüşmesine odaklanmak gerekiyor. Orada da zaten en temel konu aslında belirtmiş olduğunuz gibi, yani nükleerle alakalı durum çözülürse ya da en azından çözülebilecek bir kıvama gelirse biz belki diğer maddeler üzerinde daha uzlaşı bağlamına gelebileceklerini söyleyebiliriz. Ve burada İran'ın en temel endişesi Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden saldırmaması. Arakçı da zaten bu açıklamayı yapmıştı. Biz

0: Amerika'ya güvenemiyoruz ama onlar bize güvenebilir dedi. Çünkü iki kere müzakere masasında savaş başlatmış oldu Amerika Birleşik Devletleri. Nükleerle alakalı başlığın çözülmesinde de şöyle bir şey var. Daha öncesinde de Rusya zaten bunu söylemişti. Zenginleştirilmiş uranyumun Rusya'ya gönderilmesi. Burada gerekirse bu uranyumun işte zenginleştirme oranının düşürülmesi ya da farklı bir şekilde kullanılması. Fakat İran'da diyor ki bu diyor başka ülkeye satılmasın, bana geri verileceğini taahhüdünü vermiş olsunlar diyor. Fakat Amerika'nın bunu kabul etmeyeceğini biliyoruz. Amerika zaten zenginleştirilmiş uranyumu istiyor en başından bu yana. Çünkü bu atom bombası olarak bakıyoruz ama bir yandan da eş zamanlı olarak nükleer enerji konusunda uranyumun iyice önemli hale geldiği bir dönemde Amerika kalkıp Venezuela'da 13-14 kiloluk zenginleştirilmiş uranyumu alıyorsa demek ki burada farklı bir arka plan var. Ve buradaki masa niye bu kadar hızlı bir şekilde ilerlemiyor diye sorduğumuzda da sadece işte İran elinde uranyumun olmasıyla birlikte değil, işte Hürmüz kartından tutalım da enerjisini sisteme dahil etmeye çalışan İran gerçeğine kadar pek çok başlığı bir arada okumamız gerekiyor. Yani masada taraflar uzlaşı sağlamak isterlerse burada yapılması gereken en temel konu belki de Amerika'nın İran'ın güvenini kazanması konusu ve bunu da nasıl yapacak? Yaptırımları hafifleterek, dondurulmuş mal varlıklarıyla alakalı adım atarak. Yoksa buradaki yapı tamamen sürdürülebilir bir alandan uzaklaşmış oluyor. Ve bizim burada temel olarak odaklandığımız konu bence şunu da görmek gerekiyor. Biz caydırıcılıktan, masadan, savaştan bahsediyoruz ama Japonya dahil olmak üzere pek çok Asya Pasifik ülkesi bugün Rusya'ya uygulanan yaptırımları, enerji alanındaki yaptırımları azaltmaya, kaldırmaya başladı. Çünkü Körfez'deki sorunlar tüm dünyayı etkilerken en fazla da buradan alışveriş yapan ya da buradan enerji alan aktörleri etkiliyor. Yani süreç değişmeye başladı, sistem değişmeye başladı ve Trump'ın böyle davranışının yani ekonomik bağlamdan, iş dünyası alanından, uluslararası itibardan her bir başlıktan tamamen farklı bir zemine oturmaya başladığını da görmek gerekiyor. Bu artık biraz ben savaş istiyorum noktasına da geliyor ama bunu söyleyen Trump mı? Yoksa İsrail diliyle söyleyen Trump mı? Bunun net çizgisini de çizemiyoruz an itibariyle.
1: Gerçekten geçmişteki krizlere hiç benzemiyor. Çok katmanlı değil mi hocam? Çok başlığı içeriyor. Bu yüzden de çözülmesi pek kolay olmuyor. Çok sağ olun hocam. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özcan'la savaşın gidişatını konuştuk. Sağ olun katkınız için.
0: Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Devam edelim. Bugün Nekbe yani büyük felaketinde 78. yıl dönümü. Filistinliler 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasıyla kendi topraklarından sürgün edilişlerinin yasını tutuyor. Filistin Dışişleri Bakanlığı da Nekbe'nin etnik temizlik suçu sayılması çağrısında bulundu.
2: Büyük felaketin üzerinden 78 yıl geçti. Ancak ne acısı ne yol açtığı felaketler silsilesi sona erdi. İsrail 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmiş, bu Filistinliler için büyük bir dramın başlangıcı olmuştu. 957 bin Filistinli göçe zorlanırken Filistin topraklarından o toprakların insanlarının izleri tek tek silindi. Bunun üzerine 15 Mayıs Nekbe yani Büyük Felaket Günü olarak tarihe geçti. Bu tarih İsrail için kuruluş günü, Filistinliler içinse nüfuslarının %67'sinin vatanlarından zorla çıkarılmasıyla başlayan ve hala devam eden felaketlerin başlangıcı oldu. Filistin Dışişleri Bakanlığı Nekbe'nin yıl dönümü sebebiyle yaptığı açıklamada, uluslararası topluma Nekbe'nin etnik temizlik suçu olarak tanınması çağrısında bulundu. Büyük felaketin yalnızca tarihi bir trajedi olmadığı, Filistin halkına yönelik etnik temizlik, zorla göç, katliam, cinayet, yıkım, yağma, ihlal ve yerinden edilmeyle bitmeyen ve süre gelen bir suç olduğu vurgulandı. Filistin Esirler Cemiyeti de İsrail ordusunun Gazze şeridine saldırılara başladığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 23 bin Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi. Bu sayının Gazze'den alıkonulan binlerce kişiyi kapsamadığı kaydedildi. İsrail hapishanelerinin işkence, aç bırakma, aşağılama ve tıbbi ihmal için örgütlü alanlara dönüştürüldüğü aktarıldı. Filistinli tutukluların 6 gün savaşının yaşandığı 1967'den bu yana en kanlı ve zor süreci yaşadığı bildirildi. Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde bulunan 89 Filistinlinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.
1: Bir insanın evinden, sevdiklerinden, kendi toprağından uzak kalması kadar büyük bir acı var.

var mıdır bilemem ama Nekbe'nin tanıklarından Dalal Musa'nın anlattıklarına yakından bakacağız şimdi. 85 yaşında Musa ve İsrail'in Gazze şeridine saldırıları nedeniyle 60 yıldır yaşadığı evi terk etmek zorunda kaldı ve yaşadıkları nasıl anlattığını buraya nakış nakış işledik. Büyük felaket gerçekten de yazdığımız gibi son bulmadı. Bir kulak verelim Dalal Musa'ya, Nekbe'nin şahitlerinden birine. Şöyle söylüyor bir Nekbe'den diğerine. İlk Nekbe'nin aynısı yeniden başımıza geldi. Bense oradan oraya gittim durdum. 60 yıldır yaşadığım evi terk etmek zorunda kaldım. Keşke sadece 2 aylığına da olsa evime dönebilsem. Beçirce'ye 2 ay döneyim sonra ölsem de gam yemem demiş Dalal Musa. Nekbe'nin en önemli şahitlerinden biri kendisi. Biz de kulak vermek istedik. Ve NATO zirvesi diyeceğiz. Aylar kala önemli bir toplantı yapıldı. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan Başkanlığı'nda güvenlik tedbirleri ve koordinasyon çalışmalarına dair ön hazırlık toplantısı vardı. Toplantıya dair ayrıntılar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Toplantıda zirve sürecinde alınacak emniyet önlemleri, kurumlar arası işbirliği, sahadaki güvenlik planlamalarıyla görev dağılımlarına yönelik hususlar kapsamlı biçimde değerlendirildi. Zirvenin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi amacıyla yürütülen hazırlıkların da titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Türkiye'nin ev sahipliğindeki NATO zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevli stajyer öğrencilere taciz iddiasına ilişkin davada mahkeme 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savcı esas hakkındaki mütalasını açıkladı. 5 sanık hakkında sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismar ve çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Esas hakkındaki mütalanın ardından ara kararını duyuran mahkeme 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Mütalaya karşı taraflara da süre verdi. Duruşma 5 Haziran'a ertelendi. Tam 26 yıl sonra Çağla Tuğaltay cinayeti acaba çözülebilecek mi? Kurulan özel ekip yeni delil peşinde. Yıllar sonra savcıya ifade veren tanık komşuda Zülfikar Ali Aydın'ın hazırladığı Habertürk manşet programında tüm bildiklerini anlattı, izleyelim.

0: satan kişinin merdivenlerden kaçtığını tahmin ediyorum. Otomatlarda kan vardı. Hatta apartman içinde de kan vardı bir yerde.
1: Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra ifadesi alınan komşu Zülfikar Ali Aydın'ın hazırladığı Habertürk manşete konuştu. Cinayet günü apartmanda yaşananları anlattı.
0: Apartmanın dışına kadar gittiğimde kimse yoktu fakat yerde iki damla kan vardı.
1: Lise öğrencisi Çağla Tuğaltay 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan çıktı, evine gitti. Annesi ona ulaşamayınca komşularına haber verdi. Eve giren komşular Çağla'nın cesediyle karşılaştı. Çağla Tuğaltay boğazı kesilerek öldürülmüştü.
2: Hoş geldiniz.
1: Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul dosyalarla ilgili attığı adım sonrası Çağla dosyası yeniden raftan indi. 26 yıl sonra Çağla'nın öldürüldüğü evde, binada ve apartmanın arkasındaki metruk evde keşif yapıldı. Komşulara hatırladıkları soruldu. O isimlerden biri de Melin Kazancı'ydı. 26 yıl önce hiç ifadesi alınmamıştı. Oysa apartman dışında iki damla kan izini o fark etmişti.
0: Polisler geliyordu. Yukarıdan iki tane polis indi. Dedim ki batmayın, burada kan izleri var. Bunlar dedim kullanılır dedim. Yani gösterdiğim halde almamışlar galiba.
3: Evet. Yani siz o tarihte olay yaşandığında, cinayet yaşandığında aslında bu kan izlerini gösterdim diyorsunuz.
0: Gösterdim. Polislere dedim yani delil olabilir, basmayın. Görmedi çünkü polisler.
3: Melin Hanım'ın ifadesi neden önemli Gizem? Çünkü katilin eğer ona aitse o kan izi
4: buradan çıktı,
3: ana kapıdan
4: çıktı.
3: Yani bodrum kapısından değil de
4: buradan çıktığını gösteriyor.
3: Daha doğrusu ihtimali azaltıyor. Yani buradan gelip sonra aşağı bahçeye inip tekrar
4: olabilir.
3: Arka
4: tabii,
3: taraftan
4: geçiş
3: gelebilir.
4: Var çünkü arkaya. Evet.
1: Peki Melin Kazancı neden 26 yıl sonra ifade verdi?
0: Bana gelip kimse kapımı çalıp benden ifade almak istemedi. Sadece parmak izlerimizi aldılar. Bana gelip hiç kimse bir şey sormadı. Sorsalardı mutlaka anlatırdım.
1: Tanık Melin Kazancı bu kez savcıya o gün gördüklerini anlattı. Habertürk manşete katılan anne Gülnur Tuğaltay da yıllar sonra ortaya çıkanlara şaşkındı.
5: Yasaklı madde kullanılan o bodrumu

0: O arkadaki o barakayı yeni yeni bunlar çıkıyor ortaya. Çeyrek asır oldu ya. Yani burada bir tuhaflık var yani. İhmal mi demek lazım? Atlanmış mı demek lazım? Kan izlerini nasıl almazlar mesela yani?
1: Evet.
0: Yani kimseyi de suçlamak istemiyorum ama yani ben de 26 seneden beri yani biz böyle bir mücadele veriyoruz ya.
2: Savcılığın ve özel ekibin ne bulacağı merak konusu.
3: Abdülbaki Demirel henüz 15 yaşındaydı. İstanbul Büyükçekmece'de gittiği parkta arkadaşıyla birlikte bıçaklı saldırıya uğradı. Üstelik saldırganlar da kendisi gibi 16-17 yaşlarındaki çocuklardı. Demirel hayatını kaybederken arkadaşı hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Acılı ailelerse tüm yaşadıklarını Habertürk'e anlattı.
4: Baba ben dedi biraz gezip geleceğim dedi. Bir telefon geldi dedi ki Abdülbaki'yi bıçaklamışlar.
5: Yani insan tartışıp da bir insanın canına kasteder mi ya? Böyle bir şey var mı? 17 bıçak darbesi.
6: 15 yaşında ama 17 bıçak darbesi aldı.
2: Defalarca bıçaklandı. Can havliyle kaçıp bakkala sığındı ancak kurtarılamadı. Bu kez de Abdülbaki akran cinayetine kurban gitti.
6: Ahmetler, Atlaslar, Bakiler tekrar ölecek, tekrar anneler ağlayacak.
2: 10 Mayıs günü Abdülbaki Demirel ve arkadaşı Savaş Irmak, Büyükçekmece'de Şehit Sadık Bezer Parkı'na geldi. İddiaya göre o sırada parkta olan EB ve MAD ile aralarında tartışma çıktı.
5: Bu çocuktan sigara istiyorlar. Ya çocuk da ben kullanmıyorum diyor. Arada bir tartışma çıkıyor.
4: Pınar da biraz zıtlaşma olunca ona bıçak çekmiş. Bıçak çekince Savaş'a ilk bıçağı Savaş'a atmışlar. Ondan sonra Abdülbaki'ye vurmuşlar.
7: Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuklar şu anda bulunduğumuz bu noktaya sokağın başından koşarak geldiler. Önce zanlılardan bir tanesi Abdülbaki Demirel'e bıçakla saldırdı. Demirel'in tam da sırtının dönük olduğu o esnada diğer çocuk koşarak yanına geldi. Ve ailenin söylediğine göre tam 17 kez bıçakla yine saldırdı. Ve yaralı çocuk can havliyle kendini tam da köşede bulunan işte bu bakkala attı.
2: Saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken Demirel kaldırıldı, hastanede hayatını kaybetti.
8: Gördünüz mü görüntüleri?
4: Ben görüntülere bakmadım çünkü vicdanım kabul etmedi.
2: Arkadaşı Savaş hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
9: Durumu gerçekten iyi değil. Aldığı yaralar, aldığı darbeler onu hayattan koparmaya çalıştı. Yüzünde, boynunda, hemen şuralarında, sırtında, ondan sonra kafasında özellikle birçok darbesi var.
7: Evlatlarını kaybedeli sadece birkaç gün oldu. Abdülbaki Demirel'in ailesi bir yandan evlat acısına alışmaya çalışırken bir yandan da gelen tehdit mesajları var.
6: Benim eşime de tehditler geliyor, bana tehdit mesajları geliyor. Ben daha acımı yaşayamadan şimdi ben bu korkuyla nasıl yaşayacağım?
2: Zanlı iki çocuk gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
5: Bizim canımız yandı. Biz de başkalarının canını yanmaması için çaba sarf ediyoruz. Lütfen yeni kanun çıkarsınlar, yeni yasa çıkarsınlar. Bu çocuk, bu cani 7 sene yatıp çıkmasın.
4: Bu işin faillerine 7 yıl değil de 107 yıl ceza istiyoruz. Yani ömür boyu ceza istiyoruz.
3: Gece raporunun kapsama alanına giren günün dikkat çekici görüntülerinden biri şu. Kontrollü yıkımları bir türlü nedense yapamıyoruz. Adana'da 5 katlı bir binanın yine yıkımı vardı. Az kalsın bir facia yaşanacaktı. İzleyelim.
10: Kaldırımda yürürken bir anda bina yıkıldı. Ölümden dönen kadın büyük korku yaşadı.
11: Bir baktım bina yıkılıyor gibi oldu. Ben kaçtım. Nereye kaçacağımı da bilmiyordum.
10: Adana'da 5 katlı bir apartman kontrollü olarak yıkılacaktı. Ancak etrafında ne bir güvenlik önlemi alındı ne de uyaran biri vardı. Bina bir anda çökünce kaldırımda yürüyen Fatma Gökçeoğlu toz bulutunun arasında kaldı.
11: Depremde bu kadar korkmadıydım. Panik atağım oldu halde.
10: Büyük korku yaşayan kadın beton yığınlarının arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayla ilgili yıkımda görevli 4 kişi gözaltına alındı. Yıkım sorumlusu bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Dolandırıcılar bugünlerde yemiyor, içmiyor. Cebimizdeki parayı çalmak için her türlü yöntemi deniyorlar. İşte bir yenisi. HGS borcu mesajları, ödenmemiş borçlar üzerinden link gönderiyor dolandırıcılar ve bu yöntemle birçok kişiyi de

0: tuzağa düşürmeyi başarıyorlar. Bunun için sahte bir HGS ödeme sayfası bile tasarlamışlar.
1: Ödememiş HGS borcunuz vardır. İcra işlem başlatılmaması adına aşağıda linkten ödeme yapabilirsiniz.
2: Bu tür sahte sayfaları çok yapıyorlar.
3: Ödenmemiş HGS borcunuz var diyorlar. Ödeme sayfasına yönlendiriyorlar. Sayfa da, borç da sahte. Telefona mesaj olarak gönderdikleri link aslında bir tuzak.
1: Siz o linke tıkladığınızda ödeme ekranına sizi sevk ediyor. Siz aracın plakasını ve TC kimlik numaranızı zaten girdiniz. Her şey görününce siz de panik havasında kredi kart bilgilerinizi ve cep telefonunuza gelen onay mesajını girerekten ödeme yaptığınızı zannediyorsunuz.
4: Dolandırıcılar o sahte internet sayfasını o kadar detaylı ince ince işliyorlar ki oraya girip cezayı gören kullanıcı tereddütsüz bir şekilde kredi kartı bilgilerini giriyor.
5: Telefonuma geldi, karayollara borcunuz var dedi. Ödemezseniz dedi, mahkemeye intikal ediyor dedi
2: falan. Arabanız var mı?
5: Arabam yok benim, kullanmasını da bilmiyorum.
6: Nasıl kıyıyorlar, nasıl bunu yapabiliyorlar? Tamamen bir hainlik bu diyorum.
7: Dolandırıcı olduğunu ben az çok hissediyorum.
3: Peki gerçekten HGS borcu olup olmadığı nasıl öğrenilir?
1: Size böyle bir mesaj geldiğinde paniğe kapılmadan E-Devlet üzerinden sadece HGS yazarak açılan sayfada HGS bakiyeniz ne kadar? İhlal geçişleriniz var mı?
2: Borç olup olmadığı sadece orada çıkar.
1: Her şeyi görebilirsiniz.
8: HGS ödeme süresi geçmiştir. Şu kadar ceza vardır. Erken öderseniz şu kadara düşüyor. Ödemek için linke tıklayın gibi bir mesaj geldi. E-Devlet'e girdim, kontrol ettim. Herhangi bir şey yok, rahatladım.
2: Başımıza gelmeyecek diye de bir şey yok. Yani dolandırıcılar bitmez. Dikkat etmek gerekiyor.
0: Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Velde'nin Ankara oyun havası performansı sosyal medyada bugün gündem oldu. Fransa Büyükelçiliğinden Habertürk'ün hazırladığı habere yanıt da geldi. Sayın Büyükelçiliği, milli bayramımıza karşılıklı erik dalı oynamaya davet ediyoruz ifadesi kullanıldı. Peki Belçika düelloyu kabul etti mi? İzleyelim.
3: Büyükelçiler farklı zamanlarda ama aynı oyun havasında oynadılar. Ankara oyun havalarıyla adeta coştular. Renkli görüntüler tatlı atışmaya dönüştü. Fransa Büyükelçiliğinden Habertürk'ün haberine yanıt geldi. İki ülkenin büyükelçisi için karşılıklı Ankara oyun havası teklif edildi. Belçika Büyükelçiliği ise düelloyu kabul etti. Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde kaydedilen bu görüntülerde Büyükelçi Hendrik van der Velde Ankara havası performansıyla gündeme geldi. Habertürk'ün yaptığı haberde geçen yıl Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabel Dumont'un erik dalı oynadığı görüntülere de yer verildi. Fransa Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından o habere yanıt geldi.
9: Haberde Belçika'dan Fransa'ya rakip çıktığı ifade ediliyor. O halde önümüzdeki 14 Temmuz Milli Bayramımızda Sayın Büyükelçi Hendrik van der Velde, Büyükelçimiz Isabel Dumont'la karşılıklı erik dalı oynamaya davet ediyoruz. Her şey Belçika-Fransa dostluğu için.
3: Bu davetin üzerine Belçika Büyükelçisi Velde de kendi sosyal medya hesabından Ankara havası notuyla paylaştı. Ayrıca Büyükelçiliğin hesabından tatlı atışmaya olumlu yanıt geldi. Davetiyeniz kabul edildi. Erik dalı düellosu milli günde devam edecek ifadeleri kullanıldı. Şimdi gözler Temmuz ayında yapılacak Fransa Milli Günü etkinliğinde iki büyükelçinin yapacağı Ankara oyun havası performansına çevrildi.
0: Çok kısa bir aranın ardından gece raporuna devam edeceğiz.

0: Bu arada İran basını ABD'nin İran'ın o 14 maddelik teklifini reddettiğini belirtiyor.
1: İran'da savaşa mı dönülecek, masaya mı? Dışişleri Bakanı Arakçı iki seçeneğe de hazır olduklarını belirtti. Hindistan'da konuşan Arakçı müzakereler konusunda ABD'ye güvenmediklerini söyledi.
2: We have no trust to America.
3: Müzakerelere açığız, ancak sadece karşı taraf ciddiyse açığız. Amerikalılara hiç güvenimiz yok. Müzakerelerdeki ana engel bu. Amerikalılara güvenmemek için çok haklı sebeplerimiz var. Ancak onların bize güvenmemesi için hiçbir sebepleri yok.
2: Not to trust us.
1: Arakçı, Tahran'ın savaşa da barışa da hazır olduğunu ifade etti.
2: As a diplomat, I am optimistic.
3: Diplomatik çözüm ihtimali de, tam teşekküllü savaşa dönülme ihtimali de var. Bir diplomat olarak diplomatik çözümün galip geleceğine dair iyimserim. İran her iki senaryoya da hazır.
1: İran Dışişleri Bakanı ülkesinin hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmak istemediğini de ifade etti. 2015'te imzaladıkları anlaşmayla bunu kanıtladıklarını dile getirdi. İran basını ise ABD'nin İran'ın teklifine yanıt verdiğini yazdı. Tahran'ın geçen hafta ilettiği öneriye dair detay veren Tahran Times gazetesi, teklifin iki aşamalı bir müzakere sürecine dayandığını belirtti. İlk aşamada tüm cephelerde savaşın sona ermesine yol açacak İran'ın şartları karşılandığı takdirde nükleer meseleyle ilgili müzakerelerin ikinci aşaması başlayacak. Ancak habere göre ABD, İran'ın teklifini reddetti ve özellikle nükleer konuda baskıcı tutumunu sürdürüyor. ABD basını ise savaşın yeniden başlama ihtimalini gündeme taşıdı. Axios'un iddiasına göre Trump, Çin ziyaretinin ardından İran'a saldırıları yeniden başlatmaya karar verebilir. Bu olasılık nedeniyle İsrail ordusu hafta sonu yüksek alarm durumunda olacak. Saldırıların yeniden başlatılması halinde ise bu İsrail ordusuyla koordineli olarak gerçekleştirilecek. İsrail Savunma Bakanı Katz da İran'daki görevimiz sona ermedi. Yakında harekete geçmemizin gerekebileceği ihtimaline karşı hazırlıklıyız demişti.
0: Körfez'e yükselen tansiyona da bir yakından bakalım. Suudi Arabistan, İran'la gerilimi artık sona erdirebilmek için komşu ülkelerle önemli görüşmeler sürdürüyor. İngiltere basınında yer aldı bu iddia. İddiaya göre Suudi Arabistan, İran ve diğer bölge ülkelerine 1975 Helsinki senedini örnek alan bir saldırmazlık paktı önermeyi planlıyor. Bu plan Avrupa'dan bir destek görüyor ama İsrail nasıl görüyor bu planı, o da bilinmez.
1: Suudi Arabistan, Orta Doğu'da tansiyonu düşürmek için harekete geçti. İran'a ve diğer bölge ülkelerine saldırmazlık paktı fikrini gündeme taşıdı. İddia İngiltere basınından. ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran, bölge ülkelerindeki ABD üslerine hedef almıştı. Financial Times'ın haberine göre, Riyad yönetimi gerilimi azaltmak için komşularıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde İran'la Orta Doğu ülkeleri arasında bir saldırmazlık paktı da değerlendirildi. Gazeteye konuşan yetkililere göre Suudi Arabistan'ın çabaları Avrupa'nın desteğini kazandı. Ancak İsrail'in buna karşı çıkması bekleniyor. ABD'nin ise destek çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. İki diplomatın belirttiğine göre Riyad'ın teklif ettiği saldırmazlık paktının örnek aldığı model 1975 tarihli Helsinki nihai senedi. Bu anlaşma ABD, Kanada, Avrupa ülkeleri ve Sovyetler Birliği ile müttefikleri arasında imzalandı. Türkiye'de anlaşmanın imzacıları arasındaydı. Soğuk Savaş döneminde Doğu ve Batı bloklarını bir araya getiren anlaşma, Avrupa'da mevcut sınırların dokunulmazlığını kabul ettiriyor. Avrupa'da insan hakları, güvenlik ve ekonomik işbirliği için temel ilkeleri belirtiyor.
0: Amerikan Başkanı Trump'ın, Donald Trump'ın hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Çin'i ziyaret edeceği iddia ediliyor. Çin basınında yer alan iddiaya göre Putin, Çin'i gelecek hafta ziyaret edebilir. 20 Mayıs'ta yapılması beklenen ziyaret bir gün sürecek. Ancak Putin'in ziyaretinin Donald Trump'ınki kadar gösterişli olması beklenmiyor. Ziyaretin Moskova-Pekin arasındaki rutin ilişkilerin bir parçası olduğu belirtiliyor. Putin ziyareti gerçekleşirse Çin, BM Güvenlik Konseyi'nin diğer 4 daimi üyesini birkaç ay arayla ağırlayan ilk ülke olacak. Çin, Aralık ayında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, Ocak ayında da İngiltere Başbakanı Starmer'ı ağırlamıştı. Türkiye-Kazakistan ilişkileri AK Parti tarafından kitaplaştırıldı. Türkçe ve Kazakça yayınlanan kitabı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e de hediye etti. Erdoğan kitabın

0: takdim yazısında ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek derinleşeceğine olan inancımız tamdır ifadesini kullandı.
1: İkili ilişkilerimizin 34. yıl dönümü ve aynı zamanda Kazakistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü. Bu ziyarete ve bu anlamına binaen Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı olarak çok önemli bir çalışmayı aslında hazırladık.
2: Türkiye ile Kazakistan ilişkileri kitap haline getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev'e armağan edildi.
1: Kitap şu anda inşallah Türkiye'de de okuyucuların ve araştırmacıların ilgisine ve beğenisine sunulacak ve web sayfamıza da yüklenecek.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'nun editörlüğünde bağımsızlığının 35. yılında Türkiye-Kazakistan ilişkileri kitabı hazırlandı. Takdim yazısını Cumhurbaşkanı Erdoğan kaleme aldı.
3: Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek derinleşeceğine olan inancımız tamdır. Bu tür eserlerin karşılıklı anlayışı pekiştiren, işbirliği imkanlarını genişleten, ortak tarihi ve gelecek tasavvurunu güçlendiren bir görevi icra edeceği muhakkaktır. İki ülke arasındaki münasebetler, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında derinleşen çok taraflı işbirliği mekanizmalarıyla ikili boyutun ötesine taşınmıştır.
2: 520 sayfa olan kitap, Türkçe ve Kazakça olmak üzere iki dille yayımlandı. Kitap, 10 akademisyen ve yazar tarafından kaleme alınan makalelerden oluşuyor.
1: Kazakistan'dan ve Türkiye'den her iki ülkeyi, tarihi ilişkileri iyi bilen 10 araştırmacı ve devlet adamı kimliği taşıyan önemli yazarlar tarafından ekonomiden siyasete, sağlıktan eğitime kadar pek çok konuyu bu 10 temel makalede kaleme aldılar.
0: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bursa'da sivil toplum buluşmasında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, eğer terör örgütü şimdiye kadar beklendiği gibi elindeki silahları tamamen bırakmış olsaydı zaten bu mesele şimdiye kadar çoktan geride kalacak ve çoktan hallolacaktı dedi.
4: Siyaset olarak üzerimize düşeni yerine getirdik. Bundan sonra da yerine getireceğiz. Ancak eğer terör örgütü şimdiye kadar beklendiği gibi üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirse ve ellerindeki silahları tamamen bırakmış olsaydı zaten bu mesele şimdiye kadar çoktan geride kalacak, çoktan hallolulmuş olacaktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda hem elinde silah olanlarına silahlarınızı bırakın çağrısını yapıyor, hem de Türkiye'de yeni bir dönemin kapılarının açılabilmesi için siyasetin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında aktif bir şekilde iş yapmasını da bir önemli ödev olarak görüyor.
0: Bu arada CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaliyle ilgili dava ertelendi. Mahkemenin görevlendirdiği Gürsel Tekin başkanlığındaki heyet İstanbul'daki görevine devam edecek. İstanbul 45. Asya Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı avukatları CHP İstanbul İl Kongresi'nde delege iradesinin sakatlandığını öne sürdü. CHP avukatı ise istinaf kararlarını işaret ederek yetkisizlik kararı verilmesini talep ediyoruz dedi. Mahkeme istinafın İstanbul'daki mahkemelere yetkisiz bulduğu karar değişikliğinin kendilerine sunulmasını istedi. Ayrıca Ankara 3. Asya Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirme talebinde bulunuldu. Duruşma 10 Temmuz'a ertelendi. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik sözlerine tepki gösterdi. İzmir için çalışmaktan geri durmayacaklarını ifade etti. Özgür Özel İzmir'deki konuşmasında Eyüp Kadir İnan'ı hedef alarak iktidar partisinde hasbelkader önemli görevlere gelmiş, oradaki gücünü bu şehirdeki hizmetleri durdurmaya, bu şehir aleyhine kullanıyor ifadelerine imza atmıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Partili İnan bu sözlere tepki gösterdi. Senin genel başkanlığın rüşvet ve delege borsasıyla şaibelidir. Bizi kendinle karıştırma. Git kendi başkanlarından doğru bilgi al dedi. İzmir için taş üstüne taş koyan herkesin emrindeyiz ifade kullandı. Eskişehir'in Mihal Gazi ilçesi belediye başkanı Zeynep Güneş'e kıyafetinden dolayı hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında mahkeme kararını verdi. Sanığa bakın ne ceza verildi.
2: belediye başkanının kıyafetiyle ilgili sosyal medyada paylaşım yaptı. Kamu görevlisine hakaret suçundan

0: Hapis cezasına çarptırıldı.
1: Biz bunun yalnız belediye başkanımızın şahsına yönelik yapılmış bir hakaret olduğunu düşünmüyoruz. Aynı şekilde dini inançlarına ve değerlerine göre giyinen, vazifesini bu şekilde yapan tüm kadınlara yönelmiş bir hakaret olduğunu düşünüyoruz.
0: Eskişehir'de Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün Güneş'le ilgili sosyal medyada paylaşım yapan Mehmet Emin Korkmaz'a açılan davada karar duruşması görüldü. Eskişehir Adliyesi'ndeki duruşmaya sesli görüntülü sistemle katılan tutuksuz sanık beraatini talep etti. Mahkeme heyeti sanığa 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.
1: Kamu görevlisine alenen hakaret suçundan mahkeme sanığın cezalandırılmasına karar verdi. Daha önceden de işlenmiş suçları bulunduğundan hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığı yönünden de bir karar vermiş oldu.
0: Başkan Zeynep Akgün Güneş'in avukatları cezayı az bularak karara itiraz edeceklerini açıkladı.
2: Suça sürüklenen çocuklara yönelik yasal düzenlemenin akıbeti merak ediliyor. Yeni yasama döneminden önce de meclise sunulması beklenti dahilinde düzenlemeyle canavarca hisse kasten adam öldürme gibi suçları işleyen 15 yaş üstündeki çocukların yetişkin gibi yargılanması hakimin takdirine bırakılacak. Peki düzenlemede başka hangi önemli detaylar var? İzleyelim.
0: Ahmet Bingozi, Atlas Çağlayan. Suça sürüklenen çocuklar tarafından öldürülen çocuklardan sadece birkaçı. Acılar hala tazeyken gözler çıkarılacak düzenlemeler için mecliste. Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu 4 aylık çalışmasını 10 Nisan'da tamamladı. Komisyonun somut önerilerin yer alacağı raporunu bir hafta içinde tamamlayarak meclis başkanlığına sunması bekleniyor. Bir yandan da 21 Nisan'da kurulan okul saldırılarını araştırma komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin hazırlanacak yasal düzenleme için komisyonun çalışmalarını bitirmesi beklenmeden harekete geçilecek. Mevcut durumda ağırlaştırılmış müebbet cezası alan 12-15 yaş arasındaki çocuklara 12-15 yıl arasında hapis cezası veriliyor. Kasten adam öldürme suçunu canavarca hisse işleyen ya da alt ve üst soyu anne babayı öldüren 15-18 yaş arasındaki çocuklarsa 24 yıl hapis cezası alıyor. Yapılacak yasal düzenlemeyle suç işleyen 15 yaş üstündeki çocukların yetişkin gibi yargılanması hakimin takdirine bırakılacak. Alt ve üst soya yönelik ya da canavarca hisle kasten adam öldürme gibi suçları işleyen çocuklar için takdir yetkisi kullanılabilecek. Düzenlemeyle çocukların tekrar tekrar suça karışmaması için İlk kez suça karışan çocukların yakın takibi alınması hedeflenecek. Bu çocuklara özel psikolojik destek, aile denetimi ve eğitim süreçlerinin eş zamanlı yürütülmesine yönelik formüller masada. Düzenlemenin yeni yasama dönemi başlamadan önce meclise sunulması bekleniyor.
2: Kars'ta 6 yaşındaki Muhammed Poyraz evinin önünde oyun oynarken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti. 5 sanıklı davada karar çıktı.
3: İki grup birbirine kurşun yağdırdı. Kaldırımda akülü arabasını süren Muhammed Poyraz çatışmanın arasında kaldı. 6 yaşındaki çocuğun öldüğü olayda sanıkların cezası belli oldu. Olay 2 yıl önce Kars'taki bir düğün salonunun önünde yaşandı. Araçla gelen saldırganlar düğün salonunun önünde bekleyen gruba ateş açtı. Onlar da karşılık verince çatışma çıktı. O sırada 6 yaşındaki Muhammed Poyraz Erdağ kaldırımda akülü arabasını sürüyordu. Sıkılan kurşunlardan biri yaklaşık 150 metre mesafedeki çocuğun ölümüne neden oldu. Dördü tutuklu 5 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede 3 sanık için çocuğu kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, diğer 2 sanık içinse kasten öldürmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası istendi. Sanıklar davanın karar duruşmasında bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Muhammed Poyraz'ın ailesi de katıldı. Anne Meltem Erdağ, öpmeye koklamaya doyamadığım çocuğumu vurdular dedi. Mahkeme heyeti sanıklardan Kazım Y'ye olası kastla çocuğun ölümüne sebebiyet verme suçundan müebbet ve 6 yıl hapis cezası verdi. Ahmet A ise kasten öldürmeye teşebbüs suçundan toplam 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu diğer 2 sanık çeşitli suçlardan hapis cezası alarak tahliye edildi. Bir sanık beraat etti.
2: Narin Güren cinayeti davasında 17 yıl hapis cezasına mahkum edilen Nevzat Bahtiyar için

0: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Başsavcılık hapis cezasının sanık aleyhine bozulması talebiyle Yargıtay'a başvurdu.
1: Vatanen nerede duruyor bu? Hangi koltuktan?
2: Ön koltukta.
3: Narin Güren cinayetinin kilit ismiydi. Önce suç delillerini gizlemekten 4,5 yıl hapis verildi. Bu karar bozulunca cezası 17 yıla çıktı. Cezayı yetersiz bulan başsavcılık Nevzat Bahtiyar için Yargıtay'a temiz başvurusu yaptı.
4: Attın değil mi aşağıya?
1: Attın mı çocuğu, fırlattın mı?
2: Ben bıraktım orada.
1: Oradan aşağıya nasıl indirdin çocuğu buraya?
3: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güren kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmuştu. Amca Salim, anne Yüksel ve abi Enes Güren cinayet suçlamasıyla yargılandı ve ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu. Komşu Nevzat Bahtiyar ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Yargıtay bu cezayı bozunca yeniden yargılanan Bahtiyar'a nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezası verildi.
1: O nereden indirdi şeyi? Ne şekildeydi? Ne verdi sana? Ne?
3: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın sanık aleyhine bozulması talebiyle Yargıtay'a temiz başvurusunda bulundu. Temiz dilekçesinde Bahtiyar'ın diğer sanıklarla birlikte hareket ettiği belirtildi. Nevzat Bahtiyar'ın tüm aşamalarda farklı beyan vermesine dikkat çekildi. Çocuğun cansız bedeninin gömülmesi teklifini tereddüt etmeden kabul ettiği, soğukkanlılıkla eylemleri gerçekleştirdiği, pişmanlık belirtisi göstermediği belirtildi.
1: Nasıl yaptın? Ne yaptın? Anlat bize orada, detay ver.
2: Buraya bıraktım.
1: He.
3: Başsavcılık dilekçede sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğine vurgu yaptı. Nevzat Bahtiyar'ın iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılması istendi. Şimdi gözler Yargıtay'ın vereceği kararda.
0: Seda Nur Uludağ 3,5 yıl önce Antalya'daki evinden çıktı. Direksiyon dersine gitmek üzere ama bir daha kendinden haber yok. Ailesi kızlarının bulunabilmesi için çalmadı, kapı bırakmadı ama sonuç değişmedi. Faili meçhul dosyaların yeniden incelemeye alınması da acılı aileye umut olmuş durumda.
5: Bilemedim ne yapacağımı.
6: Evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. 21 yaşındaki Seda Nur'dan 3,5 yıldır haber yok.
5: Ne olursun çocuğum çık.
6: 21 yaşındaki Seda Nur Uludağ, Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki evinden 24 Kasım 2022 tarihinde çöktü. Ehliyet kursundaki direksiyon dersine gidecekti. Genç kızdan o günden sonra bir daha haber alınamadı.
5: Bilemedim ne yapacağımı.
6: Ailenin ihbarıyla soruşturma başlatıldı. Kayıp Seda Nur en son Koru sahilinde görülmüştü. Sahil şeridinde elinde şemsiyeyle tek başına yürüdüğü anların görüntüsü çıktı. Bölge günlerce arandı ancak bir sonuç çıkmadı. Kayıp kızın gözü yaşlı annesi 3,5 yıldır evladının yolunu gözlüyor. Adalet Bakanlığı'nın yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı acılı aile için umut oldu. Ailesi tüm ihtimallerin değerlendirilmesini istiyor. Seda Nur Uludağ dosyasının yeniden ele alınmasını bekliyorlar. Acılı ailenin tek isteği kızlarından bir iz bulunması.
0: Aydınlatılamayan dosyaların üzerine kararlılıkla gideceğiz mesajı veren Adalet Bakanı Akın Gürlek de Kayseri'de konuştu. Gürlek, suçun suçunun yolsuzluğun ucu nereye dokunursa dokunsun devletin demir yumruğunu indiriyoruz dedi.
7: Suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır.
6: Cumhuriyet savcılarının suç örgütlerine karşı aralıksız çalıştığını söyledi. Kararlılık vurgusu yaptı.
7: Suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gitti. Valilik ziyaretinde konuşan Gürlek, yargı sisteminin vatandaşların haklarını arayacağı en güçlü liman olması gerektiğini söyledi.
7: Bizim derdimiz kendisini imtiyazlı görenlerin hukuku, seçkinliklerin ayrıcalığı ya da güçlüğün üstünlüğü değildir. Bizim derdimiz mazlumların, yalnızların, kimsesizlerin ve varsa adaletten umutunu kesmiş vatandaşlarımızın gönlüne dokunmak, onların vicdanını rahatlatmak ve kimsesizlerin kimsesi olmaktır.
6: Bakan Gürlek'in gündeminde faili meçhul cinayetler de vardı.
7: aydınlatılmamış dosyaların üzerine titizlikle gitmemiştir.

0: vatandaşlarımızın hukukunu, adaletin beklentisini ve vicdanlarını sonuna kadar korumak için bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu konularda mağdur ailelerimizle sürekli temas içerisindeyiz.
1: Siber suçlara yönelik operasyonlarda devam ediyor. Ankara merkezi 8 yılda yapılan operasyonda 41 kişi gözaltına alındı ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyon Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yapıldı. Zanlıların internet altyapısı değişikliği yalanıyla vatandaşlara ait kişisel verileri temin ettiği öğrenildi. Şüphelilerin toplam 32 milyon 168 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. 5 kişiyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Şanlıurfa'da ise uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar vardı. 95 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'yla Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Aralarında komandoların da yer aldığı 850 jandarma personelinin katıldığı operasyonlarda özel eğitimli narkotik köpekleri de yer aldı. Şanlıurfa'da 95 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 88'i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

0: Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump Çin ziyaretinin son gününde liderlik yerleşkesini de gezdi. Çin Devlet Başkanı Xi'ye buraya başka liderleri getirip getirmediği gibi enteresan bir soru sordu. Putin yanıtını alınca bakın nasıl bir karşılık verdi.
1: Çin Devlet Başkanı Xi ziyaretin son gününde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı başkanlık yerleşkesinde ağırladı. Geziye Trump'ın buraya benden başka lider geldi mi sorusu damga vurdu. İki lider önce Zhongnanhai yerleşkesinin bahçesinde yürüyüş yaptı. Xi Trump'a ağaçların 300 yıllık olduğunu hatta bazılarının 400 yaşını aştığını söyledi. Trump bu bilgiyi şaşkınlıkla karşıladı. Trump ardından üst düzey Çinli liderlerin yaşadığı ve çalıştığı sıkı güvenlik önlemleriyle korunan bu yerleşkeye diğer devlet başkanlarının gelip gelmediğini sordu. Trump bu cevabı güzel, hoşuma gitti şeklinde karşıladı. Ardından iki lider salona geçti. Çin Devlet Başkanı Trump'ın gülleri çok beğendiğini hatırlatarak ona gül tohumları göndereceğini söyledi. Trump'ın Çin ziyaretini bir dönüm noktası olarak niteleyen Çin Devlet Başkanı iki ülke arasında yapıcı ve stratejik ilişkiler kurulduğunu belirterek işbirliğine yönelik ortak anlayışa ulaşıldığını ifade etti. Çin ziyaretiyle ilgili olarak harika birkaç gün geçirdik diyen Trump, büyük ticaret anlaşmaları yaptıklarını söyledi. Çin'in kendisini pek çok olağanüstü başarıdan dolayı kutladığını belirten Trump, 3 günlük resmi Çin ziyaretini tamamlayarak Pekin'den ayrıldı.
0: Sonuçları büyük önem taşıyan bu tarihi ziyaret aslında hatırlayın bir eşofman kriziyle başlamıştı. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio Çin'e giderken uçakta Venezuela'nın devrik lideri Maduro ile özdeşleşen o gri eşofman takımını giymişti. Rubio bu yolla nasıl bir mesaj verdiğine ilişkin soruyu yanıtladı. Ben eşofmanı daha önce aldım dedi.
1: Asıl o benden kopya çekti dedi. Eşofmanı daha önce aldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio'dan eşofman açıklaması geldi. Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro'nun Amerika Birleşik Devletleri birlikleri tarafından alıkonulduğu sırada giydiği eşofman takımı hafızalara kazınmış. Gri renkli takım Maduro ile özdeşleşmişti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Çin'e giderken uçakta aynı eşofman takımını giymesi mesaj olarak algılandı. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Chang, Rubio'nun fotoğrafını Rubio Air Force One'da Nike Tech Venezuela ile notuyla paylaşmasıysa tartışmaları daha da büyüttü. Ancak Rubio NBC News'a verdiği röportajda Maduro'ya gönderme yaptığı

0: iddialarını reddetti. Aslında o benden kopyaladı çünkü ben bunu ondan önce almıştım dedi. Fotoğraf çekildiğinin farkında olmadığını söyledi.
1: No, it's a comfortable suit.
2: What's the context for that?
1: There's no context. It's a nice suit. I mean, I like it. It's comfortable.
2: It was the same one Maduro was wearing.
1: It is, but you know what? He copied me because I had it before. I mean, I don't know when he bought his. I don't even know that was his. The bottom line is that that's a suit that it's comfortable. I don't know. There was no message. I didn't even know he was taking the picture.
0: Amerika Birleşik Devletleri 3 Ocak gecesi Venezuela'nın başkenti Caracas başta olmak üzere çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemiş, uyuşturucu kaçakçılığı yapan terör örgütü lideri olmakla itham ettiği Maduro'yu alıkoyarak New York'a götürmüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nde hakim karşısına çıkan Maduro'nun tutukluluğu sürüyor.
3: Eminim önümüzdeki günlerde Amerikalı gazeteciler bir ekstre, o kredi kartı ekstresine bakacaklar ve daha önce alıp almadığını görmek isteyecekler Rubio'dan eşofmanı. Devam edelim. ABD'den Küba'ya sürpriz bir ziyaret de gerçekleşti. CIA direktörü John Ratcliffe'in başkanlık ettiği ABD heyeti Havana'da Kübalı yetkililerle bir araya geldi. İzleyelim.
0: Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü John Ratcliffe başkanlığındaki Amerikan heyeti Küba'ya gitti. Başkent Havana'da Kübalı yetkililerle bir araya geldi. Küba hükümeti görüşmeyi doğruladı. Küba devlet medyasına göre görüşmelerde bölgesel güvenlik ve iki ülke arasındaki işbirliği masaya yatırıldı. Küba'nın ülkede herhangi bir yabancı askeri ya da istihbarat üssü bulunmadığı ve bunları desteklemediği vurgulandı. Reuters'a CIA direktörü Ratcliffe'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın mesajını Küba tarafına ilettiğini bildirdi. Mesajda Küba yönetiminin temel değişiklikler yapması halinde Washington'ın ekonomi ve güvenlik konularında müzakereye hazır olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya yönelik petrol ambargosu nedeniyle ülkede yaşanan kriz de derinleşiyor. Ülkenin enerji sisteminin kritik noktaya geldiği belirtiliyor. Saatler süren elektrik kesintileri ve artan yakıt krizi nedeniyle yüzlerce kişi gösteri düzenledi. Havana'da tek gecede görülen en büyük eylemlerden birinde göstericiler ışıkları açın sloganlarıyla yolları kapattı. Bazı mahallelerde elektrik kesintilerinin 20 saati aştığı belirtildi. Küba Enerji Bakanlığı ülkede dizel ve yakıt stoklarının tükendiğini duyurdu. Havana yönetimi krizin derinleşmesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yakıt ambargosunun etkili olduğunu savunuyor. Birleşmiş Milletler de Washington'ın yaptırımlarının hukuka aykırı olduğuna dikkat çekiyor.
3: İspanya Başbakanı Sanchez, Barcelona'daki şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı salladığı için İsrail Savunma Bakanı tarafından sert bir dille eleştirilen milli futbolcu Yamal'a destek verdi. Bir devletin bayrağını dalgalandırmayı nefrete teşvik olarak görenler ya akıllarını yitirmiştir ya da körlerdir dedi.
0: Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açan Lamine Yamal'a destek büyüyor. İsrail Savunma Bakanı Katz'ın hedef aldığı genç futbolcuya bu kez İspanya Başbakanı Pedro Sanchez destek verdi. La Liga şampiyonluğunun ardından takım otobüsünde Filistin bayrağıyla görüntülenen Lamine Yamal sosyal medyada gündem olmuştu. Milyonlarca kişi genç futbolcuya destek verirken Gazze'deki sanatçılar da yıkılmış duvarlara Yamal'ın portresini çizmişti. Ancak Fas asıllı İspanyol futbolcunun Filistin bayraklı kutlaması İsrail cephesinde tepkiyle karşılanmış. İsrail Savunma Bakanı Katz yaptığı İspanyolca paylaşımda Yamal'ı İsrail'e karşı nefreti kışkırtmakla suçlamıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez duruma sessiz kalmadı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada bir devletin bayrağını dalgalandırmayı nefrete teşvik olarak görenler ya akıllarını yitirmiş ya da kendi utançları tarafından kör edilmişlerdir ifadelerini kullandı. İspanyol lider, Lamine Yamal'ın yalnızca milyonlarca İspanyol'un Filistin'e duyduğu dayanışmayı gösterdiğini belirtti. Onunla gurur duymak için bir neden daha dedi. Sanchez 12 Mayıs'ta Başbakanlık konutundaki toplantıda da Yamal'ın kutlamada Filistin bayrağını sallamasına ne diyorsunuz şeklindeki bir soruya yanıt vermiş, İspanya'nın Filistin devletini resmi olarak tanıdığını hatırlatarak İsrail'in olduğu gibi Filistin'in de mevcudiyet hakkı vardır demişti.
3: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Türkiye'den yapılan bağışlar bu yılda binlerce kilometre uzakta Afrika'da umuda dönüşecek. Peki o bağışlar ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaştırılıyor? Denetimi nasıl sağlanıyor? Bir kurban emanetinin yolculuğunu Habertürk tüm adımlarıyla görüntüledi.

0: Kenya, yoksulluğun tam ortasında bir Afrika ülkesi. Binlerce kilometre uzağa, Türkiye'den uzanan yardım eli, Kenya'da ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Kurban Bayramı öncesi Deniz Feneri Derneği Kenya'ya gitti. Yapılan bağışların karşılığı yerinde takip edildi.
1: Biz Deniz Feneri Derneği gönüllüler olarak Kurban Bayramı'nda keseceğimiz kurbanları kontrol amacıyla geldik.
2: Hayvanlar burada tek tek titizlikle inceleniyor. Öncelikle sağlık durumuna bakılıyor, fiziki şartları inceleniyor. Daha sonrasında kesim yapılıp yapılamayacağına karar veriliyor.
1: Kurban olabilmesi için mutlaka 2 yaşın üzerinde olması lazım, diş atması lazım. Artı herhangi bir organında eksiklik olmaması lazım. Onları kontrol edeceğiz. Kurban Bayramı'nda kurban bağışçılarımız adına burada kesilecekler. Tespit edilen ailelere tek tek dağıtılacak.
0: Teslim edilen sadece bir bağış değil, bir emanet. Sahada görev alacak ekipler hem hijyen hem dini usuller açısından bilgilendirildi. Sonrasında adak kurbanları da kesildi. İhtiyaç sahiplerine tek tek teslim edildi.
2: Kenya'da birçok aile gerçekten anlatması güç bir noktada yaşıyor ve ihtiyaç sahiplerine Deniz Feneri tarafından yardımlar bu şekilde ulaştırılıyor.
0: Kenya'da bazen bir yardım sadece karın doyurmuyor, bir çocuğun da yüzünü güldürüyor, bir aileye bayram getiriyor. Türkiye'den uzanan yardım eli büyüyen bir umut olarak karşılık buluyor.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin temasları hakkında açıklamalarda bulundu. İki ülke arasında sağlanan işbirliklerini anlattı. Bakan Kurum, Çin'le depreme dirençli kentler için çalışacağız dedi.
0: Türkiye ve Çin arasındaki stratejik işbirliğine dikkat çekti. Asrın İnşaat Seferberliği'nde Çin'le çalışma kararı alındığını söyledi.
4: Türkiye'nin Asrın İnşaat Seferberliği ile edindiği tecrübeyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyi Çinli muhataplarımıza anlattık ve bu alanda stratejik işbirliği yapma noktasında birlikte çalışma kararı aldık. Dirençli şehirler başlığı altında hem deprem direncini artırmak hem de sürdürülebilir kentlerin inşası için işbirliği yürütme ve örnek projeler gerçekleştirme konusunda Çinli mevkidaşımla mutabık kaldık.
0: Çin temaslarını sürdüren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut, şehircilik ve iklim değişikliği alanında iki ülke arasındaki işbirliği olanaklarını değerlendirdi. Türkiye ve Çin arasında COP31 sürecinde işbirliğini de kapsayacak ortak çalışma grubu kurulması kararı alındığını açıkladı.
4: Türkiye, iklim değişikliği konusunda 2053'te sıfır emisyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor. Çin de 2060 yılına yönelik aynı hedefi açıkladı. Bugün baktığınızda iki ülkede enerji ihtiyacının %60'ını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılar hale geldi. İklim konusunda dünyanın birçok ülkesi konuşurken Türkiye ve Çin uygulamayla öne çıkıyor, icraatla öne çıkıyor.
0: Bakan Kurum, Asya Altyapı Yatırım Bankası ile yapılan görüşmeye de değindi. Sürdürülebilir şehirler ve temiz enerjiye ulaşım gibi başlıklarda projeler için mutabakata varıldığını belirtti.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinde savunma sanayi işbirliğini kapsayan bir anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre yerli insansız hava aracı Anka Kazakistan'la ortak üretilecek. Ayrıca Kazakistan'da Anka'nın üretimini ve bakımını da kapsayan platformlar kurulacak.
0: Yerli insansız hava aracı Türk dünyasında kanatlanacak. Anka Kazakistan'la ortak üretilecek. İki ülke arasında ortak girişim kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti sırasında iki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı. Anlaşmalardan biri de savunma sanayi alanında oldu. Buna göre Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen Anka insansız hava aracının Kazakistan'la ortak üretimi ve bakımına yönelik ortak girişim kurulmasına karar verildi. Anlaşmayla Kazakistan'da Anka platformuna yönelik üretim, bakım ve teknik kabiliyetlerin de artırılması amaçlanıyor. Ayrıca Anka insansız hava aracının Türk dünyasından ülkelere ve Asya'ya ihracatının da önünün açılması hedefleniyor.
5: Biz tonun ayrıldı şimdi.
0: Kazakistan'da 2021 yılında Anka insansız hava aracının ihracatına yönelik anlaşma da imzalanmıştı. Ayrıca Anka'nın ilk ihracatı ise 2020 yılında Tunus'a yapılmıştı. Keşif, gözetleme, hedef işaretleme ve silahlı operasyonlar yapabilen Anka insansız hava aracı yaklaşık 200 kilometrenin üzerinde seyir hızına sahip. Ayrıca 30 bin feet'in üzerinde irtifaya çıkabiliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anka'yı farklı versiyonlarıyla geliştirmiştir.

0: geliştirmeye devam ediyor.
1: O Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi ilk görev içinde Karadeniz'e doğru hareket etti bile. Türkiye'nin Karadeniz'e görev yapan sondaj gemisi sayısı da böylece 5'e yükseldi.
0: Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi ilk görevi için limandan ayrıldı. Karadeniz'de görev yapan sondaj gemisi sayısı 5'e yükseldi. Filonun yeni üyesi Yıldırım 12 bin metre derinlikte sondaj yapacak. 2024 yılında inşası tamamlanan Yıldırım, geçen yıl Aralık ayında Türkiye'ye geldi. Mersin'deki Taşucu Limanı'nda Türk bayrağının renklerine boyanan gemi Ay Yıldız'la süslendi. 21 Ocak'ta Filios Limanı'na gitmek üzere Mersin'den yola çıkan gemi, sırasıyla Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek 27 Ocak'ta Filios'a ulaştı. Boğazlardan geçebilmesi için daha önce sökülen geminin 1010 ton ağırlığındaki sondaj kulesinin üst kısmı, Filios'a yanaşmasının ardından yerine monte edildi. Kule montajının ardından da Yıldırım'ın sondaj gemi ve sualtı sistemlerinin devreye alınmasına ve kontrollerine ilişkin süreçler yürütüldü. Tüm testleri başarıyla tamamlanan gemi operasyonlara hazır hale getirildi. Yıldırım'la birlikte Karadeniz'de görev yapan deniz sondaj gemi sayısı 5'e çıktı. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han gemileriyle birlikte Türkiye, Karadeniz'deki sondaj kabiliyetini güçlendirerek arama ve üretim faaliyetlerine hız verecek. Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. 7. nesil özelliklere sahip gemi, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Ayrıca 200 personele de yaşam alanı sunuyor.
1: Kırklareli İğneada'da 3 yıl önce yaşanan sel felaketinde bungalovlarda kalan 6 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Olayda kusuru olduğu iddia edilen kamu görevlilerinin yargılanmasına başlandı.
0: Tesisin yıkım kararından haberimiz yoktu dediler. Suçlamaları kabul etmediler. Bungalov faciasında kamu görevlileri ilk kez hakim karşısına çıktı. Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te sel meydana geldi. Bungalovlarda tatil yapan 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 19 bungalovun 2020 yılında kaçak inşa edildiği ve kampın ruhsatsız işletildiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği soruşturma izninin ardından kaçak yapılara göz yumdukları iddiasıyla 5 kamu görevlisi aynı yıl karar çıkmıştı. İşletme sahibine 18 yıl hapis cezası verilmişti.
1: Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan hemşire hakim karşısına çıktı.
0: Tokat attı, ellerini sıktı, defalarca sarstı. Bu görüntüler ortaya çıkınca tutuklandı. Bebeği darp eden hemşire bir kez daha hakim karşısına çıktı. Deniz Esin Bozoklar 5 yıl önce Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde kuvvete alınan bebek 5 günlükken hemşire Hazel Bey'den şiddet gördü. Bacağı kırılan bebek iddiaya göre gördüğü şiddet nedeniyle zihinsel ve bedensel engelli hale geldi. Tutuklanan Hazel Bey hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle açılan davaya devam edildi. Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan hemşire, "Pişmanım, bu pişmanlığım ömür boyu devam edecek," dedi. Çocuğun engelli olmasıyla bir ilgisinin olmadığını söyledi. Aylardır çocuğumdan ayrıyım diyen hemşire tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti adli tıp kurumundan raporun beklenmesine ve hemşirenin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 3 Temmuz'a ertelendi.
1: Eskişehir'de yaşandı. Ara sokakta ters yönde ilerleyen bir araç kontrolden çıktı ve 35 yaşındaki yayaya çarptı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
2: Araba çok süratliydi, yani resmen caddeden uçtu.
3: Ters yönden süratle ilerledi. Kontrolden çıkan otomobil köşede bekleyen genç kadını hayattan kopardı. Olay Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşandı. Emine Ağa'nın kullandığı otomobil ters istikamette ilerliyordu. Caddeyi aşan otomobil kontrolden çıkarak önce banket ve trafik levhasını altına aldı. Ardından da köşede bekleyen yaya Gökçe Kurtulmuş'a çarptı.
2: Önce çöp dengesini salladı, uçaraktan karşıya.

0: kırmızı kazaklı bir kadın da oradan köşede dururken sokağa girdi.
1: İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. İlk incelemede 35 yaşındaki Yaya Gökçek Kurtulmuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
0: Araba çok süratliydi, yani resmen caddeden uçtu.
1: Araç sürücüsü Emine Ağa hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Kuryelere yönelik SRC ve psikoteknik belgesi alma süresinde son tarih uzatıldı. Açıklamayı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı. 15 Mayıs'ta son tarih, şimdi 1 Ocak 2020'ye kadar, 2027'ye kadar uzatılıyor.
3: SRC neyin nesi oluyor? Bir de iptal edilsin daha iyi. Biz tır sürmüyoruz ki, sadece bir taşıdığımız bir lahmacun yani. Yoksa cezayı yiyeceğiz maalesef.
4: Sizce o belge şart mı?
5: Bir nevi şart aslında. Çünkü her önüne gelen kurye oluyor.
6: Motokuryelerin beklediği erteleme haberi geldi. Kuryelere SRC ve psikoteknik belgesi alması için verilen süre uzatıldı.
7: Polislerden kaçar olduk yani, polisleri görünce. Bir de affetmiyorlar. Gerçekten direkt bağlıyorlar yani.
6: Belgeyi alamadığı için ağır cezalarla karşı karşıya kalan kuryelerin beklediği haber Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu, SRC kurye mesleki yeterlilik belgesi ve kurye faaliyet belgesi temin süresinin 1 Ocak 2027'ye kadar uzatılacağını açıkladı.
8: Alacağız mecbur, ne yapalım, devlete karşı boynumuzu deneyeceğiz.
6: Yetki belgesi ücretlerinde %95 indirim imkanı sağlandığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, bir yılda toplam 103.493 kurye işletmecisine yetki belgesi düzenlendiğini açıkladı. En fazla yetki belgesi Marmara bölgesinde düzenlendi. İl bazında ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa başı çekti. En az yetki belgesinin bulunduğu şehir ise Tunceli oldu.
2: Kurban Bayramı'na az bir gün kala karayollarında güvenlik tedbirleri de artırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu da alınan tedbirleri anlattı. Ekipler 7 gün 24 saat esasıyla çalışacak ve zorunlu olmadıkça bayramda yol çalışması yok.
6: Trafik yoğunluğu anlık takip edilecek. Ekipler 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak. Zorunlu olmadıkça yol çalışması yapılmayacak. Karayollarında Kurban Bayramı süresince uygulanacak tedbirleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı. Kritik noktalar kameralarla izlenecek.
9: En yoğun seyahatin gerçekleştiği güzergahlarda turuncu ekiplerimiz 7-24 esasına göre çalışmalarını sürdürecek. Ülke genelindeki 18 bölge müdürlüğümüz, 123 şube şefliğimiz, 16 tünel bakım işletme şefliğimiz, 25 otoyol bakım işletme şefliğimiz ve 17 yap işlet devret bakım işletme şefliğimizde kesintisiz denetim ve takip faaliyetlerimize devam ediyoruz. Karayolu ağımızın kritik noktalarındaki sensör, kamera ve sistemlerden elde edilen veriler, akıllı ulaşım sistemleri merkezimiz üzerinden anlık olarak koordine edilecek.
6: Bakan Uraloğlu, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği kesimlerde gerekli trafik işaretlemelerinin yapıldığını söyledi. Bayram tatili süresince yol yapım, bakım ve onarım çalışması yürütülen kesimlerde zorunlu olmadıkça çalışmalara ara vereceğiz ifadesini kullandı. Trafik işaretleri ve levhalardaki eksikliklerin giderildiğini kaydetti.
2: Peki yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan arzında herhangi bir problem var mı? Yanıtını verdi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı. Yok dedi. Büyükşehirlere hayvan sevkiyatı da devam ediyor bir yandan. Yumaklı yollarda da kontrollerin tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi.
10: Herhangi bir şekilde kurbanlık hayvan arzında bir problem yok. Büyükbaş kurbanlıklarda 1 milyon 202 bin sayısındayız. Bu geçtiğimiz yıl sevk edilen hayvanların, kesilen hayvanların %45 üzerinde. Yine küçükbaş hayvan sayısı 3 milyon 761 bin. Bu da geçtiğimiz yıl kesilen hayvanların %51 üzerinde. Büyük şehirlere özellikle sevkiyatlar devam ediyor.
6: Kurbanlık hayvan arzında problem olmadığını söyledi. Hayvan nakillerinde yapılan denetimleri anlattı.
10: 43 ilin bağlantı noktası olan Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'ndayız. Arkadaşlarımız özellikle büyük şehirlere başta olmak üzere tüm şehirlerimize gerçekleştirilen hayvan nakillerini bu istasyonlarda denetliyorlar. Gelen bütün kamyonların içerisindeki hayvanların küpelerinden genel sağlık durumlarına kadar, evraklarına, sertifikalarına kadar çok titiz bir inceleme ve denetim yapıyorlar.
6: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim

0: denetim istasyonunu ziyaret etti. Kurban Bayramı öncesi yapılan denetimleri yerinde inceledi.
1: Kurban Bayramı'na çok az günler kaldı. Tabii arkadaşlarımız yoğun hayvan hareketlerinin olduğu bu noktada özellikle hayvanların çok sağlıklı bir şekilde dini vecibelerini yerine getirecek olan vatandaşlarımıza ulaşması için gece gündüz gayret ediyorlar.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi engelliler haftası için sosyal medya hesabından bir video yayınladı. İşaret dili kullanarak da mesaj verdi. Her vatandaşımızın eşit imkanlara sahip olduğu, dayanışmanın büyüdüğü bir Türkiye için çalışıyoruz dedi.
3: Birlikte aynı milletin fertleriyiz.
4: İşaret dili kullandı, birlik vurgusu yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 10-16 Mayıs engelliler haftası için sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
3: Birlikte aynı milletin fertleriyiz. Bu birliktelik sizinle tamam.
4: Çiftçi, her vatandaşımızın eşit imkanlara sahip olduğu, dayanışmanın büyüdüğü bir Türkiye için çalışıyoruz mesajını paylaştı.
5: Engelliler Haftası vesilesiyle işaret diliyle verdiğimiz bu mesajla engelli kardeşlerimizi anladığımızı ve daima yanlarında olduğumuzu ifade etmek istedik. Bizler her vatandaşımızın eşit imkanlara sahip olduğu, sosyal hayatın içinde güçlü şekilde yer aldığı, sevginin, anlayışın ve dayanışmanın büyüdüğü bir Türkiye için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki aynı bayrağın altında aynı değerlere gönül vermiş büyük bir milletiz.
4: Çiftçi, engelleri birlikte aşacak, dayanışmayı birlikte büyüteceğiz ifadelerini de kullandı.
2: Sezonu şampiyonlukla noktalayan Galatasaray Kupası'na da kavuştu. Rams Park'ta düzenlenen törenle kupayı kaldırdı. Stadyumu dolduran 50 bin aşkın sarı kırmızılı taraftar büyük coşku, sevinç yaşadı.
6: Süper Lig'de 2025-26 sezonunun şampiyonu Galatasaray Kupası'na kavuştu. Sarı kırmızılılar Rams Park'ta düzenlenen törenle kupayı kaldırdı. Stadyumu dolduran 50 bin aşkın sarı kırmızılı taraftar büyük coşku yaşadı. Galatasaray Lisesi'nden hareket eden otobüsle yola çıkan sarı kırmızılı futbolcular ve teknik ekip sonrasında şehir turu atarak Rams Park'a geldi. Galatasaray oyuncularının otobüsle yolculuğu yaklaşık 3 saat sürdü. Stadyumdaki kutlamalar, sahne şovları ve konserlerle başladı. Ardından personel ekibi, yönetim, teknik kadro ve oyuncular seçtikleri özel şarkılarla tek tek sahneye davet edildi. Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey sahneye Filistin bayrağıyla çıktı. Üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan Lucas Torreira sahneye davet edildiği esnada gözyaşlarına hakim olamadı. Tüm futbolcular büyük tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk kupasını kaldırdı. Sarı kırmızılı futbolcular daha sonra stadyumda şampiyonluk turu attı. Kutlamalar esnasında açıklamalarda bulunan futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk, hedeflerinin üst üste 5. şampiyonluk olduğunu belirtti. Öte yandan Rams Park'ta yapılan kutlamalara drone gösterileri damga vurdu. Stadyumun üzerinde yüzlerce drone Galatasaraylı futbolcuların fotoğrafını oluşturdu. O anlar büyük beğeni topladı.
2: Siyah beyaza gönül vermiş bir kardeşiniz olarak Galatasaray'ı da kutluyorum şampiyonlukları dolayısıyla. Veda zamanı geldi. Karadeniz'den enfes görüntülerle veda edeceğiz Gece Raporu'na. Doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları ve çevresindeki o yaylalar, bahar geldi ve inanılmaz renklere büründü. Yeşeren bir doğa, açan çiçekler ve Kaçkar'ın karlı zirvelerinin oluşturduğu o inanılmaz görüntülerle veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine Gece Raporu'nda sizlerle birlikte olacağız. Mutlu geceler, hoşça kalın.

sanatın izini sürüp hikayelerin peşine düşenlerin programı Hayatın İçinden'e bu hafta Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Ahmet Ümit konuk oluyor. Okuyucularına yeni kitabının müjdesini veren yazar, ayrıca Beyoğlu'nun ilham kaynağı olan sokaklarını kendi gözünden anlatıyor. Ahmet Ümit, İstanbul Hatırası kitabının nasıl diziye uyarlandığını ilk kez açıklıyor. Mehtap Tekin'in sunumuyla Hayatın İçinden. Bugün saat 15.15'te Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa güneşli 24 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 28, Muğla güneşli 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 26 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 19, Trabzon parçalı bulutlu 17 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri yer yer yağmurlu 18 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 12, Van yağmurlu 12 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 22, Mardin yağmurlu 15 derece.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde konuştu. Türkiye'nin savunma sanayindeki tecrübesini Türk Devletleri Teşkilatı ile paylaşmaya hazır olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı, Hürmüz Boğazı merkezi krizin Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projelerinin önemini gösterdiğini belirtti.
1: Yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından karşılanan Erdoğan, zirve kapsamında çekilen aile fotoğrafında yer aldı. Zirvede yaptığı konuşmada, Hürmüz krizi orta koridorun stratejik önemini gösterdiği ifadelerini kullandı.
1: Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere, ortak koridor başta olmak üzere, Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri, daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
2: Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde edindiği tecrübeyi teşkilatın üyeleriyle paylaşmaya hazır olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı zirveyi kendileri için anlamlı kılan bir diğer hususunda Türk dünyasının ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının temsil edilmesi olduğunu belirtti. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı Türkistan zirvesinde görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Erdoğan, geleceğin dünyasında daha fazla söz ve etki sahibi olabilmek için özellikle teknoloji işbirliğinin önemine de değindi. Yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olunması gerektiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, Türkistan'daki temasları kapsamında Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ve Sapar Turizm Merkezi'ni de ziyaret edip kültürel geziye katıldı.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir kez daha erken seçim çağrısı yaptı. Özgür Özel, Haziran sonu ya da Eylül başında erken seçim sandığını kurun, seçimi kaybedersem bir dakika bu görevde durmam dedi.
3: Her günler göreceğiz güneşli günler.
4: Biz asla ve asla hiçbir saldırıya, hiçbir zulme teslim olmayız. Yürüdüğümüz yolun ne olduğunu biliyoruz.
5: Belediyelerimiz ve partimiz saldırı altında dedi. Koydukları hedefe doğru yürüdüklerini söyledi.
4: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya çıkıp Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı azmi neyse kadro

0: kararımızın da azmi ve kararlılığı odur.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de açılış töreninde konuştu. Özel'in gündeminde erken seçim vardı.
0: Bu kadar iş yaptınız, bu kadar haksızlık yaptınız. Gelin bu milletin önüne ama bu Haziran'ın sonunda ama Eylül'ün başında...

0: çöp demek, çukur demek, yok yolsuzluk, yok hırsızlık. Millet eğer bu dediklerine inanıyorsa seni seçer. Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir özgüvenle söylüyorum. Korkmayın, çıkın karşımıza. İzmir'den Erdoğan'a sesleniyorum. Kaçmayın, milletten korkmayın. Göreceğiz güneşli günler.
1: CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaliyle ilgili dava ertelendi. Mahkemenin görevlendirdiği Gürsel Tekin başkanlığındaki heyet İstanbul'daki görevine devam edecek. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı avukatları CHP İstanbul İl Kongresi'nde delege iradesinin sakatlandığını öne sürdü. CHP avukatı ise istinaf kararlarına işaret ederek yetkisizlik kararı verilmesini talep ediyoruz dedi. Mahkeme istinafın İstanbul'daki mahkemeleri yetkisiz bulduğu karar değişikliğinin kendilerine sunulmasını istedi. Ayrıca Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirme talebinde bulunuldu. Duruşma 10 Temmuz'a ertelendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Bursa sivil toplum buluşmasında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, eğer terör örgütü şimdiye kadar beklendiği gibi ellerindeki silahları tamamen bırakmış olsaydı, zaten bu mesele şimdiye kadar çoktan geride kalacak, çoktan hallolacaktı dedi.
2: Siyaset olarak üzerimize düşeni yerine getirdik. Bundan sonra da yerine getireceğiz. Ancak eğer terör örgütü şimdiye kadar beklendiği gibi üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirse ve ellerindeki silahları tamamen bırakmış olsaydı, zaten bu mesele şimdiye kadar çoktan geride kalacak, çoktan hallolulmuş olacaktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda hem elinde silah olanlarına silahlarınızı bırakın çağrısını yapıyor, hem de Türkiye'de yeni bir dönemin kapılarının açılabilmesi için siyasetin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında aktif bir şekilde iş yapmasını da bir önemli ödev olarak görüyor.
1: Lübnan ve İsrail heyetleri ABD'de bir araya geldi. İki günlük görüşmelerin sonucunda ateşkes 45 gün uzatıldı. Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanlığı yaptı. Buna göre İsrail ile Lübnan arasında 16 Nisan'da ilan edilen ateşkes 45 gün daha uzatıldı. Müzakerelerin 2-3 Haziran'da devam edeceği bildirildi. Ayrıca 29 Mayıs'ta Pentagon'da her iki ülkeden askeri heyetlerin katılımıyla güvenlik programı başlatıldığı duyuruldu. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırıları ise sürüyor. 2 Mart'ta başlayan yoğun hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2950'yi geçti. İsrail Gazze'ye hava saldırıları düzenledi. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları liderini hedef aldığını iddia etti. Açıklamayı İsrail Savunma Bakanı Katz yaptı. Buna göre Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında Kassam Tugayları lideri İzzettin el-Haddad hedef alındı. Katz talimatı Başbakan Netanyahu ile birlikte verdiklerini belirtti. İsrail ordusunun saldırılarında en az 7 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 857 kişi öldürüldü. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bini aştı. ABD Başkanı Çin ziyaretinden dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'ın teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, ilk cümleye bakıyorum, beğenmezsem bir kenara atıyorum dedi. İran konusunda Çin'den destek istenmediğine işaret etti.
3: ABD Başkanı Trump'ın tarih için ziyaretine İran damga vurdu. Pekin dönüşü ziyareti değerlendiren Trump'ın gündeminde de İran vardı. Başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, önümüzdeki birkaç gün içinde İran'dan petrol alan Çin petrol şirketlerine uygulanan yaptırımlar konusunda karar vereceğim dedi. İran'ın nükleer programını 20 yıl süreyle askıya almaya razı olduğunu belirtirken, bunun gerçek bir taahhüt olması gerektiğini belirtti. İran'ın füze kapasitesini koruduğu yönündeki haberleri yalanlayan Trump'a İran'dan gelen son teklif de soruldu.
4: This launches are probably

0: 80% manufacturing of missiles is about 80%, 80 to 85% gone. And we know where the rest of it. So if we go in, we'll take that out for you.
1: Trump anlaşmada nükleerin kesinlikle söz konusu olmayacağı mesajını verdi. İran bana doğrudan zenginleştirilmiş uranyumu kaldırmak için yeterli teknolojilerinin olmadığını ve bunu yalnızca Çin ya da ABD'nin yapabileceğini söylediler dedi. Trump'a Şii'nin Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'a baskı yapma konusunda güvence verip vermediği de soruldu. ABD Başkanı'nın yanıtı kimseden iyilik istemiyorum, iyiliğe ihtiyacımız da yok oldu. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşmesinde Tayvan konusunun da gündeme geldiğini belirtti. Bu konuda bir çatışma olacağını düşünmediğini belirtti. Tayvan konusunda Çin'e bir taahhütte bulunmadım diyen Trump, özellikle silah satışlarının tüm ayrıntılarıyla masaya yatırıldığını söyledi. Trump, Pekin'de Fox News'a verdiği röportajda Şii'nin İran'a askeri teçhizat göndermeme sözü verdiğini belirtmiş, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması için de yardım teklif ettiğini söylemişti.
2: ABD ile İran arasındaki müzakerelere yönelik son açıklama İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan geldi. İranlı bakan ABD'lilere güvenmediklerini söyledi, savaşa da barışa da hazırız dedi. İran basını ABD'nin İran'ın 14 maddelik teklifini reddettiğini belirtirken ABD basını saldırıların yeniden başlama ihtimaline dikkat çekti.
1: İran'da savaşa mı dönülecek, masaya mı? Dışişleri Bakanı Arakçı iki seçeneğe de hazır olduklarını belirtti. Hindistan'da konuşan Arakçı müzakereler konusunda ABD'ye güvenmediklerini söyledi. We have
3: no trust to America. Müzakerelere açığız ancak sadece karşı taraf ciddiyse açığız. Amerikalılara hiç güvenimiz yok. Müzakerelerdeki ana engel bu. Amerikalılara güvenmemek için çok haklı sebeplerimiz var. Ancak onların bize güvenmemesi için hiçbir sebepleri yok.
1: Arakçı, Tahran'ın savaşa da barışa da hazır olduğunu ifade etti.
3: Diplomatik çözüm ihtimali de, tam teşekküllü savaşa dönülme ihtimali de var. Bir diplomat olarak diplomatik çözümün galip geleceğine dair iyimserim. İran her iki senaryoya da hazır.
1: İran Dışişleri Bakanı ülkesinin hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmak istemediğini de ifade etti. 2015'te imzaladıkları anlaşmayla bunu kanıtladıklarını dile getirdi. İran basını ise ABD'nin İran'ın teklifine yanıt verdiğini yazdı. Tahran'ın geçen hafta ilettiği öneriye dair detay veren Tahran Times gazetesi, teklifin iki aşamalı bir müzakere sürecine dayandığını belirtti. İlk aşamada tüm cephelerde savaşın sona ermesine yol açacak İran'ın şartları karşılandığı takdirde nükleer meseleyle ilgili müzakerelerin ikinci aşaması başlayacak. Ancak habere göre ABD, İran'ın teklifini reddetti ve özellikle nükleer konuda baskıcı tutumunu sürdürüyor. ABD basını ise savaşın yeniden başlama ihtimalini gündeme taşıdı. Axios'un iddiasına göre Trump, Çin ziyaretinin ardından İran'a saldırıları yeniden başlatmaya karar verebilir. Bu olasılık nedeniyle İsrail ordusu hafta sonu yüksek alarm durumunda olacak. Saldırıların yeniden başlatılması halinde ise bu İsrail ordusuyla koordineli olarak gerçekleştirilecek. İsrail Savunma Bakanı Katz da İran'daki görevimiz sona ermedi. Yakında harekete geçmemizin gerekebileceği ihtimaline karşı hazırlıklıyız demişti.
2: ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyaretini, olası senaryoları ve devam eden ABD-İran müzakerelerini bu saat diliminde güvenlik analisti Dr. Hurşit Dingil ile birlikte konuşacağız. Hurşit Hocam, iyi geceler, yayınımıza hoş geldiniz.
4: İyi geceler Ahmet Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim, sağ olun.
2: Çok teşekkürler değerli hocam. Hocam, ABD ile İran arasındaki müzakerelere yönelik son açıklama İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan geldi. İranlı bakan ABD'ye güvenmediklerini bir kere daha yineledi ve savaşa da barışa da hazır olduklarını söyledi. İran basını ABD'nin İran'ın 14 maddelik teklifini reddettiğini ifade etti. Trump Çin dönüşünde uçakta bazı açıklamalarda bulundu ve oldukça agresif bir tutumu da vardı. İran konusunda da sert açıklamalarda bulundu. ABD basını ise saldırıların yeniden başlama ihtimaline dikkat çekiyor. Siz bu ihtimali nasıl değerlendirirsiniz?
4: Ahmet Bey, sizin de bahsettiğiniz gibi açıklamalar yeniden sertleşmeye başladı. Trump, İran'ın bu süreç diliminde füze kapasitesini yenilediğine dair ellerinde görüntü olduğundan bahsetti. Ama bunların hepsini de bir günde yok edebileceğine dair bir argümanı gündeme getirdi. Yani giderek sertleşen bir ton var. Ama bu

0: Bundan önce de yine sert bir ton Trump başvuruyordu aslında. Fakat fiili duruma bakacak olursak, yani eylemler bize ne gösteriyor diye bakacak olursak, Mayıs ayı itibariyle yaklaşık 50 kargo uçağının Ürdün Muvaffak Salti üssüne geldiğine dair bazı açık kaynak verilerden bahsedebiliriz. Yani kargo uçağı, nakliye uçağı konusunda, lojistik uçaklar konusunda yaklaşık 50 adet bir hareketlilikten bahsedebiliriz. Ama bu tek başına bir saldırı emaresi olarak okunmamalı. Çünkü başka emarelere de ihtiyaç var. Sadece nakliye uçağı ya da kargo uçağı değil, yakıt uçakları ya da yakıt ikmal uçaklarının da göstergeleri önemli. Son haftalarda bu denli yüksek bir hareketlilik yok yakıt ikmal uçaklarında. Bunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan CENTCOM'un son açıklamasına göre Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın 67 geminin İran limanlara gitmesinin engellendiği söyleniyor. Bir şekilde durdurulduğu söyleniyor. Yine Hürmüz Boğazı'nda bazı gemilerin hedef alındığı, Hindistan menşeli bazı gemilerin hedef aldığına dair gelişmeler var İran tarafından. Tabii İran bunu doğrudan kabul etmese de bu yönde yine düşük profilli gerilimlerden bahsedebiliriz. Tam da bu Trump'ın Çin ziyareti esnasında Çin'in 2 milyon varillik bir süper tankerinin geçişine izin verildi. Bunda muhtemelen Amerikan koordinasyonu da var. Muhtemelen de bu Çin'le yapılan görüşmelerle ilgili masadaki süreci etkilemek üzere başvuruldu diyebiliriz. Bununla birlikte takip ettiğim kadarıyla üçüncü önemli Çin gemisinin geçmesi örneği oldu diyebiliriz. Yani diğer taraftan bakacak olursak zirve sonrası Trump'ın Çin'deki ziyareti sonrası bazı açıklamalar ön plana çıkıyor. Bunlardan birincisi İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olmadığı konusunda bir mutabakata varıldığı söyleniyor. İkincisi ise Hürmüz Boğazı'nın açık kalınması konusunda bir mutabakata varıldığı söyleniyor. Ama Çin tarafı doğrudan bunu teyit eden yani doğrudan bir söylem görmedim. Fakat Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsünün yaptığı açıklamaya bakıldığında yani burada çatışmanın olmaması gerektiğini ve çatışmayı sürdürecek bir gerekçenin olmadığını vurgulayan ifadelerden bahsedebilirim. Yani genel itibariyle mevcut tablo bu şekilde. Yine haberinizde geçtiği üzere Lübnan'da bir ateşkes süreci var. Amerika'da böyle bir görüşme gerçekleşti. Bu da aslında İran'ın sunmuş olduğu bazı ön şartlardan birisiydi. Yani tüm cephelerde savaşın durdurulması, çatışmanın durdurulması, bilhassa Lübnan cephesinde böyle bir gelişmenin olması yine müzakere eğilimlerinin devam ettiğine işaret ediyor diyebilirim.
1: Evet, yani Trump'ın açıklamalarına bakacak olursak Çin'den herhangi bir şey beklenmediğini ifade etti Trump. Yine aynı Trump artık Şii'nin İran'a destek göndermeyeceğini de ifade etti. Yani İran'ın Çin desteğini kaybettiğini ifade etsek doğru olur mu? Artık ABD'nin 14 maddelik bir dayatma anlaşması vardı. Bu anlaşma sizce kaçınılmaz oldu diyebilir miyiz hocam?
0: Ahmet Bey, aslında burada biraz büyük güç siyaseti meselesi önem kazanıyor. Yani büyük güçler arası, büyük güç seviyesinde ilişkiler ve buna bağlı olarak gelişen pazarlıklar diyebiliriz. Şimdi şöyle bir durum var. Rusya-Ukrayna savaşından bu yana, ardından Venezuela, sonrasında İran. Bu duraklar, bu lokasyonlar temelde petrol ihracatını etkileyen duraklar ve lokasyonlar diyebiliriz. Amerika aslında buradaki eylemleriyle birlikte petrol ihracatında bir tekelleşmeye doğru adım attı. Yani petrol ihracatını tekel hale getirmeye çalıştı. Ve bunun temel motivasyonu da aslında Çin'in enerji kaynaklarını kontrollü hale getirmek. Yani Çin'in beslendiği enerji kaynaklarını kontrollü hale getirmekti. Bir noktada buna ulaştı. Yani ilk önce Rusya, Ukrayna, ardından Venezuela, şimdi İran. Ve bu sürecin ortaya çıkarttığı fiili durum ise bilhassa Hürmüz Boğazı'nda yaşanan bu tıkanıklıkla birlikte aslında Çin'in Ortadoğu fosil yakıtlarına bağımlı olmayan bir enerji sistemine yönelik bir geçişe zorlanması diyebiliriz ki Trump'ın böyle bir teklifi de var Çin'e. Yani gelin bu petrolü bizden alın. Hürmüz'den

0: dolayısıyla Hürmüz'e de ihtiyacınız olmasın şeklinde. Eğer bu böyle bir anlaşma olduysa, yani gerçekten artık Çin enerji ihtiyacını, enerji tedarini Amerika üzerinden gerçekleştirecekse, o zaman İran dosyasında çok farklı gelişmeler karşımıza çıkabilir. Ve bu da aslında yani İran içindeki gelişmeleri de ciddi şekilde etkileyebilir. Yani önceden bu yana yani Çin'in doğrudan stratejik seviyede bir silah desteğini görmemiştik. Yani hem 12 gün çatışmasında hem 40 gün çatışmasında böyle stratejik seviyede bir silah desteği yoktu. Fakat 40 günlük bu çatışmada farklılık alanı olarak uydu istihbaratı konusunda bir destek ve önceden de devam eden aslında füze yakıtları, katı yakıtlar konusunda bir destekten bahsedebiliriz. Tabii bu çift kullanım bileşenler başlığı altında ele alınabilir. Yani o yüzden çok da ya yani doğrudan Çin'in bir silah desteği olmadığı için süreci çok da değiştiren bir durum çıkmıyor. Fakat büyük güçler İran üzerinde bir çatışma olacağına dair, yani burada bir çatışma yapmaya yönelik bir mutabakata vardılarsa, işte o zaman problemli bir süreç başlar. Yani hem Amerika'nın hem Çin'in İran'ı baskıladığı, uzun vadeye yayılmış, bilhassa hibrit yöntemlerin kullanıldığı bir süreç karşımıza çıkar. Ki şu an abluka hala devam ediyor. İşte CENTCOM'un açıklamasına göre 67 gemi durduruldu. Ve bunun İran kaynaklı hesaplamalara göre bu ablukanın bir aylık maliyetinin 13,5 milyar, 12 milyar, 13,5 milyar dolar arasında değiştiği söyleniyor. Ki bu maliyetler yüksek maliyetler Ahmet Bey. Yani sürdürülebilir maliyetler değil. O yüzden İran tarafı da aslında müzakere eğilimlerine giriyor. Bu mevcut sınırlılıklar ve zorluklardan ötürü diyebiliriz. Ama bu büyük güç siyaseti meselesinde Amerika'nın şu an tam olarak yaptığı bu petrol ihracatında bir tekel oluşturma, ki Çin bundan uzun süredir rahatsızlık duyuyordu. En son işte bazı yaptırımlara karşı çıkmıştı mesela. Çin'e karşı uygulanan bazı yaptırımları dikkate almayacağına dair açıklamalar dahi yapmıştı. Ama şu an bu görüşme sonrası belki de Çin Amerika'dan bu petrol enerjisini Amerika üzerinden tedarik edecek ve Hürmüz Boğazı'na bağımlı olmayan yeni bir enerji ilişkisi gelişecek. Şimdi bu durumda o zaman farklı bir jeopolitik düzlem ve farklı bir siyaset süreci başlar, bölgesel siyaset şekillenir diye düşünüyorum. Tabii bu bir ihtimal ve bir senaryo. Yani birinci ihtimal bu işte aktörlerin İran'ı baskılamak üzere bir mutabakata varması diyebiliriz. İkinci ihtimal ise burada bir şekilde bir işbirliği modeli de gelişebilir. Evet, çatışma olmasın. Yine sen petrolü Amerika'dan, yani Çin yine Amerika üzerinden petrol ihracatını gerçekleştirsin. Ama İran'da da yani çok ciddi sorunlar olmadan buradan da bir şekilde enerji tedarini gerçekleştirebilsin. Ama nihayetinde Amerikan gözetimi ve kontrolünde olsun şeklinde farklı uygulamalar da karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi ABD tarafı İran'ın askeri kapasitesinin kalmadığını bir taraftan iddia ediyor. Diğer taraftan da artık İran'ın Hürmüz kartını hala masada tuttuğunun da farkında. Şimdi eğer yeni bir saldırı dalgası başlarsa İran başka hangi hamleleri yapabilir? Yani İran'ın bir sonraki adımı ne olacak hocam?
0: İran'ın son zamanlardaki adımı daha çok bu Hürmüz Boğazı'nda 20-25 adet civarı Kadir sınıfı mini denizaltılarını konuşlandırdığına dair verilerden bahsedebiliriz, argümanlardan bahsedebiliriz. Aslında bunu yapması şuna işaret ediyor, yani bu uluslararası internet erişimini de artık bu kartı da oynayabileceğini gösteriyor. Yeni bir karta başvuruyor. Belki birinci, yani evet, bir taraftan Hürmüz Boğazı'nda mayınlama görevleriyle işte buraya geçilmez kılmak gibi, ya da gemilere deniz dibinden tabanından saldırılar düzenlemek gibi seçenekler olmakla birlikte, bu internet erişimi, uluslararası internet bağlantıları noktasında da bazı problemler oluşturabileceğine dair bir gösterge beliriyor diyebiliriz. Diğer taraftan İran yakın zamanda bir kara tatbikatı gerçekleştirdi. Kara tatbikatı yapılması da biz olası bir kara saldırısına da hazırlıklıyız mesajı vermek için şeklinde gelişiyor olabilir. Orada da daha

0: Daha çok yine asimetrik şartlarda yani kara muharebesine yönelik bazı simülasyonlar canlandırıldı. Bu da Amerika'nın olası bir kara operasyonu girişimine karşı hazırlıklı olunduğuna dair bir mesaj verme çabası diyebiliriz. Yani İran şu an İran da aslında bu şekilde bazı yeni hazırlıklar içerisine giriyor. Bir başka alan Nur Haber isimli aslında İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'ne bağlı bir medya organı var. Burada önemli bir makale paylaşıldı. Burada da İran'ın daha agresif olabileceğine dair yani savaş sonrası yönetime dair ve savaş sonrası İran'ın nasıl olacağına dair bir projeksiyon çiziliyor bu makalede, bu paylaşımda. Ve İran'ın daha agresif olacağına yönelik eğilimlerden bahsediliyor. İzolasyon politikalarına başvurulabileceğinden bahsediliyor. Ve aynı zamanda ayrışmadan bahsediliyor. Ve uluslararası anlamda bunu başarmış ülkelerin de örnek alınabileceği gibi bir model sunuluyor bu makalede. Yani aslında o yazının yayınlanması, o makalenin yayınlanması da eğer şartlar çok kötü olursa bunları da göze alıyoruz, göze alabiliriz demek şeklinde okunabilir. Yani İran en kötü şartlara da bir hazırlık yapıyor belli ki. O da izole edilmiş bir İran ve buna karşılık daha agresif, belki de nükleer bir İran karşımıza çıkabilir. Ordunun baskın olduğu, işte belki de nükleer kapasiteye de erişmiş, bilhassa silah seviyesinde bir İran da karşımıza çıkabilir. Tabii bunlar bir senaryo. Yani taraflar bir taraftan da bir psikolojik üstünlük mücadelesi içerisinde bu yani Nur Haber'in bunu yayınlamasının böyle bir aslında motivasyonu da var diyebiliriz.
1: Evet, yani şimdi bir de Körfez'e dönmek lazım. Orada da yeni gelişmeler var. Birleşik Arap Emirlikleri savaş sürerken Netanyahu ile görüştüğü haberleri hafta içi sıklıkla konuşuldu. Tabii bu görüşme tepkilere de neden oldu. İran Körfez'e dair saldırılarını eğer ABD'nin yeni bir saldırı dalgası başlarsa sıkılaştırır mı hocam? Artık Birleşik Arap Emirlikleri de İran'ın doğrudan hedefine girebilir mi?
0: Ya aslında Körfez Savaşı'na dönüştürme yani bu 40 günlük çatışmayı Körfez'in eski hasımlıklarından hareketle yeni bir Körfez Savaşı'na dönüştürme çabaları tamamıyla İsrail'in motivasyonu Ahmet Bey. Yani evet tabii İran buralarda bazı misilleme saldırıları düzenledi. Fakat bu uzun vadede bir hasımlık oluşturmaya neden olacak bir durum değil. Çünkü o başka temelde gelişmişti. Yani bu bir Körfez Savaşı değil. Bir Körfez Savaşı olmasını da aslında taraflar istemiyor. Böyle bir gerçeklik var. Hatta bunu nereden anlıyoruz? Anlıyoruz. Yakın zamanda Suudi Arabistan'ın İran'la bir saldırmazlık paktı anlaşması oluşturacağına dair yeni gelişmeler ortaya çıktı. Suudi Arabistan her seferinde bu sürecin bir Körfez Savaşı olmasına karşı çıkıyor ve bunun kendi çıkarına uygun olmadığını net bir şekilde belirtiyor. Bunları dikkate alırsak dediğim gibi burada yani tamamıyla İsrail motivasyonlarından bahsedebiliriz. Siz de bahsettiniz. İşte hem Netanyahu'nun hem işte İsrail güvenlik bürokrasisinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne bazı ziyaretleri olduğuna dair gelişmeler ortaya çıktı. Bunlar da bunu teyit ediyor. Yani İsrail bu süreçte bu 40 günlük çatışmayı bir daha uzatmak için yeni bir sıfır toplamla oyun oluşturmak için sadece kendinin kazandığı böyle bir süreç tasarlıyor diyebiliriz. O yüzden bu çatışma bir Körfez Savaşı değil, yeni bir Körfez Savaşı dinamiklerine çok sahip değil. Ama oluşturduğu etkiler var. Tabii bu etkiler güveni zedeliyor. Dolayısıyla bu güveni yeniden inşa edecek girişimlere ihtiyaç var. Aslında Türkiye bunu uzun süredir dillendiriyor. Yani Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan da bu bölgesel sahiplenme ilkesini sıklıkla gündeme getiriyor. Çeşitli platformlarda Türkiye bu bölgesel sahiplenme ilkesini çok önceden beri gündeme getiriyor. Neden? İşte bu tür sıkıntıların işte İsrail gibi aktörler tarafından bir fırsata dönüştürülmemesi için. Çünkü bu yeni bir çatışma bölgedeki kimsenin menfaatine değil, bölgesel güvenlik yani bölgesel güvenliğe de zarar veren gelişmeler. Şöyle bir durum var. Bölge

0: Türkiye'deki aktörler artık yeni bir çatışma istemiyor. Ama ortaya çıkan sorunlar var. Bu sorunların da bir şekilde çözülmesi de lazım. Bu da yeni bir girişim, yeni bir zemin oluşturulması ihtiyacını ortaya çıkartıyor. İşte öncelikle taraflar arasında bir güven inşası gerekiyor Ahmet.
1: Evet, yani hocam şimdi son yıllarda aslında Çin'in yükselişini, dünya devletleri arasında ortak bir paydada olmasını sormak istiyorum. Rusya lideri Putin'in Çin'e bir ziyareti olacak önümüzdeki hafta. Eğer ziyareti gerçekleşirse Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin diğer 4 daimi üyesini birkaç gün arayla ağırlayan ilk ülke de olmuş olacak. Tabii Çin Aralık ayında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, Ocak ayında İngiltere Başbakanı Starmer'ı da ağırlamıştı. Yani hem Çin'in son yıllarda yükselişi hem de bir taraftan artık hem bölgemizde hem dünyada herhangi bir sorun çıkarsa tabii taraf ülkeleri ilk etapta Çin'in kapısını çalıyor. Ya da herhangi bir ülkeye destek verdiği anda inanılmaz derecede savaşın seyri ya da devam eden müzakerelerin seyri bir anda 180 derece değişmiş oluyor. Bunu da sormak istiyorum. Yani Çin neden ortak payda oldu ve devletlerin Çin'den bu noktada beklentisine? Evet, Çin ziyaretini gerçekleştiren ABD Başkanı Trump'ın uçağı da şu dakikalarda ABD'ye varmış görünüyor. Birazdan ABD Başkanı Trump da uçaktan inecek. Canlı olarak ekranlarımıza getiriyoruz görüntüleri. Muhtemeldir ki uçakta tabii gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu Trump. Uçaktan inişte Çin ziyareti sonrasında da önemli açıklamalarda bulunabilir. Bunu da bekliyoruz tabii Trump açıklama yaptığı andan itibaren de siz değerli izleyenlerimizle paylaşmaya devam edeceğiz bu gelişmeleri. Evet. Güvenlik analisti Hurşit Dingilli Trump'ın Çin ziyaretini, olası senaryoları ve devam eden ABD-İran gelişmelerini konuşmuştuk bu saat diliminde. Diğer gelişmelerle yayınımıza devam edelim. Sezonu şampiyonlukla bitiren Galatasaray kupasına kavuştu. Rams Park'ta düzenlenen törenle kupayı kaldırdı. Stadyumu dolduran 50 bini aşkın sarı kırmızılı taraftarlar büyük coşku yaşadı.
2: Süper Lig'de 2025-26 sezonunun şampiyonu Galatasaray kupasına kavuştu. Sarı Kırmızılılar Rams Park'ta düzenlenen törenle kupayı kaldırdı. Stadyumu dolduran 50 bini aşkın sarı kırmızılı taraftar büyük coşku yaşadı. Galatasaray Lisesi'nden hareket eden otobüsle yola çıkan sarı kırmızılı futbolcular ve teknik ekip sonrasında şehir turu atarak Rams Park'a geldi. Galatasaray oyuncularının otobüsle yolculuğu yaklaşık 3 saat sürdü. Stadyumdaki kutlamalar, sahne şovları ve konserlerle başladı. Ardından personel ekibi, yönetim, teknik kadro ve oyuncular seçtikleri özel şarkılarla tek tek sahneye davet edildi. Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey sahneye Filistin bayrağıyla çıktı. Üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan Lucas Torreira, sahneye davet edildiği esnada gözyaşlarına hakim olamadı. Tüm futbolcular büyük tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk kupasını kaldırdı. Sarı kırmızılı futbolcular daha sonra stadyumda şampiyonluk turu attı. Kutlamalar esnasında açıklamalarda bulunan futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk, hedeflerinin üst üste 5. şampiyonluk olduğunu belirtti. Öte yandan Rams Park'ta yapılan kutlamalara drone gösterileri damga vurdu. Stadyumun üzerinde yüzlerce drone Galatasaraylı futbolcuların fotoğrafını oluşturdu. O anlar büyük beğeni topladı.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gündemimizde yeni bir vergi çalışması yok dedi. Yönetilen, yönlendirilen fiyatların enflasyondan fazla artmayacağını işaret etti. Bütçe açığı hedefine de dikkat çekti.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gündemimizde şu an herhangi yeni bir vergi çalışması yok dedi. Eşel mobil sistemi nedeniyle oluşan ek bütçe yükünü karşılamak için yeni bir vergi çalışması yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt verdi. Bakan Şimşek, Bloomberg'e verdiği röportajda

0: elektrik ve doğalgaz tarifeleri, akaryakıt fiyatlarını da kapsayan, yönetilen yönlendirilen fiyat artışlarına da değindi.
1: Biz bu sene enflasyon hedefinden epey aşağıda tuttuk. Siz yıl ortasını soruyorsanız yıl ortasında bir sürpriz olmayacak. Yani yönetilen, yönlendirilen fiyat artışlarıyla hedef arasındaki bağlantı devam edecek. Daha düşük belirleyebiliriz ama daha yüksek belirlemeyiz.
0: Şimşek petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalması halinde vergi kaybının 600 milyar lirayı aşacağını işaret etti. Bu yıl için tahmin edilen %3,5'luk bütçe açığı hedefinin ilk 4 ayın verileriyle hala ulaşılabilir olduğunu belirtti. Bu seviyelerde hiç iyileşme olmazsa %4 civarına çıkabilir ama bizim çabamız %3,5 civarında tutmak için olacak dedi.
2: 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel İstanbul Büyükçekmece'de gittiği parkta arkadaşıyla birlikte bıçaklı saldırıya uğradı. Üstelik saldırganlar da kendisi gibi 16 ve 17 yaşlarındaki çocuklardı. Demirel hayatını kaybederken arkadaşı Savaş hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Acılı aileler yaşananları Habertürk'e anlattı.
3: Baba ben dedi biraz gezip geleceğim dedi. Bir telefon geldi dedi ki Abdülbaki'yi bıçaklamışlar.
4: Yani insan tartışıp da bir insan canına kasteder mi ya? Böyle bir şey var mı? 17 bıçak darbesi.
5: 15 yaşında ama 17 bıçak darbesi aldı.
0: Defalarca bıçaklandı. Canavliyle kaçıp bakkala sığındı ancak kurtarılamadı. Bu kez de Abdülbaki akran cinayetine kurban gitti.
5: Ahmetler, Atlaslar, Bakiler tekrar ölecek, tekrar anneler ağlayacak.
0: 10 Mayıs günü Abdülbaki Demirel ve arkadaşı Savaş Irmak, Büyükçekmece'de Şehit Sadık Bezer Parkı'na geldi. İddiaya göre o sırada parkta olan EB ve MAD ile aralarında tartışma çıktı.
4: Çocuktan sigara istiyorlar. Çocuk da ben kullanmıyorum diyor. Arada bir tartışma çıkıyor.
3: Pınar da biraz zıtlaşma olunca ona bıçak çekmiş. Bıçak çekince Savaş'a ilk bıçağı Savaş'a atmışlar. Ondan sonra Abdülbaki'ye vurmuşlar.
6: Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuklar şu anda bulunduğumuz bu noktaya sokağın başından koşarak geldiler. Önce zanlılardan bir tanesi Abdülbaki Demirel'e bıçakla saldırdı. Demirel'in tam da sırtının dönük olduğu o esnada diğer çocuk koşarak yanına geldi ve ailenin söylediğine göre tam 17 kez bıçakla yine saldırdı ve yaralı çocuk can havliyle kendini tam da köşede bulunan işte bu bakkala attı.
0: Saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken Demirel kaldırıldı, hastanede hayatını kaybetti.
6: Gördünüz mü görüntüleri?
3: Ben görüntülere bakmadım çünkü vicdanım kabul etmedi.
0: Arkadaşı Savaş hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
7: Durumu gerçekten iyi değil. Aldığı yaralar, aldığı darbeler onu hayattan koparmaya çalıştı. Yüzünde, boynunda, hemen şuralarında, sırtında, ondan sonra kafasında özellikle birçok darbesi var.
6: Evlatlarını kaybedeli sadece birkaç gün oldu. Abdülbaki Demirel'in ailesi bir yandan evlat acısına alışmaya çalışırken bir yandan da gelen tehdit mesajları var.
5: Benim eşime de tehditler geliyor, bana tehdit mesajları geliyor. Ben daha acımı yaşayamadan şimdi ben bu korkuyla nasıl yaşayacağım?
0: Zanlı iki çocuk gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
4: Bizim canımız yandı. Biz de başkalarının canını yanmaması için çaba sarf ediyoruz. Lütfen yeni kanun çıkarsınlar, yeni yasa çıkarsınlar. Bu çocuk, bu cani 7 sene yatıp çıkmasın.
3: Bu işin faillerine 7 yıl değil de 107 yıl ceza istiyoruz. Yani ömür boyu ceza istiyoruz.
2: Suça sürüklenen çocuklara yönelik yasal düzenlemenin yeni yasama döneminden önce meclise sunulması bekleniyor. Düzenlemeyle canavarca hisle, kasten adam öldürme gibi suçları işleyen 15 yaş üstündeki çocukların yetişkin gibi yargılanması hakimin takdirine bırakılacak. Peki düzenlemede başka neler var? Ayrıntılarına bakalım.
8: Ahmet Mingozi, Atlas Çağlayan. Suça sürüklenen çocuklar tarafından öldürülen çocuklardan sadece birkaçı. Acılar hala tazeyken gözler çıkarılacak düzenlemeler için mecliste. Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu 4 aylık çalışmasını 10 Nisan'da tamamladı. Komisyonun somut önerilerin yer alacağı raporunu bir hafta içinde tamamlayarak meclis başkanlığına sunması bekleniyor. Bir yandan da 21 Nisan'da kurulan okul saldırılarını araştırma komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin hazırlanacak yasal düzenleme için komisyonun çalışmalarını bitirmesi beklenmeden harekete geçirecek. Mevcut durumda ağırlaştırılmış müebbet cezası alan 12-15 yaş arasındaki çocuklara 12-15 yıl arasında hapis cezası veriliyor. Kasten adam öldürme suçunu canavarca hisle işleyen ya da alt ve üst soyu

0: Anne babayı öldüren 15-18 yaş arasındaki çocuklarsa 24 yıl hapis cezası alıyor. Yapılacak yasal düzenlemeyle suç işleyen 15 yaş üstündeki çocukların yetişkin gibi yargılanması hakimin takdirine bırakılacak. Alt ve üst soya yönelik ya da canavarca hisle kasten adam öldürme gibi suçları işleyen çocuklar için takdir yetkisi kullanılabilecek. Düzenlemeyle çocukların tekrar tekrar suça karışmaması için ilk kez suça karışan çocukların yakın takibi alınması hedeflenecek. Bu çocuklara özel psikolojik destek, aile denetimi ve eğitim süreçlerinin eş zamanlı yürütülmesine yönelik formüller masada. Düzenlemenin yeni yasama dönemi başlamadan önce meclise sunulması bekleniyor.
1: Narin Güren cinayeti davasında 17 yıl hapis cezasına mahkum edilen Nevzat Bahtiyar için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık hapis cezasının sanık aleyhine bozulması talebiyle Yargıtay'a başvurdu.
2: Vatanı nerede duruyordu? Hangi koltuktan?
3: Ön koltuktan.
4: Narin Güren cinayetinin kilit ismiydi. Önce suç delillerini gizlemekten 4,5 yıl hapis verildi. Bu karar bozulunca cezası 17 yıla çıktı. Cezayı yetersiz bulan başsavcılık Nevzat Bahtiyar için Yargıtay'a temiz başvurusu yaptı.
5: Attın değil mi aşağıya?
2: Attın mı çocuğu, fırlattın mı?
3: Ben bıraktım orayı.
2: Oradan aşağıya nasıl indirdin çocuğu buraya?
4: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güren kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmuştu. Amca Salim, anne Yüksel ve abi Enes Güren cinayet suçlamasıyla yargılandı ve ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu. Komşu Nevzat Bahtiyar ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Yargıtay bu cezayı bozunca yeniden yargılanan Bahtiyar'a nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezası verildi.
2: O nereden indirdi şeyi? Ne şekildeydi? Ne verdi sana?
4: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın sanık aleyhine bozulması talebiyle Yargıtay'a temiz başvurusunda bulundu. Temiz dilekçesinde Bahtiyar'ın diğer sanıklarla birlikte hareket ettiği belirtildi. Nevzat Bahtiyar'ın tüm aşamalarda farklı beyan vermesine dikkat çekildi. Çocuğun cansız bedeninin gömülmesi teklifini tereddüt etmeden kabul ettiği, soğukkanlılıkla eylemleri gerçekleştirdiği, pişmanlık belirtisi göstermediği belirtildi.
2: Nasıl yaptın? Ne yaptın? Anlat bize orada, detay ver.
3: Buraya bıraktım.
4: Başsavcılık dilekçede sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğine vurgu yaptı. Nevzat Bahtiyar'ın iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılması istendi. Şimdi gözler Yargıtay'ın vereceği kararda.
2: Böyle yapalım.
3: Evet, işaret yaptı.
2: Nereye işaret?
1: Selin vurduğu Samsun'da suyun sokakları nasıl bastığı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde suyun saniyeler içinde önüne çıkan her şeyi sürüklediği görüntülendi.
0: Sel böyle geldi. Sokaklar, caddeler saniyeler içinde doldu. Su önüne çıkan ne varsa sürükledi. Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak, dereleri taşırınca birçok mahalle su altında kalmıştı. Selin nasıl geldiği güvenlik kameralarında da yansıdı. Saniyeler içinde yükselen su ilçeyi adeta felç etti. Görüntülerde meydana gelen seli izleyenlerin su bir anda yükselince nasıl kaçtığı da görülüyor. Başka bir güvenlik kamerasında ise aniden gelen selin otomobilleri sürüklediği anlar yer aldı. Selin vurduğu ilçede temizlik çalışmaları sürüyor. Ekipler ve ilçe halkı çamurla kaplanan sokakları eski haline getirmeye çalışıyor.
1: Çorum'da çıkan hortum bir köyü yerle bir etti. Evlerin kullanılamaz hale geldiği hortumda 5 kişi de yaralandı.
6: Hemen içeri girdim, kapıyı örtemedim. Camlar neler şakır şakır öylece gitti.
0: Evlerin çatıları uçtu. Kapılar, pencereler yerinden söküldü. Köyü vuran hortum saniyeler içinde her yeri harabeye çevirdi.
7: Köyümüz adına gerçekten çok üzgünüm. Allah ve yar ve yardımcımız olsun.
0: Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Oyaca ve Kavşut köylerini hortum vurdu. Hızla büyüyüp ilerleyen hortum özellikle Oyaca köyünü adeta savaş alanına çevirdi.
8: Oyaca köyümüzdeki hasar ne yazık ki büyük. Yani %80 binaların %80'i oturulamayacak durumda.
0: Hortum o kadar şiddetliydi ki çatılar yerinden söküldü. Bazı evlerin duvarları yıkıldı.

0: 5 kişi savrulan parçalarla yaralandı ve çok sayıda ekip sevk edildi.
1: Elektrik enerjisi problemimiz vardı. O giderildi. Sadece ağır hasar alan evlere verilemiyor.
0: Evleri girilemeyecek durumda olanlara AFAD çadır dağıttı. Bölgede hasar tespiti devam ediyor.
2: Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan hemşire hakim karşısına çıktı.
0: Tokat attı, ellerini sıktı, defalarca sarstı. Bu görüntüler ortaya çıkınca tutuklandı. Bebeği darbeden hemşire bir kez daha hakim karşısına çıktı. Deniz Esin Bozoklar 5 yıl önce Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde kuvvete alınan bebek 5 günlükken hemşire Hazel Bey'den şiddet gördü. Bacağı kırılan bebek iddiaya göre gördüğü şiddet nedeniyle zihinsel ve bedensel engelli hale geldi. Tutuklanan Hazel Bey hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle açılan davaya devam edildi. Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan hemşire, "Pişmanım, bu pişmanlığım ömür boyu devam edecek," dedi. Çocuğun engelli olmasıyla bir ilgisinin olmadığını söyledi. Aylardır çocuğumdan ayrıyım diyen hemşire tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti adli tıp kurumundan raporun beklenmesine ve hemşirenin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 3 Temmuz'a ertelendi.
2: Eskişehir'de ara sokakta ters yönde ilerleyen araç kontrolden çıkarak 35 yaşındaki yayaya çarptı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Araba çok süratliydi, yani resmen caddeden uçtu.
4: Ters yönden süratle ilerledi. Kontrolden çıkan otomobil köşede bekleyen genç kadını hayattan kopardı. Olay Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşandı. Emine Ağa'nın kullandığı otomobil ters istikamette ilerliyordu. Caddeyi aşan otomobil kontrolden çıkarak önce banket ve trafik levhasını altına aldı. Ardından da köşede bekleyen yaya Gökçe Kurtulmuş'a çarptı.
3: Önce çöp dengesini salladı, uçaraktan karşıya. Kırmızı kazaklı kadın da oradan köşede dururken sokağa girdi.
4: İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. İlk incelemede 35 yaşındaki yaya Gökçe Kurtulmuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
3: Araba çok süratliydi, yani resmen caddeden uçtu.
4: Araç sürücüsü Emine Ağa hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Adana'da 5 katlı bir bina kontrollü yıkılırken az kalsın facia yaşanacaktı. Kaldırımda yürüyen bir kadın beton yığınlarının arasında kalmaktan son anda kurtarıldı.
0: Kaldırımda yürürken bir anda bina yıkıldı. Ölümden dönen kadın büyük korku yaşadı.
5: Bir baktım bina yıkılıyor gibi oldu. Ben kaçtım. Nereye kaçacağımı da bilmiyordum.
0: Adana'da 5 katlı bir apartman kontrollü olarak yıkılacaktı. Ancak etrafında ne bir güvenlik önlemi alındı ne de uyaran biri vardı. Bina bir anda çökünce kaldırımda yürüyen Fatma Gökçeoğlu toz bulutunun arasında kaldı.
5: Depremde bu kadar korkmadıydım. Panik atağım oldu halde.
0: Büyük korku yaşayan kadın beton yığınlarının arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayla ilgili yıkımda görevli 4 kişi gözaltına alındı. Yıkım sorumlusu 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Dolandırıcıların yeni yöntemi HGS borcu mesajları. Ödenmemiş borçlar üzerinden link gönderen dolandırıcılar bu yöntemle birçok kişiyi tuzağına düşürdü. Bunun için sahte bir HGS ödeme sayfası bile tasarladıkları ortaya çıktı.
6: Ödememiş HGS borcunuz vardır. İcraya işlem başlatılmaması adına aşağıdaki linkten ödeme yapabilirsiniz.
7: Bu tür sahte sayfaları çok yapıyorlar.
0: Ödenmemiş HGS borcunuz var diyorlar. Ödeme sayfasına yönlendiriyorlar. Sayfa da, borç da sahte. Telefona mesaj olarak gönderdikleri link aslında bir tuzak.
6: Siz o linke tıkladığınızda ödeme ekranına sizi sevk ediyor. Siz aracın plakasını ve TC kimlik numaranızı zaten girdiniz. Her şey görününce siz de panik havasında kredi kartı

0: bilgilerinizi ve cep telefonunuza gelen onay mesajını girerekten ödeme yaptığınızı zannediyorsunuz.
1: Dolandırıcılar o sahte internet sayfasını o kadar detaylı ince ince işliyorlar ki oraya girip cezayı gören kullanıcı tereddütsüz bir şekilde kredi kartı bilgilerini giriyor.
2: Telefonuma geldi, karayollara borcunuz var dedi. Ödemezseniz dedi, mahkeme intikal ediyor dedi.
1: Falan. Arabanız var mı?
2: Arabam yok benim, kullanmasını da bilmiyorum.
3: Nasıl kıyıyorlar, nasıl bunu yapabiliyorlar? Tamamen bir hainlik bu diyorum.
4: Dolandırıcı olduğunu ben az çok hissediyorum.
5: Peki gerçekten HGS borcu olup olmadığı nasıl öğrenilir?
0: Size böyle mesaj geldiğinde paniğe kapılmadan E-Devlet üzerinden sadece HGS yazarak açılan sayfada HGS bakiyeniz ne kadar, ihlal geçişleriniz var mı?
1: Borç olup olmadığı sadece orada çıkar.
0: Her şeyi görebilirsiniz.
6: HGS ödeme süresi geçmiştir. Şu kadar ceza vardır. Erken öderseniz şu kadara düşüyor. Ödemek için linke tıklayın gibi bir mesaj geldi. E-Devlet'e girdim, kontrol ettim. Herhangi bir şey yok, rahatladım.
7: Başımıza gelmeyecek diye de bir şey yok. Yani dolandırıcılar bitmez. Dikkat etmek gerekiyor.
8: Ankaralı sanayiciler Fransa'dan daha kolay vize alabilecek. Ankara Sanayi Odası'yla Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği arasında anlaşma imzalandı. Anlaşmayla vize randevu işlemleri hızlanacak.
9: Ankaralı sanayicilerin Fransa'yla vize işlemleri kolaylaşacak. Randevular hızlanacak. Ankara Sanayi Odası ile Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği arasında anlaşma yapıldı. Vize alanında ortaklık anlaşmasının imza töreni Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nde gerçekleştirildi. Anlaşmayla ASO üyesi sanayicilerin Fransa vize süreçleri için kolaylaştırıcı bir mekanizma oluşturulacak. Ankaralı sanayicilerin vize randevuları hızlanacak. Başvurular daha etkin değerlendirilecek. Vize kolaylığı, Ankara Sanayi Odası'nın yönetim organlarında görev yapan temsilciler, meslek komitesi üyeleri ve ASO üyesi firmaların üst düzey yöneticilerini kapsayacak. İmza töreninde konuşan Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, anlaşmanın önemine dikkat çekti.
10: Bu potansiyelin daha verimli değerlendirilebilmesi için iş insanlarımızın Fransa'yla daha hızlı ve etkin temas kurabilmesi büyük önem taşıyor. İmzalanan anlaşmanın üyelerimizin Fransa ile kuracağı ticari ilişkileri daha da güçlendireceğine, karşılıklı yatırımları artıracağına ve teknoloji odaklı işbirliklerine katkı sağlayacağına inanıyorum.
9: Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont da protokolün önemli bir adım olduğunu belirtti.
8: ABD Dışişleri Bakanı Rubio Çin'e giderken uçakta Venezuela'nın devrik lideri Maduro ile özdeşleşen gri eşofman takımını giymişti. Rubio bu yolla ne tür bir mesaj verdiğine ilişkin soruyu yanıtladı. Ben daha önce almıştım ifadesini kullandı.
9: Asıl o benden kopya çekti dedi. Eşofmanı daha önce aldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio'dan eşofman açıklaması geldi. Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro'nun Amerika Birleşik Devletleri birlikleri tarafından alıkonulduğu sırada giydiği eşofman takımı hafızalara kazınmış. Gri renkli takım Maduro ile özdeşleşmişti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Çin'e giderken uçakta aynı eşofman takımını giymesi mesaj olarak algılandı. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Chang, Rubio'nun fotoğrafını Rubio Air Force One'da Nike Tech Venezuela ile notuyla paylaşmasıysa tartışmaları daha da büyüttü. Ancak Rubio, NBC News'a verdiği röportajda Maduro'ya gönderme yaptığı iddialarını reddetti. Aslında o benden kopyaladı çünkü ben bunu ondan önce almıştım dedi. Fotoğraf çekildiğinin farkında olmadığını söyledi.
11: No, it's a comfortable suit. What's the context for that?
12: There's no context. It's a nice suit. I mean, I like it. It's comfortable.
11: It was the same one Maduro was wearing.
12: It is, but you know what? He copied me because I had it before. I mean, I don't know when he bought his. I don't even know that was his. The bottom line is that that's a suit that it's comfortable. I don't know. There was no message. I didn't even know he was taking the picture.
9: Amerika Birleşik Devletleri 3 Ocak gecesi Venezuela'nın başkenti Caracas başta olmak üzere çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemiş, uyuşturucu kaçakçılığı yapan terör örgütü lideri olmakla itham ettiği Maduro'yu alıkoyarak New York'a götürmüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nde hakim karşısına çıkan Maduro'nun tutukluluğu sürüyor.
8: İspanya Başbakanı Sanchez, Barcelona'daki şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı salladığı için İsrail Savunma Bakanı tarafından eleştirilen milli futbolcu Yamal'a destek verdi. Bir devletin bayrağını dalgalandırmayı nefretle teşvik olarak görenler ya da akıllarını yitirmiş ya da kör edilmişlerdir.

0: elde et.
1: Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açan Lamine Yamal'a destek büyüyor. İsrail Savunma Bakanı Katz'ın hedef aldığı genç futbolcuya bu kez İspanya Başbakanı Pedro Sanchez destek verdi. La Liga şampiyonluğunun ardından takım otobüsünde Filistin bayrağıyla görüntülenen Lamine Yamal sosyal medyada gündem olmuştu. Milyonlarca kişi genç futbolcuya destek verirken Gazze'deki sanatçılar da yıkılmış duvarlara Yamal'ın portresini çizmişti. Ancak Fas asıllı İspanyol futbolcunun Filistin bayraklı kutlaması İsrail cephesinde tepkiyle karşılanmış. İsrail Savunma Bakanı Katz yaptığı İspanyolca paylaşımda Yamal'ı İsrail'e karşı nefreti kışkırtmakla suçlamıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez duruma sessiz kalmadı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada bir devletin bayrağını dalgalandırmayı nefrete teşvik olarak görenler ya akıllarını yitirmiş ya da kendi utançları tarafından kör edilmişlerdir ifadelerini kullandı. İspanyol lider Lamine Yamal'ın yalnızca milyonlarca İspanyol'un Filistin'e duyduğu dayanışmayı gösterdiğini belirtti. Onunla gurur duymak için bir neden daha dedi. Sanchez 12 Mayıs'ta Başbakanlık konutundaki toplantıda da Yamal'ın kutlamada Filistin bayrağını sallamasına ne diyorsunuz şeklindeki bir soruya yanıt vermiş, İspanya'nın Filistin devletini resmi olarak tanıdığını hatırlatarak İsrail'in olduğu gibi Filistin'in de mevcudiyet hakkı vardır demişti.
0: Neredeyse birkaç ayda bir hızlı kilo verdiren yeni diyet isimleri duyuruyoruz. İşte onlara bir yenisi daha eklendi. Adı OMAD diyeti. Günde 23 saat aç kalıp 1 saat istediğiniz her şeyi yiyebiliyorsunuz. Sosyal medyada da bu diyeti yapıp hızlı kilo verdiğini söyleyen birçok kişinin videosu var. Peki gerçekten öyle mi? Uzmanlar bu tip sosyal medya akımları sağlığınızdan edebilir diye uyarıyor.
1: Kahvaltı yok. Öğle yemeği yok. Günde sadece bir saat yeme hakkı var. Son dönemin yeni modası OMAD diyeti.
2: Uydurma bir diyet diye düşünüyorum. Yani insanlar her öğünden, bir de çalışıyorsak, yoğun bir iş tempomuz varsa o tür uygulamalar bilmiyorum yani.
3: Yaşlılarda, diyabetiklerde, gebelerde, kronik hastalığı olanlarda kesinlikle bu tür beslenmeleri önermiyoruz.
1: Havalar ısındı, yaz kapıda. Çoğu kişinin derdi yaza fit girmek. Amaç hızlı kilo vermek. Bunun için de birçok kişi sosyal medyada akım haline gelen sağlıksız diyetlere yöneliyor.
3: OMAD diyeti diye bilinen diyet aslında 1 saat yemek yenilen 1 saat boyunca ve 23 saat boyunca da aç kalınan bir uzamış açlık diyeti türlerinden bir tanesi.
4: Bir öğün vitamin eksikliği yapıyor, saz dökülmesi yapıyor, demir eksikliği yapıyor.
1: Ama bu hızlı kilo verme çabası sizi sağlığınızdan edebilir.
5: Özellikle sosyal medyada dolaşıma giren videoların etkisiyle günde tek öğün beslenip diyet yapanların sayısı çok. Ama uzmanların bu konuda bir uyarısı var.
3: TikTok'tan, sosyal medyadan duyduğumuz diyetleri yapmama gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ani zayıflamalar her zaman kas kaybını artırırlar. Ciddi kas kaybı olabilir. Oksidatif stres dediğimiz hücredeki stresi arttırabilir ki bu da kortizol ve insülin salınımını bozar.
0: Bu saati noktalayalım. Birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa güneşli 24 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 28, Muğla güneşli 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 26 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 19, Trabzon parçalı bulutlu 17 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri yer yer yağmurlu 18 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 12, Van yağmurlu 12 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 22, Mardin yağmurlu 15 derece.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Lübnan ve İsrail heyetleri ABD'de bir araya geldi. 2 günlük görüşmelerin sonucunda ateşkes 45 gün uzatıldı. Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanlığı yaptı. Buna göre İsrail ile Lübnan arasında 16 Nisan'da ilan edilen ateşkes 45 gün daha uzatıldı. Müzakerelerin 2-3 Haziran'da devam edeceği bildirildi. Ayrıca 29 Mayıs'ta Pentagon'da her iki ülkeden askeri heyetlerin katılımıyla güvenlik programı başlatıldığı duyuruldu. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırıları ise sürüyor. 2 Mart'ta başlayan yoğun hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2950'yi geçti. ABD ile İran arasındaki müzakerelere yönelik son açıklama İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan geldi. İranlı bakan ABD'lilere güvenmediklerini söyledi. Savaşa da barışa da hazırız dedi. İran basını ABD'nin İran'ın 14 maddelik teklifini reddettiğini belirtirken ABD basını ise saldırıların yeniden başlama ihtimaline dikkat çekti.
1: İran'da savaşa mı dönülecek, masaya mı? Dışişleri Bakanı Arakçı iki seçeneğe de hazır olduklarını belirtti. Hindistan'da konuşan Arakçı müzakereler konusunda ABD'ye güvenmediklerini söyledi.
2: We have no trust to America.
3: Müzakerelere açığız ancak sadece karşı taraf ciddiyse açığız. Amerikalılara hiç güvenimiz yok. Müzakerelerdeki ana engel bu. Amerikalılara güvenmemek için çok haklı sebeplerimiz var. Ancak onların bize güvenmemesi için hiçbir sebepleri yok.
2: Not to trust us.
1: Arakçı, Tahran'ın savaşa da barışa da hazır olduğunu ifade etti.
2: As a diplomat, I am optimistic.
3: Diplomatik çözüm ihtimali de, tam teşekküllü savaşa dönülme ihtimali de var. Bir diplomat olarak diplomatik çözümün galip geleceğine dair iyimserim. İran her iki senaryoya da hazır.
1: İran Dışişleri Bakanı ülkesinin hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmak istemediğini de ifade etti. 2015'te imzaladıkları anlaşmayla bunu kanıtladıklarını dile getirdi. İran basını ise ABD'nin İran'ın teklifine yanıt verdiğini yazdı. Tahran'ın geçen hafta ilettiği öneriye dair detay veren Tahran Times gazetesi, teklifin 2 aşamalı bir müzakere sürecine dayandığını belirtti. İlk aşamada tüm cephelerde savaşın sona ermesine yol açacak İran'ın şartları karşılandığı takdirde nükleer meseleyle ilgili müzakerelerin 2. aşaması başlayacak. Ancak habere göre ABD, İran'ın teklifini reddetti ve özellikle nükleer konuda baskıcı tutumunu sürdürüyor. ABD basını ise savaşın yeniden başlama ihtimalini gündeme taşıdı. Axios'un iddiasına göre Trump, Çin ziyaretinin ardından İran'a saldırıları yeniden başlatmaya karar verebilir. Bu olasılık nedeniyle İsrail ordusu hafta sonu yüksek alarm durumunda olacak. Saldırıların yeniden başlatılması halinde ise bu İsrail ordusuyla koordineli olarak gerçekleştirilecek. İsrail Savunma Bakanı Katz da İran'daki görevimiz sona ermedi. Yakında harekete geçmemizin gerekebileceği ihtimaline karşı hazırlıklıyız demişti.
0: ABD Başkanı Trump'ın

0: Ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'in Çin'i ziyaret edeceği iddia edildi. Ziyaret gerçekleşirse Çin, BM Güvenlik Konseyi'nin diğer 4 daimi üyesini kısa süreyle ağırlayan ilk ülke olacak.
1: Çin Büyük Beş'in üyelerini sırayla ağırlıyor. ABD Başkanı Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Putin de Çin'e gidiyor. İddia Çin basınından. South China Morning Post'ta konuşan kaynak.

0: Ziyareti Trump'ınki kadar gösterişli olmayacak. Ne görkemli karşılama ne askeri geçit töreni yapılacak. Zira ziyaret Moskova-Pekin arasındaki rutin ilişkilerin bir parçası olarak gerçekleşecek. Putin ziyareti gerçekleştirirse Çin, BM Güvenlik Konseyi'nin diğer 4 daimi üyesini birkaç ay arayla ağırlayan ilk ülke olacak. Çin, Aralık ayında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, Ocak ayında İngiltere Başbakanı Starmer'ı ağırlamıştı.
1: Türkiye-Kazakistan ilişkileri AK Parti tarafından kitaplaştırıldı. Türkçe ve Kazakça yayınlanan kitabı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e hediye etti. Erdoğan, kitabın takdim yazısında ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek derinleşeceğine olan inancımız tamdır ifadelerini kullandı.
2: İkili ilişkilerimizin 34. yıl dönümü ve aynı zamanda Kazakistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü. Bu ziyarete ve bu anlamına binaen Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı olarak çok önemli bir çalışmayı aslında hazırladık.
3: Türkiye ile Kazakistan ilişkileri kitap haline getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev'e armağan edildi.
2: Kitap şu anda inşallah Türkiye'de de okuyucuların ve araştırmacıların ilgisine ve beğenisine sunulacak ve web sayfamıza da yüklenecek.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'nun editörlüğünde bağımsızlığının 35. yılında Türkiye-Kazakistan ilişkileri kitabı hazırlandı. Takdim yazısını Cumhurbaşkanı Erdoğan kaleme aldı.
4: Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek derinleşeceğine olan inancımız tamdır. Bu tür eserlerin karşılıklı anlayışı pekiştiren, işbirliği imkanlarını genişleten, ortak tarihi ve gelecek tasavvurunu güçlendiren bir görevi icra edeceği muhakkaktır. İki ülke arasındaki münasebetler, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında derinleşen çok taraflı işbirliği mekanizmalarıyla ikili boyutun ötesine taşınmıştır.
3: 520 sayfa olan kitap, Türkçe ve Kazakça olmak üzere iki dille yayımlandı. Kitap, 10 akademisyen ve yazar tarafından kaleme alınan makalelerden oluşuyor.
2: Kazakistan'dan ve Türkiye'den her iki ülkeyi, tarihi ilişkileri iyi bilen 10 araştırmacı ve devlet adamı kimliği taşıyan önemli yazarlar tarafından ekonomiden siyasete, sağlıktan eğitime kadar pek çok konuyu bu 10 temel makalede kaleme aldılar.
1: Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi ilk görevi için Karadeniz'e doğru hareket etti. Türkiye'nin Karadeniz'de görev yapan sondaj gemisi sayısı 5'e yükseldi.
3: Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi ilk görevi için limandan ayrıldı. Karadeniz'de görev yapan sondaj gemisi sayısı 5'e yükseldi. Filonun yeni üyesi Yıldırım 12 bin metre derinlikte sondaj yapacak. 2024 yılında inşası tamamlanan Yıldırım, geçen yıl Aralık ayında Türkiye'ye geldi. Mersin'deki Taşucu Limanı'nda Türk bayrağının renklerine boyanan gemi Ay Yıldız'la süslendi. 21 Ocak'ta Filios Limanı'na gitmek üzere Mersin'den yola çıkan gemi sırasıyla Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek 27 Ocak'ta Filios'a ulaştı. Boğazlardan geçebilmesi için daha önce sökülen geminin 1010 ton ağırlığındaki sondaj kulesinin üst kısmı Filios'a yanaşmasının ardından yerine monte edildi. Kule montajının ardından da Yıldırım'ın sondaj gemi ve sualtı sistemlerinin devreye alınmasına ve kontrollerine ilişkin süreçler yürütüldü. Tüm testleri başarıyla tamamlanan gemi operasyonlara hazır hale getirildi. Yıldırım'la birlikte Karadeniz'de görev yapan deniz sondaj gemi sayısı 5'e çıktı. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han gemileriyle birlikte Türkiye, Karadeniz'deki sondaj kabiliyetini güçlendirerek arama ve üretim faaliyetlerine hız verecek. Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. 7. nesil özelliklere sahip gemi 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Ayrıca 200 personele de yaşam alanı sunuyor.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir kez daha erken seçim çağrısı yaptı. Özgür Özel, Haziran sonu ya da Eylül başında erken seçim sandığını kurun, seçimi kaybedersem bir dakika bu görevde durmam dedi.
5: Her günler göreceğiz güneşli günler.
6: Biz asla ve asla hiçbir saldırıya, hiçbir zulme teslim olmayız. Yürüdüğümüz yolun ne olduğunu biliyoruz.
3: Belediyelerimiz ve partimiz saldırı altında dedi. Koydukları hedefe doğru yürüdüklerini söyledi.
6: Gazi Mustafa

0: Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya çıkıp Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı azmi neyse kadrolarımızın da azmi ve kararlılığı odur.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de açılış töreninde konuştu. Özel'in gündeminde erken seçim vardı.
0: Bu kadar iş yaptınız, bu kadar haksızlık yaptınız. Gelin bu milletin önüne ama bu Haziran'ın sonunda ama Eylül'ün başında erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor bir görsün.
1: Özgür Özel sandık çağrısını yineledi.
0: Hani diyorsunuz ya CHP çöp demek, çukur demek, yok yolsuzluk, yok hırsızlık. Millet eğer bu dediklerine inanıyorsa seni seçer. Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir özgüvenle söylüyorum. Korkmayın, çıkın karşımıza. İzmir'den Erdoğan'a sesleniyorum. Kaçmayın, milletten korkmayın.
2: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik sözlerine tepki gösterdi. İzmir için çalışmaktan geri durmayacaklarını söyledi. Özgür Özel İzmir'deki konuşmasında Eyüp Kadir İnan'ı hedef alarak iktidar partisinde hasbelkader önemli görevlere gelmiş, oradaki gücünü bu şehirdeki hizmetleri durdurmaya, bu şehir aleyhine kullanıyor ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Partili İnan bu sözlere tepki gösterdi. Senin genel başkanlığın rüşvet ve delege borsasıyla şaibelidir. Bizi kendinle karıştırma. Git kendi başkanlarından doğru bilgi al dedi. İzmir için taş üstüne taş koyan herkesin emrindeyiz ifadesini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. 12 kişi gözaltına alındı. Operasyon bazı ihalelerde usulsüzlük iddiası üzerine yapıldı. Kurgusal bir ihale sistematiğinin işletildiği öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 13 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Zanlılardan 12'si gözaltına alındı, bir kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanı Ayhan Taş'ın da arasında bulunduğu 12 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Merkez Bankası Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçları yayımlandı. Yıl sonu enflasyon beklentisi %28,94'e yükseldi. Dolar tahmini ise 51,57 lira oldu.
1: Yıl sonu dolar kuru tahmini 51 lira 57 kuruşa yükseldi. Enflasyon beklentisi %28,94'e çıktı. Merkez Bankası Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçları yayımladı. 72 sektör temsilcisinin katıldığı ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi %27,53'ten 28,94'e yükseldi. Ankete göre 12 ay sonrası için enflasyon %23,39'dan 23,82'ye yükselirken 24 ay sonrası için %18,02'den 18,43'e çıktı. Ve dolar tahmini. Ankete göre yıl sonu dolar Türk lirası beklentisi 51 lira 23 kuruştan 51 lira 57 kuruşa yükseldi. 2026 yılı büyüme beklentisi ise %3,3'e geriledi. 2027 yılı büyüme beklentisi de %4,1'de sabit kaldı.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek Kayseri'de konuştu. Bakan Gürlek, suçun, suçlunun, yolsuzluğun ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz dedi.
3: Teşekkür ederiz efendim. Suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır.
1: Cumhuriyet savcılarının suç örgütlerine karşı aralıksız çalıştığını söyledi. Kararlılık vurgusu yaptı.
3: Suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gitti. Valilik ziyaretinde konuşan Gürlek, yargı sisteminin vatandaşların haklarını arayacağı en güçlü liman olması gerektiğini söyledi.
3: Bizim derdimiz kendisini imtiyazlı görenlerin hukuku, seçkinliklerin ayrıcalığı ya da güçlünün üstünlüğü değildir. Bizim derdimiz mazlumların, yalnızların, kimsesizlerin ve varsa adaletten umutunu kesmiş vatandaşlarımızın gönlüne dokunmak, onların vicdanını rahatlatmak ve kimsesizlerin kimsesi olmaktır.
1: Bakan Gürlek'in gündeminde faili meçhul

0: cinayetler de vardı.
1: Aydınlatılmamış dosyaların üzerine titizlikle gitmek vatandaşlarımızın hukukunu, adaletin beklentisini ve vicdanlarını sonuna kadar korumak için bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu konularda mağdur ailelerimizle sürekli temas içerisindeyiz.
2: Çağla Tuğaltay cinayeti 26 yıl sonra çözülebilecek mi? Kurulan özel ekip yeni delil peşinde. Yıllar sonra savcıya ifade veren tanık komşuda Zülfikar Ali Aydın'ın hazırladığı Habertürk manşet programında bildiklerini anlattı.

0: basan kişinin merdivenlerden kaçtığını tahmin ediyorum. Otomatlarda kan vardı. Hatta apartman içinde de kan vardı bir yerde.
1: Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra ifadesi alınan komşu Zülfikar Ali Aydın'ın hazırladığı Habertürk manşete konuştu. Cinayet günü apartmanda yaşananları anlattı.
0: Apartmanın dışına kadar gittiğimde kimse yoktu fakat yerde iki damla kan vardı.
1: Lise öğrencisi Çağla Tuğaltay 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan çıktı, evine gitti. Annesi ona ulaşamayınca komşularına haber verdi. Eve giren komşular Çağla'nın cesediyle karşılaştı. Çağla Tuğaltay boğazı kesilerek öldürülmüştü.
2: Nasılsınız? Hoş geldiniz.
1: Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul dosyalarla ilgili attığı adım sonrası Çağla dosyası yeniden raftan indi. 26 yıl sonra Çağla'nın öldürüldüğü evde, binada ve apartmanın arkasındaki metruk evde keşif yapıldı. Komşulara hatırladıkları soruldu. O isimlerden biri de Melin Kazancı'ydı. 26 yıl önce hiç ifadesi alınmamıştı. Oysa apartman dışında iki damla kan izini o fark etmişti.
0: Polisler geliyordu. Yukarıdan iki tane polis indi. Dedim ki basmayın, burada kan izleri var. Bunlar dedim kullanılır dedim. Yani gösterdiğim halde almamışlar galiba.
3: Evet. Yani siz o tarihte olay yaşandığında, cinayet yaşandığında aslında bu kan izlerini gösterdim diyorsunuz.
0: Gösterdim. Polislere dedim yani delil olabilir, basmayın. Görmedi çünkü polisler.
3: Melin Hanım'ın ifadesi neden önemli Gizem? Çünkü katilin eğer ona aitse o kan izi
4: buradan çıktı,
3: ana kapıdan
4: çıktı.
3: Yani bodrum kapısından değil de
4: buradan çıktığını gösteriyor.
3: Daha doğrusu ihtimali azaltıyor. Yani buradan gelip sonra aşağı bahçeye inip tekrar
4: olabilir.
3: Arka
4: tabii,
3: taraftan
4: geçiş
3: gelebilir.
4: Var çünkü arkaya.
3: Evet.
1: Peki Melin Kazancı neden 26 yıl sonra ifade verdi?
0: Bana gelip kimse kapımı çalıp benden ifade almak istemedi. Sadece parmak izlerimizi aldılar. Bana gelip hiç kimse bir şey sormadı. Sorsalardı mutlaka anlatırdım.
1: Tanık Melin Kazancı bu kez savcıya o gün gördüklerini anlattı. Habertürk manşete katılan anne Gülnur Tuğaltay da yıllar sonra ortaya çıkanlara şaşkındı.
5: Yasaklı madde kullanılan o bodrumu, o arkadaki o barakayı yeni yeni bunlar çıkıyor ortaya. Çeyrek asır oldu ya. Yani burada bir tuhaflık var yani. İhmal mi demek lazım? Atlanmış mı demek lazım? Kan izlerini nasıl almazlar mesela yani?
3: Evet.
5: Yani kimseyi de suçlamak istemiyorum ama yani ben de 26 seneden beri yani biz böyle bir mücadele veriyoruz ya.
1: Savcılığın ve özel ekibin ne bulacağı merak konusu.
6: Selin vurduğu Samsun'da suyun sokakları nasıl bastığı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde suyun saniyeler içinde önüne çıkan her şeyi sürüklediği görülüyor.
7: Sel böyle geldi. Sokaklar, caddeler saniyeler içinde doldu. Su önüne çıkan ne varsa sürükledi. Samsun'un Havza ilçesine etkili olan sağanak, dereleri taşırınca birçok mahalle su altında kalmıştı. Selin nasıl geldiği güvenlik kameralarında da yansıdı. Saniyeler içinde yükselen su ilçeyi adeta felç etti. Görüntülerde meydana gelen seli izleyenlerin su bir anda yükselince nasıl kaçtığı da görülüyor. Başka bir güvenlik kamerasında ise aniden gelen selin otomobilleri sürüklediği anlar yer aldı. Selin vurduğu ilçede temizlik çalışmaları sürüyor. Ekipler ve ilçe halkı çamurla kaplanan sokakları eski haline getirmeye çalışıyor.
6: Kırklareli İğneada'da 3 yıl önce meydana gelen sel felaketinde bungalovlarda kalan 6 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Olayda kusuru olduğu iddia edilen kamu görevlilerinin yargılanmasına başlandı.

0: Tesisin yıkım kararından haberimiz yoktu dediler. Suçlamaları kabul etmediler. Bungalov faciasında kamu görevlileri ilk kez hakim karşısına çıktı. Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te sel meydana geldi. Bungalovlarda tatil yapan 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 19 bungalovun 2020 yılında kaçak inşa edildiği ve kampın ruhsatsız işletildiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği soruşturma izninin ardından kaçak yapılara göz yumdukları iddiasıyla 5 kamu görevlisi hakkında dava açıldı. Haklarında olası kasta ölüme sebebiyet verme ve kasten yaralama suçlarından 26 yıl 6'şar aya kadar hapis istenen sanıklar hakim karşısına çıktı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Viral Kuşoğlu savunmasında tesisi yıkım kararından sonradan haberi olduğunu söyledi. İnşaat faaliyetlerinin devam ettiğinden de haberim olmadı dedi. Diğer 4 sanık da suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti 4 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi. Duruşma tanıklarının dinlenmesi için ertelendi. Facia ile ilgili işletme sahibinin de aralarında olduğu 4 sanıklı davada geçen yıl karar çıkmıştı. İşletme sahibine 18 yıl hapis cezası verilmişti.
1: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala karayollarında güvenlik tedbirleri arttırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu alınan tedbirleri duyurdu. Ekipler 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak, zorunlu olmadıkça yol çalışması yapılmayacak.
0: Trafik yoğunluğu anlık takip edilecek. Ekipler 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak. Zorunlu olmadıkça yol çalışması yapılmayacak. Karayollarında Kurban Bayramı süresince uygulanacak tedbirleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı. Kritik noktalar kameralarla izlenecek.
2: En yoğun seyahatin gerçekleştiği güzergahlarda turuncu ekiplerimiz 7-24 esasına göre çalışmalarını sürdürecek. Ülke genelindeki 18 bölge müdürlüğümüz, 123 şube şefliğimiz, 16 tünel bakım işletme şefliğimiz, 25 otoyol bakım işletme şefliğimiz ve 17 yap işlet devret bakım işletme şefliğimizde kesintisiz denetim ve takip faaliyetlerimize devam ediyoruz. Karayolu ağımızın kritik noktalarındaki sensör, kamera ve sistemlerden elde edilen veriler, akıllı ulaşım sistemleri merkezimiz üzerinden anlık olarak koordine edilecek.
0: Bakan Uraloğlu, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği kesimlerde gerekli trafik işaretlemelerinin yapıldığını söyledi. Bayram tatili süresince yol yapım, bakım ve onarım çalışması yürütülen kesimlerde zorunlu olmadıkça çalışmalara ara vereceğiz ifadesini kullandı. Trafik işaretleri ve levhalardaki eksikliklerin giderildiğini kaydetti.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Niğde Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu. Bakan Memişoğlu, Türkiye 2 sene sonra kendi Doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek bir pozisyona girmiş durumda olacak dedi.
3: Türkiye nasıl sağlık hizmetinde örnek olmuşsa, sağlık teknolojisinde de, sağlık sanayisinde de aynı savunma sanayisi gibi dünyanın sayılı ülkeler arasına girecek. Solunum cihazı ürettik. Akciğer kalp pompa makinesi ürettik, %90'ı yerli. Ve bunu inşallah birkaç hafta içinde Bilkent Hastanesi'nde ilk hastamızı onunla ameliyatını yapacağız. Ve bundan bir hafta 10 gün evvel Türkiye'nin kendi ultrasonunu üretecek sözleşmelere imza attık. Yani 2 sene sonra Türkiye kendi Doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek bir pozisyona girmiş durumda. İnşallah bunu da başarmış olacağız. Fabrikasını Türkiye'ye kurdurmuş olacağız.
1: Son yılların en popüler sporlarından biri Pilates. İnanılmaz bir talep var. Haliyle neredeyse İstanbul'da her köşe başında da bir Pilates stüdyosu açıldı. Ama bunların bazıları merdiven altı, ruhsatsız ve sertifikasız. İşte uzmanlar tam da bu noktada Pilates yapmak isteyenleri uyarıyor. Detayları İrem Şimşek'in haberinden izleyelim.
4: Belki de bir cadde üstünde bir apartmanda aynı katta bile iki tane stüdyo olup 4-5 tane stüdyonun olduğu gözüküyor.
5: En ufak bir hareket bile çok sağlık problemi yaşatacak şeylere yol açabiliyor.
6: Onların sakatlanmalarına neden olabilir.

0: teşekkürler.
1: Ufak bir apartman dairesi yetiyor. Ekipman, alan bu işe soyunuyor. Pilates'e hızla artan bu ilgi, merdiven altı stüdyo ve sertifikasız hocalardan oluşan yeni bir kayıt dışı pazar oluşturdu.
2: Arkadaşımın arkadaşında böyle bir problem olduğunu duydum. Pilates'e gidiyor, reformer pilates'e ve yanlış hareketler sonucunda maalesef ki bir fıtık patlaması gerçekleşiyor.
1: Bu sadece tek bir örnek. Ama kayıt dışı bu pilates stüdyolarının kişiye verdiği zarar sanıldığından çok daha fazla.
3: Benim de mesela belimde bir fıtık var. O yüzden mesela böyle her önüme gelen bir yere, hani özellikle de sertifikası olmayan bir hocayla beraber çalışmam mümkün değil.
4: Ortak grup dersleri, kalabalık sınıflar, her yaştan binlerce insan sağlıklı bir vücut için pilates stüdyolarına kayıt oluyor. Fakat bu stüdyolar sandığımız kadar güvenli olmayabilir.
5: Eklemlerde hasara yol açabilir. Bu omuz ekleminde olabilir, diz ekleminde olabilir, belde olabilir, boyunda olabilir.
6: Kişilerin özellikle pilates konusunda Türkiye Jimnastik Federasyonu'ndan eğitim almış antrenörleri araması. Zaten burada stüdyoların kapılarında bir barkod var. Oraya giden herkes o barkodu okutarak içeride kimin eğitmen olduğu, kaçıncı kademe eğitmen olduğu, bu tarz konulara bilgi sahibi olabiliyor.
1: Ve bir diğer ayrıntı. Her isteyen de pilates yapmamalı. Öncesinde doktor tavsiyesi şart.
5: Kişiler reformer pilates programına dahil olmak istiyorlarsa mutlaka önce doktorlarından bu konuda bir yeterlilik almaları gerekir.
7: Her çıplaklığında yukarıda dayası.
8: Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Sihirli Annem, yeni sinema filmi Sihirli Annem Periler Okulu'yla sinemalarda izleyiciyle buluştu. Geçen yıl büyük ilgi gören Dönüş filminin ardından hikaye bu kez Periler Okulu'nda yaşanan yepyeni maceralarla devam ediyor.
9: Peri Okulu'nun açılışı başlasın diyorum.
10: Parmaklar, enerjiyi hissedin.
11: Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Sihirli Annem yeni sinema filmiyle bir kez daha beyaz perdede.
9: İstirham ederim. Ben uyumlu bir periyimdir. Sen!
11: Geçen yıl büyük ilgi gören Dönüş filminin ardından hikaye bu kez Dudu'nun müdür, Betüş'ün ise öğretmen olarak yer aldığı Periler Okulu'nda yaşanan maceralarla devam ediyor.
9: Biz çok severek, eğlenerek, keyif içinde çektik. Bu sefer daha zengin, daha neşeli, daha müzikli bir film seyredeceksiniz.
11: Filmde başrolleri İnce Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan ve Gül Onat paylaşıyor. Filmde Manifest grubu da konuk oyuncu olarak yer aldı.

0: Sezonu şampiyonlukla bitiren Galatasaray kupasına kavuştu. Rams Park'ta düzenlenen törenle kupayı kaldırdı. Stadyumu dolduran 50 bini aşkın sarı kırmızılı taraftar büyük coşku yaşadı.
1: Süper Lig'de 2025-26 sezonunun şampiyonu Galatasaray kupasına kavuştu. Sarı kırmızılılar Rams Park'ta düzenlenen törenle kupayı kaldırdı. Stadyumu dolduran 50 bini aşkın sarı kırmızılı taraftar büyük coşku yaşadı. Galatasaray Lisesi'nden hareket eden otobüsle yola çıkan sarı kırmızılı futbolcular ve teknik ekip sonrasında şehir turu atarak Rams Park'a geldi. Galatasaray oyuncularının otobüsle yolculuğu yaklaşık 3 saat sürdü. Stadyumdaki kutlamalar, sahne şovları ve konserlerle başladı. Ardından personel ekibi, yönetim, teknik kadro ve oyuncular seçtikleri özel şarkılarla tek tek sahneye davet edildi. Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey sahneye Filistin bayrağıyla çıktı. Üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan Lucas Torreira sahneye davet edildiği esnada gözyaşlarına hakim olamadı. Tüm futbolcular büyük tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk kupasını kaldırdı. Sarı kırmızılı futbolcular daha sonra stadyumda şampiyonluk turu attı. Kutlamalar esnasında açıklamalarda bulunan futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk, hedeflerinin üst üste 5. şampiyonluk olduğunu belirtti. Öte yandan Rams Park'ta yapılan kutlamalara drone gösterileri damga vurdu. Stadyumun üzerinde yüzlerce drone Galatasaraylı futbolcuların fotoğrafını oluşturdu. O anlar büyük beğeni topladı.
0: Hull City'nin playoff finalindeki rakibi Southampton'ın kaderi salı gününe kadar belli olacak. Southampton, İngiltere Championship playoff yarı finalindeki rakibi Middlesbrough'un antrenmanını gizlice izlediği

0: belirlendi ve soruşturma başlatıldı.
1: Southampton'a casusluk soruşturması devam ediyor. Southampton'ın İngiltere Championship Playoff yarı finalindeki rakibi Middlesbrough'un antrenmanını gizlice izlediği yönündeki iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı. İngiltere Futbol Ligi, Southampton'a dair casusluk iddialarına yönelik kararın 19 Mayıs Salı gününe kadar verileceğini doğruladı. İngiltere Futbol Ligi ayrıca Southampton'la Hull City arasında 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadyumunda oynanması planlanan playoff finalinin duruşmanın sonucuna bağlı olarak ertelenebileceğini duyurdu. Southampton kulübü analistinin playoff yarı final ilk ayağından önceki Middlesbrough antrenmanından gizlice görüntü aldığı iddia edilmişti. İngiltere Futbol Ligi tarafından kural ihlaliyle suçlanan Southampton, rövanş maçında Middlesbrough'u 2-1 yenerek final bileti almıştı. Middlesbrough'un EFL'e sunacağı kanıtlar arasında casus olduğu iddia edilen analistin fotoğrafı da bulunuyor. Fotoğrafta Middlesbrough'un antrenman tesislerinde bir ağacın arkasına yarı gizlenmiş cep telefonunu havada tutan genç bir adam görülüyor. Southampton kulübü internet sitesinde playoff final bilet bilgilerinin satışa çıkacağını duyurmuş, daha sonra bu içeriği kaldırmıştı.
0: Bu gelişmeyle haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Cuma akşamındayız ve olaylar ve görüşlerle karşınızdayız bu akşamda. Amerikan Başkanı Trump Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüyor uçakta. Ve iki günlük, neredeyse üç günlük ziyaretinde yankılarını bugün konuşacağız programımızda. Sıcak açıklamalar var. Hem uçakta verdiği cevaplar var Trump'ın sorulara, hem öncesinde yaptığı açıklamalar, hem de ortaya çıkan tablo tabii bundan sonrası için ne ifade ediyor, hepsini konuşacağız. Programa biraz şimdi bir ara vereceğiz birazdan. Aranın ardından özetleriz günün son gelişmelerini, ayrıntıları. Önce bugün akşam kimlerleyiz? Hemen sizlere konuklarımı tanıtarak onlara da merhaba demek istiyorum. Emekli Büyükelçi, İstanbul Topkapı Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kerem Alkin bizimle. Hoş geldiniz hocam, merhaba.
1: Hoş bulduk.
0: İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Filiz Katman bizimle. Hocam hoş geldiniz.
2: Bulduk, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Orta Doğu uzmanı Mete Sohtaoğlu bizimle. Hoş geldiniz Mete
1: Bey. Hoş bulduk, sağ olun.
0: Oray yayını göreceksiniz Amerika Birleşik Devletleri'nden. Bir bölümünde programın bizimle olacak bu akşam. Oray merhaba, hoş geldin sen de.
3: İyi akşamlar, hoş bulduk.
0: Ve Ankara stüdyomuzda Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör de bu akşam olaylar ve görüşlerde konuğum. Nasuh, sana da merhaba, hoş geldin.
4: Merhaba Serap, bütün konuklarımıza iyi akşamlar, hoş geldiler.
0: 17 milyarderi yanına aldı ki toplam servetleri 1 trilyon doların üzerinde, şirketlerinin değerleri 25 trilyon doların üzerinde, bir çıkarma yaptı diyebiliriz Çin'e. Orada Çin Devlet Başkanı Xi'nin verdiği mesajlar, Trump'ın ona övgü dolu sözleri üzerinden çok konuşuldu iki gündür ve bugün de dönüş başladı. Şimdi merak ediyoruz, bu buluşma bundan sonrası için ne ifade ediyor? Sadece İran savaşındaki durum için değil, İran'ın özelinde de konuşacağız. Dünyadaki dengeler için, çünkü ABD'nin yükselen Çin karşısında son yıllarda attığı birçok adımı attığını ve bununla ilgili kaygılarını hep konuşuyoruz. Burada da Çin'le elbette konuklarım şimdi onları ayrıntılandıracak. Birçok önemli konu var. Üzerine açıklanan, belki açıklanmayan da başka başlıklar Trump ve Xi'nin. Bu arada Time'ın kapağını da getirebiliriz. Yeniden birleşme anlamında başlığıyla son sayısına Xi ile Trump'ı taşıdı. Böyle bir fotoğrafla. Oraya yine başlayalım. Biz buradan takip ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden Trump'ın bu ziyareti acaba nasıl konuşuluyor diye merak ediyorum. Oray, aktarır mısın bize? Giderken ne yorumlanıyordu? Dönerken nasıl değerlendiriliyor Trump'ın Çin ziyareti?
3: Serap, Amerika ile Çin ilk defa bir yere gelmiyorlar. İlk defa bir zirve yapmıyorlar. Fakat bugüne kadar bu zirveleri hep ya Dışişleri Bakanı ya da işte Ulusal

0: güvenlik danışmanı mesela Kissinger Çin açılımını başlatan kişi olarak o yürütürdü. Fakat şimdi baş müzakereci olarak Hazine Bakanı Scott Bessent başroldeydi. Zaten Asya'daydı. Asya'daki temaslarından sonra Çin'deki geziye katıldı. Trump'ın yanına milyarderi alması, Hazine Bakanı'nın bu görüşmeleri yürütmesi aslında burada bir ticari bir açılım isteğinin ön planda olduğunun göstergesiydi. Ancak sonunda pek istenilen alınmamış gibi gözüküyor. Çünkü şimdi büyük mesela Alaska'da uçağa benzin alırken Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın uçağa bineceği haberi birden Nvidia hisselerini uçurttu. Fırlattı yani rekora uzlaştırdı. 236 dolara çıktı 220 dolardan ki buradan birileri çok büyük para kazandı. Hemen parantez açayım ya, bu teknoloji CEO'ları ve borsanın Trump'ın önceliği olduğunu ilk günden beri biliyoruz. Yemin töreninde Trump'ın arkasında bütün şirketlerin, o teknoloji şirketlerin CEO'ları vardı. Ve burada önceliği her zaman Trump'ın borsanın değer kazanması ve bu zenginlerin daha da zengin olması ve bir cumhuriyetçi inancına göre de onlar zengin oldukça işte hissedarlar bizim gibi bizim küçük yatırımcı dediğimiz insanlar da o kar paylarından faydalanarak zengin olacaklar. Böyle bir inancı var Trump'ın, doğru ya da değil bu ayrıca tartışılır. Ancak bugün Trump dönerken S&P borsası %1 değer kaybetti. Nvidia hisseleri tekrar düşmeye başladı. Tesla %4,5 oranında değer kaybetti. Bu neden? Çünkü Trump beklediği gibi bir ticari anlaşma, böyle büyük bir paketle karşımıza çıkmadı buradan. Neler oldu? İşte Nvidia 10 tane Çin firmasına çok kıymetli H200 çipini satacağını açıkladı. Ancak Çin'in buna izin verip vermeyeceği belli değil. Çünkü kendi çiplerini, işte Huawei markasını ön plana çıkarmak istiyor. Tesla otomobilleri 1 milyarlık Çin pazarında Çin'de üretiliyor. Fakat Çin'e girmek istiyor. Benzer şekilde şimdi BYD otomobilleri dünyanın en çok satan elektrikli otomobili oldu Çin yapımı. Ve Tesla'nın hem modellerini taklit etti hem teknolojisini aldı. Ve gençler tarafından hem daha ucuza tercih ediliyor. Mesela Trump bu milyarderleri götürürken yanında Çin toplantıya BYD'nin CEO'sunu getirmedi. Benzer şekilde işte DeepSeek en büyük yapay zekanın, Amerikan yapay zekasının Çinli rakibi, onun yöneticileri de yoktu. Dolayısıyla Xi çok daha farklı bir yaklaşımla karşıladı Trump'ı. Amerikalı iş adamları ve Trump orada istediğini bulamadı. Bütün bunların üzerine de bir de Trump'ın işte çok büyük paket hazırladığı dedi. İşte soya fasulyesi biraz satıldığını açıkladı. Zaten Çin Amerika'dan soya fasulyesi alacaktı. İşte dana eti alacağını söyledi. Beklenenin çok çok daha altında bir dana eti. Boeing 200 uçak zannedersem Boeing 200 uçak kalacak ama 500 uçak siparişi bekleniyordu ki bugün Boeing hisseleri de düştü. Bir komik not, Trump biliyorsunuz Beyaz Saray'daki gül bahçesini dümdüz etmişti. Orada işte bir tören salonu yapmak için oraya bir beton örtmüştü. Çin'de gezerken gül bahçelerini çok beğendiğini söyledi. Xi'de gül tohumları yollayacağını açıkladı Beyaz Saray'a. Böyle bir şey. Ve bütün bunlar olurken de bir de üstü kapalı bile diyemeyeceğimiz bu TÜKTİDES tuzağı denilebilecek bir tehditle Tayvan meselesi gündeme geldi. Yani açık açık Çin, Amerika'nın pozisyonu, resmi pozisyonu Tayvan'ın bağımsızlığını desteklememesi. Bir kelime oyunu gibi gelebilir ama önemli diplomaside. Çin karşı çıkmasını istiyor Amerika'nın. Yani sadece desteklememesini değil karşı çıkmasını istiyor. Burada işte bir kelime oyunu gibi ama önemli bir nüans. Burada bir kilitleniyor. Ama Çin ne kazandı burada? Şimdi 24 Eylül'de Beyaz Saray'da Xi ve Trump tekrar bir araya gelecekler. Yıl sonuna kadar iki ayrı uluslararası organizasyonda daha bir araya gelmeleri lazım. Diyaloğun sürmesi hem ticaret açısından önemli hem işte İran da Çin devreye girip Hürmüz'ü açacaksa. Ancak bu arada da işte bu Trump'lı ilişkileri sürdürmek için Tayvan'a vaat ettiği 14 milyar dolarlık bir silah satışı paketi var. Bunu belli ki erteleyecek gibi gözüküyor. En azından 24 Eylül'deki Beyaz Saray toplantısına kadar Tayvan Amerika'dan silah alamayacak. Amerika'dan silah alması çok önemli Tayvan'ın bağımsızlığını korumak için. 2030'a kadar %5 bütçesinin %5'ini savunma sanayine harcamak istiyor Tayvan. Tayvan ayrıca Amerika'nın yapay zeka savaşında öne geçmesi açısından da önemli. Orada işte bu Nvidia çipleri orada üretiliyor. Ama şu aşamada Amerika biraz eli boş geldi. Çi çok daha kuvvetli, hatta böyle üst çok da bastıran bir tehditle Trump'ı orada karşıladı diyebilirim Serap.
1: Peki Kerem Hocam, bu TÜKİDİDES tuzağını siz bugün yazınızda da yazdınız. Dünden beri çok konuşuluyor. Xi tabii ki konuşmasında böyle bir ifade kullanınca onun iki yani birden fazla anlamı var tabii. Bu buluşmada bu ifadeyi dile getirmesini siz nasıl yorumluyorsunuz?

0: bu iş Peloponez Savaşı'na kadar, eski Yunan'a kadar uzanan bir hikayesi var. Atina'nın bir şehir devleti olarak beklenmedik ölçüde güçlü yükselişinden ciddi manada rahatsız olan bir başka şehir devleti olan Sparta ile ilgili bir hikaye. Burada ifade edilen şey şu, hegemon olan devlet bir süre sonra onun hegemon gücünü ciddi manada tehdit edebilecek yeni yükselen bir devletle karşı karşıya kaldığı zaman o zaman tırnaklarını veya pençelerini çıkarıyor. Öbür devlette bu anlamda ben de artık oyunun içerisindeyim anlamında sürecin içerisine girdiğinde aslında iki devletin kendi aralarındaki bu erken mücadele, erken kapışma, hegemon olan devletin de yükselmekte olan devletin de ciddi bedeller ödeyeceği bir süreçte.
1: O yüzden bir tuzak aslında
0: da,
1: bu.
0: Evet. Dolayısıyla da Çin Devlet Başkanı Xi aslında şunu demek istedi. Biz Çin olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni veya dünyayı bu anlamda rahatsız edecek bir güç santralizasyonu, bir güç odaklanması içerisinde değiliz. Bir açıdan böyle okuyabilirsiniz. Ama şöyle de okunması gerektiği de söylendi. Biz artık Çin olarak dünyada önemli bir süper güç olarak ulaşmış olduğumuz gücün ciddi manada da farkındayız.
1: Yani sizi hegemon gücü rahatsız edecek seviyeye geldik,
0: geldik
1: diyor.
0: Yani biz bunun onun farkındayız. Ama bunu sizi irite etmek için, sizi tehdit etmek için Amerika Birleşik Devletleri'ni Çin'e daha saldırgan bir tutum içerisine girmeye zorlamak için asla öne çıkarmayacağız.
1: Rahatsız olmanızı anlıyoruz, tablo evet, böyle. Ama biz olmayın, bunu aşalım. Evet. Yani biz geçmiştekini yani tekrar etmeyelim diyor.
0: Bizi çevrelemeye kalkmayın. Şimdi hani bu boyutuyla bakıldığında Başkan Trump'ın ilk başkanlık döneminde Çin'le yapmış olduğu ticaret pazarlığına göre şu anda elinin bir hayli boş dönmesinin karşılaştırmasını bu anlamda yaptığımızda yani bu defa masada çok daha güçlü bir Çin var. 2018'de daha fedakarlık eden, daha ödün veren bir Çin gerçeği vardı.
1: Ne kadar yakın bir aralık bu arada değil mi? Yani 2018'den 26'ya aslında
0: yani çok
1: yakın,
0: şey değil.
1: Çok kısa bir süre.
0: Arada işte bir Biden dönemi var. Evet. Trump'ın çok eleştirdiği biliyorsunuz. Oradaki kritik konu şu. Aşağı yukarı 8-10 yıldan bu yana Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık Çin'e karşı 300 milyar dolara yakın dış ticaret açığı veriyor. Bu ağır bir rakam. Bildiğim kadarıyla 249-250 milyar dolar civarında 280'lerin üzerine çıktığı bile oldu. Geçen birinci başkanlık döneminde Trump Çin'i şu iki önemli adıma ikna etmişti. Bir, benden 100 milyar dolar daha fazla enerji alacaksın. Yani petrol ve doğalgaz alacaksın benden. İki, benden 100 milyar dolar diğer mallardan da alacaksın. Dolayısıyla benden yaptığın ithalatı 200 milyar dolar arttırarak aramızdaki dış ticaret açığını 300 milyar dolara yakın bir seviyeden mesela 70 veya 80 milyar dolara ya da 60 milyar dolara indireceğiz. Çin de bu konuda taahhütte bulunmuştu. Fakat araya Biden girince ve Biden da Trump'a böyle yani Biden'ın ekibi o demokratlar Trump'a büyük bir nefret besleyerek göreve geldiklerinden dolayı aslında Trump'ın Çin'den ciddi manada kopardığı bu ticaret paketinin garip bir şekilde arkasından koşmadılar. Çin de bir süre sonra Biden yönetiminin bu konuda talepkar olmadığını görünce hafif ıslık çalarak şey yaptı. Olayı unutturdu.
1: O zaman Trump'ın biraz haklılık payı var mı? Çünkü gerileyen ülke, gerileyen toplum gibi bir ifadesi var. Trump da diyor ki böyle dedi ama şu an bize demedi. Biden dönemini kastetti. O zaman geriliyorduk, şimdi yükseliyoruz diyor. Ona hemen öyle bir vurgulama ihtiyacı duydu.
0: Burada kritik olan konu beklenirdi ki bu toplantıdan 2018'deki o görev döneminde olduğu gibi yine Çin'den yaklaşık olarak en az bir 200 milyar dolarlık bir şey koparabilsin. Fakat biraz evvel Oray Bey'in de ifade ettikleri gibi yani şey çıkmadı. Böyle
1: büyük bir anlaşma
0: 200
1: yok.
0: Milyar dolar anlamına gelebilecek işte o kadar mesela 100 milyar dolarlık bölümün içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nden

0: uçak alımları vesaire.
1: Petrol alacak
0: 100 milyar dolar diyor. Petrol, doğalgaz. Bu arada da yani hani dezenformasyon mu diyeceksiniz, ne olduğu da tam belli değil ama sürekli olarak Çin'le Rusya arasındaki enerji ticaretinin katlanarak devam edeceğine dair de sürekli bilgi akıyor. Hı hı. Şimdi mesela bu konuda Trump'ın Venezuela ve İran hamlelerinin en önemli noktası şuydu. Söz konusu iki ülkede Çin'in dünyadan yapmış olduğu petrol ithalatının önemli tedarikçisi olan ülkelerdi. Venezuela'yı bir korsan operasyonla kontrol altına alıp Çin'in petrol tedariğinin bir bölümüne bir operasyonu oldu. Ama İran'da bu operasyon şimdilik beklenen sonucu vermiş değil. Dolayısıyla da bu toplantılarda İran'ın ikna edilmesi noktasında Çin'in bir jesti oldu mu? Çin dönüp İran'a abi bu Hürmüz Boğazı'nı aç falan diyecek mi? O konuların da ciddi manada
1: İran bu arada açık zaten
0: gözüküyor.
1: Diyor. Ambulayı kaldırın diyor.
0: Hani iki kıymetli hocamız buradayken hakikaten kaçırdım mı diye merak ettiğim bir konu var. Çin'e giderken İslamabad'a iki günlüğüne ya da özür dilerim iki saatliğine uğrayacağına dair bir bilgi vardı. Yani Trump İslamabad'a o iki saatlik ziyareti yapıp 1971'de Kissinger'ın yaptığı gibi İslamabad'a uğradıktan sonra Pekin'e devam eden bir şey yaptı mı? Dönüşte de herhalde uğramış değil.
1: Yok.
0: Dolayısıyla da çünkü Pakistan Başbakanı Nawaz Şerif şeye gidecek. 21-23 Mayıs tarihlerinde Pekin'e önemli bir ziyarette bulunacak. Hı hı. Çünkü Çin ve Pakistan ilişkileri çok kritik bir süreçte.
1: Evet.
0: O nedenle yani sanki ben hani günün sonunda şunu şöyle okudum. Ne Çin'in şu anda henüz daha Amerika'ya hani ne diyelim gözdağı ciddi manada gözdağı verecek veya Amerika'yı tamamıyla bypasslayacak bir durumu var.
1: Evet.
0: Ama Amerika'nın da Çin'den tedarik ettiği kritik mineraller başta olmak üzere pek çok ürün nedeniyle Çin'e posta, yani iki tarafın da birbirine posta koyması mümkün değil. Bu nedenle hani dünya kamuoyunun önünde işte biraz evvel Time dergisinin kapağı gibi aslında savaş baltalarını bizim henüz daha tam olarak bilmediğimiz bir süreye kadar, ben onu 2030 gibi öngörüyorum. 2030'a kadar sanki savaş baltalarını karşılıklı olarak toprağa gömmeye karar vermiş
1: gibi
0: bir süreç karşımızda.
1: Peki o zaman Mete Bey öyle mi sizce de yani savaş baltalarını toprağa gömdüler mi? Bunun anlaşması mı? Bir de bu anlaşmaya ilişkin yayından önce Mete Bey dedi bazı bilgiler var bende o yüzden merak ediyorum. Yani ne üzerine anlaştılar? Birazcık muğlak da bazı şeyler. Çünkü nükleerle ilgili de bir anlaşma yaptık diye Beyaz Saray bir açıklama yaptı. İran'da nükleer olmayacak diye ama daha sonra Trump böyle bir Çin'in böyle bir sözü böyle bir vaade olmadığını söyledi. Kendisinin de yine dile getirilen haberlerle ilgili Tayvan konusunda benim bir vaadim yok dedi vesaire. Yani orada konuşulanların dışında biraz böyle hani bu da yok, bu da yok gibi açıklamalar da geliyor.
2: Şimdi birincisi ağırlık olarak iki ülkenin de Çin içerisinde gayrimenkul krizi, genç nüfusun işsizliği gibi bazı sorunlar var. Ekonomik durgunluk gibi bir sorun var. Fakat burada özellikle değerli hocamın söylediği bu Tukidides tuzağına işaret etmesi çok önemliydi. Çünkü burada sen Sparta'sın, ben Atina'yım gibi bir benzetme yapan aslında iki dev var. Ve bu iki devin çarpışmasının dünyaya hayır getirmeyeceğini söyleyen ve gerçekçi davranan bir Xi Jinping vardı. Ne ilginçtir ki ABD Devlet Başkanı Donald Trump belki de hayatında ilk defa bir devlet adamı makamına uygun bir şekilde zevzeklik yapmadan gayet ciddi bir tonda ve doğaçlama da yapmadan ya da o laubali hareketlerini yapmadan ilk defa bir devlet adamı profiliyle makamının ağırlığıyla ilk defa bir konuşma yapmış oldu. Bu da tarihe bu şekilde geçti.
1: Yani doğaçlama yapmaması tercih edildi.
2: Pek laubali bir ortam
1: planlandı
2: yoktu.
1: Planlandı mı?
2: Bakın burada ben iki sene Japon Kültür Ofisi'nde Japonca eğitimi gördüm. Ve burada da hocalarımızdan Çin üzerine de bazı bilgiler edindik. Şimdi burada uzak doğu kültüründe selamlamadan Japonya'da Çin gibi ülkelerde farkındaysanız bir özel

0: Özellikle Çin'de bir baş selamı verilir. Hafif, tam bir eğilme değildir. Ama Japonlarda belden itibaren bir saygı usulü eğilme vardır. Ama Çin'de dikkatinizi çekerse ABD Başkanı Trump'la Xi Jinping arasında tabiri caizse başka tam benzetme bulamadım ama kazık gibi durduğu, hareketsiz, mesafeli ve hiçbir tebessüm ya da bir yüzde bir mimin olmadığı bir mesafeli duruş vardı.
1: Yani o
2: hocamla onu
0: sert
2: şöyle
0: bir protokol.
2: Onu şöyle tarif edebiliriz.
0: Tabii,
2: hocam
0: tabii.
2: Şöyle bir şey. Evet. Xi ilk buluşma esnasında elini elini çok sert bir şekilde
0: şöyle yani
2: şimdi mesela bu samimidir.
1: Evet.
2: Xi böyle ve şu bileği oldukça sert ve açılı tutarak
1: bu sembollere çok önem veriyor. Yani evet, çok
2: evet,
1: önemlidir.
2: Bakın, bu çok hocam, enteresan. Bir daha göstereyim isterseniz.
0: Şimdi hocam Trump olsaydı ben şöyle yapardım. Ya da Japonya'da olsaydık böyle yapardım. Ama bu yok. Bakın bu şekilde.
2: Trump biraz daha samimi davranarak o eli kavramaya çalıştı. Xi ise bileği oldukça sert tutarak yani bu ilişkilerde bir limitimiz var demek için aynen böyle yaptı. Yani izleyicilerimiz sonra o ilk karşılaştıkları videoya baksın.
1: Şimdi gelecek
2: o el
1: zaten
2: böyle
1: o.
2: Değil.
1: Biraz
2: o el böyle değil. O el böyle bir hafif bir bükük bir tutma. Bakın göreceksiniz.
1: Bakalım şimdi. Yani o geleneksel Çin selamını da vermedi eğilerek diyorsunuz.
0: Çin diplomasisi için gördüğünüz gibi bakın hiçbir şey ibaresi yok. Bir saygı ya da konağa misafirperverlik. Bu Çin kültürü için önemli bir detaydır. Bunu da söyleyeyim.
1: Ya biz fark etmeyebiliriz ama Çin'de
2: çok
1: fark edilir.
2: Yani Trump çok şey yapmaya çalışıyor. Böyle hani şöyle hani mesela Xi de ikinci eli kullanarak Trump'ın elini tutarak bir şey yapabilir. Ama Xi yapmadı ve o eli böyle şey tuttu. Bakın kolunu
1: tuttu.
2: Mümkün olduğu kadar uzakta tutuyor dikkat ederseniz. Kendine çekmiyor. Trump iki kere elini ne vuruyor samimiyet anlamında. Fakat Xi'yi hiç bozuntuya vermiyor.
0: Evet.
2: Öyle bir enteresan detay
0: tabii
2: var.
0: Bu görüntülerin perde arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nden en az 20 tane gazetecinin, fotoğrafçının ve kameramanın da Çin'e giriş izni verilmediğini de ayrıntılı olarak söyleyeyim. Hatta Gök Tapınağı'nda bir ABD gizli servisi üyesinin silahla girmeye çalışması üzerine tüm ABD heyetinin tapınağa girişinin engellenmesi ve siz nasıl misafirperversiniz, biz diplomatik bir misyonuz şikayetlerine maruz kalmaları da Çin'deki en ufak bir esnemenin olmadığını da gösterecek ki diplomatik bir ziyarette bunların olması.
1: Bir yerde
0: olması,
1: de bir alçak koltuk krizini hatırlattı. Alçak bir yerde mi oturttular? Öyle bir ayrıntıyı da hatırlıyorum. Varsa görüntüsü.
0: Ama çok gerginlik
2: olmuş. Çok dikkat edin. Xi'nin eli böyle açı olarak.
0: Evet.
2: Yani Xi'nin eli böyle değil. Yani böyle bir hafif bir kendi elini üste tutma durumu var.
3: Üstünlük kurmaya çalışıyor.
1: Liderlerde hep vardır o. Evet. Yani hakim alanına çekme, kendi kanatları altında gösterme.
2: Burada ise tam tersine
1: pozisyon olarak
2: kolunu hem sert tutup hem de Trump'ın elini çok hafif bir açıyla aşağıya çekiyor. Trump vuruyor ama o öbür eliyle.
1: Bu arada bir, yani bu tabii resmi bir bilgi değil, kulis olarak yazılan, ben yabancı basında da gördüm. Sadece normalde kullandıkları hiçbir elektronik cihazı götürmemiş bu heyet iş insanları. Orada şarj dahi etmeyip sadece yanlarında götürdükleri powerbanklerle telefonlarını şarj etmişler. Daha sonra onlara bir sürü hediye verilmiş. O hediyeleri yanlarında taşımamışlar. Siber güvenlik gerekçesiyle uçağa, Air Force One'a hiçbir hediye alınmamış, imha edilmiş. O kullanılan, sadece orada kullanılan materyaller, yani işte telefonlar vesaire, kullanan bilgisayarlar, telefon, tabletler, onların da hepsi orada imha edilmiş deniyor. Yani bunlar çünkü bir takım bazı bilgilere erişmek yani, için kullanılmış olabilir diye. Öyle midir bunlar mesela
0: doğrudur,
1: standart uygulamalar
0: doğrudur.
1: Mı?
0: Doğrudur. Neticede Çin bir güvenlik sorunu yaşıyor. Amerikalı güvenlik yetkilileri ya da diplomatik heyetler. Fakat burada ben şunu söylemek isterim. ABD Başkanlığı.
1: Ama burada da alçak denmiş ama sanki koltuklar aynı. Değil mi? Aynı.
0: Aynı.
1: O biraz oturuşla ilgili aslında.
0: Oturuşla, beden diliyle
1: konuşulan
0: alakalı.
1: Bu ama yok. Burada koltuklar aynı da biraz belki onun öne doğru oturmasından öyleymiş gibi görünüyor biraz da.
0: Şimdi burada ABD Kongresi çimlerine kadar geçici bir ateşkes ilan edildi. Ben özetle anlatayım. Tabii ki burada kimin ne kadar beklentisi var bilmiyorum ama benim Çin, Xinhua ve diğer devlet ajanslarının yayın yönetmenlerinden zaten bir gün öncesinden Çin heyetinin nelerde esneyebileceği ya da esnemeyeceği konusunda bilgi sahibim vardı. benim somut olarak söyleyebileceğim

0: Burada zirvede yapıcı stratejik istikrar verilen yeni bir doktrin başladı ABD ve Çin arasında. Buna geçici bir mola, gergin, yani iki tarafında kendi sorunlarıyla uğraşacağı bir dönem başlayacak. Fakat burada zirvede özellikle Çin tarafının rahatsız olduğu bir konu, ABD'nin çevrelemesinden rahatsızlık resmi bir şekilde iletilmiş. Çin'in sürekli ekonomik nefes borularının kesilmeye çalışılması ve askeri olarak sürekli Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ekonomik varlıklarına yönelik hamleleri bir rahatsızlık oluşturmuş.
1: Burası bir pazarlık masası gibi düşünürse karşılıklı birkaç isteği hatta yani onunla ilgili grafiklerimizde getirebiliriz. Nadir toprak elementleri ile ilgili sizin bahsettiğiniz soya fasulyesi falan. Ama yani buradaki en kritik Çin'in talebi Tayvan. ABD'nin talebi de ticaret anlaşması.
0: Hayır.
1: Yani buradan
0: maddeler değil.
1: Kazanç olarak görecekleri
0: bakın,
1: başlıklar.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ın yanındaki ekibin, CEO'ların temsil ettiği şirketlerin varlığı 12,2 trilyon dolar. Bu Çin'in borsa değerinin hemen hemen eşdeğeri. Fakat burada detaylara gittiğiniz zaman, bu şirketlerin Çin'den neler talep ettiğine baktığınız zaman, Elon Musk'ın otomobil firmasının otonom sürüş için lisanslarının Çin tarafından onaylanması gibi, ya da burada BlackRock gibi bir şirketin, ismini veremiyorum, özel bir isim, Hong Kong merkezli bir liman anlaşması üzerinde Çinli yetkileri ikna etmesi meselesi, Meta'nın 2 milyarlık Manus yatırımı ile alakalı Çin devlet planlamalarının, bürokratlarının biraz daha esnek davranması, genel görüşüldüğü için söylüyorum, Mastercard ve Visa'nın yerel kart işlemleri için lisans alamadığı ve hedefi ve mülkiyet hakkı ve hisse payları ile alakalı Çin devlet başkanı Xi Jinping ve heyetinin daha esnek olması gibi.
2: Bir teknik bilgi verelim. Orada
0: Wall Street bankalarının, pardon buyurun hocam.
2: Çin'de kredi kartı kullanımından çok esasen telefonlara yüklenmiş olan ödeme sistemleri kullanılıyor. Evet. Ve kendi akıllı cihazınızı
1: yapıyorsunuz.
2: O yüzden de pek çok nedene bağlı olarak Amerikan ödeme sistemini içeriye pek almamayı tercih ediyorlar.
1: Şimdi, bu arada mesela fentanil ihracatını durdur diyormuş. Çünkü uyuşturucuyla mücadele de önemli bir konuymuş. Evet. Bu zannediyorum bir uyuşturucu ham maddesi.
0: Meksika'dan Miami, Florida'ya giden.
1: Meksika'ya da buradan işte Venezuela'ya da aynı konudan saldırıyordu şimdi, Trump. İşte soya fasulyesini biliyoruz. Nadir toprak elementlerinde de küresel kontrol uygulamaktan vazgeç. Çünkü son yıllarda özellikle bu nadir toprak elementleri konusundaki ihracatını sınırlamış Çin.
0: Yani bu ilişkilerde ilk tarımdan başlayalım. Çünkü genelde hep tarımdır ilişki kurmanın işimiz. Soya fasulyesi, et alacak Çin ve belli bir miktar sıvılaştırılmış doğal gazda stratejik rezervlerini güçlendirmek için alacak. Basın açıklanmayan bölümlerine baktığımız zaman burada daha farklı bir mesele var. Bir fentanil meselesi var. Amerikan Başkanı Trump'ın Amerika'ya döndüğü zaman uyuşturucuya boğulmuş o sokakların temizlendiği ve halk sağlığı adına Çin'den büyük bir muzaffer komutan edasıyla dönmesi için bu gerekliydi. Çin bu konuda yardımcı olacak.
1: Ne ama diyor? Burada, İhracatı sınırlayacağım mı diyor? Nasıl yardımcı
0: hayır,
1: olacak?
0: Meksika kartellerine operasyon yaparsanız biz de buradaki laboratuvarları kısarız. Daha çok denetim yaparız. Çünkü dual use olarak bilinen, yani tıbbi anlamda kullanılabilecek malzemelerin uyuşturucu olarak kullanımının daha sıkı denetlenmesi taahhütünü Çin muhtemelen vermiş.
1: Peki.
0: Fakat burada mikroçip meselesi var ve bu geçici ateşkes esnasında Çin tarafı da bazı esneklikler gösterecek. Bu bazı esneklikler demek Amerika Birleşik Devletleri açısından iki ülkenin de rahatlayacağı şeyler. Fakat izninizle şunun için birkaç dakikanızı isterim. Hiçbir televizyon programında bunu ben değinemiyorum. Çünkü neden bilmiyorum, izlenmiyor ama İran döneminde, İran Savaşı döneminde Çinli bir Örtay isimli şirket dünya tarihinde ilk defa yörüngede uydu teslim etti. Yaptırımlardan kaçınmak için bu dünyada ilk defa yapılan bir uygulama. Yani uyduyu Çin fırlattı yörüngeye ve şifrelerini, kodlarını vesaireyi İran'a verdi. Ve bu ABD tarafından yakalandı ve Örtay şirketi ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım altına alındı.
1: Bu son savaşta mı?
0: Evet.
1: 28 Şubat sonrası
0: evet.
1: mı?
0: Fakat tamam. buradaki görüşmelerde daha da ilginç bir mesele ortaya çıktı. ABD, Çin'in bu ayın arka tarafındaki karanlık bölge olarak bilinen ayı arka tarafındaki üst meselesinden rahatsızlığını, Çin tarafı da altın kubbe olarak bilinen uzay tabanlı, Elon Musk'ın başını çektiği 1,5 trilyon dolara varan maliyetli bu uzaydan savunma sistemi konusundaki rahatsızlığını,

0: rahatsızlıklarını iletti. Ve burada çok ilginç bir gelişme, dünya üzerindeki yörüngenin Çin'in ve ABD'nin uzay çalışmalarının karşı karşıya gelmemesi için yörüngenin paylaşımı gibi teknik heyetlerin çalışabileceği bir mutabakat zaptı demeyeyim ama...
1: Allah Allah, restoranlara mı bu konu girmiş?
0: Yani? Evet.
2: Yani tüm dünyanın hakkı olan bir şeyi bize çaktırmadan kendi aralarında...
0: Evet. Burada çünkü 70'lerden 60'lardan beri fırlatılan uzay çöpleri var ve bunların temizlemesi için Çin'in son dönemde geliştirdiği robotik kolları olan ve uzayda uzay çöplerini ya yörünge dışına atmak ya indirerek atmosferde parçalanmasını sağlamak ve yeni fırlatılacak internet ağları, uydular, iletişim, istihbarat uyduları için ya da uzay tabanlı silah sistemleri için artık bu füzeler uzaydan düşürülmeye başlanacak çünkü... Bunun için de Çin'le ortak bir grup kuralım, birbirimizin sınırlarına girmeyelim gibi 6G'yi de kapsayan bir patentler savaşının da geçici olarak durdurulması konusunda iki tarafta işin özeti bir geçici olarak ateşkes ilan etmiş.
1: Peki, enteresan bir konu. Filiz Hocam, sizin bu konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bir de değerli nadir toprak elementleri konusunun daha önceki yayınlarımızda sizle de konuşmuştuk hocam. Çin ve ABD konusunun arasında çok önemli bir konu olduğunu konuşmuştuk. Bir sonraki turda sizden de bu konuda görüş alırım. Burada sizce ne kadar yer bulmuştur bu buluşmada bu konu?
3: Aslında ben bu buluşmanın ilişkinin formülize edilmesinde bir başlangıç seviyesi olduğunu değerlendiriyorum. Hı. Dolayısıyla o çok 10 adım ilerisi beklentisi çok da gerçekçi değil. Neden? Çünkü hemen öncesinde ne olduğuya baktığımız zaman Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu görüşme aslında daha öncesi için planlanmış da ertelendi. Evet. Neden ertelendi? Çünkü o ara dönemde öncelikle Haziran ayında İran'a yönelik o 12 gün savaşı diye adlandırılan süreç yaşandı. Sonra Temmuz ayı itibariyle Venezuela üzerine odaklanan bir Amerikan dış politikası gördük. Ve sonrasında 28 Şubat'ta tekrar İran'a dönen ve bu İran'daki süreci Hürmüz'e kilitleyen ve Hürmüz'ü abluka altına alan bir Amerika gördük. Bunların hepsi aslında Çin'le olacak olan görüşmenin... Görüşmede biraz bir baskı aracı oluşturabilmekti. Şimdi bu kadar hasmane tutumun öncesinde sergilendiği bir süreçte Çin'den istenilen her şeyi kabul etmesini beklemek çok da gerçekçi değil. Çünkü size daha öncesinde, bir yıl öncesinden adım adım giderek sizi daha da sıkıştırmaya yönelik hamleler yapılıyor. Ben buna bir hamle daha ilave etmek istiyorum. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında giderek derinleşen ve genişleyen ilişkiler var. Ve bunda da 2023 olması gerekiyor da 2024 bir Amerikan Kongresi'nde bir panel gerçekleştiriliyor. Batı ve Doğu arasında Türkiye başlıklı ve bu panelde metinler şu anda kamuoyuna açık bir şekilde herkesin ulaşabileceği şöyle bir ifade geçiyor. Türkiye'nin sahip olduğu bu nadir toprak elementleri o kadar kıymetli ki Çin'in elinden liderliği alabilecek kadar önemli. Şimdi bu çok önemli bir ifade. Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın dönemde Türkiye olan bakışındaki bu değişimde bunun çok kritik payı var. Yine bir ilave daha yapalım. Hı hı. İsveç neden çok net bir şekilde dahil edilmeye çalışıldı NATO'ya. Öncesinde bu yoktu ama 2024 yılı başı itibariyle ya da 2023 İsveç'te o kadar önemli bir lityum rezervi keşfedildi ki yine Çin'in elinden liderliği alabilecek bir kapasite demek bu. Neden bunlar önemli? Çünkü İngiltere merkezli bir analizde, bir araştırma merkezinin analizinde şu ifade kullanılıyor. Türkiye'deki rezervi Çin ile işbirliği yaparsa Türkiye ne olur? Evet. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile anlaşarak buradaki rezervi çıkarmaya çalışırsa ne olur? Bu güç dengesi tamamen değişir.
2: Bir küçük ekleme yapayım.
1: Tabii.
2: Ülkemizi temsilen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı nezdinde 2020-2024 arası büyükelçilik görevini daimi temsilci olarak yürütürken orada Amerika Birleşik Devletleri'nin, özellikle Biden yönetiminin, hı hı, nadir toprak elementleriyle ilgili olarak OECD çatısı altında bir birliktelikle ilgili olarak çok ciddi bir çalışması oldu.